0: en yüksek oyuyla seçilmiş belediye başkanından bahsediyoruz. O yüzden bu operasyonların Sayın Erdoğan'ın, bugün Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in açıklaması çok kıymetli. Siz Türkiye ittifakından bahsederken, yani büyük Türkiye mutabakatından bahsederken, o parantez içinde belirttiğiniz rekabet olarak mı algılamak gerekiyor Mersin'deki operasyonu? O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence en sert eleştirilerinden bir tanesiydi. Biraz medyada da görünür olmadı ama bu önemli bir. Siz bugün böyle bir paradigma ortaya koyarken bir yandan da belediye başkanlarını tutuklamaya devam etmeniz doğru değildir. Özgür Özel'in...
1: Mesela şöyle dendi işte bugün, baktım yorumlara Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tepkisinden sonra, özellikle Mersin'de işte Vahap Seçer en yakın başkanlığından biriydi değil mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun? Tabii. Oradan bakılınca yani yeni partiye geçmedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması mesela, yani işte operasyon düzenleniyor ama işte o görüntüler, Ferhat'ın benim de karşı durduğum görüntüler dedi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun sesini de bir açalım.
2: Ama
1: oradan gelelim.
2: İtiraz etmem lazım.
1: Ama bir saniye. Neden? Geleceğim. Çünkü buradayız ve aynı konudayız.
2: Yasama, yürütme, yargıyı karıştırarak biz şu anda yorum yaparken sanki yürütme, yani Cumhurbaşkanı operasyon talimatını veriyor gibi yorumlar yapıyoruz. %67 oy almış bir insanın suç işlemek gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağını kim garanti edebilir? Veya eğer Nobel üzerinden meseleye bakacaksak, Gaziantep'in 1/3'ü Suriyeli. Mersin'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerinde olduğu seçim kampanyası afişlerinde Suriyeliler gidecek yazıyordu. Bunu unutmayalım.
1: Tamam.
2: Dolayısıyla yani bu tarz argümanların, ama bakın burada 13 tane ihale, 63 tane doğrudan teminde 331 milyon lira bir kamu zararından bahsediliyor.
1: Uzunca
2: biz
1: bir saat
2: bunları
1: onu konuşacağız.
2: Aldığı oy oranları üzerinden göreceksek eğer.
1: Ferhat, geleceğiz.
2: Yaşlıyan'da da 44 oy almış. Ne yapalım şimdi? %40'ın
1: üzerinde oy alanlar, 50'nin üzerinde oy alanlar
2: suçtan azade mi olacak?
1: Tamam. Şimdi bunu soru olarak
2: ben
1: alalım.
2: Ben olguyu anlatıyorum.
1: Olur.
2: Yani
1: bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu da olguyu anlatıyorum diyor. Algı başka.
3: Diğeri de 5 ayda 40 milyon euro kazandı.
2: Ya da başka bir şey.
3: Diğeri de 5 ayda
2: başka bir şey. Madem Cumhurbaşkanı talimat veriyor, mantık olarak böyle yorumlar yapıyor. Çünkü konuşmanın yani sahibi Cumhurbaşkanı. Yok, oğlum, kapsayıcı çağrıyı yapan. Cumhurbaşkanı
3: örnek veriyor.
2: Yeni partili belediyelere, ki 173 tane CHP sözcüsü açıkladı, yeni partiye geçen belediye başkanı var. Bu operasyonları yeni partililere talimat vermiyor da güya yeni partililere göre Cumhur İttifakı'na yaklaşan CHP'nin belediye başkanına veriyor. Böyle bir mantalite çok doğru.
1: Bu mantalite olmaz
2: değil
1: ve çelişir diyor Ferhat Murat. Siz bitirin. Ben ilk dilim ve ilk konu başlığıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla ilgili Sayın Yaşar Acısalioğlu'na da soracağım. Çünkü onun fikirlerini de almak istiyorum, önemsiyorum. Ardından hemen belediye operasyonlarına geçeriz.
0: Evet. Şöyle güvensizlik ortamının hangi adımlarla aslında kapanabileceğini görmek gerekiyor önümüzdeki süreçte. Mecliste yüksek bir ihtimal, mesela şu an Terörsüz Türkiye ile ilgili izleme komisyonu kuruldu bugün.
1: Tamam.
0: Yüksek ihtimal yeni anayasa ile ilgili de bir komisyon kurulma ihtimali var. Hı -hı. Bu komisyona kimler davet edilecek? Hı -hı. Geçmişi hatırlayalım, 2015 öncesinde Hı -hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve o dönemde DEHAP'ın, HDP'nin mi diyelim, o dönemki ismini şu an tam karıştırıyorum ama birçok konuda anlaşmışlardı. 4-5 maddede anlaşamamışlardı ve anayasa değişikliği hı hı. devam etmemişti. Şimdi bu yeni anayasa değişikliğinin davet kısımları, hangi partiler dahil edilecek ve eleştirileri bir düşmanca tehdit olarak mı görecekler? O yüzden bu içerideki demokrasi katılımcı demokrasiye mi dönecek, yoksa çoğulcu anlamda mutabakat sağlanarak mı devam edilecek? Türkiye'nin bir an önce dönüşümünü içeride yaşaması gerekiyor mecliste. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz aslında çoğulun ne dediği anlamında değil. İçeride farklı kesimlerin, farklı diyalogların konuşulduğu bir Türkiye'ye dönüşebilecek mi? Bu eğer ki konuşulursa Türk ekonomisi de, Türk adaletinde de büyük bir revizyona doğru gider.
1: Bakın,
0: ben önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'ın somut güven arttırıcı adımlarını görme ihtimalimizi yüksek görüyorum. 2-3 hafta içerisinde peki. bunları görebiliriz.
1: Peki.
0: Ama bir yandan da birazdan dinleyeceğiz, Kemal Bey'in kaygıları da çok önemli. Onu da ifade etmek isterim.
1: Peki. Yaşar Hocam, özellikle sizin uzmanlık alanınız bu mesele. Yani biraz Cumhurbaşkanı'nın söylediği önemli. Onu nasıl okumak gerekiyor?

0: Büyük mutabakat sağlanmalı diyor. Yani içeride bu mutabakat içinde bir rekabetten bahsediyor ama milli meseleler olduğunda aynı masa etrafına oturmak tabii ki çok önemli, çok belirleyici. Ama kim neye göre ne kadar önemli, işte belli meseleler var. O meseleleri tek tek sıralamak doğru değil. Hepimiz biliyoruz şimdi. Ne olur, öngörünüz ne gerçekten? Kilit olan ne bu konuşmada? Büyük Türkiye mutabakatı. Evet. Bu fotoğrafa baktığınızda öyle çok kolay kurulabilir mi? Nasıl okursunuz bölgesel siyaset açısından da?
1: Türkiye'nin son 10-15 yıldır ivmelenerek yaşadığı ne varsa onun çok açık bir şekilde hem dışa vurumu, hem ihtiyacı, hem çok anlamlı bir çağrı kuşkusuz. Bakın, Türkiye'nin bir özeli var. Hı hı. Diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman. O da şudur. Türkiye'de epey bir zamandır iç politika dış politikadır, dış politika iç politikadır. İç içe geçmiştir, ayırt edemezsiniz. Niye böyle? İçeriden bir kere çökertilmeye çalışıldı. Bir başka ülkenin derin aparatları bütün kurumlar üzerinden bu devlet düzenini ve milletin egemenliğini elinden alarak çökertmeye çalıştı. Var mı bir örneği bir başka yeryüzünde yaşayan bir ülke? Ve bununla mücadele sürüyor ve hala bu konuda diri ve canlı olduklarını biliyoruz. Özellikle küresel ağ. Dolayısıyla bunun bir özel yanı var değil mi? Bununla mücadele etmek için herkese bir pay düşüyor mu? Düşüyor. Muhalefete düşmüyor mu? Çok düşüyor. Bir de onunla uğraşıyorsunuz. Yani bu gerçeği gör diyoruz. Sana ihtiyacım var diyoruz. Ben yıllardır hep şunun çağrısını yaptım. Sosyalist Enternasyonel'e üyesiniz. Gidin uyarın onları. Ev sahipliği yapmasınlar. Bunlar millet düşmanı. Bunlar demokrasi. Onların sevdiği hangi dil varsa. Demokrasiyi mi çok seviyorlar? Demokrasi düşmanı. Millet iradesinden mi hoşlanıyorlar? Bizzat iradesini ortadan kaldırmaya çalışan bir yapı. Darbelere karşılar mı? Darbe yapmaya kalkan bir yapı. Burada ihtiyaç var işte. Burada iktidar muhalefet çekişmesi olur mu? Başka bir genel ifade de var. Türkiye'nin özelinden çıkartın da herkes için geçerlidir bu demokrasiyle yöneten ülkeler için. Muhalefette demokrasi arasında elbette rekabet olacak. Bunun sınırı bellidir, zemini bellidir.
0: Muhalefette demokrasi, muhalefette iktidar arasında diyorsunuz.
1: Hayır, iktidarla muhalefet arasında rekabet olacak, hizmet rekabeti olacak, yöntem rekabeti olacak, iktidara gelmek isteyecek muhalefet.
2: Demokrasi bu zaten.
1: Elbette. Bu olacak tabii. Sayın Cumhurbaşkanı ona işaret ediyor. Yani mutabakattan şunu anlamayın, herkes bize tabi olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama diyor ki, bizim enerjimizi yok etmeye dayalı, bir de sizinle uğraşmaya çalışıyoruz bu söylemle. Ne bu mesela? FETÖ'yü sevindirmeyeceksin kardeşim. Bu muhalefet mi? İngiliz İşçi Partisi'nin terk edilmiş duygusuna kapılmayacaksın kardeşim. Niye kapılıyorsun? Ne istiyorsun İngiliz İşçi Partisi'nden? Sen bu ülkenin siyasetçisi, bu toprağın çocuğusun. Bu milletle olan bağın önemli senin için. Bu cesaretlendiriyor dışarıyı. Yeryüzündeki mücadele bir güç mücadelesidir. Kimse bana masal anlatmasın. Güçlü olmak zorundasın. Senin etkinlik alanların daraltılırsa bir başkası lehine gelişir o. Keşke yeryüzü işbirliğinin hakim olduğu bir dünya olsaydı da hayat bayram olsaydı. Böyle bir dünya yok ki. Güçlü olmak zorundasın. Nerede asıl o gücün birikmesi gerekiyor? İşte Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi içerisi.
0: İç cephe.
1: Şimdi bir şey başarıldı. Yani bunun anlamı bugün geldiğimiz noktada başarılmış olan o mesafenin, alınmış olan mesafenin nihayete ermesi ve kalıcılaşması aşamasındayız. Belki de en zorlu aşamadayız. Nedir o? Teröristi Türkiye meselesi. Yıllardır demiyor muyuz bu stüdyoların her tarafı buna şahittir. Şu siyasetin üzerindeki şiddetin, silahın, terörün gölgesi kalksın da gerçek demokrasimizi daha güçlü kılalım. Buydu. Şimdi bu aşılıyor. Hiç birbirine elini sıkmayan insanlar sıkmaya başladı. Kötü bir şey mi?
0: Meclisteki fotoğraflar.
1: Selamlaşmalar arttı. Kötü bir şey mi? Bir örgüt tasfiye sürecine giriyor. Hiçbir şekilde, hiçbir karşısında bir bedel, herhangi bir koşul, devletin temel niteliklerini, milletin bütün hassasiyetlerini zedelemeden bu sorunu barış içinde çözüyorsak fena mı? Neye rağmen çözüyoruz? Şuna rağmen, bak şu ekrandaki. Emperyalist, siyonist, ittifaka rağmen çözüyoruz.
0: Siz oradaydınız, sizi gördüm bu arada. Ben gitmedim ama sizin sosyal medyada hesabınızda gördüm fotoğrafı. Bu fotoğrafta burada çözüyoruz dediniz. Bu meselelerde ortak zeminde buluşmak mümkün mü? muhalefetin stratejik taktiğini

0: de düşündüğümüzde ne olur öngörünüzü de kısaca alayım.
1: Ben bunu mümkün görüyorum.
0: Bir 6 ay sonrası için en azından.
1: Bakın bir kere şunu net saptayalım. Bu meselenin çözülmesini istemeyecek kimlerdir? Yöntemleri konuşuruz. Yöntem eleştirilir, yapıcıdır o. Öyle yapmasaydınız, keşke öyle demeseydiniz. Şu adımı daha önce atsaydınız. Bunların hepsi dikkate değerdir. O amayla başlayan cümleler bunları söylüyorsa tamam. Ama siz memleketi sattınız. Emperyalist, Siyonist ittifak diyorsunuz ama onların istediğini yaptınız. Yok ya. Yani sonuna kadar uğraştılar bu iş çözülmesin diye. Hala uğraşıyorlar Suriye üzerinde. Ama başaramadılar. Sonuçta bu ülkenin çocukları meselesine sahip çıkacak ve bu iş çözülecek. Bunun farkına varıldı artık. Dolayısıyla bu güçlü bir siyasi iradeyle, güçlenmiş bir Türkiye ittifakıyla mümkündü. Burada önemli ölçüde bu başarıldı. Ama daha fazlasını istiyoruz. Küçük bir anekdot. Yansıdı medyaya. Biliyorsunuz bir şey oldu. Sayın Bahçeli bu tokalaşma, selamlaşma olayında Sayın Musavat Dervişoğlu'na da selamlaştı falan. Sordular selamlaşmanın şeyi. Kendi ifadesinden biz direkt okuyalım. Biz her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyoruz dedi. Neyi kastetti? Bir önceki Ekim ayında Demlilerle olan selamlaşması. Sonra ilave soru soruldu ona yine. Yeni bir başlangıç mı? Öyle düşünelim. İyi olacak inşallah. Şimdi burada çok önemli bu sürece muhalefet eden İyi Parti ve Sayın Musavat Dervişoğlu'nun arkadaşları. Ben onların da kaygıları, bu konuda yöntemsel açıdan eleştirileri dikkate alınacaktır elbette. Hı hı. Ama cepheden, işte o yüzden diyor Sayın Cuma, böyle cepheden saldırarak, suçlayarak, hangi pazarlık yapılmış, ne verilmiş, bu ülkenin hangi milletinin değeri zedelenmiş, hangi devlet niteliklerinden bir pazarlık yapılmış, açıkçası koyun ortaya. Hı hı. Koyamıyorsanız yöntemlerinizin elbette dikkate alınarak, varsa hangi adım önce atılma, bu dinlenmelidir. Bu çok açık. Bunu görmek gerekir. Hı hı. Onun dışında tabii...
0: Hocam diğer başlığa geçeyim yoksa kısaca öyle bir notunuz mi? Var mı? Ben çünkü belediyelere geçeceğim. Onlarla ilgili de böyle bayağı hazırlığımız var. Arkadaşlarımızın da hazırladığı ledler var.
1: Küçük kısaca hatırlatmalar tabii, yapalım. Buyurun. Bunların hepsini yaşadık, biz de yaşadık. Hı hı. Yani bir Libya tezkeresi geliyordu. Burada ayrışıyordunuz. Ya niye ayrışıyorsunuz? Bu çok açık bir gerçek. Hı hı. Yani fena mı oldu orada bir deniz yetki alanları anlaşmasını koruyup kollamak için oranın meşru hükümeti çağrıda bulunuyor. Saldırıyorlar dört bir tarafta. Bu anlaşmayı hayata geçiremeyeceğiz. Bize destek olun. Hı hı. Ve nitekim oradaki oyunu bozduk o tezkereyle. İki kez geldi. Mesela ilkinde İyi Parti hayır oy vermişti. İkinci de evet'e döndü. Bunlar hep olumlu karşıladık o zaman. Onun dışında Türkiye'nin iki alandaki en önemli sıkıntıları yüksek teknolojideki dışa bağımlılık, enerjide dışa bağımlılık. Mesafe alınıyor, filo kuruluyor. Devrim niteliğindedir o hidrokarbon filosunu edinmek, biliyor musunuz? Çünkü derin deniz sondajları stratejik bir iştir. Kimseye yaptırmazlar
2: ama
1: öyle.
2: Ama 2017'de onu eleştiriyordum.
1: Onu eleştiriyorlardı. Yani onun dışında daha birçok adım. Şu teknofestler ya. Ya bir gençlik orada bir heyecana kapıldı. Çağrı yapıyorduk, yapmayın, etmeyin. Yine söyleyeceğim, küçücük bir çocuk, ilkokul, orta okul çağında bir grup gözümün önünde ilk teknofestlerdi. Öğretmenleriyle geziler düzenleniyordu oraya. Dokundu o üretilen hava araçlarından birine, dedi ki öğretmenim bunu biz mi ürettik? O ne kadar önemli bir cümle, biliyor musunuz? Yüreğime dokundu. Biz mi ürettik? O bizi içselleştiren. O yaştaki çocuk, o ne kadar kıymetli, o özgüven ne kadar önemli, biliyor musunuz? Ama bunlarla uğraştık. Yani Baykar makinayla uğraşmalar, sürekli oradan bir sanki bir şey varmış gibi, olmayan bir şey varmış gibi göstermeler.
0: Peki.
1: Onun dışında ne bileyim, gaz buluyorsunuz Akdeniz sahasında, hava gazı diyorsunuz. Devrim otomobilin intikamını alıyorsunuz, bu teneke parçası diyorsunuz. Olmaz. İşte buralar... Buralarla uğraşmayacak artık.
2: 15 Temmuz'a tiyatro.
0: Şimdi bu
1: 15 Temmuz'a tiyatro diyoruz.
0: İç cephenin tahkimi nasıl olacak? Yani bir taraftan da operasyonlar varken Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Yeni Parti açısından bu denklem nasıl kurulur? Yani bu parçalar, puzzle'ın parçaları nasıl birleşir müsbet anlamda? Onu bilmiyoruz. Biraz onu konuşacağız. Murat Bey, bir şey diyeceksiniz operasyonlarla ilgili mi?
3: Yok, operasyon değil. Şunu eklemek istedim. 2016 yılında Sayın Kemal

0: Kılıçdaroğlu'na Artvin'de PKK silahlı saldırı da bulundu. Ve o dönemin İçişleri Bakanı çıktı, açıklama yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların PKK'lı olduğunu söyledi. Şimdi seçim süreçlerinde PKK tarafından saldırıya uğramış bir ismi PKK ile işbirliği yapıyor algısıyla seçim sürecinde propagandaya alet edildiğini hatırlayalım. Yani iktidar kendi görüştüğünde görüşmelerinin makbul olduğunu, aslında muhalefetin görüşme gerçekleştiğinde makbul olmadığını göstermeye çalıştı. Aslında hakikat sonrasını yaşattı. Bunu eklemek istedim.
1: Peki, çok teşekkür.
0: Enerji bağımlılığımız da geçen haftalarda Sayın Enerji Bakanı'nın açıklaması var. %70'e çıktığını söyledi. Yani aslında bu oranın giderek arttığını görüyoruz. 2018'den sonra.
1: Peki.
2: Şimdi biz... O döneme dönmek istemiyorum ama 2023 öncesinde sınırımızda PYD olsun diyen de Kemal Bey'di. Yine Türk bayrağını Nuşirevan elçi, başdanışmanı CHP Genel Merkezi'nden çıkarmıştı. Terörle iltisaklı bir haldeyken DEM Parti onunla beraber ittifak yapıp aynı adayı o isterken ya da Cemil Bayık, Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederken size ne oluyor, neden bizi yönlendiriyorsunuz, bize işaret ediyorsunuz cümlesini de kuramadığını hatırlatalım.
3: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla hani algılar nasıl oluşuyor biraz onun altını...
1: Bu bitmeyecek ama şimdi bu ben geçemeyeceğim diğer konu
3: yani
1: başlığına.
3: Değil yani.
4: İşte evet, o yüzden böyle oralara
3: yani
4: dönüp
3: tabii
4: böyle cırmızlayınca bir türlü yeni yere gidemeyiz.
3: Aynen. Evet.
1: Tabii ama buralara böyle gelirsek dediği gibi yani...
4: Evet yani ileriye bakacağımıza hep geriye dönüyoruz.
1: Hep geriye, o zaman geriye dönersek işte daha farklı örnekler var, örnekler çoğalır o zaman oradan bakın.
3: Ayrıca
1: da çok,
3: o saldırıyı PKK biz Kemal Bey'e karşı yapmadık diye açıklama yaptı.
0: İçişleri Bakanı'nın açıklaması
1: yok.
0: Var.
1: Peki,
0: ona güvenmiyor.
1: Şimdi iç cephenin tahkimi nasıl olacak? Tamam, bu soru çok önemli. Belediyeler meselesi var, ona geleceğim. Çünkü işte bir tarafta o meclis konuşması o yüzden çok ilk konu başlığımızdı. İkinci konu başlığımız bu. Çünkü mesela Mersin'i diğer belediyelerden ayıran en temel özellik nedir diye ben böyle bir soruyu mesela sormadım kendi içimde. Yani şundan dolayı ama ben daha bir şey demeden Mersin'in ve ilin demografisi üstüne yorumlar yapıldı mesela. Murat Bey anlattı, hani Mersin'de iyi bilen biri olarak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da orada bir tepkisi var. Getirelim mi hemen? Hazırsa arkadaşlar. Hemen açalım. Geliyor mu? Sesi açalım.
5: Şikayet gelirse değerlendiririz, eyvallah. Ama hukuku siyasi araç olarak kullanan, haklıyı haksız gibi gösterip sabahın beşinde evi basılan bir yapıyı, bir anlayışı asla ve asla kabul etmiyoruz.
1: Peki. Şimdi şöyle, Vahap Seçer gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden. Bu arada Mersin'de 3 belediyeye de operasyon başlığıyla verdik. Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, ihaleler, doğrudan teminler ve kamu zararı iddiaları var. Toplamda ne kadar? Toplamda 1 milyar 446 milyon 859 bin. Kim gözaltında? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. İkinci gözaltı Abdullah Özyiğit Yenişehir Belediyesi'nden. Mezitli Belediyesi'nden de Ahmet Serkan Tuncer gözaltında. Murat Bey dedi ki sadece Mersin değil burada çok önemli olan, Yenişehir'e de ben dikkat çekeceğim dedi. Şimdi böyle bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindeki operasyonlara. Eyüp Sultan Belediyesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 31 Mart 2024'e bakıyorum. 31 Mart 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı tam 416 belediyelik tabloda 2,5 yılda çok önemli değişimler de yaşanmış. Aslında bu siyasi hafızaya bakıldığında ya hepimizin çok net hatırladığı bir şey. Bu stüdyolarda da değil mi seçim günü yayınlar yapmıştık ve ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan tam 44 tane belediye başkanı nereye geçmiş? AK Parti'ye geçmiş. CHP'nin 416 belediyesi nereye gitti başlığıyla biz hazırladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan 107 belediye var. AK Parti'ye geçen 44 belediye var. Yeni Parti'ye geçen 173 belediye var. Diğer bağımsız olarak da 92 belediye var. Toplamda 416 total belediye vardı seçim zamanı.

0: 2024'te 31 Mart'ta hatırlayacaksınız. Tablo bu. Operasyonların kronolojisi noktasında hepimizin hafızası çok net hatırlıyor. Ama şimdi bu Mersin var. Mersin önemli ama neden önemli Mersin? Şimdi Vahap Seçer'in aslında siyasi ağırlığından bahsediliyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi var. İşte bir taraftan onu da düşündüğümüzde yani bu operasyonun siyasi etkisi tırnak içinde söylüyorum diğer operasyonlardan daha farklı mı olur derken herkesin aklına gelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaydı. Çünkü kendisine yakınlığı da biliniyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu CHP siyasetinde bugünden sonra daha da sertleşir mi sorusu da geliyor akıllara. Ali Haydar, Fırat, ne dersin?
1: Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin beklemediği bir süreçti bu. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuklanmıştı. Vahap Başkan'ın kardeşi ev hapsiyle bırakılmıştı. Dolayısıyla hani sürecin bu noktaya evrileceğini doğrusu kimse beklemiyordu. Şundan dolayı beklemiyordu. Yani sadece ya, Vahap Başkan'ın özgür ağırlığı ile ilgili değil aslında.
2: Niye beklemedin?
3: Hayır. Gerçekten kardeşi ev ediyorum. Hapsi özel kalem müdürü tutuklanıyorsa aslında en beklenmesi gereken
2: bir sorun var Ali Aydar'a. Ali Aydar'a bir sorun
0: ama
2: var.
0: Ama daha bir
2: soru sorayım da içine eklesin.
0: İçine eklesin
2: yani.
0: Tamam. O zaman soru da gelsin baştan. Can Özçelik sorsun.
2: Kemal Bey'in açıklaması sert. Diğer belediyelere yaptığı yorumu burada göremedim. Ben şunu bekliyordum açıkçası Kemal Bey'i. Arınma arınma diyor ya. Ben Vahap Bey'i ayrı tutuyorum. Evet. Ama sonuçta bir yolsuzluk iddiası da gözaltına alındı. Şunu beklerdim açıkçası. Belki şüphelerimiz var. Bekleyelim, bir hukuk devam ediyor.
0: Bir bakalım, bir görelim. Bir bakalım,
4: kendi iç
0: görelim.
4: Değerlendirmemizi yapalım.
2: Bir değerlendirelim. Biz işte arkadaşların askıya alacağız. Bir arınıp gelsinler falan. Bakın ben tamamen bu sürece hepsini dahil ederek itiraz edip karşı çıktım. Bugün de başladım, dedim ki Vahap Seçer'in de gözaltına alınmasını eleştirdim. Doğru olmadığını söyledim ama Kemal Bey'den mesela Çankaya Belediye Başkanı gözaltına alındığının akşamında yayına çıktı. Şüphelerim var dedi mesela. Ya, CHP Belediye Başkanı'ydı. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı itiraz ediyor. Biraz kafası mı karışık acaba? Arınma konusunda acaba bir geri adım mı atıyor Kemal Bey?
0: Yani burada geri adım mı atıyor? Buna da ben bir şey ekleyeyim.
2: Arınmak istemiyor mu acaba?
0: O zaman sana yakın, bana yakın.
2: Ya da o mu var?
0: Ya da bu mu? Evet. Ya senin belediyem, benim belediyem. Evet. Bak yeni partiye geçmedi, bende kaldı. Bende kalınca, yani bende derken Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yanlış anlaşılmasın. Yani
2: O zaman temiz siyaset oluyor mu mesela? Bunlar hepsi ard arda sorular.
0: Arınma neye göre arınma? Kime göre arınma?
3: 5 dakikaya sordum.
1: Şimdi daha biraz önce konuşmamın ilk bölümünde de söyledim. Sevgili Can açsın baksın, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederken söylediğine de baksın. Aynı zamanda başka belediye başkanlarına yaptığı ziyarette de aynı şeyleri söylüyor. Burada da aynı şeyi söyledi. Yani Ekrem Bey'in de ailesini ziyaret etmişti. Orada da tutuksuz yargılanması, sabah ev baskınını eleştirmişti. Burada da aynı şekilde şunu söylüyor. Diyor ki sabah 5'te belediye başkanının evi basılmamalıdır. Belediye başkanları tutuksuz yargılanmalıdır. Şimdi bunların arasında hiçbir çelişki yokken sanki Sayın Kılıçdaroğlu arınmadan vazgeçmiş. Efendim arınma kavramını boşuna kullanmış gibi. Hayır, bunu söylemiyor. Orada Mersin'deki konuşmanın bütününe baktığınız zaman şunu söylüyor.
3: Vahap Bey,
1: bütün belediye başkanlarımız her bir kuruşunun hesabını vermek zorundadır diyor. Dolayısıyla herhangi bir belediye başkan yakın ya da uzaklığı ile ilgili ya da arasında bir çelişki varmış gibi bunu sunmaya çalışıyorlar. Bunu Sayın Özgür Özel söyledi ama doğru değil. Açsınlar baksınlar. Sayın Kılıçdaroğlu ilk gün ne söylemişse bugün de aynı şeyi, aynı kararlılıkla altını çizdi. Dolayısıyla bakın çok net ifade ediyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları da yargılansın, sorgulansın, soruşturulsun. Ama yani herkes elini vicdanına koysun. Bu insanlar seçilmiş insanlar. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı'na saygı meselesini konuştuk. Bir milli irade kavramından söz ettik. Peki burada milyonlarca insanı temsil eden insanların... Efendim işte evlerin basılması, efendim

0: işte kelepçelenmesi sanki daha hiçbir şekilde suçlamalara sonuçta iddia makamı, savcılık soruşturuyor, ediyor vesaire falan. Bu insanlar yarın bırakıldığında bu baskınlar, bütün bunlar, bu yapılan gösteriler, bunlar nasıl anlatacak insanlara? Yani tutuklanma aşamasına geçmeden daha insanların gözaltı aşaması sanki bir tutukluluk havasında yapılırsa, o zaman yarın öbür gün gerçekten bu insanlar dışarı çıktıklarında insanların zihninde, bilinçaltında bu insanlar suçluymuş gibi kalacaklar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde ya da eylemlerinde herhangi bir çelişki yok. Ben kendisiyle de konuştum, kendisiyle sohbet ettim. Dedi ki ben başta ne söylüyorsam aynı şeyi burada da söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Yani herhangi bir orada bir çelişki, bir efendim arınında gelin şudur budur vesaire falan, ona da yarın öbür gün isnat edilen iddianameler hazırlansın. O iddianamelere bakılsın. Hangisini Sayın Kılıçdaroğlu iddianamesiyle ilgili olarak da hazırlanmadan bir şey. Çankaya Belediyesi ile ilgili bir şey söyledi. Dedi ki şüphelerim var dedi. Bu şu demek değil. Yani sadece şüphesinden bahsetti. Diyebilirdi, demeyebilirdi. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu söylemedi, orada herhangi başka bir şey söylemedi. Ama her defasında özellikle yeni parti çevreleri sanki Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın söylediklerinde bir çelişki varmış gibi bunu getiriyorlar, götürüyorlar vesaire falan. Şimdi şunu söyleyelim, bakın. Vahap Bey'in, yani dile getirilen şeylerden biri de şu. Vahap Bey'in kardeşine şu söylenmiş. Yani senin ev hapsinin kaldırılması, daha doğrusu ev hapsiyle şöyle bırakılması, şöyle bir cümle kurulmuş ona. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Umarım doğru değildir ve bu yalanlanır.
1: Nasıl?
0: Yani işte nasıl abinin adını ver.
1: Kimin?
0: Yani abinin bu iş yani bit yani abinin adını ver. Sayın Vahap Seçer'e yönelik olarak. Şimdi bu doğru değil. Yani eğer bu gerçekten böyle bir şey varsa, bir öncesinden bir ön yargıyla gidilmişse, efendim yani bunlar gerçekten insanların adalet duygusuna da, Mersin halkına da, onu seçen iradeye de, elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok ciddi bir biçimde olumsuz etkide bulunur. Ama
2: ya yoksa bir hukuk devletinde yaşıyorsa tamamen acı çıkmıyor mu? Böyle bir şey yoksa.
3: Açıklansın.
0: Tabii.
2: Böyle bir iddiayı da delillendiremiyorsa kim açıklayacak bunu? Bu iddiayı ortaya atan ispat edecek.
0: Tabii.
2: Müddeyi iddiasını ispatla.
0: Şimdi dolayısıyla buradaki mesele, bakın şunu söyleyeyim. Sayıştay raporları ortada arkadaşlar. Bütün bu ihaleler EKAP'tan geçiyor. Sayıştay bunları denetliyor. Dolayısıyla eğer bir şey bulmak istediğiniz zaman, elbette ki Türkiye'deki yerel yönetim sisteminin içerisinde çok derin sorunlar, yapısal anlamda derin sorunlar var. Bu belediyelere nasıl yaklaştığınızla ilgili bir şey. Yani biraz önce sevgili Hülya sen söyledin. Şimdi 46 belediyeye operasyon yapılmış. Bunların çoğu tutuklu. Zaten biri mi ikisi mi bırakıldı. 44 belediye AK Parti'ye geçmiş.
1: 107 tane Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan. Arkadaşlar.
0: Evet, yani bunu ne burada, ne herhangi bir galakside, ne dünyanın değil, hani bak başka bir şeyden bahsediyorum, ne uzamda ne zamanda mantıklı ve haklı bir biçimde gösterecek bir şey söyleyemezsiniz. Yani niye bunu ne ya? Efendim yakışan karşılar, ne keskin karşılar, ne halfeti karşılar, yani toplamda 100 bin nüfusu olan bir yerde bütün büyük şehirlere, bütün büyük ilçelere operasyon yapılmış. Efendim bunlar işte bir takım şunlar bunlar ya.
1: Ferhat İstanbul'da Murat diyor ki mantıklı bir
0: tamam, arkadaşlar
1: Ferhat Murat diyor ki Ali Haydar mantıklı bir gerekçe niye söylemeyeyim diyor.
2: Bitirsin.
1: Tamam peki bitirsin.
0: Arkadaşlar yargılandılar, ceza aldılar. Dedi ki mahkeme bunlar suçlu. Kimden dolayı? Aziz İhsan Aktaş'tan. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili alışveriş yapan, ihale veren AK Partili belediye başkanlarına ters kelepçe takılıp evleri saat 5'te basılıp efendim işte o cezaevine gönderildiler mi? Gönderilmediler. Peki kamu kurumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Sayışından, bilmem şurundan, Yargıtay'ından vesaire falan aklınıza ne geliyorsa ne oldu arkadaşlar? Yani bu adam CHP'ye ihale verirken yolsuzluk, hırsızlık, çete, efendim işte örgüt. Ama AK Partililere verirken hiçbir şey yok, öyle mi? Şimdi biz bunu böyle kabul edeceğiz.

0: Ondan sonra efendim işte hukukun üstünlüğü, adalet önünde herkes eşittir. Ondan sonra sabah 5'te evler basılsın, insanların hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği o kadınların efendim gecelikli görüntüleri servis edilsin. Ondan sonra herkes sus pus olsun, desin ki kardeşim evet burada bir sorun var vesaire falan. Niye çağırmıyorsunuz? Aylardır, 6 aydır özel kalem müdürü cezaevinde. Vahap Seçer'den yüzlerce belge istediniz, gönderdi. Bir tane göndermemezlik etmedi. Belediye ile ilgili ne isteniyorsa söylendi, yapıldı. Ne peki, elinizde engel olan ne vardı? Suçüstü mü yaptınız Vahap Seçer'in? Evinde bir şey mi buldunuz? Bir şey mi buldunuz evinde? Ya da diğer belediye başkanları? Ne buldunuz evinde? Suçüstü yaptığınız zaman bu sabahın 5'inde 6'sına gidersiniz. Suçüstü mü yapılmış belediye başkanlarına? Ne bulundu peki arkadaşlar? Hiçbir şey. Peki bu insanlar günlerdir şimdi bir sandalyenin üzerinde oturtuluyor. Niçin oturtuluyor arkadaşlar? Yani bu insanlar şey, şunu söylemiyorum. Herkesin keşke bir an önce efendim sorgulanması bitsin, ifadesi alınsın, bırakılsın. Ama bu insanlar da sıradan insanlar değil. Şimdi Vahap Seçer kaç saat oldu? 2 gündür, 2 gün üzerinden geçti. Bir sandalyenin üzerinde oturtulmuş bekleniyor. Soru sorulacak, sorgulanması yapılacak, ifadesi alınacak. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Ama
1: peki, ben
0: nihayetinde
1: çok...
0: bütün bu süreçlerin kendisi, bütün bu süreçlerin kendisi bizim bütün olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneliktir. Sokaktaki vatandaşın bana söylediğini söylüyorum. Ya kardeşim diyor, bu AK Partililerin hepsi mi temiz ya?
1: Şimdi
0: Yani
1: bu
0: kefil oluyorsanız onu ben bilmem.
2: Bir cevap verebilir miyim?
0: Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten bu mevcut ihale yasası ki bu mevcut ihale yasası mevcut iktidar tarafından 200 defa değiştirilmiştir. Niye değiştirildi? Niye değiştirilir bir yasa 200 defa? Çünkü adrese teslim ihaleler verilmek için yapılıyor. Peki bu adrese teslim ihaleler ki Vahap Başkan'a temel yöneltilen suçlardan biri budur. Ya bir AK Partili belediye bir girin bir bakalım hangi kaç tane şirkete verilmiş? Hangi şirketlere verilmiş? Ya bu ülkede bir bakan kendi şirketinden dezenfektan aldı, bir Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi. Şimdi diyecekler ki biz eleştirdik. Arkadaşlar bizim belediye başkanlarımız aylardır, yıllardır cezaevinde ya. Tunç Soyer'in iddianamesi bir yıl hazırlanmadı ya. Bir yıl hazırlanmadı Tunç Soyer'in iddianamesi.
1: Peki. Ali Haydar
0: Efendim
1: Fıran.
0: Fatma Betül Sayan almış, 2 milyarın üzerinde para almış. Efendim neymiş? Parayı geri getirecekmiş. E o zaman şöyle bir hukuk mu var arkadaşlar? Ben bilmiyorum böyle bir hukuk olduğunu. O zaman suçlanan belediye başkanları hırsızlık ya yolsuzlukla suçlanan belediye başkanları da paraları geri getirsinler. Ne gözaltına alınsınlar, ne sorgulansınlar, ne cezaevine atılsınlar. Var mı böyle bir hukuk?
2: Şimdi Ali Haydar
1: şöyle, Ankara'da olduğu için
2: yasası çok açık.
1: Şimdi yani şöyle bir şey, müsaade eder misin Ferhat, müsaade eder misin Ali Haydar? Ali Haydar Ferhat, teşekkür ederim. Son cümleyi de alayım, ardından gelin. Son cümleyi alalım, dinleyelim.
2: Ali Haydar kadar
3: biz de konuşalım Ferhat Murat.
0: Kamu vicdanı, bakın kamu vicdanı.
1: Bir müsaade ederseniz son cümleyi de duyalım efendim.
0: Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Ama lütfen kamu vicdanını zedeleyecek uygulamalardan vazgeçelim. Gerçekten hakkıyla, hukukuyla, adaletle yaşayabileceğimiz bir düzen hep birlikte inşa edelim.
1: Peki. Şimdi Ali Haydar Fırat'ın eleştirilerini duydun Ferhat. Operasyonlar nezdinde genel eleştirileri de biraz mesela hani usul meselesi var, o önemli. Evet. Ama genel olarak da bir algı oluştu işte bu kadar çok muhalefete yapılan operasyonlar ve böyle üst üste. Ben İstanbul denklemini de için içine katarak sormak isterim. Sen totalde cevap verirsin. İstanbul'u getirebilirsek arkadaşlar 7. grafiği hemen İstanbul CHP belediyelerinde son duruma bakarız. Pardon 7 değil, çok özür diliyorum. Hemen hangi ilçelere operasyon düzenlendi, bu değil. 8, evet ha burada tamam, operasyon 2024'te CHP 27 belediye, bir büyükşehir 26 ilçe belediyesi var. 17 belediye operasyon düzenlendi, 26 ilçe belediyesi içinde. Buradan bakıldığında, şimdi bu kadar çok muhalefet belediyesinin de bakıldığında ard arda soruşturulması, operasyonlar yapılması, Ali Haydar Fırat

0: belki sokaktaki algı çok başka. İşte bu sokaktaki algı üzerine belki bir şey söyleyebilirsin. Yani bu algıyı da ortadan kaldırmanın sorumluluğu da kime ait belki ona dair. Mersin'i de diğerlerinden ayıran galiba başka bir özellik var. Yani hem Ali Haydar Fırat'a baktığımda hem de Murat Gezici'ye baktığımda farklı gerekçelendiriyorlar. Ne dersin?
1: Şimdi ben bunları defaatle tekrar ettiğim ama işte algı böyle, algı şöyle şeklinde bir kanaat hasıl olduğu için ve muhalefet siyasetini tamamen iddialar daha ne olduğu öğrenilmeden belediye başkanlarının arkasında saf tutarak gerçekleştirdiği için biz bunlarla karşı karşıyayız. O zaman sayayım, 2004'ten beri ceza alan AK Partili belediye başkanlarını yolsuzluk, ihaleye, fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla. Sakarya Pamukova Belediye Başkanı Feridun Turan 12 yıl 19 ay 37 gün hapis cezası almış. Rafet Ünal Antalya Manavgat Ilıca Beldesi Belediye Başkanı irtikaptan Kasım 2010'da 5 yıl Yargıtay onamış ve cezaevine gönderilmiş. Bursa Mudanya Güzelyalı Selçuk Mutlu görevi kötüye kullanmadan 5 yıl, eşi de 5 yıl. Canan Atasoy Burdur Bucak 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış. Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı 4 yıl 5 ay hapis cezası almış. Cevher Benek, Şırnak Hilal, Belediye Başkanı rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Sabri Babat, Şırnak Şenoba, ihaleye fesat karıştırmadan 4 yıl ceza almış. İsa Özkan, Malatya Darende 2011'deki iddiasında ihmal iddiasından 7 ay 15 gün, sonrasında da 2021'de görevden uzaklaştırılmış. Ekmer Cönger, beğenmediğiniz Kırıkkale Keskin ilçesinin belediye başkanı. 5 yıl 2 ay 15 gün ceza almış. Ahmet Sungur, Kırıkkale Yaşayan. 6 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Eylül 2026'da yani bu ay, geçtiğimiz ay yeni yolsuzluk operasyonundan yeniden gözaltına alındı ve 29 Eylül'de tutuklandı. Devam etmek gerekirse çok var. Buna baktığımızda devlet hava meydanlarında...
2: Şöyle bir ekleme yapmak
1: istedim. Bir müsaade edin ama.
2: Son ben 25 yılda...
0: Tamam, birlikteyiz buradayız.
2: 25 yıl içerisinde
0: ekleme
2: AKP Cumhur İttifakı'na ait belediyelerden toplamda 54'üne operasyon yapmış 25 yıl içerisinde. Ama baktığımız zaman muhalefete ise son bir yıl içerisinde yaklaşık 49 tane yaptığını görüyoruz. Yani son bir yıl içerisinde muhalefetteki. Yani o yüzden onu da düşünmemiz lazım.
1: Devam edeyim, ondan sonra düşünelim. 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Dedi ki 1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verdik dedi. Bunlardan 59'u AK Parti Belediyesi, 58'i CHP Belediyesi, 21'i MHP, 10 tanesi HDP, 7 tanesi İYİ Parti Belediyesi dedi. Ve bakıldığı zaman AK Parti'nin belediye sayısı, CHP'nin belediye sayısıyla mukayese ettiğinizde soruşturma izni verilenlerin daha fazla AK Parti'den olduğunu görüyoruz. Öbür tarafa gelelim. Şimdi Uşak Belediye Başkanı gözaltı operasyonuyla karşı karşıya kaldığında CHP, dönemin CHP'si dik dur eğilme, başkanım seninleyiz demedi mi? Sonra peştemal çıktı. Herkes kaçtı sağa sola. Uşak'taki mevzuyu anlattık. Menderes ne oldu? Yine onun başkanının arkasındalardı. Sonra o iğrenç mesajlar çıktı. Şu anda kimse Menderes'in ağzını almıyor. Antalya Muhittin Böcek, Antalya'nın ağırlığı az mı? Türkiye'nin 5. büyük şehri 5 milyon euro adaylık için rüşvet verdiği iddiasıyla ve birçok yolsuzluk soruşturmasıyla yargılanıyor. Siz o belediye başkanlarının arkasında saf tutuyorsunuz. Sonra bu operasyonlar siyasi mi? Adaylık için belediye başkanından rüşvet istenirse o parayı nereden toplayacak? Yolsuzluk yapacak. Bir kere sistemin biz köküne bakmalıyız. Mersin'in demografisi. Mersin'deki aday çok oy almış. Çok oy almak o zaman istediğin kadar suç işleme özgürlüğü verebilir bu mantıkla bakarsak. Bu doğru bir bakış açısı değil. O açıdan değerlendirdiğimizde bizim meseleyi olgu ne? Neden suçlamalarla karşı karşıya? Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi ile patladı değil mi Aziz İhsan Aktaş soruşturması? Beşiktaş Belediye Başkanı'nı Özgür Özel'e aday gösterme diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Kaşı gözünü beğenmediği için mi aday gösterme diyordu? Yoksa yolsuzluk iddialarıyla çok anıldığı için mi bunu ifade ediyordu? Kendi düğününün damatlığını dahi müteahhite aldıran Beşiktaş Belediye Başkanı'nı çıkın savunun ya. Niye savunmuyorsunuz şimdi? İlk günlerde miting yaptınız. Beykoz Belediye Başkanı'nı savunun. Mazot tankeri içerisinde sebze meyve taşıdığı belgeleriyle ortaya çıktı. Şu an kimse arkasında durmuyor. Özgür Bey, yiğidim aslanım orada yatıyor diye...

0: şarkılar söyletiyordu önünde. Şimdi niye o günkü gibi sahip çıkamıyorlar? Her şey ortaya çıkıyor. Mersin'den ne çıkacağını biliyor muyuz? Sabah 5'te alınmaz. 37 kişi eş zamanlı gözaltına alınıyorsa o kişilerin kaçmaması için, sürecin içerisindeki diğer devlet memurlarının da kaçmaması için, belgeleri yok etmemek için eş zamanlı operasyonda teknik olarak insanların evde en yoğun bulunabileceği saat dilimi bellidir.
1: Herhalde. O saatte yapılıyor. Evinde mi saklıyor bu adamlar ya? Allah aşkına.
0: Aynı zamanda belediyede de aramalar yapılmıyor mu? Evde de aramalar yapılmıyor mu? Oradan iki kişi yurt dışına kaçsa, ki İBB soruşturmasında kaçtı. Malum. Emrah Bağdatlı isimli şahıs kaçtı.
1: Dolayısıyla
0: burada bakın, burada bu bir kolluk teknik operasyonu şeklinde gerçekleşti.
1: Ama ne diyor Alaylar? Diyor ki
0: sabah alınmaz. Akşam alınsa akşam alınmaz.
1: Ya bütün belgeleri göndermiş. Özel kalem müdürü zaten tutuklanmış. Diyor ki bütün belgeleri gönderdik. Vahap Seçer'i çağırsanız gelir zaten. Sabah 5'te kapısına dayanmanın ne anlamı var?
0: Ya ben de diyorum ki arkadaş, Emrah Bağdatlı niye kaçtı?
1: Bak evinde arama. Bak orada şimdi gösteriyor ekranda değil mi? Şu anda ofis şeyde, belediye başkanlığının odasında, belediye başkanı odasında arama yapılıyor.
0: Ben de bir soru sorayım.
1: Allah aşkına belgeyi belediye başkanı oturduğu masanın çekmecesine mi koyar ya? Yapmayın Allah aşkına.
0: Her tarafı ararsınız.
1: Ya bak, arayabilirsin. Buradan, arama demiyorum zaten. Arayabilirsin. Can.
0: Belediye başkanına davet ediyor.
2: Tamam, anladık. Zaten
3: anladık. Ali Haydar Fırat.
0: Anladık da.
3: Ali Haydar
0: belediye başkanını davet ettin.
3: Saniye.
0: Belediye başkanı dahil geldi. Olabilir. Suçlamalarla suçlamaları öğrendi.
3: Ya, Ali dahil olabilirsin bu arada, duyalım. Siz onun sesini de arttırabilirsek arkadaşlar.
1: Bak. Çağırırsın aynı anda, bak şöyle yaparsın.
2: Ben de bir konuşayım.
1: Şöyle yaparsın.
2: Zaten
1: sabah 5'te belediye operasyonu yaparsın.
3: Bütün belgeler nerede var?
1: Açarsın belediye başkanı telefonda. Sayın başkan, zaten operasyon yaptık. Sizi bekliyoruz.
0: Ek dijital materyallere el koyma. Ya arkadaşlar.
1: Ya hangi
0: ekapta var? Ekapta ihalenin detayı var.
1: Cep telefonunda
0: ya arkadaşlar, bir müsaade edin. Tamam ya. Anladık. Tamam. Lütfen tepki ya. Gösteriyorsunuz. Ben de diyorum ki kolluğun bu işi yapma sebebi ek delillere ulaşmaktır. Aynı zamanda dijital materyallere eş zamanlı bir şekilde ulaşmaktır. Oluşabilecek ilave delilleri elde etmektir. Ben de diyorum o görüntülerin, o kadının, hanımefendinin görüntülerinin karşımıza çıkmasını doğru bulmuyorum.
1: Zaten
0: ayrı bir mesele.
3: O görüntü zaten tartışma konusu bile olmamalı bence. Yani o görüntüyü tartışma konusu
0: suç
3: burada yapmayalım zaten.
0: Suç örgütüyle ilgili bir operasyon yapıyorsanız çağırsın gelsin ifade versin diyemezsiniz. Çünkü örgüt yapısı içerisinde belediye başkanının o suçlamalarla karşı karşıya olduğunu öğrenen diğer üyeler o iddiaları
1: ama
0: yok etmek için delil karartabilirler. Dolayısıyla
1: bak, baştan örgüt olarak
0: İBB
1: koyuyorsun, sonra yorum yapıyorsun.
0: Örgüt iddiasıyla diyorum ya, teknik konuşuyorum. Daha suç örgütü yok. Çıkar amaçlı suç örgütü iddiası. Ben baktım evraklara.
1: Ya tamam, anlat bak, ona itiraz etmiyorum. Ona itiraz
0: var yani.
1: Etmiyorum.
0: Şimdi burada ekapta bilgiler var. Bir sürü muhasebat raporu çıkartılmış. 163 tane ihale, pardon 63 doğrudan temin, 13 tane ihale incelenmiş. Bunun içerisinde usulsüzlükler belirtilmiş. Açık ihale yapılması gerekirken ihaleyi parça parça bölerek daha fazla bir maliyetle istediği insana vermek için bir süreç oluşturulmuş. Savcılık %67 oy aldı kardeşim. Şimdi bizim bunu görmezden gelmemiz lazım demeli bu yorumlara baktığımızda.
2: Ya AK Parti %45
0: oy almış.
2: Aynı
0: bizim bunları görmememiz lazım demeli.
3: Bir daha söyler misin?
1: Aziz Sanaktaş'a AK Partili belediyelerde ya
3: ihale verdi. Neden onlar
0: düzgün yaptıysa ihalesini, AK Partili belediye düzgün yaptıysa ihalesini, kenardan bana benzinlik
1: ya
0: arazisi ver demediyse.
1: Allah aşkına Ferhat Murat, ya Aziz İhsan Aktaş
0: incelendi kardeşim.
1: Bak,
0: Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı bütün ihaleler incelendi. Adam doğru yaptıysa işini, Türkiye Büyük Millet Meclisi doğru yaptıysa işini.
1: Aziz İhsan Aktaş,
4: buraya bir şey söyleyeceğim.
0: Peki.
1: Suç örgütü lider olarak soruyorum. Yargılandı. Bu adam bak, suç örgütü olarak yargılanan
0: İncelendi
1: bir adamın
0: kardeşim.
1: Bak suç örgütü olarak lider olarak yargılanan bir adamın bir ihaleye fesat karıştırmazken diğerine temiz yaptığına nasıl inanabilirsin?
0: Şöyle,
1: bu adam suç örgütü
0: şöyle inanırsın.
1: Ya.
0: CHP'li meclis.
4: Bir dakika ama suç örgütü iddiasını mahkeme kabul etmedi orada. Bak çok enteresan bir durumdan bahsediyorsun. Şuraya çok kısa bir girebilir miyim? Aziz İhsan Aktaş.
0: Bir dakika, CHP'li meclis üyeleri
1: Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü.
0: Hem Ali Haydar'a soruyorum, hem Can'a soruyorum. Hem Ali Haydar'a soruyorum, hem Can'a soruyorum. Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldığı AK Partili belediye meclisindeki CHP'li üyeler...

0: komisyonunda o ihaleleri didik didik etmedi mi? Ettiyse bulduğu doneleri savcılığa neden götürmedi?
1: Şimdi şöyle bir şey yapalım. Müsaade edin.
0: O zaman bakın meselesi.
1: Müsaade eder misiniz?
0: O zaman Can, siyaseti vicdan, doğru yapamamışsınız.
2: Vicdan muhasebesi yapın diyorum. Diyorum ki Aziz İhsan Aktaş isimli kişi bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği ihalelerinde hepsi sorumlu, hepsi yolsuzluk yapılmış.
1: Ama,
2: ve bu adam lider ama AK Parti'de AK kamu kurumlarına verilenlerde hiçbir şey yok. Olmaz.
1: Peki.
2: Olmaz. Bu
1: Merve Şebnem, Ferhat müsaade eder misin rica etsem. Merve Şebnem sen tam burada girecektin.
3: Ya çok kısa sadece.
1: Kısaca bir araya istersen sonra çünkü.
3: Sonra söz hak alırım ama Aziz İhsan Aktaş birkaç kere geçtiği için şunu söyleyeceğim. Aziz İhsan Aktaş meselesi ya da ne zaman geçse ihaleleri alan başka AK Partili belediyeler falan değil. Bakın ihale almak mesele değil, suç değil. Zaten suçlanılan şey bu değil. Adam şunu söylüyor Aziz İhsan Aktaş'ta. Bir dakika. Bitirebilir miyim?
2: Bürokrat bulamıyorlar.
3: Bitirebilir miyim?
2: Adam korkuyor diyor ki başıma bir iş gelir.
3: Can bitirebilir miyim? Aziz İhsan Aktaş'ın kendi ifadeleri de etkin pişmanlıktan yararlandı falan ve çok da konuşuldu. Adam şunu söylüyor. Meselenin işin rüşvet boyutu şu. Ben işi verdim, işi aldım, tamamladım. Hak edişimi alamıyor. Almak istiyorum. Hak edişim verilmiyor. Hak edişini istediği süreçte rüşvet vermezsen olmaz. Alamazsın deniyor ki burası da irtikap meselesi. Zaten ağırlıklı olarak Aziz İhsan Aktaş'ın isminin geçtiği o Beşiktaş'ta belediyesi davası da diğerleri de devam etmekte olan diğer davalarda da ana çerçeve bu. Fakat bir şey söyleyeceğim. Burada da biraz... Orada bence savcılık makamlarının dikkat etmesi gereken bir mesajı biz aldık ama çok üstünde durmadık.
1: Nedir?
3: Birinci derece mahkemede tamamlanan tek dava şu ana kadar Aziz İhsan Aktaş davası.
1: Tamam.
3: Doğru mu?
1: Tamam.
3: Hatırlayın orada ne çıktı sonuç? Evet rüşvet suçunu atıyorum 50 tane ise 20 tanesi de vardır dedi. İşte ihaleye fesat konusu vesaire falan bir şey dedi. Ama suç örgütünü kurulduğunu kabul etmedi. Şimdi bence biraz savcılık makamları süreci teknik olarak yürütmenin kolaylığı sebebiyle suç örgütü kurma isnadını getiriyorlar. Yani bu savcılık mesleğinin de bence getirdiği bir şey. Yani avukatlar biraz daha savunma tarafından bakar, savcılıklar biraz nereye baksa suç
1: ama
3: görüyor.
1: Ama bu da algı oluşturuyor.
3: Evet ama burada ama birinci derece mahkemenin özellikle ilk mahkemede bu örgüt meselesini kabul etmemiş olmasının bence bizlerden çok savcılık makamlarının dikkat etmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer zincirleme olarak böyle devam ederse Aziz İhsan Aktaş davasında böyle oldu. Diğerlerinde de olursa bu o zaman yani çünkü suç örgütü meselesi tutuklamayı da kolaylaştıran bir şey. Gözaltı sürecini kolaylaştıran bir şey. Teknik açıdan kolay yapılabilir bir şey. Ama mahkeme kararlarına yansımadığında da o zaman süreç gerçekten yara alır.
1: Peki. Şimdi şöyle bir şey yaptık.
3: Burada bir hazır sözgen.
1: Ama şöyle
3: şey
1: iki konuğum daha var. Tabii.
3: Dur. Tamam. Yani bunu bitireyim. Siyasi operasyon olmadığına tam olarak katkı. Tam o %100 bugün itibariyle siyasi operasyon olmadığını söyleyebilirim bu konunun. Neden? Hazır şimdi bir az evvel gösterdin ya Hülya Ökenek. Parçalanmış, bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Hatta Vahap Seçer konusu gündeme gelene kadar burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkadaşlarımız da çok oldu. Yeni Partililer de çok oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin belediyelere yönelik operasyonlara biraz daha mesafeli olduğunu gördük. Ama bugün itibariyle söylem çok yaklaştı.
1: Söylem yaklaştı.
3: Eğer siyasi bir operasyon var idiyse bu siyasi operasyonun amacı neydi? Böl, parçala, yönet. Bugün onu yapmışsınız diyelim. Niye böldüğünüz tarafları bir araya getirirsiniz ki? Ben o yüzden burada hiç siyasi bir operasyon olduğunu düşünmüyorum.
1: Murat
3: ama
1: yani mesela Merve Şebnem Oruç bunun siyasi bir operasyon olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani algı konusu da çok önemli ayrı. Siz Mersin meselesini diğer belediyelerden ayrı tutuyorsunuz.
4: Ayrı tutmak gerekiyor.
1: Ayrı tutmak gerekiyor diyorsunuz.
4: Bunu belki
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel olarak arınma meselesi burada nasıl anlaşılır o zaman?
4: Evet.
1: Yani Mersin'de verdiği tepkiye bakıldığında. Çünkü Merve Şebnem Oruç diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki rekabet denklemine bakıldığında

0: Ve operasyonlar iki parti açısından da tek gündemken senin operasyonun ve benim operasyonum algısı yaratılıyor. Ne dersiniz?
1: Mersin iki dönemdir.
0: Ya da senin belediyen benim belediyem algısı.
1: Mersin Büyükşehir iki dönemdir Vahap Seçer Bey tarafından tamam. yönetiliyor. İddianameye bakmak gerekiyor ama kamuoyundan duyduğumuz, biraz önce tabloda da verdiniz, 11 tane doğrudan teminden bahsediliyor. Yani aşağı yukarı baktığınız zaman zaten 8 yıla yakındır.

0: baktığınız zaman Vahap Seccar Büyükşehir Belediye Başkanı, yani yönetimi anlamında söylemiş. Bahsedilen doğrudan temin limitlerinin herhalde 500-600 bin civarında olduğu görülüyor. Yani bunları aslında müdürleri, daire başkanlarının yaptığı görülüyor. Yani bunun tamamının sorumluluğunu siz ona yükleyemezsiniz. Yani Vahap Seçer'i yükleyerek bir an önce tutuklamak gözaltı süreci ama götürülüş şekline baktığımız zaman işte yolsuzluk yaptığını bile stüdyoda ifade edildi. Aslında daha yargılama sürecinin daha yeni başladığını görüyoruz. Ama bir anda yolsuzluk yaptığı dahi dendiğini görüyoruz. Daha olayın ikinci gününde. O yüzden biz bu yapıya, yargıya nasıl güveneceğiz? Toplumun da güvenmediği görülüyor. Bu oran Ekrem İmamoğlu tutuklandığında %62 civarındaydı. Son yaptığım kamuoyu yoklamasında ise bu rakam %38'e kadar gerilediğini görüyoruz. Bu önemli. Çünkü çok somut yolsuzluğun yapıldığı bir gerçek. İşte baklava kutularının görüntüsünün verilmesi ya da Antalya ya da Uşak'taki konular aslında sürecin anlamını kaybetmesine sebebiyet verdi. Yani toplumun bu yolsuzluklarının olduğunu düşünenlerin oranı daha fazla. Fakat bunu kabul etmeyenlerin oranı da %38. Bunu da yok sayamazsınız. Ve bu seçmeni de tıpkı ekonominin nasıl yatırıma ve güvene, adalete bağlı olduğunu biliyor isek, siz bu %38 olan seçmenin bu siyasi tutuklamadır diyen bu seçmeni de memnun etmeniz gerekiyor. Nasıl? Yargıyı daha şeffaf bir şekilde.
1: Yani bu algıyı değiştirmek.
0: Değiştirilmesi gerekir. Değişmez ise bu algıyı ekonomiye de zarar verir.
1: Bu algıyı değiştirmek iktidarın görevi midir diyorsunuz?
0: İktidarın görevidir. Neden? Siz daha öncesinde yargılamayı canlı yayınlarda yayınlayabileceğinizi ifade ederken şu an Ekrem İmamoğlu'nun ifade dahi veremediğini görüyoruz. Yani o yüzden bu sürecin anlamını yitirebilir. Yani siz yarın bir gün orta vadede tersine de bu tablonun evrildiğini görebiliriz. Yani şu an %38'i hayır diyor. Yani bu bir siyasi tutuklamadır diyenlerin oranı belki de artabilir. Neden? Bu Mersin bence kırılma noktası. Yarın bir gün İyi Parti de açıklama yapabilir. Çünkü İyi Parti de Vahap Seçer'le de çok iyi bir diyaloğunun olduğunu biliyorum. Sayın Meral Akşener'in de geçmişte destek verdiği önemli bir isim. Mersin'in katılımcı bir demokrasiyle yönetilen önemli bir belediye olduğunu biliyoruz.
1: Şimdi Mersin kırılma noktası derken Merve Şebnem Oruç'un söylediği önemli bir şey var. Yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında söylem nezdinde ayrıştığı
0: ortak yaralar.
1: Ortak yara. Bu ortak yara bir şey doğurur mu?
0: Doğurur. Şimdi ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde altılı masa kurulmuştu. Şu an baktığınız zaman bu tehdit, yani CHP'li belediyelerin örnek veriliyor. Evet, AK Partili belediyeler de denetim yapıldığı, sorgulamanın yapıldığı bir gerçek. Ama 25 yılda 54 tane vaka var. Ama şu an ise son bir yıl içerisinde 49 tane vakanın olduğunu görüyoruz ve muhalefete yönelik. Bu anlamlı bir gösterge. İktidarın daha şeffaf, hesap verilebilir bir yapıda bu olayı ortaya koyması gerekecektir. Örneğin Zeyden Karalar'ın tutuklandığı süreci hatırlayalım. İnanılmaz derecede İmamoğlu'ndan daha büyük bir tepki vardı. Bilmiyorum hissettiniz mi Hülya Hanım? Zeyden Karalar'ın tutuklandığı dönemde çok ciddi bir tepki vardı. Sadece Adana'da değildi, Türkiye'nin her noktasında. Ve Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edenlerden daha fazla ziyarete gelen Adanalıları gördük Silivri'de. Buna bizzat şahit olduk. Şimdi Mersin bunun daha da ötesinde bir kırılım noktası olacaktır. O yüzden Mersin'in sadece bakın ekranlarda görüyoruz 63 tane doğrudan temin, 13 tane ihale. Bahsettiğimiz isim 8 yıla yakındır o şehri yöneten bir belediye başkanı. Tahminim en az 3000 civarında ihale yapmış bir yerdir. Biraz önce Ali Haydar Fırat Bey bahsetti. Yargıtay'ın, Sayıştay'ın incelemeleri var. Her yıl inceler, bu dosyanın bir tanesini meclise yollar. Der ki bunları tespit ettim der. Ve bunlarla ilgili revizyon talep eder. Bunlara dikkat edilsin demişlerdir. O yüzden genel olarak bunu ifade ediyorum. Yani bu süreci...
1: Çok

0: Ya Murat Hocam çok özür. Murat Bey çok
1: özür. Kısaca olayım Ali Haydar Fırat. Yaşar Hoca'ya geçin. Bir cümle.
2: Bu süreç yeni partiyi ve CHP'yi ortak noktalarda birleştirecek.
1: Bir şey söyleyeceğim Ali Haydar Fırat.
0: Birinin çocuğu.
1: Evet Ali Haydar Fırat, bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiyi ortak bir noktada buluşturur mu? Çünkü insan yarası yarasına denk olanla aynı masa etrafında buluşabilir. Altılı masada öyle olmuştu. Yaralar denkti dedi. Katılır mısın? Mersin bir kırılma mıdır?
2: Ben Ali Bey'in söylediği sözü duyamadım ama.
0: Başkanla ilgili. Ha,
1: nasıl? Evet. O cümleyi alayım, ardından Yaşar Hocam'a geçeceğim çünkü.
0: Ya şöyle, Vahap Başkan Mersin'de Mersin'in en zengin ailelerinden biri. Seçildiği günden bugüne kadar ne kendisi ne ailesinden herhangi biri belediyeden tek kuruş ne maaş ne bir şey almadılar. Dolayısıyla Vahap Başkan'ın en ufak bir şekilde hiçbir şeye bu konuda ihtiyacı yok. Zerre bir zerre, bakın bir zerre, bir milim bugüne kadar, bunu bana direkt söylediği için size söylüyorum. Peki. Ben. Dolayısıyla yani bu iddialar Vahap Başkan'a yakışacak iddialar değil.
1: Peki, peki. Ben çok teşekkür ediyorum.
3: Umarız.
1: Ya bu kırılma meselesi önemli, evet. Yaşar Hocam. Şöyle, siz de toparlarsanız sevinirim. Şimdi İstanbul'a bakıldığında da aslında orada 26 ilçe belediyesi almış Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Elinde şu an 26 ilçe belediyesinden sadece 8 belediye kalmış. Yani burada da kafalara hep şöyle, yani şu sorular geliyor. Gerçekten bu isimler yerine başka isimler belediye başkanı olsaydı bunlar yaşanmayacak mıydı? O zaman yani isimlerde mi sorun var, başka sayıklar mı burada, başka kırılma noktaları mı bilmiyorum. Yalnız seçimler mi, basiretsizlik mi, ne yaşanıyor sizce? Mersin bir kırılma mı?
4: Tabii bir yerel yönetimler açısından söylenecek birçok şey var. Bunlardan idari olarak da sonuçlar çıkartıp gerçekten bunun adına reform mu dersiniz, neşter atma mı dersiniz, ona bir bakarız. Yani bu imar yetkilerinin ellerinden alınmasına varacak kadar radikal önlemler. Onu koyduk. Yani siyasetin finans kaynağı olmak, istihdam havuzu haline gelmek falan, bu sürdürülebilir bir şey değil artık. Bunu net görelim. Şimdi gelelim buraya. Yani yine aslında filmi başa sardık. Yine benzer bir tartışma içine giriyoruz. Nedir o? Baştan diyor muyuz bunların hepsinin suçlu olduğunu? Demiyoruz. Ben de karşısında bir şunu istiyorum. Bana niye bunların gerçekten hiçbirinin doğru olmadığını, bunların siyasi nedenle alındığını, gerçekle ilgisi olmadığını söylüyorsun? Ben de senden onu duymak istemiyorum. Yanlış mı yapıyorum? Sen benden duymak istediğini duyuyorsun. Bunların hepsi iddia düzeyinde. Doğru mu? Doğru. Gözaltı aşamasında doğru. Ha, baştan şunu söyleyeyim. Usul esasa mukaddemdir diye bir mecellenin, Ahmet Cevat Paşa'nın yazdığı mecellenin bir disturu vardır. Hukukta çok önemli bir şeydir. Bunu da inkar etmiyorum. Çok önemsiyorum bunu. Yani ne demek o mukaddimdir? Yani öyle bir şey olur ki esası ezip geçer o usul hatalarımız. Usulü tartıştırırız. Usul öne çıkar. Ben de şiddetle eleştiriyorum ve kızıyorum. Bu gözaltı anında çekmecelerin açılması, mahrem yerlerin gösterilmesi. Ne gerek var buna? Bana ne faydası var? Bunu niye yapıyorsunuz? Bana niye hatırlatıyor?
1: Birçok şeyin önüne
4: geçiyor. Bana
1: neyi
4: hatırlatıyor? FETÖ operasyon yaptığı günleri hatırlatıyor. Yapmayın bunları. Yani o kolluk da bir kendini bir gözden geçirsin. Kapıyı açıyorsun, kadın çıkıyor o haliyle falan. Çekmişsin hadi, o da hata da. Niye yayınlıyorsun? Kim verdi o emri? Bunların hepsi bir kere çok açık bir şekilde o usulün esasının önüne geçmesine yol açıyor işte. Şimdi gelelim meselenin iddia aşaması. Bunlar bir aydınlanacak. Ben hukuka güvenmiyorum. Kime güveneceksiniz o zaman kardeşim? Hukukta çok açık bir şekilde gidip çatır çatır savunacaksın. Başka bir yeri yok. Orada hata yapar, başka yerde düzelir. Bir yıl lehte karar alabilmişsin bugüne kadar. O zaman güveniyorsun da şimdi niye güvenmiyorsun? Dosya bazlı konuş, genel konuşma. Ama şimdi neye döndü iş? İşte Vahap Bey yaparsa yapmaz ama Ekrem İmamoğlu şüpheli. Olmuyor işte o zaman. Aynı şeyi burada da koruyacaksınız. Yani Kemal Bey kendisiyle çelişmemeli. En büyük dayanağı ne oldu? Yani mutlak butlan kararı çıktıktan sonra ben bu görevi kabul etmek zorundaydım. Çünkü partimin bugüne kadar anılmadığı kadar yolsuzluklar da anıldı. Ve dolayısıyla ben bu arınma sürecinin olmasını istiyorum.
1: Ortaklaştırır mı yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Yaralar denk dedi. Bu kırılma noktasıdır dedi Mersin. Murat Bey katılır mısınız?
4: O olmaz. Yine bulurlar bir şekilde birbirleriyle. Üsküdar'da ayrıca gördüm, zeminini olmadı. Bulurlar ama.
3: Üsküdar'da olmadı.
1: Evet. Olmadı.
3: Adalar
1: burada da olmadı.
3: Olmadı.
1: Çok özür diliyorum.

0: Hocam müsaade ederseniz çok kısa bir reklam. Reklamdan sonra tamam, sizinle devam edeceğiz. Olur. O zaman çok kısa bir reklam. Reklamdan sonra bu meseleye bakacağız.
1: Ki ben
0: ardından
1: reklam
0: fon meselesini konuşacağız. O başlığı da açacağım hocam, mutlaka.
2: Tam oraya reklam koyun.

0: Ya bir taraftan bu İstanbul denklemine de aslında bakmak isterim, onu da getirebilirsek. Yani 17 belediye operasyon, İBB, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Beykoz, Gazi Osman Paşa, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri, Beyoğlu, Ataşehir, Şile, Adalar, Üsküdar, Eyüp Sultan. 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi işte 27 belediye. Bu arada 2 belediye AK Parti'ye geçti biliyorsunuz. Onlar Koşu, Tuzla, Çekmeköy. 8 belediyede de operasyon yok. Hangi belediyeler onlarda? Onlar da burada. Şimdi bu son tablo ışığında aslında İstanbul Büyükşehir böyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işte Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Ekrem İmamoğlu şu an cezaevinde. Mesela orada bir kırılma olur mu, oldu mu? Ama yani onu uzunca bir süre konuştuk ama ardından bazı büyükşehir belediyelerine hem operasyon oldu, o operasyonun ardından da yine tartışma başlıkları değişti. Fakat bugün Mersin olduğunda ilk defa şöyle bir cümle duydum mesela. Yani Mersin'de ciddi bir kırılma yaratır. Bu Mersin belediyesi farklıdır. Farklı bir sinyal, çünkü niye? Siyasi açıdan bakıldığında asıl en temel rekabet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanıyor. İçinden yeni bir parti çıktı. Yeni parti, CHP ile yeni partiyi birleştirir bu operasyon diyenler var. En başta da
1: Dem
0: Murat
1: bile.
0: Gezici
1: Dem geliyor. Tabanı
0: bir
1: da var orada.
0: Dem tabanı
1: Dem
0: da var.
1: Dem de destekliyor yani, Vahap Seçer'i.
0: Ama işte siyaseten mi yoksa taban nezdinde mi diyorsunuz?
1: Siyaseten çok kolay. De. Yani Mersin'deki çok, siyasiler destekliyor.
0: Bir taraftan süreç yürürken siyaseten bilmiyorum orada o denklem nasıl olur.
2: Ama o zaman Kemal
0: olur?
2: Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki arınma söylemine de gölge düşer.
0: Argümanına
2: yani bunu,
0: da diyorsun.
2: Ben hani bu siyasi operasyon olmadığını değilleyen bir şey olarak sunmama rağmen.
0: O zaman biz diğer başlığa geçmeden Yaşar Hoca'da kalmıştık.
3: Vahap Seçer madem bu kadar herkesi birleştirebilen bir figürdü, bu kadar
0: ağırlığı,
3: siyasi
0: ağırlığı
3: harikası
0: diyorlar.
3: Vardı
0: evet.
3: Da niye parti bu operasyonla mı ortaya çıktı? Evet, ben hatırlıyorum 2022 çıktı? Yılında savunma sanayiyle ilgili cümlelerini, hatta tek tek vereyim. Diyor ki bizim kutladığımız Cumhuriyet 2022 yılında Türkiye'deki Cumhuriyet anlayışı değil. Yerli İHA SİHA savunma sanayi atılımına vizyonsuzluk diyor. Peki. Görüyoruz vizyonu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bugün konuştuğumuz mesajlarına baktığımızda yerli İHA SİHA üretimini, savunma sanayi üretimini vizyonsuzluk olarak değerlendiren birisi şu konjonktürde bütün muhalefeti CHP'yi yeni partiyi birleştirecek bir vizyona sahip olabilir mi? Bu da bir soru işareti.
4: Peki. O konuşmanın devamı var ama.
1: Orada eleştirel bir perspektiften bakıyor
0: görelim,
1: aslında.
0: Görelim konuklarımın hepsini görebilirsem. Ali Haydar o konuşmanın devamına gelirsin. Yaşar Hocam bekledi çok, bitirsin. Diğer başlığa geçmeden buyurun hocam. Kaldınız yerden.
5: Yani nasıl suçlanıyordu Kılıçdaroğlu? Yani işte butlancı diyerek işte hain yaftası vuruluyordu. Çok ağır bir hakarete uğruyordu. Sonuç itibariyle iktidarın istediklerini yapıyorsun. CHP'yi böldün. Bütün arkadaşlarımız hukukun araç olarak kullanılarak siyasi bir şeyin içindeler. Sen bunlara karşı pozisyon alıyorsun, arınma diyorsun. Şimdi peki Büyükşehir Belediyesi ve bu kadar önemliyse Mersin. Nasıl oluyor burada siyasi bir operasyon? Bu işine geliyor mu şeyin, iktidarı?
0: Merve Şebnem'in...
5: Geliyor mu yani?
0: Diyorsunuz.
5: O yüzden bir anlamda bir sağlamasını yapın söylediklerinizin ve bir anlamda da kendinizle çelişmemek için artık neyi nereden itham edeceğinizi, nasıl sorgulayacağınızı eleştireceğiniz daha sağlam, daha sayıcı olur. Öyle yapmak gerekir. Ben elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun şunu söylemesini ne yadırgamam. Hep öyle olsun dedik yani, bunu yapın. Hiçbirinin doğru olduğuna inanmıyoruz ama hukuk önünde mücadelemizi vereceğiz. Hı hı. Ama sonuçta süreç öyle bir noktaya gelir de

0: tanıklıklar, itiraflar, somut kanıtlar, yargılamada insanların yüzüne karşı vermedin mi sana bunu? İşte bunun kanıtı dendiği andan itibaren artık savunabilir misiniz onu? Buna hazır mısınız hepimiz? Yani yeni partinin ve Özgür Özel ve ekibinin burada direniyor hiçbir şekilde. Hiç oralara girilmesin istiyor. Hiç konuşulmasın diyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya. Yani mesela deniyor mu bu konuda yanlış yaptılar. Artık biz de ikna olmaya başladık. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle nefsinin esiri oldular. Vedalaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Siz diyebiliyor musunuz mesela bunu? Bunu diyemeyenin bir başkasına da yapacağı eleştiri sahici olamıyor işte. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu meselede biz de az önce hepimiz aşağı yukarı hemfikir olduk. Yöntem yanlışlıkları yapmayın. O görüntüleri niye yayınlıyorsunuz? Hani sabahın beşinde falan bu örgütlü bir mekanizması savcılığının böyle bir kanaati oluşmuşsa, iddia bu noktadaysa,
1: bunu kuvvet,
0: onlar olabilir.
1: Başka tamam, bir algı yaratır. Tamam.
0: Ama ben inanıyorum ki aklanacaktır. Bunu da diyebilir Sayın Kılıçdaroğlu. Ama ben adil bir yargılama için sonuna kadar takipçisi olacağım. Savunacağız onu. Ama bunun sonucunda bu iddialar gerçeğe dönüşürse bizden değildir.
1: Peki.
0: Nefsine teslim olmuştur en azından hani o cümleyi, bugünlerin önemli cümlesi diyebilmelisin. Bunu diyebileceğini ben de emin olmalıyım. Ama Özgür Özel'e bunu zedirtemedik bugüne kadar. Hiç demedi. Dememeye de devam ediyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: O yakınlaşır mı şeyin cevabı da şudur. Aha. Eğer Ekrem Bey'den bütün bu yargılama süreçlerinde bütün bunlar ispatlanır, ortaya çıkarsa ve Özgür Özel ekibi bu işten ya haklıymışsınız deyip koparsa belki yakınlaşırsa. Yakınlaşırlar.
1: Peki. Şimdi fon soruşturmasında son duruma bir bakalım mı birlikte? Çünkü yeni bir aşamaya burada geçildi galiba. 65 tutuklu. Bir taraftan da bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesi de bizim şimdi konuşacağımız meseleyle ilgili. Alttan o küçük kırmızı banttan da geçiyor. 20 şüpheli bu fon soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edildi. O son dakikada alttan geçiyor. Bakın şu an şu dakika itibariyle geçiyor hatta. Fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanma istemiyle sevk edildi deniyor. Soruşturmada son duruma bakıyoruz. Bir de soruşturma gerçekten hani genişliyor. Mal varlığı, tedbirler, para hareketleri bunların hepsi inceleniyor. Şimdi paralarını yatıran vatandaşlar var. Bu paralarını yatıran vatandaşlara baktığımızda işte şimdilik ne kadar? İşte 1 milyona kadar ödeme yapılacak. Ama hani bu para süreç... Ödeme. Elbette ara ödeme neye zarar veriyor? Ve bu süreçte biz aslında kafamızdaki en temel sorulara cevap verebildik mi? Yani bu önemli. O grafiği de getirelim. Ben şu soruyu ortaya bırakmak istiyorum. Ve ardından elbette konuklarıma döneceğim. Şimdi devlet bir atağa geçti bu noktada. İşte küçük yatırımcıyı korumak istiyor. Ama... En temel soru galiba burada şu, küçük yatırımcının korunmasını gerektirecek kadar büyük bir problem oluşmuş. Yani yatırımcının korunmasını gerektirecek bir problem oluşmuş ve öyle bir aşamaya gelinmiş. Şimdi o aşamaya gelinene kadar o mekanizma neredeydi sorusuna... Biz bu fon soruşturmasından başından bugüne geldiğimiz noktada cevap alabildik mi? Artık kafalarda cevaplar net mi Merve? Mesela senin kafanda bu sorulara cevap net mi? Gelmek ister misin? Kalkmak ister misin? Ve senin kafanda, senin zihninde zuhur eden bu meselede en temel başlık ne? Ya mesela siyaseten sonuçları olur mu bu meselenin sorusunu herkes soruyor. Birazdan Murat Bey de elbette
2: tamam,
1: soracağız.
2: Ayrıştırarak gidelim.
1: Bir kere... Ayrıştırarak başlık başlık
2: evet,
1: gidelim.
2: Bir kere çok yargılamaları, hızlı alınan kararlardan evet. Bir tanesi bir fon koordinasyon kuruluydu. Ve öyle aralıklı değil. Gerçekten çok yoğun toplantılar yapıyorlar ve çok hızlı karar alıyorlar. Örneğin bu karar net yatırım tutarı 1 milyon liradan az ise net tutar. Artı bir de ana para para artı bildiğim kadarıyla TÜFE oranında bir eki olacak. En azından enflasyona karşı paralarının zarar görmemesi temin edilecek. Net yatırım tutarı 1 milyonun üzerinde.

0: evindeyse de 1 milyona kadar bir ara ödeme yapılacak. Şimdi bu şunu gösteriyor. Demek ki mekanizma, yani ekonomi tarafındaki kurmaylar şuna çalışmış. Biliyorsun bu olay ilk çıktığı zaman yani siz de çok yatırdınız, bir koyup 10 almak istediğiniz diye bazı küçük yatırımcılara da böyle hani biraz sert eleştiri de oldu. Bu eleştirinin bir kısmı acaba bizim cebimizden çıkacak mı endişesiydi? Yani devlet bu zararı tanzimin ederken hiç alakası olmayan vatandaş da mı bu konuda mağdur olacak gibi bir düşünce vardı. Onun olmayacağını aslında tahmin edebiliyoruz. Çünkü mekanizma biraz hem fonların içerisinden hem oralarda kaçırılmaya çalışılan mallardan hem şahsi taraflardan bir şekilde elde edilmeye çalışılıyor. Bir de birinci sıraya konulan gerçekten oradaki insanların mağduriyet meselesinin ne olduğu anlaşıldı. Yani bir koyup on almak değil. Enflasyon gerçekten bu noktadayken belli bir miktar birikimi varmış. Hatta olmayan dahi belki evini arabasını satmış, böyle şeyler de duyduk. Buradan yüksek bir gelir, hani çünkü işte belki faize girmek istemiyor, dövize yatırmak istemiyor. Sıcak belli erişimi de olsun istiyor, elinin altında olsun istiyor. Biz de çevremizden duyduk. Kredi kartımın ödemesini buradan yapıyordum, kredi ödememi yapıyordum, çocuğumun okul parasını yapıyordum gibi gibi şeyler söyleyenler var. Bu hakikaten çok çok insani bir durum. Ve buna da bir koyup on almak istediğin diye riskli bir yatırım yaptığında denemez. Bir fona güveniyor. Bu özellikle de serbest fonlarda olduğunu konuşmuştuk. Bir fon. Fon nedir? Bir havuzdur ve uzmanlar tarafından yönetilen
1: ki
0: havuzdur.
1: O fonla 10 ay önce Sayın Maliye Bakanlığı'nın yaptığı konferansta ana sponsorlardan biri.
2: Bir tanesi.
1: Millet de oraya bakarken ya devletimize sponsor olmuş bu fon diyerek gidiyor.
0: Zaten bu aslında yani yapılan şeyin, yapılan kötülüğün aslında nasıl bir şeyle reklam ve PR faaliyetleriyle de teşvik edildiğini, desteklendiğini gösteriyor. Ya giderek daha fazla bazı isimler çıkıyor. Mesela işte işin içerisine soktukları akademisyenler, ekonomik anlamda, ekonomi konusunda kamuoyunun bu bir şey diyorsa önemlidir dediği isimleri vitrin yapmışlar, ekran yüzü yapmışlar. İşte konuşmalarına davet etmişler. Hatta anlıyoruz ki Ankara'daki ilişkilerini de çok sıcak tutmaya çalışmışlar. Bu da dolaylı olarak bizi devlet de destekliyor. Ya biz kötü değiliz anlatmaya çalışmışlar. Gerçekten hani onu anlıyoruz.
2: Peki bu ara ödeme güven verir mi? Zedelenen o güveni farklı bir yere çeker mi olumlu anlamda? Yani sistem de bir sıkıntı yok.
0: Muhakkak.
2: Ya yani böyle mi? Çünkü bakıyorum hani yapılan eleştiriler bir taraftan. Ya da mesela tam tersi mi olur? Yani sistemde gerçekten
0: yok, biraz böyle bir benim param ne olacak endişesinin görece daha azaldığını düşünüyorum. En azından bu küçük yatırımcı açısından. Sadece ben para piyasası fonundayım, serbest fondayım. Acaba sıralamamız nasıl olacak? İşte diyenler var. Borsa tarafında hisselerde olanlar var. Herkesin farklı farklı. Yani sıralama endişeleri görüyoruz ama o ilk günkü panik halinin görece azaldığını düşünüyorum. Bize gelen soruların yönü de değişti. Diğer kısımsa işte biraz adli boyutu. Resim biraz daha ortaya çıkmaya başlayınca kendisinin önümüzdeki ayının ne olacağını düşünenlerin endişeleri görece azalırken buradaki evet devlet buradaki yani yaraya çok hızlı şekilde müdahale etmek için gerekenleri yapıyor. Kurumlar çalışıyor. Ama öteki tarafta da bir hani suç ve ceza, suçun gerektirdiği ceza
2: Merve,
0: boyutu.
2: Sence
0: bu
2: resim
0: olacak?
2: Tamamen ortaya çıktı mı? Yoksa şöyle mi dersin Hülya? Yani resmin büyük kısmı aslında ortaya çıktı. Yani sadece mağdurlar ve yaşananlar nezdinde, olgu nezdinde söylemiyorum. Yani bütün yaşananları hepimiz biliyoruz. İşin bir dolu boyutu var. Çünkü buna bir kriz demiyoruz, skandal diyoruz yani yaşanana. Resim ortaya çıktı mı? Yoksa şöyle mi dersin? Ya benim öngörüm kendince. Yani benim öngörüm daha bu soruşturmanın genişleyeceği yönünde mi dersin? Ne dersin?
0: İki hafta içerisinde bence resmin önemli bir kısmını gördük. Yani hasar verici boyutu, topluma hasar verebilecek boyutunun ben bu kadarla sınırlı olduğunu düşünüyorum. Burada devam dalgası gelebilirdi. Çünkü bu olayı ben biraz Ağustos ayındaki SPK'nın düzenlemesinden beri takip ediyorum. Tabii böyle o 15-17 Eylül o dönemde olan temerrüde düşmeler yaşanır mıydı diye çok net emin değildim ama orada bir sorun olacağı anlaşılıyor.

0: gidiyordu. Fakat devamında buna ek, yani borsadaki yatırımcıyı, fonlardaki yatırımcıyı riske atacak bir durumun olmadığı, yani hem bakanlar nezdinde hem de Cumhurbaşkanımız nezdinde defaatle söylenen sistemik riskin olmadığını ben kani olmuş durumdayım. Ama tabii ki de ortaya çıkan işte Ponzi benzeri deniyor ya da ne denirse denilsin, yani sonuçta bir piyasa dolandırıcılığı var işin içerisinde. Bir boyutuyla işte içeriye girip belki bilgi suistimaliyle erken bilgi alıp çıkanlar var vesaire. Bunlarla ilgili boyut yavaş yavaş daha fazla sorulmaya başlandı. Orada resmin tamamını görmemiş olabiliriz. Devam gelir. Ama tahminlerle de bizi böyle çok daha da şaşırtacak bir boyutunun olduğunu düşünmüyorum. Yani ben mesela çok ismi zikredildiği için söylüyorum. Mesela Fatma Betüsenkaya ismi beni çok şaşırttı. Gerçekten çok şaşırdığım bir isim oldu. Çok da üst düzey bir isimdi. Devamında gelenlerin de birkaç tane yine kamuoyuna yansıyan isim oldu. Onların açıklamalarına bakıyoruz. Bu arada şu da var yani. Doğru, yüksek rakamlar, tahayyül etmesi çok zor rakamlar ama ne şekilde çıkıldı? Gerçekten bir bilgi suistimaliyle çıkıldıysa bu suçtur. Bu zaten yazılı bir şey. Yani işte 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası falan olan da bir durum söz konusu. Ama hani belki de öyle bir döneme denk geldi. İşte bunların ayrıştırılması meselesinde Adalet Bakanlığı'nın da yoğun takipte olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da çok ciddi bir şekilde uğraştığını görüyoruz. Ama daha da ötesi, Devlet Denetleme Kurumu'nun bizzat Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmiş olması. Çünkü Devlet Denetleme Kurumu, yani herkesin aşina olduğu bir kurum ama nasıl çalıştığına, nasıl görevlendirildiğine dair çok fazla kamuoyunda bilgi yok. Burada kurumların ihmali var mı? Kimler işte bilgi suistimali konusunda nerelerle irtibata geçmiştir vesaire gibi konularda esas buranın sağlayacağı raporun ben çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Peki. Çünkü biz Cumhurbaşkanı'nın daha önce hiçbir konuda böyle bir talimat verdiğini, bu şekilde zikrettiğine denk gelmedik. Peki.
1: Merve, çok teşekkür ediyorum. Senin yerini alabilirim. Cumhurbaşkanı dedi ki Can, daha sonra da Ferhat sana geleceğim. Aynen şu cümleyi kullandı. Kimsenin hakkını kimseye önümde tam konuşması da kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Şimdi bu operasyon başladığı an itibariyle bugüne kadar ne kadar kaç gün geçti toplamda?
2: 15 gün.
1: Bir 15 gün geçti. 15 gündür yani çevrende konuştuğun insanlar, herkes yani, ama bütün farklı kategorilerde, farklı ideolojilerdeki insanların hepsinin düşüncelerini al ve süzgeçten geçir ve sana şunu sormak isterim doğal olarak. Yani ya bak Can, bu mesele çözüldü artık, yani bu soruşturmalar oldu, bu mesele çözüldü algısı mı var yoksa soru işareti, başka bir şey mi, sorunlar bulunsun?
2: İnsanlar tedirgin olmakta haklı. Biraz önce söyledi Merve Şebnem. Evet, sonuçta bir birikimini, işte emekli maaşını, işte ikramiyesini, işte çocuğuna yaptığı birikimi veya işte araba alması gerekirken ya biraz daha değerlensin diye kenara koydu parası elinde eridi gitti. Ama o gün de konuştuk, yani geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama insanların içini rahatlattı. En azından devletin en üst düzeyinde bir kişinin bu işte bizzat el atması, bu kurulu oluşturması ve kurulun başına işte Cumhurbaşkanı yardımcısını koyarak işin de ciddiyetine insanlara evet bu iş çok ciddi ve biz bu işin peşini bırakmayacağızı gösterdi. Ama şöyle bir durum var. Şimdi 5 şirkete TMSF'ye devredildi. Bence çok hızlı aslında adımlar atılabilir. Ben uzmanlarla bu hafta içinde gerçekten çok fazla kişiyle sohbet ettim. Şunu öneriyorlar tamamıyla. 130 şirket tavsiye edildi. Bunların hepsinin TMSF'ye devredilip TMSF'nin yönetimine geçerek TMSF sanki bir varlık yönetim şirketiymiş gibi bunları yönetip hızlı bir şekilde bu elindeki işte o şirketlerin elindeki varlıklar neyse hızlı bir şekilde satıp mağdurlara bunları verebilir diyorlar. Diğer türlü bir hukuki sonuç doğurur mu, doğurmaz mı?

0: Olmaz mı? Çünkü iki tane bankaya devredildi. Bankalar bu işi nasıl yapacak? Bu hep tartışma konusu. Anladığım kadarıyla ekonomi yönetimi de bunu tartışıyor. Yani bir hukuki düzenleme olmadan bunu nasıl yapacağız? Yaparsak sonrasında bizim başımıza ne gelecek ki tartışıyor. Ama uzmanlar şunu söylüyor. TMSF'ye devredildiği andan itibaren zaten bu hukuki sorunu çözüyor. Çünkü TMSF bunun için var. TMSF'ye devredildiği andan itibaren sorunlar çözülür. Nasıl olur? İşte varlıklara hızlı bir şekilde satılır. O varlıklar kasasına konur, nakde çevrilir ve o şirkete, o şirketin hissesine, fonuna alan kişiye de hemen parası iade edilir. Yani bir şirket, bir varlık yönetim şirketi gibi çalışabilir TMSF ve bu sorun hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu bir yöntem. Yöntem olarak söylüyorum. Bence de çok mantıklı geldi bana. Bilmiyorum tabii ekonomiyi bilmediğimiz için ve o toplantılarda ne konuşulduğunu bilmediğimiz için. Ama bu yöntemi söyleyen uzman, bu işi bilen kişiler. Demek ki olabiliyor bu yöntem. Ama niye sadece 5 şirket üzerinde yapıldı bu? Diğerleri için niye yapılamıyor? Birileri ayak mı diriyor? İtiraz mı ediyor? Bunu bilmiyoruz tabii. Şimdi o toplantılarda ne yaşandığını bilmiyoruz. Ama eğer bu 5 şirket TMSF'ye geçtikten sonra hızlı bir şekilde mağdurlara paraları verilmeye başlanırsa o zaman doğru sistemmiş deyip hepsi bu yönteme geçilebilir. İkincisi, kim suçlu kim suçsuz artık onu geçtik. Biraz önce söyledim. Sayın Maliye Bakanı, Maliye Bakanı olarak bu işin en tepesindeki isim olarak asıl sorumludur. Bakın ben her zaman söylüyorum.
1: Kaç kusura kere bakmasınlar. Böyle Maliye Bakanı uyarmadı değil mı mesela? Yani bundan 6-7 ay önce bir uyarı yaptı. Yani deniyor ki
0: pardon da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok affedersiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görmüş. Bir yıl öncesinden yazı göndermiş. Demiş ki bu kişiyle ilgili bir sıkıntı var. Bir bakın. Ama hiçbir şey adım atılmamış. Sayın Maliye Bakanı çıkmış. Demiş ki buralarda sıkıntılar olabilir
1: tabii kendisi.
0: Ama dönüp de ya toplanıp da ya gelin bakalım arkadaşlar ekonomiyi yöneten arkadaşlar olarak bir toplantı yapalım. Ben bunu söyledim ama hani piyasayı da rahatlatalım. Kim ne yaptı veya bir yazılı talimat var mı mesela Maliye Bakanı'nın? Borsa İstanbul'a, BDDK'ya, SPK'ya değil mi? Bu kurumlar hep konuşuluyor. Bunlara bir tane yazılı talimatı var mı onaydan yani o açıklamayı yaptıktan sonra? Yok. Olmadığını nereden biliyor? Olsaydı bugüne kadar zaten çıkardı. Derlerdi ki bakın biz yaptık ama arkadaşlar gereğini yapmadı. O zaman alt kurumları, o bağımsız özel kurumları bütün topu onların üstüne atarak kenara çekilmenin bir anlamı var mı? Kusura bakmayın. Siz çekilebilirsiniz ama bu sorumluluk sizin üzerinizden kalkmaz. Sayın Mehmet Şimşek.
1: Sayın Mehmet Şimşek böyle bir açıklama yapsa mesela
0: yapamaz. Çünkü hayır. Maliye Bakanlığı'nın böyle somut bir BDDK'ya, SPK'ya gönderdiği bir yazı yok. Bak burada sorun var. Sayın Maliye Bakanı tespit etmiş. Bu sorunu görmüş, söylemiş. Gönderin. Ya bu sorunu tespit edip görüp nasıl yazıyla bildirmiyorsunuz? Nasıl buna önlem alamıyorsunuz?
2: Kamuya açık olarak söylüyor aslında. Çok 2025 Kasım ayında ama manipülasyon var
0: doğru,
2: diyor.
0: Bak, ama devlet de şöyle
2: evet doğru yazıda göndermesi
0: şöyle, gerekiyor. Devlet, şimdi bir dakika.
1: Çok açık doğru, söylemiyor mu zaten? Bitireyim. Yani kamuya açık
2: i̇şte
1: söylemek
2: SPK ne yapıyor yani? İlginç olan o. Bitireyim. SPK Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzından o cümleler çıkmışken ne yapıyor?
0: Şimdi.
1: Yani bir şey söyleyeceğim. Asıl şöyle bir soru durum bu var. Değil
0: şimdi
1: yani
0: dese ki hadi borsada kestik. Demeyecekler mi? Bütün siz borsayı Türkiye ekonomisini bitirmeye mi yönelik mi yapıyorsunuz diyecekler. Ben söyledim Maliye Bakanı olarak söyledim gereğini yapsın. Öyle şey mi olur? Devlette sözle mi yapılıyor bu işler? Hocam daha iyi bilir.
2: Farklı boyut var bence.
0: Hocam daha iyi bilir. Bitireyim hemen bitiriyorum olaylar. Şimdi yazılı talimat olmadan kimse adım atmaz. Ki ekonomi, borsa bilmem ne bu çok bakın konuşurken bile ben tedirgin oluyorum. Niye biliyor musun? Çünkü bir şirketle ilgili yanlış bir ifade kullandığında çok ağır cezaları var. Bir bankayla ilgili yanlış bir ifade kullandığında çok ağır cezaları var. Şimdi o yüzden böyle kimse kafasına göre ben bunu durduruyorum. Çok kolay oturuyor arkadaşlar tartışıyor gazeteci arkadaşlar diyor ki ya bu ne yapmış? Niye durdurmamış? Ya kardeşim nasıl durduracak? Türkiye ekonomisi orada. Siz bir tane şirketle ilgili bir işlem yaptığınızda her şey tepe taklak olur. Bunun sorumluluğunu bir kişi alabilir.

0: Peki milyonların önünde kamuya açıklayan, bakalım. Bir dakika, milyonların önünde kamuya bak burada bir şeyler var diyen, yani manipülatif evet. meseleler ya da sıkıntı
1: yazıyı,
0: var.
1: Bir dakika, yazıyı yazacak, bir dakika, bir dakika. Yazıyı yazacak bak, gönderecek.
0: Sıkıntı var diyen Maliye Bakanı, bak milyonların önünde kamuya, evet. yani bu açıklamayı yapan Maliye Bakanı bunu yaptıktan sonra SPK'ya bir görev düşmüyor mu peki?
2: SPK özel ya.
1: Bakın yani, düşebilir. Yani,
2: yazı konusunda
0: tamam. yazı konusunda, tamam yazı da, konusunda Ferhat Murat diyor ki mesela
2: ihbar konusu, ya, ifade konusunun çok da bir farkı yok. SPK doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş değil.
0: Ama
2: özel
0: tamam
2: bir
0: da,
2: kuruluş.
0: Ama tamam
2: yani
0: da bu,
2: yazı yazmasa bile yani, az önce
1: ama
2: söylediği gibi,
1: yan yana gelir, gibi. En azından bu bilgilendirilebilirdi. Biz yan yana geldik, bu toplantıyı yaptık ve herkes rahat olsun. Çünkü Maliye Bakanı bunu söyledikten sonra insanlar şu oluşuyor insanlarda. Ya burada bir sıkıntı var. Hemen çekelim, hemen yatıralım bilmem ne. Tabii. Bu başka bir şey yani.
3: Bununla ilgili bir ekleme yapayım.
0: Hemen kısaca bir diğer konuklara da.
1: Bakın,
0: evet,
1: burada Emlak Katılım Bankası hemen bir müdahale yaptı. Dedi ki bizim evim ve katılım evimle ilgili. Bir evim ve katılım evimle ilgili. Hemen müdahale etti ve dedi ki ya... buradaki durumla hisselerle ilgili demiyorum. Katılım tarafıyla ilgili söylüyorum.
2: Bunların hisseye de faydası olur.
1: Kimse sıkıntı yaratmasın. Biz devlet olarak buna el koyduk. Emlak Katılım Bankası da hemen satın aldı ve işi bitirdi. Herkesin kafası rahat. Ya bu hızlılıkta olsaydı, bakın bu hızlılıkta yapılsaydı biz bunları tartışmazdık.
0: Peki, çok teşekkür
1: ederim. Keşke Maliye Bakanı bu hızlılıkta 10 ay önce peki. ekranın başına çıkıp herkese yaptığı sözü aynı hızlılıkta devam ettirseydin.
3: Bir ekleme
0: şöyle,
3: yapsam olur
0: şöyle,
3: mu? Kısa.
0: Çok fazla zamanım yok bu dilimde. Kısa. Öyle oldu. Yani ben o soruyu ortaya attım. Bunun temel kriteri nedir? Sorusunu ortaya attım. Çünkü önemli gerçekten. Yani küçük yatırımcıyı korumak için işte devlet devreye girdi. Ama gerçekten küçük yatırımcının yani korunmasını gerektirecek kadar büyük bir problem oluştu. O büyük bir problem oluşana kadar o denetleme mekanizması tırnak içinde neredeydi? Biz bu sorunun cevabını alabildik mi? Bir de 1 milyon meselesi var. Onu Ferhat'a kesinlikle sormak istiyorum. Çünkü 1 milyon sınırı var değil mi? Yani 1 milyon TL. Niye sınır orada? Orada ara ödeme. Evet. Ekonomik ve hukuki gerekçeleri de var mı onun? Onu bilmiyorum.
3: Bir ilave yapayım.
0: Herkese kaç dakika söz düşüyor?
3: Bir dakika
0: yönetmenime sorayım.
3: Ben.
0: Saniye.
3: Bayağı var aslında.
0: Tamam, harika. Önemli herkese böyle şimdi. Bir dörder dakika, Hanım, üçer şimdi, dörder dakika söz düşüyor. Ferhat Murat önemli bir bilgi
2: kısa,
0: versin sonra gelir mi?
3: Bir buçuk peki. dakika falan. Şimdi bu süreçte iki olaya bakmak gerekiyor. Birincisi suç iddialarının araştırılması ve yatırımcıların parasının ulaşmasını sağlama. Yani iki tane başlık var aslında. İktidar ilk defa çok proaktif bir şekilde işte baktığımız zaman... Numan Kurtulmuş Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ömer Çelik Bey. İlk önce bunlardan duyduk. Çok ciddi anlamda proaktif bir şekilde sorumluluk alarak, siyasi sorumluluğu da alarak kime nereye dokunursa dokunsun üzerine gideceğiz dedi. Hemen bir gün sonra veya iki gün sonra Sayın Erdoğan'ın açıklamasına şahit olduk. Sayın Erdoğan da çok ciddi bir siyasi sorumluluğu aldı. Beklenen şuydu kamuoyunda, iktidar siyasi sorumluluk alacak mı? Bugün yabancı basına baktığımız zaman Türk hükümeti siyasi sorumluluk aldı ve üzerine gidecek diyor. Bu çok önemli bir kavram. Neden? Önümüzdeki süreçte hızlı ve adil dağıtımın olma ihtimali güçlendiriyor. Hızlı bir süreci olacağını görüyoruz. Fakat biz bunu şöyle de bakmak gerekiyor. Bu süreci Can Bey de biraz önce ifade etti. Bakın toplumun güven duymuş isimleri. Veya çok önemli kamu kurumlarının sponsor olarak veya ekran yüzlerinin kullanıldığını hatırlayalım. Bu süreç aslında geliyordu. Nasıl örnek verelim? Biraz önce dedik ya SDF'nin daha doğrusu işte bağımsız olarak bakılıyor ama...
2: SPK.
3: Şimdi
2: SPK.
3: Bunu öyle okuyamayız. Bakın yasama, yargı ve yürütmenin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son 4 yıl içerisinde yaklaşık 50 civarında milletvekili farklı zamanlarda soru önergesi vermiştir. İşte Sayın Türkeş'in kızından tutun Özgür Özel'e kadar en son yaklaşık 8-9 ay önceydi sanırım. Oğuz Kağan Salıcı bununla ilgili konuşması var. Çok ciddi soru önergeleri hazırlandı. Zaten bunlar

0: göreve davettir bir anlamda. Ama bunların olmadığını gördük. Şimdi bahsediliyor ki ya bu bütçe aslında çok büyük bir para değil deniyor kamuoyunda. Özellikle iktidar medyasında. Bahsettiğimiz rakam aslında 14,5 milyar dolar. Yani yaklaşık neredeyse 3-4 kat Türk Hava Yolları'nın değerinin üzerinde olan bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bir yangının %1 olarak yani Türk ekonomisindeki yatırım fonlarının %1'i %2'sine denk geliyor. Evet doğru, fakat yatırımcıyı ürkütürsünüz. Bakın son 4-5 gündür borsada çok ciddi anlamda bir düşüş var. Mesela Türk Hava Yolları'nın, Aselsan gibi birçok hissenin düştüğüne şahit oluyoruz. Bakın iktidarın ekran yüzleri veya iktidarın içerisinde yer alan genel başkan yardımcısı, yerli ve milli paradigmasını, çerçevesini sürekli ekranlara taşıyanlar aslında bu fonlara güvenmemiş. Aselsan'a ya da Türk Hava Yolları'na götürmüş, bu fona para yatırmış. Baktığımız zaman 60 milyon para koymuş, 2 milyara çıkmış. Yani bunu Türk Hava Yolları'na ya da Aselsan'a bu parayı yatırmama, bu tarafa parayı yatırma hangi içgüdü, hangi kavramın yakıta dönüşmüştür?
1: Hayır, o güvenle alakalı çünkü değil. Meselesi.
2: Çünkü almış, yönlendirmiş.
1: Ama buradaki konu hala onu değil. Çünkü, bunun zamanlaması, çünkü burada, kaldıraçı burada, vesaire ne burada zaman ne kadar onları motivasyon
3: bence tutan. Bence hiçbir alakası yok. Değil. Daha şey bir durum değil mi?
1: Burada hayır, daha biraz daha bu risk alıp alamamayla alakalı. %100 getirisiyle alakalı.
3: Ya ondan bahsetmiyor herhalde. Fatma ve Çukur Esayan'dan bahsediyor değil mi? Yani orada daha başka bir boyuttan bahsediyor. Risk alıp almama değil. TÜYO'dan bahsediyor. Yani herhalde o kişiyi yani kastediyorsunuz. Hülya, onu kastediyorsunuz.
2: Vatandaş değil. Bak TÜYO değil.
0: Bakın benim ifade etmek istediğim şu. Evet. Yerli ve milli olarak ifade ettiğimiz kurumlara götürüp para yatırmıyor.
2: Kim?
0: Buradaki fonlara para yatırıyor. Bunu da eleştirmek lazım.
4: Kim?
3: Kimden
4: kim
3: işte?
0: Mesela Fatma Hanım.
3: Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte mesela bir dakika. O zaten temel ve ahlaki bir problem zaten herhalde. Sorun orada.
2: Sorun
3: yani
2: biliyor musun Hülya?
3: Yerli milli meselesi o başka bir mesele.
0: Buna bakmak gerekiyor.
2: Siz Mayıs ayında Özat'a diye bir şirketin hissesini 160 milyon lira eşinizle beraber toplamda yatırıyorsunuz. Bu Eylül'de 2.2 milyar oluyor. Bunun bilgisini kimden alıyorsunuz?
0: Bu benim bahsettiğim bir isim.
2: Bir dakika anlatayım da ilk anlaşılsın.
0: Burada mesele şu.
3: Bir
0: Fatma Hanım örnek verdim. Burada 14 benim bitmedi sözüm.
3: Bir buçuk tamam, tartışma programı ya bu.
0: Yani moderatör siz değilsiniz.
3: Hayır, tartışma programı olduğu için.
2: Moderatör burada benim ne dediğimi cümlemi
3: sonlandırmak
0: benim buradaki ifade etmek istediğim.
3: Katkı yapsın, ona bir açılım yapsın, sonra da sizinle tekrar devam edin. Birlikte zaten.
0: Benim sözüm bitsin ondan sonra devam edelim.
3: Hayır, açılım
0: yapıp yaptığın
3: evet tamam.
0: Hangi içgüdü ya da hangi kavram yakıta dönüştürerek bu 14,5 milyarı bu alanda toplanmasına sebebiyet verdi? Bunu sorgulamak lazım.
3: Peki. Neden? Ben burada şerh
2: çok
3: düşüyorum
2: karışık,
3: diyor.
2: Çok karışık anlatıldığı için insanlar şu an hiçbir şey anlamıyor.
3: Peki.
0: Ya izin vermezseniz.
2: Ayrı bir olay. Betül Sayankaya'nın olayı ayrı bir olay. Hisse senedi aldı. Betül fon almadı. Betül Sayankaya fon almadı.
1: Evet.
2: Betül Sayankaya'nın yaptığı etik olmayan, bana göre ahlaki olmayan mesele şu. Mayıs'ta Özat'a diye bir şirketin, Tera'nın yani bu tasfiye edilen fon, 7 fon şirketinden bir tanesinin kamuoyuna arz ettiği bir şirketin hisselerini TÜYO alarak satın alıp 2 milyar gibi bir kazanç elde etmesi. Bakın en önemli husus ne biliyor musunuz burada? 2 milyar elinizde bir hisse senedi varsa tek tuşla bunu sattığınız zaman bunu satamazsınız.
1: Satamazsın. Kim
2: bunun
1: aldı?
2: Alıcısı olmaz.
1: Kim aldı?
2: 2 milyar Özat'a diye bir şirketin bir şey alıcısı olmaz. Bunu alan kim? Alan da yine o Tera denen şirket. Tabii. Ahlaki olmayan, problemli olmayan.
3: Yani herkes birbirinden zaten, mesela o anlamda haberdar, bilgi alarak diyorsun.
2: Hani birbirine Aselsan yerli ve milli.
3: Bilgi almış.
2: Özat'a da bakarsan yerli şirket ama burada mesele zaten ahlaki olmaması.
4: Evet. Mesele o.
2: Onu mesele zaten normal bir borsa işlemi olmaması. Şimdi borsa yatırım yapanların hepsini ya da yabancı menşeili yatırım yapanları ahlaksız mı diyeceğiz?
4: Zaten o yüzden bunu söylemek şey olur.
2: Kamuoyuna arz eden, kamuoyuna çıkaran, borsaya kota eden şirket Tera. Dolayısıyla burada elmayı armutla armutu konuşalım. Doğru.
3: O elmayla elmayı armutla armutu konuşalım da yani 15 gün geçti. Kafanda var olan o soru işaretlerinin birçoğu cevaplandı mı?
2: Şimdi ben bilgi vereyim o zaman.
3: Olur.
2: Bunlar önemli bilgiler. Şimdi birincisi

0: İşin fon boyutu var. 555 bin kişinin şu anda paralarıma ne olacak diyen insanların aradığı cevap neydi? Ödemelerimiz ne zaman yapılacak? Burada en önemli hamle ara ödeme meselesi. Şimdi mevzuat buna uygun hale getiriliyor. 1 milyon ara ödeme yapılarak şu anda nakit sıkıntısı olan özellikle para piyasaları fonunda, yani anında likit nakite çevrilebilir fonlarda yatırım olan insanlar, ben ne zaman parama kavuşacağım, kiramı ödeyeceğim, faturamı ödeyeceğim diye soruyordu. Çok önemli bir hamle yapıldı bu ara ödeme meselesi. Ara ödeme sonucunda 1 milyon ve altında ödeme alacak insanlar şu anda derin bir nefes alacak. Bir veriyi paylaşayım.
1: 1 milyon
0: ve altında şu anda 555 bin kişinin içerisinde kaç kişinin parası var? 1 milyon ve altında. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında zaten fonlarda ana parası var. Şimdi bunlar ödendiği zaman ne oluyor? 555 binin içerisinden 355 bini düşüyor, kalan 200 bin kişi kalıyor. Bunun yanı sıra 3 tane portföy yönetim şirketi, Buz, A1 Kapital ve Pardus. Bunlar dedi ki, bende bunların ödemelerimin karşılığı var. Ve hatta bugün Buz, Ziraat Bankası'na nakit, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer finansal varlıklarını teslim etti. Ziraat Bankası bunları nakite çevirip, bunların yatırımcılarına parayı yatıracak.
2: Ama
0: bakın burada da şimdi 355 bin kişi 1 milyon ne zaman yatacağını da söyleyeceğim, tahmini olarak bildiğim bir tarih var. 355 bin kişi 1 milyonuna zaten kavuşmuş olacak. Kalan 200 bin kişi, onlar da 1 milyon ara ödeme alacaklar. Üzerindeki parayı da yine ara ödemeyle bir 1 milyon daha alma imkanları
1: süre
0: var.
1: Süre ne kadar süre içinde burada, olacak ve ne zaman başlayacak?
0: Burada asıl olan şey şu. Bak açık söyleyeyim. Kimse ana parasını almadan bu süreç tamamlanmayacak. Ama bu sürecin sonunda da herkesin yatırdığı para ne kadarsa onu alacağı bir süreci göreceğiz. Bu çok önemli. Yani birçok birikiminden evini satarak, arabasını satarak ya da işte maaşını yatırarak enflasyona karşı korumak için vatandaşımız bu fonlara müracaat ettiler. Devlete de güvendiler. Fonların tabii ki riski var. Hani riski yok diyebileceğimiz fonlar değil ama devletin izin verdiği portföy yönetim şirketleri tarafından işletilen fonlar da gösterildiği gibi bir uygulama olmadığı da karşımıza çıktığında devletin burada sorumluluğu devreye giriyor. Ama en önemli sorulardan bir tanesi, bizim vergilerimizden mi bu karşılanacak deniyor ya? Hayır.
1: Bizim İlk soru oydu biliyorsun. O geçen hafta da onu konuştuğumuz zaman çok fazla soru geliyordu.
0: Edenlerden evet. Şu anda ciddi rakamlar toparlanıyor. Bak hatta şunun rakamını da söyleyeyim. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında paraları var demiştik. Toplam ana para ödemesi 65 milyar TL. Zaten belirli bir miktar nakit var kasada. Üzeri de bence çok uzun olmayan bir vadede toparlanıyor. Burada en önemli noktalardan bir diğeri, soru işaretleriyle baktığımız, tasfiye edilen fonların yönetildiği şirketlerde tasfiye edilmeyen fonlar var. Serbest fonlar var mesela. O fonlar ne olacak? Soru işaretleriyle herkes onu bekliyor. Öteki taraftan bence en önemli mesele, yani bu 555 bin kişinin sorunu 2-3 aylık en geç, ki bu hafta, önümüzdeki hafta bence 1 milyonluk ara ödemeler geliyor benim aldığım bilgiye göre. Ve en geç 2 hafta içerisinde bunlar tamamlanmış olur.
1: Öteki en temel meseleyi merak ettim.
0: Öteki en temel mesele de borsa meselesi. Şimdi 7 milyon yatırımcısının olduğu, takriben 2,5-3 milyon insanın faize bulaşmayayım, fon işlerine de girmeyeyim, borsama yatırım yapayım, sermaye piyasalarımı güçlendireyim diyerek yatırdığı paraların %50'den fazlası eridi. Endeks aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bence şu anda buranın toparlanması çok daha kritik. Yani insanlar hiçbir suçu günahı yokken borsada...
1: Sence burası nasıl toparlanır? Ya mesela hani o toplumsal hayatta zaman zaman o kırılmalardan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ya böyle zaman zaman o kırılmanın dışında işte mesela burada hukuki bir çizgi, siyasi bir çizgi, oradaki yol haritası... Ya bu süreç bakıldığında dediğin gibi bunların hepsi telafi edilebilir. Yani yatırımcı parasını alır. Bugün almaz. Ama 3 ay sonra alır. Yani devlet var. Yani bir şekilde devreye girdi, evet. Çok net.
0: Girdi.
1: Yani evet. Ama burada bu ya siyaseten o

0: kırılma, ya işin soruşturma kısmı, ya buralara bakıldığında mesela bu senin kafanda nasıl bir
1: fikir? 3-4 maddede sayayım.
0: Evet, nasıl mesela olur? Bunlar önemli çünkü buradan bakıldığında çünkü bunlar zincirin önemli halkalarından biri. Yansımaları
1: şimdi
0: olacaktır
1: milletin,
0: elbette.
1: Milletin parasını kim kastettiyse, milleti borsaya yönlendirip onların kar beklentisiyle girdikleri bu alanda onların paralarını alıp kendi kişisel servetine geçirenlerin burnundan fitil fitil getirilmesi ve bunun da kamuoyuna net bir şekilde gösterilmesi lazım. Bu çok önemli. Hatta Numan Kurtulmuş'a ben sormuştum Portekiz ziyaretinde. O da benzer bir yaklaşım ortaya koymuştu. İkinci nokta, yıllar önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde bir yazı yazmıştım. Ekonomide şeffaf iletişim şart diye. Fon Denetim Kurulu'nun kurulması çok önemli. Devlet Denetleme Kurulu'nun sürecin içerisine girmesi çok önemli. Çok hızlı verilere ulaşılıyor. Bence bakın nasıl Covid döneminde Sağlık Bakanı çıkıp her gün açıklama yapıyordu. Vaka sayısını anlatıyordu. Fon Denetleme Kurulu veya ilgili bir başka kurum çıkıp her gün canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplamalı ve bunu tüm Türkiye'ye günlük hangi gelişme yaşandıysa, hangi şirkete el kondu, hangi şirketi TMSF devraldı, TMSF ne kadar nakde çevirdi, sıcak ve temiz bilgilendirme yapılırsa bu güven de tesis edilir.
0: Peki, çok
1: sonrasında yine TMSF gibi çok önemli bir kuruluşumuz var bizim. Bu şirketlerin yönetimini devralıp borsadaki hisselerinde düşüşlerinin engellenmesi ve görece daha da yükseltilmesi sağlanabilir. Bu da zaten güven temelini çok kısa sürede oluşturur. Sermaye piyasalarımıza bizim kesinlikle güvenmemiz lazım. Ama bizim de buna güvenilecek bir ortamı vatandaş olarak görmemiz lazım. Bizim de gazeteci olarak bunu mutlaka ifade etmemiz lazım.
0: Yani çok teşekkür ederim Ferhat. Önemliydi. Yani bugün o verdiğim bilgi önemli. Tarih açısından takvim mesela orada belirleyici, önemli. Yani yatırımcı açısından evet bu takvim çok belirleyici ve çözülüyor denilebilir tırnak içinde. O 1 milyonun altı mağdurlar açısından bakıldığında belki de. Çünkü herkes farklı sayıklarla oraya para yatırdı. Fakat bir de yani bu tamamen çözüldü siyaseten, toplumsal açıdan bakıldığında, hukuki olarak bakıldığında... bu çözüldü ve şimdi bu şeffaflığa ulaştık galiba. Ekonomide de bu şeffaflığa ulaştık tırnak içinde. Hani siyaseten de bu şeffaflığa ulaştık demenin kriteri nedir Yaşar Acısalioğlu? Yani herkesten kim neye bulaştıysa hesap sorulacak diyen evet. Sayın Cumhurbaşkanı çünkü. Bunun kriteri nedir sizce? Şimdi ne anladınız
2: tabii,
0: o cümleden?
2: Yani biz... Şunu bir kere belirledik değil mi? Ortada bir skandal niteliğinde büyük bir tablo çıktı. Bu kriz üretti mi? Üretti. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin ekonomisini sarsacak, piyasaları allak bullak edecek bir noktaya gelmeden devletin en üst birimleri, başta Sayın Cumhurbaşkanı meseleye el koydu. Ortaya koyduğu o kararlılık bir güven unsuru olarak da piyasaların büyük bölümü sonuçta o kırılganlığı daha çok güven duygusu üzerinden yürür. Dolayısıyla onun çok süratle toparlandığını görüyoruz. Ben Devlet Denetleme Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı uhdesinde olan bu kurumun görevlendirilmiş olmasının şöyle bir anlamı var. Bir yandan çünkü adli süreçler işliyor. Bir yandan yine SPK'nın, diğer piyasa kurullarının onlar üzerindeki bütün incelemeler sürdürülüyor. O da tamam. Ama Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesinin anlamı bu işte sorumluluğu kimin varsa, bunu görmemişse, görüp de sessiz kalmışsa nedenleriyle birlikte ortaya konulması açısından çok anlamlı buluyorum. Bu çok önemli bir şey.
1: Yaşar Hocam bir de çok hızlı belgeye ulaşma imkanı var.
2: Tabii.
1: Yani hiçbir prosedüre takılmadan seri bir şekilde istediği belgeyi ulaşıyor ve buna göre de hamle yapabiliyor.
2: Evet. Bu da onun yöntemi. Yani bu önemli. Dolayısıyla ardından hemen... 4 yıl görev yapan, o döneme daha çok tekabül eden eski SPK başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olması.
0: O çok belirleyiciydi.
2: Tabii tabii. Ben bunu hatta ilk adım olarak da görüyorum. Yani onun verdiği ifade falan yani maalesef çok ciddiyetten uzak ifadeler. Dolayısıyla

0: her şeyin çok açık olduğu bir düzenleme için SPK'nın bu konuda çok önemli bir marifeti var. İki tane dairesi var. Doğrudan bu işle görevli. Yani fonları, aynı zamanda piyasa hareketliliğini takiple sorumlu. Yani buradan hiçbir şekilde sorumluluğu başkasına atamaz. Evet, yani idari ve mali özelliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine sahiptir SPK. Doğrudan herhangi bir yere bağlıdır, değildir. Ama ilişkili olduğu bakanlık Maliye ve Hazine Bakanlığı'dır. Sonuç itibariyle demin Can'ın söylediği husus, Maliye Bakanı bu konuda bir sıkıntıyı fark etmiş ve ifade etmişse, bunu elbette SPK adeta bir kamuya açık bir suç duyurusu niteliği gibi, bir adli cümle gibi kabul edip görev alanına girdiği için devreye girebilirdi. Girmedi mi? Mali ve idari özelliği vardır ama SPK hukuka karşı da denetimsiz bir yer.
1: O ifadeyi kullandığı yer Sermaye Piyasaları Konseyi ve o dönemin SPK Başkanı da o toplantıda zaten.
0: Evet.
2: Öyle mi?
0: Dolayısıyla
2: yani, hukuka alternatif. Hukuka tabii sizdeyim. Siz dediniz ya hukuka alternatif dediniz. Onu anlamadım.
0: Yok işte tamamlayamadım.
2: Buyurun
0: işte. Hukuki denetimden falan da tabi uzak bir kurum değildir. Hı. Bir kere düzenli Sayıştay düzenlilik raporları hazırlar. SPK'yı denetler. Öyle olur mu denetimden uzak bir kurum? Öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla o yanı var.
3: Ama hocam şu var. Mesela savcılık bir manipülasyonla ilgili bir müdahalede bulunmak için SPK'dan onay almak zorunda.
0: Tabii yani.
3: Savcılık doğrudan bir... Savcılık
2: o zaman bu alternatif bir hukuk kuralı gibi algılanıyor. İşte o yüzden eleştirildi.
3: Bu değişecek tabii. Mesela. Bence önümüzdeki dönemde değişecek.
2: Değişmeli. Başka bir şey değişecek.
3: Ve değişecek.
0: Yargının denetiminden, denetiminden bağımsız değildir. Sayıştay da bir yargı kurumudur. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığı dediğiniz andan itibaren işin suç boyutu, cezai boyut devreye girmiştir. Elbette doğrudan o müdahale etmez. SPK'nın iznine tabidir. Ama şu algıyı vermeyelim. SPK böyle her şeyden muaf, bağımsız, hiç denetlenmeyen bir yer değildir. Dolayısıyla denetleme yapmayanlar açısından, yapıp da bunu tespit etmeyenler açısından da bir sorumluluk vardır. Bunu da unutmamak gerekir. O açıdan bütün bunların ortaya çıkardığını düşünüyorum. Burada tabii ya bir kamu vicdanlığı rahatlatıcı.
4: Soru önergeleri var Sayın Hocam. Bununla ilgili soru önergeleri var. 50'ye yakın son 4 yıl içerisinde milletvekili müracaat etmiş.
0: Hepsi.
4: Onlarla irtibat kurmuş tabii. Olması gerekiyor.
0: Şimdi kamu
4: meclisin
0: vicdanını rahatlatacak olan şey, şimdi mağduriyetler, yani tırnak içinde mağduriyetin de tarifi tanımı net yapılmalı. Öyle anlaşılıyor ki yapılmış gibi işte 1 milyon ve altı olanları mağdur kabul edilmiş. Peki ikinci aşamaya
3: hepsi
0: geçiyoruz.
3: Hocam da ana para, yani 1 milyon ve altı hızlıca nasıl onlar çözüme kavuşacak?
0: Bu da önemli. Dolayısıyla bunun bir altı. Bu kaynak.
5: Bir boyut daha yani, var bence.
2: Hangi boyut? O da.
0: Tamamlayayım da.
2: Tamamlayacaksınız da yönetmenim de bir taraftan bir şey diyor. Diyor ki ne olur hızlı hızlı. Kaç dakikamız var?
0: Belki o boyutu ben söyleyeceğim.
2: Ya. Belki o boyutu yaşamayacağım söyleyecek.
0: Ondan sonra Ali Aydar. Daha konuşurken boyutları anlatırken bir boyut daha var denmez
2: çok yani. Aynen. Daha, evet. Çok az zamanımız var ne olur.
0: Bir de şudur.
3: Bakalım o boyut muymuş?
2: Bir dakika evet.
0: Hiçbir şekilde evet. Kamu tarafından karşılanmamalı. Bu da kamu vicdanı açısından çok hassas bir şey.
2: Peki.
0: Neleri varsa yoksa bunların hepsi TMSF üzerinden nakde dönüştürülerek karşılanmalı.
2: Teşekkür
0: ve bir daha da olmaması böyle için bütün açıklar hocam ortaya çıkmalı.
2: Bakalım yani bu süreç bu ekonomi yönetimi açısından bakıldığında da aslında ne anlam ifade edecek ama hani siyaseten toplumsal açıdan bakıldığında da onu göreceğiz. Ali Haydar Fırat şöyle bir iki cümle alayım ne olur çünkü reklama gireceğim. Evet.
5: Şimdi Yaşar Hoca'nın...
2: Böyle bir manşetlik iki cümle alayım.
5: Lütfen evet. Kusura bakmasın.
0: Estağfurullah duymadım.
5: Şöyle
0: ne dedi?
5: Bir aslında iki boyut var. Bir var olan mağduriyetler giderilsin. İki yeni mağduriyetler yaratılmasın. Şimdi inanılmaz bir itibar suikastleri de yapılıyor. Yani biz bir taraftan var olan insanların herhangi bir şey yaşadıkları zararların karşılanması gerektiğini savunurken bir taraftan da mesela bugün çalışırken önüme çok farklı insanların, gerçekten ilişkisi olmayan insanların da bu Terra işte fonunla ilgili ilişkilendirilip bir tür itibar suikastı yapıldıklarını gördük. Mesela Ümit Özdağ'la işte Yeni Parti milletvekili tamamen isim benzerliğinden vay efendim senin de burada şeyin var denilmiş.
2: Peki.
5: İşte sanatçı Mehmet Türkoğlu o şey yapılmış.
2: Efendim, ben de sizden manşetlik cümle istedim Ali Haydar Fırat. Evet. Vallahi ben de dedim manşetlik.
5: Hemen bitiriyorum, hemen bitiriyorum. Son olarak
2: ay verecek zannettim. Evet.
5: Pasifik Holding mesela şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki ya bizim halka açık herhangi bir biçimde bir fonumuz yok. Dolayısıyla suç duyurusunda bulunacağız. Türkiye'nin bir

0: bütün olarak aslında arınmaya ihtiyacı var. Herhangi bir biçimde, herhangi bir siyasi parti ya da kurum kastederek söylemiyorum bunu, bütün olarak gerçekten herkesin hakkını alabileceği bir düzenin,
1: Peki, çok
0: bir yeni
1: teşekkür ederim.
0: düzenin, bir eşitlikçi bir düzenin kurulması gerekiyor diye
1: Peki, çok
0: düşünüyorum.
1: teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arası.

0: otizmi olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Şimdi ben Enne Boyuna'yı bitiriyorum. Bütün konuklarıma tek tek teşekkür ediyorum. Murat Gezici, Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik, Ferhat Murat, Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu ve Doktor Ali Haydar Fırat. Çok teşekkür ediyorum efendim. Katkılarınızdan dolayı sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Yarın akşam da Ana Haber'de görüşürüz. Hoşçakalın. Haber çekelim.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'ye geçen Çekmeköy ve Tuzla belediye başkanlarıyla Şile ve Üsküdar belediye başkan vekillerini kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile ayrı ayrı görüştü. Çekmeköy ile Tuzla Belediye Başkanları yakın zamanda CHP'den AK Parti'ye katılmıştı. Şile ve Üsküdar belediyeleri de belediye meclislerinde yapılan seçim sonrası AK Parti'ye geçmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve yeni partiye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına saygı, anayasal düzene uymanın gereğidir dedi.
1: Genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmayan CHP ve yeni partiye tepki gösterdi. Anayasal sisteme aykırı olduğunu belirtti.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün organlarını anayasal sınırlar içerisinde yönlendirebilme etkisi olan, halkın %50'den fazla oyuyla seçilmiş ve ülke liderliği sorumluluğuna da sahip Cumhurbaşkanı'na saygı gösterilmesi milli iradeye, devlete saygıdır. Bu davranışlar anayasal sisteme açıkça aykırıdır. Demokratik muhalefet anayasal sınırlar içinde yapılır. Hukukla kavga etmek ve hukuk dışına çıkmak demokratik muhalefet sayılmaz.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gündeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yeni parti ve CHP'nin tutumu vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder dedi. Saygı gösterilmesinin anayasal bir ödev olduğunu

0: olduğuna vurgu yaptı.
1: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saygıyı aktüel siyasetin iş çekişmeleri üzerinden değil, devletin genel işleyişi üzerinden değerlendirmek gerekir. Her vatandaşın tabii ki eleştiri hakkı baki kalmak kaydıyla anayasal hükümlerle tayin edilmiş Cumhurbaşkanı'nın hukukunu koruması ve saygı göstermesi anayasal bir ödevdir ve vatandaşlık bağının gereğidir. Halkın meşru temsilcisi olan milletvekillerinin de evleviyetle yapması gereken budur.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel günü Karadeniz'de geçirdi. Rize ve Artvin'e gitti, esnafla buluştu. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde emeklilerin aldığı maaş, fon soruşturması ve seçim vardı.
0: Önce esnafı ziyaret etti, ardından meydanda halkla buluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.
3: Önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birincisi gibi çiftçi milletin efendisidir diyen biri olacak. Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz.
0: Özgür Özel Rize ve Artvin'e gitti. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde fon soruşturmaları vardı. Görünenler buzdağının tepesidir dedi.
3: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı. Yani vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.
0: Özgür Özel emekliye verilen maaşın yetersizliğine dikkat çekti.
3: Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına mahkum ederek tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. Bu memleketteki bu haksızlığa, bu gelir adaletsizliğine, bu vergi adaletsizliğine hep beraber dur diyeceğiz.
2: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? Bakalım.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
5: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
4: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
2: Hakemler dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında bazı hakem ve gözlemcilerin gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin fişlendiği, hakem sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. İstanbul'daki fon soruşturması sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri

0: ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Teraportöy'ün yöneticileri de var. Fon krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecinde yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl alacak? Bakalım.
1: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, fon mağdurlarına yapılacak ödemelerde 86 milyona ait olağan kaynağın kullanılmayacağını söyledi. Nevşehir'de konuşan Uraloğlu, ucu nereye dokunursa dokunsun gereği yapılacak dedi.
2: Burada kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak. Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak. Bundan emin olmalısınız değerli kardeşlerim. Hiç kimse kusura bakmasın. Oradaki riski de sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır. Biz suçluyu koruma noktasında belli belediyelerdeki yapılan usulsüzlükler noktasında asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katsa yaptırımlarına dair soruya Türkiye'yi seviyorum yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm diyen Trump, o yakın dostum ifadelerini kullandı. Onu her zaman mutlu edeceğim diye belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'a saldırıları ara seçimlerden önce artırabileceklerini söyledi. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını arttırması da dikkat çekiyor.
1: İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını bu sözlerle ileri sürdü. Time dergisine konuşan Trump, Tahran'ın son ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirtti. Tahran'a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdikleri, İran'a yönelik saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra artıp artmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi.
3: That will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election.
1: Washington'ın bölgedeki askeri hareketliliği de artıyor. İsrail İ-24 televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte 9 ila 10 bin ek askeri Orta Doğu'ya gönderiyor. Geminin Kasım

0: sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisiyle yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor. Yeni sevkiyatla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığı daha da artacak. Axios'a Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki ek Patriot bataryası konuşlandırdığını öne sürdü. Habere göre böylece olası bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasında petrol ve doğalgaz tesislerinin İran'ın misilleme saldırılarına karşı korunması amaçlanıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet sağlayan sivil altyapıya hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır ifadelerini kullandı. Çelik, kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD Başkanı Trump'ın Elon Musk'ın yapay zeka modeli Grok'a Venezuela operasyonu öncesinde danıştığı ortaya çıktı. Time dergisinin haberine göre Trump, Aralık 2025'te Beyaz Saray'da Musk'la yaptığı gizli görüşmede ABD'nin Maduro'yu yakalaması halinde Venezuelalıların nasıl tepki vereceğini Grok'a sordu.
2: ABD Başkanı Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmadan önce bunu Grok'a sordu. Time dergisinde yer alan bu iddiaya göre Grok, Maduro'nun devrilmesinin Venezuelalılar tarafından olumlu karşılanacağını söyledi. Habere göre Elon Musk, Aralık 2025'te Beyaz Saray'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump, görüşmede Musk'ın yapay zeka modeli Grok'la saatlerce konuştu. ABD Başkanı Grok'a kendi başkanlık dönemini, siyasi mirasını ve tarihte nasıl hatırlanacağını sordu. Ancak en dikkat çeken soru Venezuela ile ilgiliydi. Trump, ABD'nin Nicolas Maduro'yu yakalaması halinde Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini Grok'a danıştı. Görüşmede bulunan bir yetkiliye göre Grok, Maduro'nun baskıcı ve halk arasında büyük ölçüde sevilmeyen bir lider olduğunu, çok sayıda Venezuelalının devrilmesini kutlayabileceğini söyledi. Bir ay sonra Trump, Maduro'nun yakalanması için operasyon emri verdi. Maduro'nun ele geçirilmesinin ardından Venezuela'da kutlamalar yapıldı. Time'a konuşan yetkililere göre Trump, bu gelişmeden sonra Grok'un dahiyane olduğunu düşünmeye başladı. ABD ordusu tarafından 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden kaçırılan ve alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi ABD'nin New York şehrine götürülmüştü.
1: ABD yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için gözünü Avrupa Birliği'nin stratejik rezervlerine dikti. Avrupa'da dizel stoklarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron G7'nin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolü serbest bırakacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise sürecin hemen başlayacağını duyurdu.
2: G7 ülkeleri piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararı G7'nin dönemsel başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu. G7 liderlerinin katıldığı video konferansa başkanlık eden Macron, G7'nin yakıt fiyatlarında bir düşüş tetiklemek istediğini belirtti. Kararın açıklanmasının ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi. ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Avrupa'nın bol miktarda stoklanmış dizel yakıtının büyük kısmını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirten Trump, süreç derhal başlayacak ifadelerini kullandı. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar, önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. ABD'de akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
1: Fransa'da

0: Eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 5000'e yaklaştı. Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri Belçika'ya da sıçradı.
1: Fransa'da geçen hafta Paris bölgesine başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gözaltı sayısı artarken çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'daki protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Gösteriler sırasında öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler barikat kurarken polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden uzun olduğunu ve okul koşullarının yetersiz kaldığını belirtiyor. Sınıf mevcutlarının azaltılmasını, daha fazla öğretmen ve okullara daha fazla maddi kaynak ayrılmasını istiyor. Ülkedeki yaklaşık 3700 liseden 1027'si gösterilerden etkilendi. Eğitim Bakanı Edouard Joffre, 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığını açıkladı. 400'den fazla eğitim kurumunda eğitim çevrim içine taşındı. Adalet Bakanı Gerard Darmanin ise, eylemlerde meydana gelen zararların sorumlu olduğu belirlenen çocukların ailelerinden tahsil edilmesi için savcılara talimat verdi. Darmanin, gözaltına alınanların %90'ının reşit olmadığını söyledi. Fransa'da başlayan eylemler Belçika'ya da sıçramış, yüzlerce öğrenci sokağa çıkmıştı. Gösterilerin sürmesi nedeniyle bazı okullar kapatıldı.
0: Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında iki komşu ülke karşılıklılık temelinde eğitim kurumları açacak, diploma denkliğine yönelik çalışmalar yürütecek. İşbirliği anlaşmasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le Gürcü mevkidaşı Mikanet Zade imza attı. Anlaşma ile iki ülke arasında eğitim işbirliği güçlendirilecek. Karşılıklılık temelinde eğitim kurumları açılacak. Diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğine yönelik çalışmalar yürütülecek. Bakan Tekin anlaşmanın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve dostluğu bir kez daha vurguladığını belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunulduğunu iddia etti.
2: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
3: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
2: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. Denizolgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeni de var.

Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş,

0: Kişinin annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş, soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Felsefe profesörü Ionna Cucurati tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Cucurati bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi görüyordu. Cucurati 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cucurati'yi hocaların hocası olarak niteledi. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı diye yazdı. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Cucurati, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Ionna Cucurati, felsefe ve insan hakları alanında UNESCO kürsüsü sahibi olmuş, 2006'da İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne müdür olarak atanmıştı. Profesör Doktor Cucurati için pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Cucurati, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinin 10 yıllık hedefine yönelik bilgiler paylaştı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını kaydeden Güler, Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye olarak caydırıcılığı güçlendiren ve güvenlik politikasını esas alıyoruz açıklamasını yaptı.
0: Türk savunma sanayisinin 10 yıllık hedefini anlattı. Uzun vadede küresel pazardaki konumun güçlenmesinin amaçlandığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye dünyanın önde gelen savunma sanayi ihracatçıları arasında yerini almıştır vurgusu yaptı.
2: Türk savunma sanayimiz önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut operasyonel platform üreten yapısını daha da ileri taşıyarak küresel bir teknoloji lideri ve oyun kurucu aktöre dönüşmeyi hedeflemektedir. Uzun vadeli hedefimiz küresel pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmektir. Önümüzdeki dönemde otonom sistemler, 5. nesil savaş uçakları, entegre hava savunma sistemleri ve uzay teknolojileri başta olmak üzere kritik ve ileri teknoloji alanlarındaki kabiliyetlerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.
0: Bakan Güler, Azerbaycanlı bir medya kuruluşuna değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz ve Güney Kafkasya'daki gelişmelere değindi. Bölgesel istikrar mesajı verdi.
2: Karadeniz'deki gelişmeler, enerji ve ulaştırma güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel jeopolitik rekabet, Güney Kafkasya'nın güvenlik ortamını da doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle Türkiye olarak güvenlik politikamızı sadece mevcut tehditlere cevap verme anlayışıyla değil, caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel sahiplenmeyi esas alan ve diplomatik çözüm kanallarını açık tutan bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bölgedeki istikrarı, bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve işbirliğiyle güçlendirmesini önemli görüyoruz.
1: Son 10 yılda küresel aşırı sağ faaliyetlerde değişim yaşandı. Sağ aşırıcılık, görünür liderlik ve örgütsel yapıdan merkezsiz bir yapıya dönüştü. Güvenlik kaynakları bu durumun suçun teşhis ve tespitini zorlaştırdığına dikkati çekti.
3: Merkezsiz yapı güçleniyor, teşhis ve tespit zorlaşıyor. Son 10 yılda küresel aşırı sağ faaliyet

0: etiketlerde değişim dikkat çekti. Güvenlik kaynakları analizine göre aşırı sağ grupların örgütsel hiyerarşisi son 10 yılda biçim değiştirdi. Analiz bu yılın ilk 6 ayında elde edilen verilerle yapıldı. Buna göre aşırı sağ hareketlerin ağırlık merkezinin yerleşik örgütlerden çevrimiçi mecralara taşınması, suçun teşhisinde yapısal bir soruna yol açtığı tespitine yer verildi. 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ vakayı kapsayan raporda eylem türleri, ağır şiddet eylemleri ve girişimleri, darp, hakaret ve tehdit, yazılama, grafiti ve bildiri, miting, basın açıklaması, konser ve yürüyüş olmak üzere 4 kategoride toplandı. Analizde toplam 255 vakanın büyük çoğunluğu coğrafi olarak ABD, Avrupa, Hindistan ve Avustralya'da gözlemlendiği belirtiliyor. 81 vakayla en çok konser ve yürüyüş türü eylemler öne çıkıyor.
1: Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.
2: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
3: Bir an olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtardı.
4: Siz mesaide miydiniz?
3: Mesaideydik biz.
4: Arkadaşlarınız mı içeride?
3: Evet.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
5: Hamle çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
2: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
6: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
7: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
2: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
3: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
2: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
8: Çalıştık, emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakıma geliyor tabii.
2: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
1: Kahramanmaraş'ta bir inşaat alanında toprak kaymış, yol çökmüştü. İddiaya göre önlem alınmadan bu kez temel kazısı yapılırken benzer bir olay yaşandı. Toprak kayınca yıkılma riski taşıyan 2 bina tahliye edildi.
9: Ağır hasarlı bina yıkıldıktan sonra istinat duvarını, binayı yıkan şirket istinat duvarını da yıktı içindeki demiri alabilmek için. İstinat duvarını yıktıktan sonra bura yol komple uçtu.
2: Önce yol çöktü. Temel kazısı sırasında da toprak kaydı. Yıkılma riski taşıyan 2 binanın sakinleri sokakta kaldı.
10: Sürekli yaşıyorlar, sürekli yaşıyorlar. Yol uçtu, hiç bakmıyorlar. Şimdi evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu? Bu insanların canı ucuz mu bu kadar?
9: Geceleri uyuyamıyoruz bazen korkumuzdan.
2: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 27 Ağustos'ta depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında istinat duvarı da yıkılınca yol çöktü.
11: Perde beton kırıldı. O zaman müteahhite dedim ki bak bu perde betonu kırdıysan hemen yapman lazım. Buralar sulak bölge. Toprakta kayma olabilir dedim. Tamam dedi, es geçti. 1,5-2 aydan beri böyle.
2: Temel kazısının devam ettiği alanda perşembe gecesi bir kez daha toprak kayması yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yıkılma riski olan 2 bina boşaltıldı.
11: Şu anda bu apartmanın da can güvenliği yok. Bundan da can güvenliği yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz yani. bir an önce yap.

0: yapılsın, bu yollar açılsın, yol kapalı. Buraya öncelikle bizim istinat duvarını örüp perde betonu, burayı doldurması. Bizim sağlığımız için, bizim güvencemiz için.
1: Belediye ekipleri kamyonlarla toprak taşıyarak alanı doldurmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstinat duvarı var.
2: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: Pişman mısınız?
4: Pişmanım.
3: Kim öldürdü?
4: Ben öldürdüm.
5: Çifte cinayeti bu sözlerle itiraf etmişti. Kız kardeşlerin katillerine en ağır ceza verildi. Fatma ve Gülcan Alıç kardeşler 2005 yılında Kahramanmaraş'ta ortadan kayboldu. Kardeşlerin ailesi 19 yıl sonra güvenlik güçlerinden yardım istedi. İkilinin yaşadıklarına dair bir iz bulunamadı. Cinayet şüphesi üzerine kurulan özel ekip, Gülcan Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet 7 Minareli ile kuzeni Mevlüt Doğan'ı takibe aldı. Şüpheli hareketleri üzerine Mevlüt Doğan, Behçet 7 Minareli, birlikte yaşadığı YK ve onun kız kardeşi de gözaltına alındı. Doğan, kardeşleri öldürüp bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Kardeşlerin kemikleri gösterilen yerde bulundu.
6: Bu zamana kadar neden teslim olmadınız?
4: Korktum.
3: Pişman mısınız?
4: Pişmanım.
3: Kim öldürdü?
4: Ben öldürdüm.
3: İkisini de mi?
4: İkisini de.
5: Dört sanık hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Behçet 7 Minareli ve Mevlüt Doğan suçlamaları reddetse de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanıksa beraat etti.
2: Sinop'ta teknenin alabora olmasıyla kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedeni bulundu. Yalı köyünde devam eden aramaların 3. gününde acı haber geldi. Kayıp polis memurunun cansız bedeni öğle saatlerinde sudan çıkarıldı. Polisin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Numan Şen ve arkadaşı Orhan Gazi Yetiş 30 Eylül'de tekneyle denize açılmış. Teknenin alabora olmasıyla suya düşmüşlerdi. Olayda Orhan Gazi Yetiş de hayatını kaybetmişti. Adana'da 42 yaşındaki bir erkek iddiaya göre sevgilisinin evindeyken kapıyı kız arkadaşının eski eşi çaldı. Paniğe kapılıp pencereye çıkan adam 3. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
1: Kapı çalınca paniğe kapıldı. Sevgilisinin evinin penceresinden düşüp öldü. Olay gece yarısı Adana'da yaşandı. Özhan Ö, sevgilisi SK'nin evine gitti. Kısa süre sonra evin kapısı çaldı. Gelen SK'nin eski eşiydi. İddiaya göre kadın kapıyı açmadı. Eski eşinin gitmesini istedi. Bu sırada kadının eski eşiyle karşılaşmak istemeyen Özhan Ö, panikle pencereye çıktı. İddiaya göre bu sırada 3. kat penceresinden dengesini kaybederek düştü. 42 yaşındaki Özhan Ö'nün düştüğünü görenler 112'ye ihbarda bulundu. Başının üstüne düşen Özhan Ö hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ev sahibi kadın ve eski eşi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen iki kadın büyük bir tehlike atlattı. Bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen kadınların üzerine devrildi.
7: Kaldırımda yürürken şantiyenin koruma kaplaması üzerlerine devrildi. Kadınlar ölümle burun buruna geldi. Zeynep ve Ayfer A kardeşler İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyordu. Bir inşaatın yanına geldiklerinde kuvvetli rüzgar koruma kaplamasını yerinden söktü. Kadınlar kaçmak istese de başarılı olamadı.
8: Biraz şöyle bir açalım.
7: Onları gören çevredekiler kadınların yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra inşaatın devrilen dış koruma kaplaması kaldırımdan götürüldü.
2: Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın söndürüldüğünde 22 depo küle dönmüştü.
1: Bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer depoları sardı. Hal kompleksi kullanılamaz hale geldi. Yangın Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde akşam saatlerinde başladı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan yangın plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Alevler bitişikteki depolara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. TOMA ile polis ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi. Esnaf da yangının daha da büyümesini önlemek için plastik kasaları uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Hal kompleksindeki 22 depoda hasar oluştu. Yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
2: Malezya için Türkiye'de inşa edilen sahil güvenlik gemisi Kocaeli'de suya indirildi. Geminin Ocak ayında teslim edilmesi planlanıyor. Denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
5: Türk mühendisler çalıştı, yerli ve milli teknolojiler kullanıldı. Malezya için üretilen gemi denizle buluştu.
9: Denizle buluşturduğumuz bu gemi, Türk mühendisliğinin, üretim kabiliyetimizin ve savunma sanayinde ulaştığımız seviyenin güçlü bir eseridir. İnanıyorum ki Malezya denizlerinde görev yapacak bu gemi, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden birisi olacaktır.
5: 99 metre uzunluğundaki gemi Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edildi. Gemide Aselsan ve Havelsan'ın milli teknolojik kabiliyetleri de kullanıldı.
9: Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3300 ton deplasmana sahip, ikmal yakmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek olan gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya sahil güvenlik gücünün gücüne güç katacaktır.
5: Geminin denize indirme törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Malezyalı mevkidaşı katıldı. Geminin Ocak ayında Malezya'ya teslim edilmesi planlanıyor.
9: Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayi alanında ulaştığı seviye bu kardeşliğin en somut göstergelerinden biridir.
2: İstanbul'da bir aile geçen yıl yaşadığı binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti ve kira desteği alarak aynı bölgedeki başka bir binaya taşındı. Mart ayında oradan da taşınmak zorunda kalan aile bir kez daha kira desteği talep etti. Talebin ilk etapta olumsuz sonuçlanmasıyla kamu denetçiliği kurumu devreye girdi ve ikinci kez kira desteği verilmesi sağlandı.
1: Kısa sürede ikinci kez taşınmak zorunda kaldı. Ancak kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci seferde alamadı. Kamu denetçiliği kurumu söz konusu yardımdan faydalanılmasını sağladı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi, 2025 yılında 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı. Aile yeni evlerinde de geçen Mart evin tahliye edilmesi yönünde tutanak aldı. Bir kez daha taşınmak zorunda kalan kiracı gerekli belgelerle kira desteği için başvuruda bulundu. Kentsel dönüşüm kira desteğini ilk taşınmada da alması gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Talebi reddedilen kiracı kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu denetçiliği kurumu olayı inceledi. Başvurucunun kira yardımından faydalanabilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğüyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve ikinci kez taşınan kişinin bir kez daha kentsel dönüşüm kira desteği alması sağlandı.
2: Türkiye genelinde gıda güvenliği operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi.
5: Sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürünler mercek altına alındı. Eş zamanlı gıda güvenliği operasyonu düzenlendi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ortak çalışma yürütüldü. Operasyona 1700 emniyet, 1350'si Tarım ve Orman Bakanlığı

0: Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 3050 personel katıldı. 81 ilde 1908 adreste kontrol ve denetim yapıldı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda sahte, taklit ve tahşiş edilmiş gıda, içecek ve takviye edici ürün ele geçirildi. Üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyallere de el konuldu. Operasyon kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetim operasyonların sürdürüleceği belirtildi.
1: İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde Aile Fest coşkusu var. 6 Ekim'e kadar sürecek festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler düzenleniyor.
2: Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Tüm çocuklar için her şey var.
3: Biz arkadaşlarımızla geldik. Bakar mısınız şuraya? Mario oynuyorlar, basket oynuyorlar, çocuklar dolaşıyor.
4: Çocukları sanatla buluşturan standlar, özel oyun alanları ve gösteriler. Aile Fest hem eğlendiriyor hem öğretiyor.
5: Her yeri gezdik, her yaşa uygun, her şey vardı etkinlik olarak.
6: Dizme etkinliklerine, boya etkinliğine katıldı. Paylonca gösterisine katıldılar.
7: Aşmak ve başarmak için Rami çok gayret gösteriyor.
5: Her yaş grubu için özel hazırlanan etkinliklerde çocuklar ve aileler festivalin tadını çıkarıyor.
4: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği Aile Fest İstanbul Rami Kütüphanesi'nde devam ediyor. 6 Ekim'e kadar sürecek festivalde konserler ve söyleşiler de var.
8: Evet, evdeydik, havayı güneşli bulunca dışarı çıktık, buraya geldik. Çocuğum için de çok iyi oldu. Çok eğleniyor şu an.
3: Her şeyden gelmiş ya. Bütün büyük küçük demeden ama bedava bir şey değil.
9: Abi hayır.
10: Aileler çok memnun. Çocuklar daha bir memnun.
7: Gerçek kahramanlar olsun. Sen misin?
1: Tanzanya'daki yetimhaneden Türkiye'de er meydanlarına uzanan bir hikaye var sırada. Arap Osman, biz onu kısmetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen küçük pehlivan olarak tanıdık. O aslında bir cumhuriyet çocuğu. 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu o görüşmeyi ve hayallerini Habertürk'e anlattı.
11: Elini öptüm, fotoğraf çekindim, gittim.
12: Heyecanlandın.
11: Evet.
4: Sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle anlattı.
11: İyi biriydi, sempatikti, komikti ama bir daha çok sakin birisi yani.
7: Allah'ım dedim, nerelerde doğdu, nerelere geldi ve yani bizim ülkemizin en büyük makamıyla karşılıklı çok duygulandım.
12: Henüz 5 aylıkta annesini ve babasını kaybetti. Tanzanya'nın uzak topraklarında yetimhaneye bırakıldı. Ama hayat ona ikinci bir kapı araladı.
7: Yetimhaneye girdiğimiz gibi ilk önce bizi karşılayan Osman oldu o gün. Minicik, böyle işte sümükleri akmış.
4: Küçük Osman 3,5 yaşına geldiğinde Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun evladı oldu.
7: Osman'cığım neden sen bu sabah yavrum 3 tane tişört giydin?
11: Namusa diye terlesin diye.
7: Biz bunu bugün alalım. Ondan sonra 29 Ekim olsun, Cumhuriyet çocuğu olsun. Dünyaya iki defa gelmiş durumunda Osman. Bir Afrika'da doğduğu gün, bir de bizim evimizde doğduğu gün olsun dedik. Bir 26 Aralık kendi doğum günü, bir de 29 Ekim. Bizdeki doğum günü. Biz ikisinde de kutlama yapıyoruz.
11: Seni yapıyorum oğlum. Seni çok seviyorum.
12: Bu eve adım attığından beri hayatı bambaşka bir yöne gitti. Türkiye'ye geldi ve bu toprakların en köklü geleneğine gönül verdi. Yağlı güreşe. Osman bugün 11 yaşında ve annesinin kucağında mutlu bir çocuk. Er meydanlarındaysa herkes onu Arap Osman olarak biliyor.
11: Güreşçi abileri gördüm. Sonra ben güreşmek istiyorum dedim.
4: Öyle de oldu. Küçük Osman kısa sürede er meydanlarının gözdesi oldu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
11: Bir beyefendiyi gösterdi. Dedi ki sen bunu yenebilir misin de. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
4: Arap Osman bu yolda zorlu bir antrenman temposundan geçiyor. Ama önce okula gidiyor.
12: Derslerin nasıl?
11: İyi. Gayet iyi. Bu aralar öğretmeni topladığımı söylüyor.
12: En sevdiğin ders hangisi?
11: Beden, fen diyelim.
4: Boş zamanlarında ise bol bol oyun oynuyor.
12: İyi misin oyunlarda? İyi,
11: abla bak görüyorsun diyorum işte.
4: Küçük pehlivanın hedefi büyük. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan olmak.
11: Baş pehlivanı Türkiye'yi temsil edeceğim ve olimpiyatta da bayrağımızı birinci yapacağım.
1: Adana 1900.

0: 1943 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın gizli görüşmesine ev sahipliği yapmıştı. İşte o görüşmeye ilişkin bir belge tam 83 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinden çıktı.
1: MIT 83 yıllık gizli belgeyi arşivinden çıkardı. İnönü, Churchill gizli görüşmesinin perde arkası aralandı. 30-31 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana Yenicere gizlice bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından paylaşılan belge bu görüşmenin Alman diplomatik çevrelerinde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. Belge MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. ...8 Şubat 1943 tarihli belgeye göre görüşme Alman konsolosunu önce telaşa düşürdü. Ancak Berlin'den gelen bir şifre havayı değiştirdi.
2: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair von Papen'e kati teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa... Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz.
1: Belge İzmir Merkez Amirliği'nden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmişti. Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu başlığı, kaynak olarak da İzmir yuvası ibaresi bulunuyordu. Churchill, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin müttefiklerle daha yakın askeri işbirliğine yönelmesini ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istiyordu. Ankara ise doğrudan savaşa girme konusunda temkinliydi. Bu nedenle Yenice görüşmesi Türkiye'nin izlediği denge politikasının en önemli diplomatik duraklarından biriydi.
0: Teknofest coşkusu Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Habertürk muhabiri Buse Deviren'in sorularını yanıtladı. Festivalin rekor katılımla sürdüğünü söyleyen Bayraktar, Teknofest'in Türkiye'nin geleceği adına umut taşıdığını söyledi. Detaylarına bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Evet, Teknofest tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest'in elbette en merak edilen isimlerinden bir tanesi de yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Bayraktar. Şimdi yarışmacıların yanında ziyaret ediyor. Selçuk Bey merhabalar, Habertürk'e hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Sağ olun. Muhteşem bir ortam. Tebrik ediyoruz arkadaşlar.
3: Bütün arkadaşları tek tek ziyaret ediyorsunuz ve görüyorsunuz. Onlar da sizi çok merak ediyor. Neler söylersiniz? Ayrıca siber alandayız şu anda. Onlar da siber alanda yarıştılar.
4: 62 farklı yarışmamız var. Bu alanda 9 tanesi devam ediyor. Diğerleri bitti. Kıyasıya bir mücadele var. Bütün bu gayret, bütün bu emek neredeyse bir yıl boyunca arkadaşlarımız hazırlandılar. Finale kaldılar. 1 milyon 600 bin öğrenciden yaklaşık 20 bin öğrenci finale kaldı. Düşünün ki ve artık şampiyonluk üzerine yarışıyorlar. 62 farklı alanda teknolojinin. Hakikaten iftihar ediyoruz. Bir anlamda bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek bir nesil geliyor. Teknofest kuşağı. Teknolojinin tüm alanlarında sadece savunma sanayi değil. Biyoteknoloji inovasyondan, kanser hastalığına çareden, tarım teknolojilerine, insansız hava araçlarından, roket, uydu teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede arkadaşlarımız ter döküyorlar. Alın terleriyle, fikirçileriyle gece gündüz çalışıyorlar. Tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek için.
3: Siber güvenlik alanı da efendim çok kıymetli bir alan. Burayla ilgili neler söylersiniz? Yine milli güvenlik meselelerinden bir tanesi aslında.
4: Özellikle bu yaşadığımız çağda yapay zeka ile birlikte de yazılımların ve bütün hayatımızı şekillendiren tüm bu dijital araçların siber güvenlik açıkları oluyor ve kullandığımız bütün cihazlar, sivil zannettiğimiz cihazların hepsi adeta birer istihbarat cihazı gibi. Dolayısıyla ulusların varoluşu için siber güvenlik önlemleri çok hasreten çok önemli ve çok hususi. Bunda en önemli hususlardan bir tanesi de kendi yazılım ekosisteminizi oluşturmak ve kendi teknolojilerinizi geliştirmek. Milli teknoloji hamlesinin ideali tam da bu. Zira bütün bu teknolojilerin içinde artık kullandığımız bütün cihazların içinde mekanik bir unsur varsa aynı zamanda elektronik de var. Elektronik varsa muhakkak yazılım da var. Yazılım varsa

0: muhakkak bir siber güvenlik tehdidi de var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın buradaki gayreti bütün bu cihazlarımızın güvenliği için çok kıymetli. Ben hepsini yürekten tebrik ediyorum. Düzenleyici kuruluş olan Siber Güvenlik Başkanlığı'nı da hasreten şükranlarımı iletiyorum. Şu an bu çadırdayız. Diğer alanlarda da bağımlılıkla mücadeleden tutun da az önce blockchain teknolojilerindeydik. Ondan hemen önce Aselsan'ın düzenlediği mobil uydu yarışmasındaydık. Hepsinde muazzam bir enerji görüyorum. Hakikaten ülkemizin geleceği adına, tam bağımsız yarınları adına, güçlü ve müreffeh olmasının adına çok büyük umut vaat ediyor Teknofest. Bu anlamda hepsine yürekten selamlarımı, sizlere de ayrıca paydaşımız olduğunuz için teşekkürlerimizi iletiyoruz.
1: Son olarak efendim, Şanlıurfa enerjisi çok yüksek bir il oldu galiba Güneydoğu'da. Bu anlamda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genç kuşak da oldukça yüksek burada.
0: Şanlıurfa, evet, yani özellikle genç kuşağın da yüksek olduğu bir şehir ve adeta yüreğine bastı Teknofest'i. Bu etkinliğe rekor sayıda bir katılım görüyoruz. İstanbul'dan daha yukarıda. Yani İstanbul'dan nüfusu çok daha az olmasına rağmen ilk iki gün çok yüksek bir katılım gördük.
1: Çevre iller de geldi.
0: Evet, çevre iller de, tüm bölgemiz Teknofest Güneydoğu olarak düzenlendi. Yarışmaların bir kısmı illerde düzenlendi zaten. Bütün illerimizde etkinliğimiz oldu. İnanılmaz bir enerjisi var. İzotu'nun hakkını veriyor. Bu arada medeniyetin doğduğu yer... deyiz. Tarihin sıfır noktasındayız. Göbekli Tepe burada. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Balıklı Göl burada. Muazzam bir şehir.
1: Biz de iki buradayız. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hakkınız için lütfen.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığındaysa doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgi

bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin, yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması,

ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'daki fon soruşturması sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanmaya sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Yaşanan süreç için kontrol altına almayı başardılar denildi.
1: Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtildi. Yaşananların sistemde olumsuz etkisi olmadığı kaydedildi. S&P Global Ratings, kredi notları direktör ve lider analisti Karen Vartapetov, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Analist fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunun altını çizdi. Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadığı ifadelerini kullandı. Kuruluşun Türkiye'ye yönelik bu yıla ait ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Son olarak Nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu BB-B olarak teyit edilmiş ve not görünümünü durağan olarak korumuştu.
0: Hakemler dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında bazı hakem ve gözlemcilerin gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin fişlendiği, hakem sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında ülke genelinde operasyon düzenlendi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan ve buna yer sağlayan 45 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri belirlendi. 45 şüpheliye eş zamanlı

0: Osmanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı, 8 kişi içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Manisa merkezli 6 ilde de yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Tespit edilen şüphelilerin hesaplarında 450 milyon liralık hesap hareketliliği gözlemlendi. Eş zamanlı baskınlarda 30 kişi yakalandı, hakimlik 28 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Yasa dışı bahis operasyonlarının bir diğer adresi ise Kahramanmaraş oldu. Yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere 38 günlük takibin ardından operasyon yapıldı. Hesaplarında 1 milyar lira para hareketliliği bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. 11'i tutuklandı, mal varlıklarına da el konuldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı konuk olduğu televizyon programında hakemler soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Adalı gerekirse ligler 2 hafta ertelensin önerisinde bulundu.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı olağanüstü seçimle genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Adalı konuk olduğu televizyon programında Türk futbolunun temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini savundu. Hakemler dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada gereken operasyonun yapıldığını ifade etti. Başkanlığım süresince MHK'da düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Bu Beşiktaş'la ilgili olmaktan öte Türk futboluna etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş. Kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok. Bu zevkle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'e verilen aranın uzatılması gerektiğini savundu. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi, ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum. Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım. Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak girecek olan Serdal Adalı, Süper Lig'de yabancı hakem ve yabancı VAR'la devam etme önerisinde de bulundu.
2: Teşekkürler.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunun kısa süre içinde mecliste kurulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle görüşüp en uygun formülün ortaya konulacağını söyledi.
3: En kısa zamanda kuracağız.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
3: Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formül, en uygun şekli ortaya koyarız.
4: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
5: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını izleyecek.
4: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
6: Peki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
7: Parti olarak isim belirlediniz mi?
6: Hayır, henüz belli değil.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosu genişliyor. Uzun yıllardır envanterde bulunan nakliye uçaklarına İngiltere'den yeni nesil 12 adet C-130J tipi uçak eklenecek. Bu uçaklardan ilk ikisinin Aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Yurt dışında pilot, teknisyen ve bakım personeli eğitimleri de aralıksız sürüyor.
4: İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı alınacak. İlk 2 uçak Aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Pilot ve teknisyen eğitimleri ise aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin mevcut envanterinde 18 adet C-130 tipi nakliye uçağı bulunuyor. Filonun daha yeni nesil olan J tipiyle genişletilmesi için İngiltere ile tedarik süreci yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J'nin tedariki için İngiltere'ye

0: İngiltere ile sözleşmenin imzalandığını ve ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu. Tedarik süreci devam ederken Türk personelinin eğitimleri de başladı. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Ayrıca 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de yapılıyor. C-130J nakliye uçakları yaklaşık 20 ton yük taşıyabiliyor. Üstelik yaklaşık 670 km hızıyla sınıfında avantaj sağlıyor. Klasik C-130'lara göre daha modern bir tasarıma ve dijital bir kokpite sahip olan bu uçaklar, bir askeri birliğin araçlarının ve ekipmanının başka bir bölgeye hızlı şekilde taşınması gibi görevler üstleniyor. İngiltere'den alınacak C-130J uçaklarının teslimatlarının tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosundaki uçak sayısı 30'a yükselecek.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'nın kendilerine saldırması halinde tüm silahlarını kullanabileceklerini söyledi. Moskova'da konuşan Putin, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını bir kez daha dile getirdi.
0: Rusya, Batı'ya yönelik Kaliningrad uyarısını yineledi. Putin, olası saldırı halinde tüm silahları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu.
2: Rusya'nın Kaliningrad veya diğer bazı bölgelerine yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, elbette ülkemizin cephaneliğindeki tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz ve zorunlu bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
0: Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ifade eden Putin, Rus topraklarına saldırı olması halinde yanıt vereceklerini söyledi.
2: Batılı ve Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030 yıllarında Rusya ile bir savaşın gerekliliği, olasılığı ve buna hazırlık yapılması konusundaki açıklamaları. Bunu söyleyen biz değiliz. Karşı taraftan sürekli olarak duyduğumuz şey budur.
0: Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yaptığı saldırıları da değerlendirdi. Bu saldırıların gayri safi yurt içi hasılanın %1'i oranında ekonomik zarara neden olduğunu, buna karşılık Ukrayna ekonomisi için önemli hedefleri vurmaya başladıklarını da ifade etti. IMF'in hesaplamalarına göre Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2026'da 2,6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun %1'i ise yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Polonya ve Litvanya ile sınırı olan Kaliningrad, Rusya'nın en batıdaki toprağı olarak biliniyor. Eski bir Alman şehri olan Kaliningrad, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Sovyetler Birliği'ne, daha sonra da Rusya'ya katılmıştı.
1: Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kaptan pilotu ilk kez konuştu. Hindistan Başbakanı Modi'nin aradığı pilot, korku dolu anları anlatırken kimsenin ölmesine izin veremezdim dedi.
0: Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağının bıçaklanan pilotu ilk kez konuştu. Abu Dhabi'de tedavi altındaki Hintli pilot Simit Machar, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı konuşmada yaşadıklarını anlattı.
3: Saldırı anında hayatta kalma mücadelesi veriyordum. Yerde yatarken uçağın hızla irtifa kaybettiğini hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken diğer yandan kendi kendime bu son hamle, yapabilirsin, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
0: Modi de pilot için tüm ülkenin dua ettiğini söyledi.
4: Tüm tapınaklarda ve kutsal mekanlarda uzun ömürlü olmanız dileğiyle dualar edildi ve ilahiler okundu. Hepimiz sağlığınıza kavuşmanız için dua ediyoruz.
0: Suudi Arabistan'dan da olaya ilişkin ilk açıklama geldi. Soruşturmadaki ilk bulguların gözaltındaki yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını gösterdiğini duyurdu. Olay üzerine uçağın Tebük'e acil iniş yaptığı, saldırgan yardımcı pilotun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu.
1: Felsefe profesörü Ionna Cucurati tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Cucurati, Bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi görüyordu. Kuçuradi 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kuçuradi'yi hocaların hocası olarak niteledi. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı diye yazdı. İnsan olma sanatını

0: ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuşradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı miras bıraktı dedi. İonna Kuşradi felsefe ve insan hakları alanında UNESCO kürsüsü sahibi olmuş. 2006'da İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne müdür olarak atanmıştı. Profesör Doktor Kuşradi için pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Kuşradi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üçlü savunma bakanları toplantısına katıldı. Mevkidaşlarıyla ortak toplantı bildirisine imza atan Güler, yeni dönemin yeni işbirliği imkanlarına vesile olacağına inanıyoruz dedi.
1: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tarih, ortak coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlı üç dost ve komşu ülkedir. Bu güçlü bağlar bugün giderek derinleşen çok boyutlu stratejik bir işbirliğine dönüşmüştür.
2: Üç ülke arasındaki işbirliğini bu sözlerle anlattı. Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının olabileceğini söyledi.
1: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üçlü savunma bakanları toplantısına katıldı. Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan toplantının ardından üç bakan tarafından toplantı bildirisi imzalandı. Bakan Güler, Azerbaycan ve Gürcistan'a yönelik desteğin devam edeceğini vurguladı.
1: Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda teşkilata ilişkin doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. MİT'te kimler çalışıyor? Personelin tamamı ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? İşte MİT'in merak edilen sorulara verdiği yanıtlar.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kimler çalışıyor? Çalışan herkes ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Kamuoyunda merak edilen bu sorulara Milli İstihbarat Teşkilatı tek tek yanıt verdi. MİT, teşkilata ilişkin yanlış kullanılan bazı ifadelerin doğrusunu paylaştı. İlk olarak istihbarat faaliyetlerinin yalnızca ajanlıktan ibaret olduğu algısına yanıt verildi. MİT, istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, dil, araştırma ve koordinasyon gibi çok sayıda alanı kapsayan çok disiplinli bir faaliyet olduğunu belirtti.
3: MİT'te çalışan herkes ajandır ifadesi doğru değil. Teşkilat bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler ve teknik personelin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında çalışan çok sayıda ekip bulunuyor.
2: Peki MİT'e girmek için referans gerekiyor mu? Teşkilattan yapılan açıklamaya göre böyle bir şart yok. Başvurular resmi kariyer sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar, kurumun personel ihtiyaçları ve belirlenen süreçler doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru yapan herkes MİT tarafından aranıyor mu? Teşkilat buna da hayır diyor. Başvurular personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yalnızca uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.
3: Bir diğer başlık ise istihbarat filmleri. MİT'e göre gerçek istihbarat çalışmaları sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç.
2: Ve teşkilattan vatandaşlara önemli bir uyarı. MİT vatandaşlardan telefonla bilgi ister ifadesi de yanlış. Teşkilat telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmediğini belirtti. Vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.
0: Doğu Karadeniz'in göğe komşu toprakları Artvin'de Yeşil'in bağrındaki çeltik tarlaları asırlık bir emeğe sahne oluyor. Yusufeli ilçesine bağlı Köprü Gören köyünde başaklar altın rengine büründü, üreticinin

0: Zorlu hasat mesaisi başladı. Dayanışmayla el ele veren kadınlar sofradan tarlaya büyük emeği gözler önüne serdi.
1: Sabahın erken saatlerinde tarlalara iniyorlar. Asırlardır değişmeyen geleneksel yöntemle hasat yapıyorlar.
2: Market pirincini ben yiyemiyorum. Ya buna alışık olduğumuz için. Bu daha lezzetli, daha hafif.
1: Doğu Karadeniz'in göğe komşu toprakları olarak bilinen Artvin'de çeltik hasadı başladı. Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde köylüler olgunlaşan çeltikleri oraklarla biçiyor. Demet haline getirilen çeltikler tahtalara vurularak saplarından ayrılıyor.
2: 7-8 kişi komşular birikip bugün bana biçiyoruz. Ondan sonra ötekine, yani öyle sırayla devam ediyor. Hep birlikte birbirimize yardımlaşa yapıyoruz bu işi.
1: İşçilik bununla da bitmiyor. Sapından ayrılan çeltikler serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor.
3: Şimdi biçiyoruz ve ondan sonra değirmene götürüyoruz, şey yapıyoruz, kabuğunu alıyoruz ve onu satışa çıkarıyoruz. Şeyimiz o, yani gelir kaynağımız.
1: Köylüler kabuğundan ayrılan pirincin büyük bölümünü kendileri tüketiyor. Bir bölümünü ise satıyorlar.
0: Bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Askeri pilotların yetiştirilmesinde kritik rol üstlenen eğitim uçakları artık silahlı keşif ve hafif taarruz görevlerinde de kullanılıyor. Bu hafta Türkuşağı ailesini ve dünyadaki rakiplerini inceliyoruz. Airport'un rotası kardeş ülke Güney Kore'de devam ediyor. Suwon'dan Gwangju'ya, oradan Busan'a ve rengarenk evleriyle ünlü Gamcheon Kültür Köyü'ne uzanan yolculukta ülkenin tarihinin, kültürünün ve doğal güzelliklerinin izini sürüyoruz. Programımızın konuğu Dream Project CEO'su Volkan Ataman. Skytrax, 2026 Dünya Hava Yolu Ödülleri sıralamasında Türk Hava Yolları 5.liğe yükseldi. Sivrihisar hava gösterilerinde tarihi an yaşandı. Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un uçakları kol uçuşu yaptı. Airport başlıyor.

İnsansı sistemlerin rolü giderek büyüse de hava kuvvetleri savaş uçağı pilotlarının başlangıç ve temel eğitimi için turboprop uçakları kullanmayı sürdürüyor. Türkiye'nin yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 askeri tip sertifikasını alarak teslimat sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Hürkuş ailesinin dünya pazarında doğrudan rekabet ettiği 6 önemli uçak ailesi bulunuyor. Airport Aktüel dosyada bunlar arasından görev profili ve teknik özellikleri bakımından Hürkuş'a en yakın 4 modeli inceledik. TUSAŞ tarafından üretilen Hürkuş ailesinde eğitim uçağıyla silahlı görev varyantını birbirinden ayırmak gerekiyor. Hürkuş 2 temel eğitim için geliştirilirken elektro-optik kızılötesi kamera, harici yük istasyonları ve güdümlü mühimmat kabiliyeti Hürkuş görev uçağında bulunuyor. Her iki uçakta 1600 beygir gücündeki

GT6A 68T turboprop motoruyla donatılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için 55 Hürkuş 2 üretilmesi planlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da uçağın teslimat öncesindeki son test ve kabul uçuşuna katıldı. Hürkuş 2'lerle yapılan kol uçuşunun ardından iki isim Hürjetlerle gerçekleştirilen ayrı test uçuşuna da eşlik etti. TUSAŞ'ın açıklamasına göre sertifikasyon sürecinde 153 test gerçekleştirildi. Böylece yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için Milli İnsan Kaynakları ile yürütülen askeri tip sertifikasyon süreci ilk kez tamamlandı. Hürkuş 2'nin azami kalkış ağırlığı 3300 kilogram. Uçak saatte 533 kilometre azami seyir hızına ve 1190 kilometre menzile sahip. Ailenin silahlı üyesi Hürkuş görev uçağı ise muharebe, mühimmat ve özel görev eğitimlerinin yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevleri için geliştirildi. Hürkuş görev uçağının azami kalkış ağırlığı 4530 kilogram. Faydalı yük kapasitesi 650 kilogram. Uçak 4,3 saat havada kalabiliyor ve 1668 kilometre menzile ulaşabiliyor. İlk olarak Nijer'e ihraç edilen bu varyant daha sonra Çad'a da teslim edildi. Hürkuş görev uçağının en önemli rakiplerinden biri Brezilya merkezli Embraer'in geliştirdiği A-29 Super Tucano. İleri ve taktik pilot eğitimi, hafif taarruz, silahlı keşif ve yakın hava desteği görevlerinde kullanılabilen uçakta EO/IR görüntüleme sistemi, gece görüş uyumlu kokpit, taktik veri bağlantısı ve kanat içine yerleştirilmiş iki makineli tüfek bulunuyor. Bugüne kadar 22 Hava Kuvveti tarafından seçilen A-29'un azami kalkış ağırlığı 5400, harici yük kapasitesi 1550 kilogram. Dahili yakıtla 3,4 saat havada kalabilen uçakta bu süre, iki harici yakıt tankı ve EO/IR sensörlü görev konfigürasyonunda 5,2 saate çıkıyor. 3 harici yakıt tankıyla intikal menzili 2871 kilometreye ulaşıyor. Bir diğer güçlü seçenek, Textron Aviation'ın Beechcraft markası altında ürettiği AT-6 Wolverine. T-6 ailesinin silahlı görev modeli olan AT-6, pilot eğitimi, silahlı keşif ve hassas hafif taarruz için geliştirildi. Dijital kokpitinde A-10C kökenli görev bilgisayarı bulunan uçak, güdümlü bombalar, lazer güdümlü roketler, tank savar füzeleri ve silah podları taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı 4536 kilogram olan AT-6'nın 7 bağlantı noktası bulunuyor. Bunların 6'sı NATO standartlarına uygun silah istasyonu olarak kullanılabiliyor. 4 harici yakıt tanklı intikal konfigürasyonunda havada kalış süresi 7,5 saate, menzili ise 3195 kilometreye çıkıyor. Güney Koreli Kai'nin KT-1 ailesinde Türkiye'nin de kullandığı KT-1T temel eğitim, KA-1 ise silahlı hava kontrolü görevini üstleniyor. Yakın hava desteğini havadan yönlendirmek ve keşif yapmak için geliştirilen iki kişilik KA-1'in azami kalkış ağırlığı 3311 kilogram. Uçak 950 beygir gücündeki motoruyla 350 knot azami hıza ulaşabiliyor. Makineli tüfek ve roket podları taşıyabiliyor. İsviçreli Pilatus tarafından geliştirilen PC-21, Hürkuş 2'nin yüksek performanslı eğitim uçağı pazarındaki en önemli rakiplerinden biri. Temel ve ileri uçuş eğitiminin yanı sıra, savaş uçağına geçiş ve görev yönetimi eğitimlerinde kullanılabilen PC-21, uçuş sırasında radar, silah ve elektronik harp senaryolarının canlandırılmasını sağlayan gömülü simülasyon sistemiyle öne çıkıyor. Uçak, simülatörler, görev planlama ve uçuş sonrası değerlendirme araçlarını kapsayan bütünleşik bir eğitim sistemiyle sunuluyor.

1600 beygir gücündeki PT6A68B turboprop motorla donatılan PC21'in azami kalkış ağırlığı akrobasi konfigürasyonunda 3100, harici yük taşıyan konfigürasyonda ise 4250 kilogram. Saatte 624 kilometre azami seyir hızına ve 1333 kilometre menzile ulaşabilen uçak, gerçek mühimmat kullanmadan taktik görev eğitimi verebilmesiyle silahlı rakiplerinden ayrılıyor. Bu sınıftaki rekabet yalnızca menzil, havada kalış veya mühimmat kapasitesiyle belirlenmiyor. Eğitim sistemi, işletme maliyeti, lojistik destek ve görev ihtiyaçları da seçimde etkili oluyor. Hürkuş ailesinin Türkiye açısından farkı ise eğitimden silahlı görevlere uzanan kabiliyetlerin yerli bir platform ve milli destek altyapısı üzerinde yükselmesi.

Türkiye'nin kardeş kabul ettiği ülkelerden Güney Kore'deki seyahatimiz bu hafta ikinci bölümüyle sürecek. Geçen hafta başkent Seul'de keşfettiğimiz 10 noktayı kısaca hatırlayalım. İstanbul Havalimanı'ndan başladığımız uçak yolculuğumuz Seul Incheon Havalimanı'nda sona erdi. İlk olarak Seul Kulesi'ne çıkıp şehri tepeden keşfettik. Daha sonra eski şehri gezip Gwanghwamun Meydanı'ndaki iki önemli Korelinin heykeline yakından göz attık. Kore Budizminin baş tapınağı olan Jogyesa'yı keşfedip Seul'ün en ünlü semti Insadong'u turladık. Changdeokgung Sarayı'nın mimarisine hayran kalıp Bukchon Hanok Köyü'nde geleneksel Kore evlerini inceledik. Gangnam Style şarkısı ile dünyaya adını duyuran Gangnam bölgesini keşfettikten sonra Türklerin yaşadığı Itaewon'u ziyaret ettik. 20 saat boyunca açık olan mağazaları ile Dongdamon bölgesini görüntüleyip, şehir hayatının keşmekeşinden sıkılanların tercih ettiği noktalardan biri olan Cheonggyecheon'la Seul turumuz sona erdi. Güney Kore turumuz bu hafta ülkenin güneyine doğru yolculukla sürüyor. İlk durağımız olan Suwon City, Seul'ün 30 kilometre güneyinde yer alıyor. Suwon'da ilk hedefimiz ise Memorial Savaş Anıtı oluyor. Kore Savaşı sırasında Güney Koreliler savaşı kaybetmek üzereyken Türk askeri direnişe destek vermek üzere yetişiyor. Düşmanın ilerleyişi Türklerin gelmesiyle durduruluyor. Bu yüzden Seul'de Türk olduğunuzu söylediğiniz zaman hala çok büyük saygı görüyorsunuz. Ateşkes imzalanana kadar Türkiye'den Kore'ye 21.212 asker gidiyor. Bunlardan 1005'i şehit oluyor. Suwon'daki Memorial Anıtı, savaşta şehit olan Türk askerlerinin anısına dikilmiş. Hwaseong yani Parlak Kale, Suwon şehrinin ortasında yer alan surlarla çevrili bölgedeki kalenin adı. Chosun Hanedanlığı'ndan Kral Jeongjo tarafından inşa ettirilen kale ve surlar, 1796 yılında 34 aylık çalışma sonunda tamamlanmış. 4 ayrı kapısı bulunan 5,7 kilometre uzunluğundaki surlar, 1,3 kilometre karelik toprağa çevreliyor. Kale 1997'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Dilinde tae ayak, guon el, do ise ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken düşünce ve davranış biçimi anlamına geliyor. Bunların birleşiminden ortaya ise taekwondo çıkıyor. El ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan taekwondo, Korelilerin ulusal sporu. Geçmişi 13 asır öncesine dayanan bu spor, Kore'den tüm dünyaya yayılmış. Suwon'da kalenin hemen önünde, kızlı erkekli bir çocuk grubunun tekvando antrenmanına göz atıyor.

Atıyoruz. Ayın sadece 2, 7, 12, 17, 22 ve 27. günlerinde açık olması sebebiyle Five Day Market olarak bilinen pazar Jeonseong şehrinde yer alıyor. Bu pazarda köylülerin ürettiği organik ürünler satılıyor. Şifalı otlar, çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra deniz mahsullerinden domuz bacağına kadar her şey hem satılıyor hem de pişirilerek servis ediliyor. Pazarda turlarken Kore'nin yemek kültürü hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip oluyoruz. Koreliler geleneksel yeme alışkanlıklarını hala koruyor. Pirinç her öğünde tüketiliyor ve içkisinden tatlısına her şey yapılıyor. Ülke yemekleri besleyici, vitamini bol ve genellikle düşük kalorili olmasıyla dikkat çekiyor. Mutfakta ağırlık sebzede olduğunda kilo almaktan korkmadan her şeyi yiyebilirsiniz. Ancak Kore'de ne kadar çok yemek sipariş ederseniz edin, sofradan tıka basa doymuş bir hisle kalkamıyorsunuz. Korelilerin ince yapılı ve zayıf insanlar olması bunun ispatı. Pazarda turlayıp bir şeyler yedikten sonra bir arirang müzikaline katılıyoruz. Arirang, Kore'nin resmi olmayan milli marşı da sayılabilecek bir halk şarkısı. Şarkının çoğu versiyonu şarkıyı söyleyenin bir dağdan geçerken karşılaştığı zorlukları anlatarak başlar. Arirang, geçidin ve dolayısıyla şarkının da adı. Bu halk şarkısını temele alan müzikaller ülkenin en önemli kültürel değerleri arasında gösteriliyor.

Gyeongju şehrinde bulunan Bulguksa Tapınağı, Budist sanatı altın çağının en önemli yapısı. Budist rahipler tarafından hala aktif olarak kullanılan Bulguksa Tapınağı, ormanın yamacına kurulmuş. Tapınağa ağaçlar arasında uzunca bir yolu yürüyerek ulaşılıyor. Yol boyunca yer alan heykellerin tapınağı koruduğuna inanılıyor. Bulguksa Tapınağı yemyeşil bir orman ve küçük bir göl ortasında yer alıyor. Tapınağın kendi mimari güzelliği, içindeki kutsal emanetlerin sanatsal dokunuşları ile birleşince ortaya şaheser bir eser çıkmış. Birçok hazineye ev sahipliği yapan ve hatta içinde Kore'de yer alan en önemli iki pagodadan birini barındıran Bulguksa, saatler boyunca gezmekle bitmeyecek kadar detaylı bir tur gerektiriyor. Bugün Budistler için kutsal sayılan tapınak, tek bir çivi dahi kullanılmadan inşa edilmiş olmasına rağmen yaklaşık 600 yıldır ayakta. Tapınak bahçesiyle beraber düşünüldüğünde devasa bir alanda kurulmuş. Tapınağın bahçesinde genç, yaşlı, yerli, yabancı büyük bir kalabalık ve gürültü söz konusuyken, tapınakların içinde Budist rahiplerin ibadet edip Korelilerin onlara duaları ile eşlik ettiği anlarda müthiş bir sessizlik hakim. Altın şehir Gyeongju'da tarihi Yangdong köyü keşfedilmesi gereken noktalardan. Kore Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan en geniş geleneksel köy olan Yangdong'u 1993 yılında Prince Charles da ziyaret etmiş. Doğası ve kültürel birikimiyle 500 yıl önceki yaşantının birebir devam ettiği 160 evin bulunduğu köy, Konfüçyüs kültürünü muhafaza etmesi sebebiyle Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Güney Kore'nin en büyük liman kenti olan Busan, aynı zamanda 4 milyonu aşkın nüfusu ile ülkenin en büyük ikinci şehri. Yüksek yapılı binalarıyla oldukça modern bir şehir olan Busan'ı denizden keşfetmeye karar veriyor ve tekne turuna katılıyoruz. Gökdelenleri uzaktan keşfedip Gwanggang Köprüsü'ne yaklaştıkça Busan'ın ne kadar güzel bir şehir olduğuna bir kez daha kanaat getiriyoruz. 1994 yılında yapımına başlanan Asma Köprü'nün 8 senede tamamlandığını öğreniyoruz. Tekneyle biraz daha açıldıktan sonra balık tutmayı da ihmal etmiyoruz. Tekne turumuzu bitirdikten sonra Sinema Caddesi'nde yürüyüşe çıkıyoruz. 2014 yılında ziyaretçilere açılan 800 metrelik bu cadde, Busan'da her sene düzenlenen Uluslararası Film Festivali'ne istinaden tasarlanmış. Cadde boyunca dünyaca ünlü filmlere dair çeşitli sembolleri ve Koreli sinema yıldızlarının el izlerini görüyoruz. Busan şehrindeki son noktamız olan Gamcheon Kültür Köyü Koreliler için oldukça önemli. Kore Savaşı sırasında Daegeukdo dininin 4000 üyesi savaşın böldüğü ülkenin farklı bölgelerinden gelen mültecilerle beraber Busan'ın bu köyüne yerleşmiş. Kendilerine ev olarak da 800 dolayında ahşaptan baraka ve gecekondu inşa etmiş. Daha sonra nüfusu giderek artan köy, küçük seramik kuşları, renkli evleri, güler yüzlü insanları ile insana yaşama zevki veren eğlenceli bir yer. Köyü tepeden seyrettiğimizde karşılaştığımız manzara ise oldukça keyifli. Gamcheon Kültür Köyü ile iki haftadır süren Güney Kore keşif turumuz sona eriyor. Sizi kardeş ülkeden renkli görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni rotaları keşfe devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Ülkemizin turizm sektöründe kaydetmiş olduğu son seviyeyi konuşmak istiyoruz. Önemli bir konuğum var. Dream Projects Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman. Volkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Günter Bey. Teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi biz turizm denince ülkemizin geldiği noktayı nereden nasıl değerlendirelim diye merak ediyoruz. Bir yandan ciddi anlamda bir gelen giden sayısı var ama bu gelen gidenden ne kadar verim elde ediyoruz? Bunu daha nasıl değerli hale getiririz gibi sorular da sürekli aklımızda dolaşıyor. Çünkü bizimle muadil Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda biraz daha kat etmemiz gereken yol olduğunu düşünüyorum. Buradan başlamak isterim. Evet. Siz ne dersiniz?
1: Ya tabii şimdi Türkiye çok büyük turizm potansiyeli. 80 bin her bir şehrimiz ayrı bir cennet. Muazzam bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam orta noktasındayız. Yani bir 3 saat, 4 saat, 5 saat uçuşta aslında çok büyük bir dünyanın büyük bir kısmını Türkiye'ye çekebiliyoruz. Biz de rahat ulaşabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz Türk Hava Yolları 336 noktaya direkt uçuş yapıyor.
0: Evet.
1: İGA gibi çok büyük kapasite havalimanınız varsa, Bey Gökçen var. Antalya, Tavfur Port yenileri biliyorsunuz. Kapasite artırdı. Dalaman yenilendi, kapasite artırdı. Baktığınız zaman 2 milyon yatak kapasitemiz var. Rahmetli Özal'la başlayan o dönemde biliyorsunuz birçok ciddi bir turizm politikasıyla turizm sektörü büyüye devam etti. Tabii ki rekabet de durmuyor. Dediğiniz gibi Avrupa'da çok güzel destinasyonlar var. Çok rekabetçi destinasyonlar var. Şu an geldiğimiz nokta Türkiye dünyanın en çok turist çeken 4 ülkesinden biri oldu.
0: Önemli bir nokta. Çok. Sayı açısından.
1: Çok. Kesinlikle. Bir Fransa, İspanya, Fransa, Amerika, Türkiye, 5. sırada İtalya var. İtalya şu an geçtik.
0: Geçtik, evet.
1: Ama bu demek değil ki daha yapacağımız çok fazla şey var. Yapılması gereken.
0: Peki bu nicelik açısından, nitelik olarak baktığımızda ilk 5'teyiz.
1: Evet.
0: Ama ilk 5'te turist başına elde ettiğimiz gelir anlamında neredeyiz?
1: Orada bence daha yolun başındayız. Yani şu an $108 gecelik bir harcamamız var. Türkiye

0: Bu rakamları çok artacak bir potansiyele sahip ama bazı konularda dönüşüm artık ihtiyacımız var. Mesela 2 milyon yatak kapasitesi dedik ama artık bir kısmı ciddi anlamda eskidi. Bunun artık üzerine ve olması lazım. Belki yeni teşviklerin çıkarılması lazım. Yeni turizm alanlarımız kazandırılması lazım. Gelir artımının yolu nereden geçiyor? Mesela bir Mayıs'tan geçiyor. Mayıs dediğim kongre toplantı etkinlik turizminden geçiyor.
1: Evet.
0: Bu alan hem
1: Ona bir de
0: Türkiye'nin
1: fuar ekleyelim.
0: Fuar ekledim tabii.
1: Evet.
0: Etkinlik
1: Sizin
0: ekledim.
1: de en iyi bildiğiniz alanlardan birisi.
0: Evet, alanda uzmanım doğru. Etkinlik ekledim, festival ekledim.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Kasım'da COP31 geliyor, F1 geliyor. Uluslararası şimdi kongreler tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Çünkü bir kongrenin Türkiye'ye gelmesi için bazı şartlar var. Birincisi ülke çok güvenli olacak. Yani güvenli bir coğrafya olacaksınız. Hem ülke güvenli olacak hem çevresi güvenli olacak. Şu an içeri biliyorsunuz maalesef ateş çemberi savaşlardan dolayı. Özellikle İstanbul bazına konuşursak mesela İstanbul 2014 yılına kadar Dünya Kongre sıralaması ilk 5'teydi. İlk 5'e girdi. İlk 10'daydı. İşte 5 oldu, 7 oldu, 8 oldu. Çok ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Arkası 2016'daki o bombalar, terör saldırısından sonra o güvenlik algısını kaybettiğimiz zaman bir de o Suriye meselesi biliyorsunuz
1: Evet.
0: yaşanmıştı. Ciddi
1: Toparlanması.
0: bir düşüşe geldi. İşte 78, 80. sırada kadar geride de. Ama şu ana bakarsak tekrar mesela şu an bir yükselme var. Uluslararası mesela tıp kongreleri tekrar Türkiye'ye kazandırıldı. Şu an bayağı bir kongre geliyor. 2027 yılında, 2028 yılında, 2029 yılında. Bir de bu tabii kongreleri almak da hemen olmuyor. 3 yıl, 4 yıl önceden bu kongreleri
1: Evet,
0: almak için
1: takvime
0: tabii
1: gireceksiniz.
0: gidiyorsunuz. İşte gelecek dönem başkanı ülkeye çağırıyorsunuz. Şehri gezdiriyorsunuz. Kongre merkezlerini gösteriyorsunuz. Bir destinasyon tanıtımı yapıyorsunuz ama getirdiğiniz zaman da bir anda 12.500 kişi, 15.000 kişi gibi rakamlar geliyor.
1: Ve bunlar da nitelikli harcama yapan
0: Hepsi
1: gruplar.
0: nitelikli. İşte atıyorum tıp kongresi gibi hepsi doktor. Atıyorum kardiyoloji kongresini getiriyorsunuz. Bütün dünyadaki kardiyologlar bir anda İstanbul sokaklarında gezinmeye başlıyor. Alışveriş yapmaya başlıyor. Çarpı 3 kat para bırakıyor. Entelektüel seviyeleri daha yüksek. Ülkesine döndüğü zaman arkadaşını anlatıyor. İstanbul şöyle bir şehir. Ayasofya'yı gördüm, Boğaz'ı gördüm, yedim içtim. Derken arkadaş da bu sefer ailesini toplayıp gidiyor. Çarpan etkileri olan nicelik olarak ve kalite olarak ve gelir olarak da ülkeye çok büyük fayda sağlayan bir alandan bahsediyoruz.
1: Şimdi biz bir yandan turizmi çeşitlendirmek istiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü coğrafya olarak, ülke olarak buna çok müsaitiz.
0: Çok, çok kesinlikle.
1: Mesela yıllar önce iyi biliyorum, mesela biz Fransa'dan deniz, kum, güneş gibi bir turist alma şansımız yoktu ama kültür turizmi anlamında
0: Evet.
1: çok ciddi oralardan gelenler olurdu.
0: Evet.
1: Doğu ve Güneydoğu bölgesi
0: Kesinlikle.
1: özellikle İç
0: Kesinlikle.
1: Anadolu.
0: Evet.
1: Halen hatırlıyorum o şeyi damarı yakalayabilmiş değiliz.
0: Evet.
1: Bu noktada bana katılır mısınız? Önerileriniz neler olur böyle bir şeyin yeniden canlanabilmesi için?
0: İlerleme kaydettik tabii ki. Onu yani kesin ilerlediğimiz kesin ama daha orada da çok fazlanacak yol var. Yani birincisi zaten lafın başına söylediğim gibi 81 ilin 81 ayrı kıymeti var. Kapadokya bölgesi çok değerli bir bölge mesela. Doğu Güneydoğu diyorsunuz. İşte Mardin'imiz var, Urfa'mız var, Diyarbakır'ımız var. Çok özel bir coğrafyadan bahsediyoruz. Buradaki yatırımları da artırabiliriz. Daha spesifik tanıtım yapabiliriz. Çünkü şimdi turizm bir genel tanıtmak var. İşte deniz, kum, güneşte. Bir de daha özel. Din turizm var burada. Sağlık var. Spor turizm var. Mayıs
1: Gastronomi
0: var.
1: var.
0: Gastronomi diyorsunuz. Mesela 171 tane restoran şu an Michelin rehberine girdi. 17 tanesi yıldız aldı bunlardan.
1: Evet.
0: Muazzam bir
1: Bu son
0: gastronomimiz var.
1: yılların en önemli
0: Evet.
1: başarısı diyelim.
0: Kesinlikle. Daha çok markalaşmaya ihtiyacımız
1: Evet.
0: var. Daha çok markanın kazandırılması. Hem global markaların ülkemize getirmesi hem de bizim kendi ülkemizden. Şimdi marka ismini söylemek istemiyorum ama çok ciddi markalaşan markalarımız var ama çok yetersiz daha. Bizim de kendi markalarımızı artık daha çoğaltmamız, dünya çapında böyle X restoranı atıyorum Amerika'dan bir insan yemek yemek için de gelmedi. Veya gece hayatı için de gelmedi. Deneyim sunmalıyız. Deneyim tarafının çok kıymetli olduğunu her zaman düşünürüm.
1: Şimdi siz bir yandan önemli fuarlara da imza atıyorsunuz. Şimdi
0: Evet.
1: işte en son fuarı yaptınız.
0: Evet.
1: Önemli sayıda da katılım var. Biraz fuarınızdan bahsedin. Ne kadar katılım oldu? Gelecek yıla yönelik planlarınız nedir? İki ayrı fuar yapıyorsunuz.
0: Evet. Şimdi İstanbul Turizm Fuarı daha yeni bitirdik.
1: Evet.
0: Fuarımız çok heyecanlıydı. Çok güzel geçti.

0: dünyanın dört bir yanından 17 bin turizm profesyonelini İstanbul'da ağırladık. Fuar 2 gün sürdü ama çoğu işte 3 gün geldi, 4 gün geldi, 5 gün geldi. Birincisi İstanbul kazandı. İslam ekonomisi kazandı. İkincisi fuarımızın satın alma programıyla 300'den fazla markayı İstanbul'da turizm sektörüyle, dünya yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizmcilerle B2B toplantılar yaptık. Toplam 8000 B2B geçtik. Ve çok ciddi iş anlaşmaları, kontratlar yapıldı. Bu ne demek? Türkiye outgoing yapan acentalar, tur operatörleri ve kurumsal markaların etkinlik karar mercileri fuarımızda olduğu için katılımcılarımızla network yaptılar, B2B'ler yaptılar ve işler kazandı. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Fuarımız büyüyor. Seneye de İstanbul Fuar Merkezi'ne taşıyoruz. Ve İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 holde çok daha büyük bir fuarla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz de 5 yıl içerisinde dünyanın en nitelikli büyük ilk 3 turizm fuarından biri olmayı hedefliyoruz.
1: Dolayısıyla zaten her yıl yapılıyor bu fuar.
0: Her yıl, her yıl yapıyoruz. Evet.
1: Mayıs tarafına bakarsak, onu biraz konuştunuz ama
0: evet.
1: Fuar anlamında neler yapıyoruz?
0: ESO Mayıs yapıyoruz. Yani dünya markası evet. ESO Mayıs. Geçen bir televizyon
1: zaten
0: programındaydım. Oradaki haber yapan hanımefendi şey dedi. Sokaktaki insanı bile bildi markada ESO Mayıs. Hakikaten ESO Mayıs, Mayıs sektörünü 24. kez bir araya getirecek. Global Mayıs sektörüyle buluşturacak. Uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerin Türkiye'ye gelmesine bir köprü görevi sağlayan, hem de sektörü kendi içerisinde birleştiren, bütünleştiren, sektörün sorunlarını konuşan, çözüm arayan, hem de ölü töreniyle de bütün o Mayıs endüstrisini Oscar tadında, dünyanın en büyük ölü törenine kendi alanındaki önlendiren bir organizasyondan bahsediyoruz. Biz dünyadaki önemli kongre karar mercilerine, önemli incentive dediğimiz, yani teşvik toplantısı düzenleyen kurumsal markaların yöneticilerine yıllardan beri Türkiye'de ağırlıyoruz. Son 4'ten beri Kıbrıs'ta yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yapıyoruz. Onları kendi sektörümüzdeki profesyonel bir araya getiriyoruz. Ve çok büyük bir network'e aslında imza atıyoruz.
1: Son yılların en önemli konusu, başta Antalya olmak üzere, turizm sektöründeki bu daraltılmış alan mı diyelim artık? Önce 6 aydı, 8 aya çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi 9 aya yaklaşıyor ve genel yaklaşım, bunu yılın geneline nasıl yayarız?
0: 12
1: aya nasıl çıkarırız?
0: Evet.
1: Oraya yönelik ne tarz çalışmalarınız var? Sizin ne tür katkılarınız olabilir?
0: Şimdi biliyorsunuz, yani bizim ülkemizde özellikle Akdeniz, Antalya Çanağı'na bakarsak sezon Nisan'da başlıyor, Kasım'da bitiyor. Onun dışında bir boş dönem var. Şimdi burada iki tane seçenek var. Oteller ana kadrosunu koruyarak 12 ay kostlarını, maaşını ödeyerek devam ediyor ama bir kısmını çıkarmak zorunda kalıyor. Bunu 12 yaymanın ana yolu aslında şu an konuşumuz Mayıs'tan geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biz Mayıs'ı bu ölü sezonda yapıyoruz. Yani hiçbir uluslararası kongredir, şeydir veya lokal bayi toplantısı Temmuz'da, Ağustos'ta falan yapılmaz.
1: Evet. Başka coğrafyalarda, ülkeye de gittiğimizde bu tarz şeyler için hep
0: aynen. Hep sezon dışıdır.
1: Evet.
0: Hep sezon dışıdır. Böylece otelin dolmasını sağlar, konvensiyonun dolmasını sağlar. Sezon dışında esnafın kazanmasını sağlar. Oraya ciddi yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Antalya'da bu alanda ciddi bir potansiyel sahip. Çok güzel kongre merkezi var. Nes kongre merkezi. Otellerin zaten kendileri çok büyük konvensiyon merkezleri var. Odalarımız zaten çok şık. Kapasite zaten çok yüksek. İstanbul için aynısını söyleyeceğim. Tabii İstanbul'da daha böyle yenilikçi bir kongre merkezine ihtiyacımız olduğunu da her zaman dile getirmek istiyorum.
1: Hem yenilikçi hem de biraz daha... Bazı şeylerden biliyorum, kapasite sorunu var.
0: Kapasite sorunu var, alan sorunu var. Bakın mesela biz fuar yapıyoruz. İnanın bana yer bulmakta zorlanıyoruz. Ama bir güzel haber vereyim size. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç Başkanlığı'na bir proje başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nin orada 20 bin metrekarelik, 10 bin metrekare alt kat, 10 bin metrekare üst kat, üst kat sıfır kolon. Hem fuar merkezi olabiliyor hem de kongre merkezi olabiliyor.
1: Dönüştürülebilir.
0: İnşaatı evet. Yapılıyor, başlandı. 2028-2029 gibi oranın açılışını planlıyorlar. O ciddi anda bu kongre alanında, Mayıs alanında İslam'ın katkısı alacak.
1: Bu güzel haber. Bu yıl turizmde biraz rakamlardan dolayı
0: evet.
1: Hem de coğrafyamızdaki yakın bölgedeki savaşlardan dolayı işte evet. Gerek Rusya, Ukrayna...

0: ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan Körfez'deki
1: Evet.
0: karışıklık,
1: Evet.
0: Hürmüz Boğazı, şimdi Babel Mendep'in kapanması gibi durumlar söz konusu. Bunun turizmimize etkisi ne oldu? Hem olumlu hem olumsuz.
1: Turizm demek güvenlik demek. Gün sonu Türkiye'de öyle bir coğrafyada ki etrafı hep ateş çemberi. Olunca güvenlik algısını kaybediyorsunuz. Türkiye'de hiçbir savaşla alakası olmamasına rağmen işte Amerika'daki, Kanada'daki, Avrupa'daki veya Japonya'daki turistler diyor ki o bölgede savaş var. Aslında bizim ülkemizde savaş yok. Türkiye çok güvenli liman diyoruz. Ama bu algıyla iptal edenler tabii ki var. Bu da bizim şu an turizm hedefimiz 68 milyar dolardı 2026 yılı içerisinde. Şubat sonuna kadar güzel gittik ama bu savaşla beraber ciddi bir düşüş yaşandı. %2,4 geriden geliyoruz. Turizm Bakanımız da bunu tekrar 65 milyar olarak şu an revize
0: Evet.
1: etti. Yıl sonunda 65 milyar dolar tutacağımızı ben düşünüyorum. Ama yarın da ne olduğu belli değil. Dünya çok değişiyor. Herkesin bir savaş hazırlığı var maalesef. Ama şu şartlar sanki 65 milyar doları Türkiye tutturur. Ama zaten Türkiye'nin potansiyeli de daha yüksek. Çok daha yüksek. Yani şu konuştuğumuz şeylerde de böyle ince noktalı konuşlar yapıp adımlar atırsa Türkiye yüzleri, 150 milyar doları görecek bir
0: Potansiyele
1: potansiyele
0: sahip.
1: sahip bir dünyanın en cennet ülkesi.
0: Vallahi bakalım ne zaman görürüz o 150 milyar dolarları.
1: Görürüz inşallah.
0: Volkan Bey teşekkür ediyorum
1: Ben çok
0: katıldığınız
1: teşekkür
0: için.
1: ederim. Sizin sohbet her zaman çok keyifli.
0: Sağ olun,
1: Sağ olun.
0: teşekkürler.

Havacılık sektörünün yolcu değerlendirmelerine dayanan 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri açıklandı. Singapore Airlines 6. kez dünyanın en iyi havayolu seçildi. Geçen yılın birincisi Qatar Airways 2. sıraya gerilerken Cathay Pacific Airways 3.'lükteki yerini korudu. 2026 sıralamasında Japon All Nippon Airways 4. Türk Hava Yolları ise 2025'e kıyasla bir basamak yükselerek 5.'liği elde etti. Doenco ile ikramdaki işbirliği Milli Havayolu'na toplam 8 ödül getirdi. 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilen THY'ye, 10. kez dünyanın en iyi business sınıfı ikramı, 13. defada Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ödülünü aldı. Ayrıca Avrupa'nın en iyi business class'ı, Güney Avrupa'nın en iyi business class'ı, Avrupa'nın en iyi ekonomi class'ı, Avrupa'nın en iyi business class ikramı ve Avrupa'nın en iyi ekonomi class ikramı ödülleri THY'ye verildi. Sivrihisar Hava Gösterileri tarihi iki uçağı ağırladı. Necati Artan tesislerinde gerçekleşen etkinlikte Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği Nu-D-36 eğitim uçağının replikasıyla Vecihi Hürkuş'un 1931'de tasarlayıp imal ettiği ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikası birlikte uçuş gerçekleştirdi. Vecihi 14'ün pilot koltuğunda Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın da sahne aldığı etkinlikte Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener gökyüzünde hünerlerini sergiledi.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu.

0: İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Hakemler dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında bazı hakem ve gözlemcilerin gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldığı, atama ve planlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin fişlendiği, hakem sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. İstanbul'da yürütülen hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait çok sayıda yazışma dosyaya girdi. O yazışmalarda hakem atamalarına usule aykırı müdahale edildiğine dair çarpıcı detaylar var. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu emniyet ifadesinde tespitler için ne dedi? Bakalım.

0: Hakem atamalarına müdahale edildi, torpil listesi yapıldı. Hakemler soruşturmasında dikkat çekici yeni tespitler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler soruşturması genişliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin ardından Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Suçlamalara gelince yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyaller arasında dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. O yazışmaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve diğer VAR görevlerinde görevlendirilmemesini istiyordu. Bu yöndeki talebini de Ferhat Gündoğdu'ya iletmişti. Talebi ileten kişi ise Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve bir başka tespit, Gündoğdu ve Hacı Osmanoğlu arasındaki bir yazışma da dosyaya girdi. O yazışmada, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılması için liste iletildiği ortaya çıktı. MK Başkanı'nın gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla hakem atamalarına müdahale ettiklerine dair yazışmalar da tespit edildi. Bu yazışmaların usule ve düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi. Gündoğdu emniyetteki ifadesinde hakemleri tehdit etmediğini savundu. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili kişisel husumet ve intikam olmadığını söyledi. Kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini öne sürdü. 2022'de hakemlerin liste dışı bırakılmasıyla ilgili de MHK ve TFF yönetiminin ortak kararı olduğunu iddia etti. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakemler dosyasında şu ana kadar toplamda 54 müşteki ve tanık ifadesi alındı.
1: Çok düdük çalınıyorsa bunu...
2: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

0: yaptığı Beştepe'deki toplantıda fon yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler ve ödeve takvimi ele alındı. Sermaye piyasası kanununda değişiklik için de talimat verildi.
1: Gelinen aşama değerlendirildi. Ara ödeme takvimi ele alındı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de ikinci toplantısını yaptı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve Ekonomi Kurmayları katıldı. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
2: Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
1: Açıklamada sorunun çözümüne ilişkin hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğiyle vurgulandı.
0: Fon krizi yüzünden mağdur olanlara geri ödeme süreci başlıyor. Ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecinde yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl alacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti'ye geçen Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanları'yla Şile ve Üsküdar Belediye Başkan vekillerini kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile ayrı ayrı görüştü. Çekmeköy ile Tuzla Belediye Başkanları yakın zamanda CHP'den AK Parti'ye katılmıştı. Şile ve Üsküdar belediyeleri de belediye meclislerinde yapılan seçim sonrası AK Parti'ye geçmişti. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? Ayrıntılarına bakalım.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
3: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
1: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması

0: arasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
1: Görevden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada tahliye kararı geldi. Eski CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner tahliye edildi. Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Kara para aklama, rüşvet ve haksız mal edinme gibi suçlamalardan 24 yıla kadar hapsi talep edilen Bahçetepe savunmasında suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık eski CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner de savunmasında Aziz İhsan Aktaş'tan para almadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gitti. Başkan Seçer'in ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Hepimiz adalet istiyoruz," dedi.
2: Aile üzgün tabii. Adalet istiyor da. Hepimizin istediği gibi.
0: Mersin'e gitti. Gözaltındaki belediye başkanı Vahap Seçer'in ailesiyle buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Seçer'e destek verdi.
2: Başarılı bir belediye başkanı, çalışkan bir belediye başkanı. Elbette yargılanabilir. Ama sabahın 5'inde evin basılması, gözaltına alınması, uzun süre gözaltında tutulması kabul edilir bir olay değildir.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. Yolsuzlukla suçlanan belediye başkanlarına destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e gitti. Kılıçdaroğlu belediye binası önünde halkla buluştu.
3: Eğer siz bir büyükşehir belediye başkanını tutuklarsanız 2 milyon Mersinliyi tutuklamışsınız demektir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin halkından Vahap Seçer'e sahip çıkmasını istedi. Yargı adalet dağıtmak zorundadır dedi.
3: Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler. O defteri asla kapatmayacağız, asla.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel günü Karadeniz'de geçirdi. Rize ve Artvin'e gitti, esnafla buluştu. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde emeklilerin aldığı maaş, fon soruşturması ve seçim vardı.
4: Önce esnafı ziyaret etti, ardından meydanda halkla buluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.
5: Önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birincisi gibi çiftçi milletin efendisidir diyen biri olacak. Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz.
4: Özgür Özel Rize ve Artvin'e gitti. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde fon soruşturmaları vardı. Görünenler buzdağının tepesidir dedi.
5: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı. Yani vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.
4: Özgür Özel emekliye verilen maaşın yetersizliğine dikkat çekti.
5: Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına mahkum ederek tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. Bu memleketteki bu haksızlığa, bu gelir adaletsizliğine, bu vergi adaletsizliğine hep beraber dur diyeceğiz.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. Denizolgun'un özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Dava açılanlar arasında Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeni de var.

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirilmiş, soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen adli tıp kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunulduğunu iddia etti.
0: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
2: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
1: Aydın'da bir kişi apartman dairesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Şahsın 2016 yılında dönemin CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı silahla yaralayan Alparslan Salgın olduğu belirlendi. Olay Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmandan silah sesleri geldiğini duyanlar acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler apartman dairesinde bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede ölen kişinin Alparslan Sargın olduğu belirlendi. Sargın'ın 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı bir restoranda ayağından silahla yaralayan kişi olduğu anlaşıldı. Sinop'ta teknenin alabora olmasıyla kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedeni bulundu. Yalıköy'ünde devam eden aramaların 3. gününde acı haber geldi. Kayıp polis memurunun cansız bedeni öğle saatlerinde sudan çıkarıldı. Polisin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Numan Şen ve arkadaşı Orhan Gazi Yetiş 30 Eylül'de tekneyle denize açılmış. Teknenin alabora olmasıyla suya düşmüşlerdi. Olayda Orhan Gazi Yetiş de hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de var.

0: çalışıyorsun?
1: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
2: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Bir arkadaşım kurtardı.
3: Siz mesaide miydiniz?
2: Mesaideydik biz.
3: Arkadaşlarınız mı içeride?
2: Evet.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
4: Hamdolsun çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
1: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
5: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
6: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
1: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
2: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
1: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
7: Çalıştık, emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakımına geliyor tabii.
1: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
8: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşin öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. İki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
9: Çıkar mısınız?
10: Şüperdim.
9: Kim öldürdü?
10: Ben öldürdüm.
11: Çifte cinayeti bu sözlerle itiraf etmişti. Kız kardeşlerin katillerine en ağır ceza verildi. Fatma ve Gülcan Alıç kardeşler 2005 yılında Kahramanmaraş'ta ortadan kayboldu. Kardeşlerin ailesi 19 yıl sonra güvenlik güçlerinden yardım istedi. İkilinin yaşadıklarına dair bir iz bulunamadı. Cinayet şüphesi üzerine kurulan özel ekip, Gülcan Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet 7 Minareli ile kuzeni Mevlüt Doğan'ı takibe aldı. Şüpheli hareketleri üzerine Mevlüt Doğan, Behçet 7 Minareli, birlikte yaşadığı YK ve onun kız kardeşi de gözaltına alındı. Doğan, kardeşleri öldürüp bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Kardeşlerin kemikleri gösterilen yerde bulundu.
12: Bu zamana kadar neden teslim olmadınız?
9: Korktum. Pişman mısınız?
10: Pişmanım.
9: Kim öldürdü?
10: Ben öldürdüm.
9: İkisini de mi?
10: İkisini de.
11: 4 sanık hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Behçet 7 Minareli ve Mevlüt Doğan suçlamaları reddetse de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanıksa beraat etti.
8: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı. Alev ve dumanların sardığı binada mahsur kalanlar için zamana karşı yarış vardı.
11: Alevler yükseldi, binayı duman sardı. 8 katlı binada can pazarı yaşandı. Zamanla yarışın olduğu yer İstanbul Kadıköy. İlçedeki 8 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı. Yangın nedeniyle çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Kimi pencereye koştu, kimi balkona kaçtı. Dakikalarca itfaiye ekiplerinin gelmesini beklediler. İhbar üzerine bir süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da binada mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangın tüm binaya yayılmadan söndürüldü. Binada mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
8: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Cami minaresi ve ağaç devrildi. Çatılar zarar gördü. İlçe genelinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın şiddetiyle bir caminin minaresi

0: yıkıldı, ağaçlar devrildi. Bazı yapıların çatılarında zarar oluştu. Tarım arazileri de sağanak nedeniyle zarar gördü. Hasar meydana gelen yerlerde temizlik çalışması sürüyor. Bursa'da bir kafedeki ısıtıcı alev alınca müşteriler yangının ortasında kaldı. Biri ağır, üç kişi yaralandı.
1: Kafedeki ısıtıcı alev aldı. Müşteriler ölümle burun buruna geldi. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir kafenin dış alanındaki ısıtıcılardan biri alev aldı. Masaların bulunduğu alanda çıkan yangında müşteriler alevler arasında kaldı. Üç kişi yangında yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralının durumu ağır. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şimdi iki ilginç yolculuk getireceğiz ekranlara. Bolu'da bir sürücü başına duba takıp traktör sürdü. İstanbul'da ise bir yolcu otomobilin bagajına oturdu.
1: Biri başına duba taktı, diğeri otomobilin bagajına oturdu. İki ilginç yolculuk görenleri hem güldürdü hem hayrete düşürdü. Bu görüntü İstanbul Avcılar'da kaydedildi. Bir kişi seyir halindeki otomobilin bagajına oturdu. O şekilde uzun süre ilerleyen araç daha sonra trafikte gözden kayboldu. Aracın bagajına oturan kişinin yaralı bir kediyi veterinere götürmek için o şekilde yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
2: Araçta solunum yetersiz derecede. Yani koltuktansa bagajda amcamın da refakatıyla gitmesi hayvan açısından daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için.
3: Kedinin düz gitmesi için, kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinere götürdük.
1: Burası da Bolu. Traktörüyle ilerleyen bir sürücü başına duba taktı. Çevredekiler sürücünün neden o şekilde ilerlediğini anlam veremedi. Dubalı sürücüyü başka bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayda aldı.
0: Gördüğünüz, dokunduğunuz, kullandığınız her ürün bir makineden çıkıyor. Ham ürünler CNC takım tezgahlarında ürün haline geliyor. Türkiye CNC kullanımında dünyada ilk onda. Her yıl 7-8 bin yeni makinede üretim başlıyor ama o makineleri kullanacak insan gücü giderek azalıyor. Sektör temsilcilerine göre çözüm ne beyaz yakada ne mavi yakada, sanayide hem bugünün hem yarının ihtiyacı metal yaka. Detayları Gizem Türemen'in dosya haberinden izleyelim.
4: CNC hayatımızda olmazsa taş devrine geri döneriz. Araba olmaz, uçak olmaz, ameliyatlar olmaz.
5: 10 yıl sonrasının teknolojileri nereye gidecek, nereye evrilecek?
6: Geleceğin iş gücü tamamen metal yakadan oluşacak.
7: Savunmadan havacılığa, otomotivden medikale. Tüm sektörlerde üretim bu makineler sayesinde var. CNC takım tezgahlarıyla.
8: Tekstil üretmek istiyorsanız bir tekstil makinesinde üretirsiniz. Tekstil makinesini de üretmek için CNC takım tezgahlarına ihtiyacımız var.
4: Metalin ham halinden kullanabilir hale dönüştürülen makinelere biz CNC makineler diyor.
9: Metale şekil veriyor, milimetrik üretim yapıyor. Teknolojinin en temel halkasını oluşturan CNC tezgahları sadece parça üretmekle kalmıyor. Makinenin kendisini de üretiyor. Üstelik sadece bugünün değil, geleceğin teknolojisine de yön veriyor.
8: 1999 yıllarında otomotivimiz 1 milyar dolarken ihracatımız şu anda 35-40 milyar dolarsa takım tezgahlarıyla oldu.
9: Her bir CNC takım tezgahının sektöre doğrudan katkısı 7 kat. Örneğin 100 bin dolarlık bir makine 700 bin dolarlık ihracat getirisi anlamına geliyor.
8: Dolaylı olarak size 20 kat üretim sağlar.
4: 35 milyar dolarlık bir ihracata tekabül ediyor. Potansiyel olarak 100 milyar dolara yakın değerler elde edilebilir.
7: Türkiye'de 150 bin CNC tezgahında üretim sürüyor.
6: Bunlara her yıl 7 ila 8 bin yeni makine ilave oluyor. 5 bin takım tezgahının her yıl üretime girdiğini düşünürsek her yıl yani 10 bin civarında yeni personele ihtiyacımız oluyor. Tabii bu sadece operatörlük tarafı için geçerli.
10: Türkiye metal işleme sektöründe çok yetkin bir ülke haline geldi. Bu yetkinliği devam ettirebilmek için de

0: kalifiye elemana ihtiyacı var sektörün.
1: CNC operatörlüğü hem bugünün hem geleceğin mesleği. Ama üretimde çığır açan bu tezgahlar onları çalıştıracak eleman bulamıyor.
2: İstihdamda devamlı eksik var.
3: Daha kolay olan işleri güvenlik görevlisi gibi, işte tezgahtarlık gibi veya motokuryelik gibi mesleklere yöneliyorlar. Bir CNC operatörü olduğunuzda ilk yıl asgari ücretin ortalama olarak 1,5 ila 2 katını, 5 yıl sonra neredeyse 4-5 asgari ücrete varan kazançları elde edebiliyor oluyorsunuz.
4: Bu makinaları kurmayı, kullanmayı, tamir etmeyi, rulmanı değiştirmeyi öğrendiğiniz zaman sizden daha iyisi yok.
3: Diplomaya ihtiyacınız yok. 1,5 ila 2 yıllık bir eğitim süreci sonunda bu sektörde rahatlıkla yer bulabiliyorsunuz.
1: İmalatta kadın operatör ihtiyacı da yüksek.
5: CNC takım tezgahları sektöründe çalışan kadın istihdamı şu anda %35 civarında. Sanayide de kadınların titizliğine ve mükemmeliyetçiliğine ihtiyacımız var.
1: Sektör temsilcilerine göre imalatın asıl ihtiyacı artık metal yakalar.
2: Bugüne kadar iki trend vardı. Mavi yaka, beyaz yaka. Beyaz yaka deyince, ofis personeli, mavi yaka deyince imalata eli değen insanlar anlaşılır. Bilgisayar ve teknoloji daha ön plana çıkınca yeni bir tabir ortaya çıktı, metal yaka.
3: Hem teorik bilgiye sahip, aynı zamanda da yani üretimin ihtiyacı olan bedensel iş gücünü de yerine yani getirebilen yani hibrit bir çalışan mı diye.
2: Gençleri metal yakaya ciddi almalarını tavsiye ediyorum.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katsa yaptırımlarına dair soruya "Türkiye'yi seviyorum" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm diyen Trump, o yakın dostum ifadelerini kullandı. Onu her zaman mutlu edeceğim diye belirtti. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Hamaney'in kayınvalidesi, Müçteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in 9 Temmuz'daki cenaze töreninde hazır bulunduğunu iddia etti.
7: İran dini lideri Müçteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in cenaze törenine katıldı. İddiayı dile getiren Müçteba Hamaney'in kayınvalidesi, dini liderin sağlıklı olduğunu da öne sürdü.
8: Elhamdülillah, sahih ve salim.
7: 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybeden Müçteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadi'nin annesi İran basınına konuştu. Meşhed'de açıklamalarda bulunan Tayyip'e Mahruzade, Müçteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in cenaze töreninde hazır bulunduğunu söyledi. Defin anında oradaydı ifadelerini kullandı. Mahruzade, ayrıca çok şükür sağlığı tamamen yerindeydi dedi. İran'dan o dönemde dini liderin babasının cenaze törenine katılıp katılmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmamıştı. Hamaney babasının ve eşinin hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Kaldırıldığı hastane bombalanmış, dini lider oradan da yaralı olarak kurtarılmıştı. 8 Mart'ta İran'ın dini lideri olarak seçilen Müçteba Hamaney uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmadı, görüntü paylaşmadı. Amerika Birleşik Devletleri Müçteba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığını iddia ederken İran'ın sağlıklı olduğunu savunuyor. İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney için İran ve Irak'ta günler süren anma ve cenaze törenleri düzenlenmişti. 9 Temmuz'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmişti. Ali Hamaney'in cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı.
6: Ukrayna Savaşı'nda hem maliyet hem can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler 8 ayda can kaybı ve yaralanmanın 15 bini aştığını belirtti. Avrupa Birliği de Ukrayna'ya 2,9 milyar euro mali destek açıkladı.
9: Avrupa Birliği Ukrayna'ya büyük mali destek açıkladı. Birleşmiş Milletler'den acil eyleme geçirmesi çağrısı yapıldı. AB Komisyonu ülkeye 2,9 milyar euro tutarında kaynak sağlandığını bildirdi. Tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğunu belirtti. Son ödemeyle Ukrayna Planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar euroyu aştığını açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın büyüyerek devam ettiğini söyledi.

0: Bu savaşı sona erdirmek için BM şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerekiyor dedi. Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 15.280 sivilin öldüğünü veya yaralandığını teyit ettik ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın ekonomik istikrarını koruyabilmesi amacıyla mali destek paketlerini kademeli olarak artırıyor.
1: Avrupa Birliği Komisyonu atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Adalet Divanı'na sevk etti. Dava sürecinde yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Avrupa Birliği Komisyonu atık yönetimi ve depolama kurallarına uymama suçlamasıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini Adalet Divanı'na sevk etti. Brüksel yönetimi söz konusu iki ülkenin kural ihlallerine karşı ilk uyarı yazısını 2021 yılında göndermişti. Aralık 2024'te son gerekçeli görüşünü iletti. Ancak Brüksel'in uyarıları sonuç vermedi. Yayımlanan son raporda Yunanistan'daki 81 atık depolama sahasının 66'sının Avrupa Birliği standartlarına birebir aykırı olduğu vurgulandı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ise üretilen atıkların %21'inin hiçbir ön işlemden geçirilmeden doğrudan depolara gönderildiği ortaya çıktı. Avrupa Birliği Komisyonu, iki ülkenin kentsel atıkları işleme kapasitesinin yetersiz kaldığını ve atılan adımların yeterli olmadığını bildirdi. Tüm uyarılara rağmen gerekli tesisleri kurmayan Atina ve Rum yönetimleri, birlik mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle Adalet Divanı'nda yargılanacak. Dava sürecinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik yaptırım ve cezaların da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sağlık istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre ülke genelinde önceki yıllara göre aşılama oranları düştü, hekime başvuru ise arttı.
3: İlk mi?
2: Çocukluk çağı aşı oranlarında düşüş yaşandı. Toplam hekime müracaat 1 milyarı 138 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılına ait sağlık istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre 2024 yılında aşı kapsayıcılığı %96 iken 2025 yılında %94'e düştü. İstanbul çocukluk çağı aşılarının kapsayıcılığında Türkiye ortalamasının ve tüm bölgelerin gerisinde kaldı.
3: Neyiniz var?
2: Ekime başvuru sayısı toplam 1 milyar 138 milyon 60 bin 185 oldu. Başvuruların çoğunluğu ikinci ve üçüncü basamağa yapıldı. Kişi başı ekime başvuru sayısı 13,2'ye ulaştı. Türkiye genelinde hastanelerdeki yatak doluluk oranı %54,5 olarak açıklandı. İstatistiklere göre hekim sayısında da artış gözlemlendi. 2025 yılında hekim sayısı %5,1'lik artış göstererek 232.315'e yükseldi. 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 270'e çıktı.
1: İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerinin düştü bakalım.
0: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
0: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
5: Şu anda fiyatlar uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
0: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
6: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
4: Uygun mu sizce pazar?
6: Biraz meyve pahalı geldi bana.
0: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
6: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
7: Eriğin kilosu 30 lira.
0: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
4: Neler aldınız?
6: Çekirdeksiz üzüm aldım.
4: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
6: Evet.
4: Ne kadardan aldın?
6: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
0: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
4: Neler aldınız, neler alacak?
8: Valla fasulye aldık, biber aldık, domates salatalık aldık, limon.
4: Fiyatlar nasıl?
8: Biber geçen aya göre gerilemiş.
0: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
9: 6 tanesi 50 lira.
4: Limonun?
9: Evet.
0: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler

0: arasında.
1: LPG otogazın litre fiyatına 4,63 lira zam geldi. Yeni artışla birlikte LPG fiyatları büyük şehirlerde 40 lirayı aştı. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1,48 liralık ÖTV kaynaklı bir artış yansımıştı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle otogaz litre başına yaklaşık 4,63 liralık yeni artış daha yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatındaki toplam artış 24 saat içerisinde 6 lirayı aştı. Yeni zamla birlikte büyük şehirlerde otogaz fiyatları 40 lira sınırını geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. BDDK kararıyla cep telefonu alımında kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonlar için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. BDDK'nın kararıyla kredi kartlarındaki limit eşiği de 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira limitli kredi kartlarında dönem borcunun %20'si, 100 bin lira üstündeki kartlarda ise dönem borcunun %40'ı asgari ödeme tutarı olacak. İstanbul'da bir aile geçen yıl yaşadığı binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti ve kira desteği alarak aynı bölgedeki başka bir binaya taşındı. Mart ayında oradan da taşınmak zorunda kalan aile bir kez daha kira desteği talep etti. Talebin ilk etapta olumsuz sonuçlanmasıyla kamu denetçiliği kurumu devreye girdi ve ikinci kez kira desteği verilmesi sağlandı.
2: Kısa sürede ikinci kez taşınmak zorunda kaldı. Ancak kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci seferde alamadı. Kamu denetçiliği kurumu söz konusu yardımdan faydalanılmasını sağladı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi 2025 yılında 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı. Aile yeni evlerinde de geçen Mart evin tahliye edilmesi yönünde tutanak aldı. Bir kez daha taşınmak zorunda kalan kiracı gerekli belgelerle kira desteği için başvuruda bulundu. Kentsel dönüşüm kira desteğini ilk taşınmada da alması gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Talebi reddedilen kiracı kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu denetçiliği kurumu olayı inceledi. Başvurucunun kira yardımından faydalanabilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğüyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve ikinci kez taşınan kişinin bir kez daha kentsel dönüşüm kira desteği alması sağlandı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı yapay zeka verilerine göre Türkiye'de yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı. Yapay zekayı en çok gençler kullanırken talebin eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı da tespit edildi.
3: Yapay zeka artık Türkiye'de vazgeçilmez. Sosyal medyayı kullananlar özellikle yapay zekayı kullanıyorlar.
4: Sosyal medya paylaşımlarında özellikle kullanıyoruz. Kendimizi biraz daha yakışıklı, karizmatik göstermek için montajlarda kullanıyoruz.
2: Sosyal medyadan kişisel gelişime, eğitimden teknolojiye, yapay zeka hayatın her alanına entegre olmuş durumda. Türkiye'de yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı.
5: Ders konusunda kullanıyorum sadece, başka böyle kullanmıyorum.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı yapay zeka verilerini yayımladı. Buna göre bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı. Bireylerin oranı %37,6'ya, girişimlerde ise %14'e yükseldi.
6: 2026 yılında yapay zeka en çok gençler tarafından tercih edildi. 16-24 yaş arasında yapay zekayı kullananların oranı %64 iken bu oran 35-44 yaş aralığında %38'e geriledi.
7: Çok zekiyim, kendi zekam yetiyor.
8: Üniversite öğrencisiyim, ödevlerim için kullanıyorum. Onlarca genel bir bilgi alışverişi oluyor.
2: Eğitim seviyesi arttıkça yapay zeka kullanım oranında artış gözlemlendi. 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla %62,7 ile yüksek öğretim mezunlarında olduğu belirlendi. İlkokul mezunları arasında yapay zeka kullanımı ise %8,5'a geriledi.
9: Genelde hukuki işlerimle ilgili kullanıyorum. Ona verdiğim paranın 100 katını avukatlara ya da hukukçulara versem o kadar sağlıklı cevaplar alabilmem kesinlikle sureti katiyatta mümkün değil.
2: Bireylerin %86,4'ü yapay zekayı özel amaçlar için kullandı. Mesleki amaçlı kullanımı

0: katılımın oranı %37,3, örgün eğitim için ise %32,6 olduğu tespit edildi.
1: Daha çok bilgi almak, ödevlerle alakalı veyahut da yol durumu, trafik, navigasyon gibi. Ama özel hayatımı paylaşmamaya dikkat ediyorum.
2: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan ve M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilen Trabzon Kalesi, sonradan yapılan bitişik yapılar nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Tarihi kale için uzmanlar bir an önce korunmalı diyor.
3: Buralara geliyorlar, soruyorlar kaleye nereden çıkılıyor ama yani çıkmasalar daha doğru.
4: Yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. İşgallere direnip savaşlar gördü. Şimdi de kentsel yapılaşmayla yok olma tehdidi altında.
3: Kale aşırı bakımsız. Yani bu Trabzon'umuza yakışmıyor.
5: Denizden başlayıp dağlara kadar uzanan Trabzon Kalesi. Görünen yüzü bu şekilde ancak modern yaşama zaman içerisinde direnemedi.
6: İnsanlar maalesef kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kale surlarına zarar verdi, tahrip etti. Kale surlarının içini açarak pencere yaptı. Üzerine çıkarak balkon yaptı. Hatta binanın belli yapılarını direkt kale surunun üzerine koyarak aslında antik kalenin çok büyük bir statik baskı uygulandı.
4: Trabzon'un en önemli tarihi simgelerinden biri olan kale, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca ayakta kalan kale, bugün düşmana değil, kentin içindeki yapılaşmanın baskısına karşı ayakta kalmaya çalışıyor.
7: Şu anda belediye bir çalışma yapıyor, çoğunu boşalttı. Birkaç yer kaldı ufak tefek, onları da işte boşalttıktan sonra da restore edecekler yani.
4: Kale surlarının iç bölümlerinde yıllar içerisinde yapılar yükseldi. Bazı yapılar tarihi surlara bitişik hale geldi.
6: Kalenin içerisinde yaşam olan bir kale bu. Dolayısıyla insan müdahalesi çok fazla oldu. Maalesef Osmanlı döneminde tabii daha düşük yoğunluklu, daha düşük ağırlıklı veyahut da kütle yığılısı varken maalesef tapulu arazi olması dolayısıyla iç kısmında insanlar o arazilerinde eski evleri yıkıp yerine betonarme yeni evler yaparak iç kalenin maalesef dokusunu tahrip etti.
4: Üstelik Karadeniz'de son dönemde yaşanan depremler de tarihi yapının dayanıklılığı konusundaki endişeleri de artırıyor.
6: Aynı zamanda Trabzon artık önceden deprem bölgesi değil diyorduk ama fark ederseniz son dönemlerde 2, 3, 4 şiddetinde açıklarda olsa bile Trabzon'u etkileyen depremlerden bahsediliyor. Bu depremlerin de etkisi göz önüne alındığında o yüklerin artık gerçekten bizim tarihi kalemize zarar verdiğini ve mutlaka o yükünden arındırılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Beyaz altın diye tabir edilen pamukta hasat dönemi başladı. Ege bölgesinde de tarlalarda kozalar açtı, ekim alanlarının azaldığı pamukta şimdi gözler üreticinin bir sezon boyunca verdiği emeğin karşılığını almasında.
8: Tarlalar beyaza büründü. Pamuk kozaları açmaya başladı. Beyaz altında hasat dönemi geldi çattı.
9: Eskiden elle toplama vardı, işçiler geliyordu. Onlar çok zahmetli ve uzun süreçte devam ediyordu. Ama şimdi artık makineli hasat, bir makine günde 150 dönüme yakın yer topluyor. Bu bizim işimizi hızlandırdı, yağmurlara kalmayı engelledi.
5: Ege'nin beyaz altını yüzünü gösterdi, tarlalar beyaza büründü. Ekim ayı gelince de tarlalarda hasat mesaisi başladı.
8: İzmir Menemen'de pamuk ekim alanlarında %80 gerileme var.
10: Beyaz altın bana göre siyah altına dönmeye başladı.
8: Verimli Ova'da 140 bin dönüm pamuk ekilirken ekim alanları 25 bin dönüme kadar geriledi. Önce kuraklık etkisi, ardından maliyetler üreticiyi pamuktan uzaklaştırdı.
11: Geçen yıl daha bozuktu suluktan olarak. Yani sulanmadı yerler. Bu sene rahat rahat güzel de sulandı. Ama gel gel fiyatlar bozuk. 4 seneden beri aynı parayı satıyoruz. Maliyeler 45 lirayı buluyor. Sattığımız kilosu da 35 bin lira şu anda. Yani. Zararında şu anda. Mazot oldu 100 bin lira.
5: Biz hep pamuk için beyaz altın deriz. Hala beyaz altın değerini koruyor mu?
9: Eskidendi. Şu anda değersiz altından bile dönüm maliyeti 45 lira kilosu. Biz 40 liraya bugün pamuk satamıyoruz.
8: Üretici bazı tarlalara pamuk yerine ayçiçeği dikti.
12: Ege'nin pamuğu dünyada sayılı pamuk üretimi yapılan pamuklardan biridir. Lif uzunluğu olsun, renk olsun, kalitesi olsun tekstilcinin tercih ettiği, dünyada tercih edilen. Geldiğimiz noktada pamuk üretimi yapılmayacak bir duruma geldi. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir fiyat politikası devam ederse, üretim maliyetlerimiz arttıkça pamuk üretiminden maalesef ki seneye belki hiç dikilmeyecek.
8: Türkiye genelinde de pamuk ekili alanlarda gerileme var.
13: Daha az su isteyen özellikle ayçiçeği gibi ürünlere bir yönelme oldu. Ama pamuk ekim alanlarına baktığımızda 2026 yılı artık en dip nokta diyebileceğimiz bir üretim alanı oldu ne yazık ki. Yani 19...

0: 1995 yılında Türkiye'nin pamuk ekim alanı 757 bin hektarken bu 2010 yılında 480 bin hektara geriledi. 2026 yılında ise 275 bin hektara düştü ki işte 500 bin ton diyelim üretim yapıyoruz ama tüketimimiz 1,5 milyon ton. Dolayısıyla Türkiye 1,1 milyon ton civarında bir pamuğu ithal etmek durumunda kalıyor.
1: Üreticinin destek beklentisi yüksek.
2: Sebzede de, meyvede de, diğer tarım ürünlerinde, ayçiçeğinde de pamuk denge ürünüdür. Devletimizin pamuğu desteklemesini istiyoruz.
3: Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore kendi turnesine hazırlanıyor. Yoğun ilgi gören Özgür Filistin turnesinin biletlerinin dakikalar içinde tükendiği belirtiliyor.
4: Filistin'e verdiği destek nedeniyle Ed Sheeran kadrosundan çıkarılmıştı. Amerikalı rapçi Macklemore sevenleriyle Özgür Filistin turnesinde buluşacak. Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasından sonra kendi düzenlediği Özgür Filistin turnesindeki tüm biletlerin tükendiğini açıkladı. Geliri Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlanacak olan biletler satışa çıktığı anda dakikalar içinde tükendi. Ünlü rapçi, Londra, Paris ve Dublin'deki müzikseverlerin gösterdiği ilgiye hayran kaldığını söyledi. Konsere gösterilen yoğun ilgiden dolayı gururlu ve şaşkın olduğunu belirtti. Macklemore'un kadrodan çıkarılmasına tepkiler sadece hayranlarla sınırlı kalmamış, turne kadrosunda yer alan diğer açılış sanatçıları da kararı protesto ederek Macklemore'a destek için turneden çekildiklerini açıklamıştı. 2023 yılından bu yana Filistin'e desteğini sürdüren Grammy ödüllü sanatçı, Hints Hold Two şarkısının gelirini de UNRWA'ya bağışlamıştı.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detaylara bakacağız ve sonrasında yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor. Akbank Jazz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Efendim günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Habertürk ekranlarından merhaba diyelim. 3 Ekim Cumartesi sabahındayız ve burası, hafta sonundasınız. 4 saat boyunca saat 12'ye kadar gündemin nabzını beraberce tutacağız. X Murat Güloğlu, Instagram en sosyalde Murat Güloğlu TV, Habertürk TV de aynı şekilde efendim adreslerimiz. Burası hafta sonu etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gazetelere geçeceğiz, konuklarımız var ama sıcak gelişmelerle başlayalım. Futbol dünyasında neler oluyor? Hakemler dosyasında çok yeni bir gelişme söz konusu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hemen son duruma bakalım. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı 7 şüpheli. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Soruşturma kapsamında bazı hakem ve gözlemcilerin gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin fişlendiği, hakem sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. Evet, futbolda ağırlıklı olarak gelişmeler bunlar. Birazdan detaylara bakacağız. Bir taraftan da fon soruşturması sürmekte. Özellikle İstanbul'da son dalgada gözaltına alınmış idi 20 şüpheli. İşte onlar da tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Portföy'ün yöneticileri de bulunmakta. Yine önümüzdeki dakikalarda son duruma bakacağız. Evet, futbol dünyasında ve piyasalarda yaşananları hep beraber gördük. Tutuklama talepleri bir hayli fazla. Dediğimiz gibi yeni gelişmeler olduğu sürece de aktaracağız Habertürk ekranlarından. Peki gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Hemen hızlıca bakalım. Hürriyet'te manşet, hakem dünyasındaki skandal diyaloglar. Yasin kardeşim kimi atayım şeklinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışmanın kaydı maalesef görenleri şaşkına çevirdi deniyor. Detaylar Hürriyet'te, biz de aktaracağız. Ve bir taraftan da futbolda yine hüsran, yine bol gollü bir mağlubiyet aldı millilerimiz. Bakalım Montella istifa edecek mi, göreceğiz. 3-0 biliyorsunuz yenildi millilerimiz Belçika karşısında. Fon kurulunda gündem ödeme, biliyorsunuz bu toplantı gerçekleştirildi. Öte yandan en zengin 500'de 3 Türk de bulunuyor imiş. Bu da Hürriyet'te yerini alıyor. Milliyete bakalım. Evet, Yasin kolu uzun. Evet, kolu uzun Yasin şeklinde aktarılıyor. Futboldaki hakem dünyasındaki gelişmeler, dediğim gibi detayları biz de aktaracağız. Yerel yöneticileri kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir başka haber başlığı Soma, maalesef 5 işçiye yine mezar oldu deniyor Özgür Özel'den. Bir taraftan da Mersin tepkisi dikkat çekici. Öte yandan Eyüp Sultan Belediye Başkanı da gözaltına alındı ve tabii millilerimizin 3-0 mağlubiyeti son tenella olarak aktarılmış. 3-0'lık mağlubiyet. Çürüme her yerde diyor Karar Gazetesi. Fon vurgunundan hakem rezaletine, siyasi transferlere kadar her alanda toplumsal çürümenin izleri görülüyor şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Ve insanların iffetiyle oynayanları durdur şeklinde Özgür Özel'in söz.

0: Sözleri yine yerini almış. Sabaha bakalım, Kaşeli soygun deniyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Burada konu edinmiş efendim. Bizim çocuklar Belçika'da da hüsran yaşadı. 3-0. Evet, biliyorsunuz maalesef ki millilerimiz bu şekilde yenildi. Suriye'ye Türk okulu bir başka haber başlığı. Hak ihlali kapıya dayandı. Şafak baskınlarında çekilen görüntülerin sızdırılması büyük tepki çekiyor. Operasyon görüntüleriyle teşhir denilmiş bir başka haber başlığı ve Soma'da maalesef 5 işçiye mezar oldu. Biliyorsunuz bir göçük ve bu yük nasıl taşınır, bir fotoğraf karesinde hep beraber görüyoruz. 100 yılın vurgunu, iktidarın seçim kampanyasında sloganı anımsatan Özgür Özel, yurttaşların dolandırıldığını söyledi denilmiş Türkiye'ye. Geçelim, infaz yasası değişiyor diyor Türkiye. Terörsüz Türkiye düzenlemesine dair haberler öte yandan. Bankaya son 15 gün 545 milyar yatmış para fondan mı çıktı diye soruyor Türkiye. Ve ardından foto maça bakalım. Montella'nın eseri 3-0. Evet, yenildiğimiz karşılaşmadan yıkıldık, kahrolduk deniyor. Bakalım Montella istifa edecek mi ya da herhangi bir gelişme yaşanacak mı? Hep beraber onu da zaman içinde göreceğiz. İşte gördüğünüz gibi gazeteler yeni güne, bu cumartesi gününe bu şekilde merhaba diyor. Ve gazetelerde bahsettiğimiz bir haber başlığı vardı. Detaylandıralım. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Evet, aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bu olduğu, 28 şüpheli gözaltına alındı. Peki haklarındaki suçlamalar neler? Detayları haberimizde izleyelim.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. İstanbul'da polis Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediyesi'nin de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Peki 28 kişi hakkındaki suçlama ne?
2: Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi.
1: Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Bu yeni soruşturmanın o dosyadan ayrılarak yürütüldüğü öğrenildi.
0: Evet, kimi belediyelere yönelik operasyonlar hali hazırda sürmekte efendim. Bunda haberlerini aktarıyoruz. Peki terörsüz Türkiye sürecine geçelim. Çünkü önemli bir adım daha atılıyor. Çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunun kısa süre içinde mecliste kurulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partililerle görüşüp en uygun formülün ortaya konulacağını söyledi terörsüz Türkiye sürecinde.
3: En kısa zamanda kuracağız.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. Gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda.
3: Bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formu, en uygun şekli ortaya koyarız.
1: İzleme kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler kurulun oluşturulması için bu ayı işaret etti. Öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşleri almak için bir partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Kurulun kaç vekilden oluşacağı ise henüz netleşmedi.
4: Partilerin oy oranına göre ya da temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonun görevleri belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir, tavsiyeler de bulunabilir. Sayısı istihbarat komisyonunda olduğu gibi 17 olabilir ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Çerçeve yasanın uygulanmasını izleyecek.
1: Meclis açılış resepsiyonunda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da kurulun kısa süre içinde kurulması gerektiğini söyledi.
5: Peki izleme kurulu kurulduğu zaman biz de parti olarak bir üye vereceğiz. Bunda zaman kaybetmemek gerekiyor. En kısa zamanda izleme kurulunun kurulması lazım.
6: Parti olarak isim belirlediniz mi?
5: Hayır, henüz belli değil.
0: Evet, süreç biliyorsunuz meclis kapanmadan bir hayli hızlanmış idi. Aynı hız devam edecek gibi gözüküyor terörsüz Türkiye sürecinde. Saatimiz 8'i 7 geçerken maalesef bir ölüm haberi aktaracağız. Felsefe profesörü Ioana Cucuradi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu Profesör Doktor Cucuradi. Bir süredir İstanbul'daki hastanede tedavi görüyordu. 89 yaşında da hayatını kaybetti. Vefatının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Cucuradi'yi hocaların hocası olarak niteledi. Felsefeyi insan olma sanatı olarak anlattı diye yazdı. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayınladı. Ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Cucuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı miras bıraktı dedi. Cucuradi felsefe ve insan hakları alanında UNESCO kürsüsü sahibi olmuş. 2006'da İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne müdür olarak atanmıştı. Profesör Doktor Cucuradi için pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde bir tören düzenlenecek. Daha sonra Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek. Efendim devam edelim yolumuza. Maalesef memlekette olan biten hayatımızın içinden haberler. İstanbul'dayız. İddia o ki şiddet gördüğü eşinden boşandı bir kadın. Aradığı huzuru bulamadı ancak eski kocası çocuklarını görme bahanesiyle evine geldi, girdi, ona kabusu yaşattı. Talihsiz kadını zulümden 5 yaşındaki evladının feryadı kurtardı.
6: Saatlerce darp edildim. Boğazıma bıçak dayandı. O anda öleceğimi düşündüm.
7: Yüzünde boynunda yaşadığı dehşetin izleri, gözlerinde üzüntü, korku, endişe vardı.
6: Boşandım, hayatım belki daha güzel ilerler diye ama hayatımı mahvetti. Hayatım mahvoldu.
7: İddiaya göre ne evlenince ne de boşanınca huzur bulabilen kadın ne yapacağını, kime sığınacağını şaşırdı.
6: Bir türlü hayatıma devam da edemiyorum, bıktım. Çok yıprandım. Gençlik yıllarımı kaybettim ben.
8: 33 yaşındaki Merve Sevilay Bozdemir 2 yıl önce eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı için boşanmıştı. Ancak iddiaya göre ne yaptıysa eski eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetinden bir türlü kurtulamadı. Geçtiğimiz günse eski eşi çocukları görme bahanesiyle kadının evine geldi ve onu öldüresiye darp etti.
6: Sürekli hayatında birileri var. Ağza alınmayacak küfürler, hakaretler. Bir anda bana saldırmaya başladı. Kafamı duvarlara vurdu. Sayısız defalarca suratımı yumruk yediğimi hatırlıyorum. Saçlarım koptu.
7: Bağırdı çağırdı ama sesini kimseye duyuramadı.
6: 11-12 sıralarında gelmişti. Ben saat sabaha karşı 4'e kadar dayak yedim. İşkence etti. En sonunda bıçak işte dediğim gibi boğazıma dayandığı zaman dedim ki işte bitti o zaman.
9: Buna engel olan kişi de 5 yaşındaki bir çocuk. Baba ne olur yapma, annemi öldürme diyerek sesleniyor babasına.
6: Oğlum sayesinde şu an yaşıyorum. Tamamen bir şans.
9: Burada kasten yaralama yok. Burada kasten öldürmeyi teşebbüs suçu var.
8: Üstelik iddiaya göre iki çocuk annesi kadının yaşadığı bu şiddet ilk değildi. Evliyken de eski eşi onu defalarca darp etmişti.
6: Beni dövdüğü evi işte bıraktı. Hep sustum. Korktum. Sustukça daha fazlası oluyor çünkü. Hala tehdit mesajları alıyorum. Artık susmak istemiyorum.
7: Acılı kadının şimdi tek bir dileği var.
6: Can güvenliğimden endişe ediyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
0: Umarız ki adalet yerini bulacak ancak yine her zamanki senaryo maalesef bir kadının daha çığlığını hep beraber duyuyoruz. Umarız ki gerçekten duyulur bu kez efendim. Ankara'dayız. 11 yaşındaki çocuk elinde patlayan stres oyuncağı yüzünden hastanelik oldu. Ayağında yanıklar oluşan çocuğun ailesi oyuncağın toplatılması için adliyenin yolunu tuttu.
10: Parmağını göster. Keşke. Hemen içeri aldılar. Derisini yüzdüler. Yüzerken çok çığlık attı. Üzerine yattılar. Herkes bir yerinden tuttu.
11: Arkadaşını da görmüştü. O da satın aldı. Hatta sevinçten bu pozu verdi. Ama saatler sonra o oyuncak patladı. Furkan ayağından yaralandı.
10: Çocuğum eve geldi. Oynadı. Akşam buzdolabına koymuş oyuncağı. Bana söylemedi. Çok dehşet verici bir sesle seslendi. Bana hani yardım et dedi. Ayağım dedi.
12: 11 yaşındaki Furkan Seçkin ünlü bir oyuncak mağazasında satılan işte bu stres oyuncağını ailesine satın aldırdı. Eve gelip bir süre oynadıktan sonra da kıvamının sert hale gelmesi için buzdolabına kaldırdı. Oynamak için tekrar oyuncağı çıkardığındaysa dehşeti yaşadı.
10: Ayağımda oyuncak patladı dedi.

0: canım çok yanıyor dedi. Çok çığlık atıyordu çünkü.
1: Dolaptan çıkarılan o oyuncak bir anda patladı ve iddiaya göre içinden çıkan jel çocuğun cildine sıçradı. Hemen hastaneye koşan aile çocuğun ayağında ikinci derece yanık oluştuğunu öğrendi.
0: Bir saat sonra ayağında balon gibi şişmeler oldu. Haftanın ilk günü çocuk orada gidip acı çekiyor. Ben bunu kaldıramıyorum artık. Ben dayanamıyorum artık, kalbim kaldırmıyor. Çığlık çığlığa feryat ediyor. Bütün hastane ayağa kalkıyor.
2: İddiaya göre oyuncağın ambalajında ne dolaba koymayın uyarısı ne de içerik bilgisi yer alıyordu. Furkan'ın tedavisi tamamlanırken aile soluğu adliyede aldı. Taksirle yaralama suçlamasıyla şikayetçi oldu.
0: Merdiven altı oyuncak değil, kırtasiye ürünü değil. Tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması.
3: Ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız ısrarla.
4: Çok büyük geçmiş olsun, gereken yapılacaktır diye düşünüyoruz. Öte yandan efendim bir zam haberi aktaralım. LPG ya da LPG otogazın litre fiyatına 4 lira 63 kuruş zam geldi. Yeni artışla birlikte LPG fiyatları büyük şehirlerde 40 lirayı aştı. Akaryakıtta fiyatları dengeleyen Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle LPG otogazda Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. 1 Ekim'de pompa fiyatlarına yaklaşık 1 lira 48 kuruşluk ÖTV kaynaklı bir artış yansımıştı. Ardından rafineri çıkış fiyatındaki değişim nedeniyle otogaz litre başına yaklaşık 4 lira 63 kuruşluk yeni bir artış daha yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatındaki toplam artış bir gün, yani 24 saat içinde 6 lirayı aştı. Yeni zamla ya da güncelleme ile beraber büyük şehirlerde otogaz fiyatları dediğim gibi 40 lira sınırını geçmiş durumda. Peki devam edelim neyle? Yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz bir haber turumuz var. Onu izleyelim. Burası hafta sonu devam edecek daha sonra.
5: Açık sandık koşarak gelip sinekliğe tosladı. Küçük çocuk yere düşerken onun arkasından gelen babası da aynı hatayı yaptı. Üst üste gelen darbeler sinekliği yerinden çıkardı. Halatı bırakıp suya atladı ama ayağı ipte takılı kaldı. Baş aşağı suya gömülen genç kadının talihsiz anları telefon kamerasına yansıdı.
6: It was Von Jackson who just came on.
5: Saçları ayak bileklerine kadar uzanıyordu. Maça sonradan girdi. Saçını çeken iki rakibi de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karayip ülkesi Anguilla'nın oyuncusu Ayen Skipio 5-0 kaybettikleri maçın önüne geçti. Dünya onu konuştu.
6: It was Von Jackson who just came on. He had a goal.
5: Trafikte ilerlerken yıldırım çarptı. Bilincini kaybedip yere yığılan motosikletli kadın neyse ki hayattaydı. Tedavi altına alındı. Elinde şemsiye, ıslanmamak için ne gerekiyorsa yaptı ama çabaları fayda etmedi. Yanından geçen aracın sıçrattığı suyla sırılsıklam oldu.
7: He brought an umbrella and still got soaked.
5: Asimetrik paralelde gösterisine başladı. Koreografisini tamamlayamadan yere yapıştı sakarlığına. Kendisi de çok güldü. İki sürücü kavşakta çarpıştı. Genç motosikletli yere düşen yaşlı adama nasıl olduğunu sormak yerine tepki gösterdi. Davranışı pes dedirtti.

0: dar parmaklıkların arasından geçip nezarethaneden çıkmayı başardı. Şüphelinin kaçış anları herkesi şaşkınlığa uğrattı. Hidrojen dolu balonlar havai fişeklerin temasıyla bomba gibi patladı. Tayland'daki festivalde facia ucuz atlatıldı. 4 kişi hastanelik oldu. Yaşlı kadını gasp edip kaçacaktı. Ama sert kayaya çarptı. Bu sürücü aracını defalarca gaspçının üzerine sürüp ona kabusu yaşattı. Şüpheli kadının çantasını alamadan motoruna atlayıp kaçtı. Gaziantep Nurdağ'ında yolcu otobüsü savrulup önüne çıkan otomobile çarptı. Otobüs devrilip yan yatarken araç da hurdaya döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç kazada 7 kişi can verdi, 13 kişi de yaralandı.
1: Burası hafta sonu devam ediyor. Saatimiz 8.18'i gösterirken ben Deniz Murat Güloğlu, bütün ekip arkadaşlarıma da hepinize mutlu bir gün diliyorum. Güzel bir tatil günü olsun birçoğumuz için. Şimdi Trump'tan söz edelim çünkü İran'a saldırıları ara seçimlerden önce arttırabileceklerini söyledi. Ara seçimler Kasım'da, biliyorsunuz, Kasım'ın ilk haftasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağını arttırması da özellikle dikkat çekmekte.
2: İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını bu sözlerle ileri sürdü. Time dergisine konuşan Trump, Tahran'ın son ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirtti. Tahran'a yeni saldırı sinyali verdi. Trump, İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdikleri, İran'a yönelik saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra artıp artmayacağı sorusuna bu mümkün yanıtını verdi.
3: That will never have a nuclear weapon and is ready to fold up. I believe right after the election we'll win, but maybe before the election.
2: Washington'ın bölgedeki askeri hareketliliği de artıyor. İsrail İ-24 televizyonunun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte 9 ila 10 bin ek askeri Orta Doğu'ya gönderiyor. Geminin Kasım sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisiyle yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor. Yeni sevkiyatla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığı daha da artacak. Aksiyosa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Katar'a iki ek Patriot bataryası konuşlandırdığını öne sürdü. Habere göre böylece olası bir Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasında petrol ve doğalgaz tesislerinin İran'ın misilleme saldırılarına karşı korunması amaçlanıyor.
1: Evet, bu aralar maalesef yeni saldırıların haberlerini vermek durumunda kalırız ki 103 dolar civarında Brent petrolün varil fiyatı, bu da akaryakıttaki artışı giderek daha da fazla yapıyor, sürekli olarak zam geliyor maalesef. Öte yandan Putin ne yapıyor, buna bakalım. Avrupa'nın kendilerine saldırması halinde tüm silahlarını kullanabileceklerini söyledi Putin. Moskova'da konuştu, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını bir kez daha dile getirdi.
2: Rusya batıya yönelik Kaliningrad uyarısını yineledi. Putin olası saldırı halinde tüm silahları kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'daki Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında konuştu.
4: Rusya'nın Kaliningrad veya diğer bazı bölgelerine yönelik doğrudan bir saldırı söz konusu olursa, elbette ülkemizin cephaneliğindeki tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz ve zorunlu bir şekilde gündeme gelecektir. Bu kaçınılmazdır.
2: Rusya'nın kimseye saldırmayı planlamadığını ifade eden Putin,
5: Rus topraklarına saldırı olması halinde yanıt vereceklerini söyledi.
4: Batılı ve Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030 yıllarında Rusya ile bir savaşın gerekliliği, olasılığı ve buna hazırlık yapılması konusundaki açıklamaları. Bunu söyleyen biz değiliz. Karşı taraftan sürekli olarak duyduğumuz şey budur.
5: Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yaptığı saldırıları da değerlendirdi. Bu saldırıların gayri safi yurt içi hasılanın %1'i oranında ekonomik zarara neden olduğunu, buna karşılık Ukrayna ekonomisi için önemli hedefleri vurmaya başladıklarını da ifade etti. IMF'in hesaplamalarına göre Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2026'da 2,6 trilyon dolar seviyesinde. Bunun %1'i ise yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Polonya ve Litvanya ile sınırı olan Kaliningrad, Rusya'nın en batıdaki toprağı olarak biliniyor. Eski bir Alman şehri olan Kaliningrad, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Sovyetler Birliği'ne, daha sonra da Rusya'ya katılmıştı.
1: Evet, Avrupa-Rusya arasındaki ilişkiler kışın soğuğuna rağmen daha da artacak gibi gözüküyor sıcaklığı. Öte yandan efendim, Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran turnesinden çıkarılan McLemore kendi turnesine hazırlanmakta. Yoğun ilgi gören Özgür Filistin turnesinin biletlerinin dakikalar içinde tükendiği belirtiliyor.
6: Filistin'e verdiği destek nedeniyle Ed Sheeran kadrosundan çıkarılmıştı. Amerikalı rapçi McLemore sevenleriyle Özgür Filistin turnesinde buluşacak. McLemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasından sonra kendi düzenlediği Özgür Filistin turnesindeki tüm biletlerin tükendiğini açıkladı. Geliri Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlanacak olan biletler satışa çıktığı anda dakikalar içinde tükendi. Ünlü rapçi, Londra, Paris ve Dublin'deki müzikseverlerin gösterdiği ilgiye hayran kaldığını söyledi. Konsere gösterilen yoğun ilgiden dolayı gururlu ve şaşkın olduğunu belirtti. McLemore'un kadrodan çıkarılmasına tepkiler sadece hayranlarla sınırlı kalmamış, turne kadrosunda yer alan diğer açılış sanatçıları da kararı protesto ederek McLemore'a destek için turneden çekildiklerini açıklamıştı. 2023 yılından bu yana Filistin'e desteğini sürdüren Grammy ödüllü sanatçı, Hints Hold Two şarkısının gelirini de UNRWA'ya bağışlamıştı.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Saatimiz 8.24. Buyurunuz bir gazete haberi, Hürriyet gazetesinden. En zengin 500'de 3 Türk de var denilmiş, Alman dergisi açıklamış. Efendim, Almanya'da basılıyor ekonomi dergisi Manager. Ülkenin en zengin 500 kişi aile ve şirketini açıkladı. Koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti listenin 71. sırasında yer alıyor ki bu ikilinin serveti yaklaşık 3.8 milyar avro. Bu da dikkat çekici bir rakam. Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Otobir'in kurucusu Hakan Koç listeye 200. sıradan girdi ki onun da servetinin 1.2 milyar avro ya da euro olduğu ifade ediliyor ve en zengin 500'de 3 Türk de var şeklindeki haber başlığı bu anlamda Almanya'da yaşayan Türklerin işte geldiği noktayı da hep beraber göstermesi açısından mühim. Daha da Allah arttırsın efendim diyelim, devam edelim yolumuza. Şimdi TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı yapay zeka verilerine göre Türkiye'de yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı. Yapay zekayı en çok tabii ki gençler kullanıyor. Talebin eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı da tespit edilmiş durumda.
7: Yapay zeka artık Türkiye'de vazgeçilmez. Sosyal medyayı kullananlar özellikle yapay zekayı kullanıyorlar.
8: Sosyal medya paylaşımlarında özellikle kullanıyoruz. Kendimizi biraz daha yakışıklı, karizmatik göstermek için montajlarda kullanıyoruz.
5: Sosyal medyadan kişisel gelişime, eğitimden teknolojiye, yapay zeka hayatın her alanına entegre olmuş durumda. Türkiye'de yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı.
9: Ders konusunda kullanıyorum sadece, başka böyle kullanmıyorum.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı yapay zeka verilerini yayımladı. Buna göre bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanımı yaklaşık 2 kat arttı. Bireylerin oranı %37,6'ya, girişimlerde ise %14'e yükseldi.
10: 2026 yılında yapay zeka en çok gençler tarafından tercih edildi. 16-24 yaş arasında yapay zekayı kullananların oranı %64 iken bu oran 35-44 yaş aralığında %38'e geriledi.
11: Çok zekiyim, kendi zekam yetiyor.
12: Üniversite öğrencisiyim, ödevlerim için kullanıyorum. Onlarca
8: genel bir bilgi alışverişi oluyor.
5: Eğitim seviyesi arttıkça yapay zeka kullanım oranında artış gözlemlendi. 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla %62,7 ile yüksek öğretim mezunlarında olduğu belirlendi. İlkokul mezunları arasında yapay zeka kullanımı ise %8,5'a geriledi.
11: Genelde hukuki işlerimle ilgili kullanıyorum. Ona verdiğim paranın 100 katını avukatlara ya da hukukçulara versem o kadar sağlıklı cevaplar alabilmem kesinlikle sureti katiyatta mümkün değil.
5: Bireylerin %86,4'ü yapay zekayı özel amaçlar için kullandı. Mesleki amaçlı kullanımın oranı %37,3, örgün eğitim için ise %32,6 olduğu tespit edildi.
12: Daha çok bilgi almak, ödevlerle alakalı veyahut da yol durumu, trafik, navigasyon gibi. Ama özel hayatımı paylaşmamaya dikkat ediyorum.
1: Evet, son vurgu önemli. Özel hayatı mümkün mertebe paylaşmamak gerekiyor. Şimdi malum bir taraftan yapay zekanın geldiği nokta, öte yandan telefonlara dolandırıcılar veya kötü niyetli kişiler casus yazılımlar aracılığıyla sızabiliyorlar. Bu hep vardı ama daha da arttı. Bunu önlemek için eskiden telefona bilmediğiniz bir yerden gelen mesajdaki linke tıklamayın denirdi ama artık bu da yetmeyecek gibi gözüküyor. Soracağız. Yani telefona zararlı bir mesaj gelmesi bile yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunu konuşacağız. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle beraber. Evet, tabii efendim. Söz konusu bu hadiseler olunca hemen Ali Murat Bey'e danışıyoruz.
13: Sağ
1: hoş geldin.
13: Teşekkürler. Hoş bulduk. İyi hafta sonları. Çok kıymetli insan. İyi yayınlar diliyorum. Çok sizlere ve değerli Habertürk izleyicilerine mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu olsun.
1: Oh, ne kadar güzel konuşsun. Şimdi sevgili Serdar Tuncer'in başına gelen bir hadiseden söz edelim. Telefonun şarjı, interneti çok kısa süre içinde bitti ve cihazda aşırı ısınma yaşandı. Bunun nedeni acaba dediğim gibi bir gelen mesaj mı, telefon sızma mı? Bunu nasıl önleyebiliriz? Konuşalım.
13: Şimdi kıymetli insan, biliyorsunuz bundan yıllar önce de bu İsrail'li Enoso firmasının Pegasus isimli bir casus yazılımının olduğu, hatta Kaşıkçı cinayetine bunların izinin olduğu, gazetecilerin, aktivistlerin dinlendiği söylenmişti. Hatta burada linke tıklamadan, herhangi bir link işlemi gerçekleştirmeden ne olmuştu? Otomatik olarak bir arama geliyor size WhatsApp'tan. Evet. O arama sebebiyle o açık kullanılıyor ve telefonunuza sızılabiliyordu. Hı hı. Şimdi dikkat ederseniz zaten telefonunuzda aşırı bir ısınma söz konusu olursa,
1: evet,
13: şarj süresi normalde diyelim 12 saat, 13 saat, 7-6 saatlere düşmeye başladıysa ve telefonunuzda kasılmalar meydana gelmeye başladıysa, burada bilin ki casus bir yazılım olma riski var. Bir de eskiden şunu diyorduk. Belli işletim sistemlerinde bu casus yazılım riski söz konusu. Artık öyle bir dünya yok. Yapay zeka ajanlarıyla birlikte bu da tarihe karıştı. Gelen bir arama, indirdiğiniz bir uygulama içerisine giren casus bir yazılım ya da bir arkadaşınızın dosyası size gönderdiği, ya işte Muratçığım, kendi fotoğrafımı yaptım, seninle ilgili yapay zekadan video yaptım. Ya da ya şu bir dosyaya bak, PDF görünümlü. Bir açar mısın ya, burada bir şeyler yazıyor vesaire. Bir anlık gafletiniz otomatik olarak telefonunuzun kontrolünün üçüncü şahıslara, siber korsanlara geçmesine sebebiyet verebiliyor.
1: Mesela o aşırı hızın ısınma özellikle şarj ayken olabiliyor bazen.
13: Tabii.
1: Hani çok yoğun kalıyorsa. Şimdi yeniden soralım, aslında vatandaş da merak ediyor. Önceden linke tıklıyor idik.
13: Evet.
1: Şimdi benim telefonum herhangi bir arama söz konusu olduğu zaman yeniden, bunu ben engelleyemem çünkü
13: tabii.
1: Sen beni varsayalım arıyorsun. Ya,
13: tabii.
1: Bu yeniden sızma nedeni midir sadece araman bile?
13: Şimdi aramayı açması ciddi bir sorun oluşturabilir. Özellikle belli uygulamalar var. Şimdi.
1: O zaman bilmediğimiz numaraları açmayacak
13: mıyız? İşte, kesinlikle. Şu an günümüzde en büyük risklerden bir tanesi bu. Çünkü bu şirketlerin, biliyorsunuz bu şirketler aynı zamanda da yapay zekanın da geliştiricisi şirketler.
1: Tabii.
13: Dolayısıyla ajanlar bu sistemlere de sızabiliyorlar kıymetli insan. Ne kadar casus bir yazılım olup olmadığını anlamaya çalışsak da bu bazen kolay olmayabiliyor. Hı hı. İşte o yüzden ben her zaman kullanıcılara şunu söylüyorum. Kullanım istatistiklerine bakın.
1: Evet.
13: Gece siz uyuduğunuzda, örnek verelim, Facebook uygulaması açık vesaire. Bu arada arkadaşlar,
1: gelin isterseniz bunu
13: anlatalım. Aynen, getirdiler şimdi.
1: Telefonda gizemli veri tüketimi. Bu senin hazırladığın bizler için bir grafik.
13: Aynen
1: aslında
13: öyle.
1: Burada her şeyi burada anlatıyor.
13: Evet.
1: Söz sende.
13: Aynen öyle. Şimdi Serdar Bey'in başına gelen, aslında birçok kullanıcının başına gelmiş sosyal medyada Bunu gördük.
14: Evet.
13: Yaklaşık 20 dakikada 50 GB verisi. Evet, kesinlikle. Buyurun. Yaklaşık 20 dakikada Sayın Güloğlu 50 GB verisi tükeniyor. Allah yani Allah. Düşünün. Ya bir anda bakıyor tabii insan. Ne kadar güncelleme alsanız da uygulamalarda.
14: Ne kadar video izleyebilir
13: kesinlikle.
14: Vesaire.
13: Bunun üstüne bir 8 GB'lık ek bir paket alıyor. Hı-hı. İşte diyor ki ya diyor benim diyor 50 GB'ım tükendi. Hı-hı. Üstüne bir de 8 GB alayım
14: tabii
13: diyor.
14: Tabii insanın aklına gelmiyor başta.
13: Evet. Ya gelmiyor. Bir de hani şöyle biliyorsunuz işletim sistemlerinde güncellemeler olmaya başlıyor ya.
14: Evet.
13: Biz de zannediyoruz ki ya herhalde uygulama güncelleme.

0: almaya başladı ki orada da ben kıymetli izleyicilerimize şunu öneriyorum. Lütfen hücresel veri değil, Wi-Fi'ye bağlı olduğunda güncellemeleri al. Doğru, telefonun bakmış. Ayarlarından yapsınlar. Tabii. Çünkü Sayın Güloğlu siz de diyorsunuz kesemizi düşünmek zorundayız. Tabii, yani.
1: Kolay hani, mı kazanıyoruz?
0: Aynen öyle. Devam kolay edelim. Kazanmıyoruz. Sonra peki ne oldu? Sonra bilinmeyen bir numaradan WhatsApp'tan görüntülü bir arama geldi.
1: Bu yurt içi ya da yurt dışı?
0: Genelde yurt dışı oluyor. Değil sanal mi? Numaralar. Yani sizinle az önce konuştuğumuz. Evet, dedim ya bu casus yazılımlar, özellikle belli şirketlerin ürettiği yazılımlar bilinçli bir şekilde arama göndererek o aramayı kabul etmenizle birlikte sızma girişimini sağlamış oluyor. Burada yapay zeka ajanlarını da kullanıyor. Hiç gerek yok. Tamam. Hatta bunun üzerine aramayı açmıyor ya, şüpheli SMS geliyor. Mesela şöyle bir mesaj yazıyor. Murat Güloğlu, utanmıyor musun bu fotoğrafı çekmeye? Hı hı. Senden bunu hiç beklemezdim.
1: Merak uyandırıcı mesaj.
0: Şimdi Murat Güloğlu, ya şimdi ekrana topluma mal olmuş ya da bırak, normal bir aile üyesi.
1: Evet.
0: Böyle bir mesaj geldiğinde insan şunu diyor. Ya benimle ilgili sahte bir sosyal medyadan, aynen, yapay öyle. Zekadan bir şeyler mi ürettiler? Merak ve korku duygularına hemen yönelmeye çalışıyor. Hemen bir de kısaltma linki var. İşte şehir.google.com diyor. Siz de Google'ı vesaire görünce ya diyorsunuz tıklayayım. Ki Google ya tıklayayım vesaire diyorsun. Sonra bir bakıyor. Kullanım ayarlarından bu veriyi ne tüketmiş? İnternet ayarlarınıza girdiğinizde veriyi neyin tükettiğini görüyorsunuz. Belge ve dokümanlar uygulamasında. Evet. Yani ne olmuş biliyor musunuz? İndirdiği bir belge, internetten ya da kendisine gelen bir dosya, PDF görünüm bir dosya, aslında içerisine enjeksiyon dediğimiz o casus yazılım, Remote Access Trojan dahil ediliyor. Dolayısıyla telefonun ekranı, WhatsApp yazışmaları, fotoğraf galerisi otomatik olarak siber korsanların eline geçmiş oluyor güzel insan. Ve burada tabii ki ne oluyor? Veriler otomatik olarak havuz üzerinden üçüncü şahıslara aktarılması oluyor.
1: Buralarda
0: ki,
1: mesela banka şifreleri ya da diğer şifreler de olabiliyor mu?
0: Evet. Orada en büyük sorun şu. Şimdi artık günümüzde
1: ya da
0: çok,
1: sosyal medya hesaplarımızın
0: çok şifreleri. Güzel bir soru sordunuz. En büyük hatamız şu. Biliyorsunuz biz telefonlarda artık parola yöneticileri kullanıyoruz. Yani bugün ister Android, İster Android, ister iOS işletim sistemini kullanın Sayın Güloğlu. Hı hı. Burada otomatik olarak parola yöneticisine uzaktan erişim sağladığı için, evet, sizin şifrenizi de bertaraf ediyor. Burada bütün kayıtlı, parola yöneticinize kayıtlı e-postalardan tutun, Gmail'iniz, Facebook'unuz, banka hesaplarınız, her şeyi.
1: Peki affedersiniz, ben mesela dışarıdan, yani benim telefonda o anda ne yaptığımı haftalar sonrasında yeniden görebiliyorum her şekilde.
0: Tabii tabii, her şeyi görüyor. Efendim? Dolayısıyla ne oluyor? Sizi bir de arayıp bankada şu işlemi yapmışsınız, e-ticaret sitesinde bu işlemi yapmışsınız, şunu onay vermeniz lazım, doğru, hesabınızı uzaktan erişim sağlanmış deyip dolandırıcılık faaliyetlerinde de bulunabiliyor. Bizim özellikle bazı olası risklerimiz var. Şimdi tabii ki burada tam olarak belli değiliz. İşte zararlı yazılım mı, casus yazılım mı, işte bu veri tüketimi, ısınma neden sebep olabilir? Ama benim her zaman söylediğim bir husus var vatandaşlarımız
1: evet,
0: için.
1: Ne yapmalı? Esas
0: özellikle
1: olay bu.
0: Şimdi aşırı ısınma varsa,
1: tamam,
0: çok ciddi internet kullanımı varsa,
1: evet,
0: otomatik olarak farklı sayfalara giriş söz konusu oluyorsa,
1: evet,
0: sosyal medya hesaplarınızdan aniden çıkışlar yaşanıyorsa, şifrelerinizle ilgili girdiğinizde bu şifre doğru değil ya da sürekli sizden captcha kodu istiyorsa, telefonunuzda casus yazılım olabilir. Benim birkaç önerim, şüpheli bağlantılara tıklamayın, dosya indirmeyin, aynen, uygulama dükkanından bile olsa bilmediğiniz uygulamayı indirmeyin, internet kullanımını sürekli kontrol edin, yazılımlarınızı güncel tutun, bilinmeyen uygulamalara erişim izinleri asla vermeyin. Aslında. Hiç kullanmıyorsanız otomatik silin. Bir bakmışsınız bir uygulama gelmiş. Özellikle de korsan film dizi maç sitesi uygulamalarından evet, çok fazla sızma oldu Sayın Güloğlu. Hı hı. Mümkünse kamuya açık Wi-Fi ağlarını kullanmayın. Bu da çok önemli.
1: Yani eviniz, kamuya açık Wi-Fi ağlarından.
0: Restoran, kafe, evet, alışveriş
1: yani
0: merkezi.
1: Banka şubesine girmeyin.
0: Sosyal medya hesaplarına girmeyin. Bir de böyle bir durum söz konusuysa ilk yapılacak işlem, bilgisayar ya da telefonun hemen internet bağlantısını kesin. Bu çok önemli. Çünkü en azından uzaktan erişimin önüne geçilmiş olsun. Direkt operatörünüze başvurun.
1: Evet.
0: Bir de efendim şu çok önemli. Direkt olarak bankaya bununla ilgili bazen provizyonda kalabiliyor. Yani işlem askıda kalabiliyor. İtiraz işlemi gerçekleştirin. Kayıp ve çalıntı işlemi yapın. Çünkü bugün casus yazılımlar evli çiftler bile, arkadaşlar bile birbirine bunu gönderiyor.

0: derip beni aldatıyor mu aldatmıyor mu diye yapabiliyorlar. Bunu kullananlara
1: eşler
0: da...
1: Eşler arasında da olabilir.
0: Eşler arasında da oluyor. İnternetten indiriyorlar Murat Bey.
1: Aynen öyle.
0: Eşine göndereceği yere o uygulama kendi telefonuna iniyor. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurda öyle illegal işlerle uğraşmayın. Evet. Çünkü 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bu suç Türk Ceza Kanunu 243-245. Maddesine göre de bilişim sistemlerine yetkisiz ve izinsiz bir şekilde erişim sağlamak da suçtur. Buradan ben kıymetli izleyicilerimize önermiş olalım ve günün sonunda bütün uygulamaları güncel tutmalı, evet, ve telefonlarına dönem dönem yedekleyip format atmaları son derece önemlidir. Telefon demek hayatımız, kimliğimiz, kesinlikle, her şeyimiz demek oluyor.
1: Kesinlikle yani,
0: yani
1: her şey orada. Evet. Dolayısıyla sürekli olarak o konuda tetikte olmak
0: gerekiyor. El tetikte olmamız çok önemli. Hele hele yapay zeka çağında.
1: Ama bir taraftan da hani tabii telefon firmaları özellikle güvenli bir telefon üretimi derdindeler. Ama hani uçağı üreten uçak sabarı da üretiyor. Heh. Bombayı üreten yine aynı şekilde.
0: Çok güzel söylediniz. Bir de güzel bir müjde verelim Sayın Güloğlu. 2027 yılında Türkiye kendi telefonunu üretmeye başlıyor. Hı hı. Malatya'da üretim gerçekleştirecek. Aselsan tarafından bu üretim çok sağlanmış iyi olacak. 3 versiyon söz konusu olacak. Başta Android işletim sistemi, daha sonra kendi işletim sistemimiz olacak. Bu da verilerin Türkiye içerisine kalması açısından önemli. Bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmamak adına her zaman yerli milli teknolojinin önemli olduğunun harika altını çizmiş olalım.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bizler ağırlıklı olarak tabii bitiremiyoruz ama gündemde tutmaya da gayret gösteriyoruz.
0: Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Numaraları açmayalım, bağlantıları tıklamayalım.
0: Aynen efendim öyle.
1: Çok teşekkürler. Evet, gördüğünüz üzere efendim Ali Murat Kırk bizlerle beraberdi ve bu konuya da değindik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Burası hafta sonunda saatimiz 8.39'u gösterirken. Efendim Türkiye'yi yasa boğan haber yıllar sonra yine maalesef ki oradan, yani Soma'dan geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 5 işçimiz hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler arasında genel müdür ve yöneticiler de bulunmakta.
2: Yine bir maden ocağı, yine gözü yaşlı aileler. Yıllar sonra yine Soma'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Göçük altında kalan 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
3: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Arkadaşım kurtardı.
4: Siz mesaide miydiniz?
3: Mesaideydik biz.
4: Arkadaşlarınız mı içeride?
3: Evet.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük oldu. 7 işçi ocakta mahsur kaldı. 756 personel işçileri kurtarmak için seferber oldu. Haberi duyan madenci yakınları da hemen maden ocağına koştu. Endişeli bekleyiş başladı. İlk saatlerde yaralı olarak kurtarılan 2 işçi hızla hastaneye kaldırıldı.
5: Hamdolsun, çok şükür bizim evladımız geliyor. Rabbim herkesi de kavuştursun onun evlatlarına inşallah. Hepsi de bizim çocuklarımız. Allah-u Teala kimse acı göstermesin inşallah.
2: İlerleyen saatlerde acı haberler gelmeye başladı. Önce madenciler Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Daha sonra Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın da cansız bedenleri madenden çıkarıldı.
6: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
7: Madendeki göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için cenaze töreni düzenliyor ama öncesinde cenazesi evinin önüne getirilerek helallik istendi.
2: Hastanede tedavisi tamamlanan Süleyman Şakrak doğum gününde faciayı yaşadı.
3: Bütün arkadaşlarım oradaydı. Hepsi yani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar. Çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
2: Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden maden işçisi İbrahim Çiven ise tedavisi sürüyor.
8: Çalıştık, emekli olduk zaten, biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte. Yani çocuklar bakmaya geliyor tabii.
2: Maden kazasıyla ilgili 3 savcı ve müfettiş görevlendirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü ve yöneticiler var.
1: Maalesef göçükler devam edebiliyor. Kimi yerlerde hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Özellikle ailelerine sabırlar diliyoruz. Efendim yine bir soygunun, vurgunun ya da hırsızlığın haberini aktaralım. Malum hayatımızın her alanında yaşayabiliyoruz. Kapalı Çarşı'dayız İstanbul'da. Bir kuyumcuda yıllardır çalışıyordu bir adam ve akıl almaz bir soyguna imza attı. Kasadaki 700 bin doları aldı. Yerine tencere tava koydu üstelik. Sonra da Çin'e kaçtı. İşte sonu cezaevinde biten o vurgunun detayları.
9: Nankörlükten başka bir şey diyemiyorum. Dilim tutuldu.
10: Kasa kuyumcunun namusudur.
11: Ama o çalıştığı yerin namusuna, kasasına el uzattı. Çaldığı milyonların yerine de tava tencere koyup Çin'e kaçtı.
10: Ekmeğini yiyorsun oranın, kazancın oradan, senin evin orası. Böyle bir şey yapmak çok şaşırttı yani.
11: Şifreli iletişim kuran o utanmaz en sonunda yakalandı. Savunmasıyla da ağızları açık bıraktı.
9: Planlanmış bir şey zaten, belli.
11: Film senaryolarını aratmayan olay Kapalı Çarşı'da bir kuyumcuda yaşandı. İş yeri sahibi 8 yıllık çalışanına öyle bir güven vermişti ki kasanın anahtarını emanet etti. Oysa planını çoktan yapmıştı. İş yerindeki çalışanların çıkmasını bekledi ve daha sonra harekete geçti.
9: Güven bizim için çok önemli ama güvenin suistimal etmesi gerçekten çok acı.
11: Kasayı açtı, içindeki 700 bin dolar yani 34 milyon lirayı aldı. Kasada ne var ne yok boşalttı.
10: 700 bin dolar da çok ciddi bir para yani.
11: O çalışan kasayı boşalttıktan sonra mutfağa yöneldi. İnanılır gibi değil ama tavayı, tencereyi kaptı, tekrar kasanın yanına geldi ve o parayı boşalttığı çantanın içerisine onları yerleştirdi. Amacı ağır gözükmesi ve fark edilmemesiydi.
10: Nasıl yapabilir insan böyle bir şey diyorsun ya da neye güvenerek?
11: Sonra eşine mesaj atıp şirket beni Çin'e gönderiyor, bavulumu hazırla dedi. Paranın bir kısmıyla altın aldı, bir kısmını da akrabalarına bıraktı.
9: Yazıklar olsun, nankörlük. Başka bir şey diyemiyorum.
11: Yanına aldığı para bitince Türkiye'ye dönüşünde yakalanan 43 yaşındaki vurguncu ben gizli ortaktım dese de tutuklanmaktan kurtulamadı.
10: Resmiyette öyle bir şey yok. Bir şekilde herhalde kıvırması gerekiyordu. O şekilde bir demeç vermiş.
1: Evet, özellikle bugünlerde memleketten duyurduğumuz dolandırıcılık, hırsızlık ya da vurgun haberleri birçok televizyon kanalında dizi, film olarak görülebilir önümüzdeki zaman diliminde. Diyelim bir başka haber başlığı, gündemi biraz değiştirelim, buyurunuz, moda haftalarına gideceğiz. Özellikle Paris moda haftası devam ediyor bir taraftan da ve Paris'te iddialı şıklık olarak aktaracağımız bir haber başlığı Hande Erçel. Milano'nun ardından Paris moda haftasına katıldı. Kıyafetini de görmekteyiz. Gayet yakışmış efendim. Üç boyutlu formlarıyla dikkat çeken bordo mini elbisesiyle iddialı bir stil ortaya koydu. Çiçek yapraklarını anımsatan katmanlı detaylar ve hacimli silüet görünüme adeta heykelsi bir etki kazandırdı deniyor. Gördüğünüz üzere efendim Hande Erçel bu şekilde konu olmuş Posta gazetesinde. Bir de özellikle bu hafta sosyal medyada bol bol duyduğumuz Serenay Sarıkaya vakası vardı. O da nasıl, görelim. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen çok özel bir defilede dünyaca ünlü yıldızlarla podyuma çıktı Serenay Sarıkaya. Ve altın rengi ışıl ışıl elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı ünlü oyuncu ve görünümü ve özellikle enerjisi sosyal medyadan büyük alkış aldı.
12: Altın rengi püsküllü elbisesi coşkulu enerjisiyle podyumu salladı. Başarılı oyuncu özgüveni ve ışıltısıyla herkesten övgü aldı. Serenay Sarıkaya bir markanın güzellik elçisi olarak Paris Moda Haftası'ndaki bir defileye katıldı. Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Türk yıldız adım atar atmaz yaptığı dansı ve saçlarını savuruşuyla unutulmaz fotoğraflar verdi. Ünlü model Kendall Jenner'la sohbet edip şakalaştı. İkilinin samimi halleri dikkat çekti. Yeah. görüntüler 2 yıl önce aynı organizasyonda yer alan Pınar Deniz'i de yeniden gündeme getirdi. İki oyuncunun performansı sosyal medyada karşılaştırma konusu oldu.
1: Evet, Serenay Sarıkaya önümüzdeki zaman diliminde başka markalar içinde podyuma çıkacak gibi gözüküyor Avrupa çapında. Ve buyurunuz efendim, bir haber başlığı biliyorsunuz, kimlik kartlarımız çipli ve artık onlar müze kart olarak da kullanılabilecek ve yeni sistemle birlikte bu kullanım süresi özellikle devam eden mevcut müze kartlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Böylelikle memleketteki dört bir yerdeki önemli müzeleri hep beraber görebileceğiz. Süresi sona eren kartlardaysa özellikle TC kimlik kartları, yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları müze kart olarak kullanılabilecek. Vatandaşlar e-devlet veya mobil uygulama üzerinden müze kart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak ve başka herhangi bir kart taşımayarak müze ve öğren yerlerine giriş yapabilecek. Çalışmalar 2026 yılı sonunda tamamlanacak. Yani şu 2-3 aylık süre içinde bütün bunlar tamamlanacak. Ardından belli bir miktarı müze kart ücretini çipli kimlik kartımıza yükledikten sonra, dediğimiz gibi memlekette çok önemli güzel müzelerimiz, öğren yerlerimiz var. Her birini rahatlıkla gezebileceğiz. Hiçbir şekilde sıra beklemeden, bir taraftan da yapanın eline sağlık diyelim. Devam edelim yolumuza. Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosundan söz edeceğiz. Zira genişliyor efendim. Uzun yıllardır envanterde bulunan nakliye uçaklarına İngiltere'den yeni nesil 12 adet C-130J tipi uçak eklenecek. İşte görmektesiniz. Bu uçaklardan ilk ikisinin Aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Yurt dışında pilot, teknisyen ve bakım personeli eğitimleri de tabii ki aralıksız sürmekte.
2: İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı alınacak. İlk iki uçak Aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Pilot ve teknisyen eğitimleri ise aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin mevcut envanterinde 18 adet C-130 tipi nakliye uçağı bulunuyor. Filonun daha yeni nesil olan J tipiyle genişletilmesi için İngiltere ile tedarik süreci yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J'nin tedariki için İngiltere ile sözleşmenin imzalandığını ve ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını duyurdu. Tedarik süreci devam ederken Türk personelinin eğitimleri de başladı. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Ayrıca 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de yapılıyor. C-130J nakliye uçakları yaklaşık 20 ton yük taşıyabiliyor. Üstelik yaklaşık 670 km hızıyla sınıfında avantaj sağlıyor. Klasik C-130'lara göre daha modern bir tasarıma ve dijital bir kokpite sahip olan bu uçaklar, bir askeri birliğin araçlarının ve ekipmanının başka bir bölgeye hızlı şekilde taşınması gibi görevler üstleniyor. İngiltere'den alınacak C-130J uçaklarının teslimatlarının tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 filosundaki uçak sayısı 30'a yükselecek.
1: Evet, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim ve tarihin yapraklarını biraz aralayalım. Adana 1943 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in gizli görüşmesine ev sahipliği yapmıştı. İşte o görüşmeye ilişkin bir belge, önemli bir belge. Tam 83 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinden çıktı. Bakalım o belge neymiş, haberi izleyelim. Bir küçük ara verelim. Burası hafta sonu saat 9. Devam edecek.
2: MIT 83 yıllık gizli belgeyi arşivinden çıkardı. İnönü Churchill gizli görüşmesinin perde arkası aralandı. 30-31 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana Yenicere gizlice bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından paylaşılan belge, bu görüşmenin Alman diplomatik çevrelerinde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. Belge, MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. 8 Şubat 1943 tarihli belgeye göre görüşme Alman konsolosunu önce telaşa düşürdü. Ancak Berlin'den gelen bir şifre havayı değiştirdi.
13: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair von Papen'e kati teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa, Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz.
2: Belge İzmir Merkez Amirliği'nden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmişti. Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman

Han konsolosu başlığı kaynak olarak da İzmir yuvası ibaresi bulunuyordu. Churchill, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin müttefiklerle daha yakın askeri işbirliğine yönelmesini ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istiyordu. Ankara ise doğrudan savaşa girme konusunda temkinliydi. Bu nedenle Yenice görüşmesi, Türkiye'nin izlediği denge politikasının en önemli diplomatik duraklarından biriydi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Efendim 3 Ekim Cumartesi sabahındayız, burası hafta sonundayız. Bir kez daha günaydın, saat 8'de başlıyoruz. Biliyorsunuz 12'ye kadar gündemin nabzını beraberce tutuyoruz. Ben Deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün, güzel bir cumartesi diliyoruz ve sıcak gelişmelerle başlayalım. Hakemler dosyası, futbol dünyasında neler oluyor, neler bitiyor, buna bakacağız. Çok önemli yeni bir gelişme söz konusu, zira MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş durumda. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi savcılık makamı. Şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle de sulh ceza hakimliğine sevk etmiş durumda. Bu soruşturma kapsamında bazı hakem ve gözlemcilerin gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin fişlendiği, hakem sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi de tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. Peki futbol dünyasında, daha doğrusu hakem cephesinde bunlar yaşanıyor. Fon soruşturmasında neler oluyor, buna bakalım. O soruşturmada biliyorsunuz sürmekte ve son dalgada gözaltına alınan 20 şüpheli vardı. İşte onlar için de tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildi şüpheliler ve tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 65 şüpheli de tutuklandı. Tutuklananlar arasında biliyorsunuz Tera Portföy'ün yöneticileri de bulunmakta. Evet, 65 tutuklu söz konusu. Peki son durum nedir fon krizinde? Buna bakalım. Zira mağdur olanlar bir hayli fazla. Geri ödeme süreci başlıyor mağdur olanlara ve ödemelerde öncelik 1 milyon liranın altında para yatıran kişilerin olacak. Peki ara ödeme sürecinde yatırımcılar parasının acaba ne kadarını alabilecek ve nasıl alabilecek? İzleyelim.
1: Fon krizi mağdurlarının bir bölümü için ara ödeme süreci başlıyor. 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerde öncelikli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonların yatırımcıya geri ödenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ara ödeme, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımı olanlara yapılacak. Peki ara ödemeden kimler yararlanacak? Ödemelerde öncelik para piyasası fonunda ana parası 1 milyon liranın altında kalan küçük yatırımcının. Ödenen tutar yatırımcının ana parası olacak. Ekranda görünen faiz getirisi ise bu aşamada hesaba katılmayacak. Yatırımcının merak ettiği bir diğer konu ise başvuru süreci. Bunun için ayrıca bir yere başvurmaya gerek yok. Karşılıklı hesaplarda mutabık kalındığında sistemde ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla paylaşılacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak. Birden fazla fonda parası olanlar içinse tüm hesaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Toplam ana parası 1 milyon lirayı aşanların kalan parası içinse süreç devam edecek. Fonlarda mağdur olanların sayısı yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıyor. Öncelikle para piyasası fonuna yatırım yapan küçük tasarruf sahiplerinin paralarının iadesi planlanıyor.
0: Evet, en azından ödeme takvimi az çok netleşmiş durumda. Tabii soruşturma derinleştikçe bambaşka yerlere doğru gidiyor efendim, bunu aktaralım. Peki yeni partide neler oluyor, neler bitiyor bakalım. Genel Başkan Özgür Özel günü Karadeniz'de geçirdi diyebiliriz. Rize ve Artvin'e gitti, Doğu Karadeniz bölgesinde. Esnafla buluştu, halka seslendi, özellikle Artvin'de. Özgür Özel'in gündeminde emeklilerin aldığı maaş, fon soruşturması.

0: durması ve tabii ki seçim vardı.
1: Önce esnafı ziyaret etti, ardından meydanda halkla buluştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çiftçinin yanında olacaklarını söyledi.
2: Önümüzde bir seçim olacak. Allah'ın izniyle o sandığa varacağız. O sandıkta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Birincisi gibi çiftçi milletin efendisidir diyen biri olacak. Yeni parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz.
1: Özgür Özel Rize ve Artvin'e gitti. Artvin'de halka seslenen Özel'in gündeminde fon soruşturmaları vardı. Görünenler buzdağının tepesidir dedi.
2: Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı. Yani vatandaşın devlete emanet ettiği parasına çöktüler. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey bir finansal kriz falan değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.
1: Özgür Özel emekliye verilen maaşın yetersizliğine dikkat çekti.
2: Şimdi 23 bin lira en düşük emekli maaşına, 26 bin lira ortalama emekli maaşına mahkum ederek tarihin en büyük vicdansızlığını, en büyük haksızlığını yapıyorlar. Bu memleketteki bu haksızlığa, bu gelir adaletsizliğine, bu vergi adaletsizliğine hep beraber dur diyeceğiz.
0: Evet, 7 parti lideri Özgür Özel Türkiye'deki özellikle mitinglerine devam ediyor. Son olarak da Artvin'de konuştu, görülmektesiniz. Bir taraftan da görevinden uzaklaştırılmıştı Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Hakan Bahçetepe'nin de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada tahliye kararı geldi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner tahliye edildi. Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına dediğim gibi devam edildi. Kara para aklama, rüşvet ve haksız mal edinme gibi suçlamalardan 24 yıla kadar hapsi talep edilen Bahçetepe savunmasında suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık eski CHP Parti Meclis üyesi Baki Aydöner de savunmasında Aziz İhsan Aktaş'tan para almadığını söyledi ve tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelenmiş durumda. Evet, bir taraftan da bilmektesiniz belli kimi belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ediyor. Efendim, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada genişlemekte. Denizolgun'un özel doktoru ile Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan tam 3 adet ayrı kamu davası açılmış durumda. Dava açılanlar arasında Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeni de bulunuyor.

Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle alakalı soruşturmada yeni delillerle birlikte kamu davaları açıldı. Dava açılanlar arasında Deniz Olgun'un aile üyeleri de var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un kız kardeşi Gülderen Deniz Olgun ve oğlu Hilmi Tuna Kuriş, yani Alihan Kuriş'in annesi ve kardeşi. İddianameye göre Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybettikten sonra cep telefonu onlara verildi. 2026'da soruşturma tekrar açılınca evlerinde yapılan aramada o telefon bulunamadı. İkisine de suç delillerini yok etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Deniz Olgun'un telefonunda olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirtti. Bir diğer kamu davası Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yönelik. Demirkol ifadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, 155'i kimin aradığını bilmediğini söylemişti. Olay gecesi 155'i arayan ihbarcının kendisi olduğu ortaya çıktı. Açılan kamu davasında kendisine yöneltilen suçlama yalan tanıklık. Ve 3 adli tıp kurumu çalışanı. Her birine ayrı ayrı belgede sahtecilik suçundan kamu davası açıldı. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak nitelendirildi.

0: değerlendirilmiş. Soruşturma tekrar açılınca 3 kere istenen otopsi kayıtları verilmemişti. Yeniden incelenen kayıtlarda eski bakanın vücudunda bazı izlere rastlandı. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. 2016'daki doğal ölüm raporunun altında imzası bulunan doktorlarla otopsi videosunun bulunmadığı yönünde cevap verdiği belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisinin de dahil olduğu soruşturma devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz bizler de efendim. Bingöl'deyiz. Bir lise öğrencisi okulda akıl almaz bir şekilde maalesef canından oldu. Okulun yük asansöründe kafası sıkışan öğrenci hayatını kaybetti. Olay 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Demir'in kafası okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı hemen, ancak Abdülkerim Demir. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürüyor. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu talihsiz olay Abdülkerim kardeşimizin başına geldi. Maalesef ailesine sabırlar diliyoruz. Ve bir baba işi gücü bıraktı. Tam 9 yıl sokaklarda gezdi ama nasıl? İstanbul'da Avcılar'da kayıplara karışan evladını hemen hemen her yerde aradı, taradı, sordu. Ve sonunda oğlunun kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi o baba.
2: Kayboldu. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştı, otogarları.
3: Yıllarca sokak sokak gezip aradığı evladı kimsesizler mezarlığından çıktı.
2: Bulunmuş, defnedilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok.
3: Bir babanın hayatı 9 yıldır cehennemden farksız. Canından çok sevdiği evladının başına ne geldiği sorusuyla kendi kendini yiyip bitirdi.
2: Gelirken iki ekmek alır mısın dedim oğlum. Tamam baba alırım dedi. Bu kadar. Bir daha ulaşamadık.
3: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin Avcılar sahilinde kayboldu. Cansız bedeni de 12 gün sonra aynı yerde bulundu ama kimsenin bundan haberi olmadı.
2: Kaldırılıyor, kimsesizler mezarlığına defnediliyor.
4: Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten.
2: DNA istediler bundan bir hafta önce.
3: DNA testiyle gerçeği öğrenen aile bir kez daha kahroldu.
2: O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi. Kayıp ilanım var benim orada.
3: Acılı aile şimdi evlatlarını isminin yazdığı bir mezara defnedecek. Ardından da sorumluların yakasına yapışacaklar.
4: Kesinlikle şikayetçi.
1: Efendim bir son dakika haberi işte görmektesiniz. 20 şüpheli daha tutuklandı fon soruşturmasında. Yeni gelişmeler söz konusu, arkadaşımız Alihan Tok bize aktaracak. Alihan.
5: Evet Murat Güloğlu, son tutuklamalarla beraber şu anda toplam tutuklu sayısı 85 oldu. Son 20 kişinin tamamı tutuklandı. Peki tüm bunlar son dalgada o gün EDAS'a Bileşim Grup Enerji'nin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu 20 kişiden bahsediyoruz. Savcılığın daha önce mal varlıkları, sermaye piyasası varlıkları yönünden tedbir istediği grupta bulunanlar bunlar. Ve burada aslında ana konu şirketin normal ticari faaliyetleri değil, borsadaki hisse ve fon işlemleri ve son dalgada, 5. dalgada 34 gözaltı vardı. Bunlardan 20'si tutuklandı ve fon soruşturmasında şimdiye kadar 217 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı ve toplam tutuklu sayısı 85 oldu. Ve burada fonlar üzerinden yoğun biçimde toplandığı, bazı hisselerde çok büyük fiyat yükselişleri olduğu, fon hisse işlemleri yoluyla hem hisselerin hem de fonların değerlerinin yapay biçimde yükseltilmiş olabileceği iddiası üzerine zaten soruşturma devam ediyor. Şimdi özellikle burada bu yönetim kadrosu hakkında şunu da söyleyebiliriz. Ne kadarlık çıkış yapıldığına dair bazı firmalarda işte hisse senetlerinde zaten savcılık özellikle araştırma yapıyordu. Yani son 3 ay içerisinde ne kadarlık bir çıkış yapıldı, hesaplarda ne kadar kalındı, hangi hesaplar ne kadar düştü, tüm bunlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde zaten 5. dalga operasyon gerçekleştirilmişti. O dalgada şimdi 20 kişi de tutuklandı. Şimdi örnekler verecek olursak zaten hesaplar tek tek inceleniyor. Burada ilk çok büyük çıkışlardan biri bulunmuştu. Bir gün önce balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün sadece 2,5 ay içerisinde 3,9 milyar TL'lik fon çıkışı var.

0: 3.9 milyar TL. Şimdi burada bu büyük çıkışlar neden yapıldı? Neden mesela bir portföy hisse bankasının da İsviçre'ye 2.2 milyar taşımak istediği de biliniyor. Masak onu da engellemişti. Evet. Bu çıkışlar neden yapılıyor? Bunlar araştırılıyor. Murat Güloğlu son tutuklamalarla beraber toplam fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85 oldu.
1: Evet, giderek de artıyor gördüğümüz, duyduğumuz üzere. Ali Antok bize aktardı son dakika gelişmesini. İlerleyen dakikalarda daha da bilgiler ve görüntüler oldukça bizimle paylaşacak Ali Antok. Gördüğünüz gibi yine bir son dakika gelişmesi, bir hayli fazla sabahın bu saatinde özellikle. Biz devam edelim. Saat başında yeniden alacağız detayları. İstanbul'dayız. Bir aile geçen yıl yaşadığı binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti ve kira desteği alarak aynı bölgedeki başka bir binaya taşındı. Mart ayında oradan da taşınmak zorunda kalan aile bir kez daha kira desteği talep etti. Talebin ilk etamda olumsuz sonuçlanmasıyla kamu denetçiliği kurumu devreye girdi ve ikinci kez kira desteği verilmesi sağlandı böylelikle.
2: Kısa sürede ikinci kez taşınmak zorunda kaldı. Ancak kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci seferde alamadı. Kamu denetçiliği kurumu söz konusu yardımdan faydalanılmasını sağladı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi 2025 yılında 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı. Aile yeni evlerinde de geçen Mart evin tahliye edilmesi yönünde tutanak aldı. Bir kez daha taşınmak zorunda kalan kiracı gerekli belgelerle kira desteği için başvuruda bulundu. Kentsel dönüşüm kira desteğini ilk taşınmada da alması gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Talebi reddedilen kiracı kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu denetçiliği kurumu olayı inceledi. Başvurucunun kira yardımından faydalanabilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğüyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı. Ve ikinci kez taşınan kişinin bir kez daha kentsel dönüşüm kira desteği alması sağlandı.
1: Evet, gördüğünüz gibi bir son dakika gelişmesi daha ekranlarda. MHK efendim başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı geldi. Böylelikle soruşturmada 5 kişi tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Hakemler dosyası olarak bilinen bu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş idi. MHK Başkanı Gündoğdu ve beraberindekiler, şimdi de tutuklama haberi geldi. Elif Yavuz anlatacak bize son gelişmeleri. Elif.
3: Günaydın Murat Güloğlu. Şimdi Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında çok önemli bir gelişme. Dün itibariyle gözaltına alınan 7 şüpheli, ki aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da vardı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. İşte buradaki savcılık ifadelerinin ardından da sulh ceza hakimliğine şüpheliler sevk edildi. Ve az önce de karar geldi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil toplamda 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Ferhat Gündoğdu tutuklanan isimler arasında, bunun altını çiziyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. 2 şüphelinin de yurt dışına çıkış şeklinde ve adli kontrol tedbiri uygulandı. Yani burada hem karakola gidip imza verecekler, hem de aynı zamanda 2 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bu soruşturma önemli çünkü savcının bu soruşturmaya dair çok önemli tespitleri var. Hakem atamalarına müdahale edilmesi, torpil listesi yapıldığı gibi pek çok ayrı detay ve şüpheler arasındaki yazışmalar da soruşturma kapsamında dosyaya girmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma ve Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin adliye sevki dün gerçekleşmişti. İşte şu anda son dakika olarak ekrana veriyoruz. Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberinde 4 kişi daha tutuklandı. 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerle ilgili yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları vardı ki burada özellikle savcılığın da burada şimdi şüpheler üzerindeki materyaller de incelendi. Evet. Örnek veriyorum, Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde bazı isimlerle hakem

0: Finalle yazışmaların olduğu bu yazışmalarda da hakem atamalarına usulü aykırı şekilde müdahale edildiğine dair çok evet. önemli tespitler dosyaya girmişti. İşte savcılıktaki şüphelilerin işlemlerinin ardından da hakimlik sevk edildikleri hakimde karar açıklandı ve 5 şüpheli tutuklandı. Aralarında Ferhat Gündoğdu da var.
1: Uzay Kesmen, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk istihbarat şefi bize aktardı son gelişmeleri. MHK Başkanı Gündoğdu tutuklandı. Soruşturmada 5 kişi de tutuklandı. Efendim onu da aktaralım. Önümüzdeki zaman diliminde yeni bilgiler ve görüntüler gelecektir. Detaylıca aktaracağız. Pasımızı atarken Elif Yavuz arkadaşımız dedik ama Uzay Kesmen bize anlattı. Bu vesilede de bu konuda da bir özür dileyelim. Peki devam edelim efendim. Yeni gelişmeler dediğimiz gibi saat başında özellikle aktaracağız. Haberlerimiz Elimizde neler var, neler yok bakalım. Saatimiz 9'u 18 geçerken Yargıtay'dan yine çok dikkat çeken bir karar var. Bazı sosyal medya kullanıcıların kasıtlı ve kışkırtıcı paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret edilmesini sağladığı tespit edildi. Hani bu takipçi kasma durumu. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Yani tahrik edip hakaret ettirenlere artık tazminat yolu kapanmış durumda.
2: Bile bile farklı küfürlü kelimelerde bulunup kendine dava açtırıp para kazanmanın yoluna bakıyor. Adamın işi bu yani.
3: Adeta kazanç kapısı haline gelmişti. Sosyal medya üzerinden edilen hakaretlere karşı açılan davalarda emsal bir karar çıktı.
4: Günümüz gençleri birazcık hani fevri davrandığı için argo sözler kullanarak birbirlerini tahrik ediyorlar. Bence bu ne bileyim çok yanlış hareket.
3: Bazı sosyal medya kullanıcıları kasıtlı kışkırtıcı paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret ettiriyor ve sonrasında tazminat davası açıyorlar. Yani bunu adeta bir mesleğe, gelir kapısına dönüştürenler var. Ne yapıyorlar sizce?
5: Ya kendilerine saygıları yok.
6: Hakareti de görmezden gelmemek gerekiyor. Her hakareti de bir para geliri, yani bir gelir olarak görüp de hani tazminat davasına dönüştürmek bence mantıklı değil.
3: Ankara'da yaşayan bir kişinin benzer nitelikteki çok sayıda dosyada davacı veya müşteki olarak yer aldığı, sosyal medyada bilinçli ve kışkırtıcı paylaşımlarla hakarete zemin hazırladığı ve bu yolla sürekli dava açarak maddi kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi.
7: Çevremden de başına gelen arkadaşlarım da olmuştu. Ufak da olsa, minimal de olsa insanları kışkırtıp ondan sonra hakarete hani birazcık daha mal verebilecek davranışlar sonrasında hukuka taşıdığı oldu yani bazı kötü niyetli kişilerin sırf para alabilmek için.
3: Benzer şikayetler sıklaşınca emsal bir karar verildi. Dürüstlük ilkesine atıf yapıldı. Hiç kimse kendi yarattığı haksız durumdan menfaat elde edemez denildi. Ve o soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.
8: Mesela siz kendinize hakaret ettirip para kazanmak ister misiniz?
4: Abi ben şöyle diyeyim, ben kendime direkt hakaret ettirmek istemem.
3: Yani kanunun tanıdığı şikayet hakkının kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunamayacağı belirtildi. Kendi kışkırtmasıyla oluşan hakaret ortamından hukuki veya maddi çıkar sağlamaya çalışan kişilerin şikayetleri bu karar sayesinde reddediliyor.
1: Efendim son derece önemli bir karar ve buyurunuz, görmektesiniz, yeşil pasaportlar yeniden gündemde ama nasıl, ne şekilde? Kamuoyunda yani hepimizin bildiği yeşil pasaport aslında hususi damgalı pasaport olarak geçmekte resmi dilde. İşte bu kapsamda genişlemesi için meclise yine bir kanun teklifi verildi bu kez. Teklifle 3 meslek grubunun daha yeşil pasaporttan faydalanması öneriliyor. Kim onlar? Sevgili pilot kardeşlerimiz, buradan selam olsun. Kimi mühendisler ve kimi mimarlar. Şartları var tabii. Mesela pilotlar 5 yıllık, mimar ve mühendisler de 10 yıllık kıdeme sahip olmalı deniyor. Bakalım olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bir sözümüz yok. Tabii ki alsınlar. Peki bu vesileyle soralım. Biz gazeteciler acaba ne olacak? Hazır yeri gelmişken söyleyelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Temmuz ayında bir açıklama yapmış ve şartları tabii sağlayan gazetecilerin özellikle yeşil pasaport talepleriyle ilgili çalışma başlatacaklarını duyurmuştu. Bu mesaj nedeniyle tabii teşekkürümüzü iletelim Sayın Çiftçi'ye ve gazeteciler olarak süreci merakla takip ettiğimizi bir kez daha duyuralım. Tabii biz ki istek değil ihtiyaç, bunun altında çizelim efendim. Tıpkı pilotlar, tıpkı mimarlar, tıpkı mühendisler, tıpkı avukatlarda olduğu gibi gazetecilik içinde yeşil pasaport bir ihtiyaç. Mesleği sınırlara, vizelere ve tabii bürokrasiye takılmamalı gazetecilik mesleğinin diyelim. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden deyip devam edelim. Burası hafta sonuna efendim, saatimiz 9.22'yi gösterirken sabah gazetecilik.

0: Gazetesi'nden bir haber başlığı hemen paylaşıyoruz. Suriye'ye Türk okulu şeklinde duyuruluyor haber. Şam, uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu yarın eğitime açılıyor denilmiş ve Suriye'ye her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük desteği veren Türkiye. Başkent Şam'da bir okul inşa etti deniyor. Erdoğan'ın adı verilen 36 derslikli okulda 1000 öğrenci eğitim görecek. Okul İki ülkenin yani Türkiye ve Suriye'nin dostluk ve kardeşliğinin bir sembolü de olacak. Adı da Şam, uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk okulu olarak geçiyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İki ülkenin dostluk ve kardeşliğine de atılan önemli bir harç diyelim. Yolumuza devam edelim. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyledi. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu sözleri söyledi Trump. Katsa yaptırımlarına dair bir soruya Türkiye'yi seviyorum yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşürüm dedi Trump. O yakın bir dostum ifadesinde kullandı. Onu her zaman mutlu edeceğim diye de belirtti. Evet, bu açıklamaların ardından bir haber başlığı daha dikkat çekici. Milliyet gazetesinden okuyalım. Bu işte bir iş var şeklinde duyuruluyor haber. Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail seferli Fly Dubai uçağının kokpit saldırısı iddiasıyla gündeme gelen 30 saniyede 14 bin fit yani 4267 metre düştüğü ve sağlam kaldığı iddiaları tartışma yarattı. Kaza uzmanı Eyüp Turşucu, yapısal limitler nedeniyle uçağın bu sürede bu kadar irtifa kaybedip sağlam kalmasının fiziken imkansız olduğunu belirtti denilmiş ve bu işte bir iş mi var acaba sorusu zaten gündeme gelmiş idi. Milliyet'te bunu dillendiriyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi Dubai Tel Aviv seferini yapan uçağın kaptan pilotu konuştu. İlk kez konuştu. Hindistan Başbakanı Modi'nin aradığı pilot korku dolu anları anlatırken kimsenin ölmesine izin veremezdim dedi.
1: Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağının bıçaklanan pilotu ilk kez konuştu. Abu Dhabi'de tedavi altındaki Hintli pilot Simit Machar, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı konuşmada yaşadıklarını anlattı.
2: Saldırı anında hayatta kalma mücadelesi veriyordum. Yerde yatarken uçağın hızla irtifa kaybettiğini hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken diğer yandan kendi kendime bu son hamle, yapabilirsin, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
1: Modi de pilot için tüm ülkenin dua ettiğini söyledi.
3: Tüm tapınaklarda ve kutsal mekanlarda uzun ömürlü olmanız dileğiyle dualar edildi ve ilahiler okundu. Hepimiz sağlığınıza kavuşmanız için dua ediyoruz.
1: Suudi Arabistan'dan da olaya ilişkin ilk açıklama geldi. Soruşturmadaki ilk bulguların gözaltındaki yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını gösterdiğini duyurdu. Olay üzerine uçağın Tebük'e acil iniş yaptığı, saldırgan yardımcı pilotun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu.
0: Efendim, bir son dakika haberi daha var. Görmektesiniz ekranlarınızı. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde bir operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil olmak üzere 13 kişinin gözaltına alındığı haberleri geliyor. Elif Yavuz telefon hattımızda neler anlatacak duyacağız. Elif.
4: Murat Güneş, günaydın. Evet, 8 hafta önce geldi bu son dakika bilgisi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince bu sabah bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada inşaat firmalarından itkan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddiaları üzerine bu soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hatırlarsanız 6 ay önce de bir operasyon düzenlenmişti Ataşehir Belediyesi'ne yönelik. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adı Güzel bu operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Murat Güneş bu tutuklamanın ardından belediye meclis seçimiyle başkan vekili olarak seçilmişti. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. İddialar ise inşaat firmalarında iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddiaları üzerine bu isimler gözaltına alındı. Şu sıralarda sıcak bir gelişme, ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete ifadeleri alınmak üzere götürüldüler Murat Güloğlu.
0: Teşekkür ediyoruz. Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen bu operasyonun ayrıntıları anlattı arkadaşımız. Başkan Vekili Murat Güneş dahil olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Yine bol son dakikalı bir güne uyanmış durumdayız. Bol miktarda da operasyon haberini aktarıyoruz. Saat başında yeni bilgi ve görüntülerle arkadaşlarımız bize detayları anlatacak diyelim. Devam edelim. Saatimiz 9.29'u gösterirken hayatın içinden haberler, buyurunuz efendim. 22 yaşındaki genç bir kadın henüz 7 günlükken annesi tarafından terk edildi. Doğduğunda bileğine takılan künyedeki isimden yola çıktı ve ailesini aramaya başladı. Yıllardır süren o arayışında şimdi çok kritik bir aşamaya gelmiş durumda.
5: Annem tarafından terk ediliyorum. Çok isterdim bir ailem olsun.
6: Önce hayattaki kanı canı annesi tarafından, sonra onu evlatlık edinen kişiler tarafından terk edildi. Genç kadın yıllardır gerçek ailesini arıyor.
5: Ben de ailemi bulmak istiyorum.
7: Yaren 22 yaşında ve daha 7 günlükken annesi tarafından terk edildi. Yaren'in annesi hayatta mı? Babası nerede? Ya da kardeşleri var mı? Yaren o günden bugüne o sorunun cevabını arıyor.
5: Ankara Ulus Gençlik Merkezi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü'ne bırakılıyorum. Bir tütün içeceğim deyip beni terk edip gidiyor kadın, biyolojik annem. Bebeği sana teslim ediyorum. Bebek senin olsun, hediyem olsun sana tarzı konuşuyor. Orada İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir çalışana bir not bırakıyor.
6: 2 aylıkken Ankara'da bir aile onu evlatlık alıyor ama Yaren seneler sonra gerçeği öğreniyor.
5: Bakamıyordular bana, anlaşamıyorduk. Yani bir aile bağımız yoktu artık bizim.
7: Yaren 13 yaşında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra ailesini aramaya başladı.
5: Anneme bakıyorum, Allah Allah diyorum, öz annem değil hani. Babama bakıyorum, o da değil. Nasıl olur? Yani bu durum nasıl olur? Aile sevgisi içinde büyüsün diye alıyorsun. Fakat aldıktan sonra da beni tekrar yurda veriyorlar. Beni geri neden yurda bıraktılar? Ben geri neden yurtta büyüdüm?
8: Çubuk'ta ailesi olabileceğini düşünülen bir aile bulundu.
7: Yaren ilk doğduğunda kolunda Firdevs Çıracı yazan bir bileklik vardı. Yaren bu kişinin izini sürdü ve ailesi olabileceği ihtimalinin üzerinde durdu. Ancak ulaştığı zaman o kişiler Yaren'in annesi ya da babası olduğunu kabul etmedi.
5: 2004 yılındaki dönemde annelerin ismi bebeğin künyesine yazılıyor, kimlik künyesine yazılıyor. Aslında ona ulaşabilirsek ailemin de gerçekleri de öğrenebileceğim. Ona ulaşmaya çalışıyoruz.
6: Yaren'in tek isteği anne ve babasını bulabilmek.
5: Karşıma gelsin, ben bir DNA örneği istiyorum. Annelik testi yaptırmak istiyorum. Annelik davası açacağım kendisine.
0: Evet, burası hafta sonunda bambaşka bir konuyla karşınızdayız. Buyurunuz. Meme kanseri farkındalık ayından söz edeceğiz. Ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalık ayı, biliyorsunuz, her yıl gerçekleştiriliyor ve Türkiye'de ve dünyada özellikle hem vaka sayılarında ciddi artış var hem de kansere yakalanma yaşı oldukça gençleşti. Erken teşhis için neye dikkat etmeli? Hastalık kapıyı çaldığında ne yapmalı? İşte bunu konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Meme Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Veli Dedeoğlu bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Evet, her Ekim ayında özellikle kapınızı aşındırıyoruz. Evet. Neler anlatacaksınız diye. Şimdi baktığımız zaman meme kanseri vakaları neden bu kadar arttı diye yeniden soralım. Aslında vardı da teşhis ve tanı konusunda teknoloji geliştikçe daha mı öne alındı bu durum? Nedir hocam son durum? Bize neler anlatırsınız?
9: Evet. Şimdi dediğiniz gibi aslında teknolojinin artmasıyla birlikte ve refah düzeyinin ülkenin artmasıyla birlikte imkanlar daha fazla oldu. Eskiden daha kalitesiz görüntülemeler varken şimdi tomosentezler, dijital mamografiler, MR gibi görüntülemelerle biz 4 milim çapında bile hiç elle muayeneye gelmeyen küçük tümörleri yakalama imkanımız oluyor. Yine KETEM dediğimiz kanser erken teşhis merkezlerimiz var.

0: Türkiye'de 460'ın üzerinde sanırım. Bununla taramalar yapılıyor. Bu şekilde erken teşhisin önü açılıyor. Sayılar artıyor tabii bu taramalar yapıldıkça.
1: Tabii.
0: Popülasyonun %38'i şu an taramaya tarama yapılmış ve bunlar tespit edilmiş. Bu şekilde tabii farkındalık da artıyor. Ama tabii ki bir takım da risk faktörleri var kişiden kaynaklanan. Gene ülkenin refah düzeyi arttıkça obezite bir söz problem.
1: Maalesef.
0: Obezite kanseri de tetikliyor. Yine onunla
1: genç
0: beraber...
1: Genç yaşta bir de bir hayli fazla maalesef obezitemiz.
0: Yani evet. Aynı
1: galiba
0: şekilde,
1: dünyada ikinci, Avrupa'da bir numarada.
0: Evet, Avrupa'da birinciyiz. Meme kanseri de aslında kadınlarda en sık görülen kanser ve ölümlerin de en sık sebebi. Hı hı. Türkiye'de de bu yine aynı şekilde dünyayla paralel gidiyor. Dediğim gibi obezite, fiziksel aktiviteden uzak durma, sedanter bir yaşam tarzı, kimyasallara, özellikle vücudun hormon dengesini bozucu kimyasallara maruz kalma, işte yapay beslenme, doğallıktan kaçma ve tabii kişinin kendi faktörleri. Yaşam süresi uzadıkça artık 80'li kadınlarda, Türkiye'de de ortalama yaşı 84'lere ulaştı. Yaşam süresi uzadıkça DNA'sına bağlı kanser riski de artıyor. Yine maalesef sosyal medyanın da etkisiyle, uyarılara erken açılmayla, daha erken adet görme kızlarda, daha geç menopoza girme, östrojenin maruziyetine vücut arttıkça özellikle meme dokusu kansere bir açıklık meydana geliyor. Dolayısıyla da yine aynı şekilde çalışan kadınlarda geç evlenme, geç çocuk yapma, ilk çocuğu geç yaşta yapma, emzirmeme ya da az emzirme, bunların hepsi aslında istemediğimiz şeyler. Bunların hepsi meme kanserinin için olumsuz faktörler. Tüm bu bileşenler bir araya geldiğinde maalesef hem biz teknolojiyle daha fazla erken teşhis imkanı, hem de kişisel riskler arttığı için de kanser maalesef daha fazla artıyor.
1: Yani yan unsurlarıyla beraber kanseri arttıran aslında bütün olayları da konuşuyoruz burada. Hani
0: tabii,
1: obezite dediniz ya da başka şeyler. Peki hani özellikle yakalanmamak için ne yapmak gerekiyor diye yine bir soru sorayım,
0: evet,
1: size. Ki bu soru sürekli soruluyor. Cevap da aşağı yukarı aynı ama teknoloji ilerledikçe yeni bilgi ve bulgular da elde ediliyor tabii. Ne yapmak gerekiyor kansere yakalanmamak için? Özellikle kadınlarımız neye dikkat etmeli?
0: Şimdi 20 yaşlardan itibaren aslında biz 2-3 yılda bir meme cerrahına kontrole gitmesini öneriyoruz. Hiçbir şikayeti olmasa dahi, ama 20 yaşından itibaren her kadın en azından haftada bir gün ayna karşısına geçip her iki memesine aynada bakacak. Bir simetrizasyon kaybı
1: kendi
0: var mı?
1: Kendi kendine kontrol edecek.
0: Kendi kendine memesine, koltuk altını muayene edecek. Meme derisinde bir portakal kabuğu görünümü, renginde değişiklik, bir kitle, eline gelen bir kitle ya da meme başında renk değişikliği, yara, kurut, çökme, çekinti gibi şeylerden şüphelenirse ya da kanlı meme başı akıntısı, derhal doktora başvurması gerekiyor. 40 yaşından itibaren zaten yıllık taramalarımız var. Avrupa'da mesela İngiltere gibi daha zengin ülkelerde dahi devlet 5 yılda bir taramalar yapıyor, ama Türkiye'de bu sağlık sistemi çok iyi işliyor. Biz yılda bir mamografi öneriyoruz 40 yaşından itibaren. Ve keten merkezleri zaten ücretsiz bu hizmeti veriyor. O yüzden bu belirtilere dikkat etmeli, kişisel muayenelerini yapıp en ufak bir şüphede doktora başvurmalı. 40 yaşından itibaren de yıllık mamografi ultrason takipleriyle devam etmek gerekiyor.
1: Peki neden uzak durmalı? Hani paketli gıdalar ya da hareket mi yapmak gerekiyor, ya da emziren hanımefendiler özellikle bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam?
0: İşte biraz önce de risk faktörlerini saymıştım. Obeziteden kaçınmak gerekiyor.
1: Obeziteden kaçınacağız, evet, bu önemli.
0: Sigara, alkol tüketiminden kaçınacağız,
1: evet,
0: bunlar
1: zaten
0: artırıyor. Fiziksel aktivite önemli. Sedanter yaşam kanseri tetikleyebiliyor. Bunlara
1: yani fiziksel aktivite aslında dediğiniz gibi bir küçük yürüyüş bile, yarım saatlik, günde 40 dakikalık bir yürüyüş bile son derece önemli.
0: Tabii ki. Aslında birazcık da mesela 20 dakika böyle mağazalara bakarak gezmek değil de birazcık efor harcayarak, bir kardiyo yaparak
1: daha hızlı,
0: evet, tempolu bir yürüyüşü daha evet, fazla önemsiyoruz.
1: Peki özellikle mesela diyelim bir hanımefendi, Allah korusun, meme kanseri tanısını aldı olabilir. Bundan sonraki aşama nasıl ilerliyor? Ne yapması gerekiyor?
0: Şimdi burada multidisipliner bizim konseylerimiz var Cerrahpaşa'da da. İşte radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, radyoloji uzmanımız ve meme cerrahı. Bir araya gelerek hastaya bakıyoruz ve evrelemesini yapıyoruz hastalığın. Burada artık reseptörler dediğimiz meme kanserinin alt tipleri önemli. Agresif seyirli dediğimiz HER2 pozitif ve triple negatif meme kanseri tiplerimiz var. Bunu tespit edersek artık eskisi gibi direkt ameliyata göndermiyoruz. Bu hastaları neoadjuvan kemoterapi dediğimiz öncelikli kemoterapi tedavileri alıyor. Bu kemoterapiyle tam yanıt elde ettiğimizde yaşam sürelerinin uzadığını gördük. Ya da tam yanıt elde edemezsek bazı yeni silahlarımız var, ilaçlarımız var. Hastaları bunlardan mahrum etmemek lazım.
1: Tabii.

0: Artı tabii cerrahi de artık çok değişti. Eskiden lenfler kazınır denilir halk arasında. Tüm lenfler alınır, eli kolu şişer denilirdi. Artık bunların da önüne geçtik. Sentinel lenf nodu diseksiyonları dediğimiz, hatta şimdi aksilaya hiçbir şey yapmama noktasına doğru geliyoruz. İyi bir merkezde multidisipliner çalışmak lazım. Teknoloji değişti, cerrahinin teknikleri de değişti. Mesela biz robotik ameliyatlara başladık artık.
1: Evet.
0: Meme kanserinde de robotik cerrahiyle daha az iz bırakılarak, kozmetik en ön planda
1: Tabii.
0: sağlanarak bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz.
1: Aslında yani sürekli teknoloji kendini geliştirdiği için bizim de aslında sürekli kendimizi güncellememiz lazım. Yani korkulacak bir mevzu söz konusu değil ama önce mesela hani sık sık kanseri yendi ama birkaç zaman sonra, yıl sonra, ay sonra yeniden nüksetti cümlesini duyabiliyor muyuz artık hocam? Bunu yeniden nüksettiği andan itibaren ne yapmamız gerekiyor diye son bir soruyla bitirelim.
0: Yani maalesef bu hala nüks ciddi bir sıkıntı. İşte erken teşhis dediğim gibi çok önemli. Mesela evre 1 dediğimiz bir kanser, hatta evre 0 en erken yakaladığımızda %98'lerde yaşam süresi, 5 yıllık yaşam süresi. Evre 1'lerde %90'larda ama evre 4 metastatik hastalıklarda %30'un altına, hatta %10'lara düşüyor. Tüm bunlara rağmen nüks ciddi bir sorun. Triple negatif ve her iki pozitif dediğimiz gibi agresif tümörlerde ilk 3 yıl çok önemli, nüks edebiliyor. Ama lüminal dediğimiz hormona duyarlı tümörler, mesela hastaya biz diyoruz bu iyi seyirli, gözün aydın, iyi çıktı. Ama bunlarda da 15. 20. yılda nüksler olabiliyor. Dolayısıyla meme kanseri ameliyatı olduktan sonra iş bitmiyor.
1: Evet.
0: Adjuvan tedavileri, kemoterapi, radyoterapilerini alması gerekiyor. Bu radyoterapiler nüksü çok azaltıyor. 3-6 ayda bir onkolojik takipler ve doktorla temas çok önemli. Bunlara dikkat etmek
1: Peki
0: gerekiyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yine aydınlatıcı bilgiler aktardınız. 31 Ekim tarihi oldukça önemli. Bütün yıllarda özellikle meme kanseri farkındalık ayı olarak geçiyor ve sizlerin bilgisine bol bol bizler de başvuruyoruz. Özellikle çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: yeniden
0: ederim.
1: Bizi aydınlattığınız
0: Çok
1: için. Evet, Profesör Doktor Mehmet Veli Dedeoğlu bizlerle beraberdi ve Ekim ayında özellikle dediğimiz gibi meme kanserini konuştuk. Şimdi devam edelim. Yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuzu izleyelim. Sonra devam edeceğiz.
2: Bir ayağıyla bastırdı ama dalı kırınca o da aşağı yuvarlandı. Talihsiz kadın neye uğradığını şaşırdı. Ayı bir anda karşısına çıktı, panikle elindeki spreye sarıldı. Sarıya boyanan vahşi hayvan geldiği yere kaçtı. Taraftarların gazıyla araçtan zıpladı. Maç öncesi masa kırma geleneğine uyayım derken canını fena yaktı. Bidonları almak isterken diğerlerini devirdi. Düşenlerden birini ayağıyla sektirdi. Bidon bu pasın ardından yerine böyle yerleşti. Devriye aracının arkasındaki demire tutunan polis memuru ani frenle yere yapıştı. Neyse ki arkadaki şoförün zamanlaması harikaydı.

ikili dans edip video çekti. Saniyeler sonra bu köpek de onlara eşlik etti. Sürpriz şov izleyenleri gülümsetti. Beylikdüzü'nde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip korkulukları aştı. Hızla iş yerinin duvarına çarptı. Yanan araçta mahsur kalan sürücü bu genç tarafından dışarı çıkarıldı. Basamakları çıkıp poz verdi, merdivenin çökmesiyle aşağı indi. Genç kadının talihsizliği böyle görüntülendi.

Sultanbeyli'de bir çocuk su basan caddede dengesini kaybedip düşünce uzun süre ayağa kalkamadı. Bu sürücü ona yardım elini uzattı, araca tutunup kendini kurtardı.

0: Polisten kaçmak için tehlikeli bir atlayış yaptı ama memur ondan daha korkusuz çıktı. Şüphelinin peşinden gidip onu yakaladı. Mobilyayı araca yüklemek için yerleştirdi. Platformun çökmesiyle dolap yere devrildi. Neyse ki işçiler iyiydi. Şiddetli yağışlar, sel ve heyelana yol açtı. Evler suya gömülürken Nepal ve Hindistan'daki toprak kaymalarında can kaybının 70'i aştığı açıklandı.
1: Çocuklar bu şekilde eve gidiyor, okula gidip geliyorlar.
0: Siirt Atabağ'ında öğrenciler pat pat kasasında okula gitti. Tehlikeli yolculuğu kayda alan adam çocuklar için servis desteği istedi.
2: Evet, ilginç görüntüler, bir taraftan da tehlikeli görüntüler hep beraber gördük ve duyduk. Peki başkentte ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşandı Ankara'da? En çok hangi başlıklar öne çıktı? Kulislerde en fazla konuşulanlar neydi? Şimdi buna bakacağız. Meclisimiz açıldı bir taraftan biliyorsunuz. Habertürk editörü Mahir Kılıç özellikle geride bıraktığımız haftanın bir panoramasını bize çekecek. Bu hafta neler bekleniyor onu anlatacak. Günaydın diyelim. İyi hafta sonları Mahir. Neler anlatacaksın? Önümüzdeki zaman diliminde bir haftalık süreçte mecliste Ankara'da neler olacak, söz sende.
3: Evet, özellikle önümüzdeki haftanın hareketli olmasını bekliyoruz. Zira terörist Türkiye sürecinde çerçeve yasanın uygulamasını takip edecek olan bir izleme kurulu oluşturulacak kısa süre içerisinde. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas kurmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde geçen haftaya gidecek olursak en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi şüphesiz fon krizi ve bu kapsamda da iki önemli toplantı gerçekleştirildi. Fon Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantılardan birine başkanlık etti ve dün de ikinci toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oldu. Peki başka hangi kritik isimler katıldı? Hemen bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, ayrıca AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ve ekonomi kurmayları bu toplantıda yer aldı. Toplantının ardından da kısa bir açıklama yapıldı. Hatırlanacağı üzere SPK 30 Eylül tarihli açıklamasında bir ödeme kararı almıştı. Bu ödemelerin nasıl yapılacağı, hangi yöntemle yapılacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve ikinci düzenlemelere ilişkin talimat verildi. Ekonomi kurmaylarına devamına baktığımızda söz konusu açıklamanın çalışmalar bir süredir devam eden SPK kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de aynı zamanda çalışma yapılmış ve bu taslağa nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların verildiği kaydedildi. Açıklamada aynı zamanda söz konusu düzenlemelerin, çalışmaların hakkaniyet ve adalet ilkesine de uygun olacağı belirtildi. Vatandaşların bundan sonraki süreçte mağdur edilmeden sorun çözülmesi noktasında adım atılacağı belirtiliyor. Gözümüz kulağımız önümüzdeki hafta yapılması beklenen bir diğer toplantıda olacak. Tabii sadece fon tartışmasıyla aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne de izledik bu hafta. Özellikle hafta başında Yeni Parti ve Yenilik Parti arasındaki isim tartışmasını gündemine aldı Yüksek Mahkeme ve Yeni Parti'ye o savunma için 30 günlük süre verdi. Yenilik Partisi'nin iddiası vardı. İsimler karışıyor, isimler benzer diye. Ve en sonunda Yargıtay'dan sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı konu. Ve şimdi savunma için Yeni Parti 30 günlük süre verildi. Edindiğimiz bilgilere göre Yeni Parti'nin savunması çok büyük oranda hazır ve savunma süresi dolmadan da Yüksek Mahkeme'ye teslim edilecek. Bir benzerlik olmadığı görüşünde Yeni Parti kurmayları, öyle ki içinde yeni ifadesi geçen 13 partinin bulunduğunu

0: belirtiyorlar. Bu kapsamda bir savunma gerçekleştirilecek. Bu noktada anayasa profesörlerinden de destek alındığını belirtebiliriz. Dediğim gibi savunma teslim edilecek yüksek mahkeme. Ancak yine de buna rağmen isminizi değiştirin yönünde bir karar çıkarsa buna da yeni parti hazırlıklı. 5 alternatif isim şu ana kadar hazırlandı diyebiliriz. Edindiğimiz bilgi halkın yeni partisi, milletin yeni partisi. Bu alternatifler arasında Anayasa Mahkemesi benzerlik var. Yeni parti ismini değiştirin derse bu isimlerden bir tanesi yeni partinin ismi olarak kullanılabilir. Yeni kelimesini korunacağını ifade etmişti Genel Başkan Özgür Özel. Millet o ismi bize verdi. Yeni ismini millet bize verdi. Onu koruruz. Önüne ya da arkasına bir ek getiririz ifadesini kullanmıştı. Ancak bir not, 14-15 Kasım'da yeni partinin birinci olağan kurultayı var. O kurultay gerçekleştirilecek. 14-15 Kasım'dan önce AYM'den böyle bir karar çıkarsa kurucular kurulu tek bir toplantıyla isim değiştirebilir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı kurultay sonrası gelirse ise bu defa bir olağanüstü kurultay gerekecek. Olağanüstü kurultayda partinin ismi değiştirilecek. Ve 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniler kapılarını açtı. Yeni yasama yılını resmen başlattı diyebiliriz. Ve önümüzdeki salı gününe kadar da kapandı, ancak açılışı önemli enstantaneler vardı. Özellikle liderler arasında MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurula giden ilk isimdi. Ardından yeni parti lideri Özgür Özel girdi ve Bahçeli başta olmak üzere diğer isimlerle tokalaştı. Yine DEM partilerde MHP'lidir Devlet Bahçeli ile selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anons edildiğinde, genel kurula girdiğinde locadan izledi Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için. Kılıçdaroğlu, yeni parti milletvekilleri ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamadılar ve Cumhurbaşkanı kürsüye gelip konuşmak için geldiğinde ise yeni parti milletvekilleri salonu terk etti. Buna da tepkiler geldi. Hem AK Parti'den hem MHP'lidir Devlet Bahçeli'den eleştiriler geldiğini, AK Partili Kurmaylar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da buna tepki gösterdi. Milli iradeye saygısızlık yapıldığını ifade etti. Akşam saatlerinde resepsiyon da gerçekleştirildi. Orada da MHP liderinin önemli açıklamaları oldu. Terör Türkiye süreci soruldu. Bundan sonrası için gelecekten umutluyum ifadesini kullandı Devlet Bahçeli ve dediğimiz gibi bizim de gözümüz kulağımız bundan sonra mecliste olacak. Çünkü çerçeve yasanın uygulamasını izleyecek, takip edecek bir kurul oluşturulacak tüm partilerin katılımıyla. Bu noktada çalışma usul ve yöntemlerini, üye sayısına ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerden görüş alacak ve bu kapsamda bir siyasi partiler turuna çıkmasını bekliyoruz diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Evet, Mahir Kılıç, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk editörü Ankara'dan Mahir Kılıç bize aktardı. Geçtiğimiz haftanın bir fotoğrafını çekti ve geleceğe dair de neler olabileceğini konuştu. Ankara yine oldukça yoğun diyelim. Saatimiz 10'a 10 var. Bir haberimiz var, aktaralım. Daha fazla kazanmak isteyenler ya da yaptığı işten sıkılanlar zaman zaman sektör değiştirebiliyor, biliyorsunuz. Tabii bu her zaman da kolay değil. Haber ekibimiz sektörünüzü değiştirir misiniz diye sordu vatandaşa. Bakın hangi cevapları aldık. İzleyelim, dinleyelim. Daha sonra bir kısa ara verelim. Saat başında burası, hafta sonu devam edecek.
2: Mesleğim aççılık.
3: Mesleği değiştirir misiniz?
2: Hayır.
3: Meslek neydi?
4: Ben psikolojik danışmanım.
3: Efendim, şu aralar size çok ihtiyacım var benim. Abi, sana bir fırsat versek mesleğini değiştirir misin?
5: Yok, değiştirmem.
6: Kuaförlüğü bıraktım çünkü gelir olaraktan düşük olduğu için şu an garson olarak çalışıyorum.
3: Ali, ne iş yapıyorsun?
7: Baristayım.
3: Baristasın?
7: Evet.
3: Hizmet sektörü?
7: Evet abi.
3: Ali, sana fırsat verdim. Dedim ki bırak o baristalığı, başka bir meslek yap.
7: Evet abi.
3: Ne yaparsın?
7: Sanayiye giderim.
3: Sanayi
7: kaporta
3: mi?
7: Aynen, boya, mekanik.
3: Çok da güzel yerden yakaladı ha.
7: Asıl para orada abi.
3: İyi para var orada.
7: Asıl orada,
3: evet.
7: Tabii.
3: Bize mi yapsak? Günümüzde birçok kişi mesleğini ya da sektörünü değiştiriyor. Şimdi sorumuz çok basit. Mesleğinizi ya da sektörünüzü değiştirir misiniz? Ben bunu sokaktan geçen vatandaşlara soracağım. Sizler ekran başında izlerken sizlere de sorayım. Mesleğinizi ya da sektörünüzü değiştirir misiniz? Mesleğin nedir?
8: Tiyatro oyuncusuyum.
3: Var ya, çok güzel mesleğin var ha.
8: Sağ olun efendim.
3: Değiştirir miydin?
8: Tiyatro zaten gönül verenlerin mesleği olduğu için değiştirmezdim.
3: Peki bir fırsatınız olsa sektör ya da meslek değiştirir misiniz?
4: Yine değiştirmezdim ama şartları değiştirmek isterdim.
3: Erdal Beyefendiciğim, mesleğiniz nedir?
9: Kafede çalışıyoruz.
3: Hizmet sektörü. Efendim, sektör değiştirmek isteseniz yapar mıydınız?
9: Sektörü değiştirmem ya. Bu sektörü seviyorum yani. İnsanlar içeyim yani, mutluyum.
3: Ece, meslek neydi?
10: Hemşireyim.
3: Sana bir fırsat veriyoruz.
10: Tamam.
3: Mesleğini değiştirir misin?

0: Evet.
1: Bismillah dur, birazcık çalışsaydın, daha yaşın genç.
0: Yok ya, ben zaten öyle planlarım var da.
1: Evet. Sorması ayıp, ne olacaksın?
0: Mühendis.
1: Mühendis. Ne mühendisi?
0: Makine.
1: Makine mühendisi.
0: Evet.
1: Hemşirelikten mühendisliğe.
2: Abi telefon aksesuarı iş yapıyorum.
1: Tamam, sana bir fırsat veriyorum. Sihirli değneği uzattım ve tın. Şu dakikadan sonra sektörünü ve mesleğini değiştirebilirsin. Seç hangisini istersen.
2: Mesela bu sektörü yapsak senin gibi.
1: Benim gibi mi?
2: Aynen.
1: Benim yanımda.
2: Kameramanlığını yapabilirim mesela.
1: Bak senin işe göz koydu söyleyeyim.
2: Abi senin işi alacağım ben bu arada, bilgin olsun.
3: Murat abi sen mesleğinden memnun musun? Mesleğini değiştirmek ister miydin abi?
1: Ya böyle röportaj verince de heyecan yaptım. Bak çok güzel bir söz var bununla alakalı. 3 kuruş 5 kuruş imkanı kendin yarat. E sevmiyorsan işini zaten halin harap. Bak ne diyor şarkıda, kulak ver bana. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne yaparsan

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola.

0: Efendim 3 Ekim Cumartesi sabahındayız. Habertürk'tesiniz. Burası hafta sonundayız. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına bir kez daha günaydın diyoruz. Saat 8'den 12'ye kadar gündemin nabzını tutuyoruz. Ama ne gündem? Hep beraber göreceğiz. Soruşturmalar, operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar. Arkadaşlarımız bizzat olay yerinden bize aktaracak. Önümüzdeki zaman diliminde dediğimiz gibi ekiplerimiz sıcak haber nöbetinde an itibariyle. Ama önce Ataşehir bir uğrayalım. Çünkü İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltında, ayrıntılar. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen hattımızda. Yeni bilgiler var zira. Uzay, söz sende.
1: Murat Güloğlu, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması var. Bu soruşturma kapsamında da bugün yeni bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda sen de pas atarken bahsettiğin gibi belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu, toplamda 13 şüpheli gözaltına alındığı sabah saatlerinde yapılan operasyonda. Peki neden bu operasyon yapıldı ve iddialar, soruşturma kapsamında dosyaya giren yeni tespitler neler? Şimdi bilgiler gelmeye devam ediyor. İddia şu ki inşaat firmalarından şüphelilerin iskan ve imar izinleri için rüşvet talep ettiği yönünde iddialar var. Bu iddialar dosyaya girdi. Yine belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcısı şahıslarında menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri hususlarına dair bazı deliller ve tespitler de dosyaya girmiş durumda. İşte burada da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi'nde sabah saatlerinde bu iddialar üzerine operasyon yapıldı. Ve bu operasyon sonucunda da belediye başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı. Ve beraberinde belediyede çeşitli görevlerde bulunan 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Biliyorsunuz daha önce de Ataşehir Belediyesi'nin operasyonda belediye başkanı tutuklanmıştı ve görevden uzaklaştırılmıştı. Ardından da Nisan ayında belediye başkan vekili seçiminde, belediye meclisinde yapılan seçimde de Murat Güneş başkan vekili olarak seçilmişti. Ama bugün yapılan operasyonda başkan vekili Murat Güneş ve 13 şüpheli, toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu anda şüpheliler emniyette.
0: Uzay Kesmen, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk İstihbarat Şefi Ataşehir Belediyesi'nde düzenlenen operasyondan son notları, detayları aktardı. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere dediğimiz gibi sabaha nasıl uyandık? Soruşturmalarla, tutuklamalarla, gözaltılarla, operasyonlarla. Zira bir taraftan da hakemler soruşturması sürüyor. Önemli bir soruşturma. Tutuklamalar var. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Elif Yavuz bize aktaracak. Öncelikle günaydın diyelim bir kez daha Elif. Neler oluyor, neler yaşanıyor ve neler yaşanacak, en önemlisi, söz sende.
2: Murat Güloğlu, günaydın. Evet, salı günü operasyon yapılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınma gerekçeleri ise mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı bu şüpheliler. Emniyette 4 günlük ifade işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk oldu şüpheliler ve şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verildi. 2 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklanan isimler arasında ise yine tabii MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Emre Kosif, Ferdi Karadoruk ki TFF Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk. Ahmet Şahin hakkında imza ve yurt dışı yasağı hükümleri uygulandı. Yunus Yıldırım tutuklandı. Sabahattin Şahin imza ve yurt dışı şartıyla adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Alican Sağlar da yine tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yönelik baskısı olduğu, çünkü Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakemlere yönelik baskı ve mobbing uyguladı. Öte yandan Ferdi Karadoruk'un da bahsettiğimiz derneğe üye olmayan kişilere yine aynı şekilde baskı uyguladı. Bazı hakemlerin objektif ve geçerli bir gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldıkları gibi iddialar yer alıyordu ki ona yönelik bazı bilgi ve belgeler, özellikle WhatsApp yazışı ortaya çıkmıştı. Bu soruşturmanın başlaması da bir hakemin şikayetiyle start almıştı, başlamıştı aslında. Ali Tuna isimli bir hakem kendi sınav kağıdının değiştirildiği iddiasıyla şikayetçi oldu ve yapılan incelemeler

söylemeler sonucunda Ali Tuna yerine bir başkasının el yazısıyla sorulara cevap verdiği ve Ali Tuna'nın bu sınavdan kalmasının sağlandığı ortaya çıktı. Ve bu kapsamda başlatılan soruşturma sonucunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günde Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel de maç çıkışı gözaltına alındı. Bu operasyonda toplam gözaltı sayısı aslında 9. Ancak son gözaltına alınan hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazal Erel ise hala emniyetteler, ifadelerini veriyorlar. İlk etapta gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk olmuştu. 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. Bu isimler arasında Ferhat Gündoğdu yer alıyordu. 5'i tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan başsavcılık Hakemler Derneği hakkında, yani biraz önce bahsettiğimiz Ferdi Karadoruk'un başkanlığını yaptığı Merkez Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı da bu operasyonda tutuklandı. Bu dernek özellikle hakemlere baskı yaptığı için hakemleri yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri şeklinde sınıflandırdıkları değerlendirildi. Bu yüzden dernekler tüzüğüne uymadıkları gerekçesiyle de başsavcılık tarafından derneğin feshedilmesi talep edildi. Kamu adına feshedilmesi talep edildi. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun ifadesinde neler söyledikleri merak ediyordu. Birçoğunu aslında reddetti. Ancak tabii ifadesinin detayları da önemli. O detaylar da haberimizde.

0: Hakem atamalarına müdahale edildi, torpil listesi yapıldı. Hakemler soruşturmasında dikkat çekici yeni tespitler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler soruşturması genişliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin ardından Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı. Suçlamalara gelince yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyaller arasında dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. O yazışmaya göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve diğer VAR görevlerinde görevlendirilmemesini istiyordu. Bu yöndeki talebini de Ferhat Gündoğdu'ya iletmişti. Talebi ileten kişi ise Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve bir başka tespit, Gündoğdu ve Hacı Osmanoğlu arasındaki bir yazışma da dosyaya girdi. O yazışmada, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılması için liste iletildiği ortaya çıktı. MK Başkanı'nın gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolla hakem atamalarına müdahale ettiklerine dair yazışmalar da tespit edildi. Bu yazışmaların usule ve düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi. Gündoğdu emniyetteki ifadesinde hakemleri tehdit etmediğini savundu. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili kişisel husumet ve intikam olmadığını söyledi. Kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini öne sürdü. 2022'de hakemlerin liste dışı bırakılmasıyla ilgili de MHK ve TFF yönetiminin ortak kararı olduğunu iddia etti. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakemler dosyasında şu ana kadar toplamda 54 müşteki ve tanık ifadesi alındı.
1: Çok düdük çalınıyorsa bunun pek çok nedeni.
2: Evet, oldukça önemli yazışmalar bir taraftan da işte görmektesiniz efendim, tutuklamalar söz konusu idi. MHK Başkanı dahil olmak üzere. Peki fon soruşturmasında ne oluyor, ne bitiyor? İstanbul'daki bu fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklamaya sevk edildi demiştik. Son gelişme, tamamı tutuklandı. Ayrıntılar tabii ki Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Az evvel bize son dakika bilgisini aktardın. Alihan, tutuklamalar giderek artıyor. Peki an itibariyle neler yaşanıyor? Yeni bilgiler var mı fon soruşturmasında? Söz sende.
3: Evet Murat Güloğlu, şimdi tutuklu sayısı 85 oldu. Tabii söylediğin gibi soruşturma derin bir şekilde devam ediyor. Burada aslında savcılığın baz aldığı en önemli konu sermaye piyasasındaki hisseler ve işlemlerle ilgili. Bu işlemlerle ilgili şirketlerin para hareketleri. Yani hangi fonda, şüpheli hangi işlemde, hangi şirketin yöneticileri var? Bu konuyla alakalı son dalga operasyonda, biçim dalga operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış ve 20'si de tutuklanmıştı. Bunlar Odin, Edata ve Birleşim Grup Enerji'nin yönetici ve ortakları kapsıyor. Toplamda 20 kişi, hepsi de tutuklandı. Daha önceden zaten mal varlıklarıyla alakalı bir el konma ve piyasadaki varlıkları durdurmaya yönelik, dondurmaya yönelik bir işlem vardı. İşte bu şirketler de bu kapsama giriyor. Burada ana mesele aslında şirketleri normal ticari faaliyetlerinden değil, burada şüpheli işlemlerinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bir hafta önce, yaklaşık bir hafta önce zaten savcılık bu konunun araştırılmasını istedi. Yani 1 Ocak 2023'ten itibaren bugüne dek özellikle son 3 ayı kapsayan süre içerisinde kim ne kadarlık işlem yaptı, ne kadarlık bir çıkış yaptı? Bu da çok önemli. Yani fonlardan yüklü miktarda çıkış yapanlar var. Dolayısıyla burada çok önemli gelişmeler var. Şimdi ilk çok büyük çıkışlardan biri de aslında tespit edildi. Burada somut rakamlardan da bahsedebiliriz. Yani burada Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt son 2,5 ayda 3 milyar 92 milyon TL'lik bir fon çıkışı yapmış. Şimdi bu çıkışlar tek tek araştırılıyor ve bu çıkışlara bağlı şirketler, şirket yöneticileri ne kadar hisselerinde para vardı ve ne kadar çıkış yaptılar, bunların hepsi tek tek tespit edilecek ve savcılık burada tabii el konma işlemleri de var. İşte 5 villa, lüks araçlar, jetler, yani bu parayı başka bir yere aktarmışlar mı üçüncü kişi üzerlerine? Bunlara yönelik de soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
2: Alihan Tok, çok teşekkür ediyoruz. Fon soruşturmasına dair son bilgileri aktarmaya devam edecek Alihan Tok. Ancak şimdi bir bağlantımız var. Basın toplantısında konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin bir toplantı bu. Dinliyoruz.
4: Dolar oldu. Eylül itibariyle son 12 ay yıllıklandırılmış hizmetler ihracatında da bizim hesaplarımıza göre 125,4 milyar dolara yükseldik. Bu da hizmetler ihracatındaki en yüksek rakam oldu bugüne kadar. Bu ikisinin toplamı, mal ve hizmetler ihracatının toplamı da son bir yıl itibariyle 409,1 milyar dolara yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ne hedef vermişti yıl sonu için? 410 milyar dolar demişti. O hedefe de sadece 900 milyon dolar gibi bir rakam kaldı. İnşallah onu da aşacağız. Bu gelişmeler karşısında cari işlemler hesabının Ağustos ve Eylül aylarında fazla vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan son 41 ayın 30'unda aylık mal ihracatı artmıştır. Son 41 ayın 23'ünde aylık mal ihracatında aylık rekorlar başarılmıştır. 2026 yılına gelirsek 9 ay geride kaldı. 9 ayın 6'sında 6 ayda aylık ihracat artışı sağlandı. 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı. Darısı Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a inşallah diyoruz. 2026 yılının Nisan, Haziran ve bu Eylül ayında da çift taneli artışlar yaşandı. Hatırlarsanız Haziran ve Nisan aylarında %21 civarında aylık artışlar sağlanmıştı. Orada Ramazan ve Kurban Bayramları nedeniyle takvim etkisi olayı vardı. Ama Eylül ayında ne takvim etkisi var, ne parite etkisi var, ne hormon etkisi var. Onun için bu tartışmasız Eylül ayında %15,4'lük çok önemli bir artış sağlandı. Burada özellikle orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da geçen yıl 2025 yılında 112 milyar dolardı. Şimdi 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık ve %43,7'ye yükseldi toplam ihracatımızdaki payı. Geçen yıla göre de 5,6 milyar dolar ekstra bir artış başarıldı. Çok önemli bir gösterge de şu, sektörlerde durum nedir acaba? Eylül ayında 26 sektörün 19'unda, Ocak-Eylül arası 9 ayda da 26 sektörün 18'inde ihracat artışları başarılmıştır. Ve yıllıklandırılmış ihracatta Eylül itibariyle 5 bölgede, 46 ülkede, 23 fasılda rekor rakamlara ulaşılmıştır. Evet, bir mukayese de şu, 2023 Haziran itibariyle baktığımızda son 40 ayda yıllıklandırılmış ihracatta mal ihracatında 32,1 milyar dolarlık artışa ulaştık.
2: Evet, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor ve basın toplantısından detayları aktardık. Gelişmeleri tabii gün boyu Habertürk ekranlarında göreceksiniz. Efendim saatimiz 10.14'ü gösterirken devam edelim. Madem sözü paradan açtık, buyurunuz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. BDDK kararıyla cep telefonu alımında kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlenmiş durumda. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonlar için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak BDDK'nın kararıyla kredi kartlarındaki limit eşiği de 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira limitli kredi kartlarında dönem borcunun %20'si, 100 bin lira üstündeki kartlardaysa dönem borcunun %40'ı asgari ödeme tutarı olacak. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda teşkilata ilişkin doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. MİT'te kimler çalışıyor? Personelin tamamı ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? İşte bütün bu sorulanlar MİT'in merak edilen sorulara verdiği yanıtlarda gizli.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kimler çalışıyor? Çalışan herkes ajan mı? Teşkilata girmek için referans gerekiyor mu? Kamuoyunda merak edilen bu sorulara Milli İstihbarat Teşkilatı tek tek yanıt verdi. MİT, teşkilata ilişkin yanlış kullanılan bazı ifadelerin doğrusunu paylaştı. İlk olarak istihbarat faaliyetlerinin yalnızca ajanlıktan ibaret olduğu algısına yanıt verildi. MİT, istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, dil, araştırma ve koordinasyon gibi çok sayıda alanı kapsayan çok disiplinli bir faaliyet olduğunu belirtti.
6: MİT'te çalışan herkes ajandır ifadesi doğru değil. Teşkilat bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler ve teknik personelin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarında çalışan çok sayıda ekip bulunuyor.
5: Peki MİT'e girmek için referans gerekiyor mu? Teşkilattan yapılan açıklamaya göre böyle bir şart yok. Başvurular resmi kariyer sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar kurumun personel ihtiyaçları ve belirlenen süreçler doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru yapan herkes MİT tarafından aranıyor mu? Teşkilat buna da hayır diyor. Başvurular personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Yalnızca uygun görülen adaylarla iletişime geçiliyor.
6: Bir diğer başlık ise istihbarat filmleri. MİT'e göre gerçek istihbarat çalışmaları sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç.
5: Ve teşkilattan vatandaşlara önemli bir uyarı. MİT vatandaşlardan telefonla bilgi ister ifadesi de yanlış. Teşkilat telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmediğini belirtti. Vatandaşların bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.
2: Evet, MİT'e dair doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular. Buyurdunuz, teşkilat açıkladı. Ve gizemini sürdüren bir ölümden söz edeceğiz. Türkiye'nin gözü kulağı Yalova Adliyesi'ndeydi. Neden? Çünkü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin görülen davada cinayet zanlısı kızı ilk kez hakim karşısına çıktı. Güllü'nün oğlu Tuğberk ise duruşma sonrasında ekibimizin sorularını yanıtladı. İşte o çarpıcı röportajdan notlar.
7: İlk defa aylar sonra Tuğyan'la karşı karşıya göz göze geldim.
8: Ya bu soruya nasıl cevaplayacağım bir anda annem? Değmezmiş
7: sana. Sultan, bir şey söyleyecek misin? Aylar sonra karşı karşıya geldin.
8: Eğer bir suçlu varsa iki suçlu var abi. Bir suçlu değil.
9: İlk duruşma bitti. Salondaki yüzleşmeler sonrası Sultan sustu. Tuğberk Gülter ise sadece Şov Haber'e konuştu.
8: Karar ne olursa olsun ben bundan sonra tek başımayım. Ben bir kardeş sahibi değilim ancak.
10: Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum.
9: Sanatçı Güllü'nün milyonları sarsan ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Annesinin canına kıymakla suçlanan Tuğyan hakim karşısında hesap verdi.
8: Ben bugün girdiğim duruşmaya da kendi adıma değil zaten annem adına katıldım. Allah için annem adıma geldim.
9: Milyonlarca kişi o tanıdığı efsanenin yani Güllü'nün başına ne geldiğini, oysa annesinin başına ne geldiğini aylarca merak etti. Bugün kritik gündü ve duruşmada yine bazı soru işaretleri vardı.
8: Bugün ilk defa Sultan'la göz göze geldiğimde bana samimi gelmeyen şeyler vardı.
7: Sultan sana göre yalan mı ifade veriyor?
8: Sultan'ın söylediklerine nedense içtenlikle güvenemedim, inanamadım.
7: Bir şey söyleyecek misin?
9: Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter sürekli ağladı. Sözlerini çoğu zaman tamamlayamadı. Sultan'ın cinayeti gözlerimle gördüm itirafı için onu baskı altına aldılar, korktu ve bu beyanı verdi dedi.
8: Benim kendisine de orada sorduğum bir soru vardı. Sana her zaman söylediğim şey, sen bana annemin emanetisin. Niye seni korkutan insanlara gittin de hadi bana gelip demedin ki benim itiraf etmem gereken bir şey var demedin. Ben bu sorunun cevabını kendisinden merak ettim. Verdi vermedi.
9: Tuğyan'a hadi görüşürüz sesi de soruldu. Anneme ait cevabını verdi.
8: Ben bugün eve gittiğimde bugün gördüğüm duruşmada ha evet tamam bu böyleymiş, şu şöyleymiş diyebileceğim bir şey geçmedi elime.
9: Savcı tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. Tuğberk Gülter ise aklındaki o sorunun yanıtlanması için gün sayıyor.
8: Ben Türk yargısından yalvarıyorum. Tek istediğim şey anneme bir zarar verdi mi vermedi mi? Bu soru işaretinin giderilmesini istiyorum.
2: Evet, dava 9 Ekim'de devam edecek. Bunu da aktaralım bir kez daha ve yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuzu izleyelim.
11: Birinin söktüğü tuğlalar üzerine yıkıldı, diğeri kameraya poz verirken yere yapıştı. Bisikletten fırlayan da vardı. Hepsi birbirinden sakar, birbirinden şanssızdı. Küçük yaramaz sinirini kapıdan çıkardı, camı parçaladı. Öfkesi yüzünden az kalsın yaralanacaktı. Kimi sahibine, kimi gördüğüne saldırdı. Öfkeli küçük baş mağdurları neye uğradıklarını şaşırdı. Sürücü fren yerine gaza bastı, çarptığı otomobil camı çerçeveyi indirip kafeye daldı. Çekmeköy'deki kaza maddi hasarla atlatıldı. Fidanı düzeltmek için sandalyeye çıktı, dengesini kaybedip yere yapıştı. Odunun üzerine çıkıp şova kalkışan bu kadın da onunla aynı kaderi paylaştı. Kimse nedenini anlayamadı. Kestikleri ağacın içinden alevler çıktı. Hayrete düşüren anlar kameraya yansıdı. Holy sh**. Direksiyonu çevirip manevralar yaptı, aracın yan yatmasıyla yere yuvarlandı. Genç kadının ATV şovu kazayla noktalandı.

0: İddiaya göre veresiye içki alamadı, aracıyla tekel bayisine daldı. Sakarya'daki eşkıya tutuklanıp cezaevine yollandı.
1: Evet, yurttan ve dünyadan ilginç görüntüler, biraz da tehlikeli görüntüleri hep beraber gördük, duyduk. Burası hafta sonunda dilerseniz çıkalım çarşı, pazara, işte arkamda da görmektesiniz. Özellikle Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarıyla tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimi açıkladı. Sizler okuyorsunuz, ben de anlatayım o sırada. Raporda en dikkat çeken ürün limon. Evet, üretici ile market arasındaki fiyat farkı limonda, dikkat buyurunuz, %633.4'e kadar çıktı. Yani fiyat olarak söylersek üreticide 7 lira olan bir limon markete geliyor 51 lira 34 kuruştan satılıyor. Farksa gerçekten oldukça büyük, %600.4. 633.4, dediğim gibi üreticide 7 lira olan limon markete nasıl 51 lira 34 kuruş olarak satılıyor? İşte bütün bunlar tabii ki hepimiz konuşuyoruz. Limondan sonra buyurunuz neler var mesela? Kuru incir üreticide o da 130 lira efendim. Markette 570 lira 77 kuruştan görmektesiniz kuru incir. Oradaki rakam da %339 oranında kuru incir üreticide 13 lirayken geliyor 570 liraya çıkıyor. Peki havuç nasıl? Havuçta durum ne? O da 11 lira ta üreticide ve markete gelince 48 liraya kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi maydanozda tarladan 7 lira 66 kuruşa çıkarken markette 25 lira 14 kuruş olarak satılıyor. Acaba bu uçurumun sebebi ne? Hep konuşuluyor. Acaba bir hal yasası gelir mi? Yoksa akaryakıttaki ya da işte nakliyedeki artışlar mı? Tabii bir taraftan da sigorta giderleri vesaire. Bütün bunlar da üst üste binince %600'ler, %300'ler, %200'lük oranları görmekteyiz. İnşallah bu oranlar kapanır. Limon üreticide 7 lirayken markette umarız ki 10 liraya satılır. Önümüzdeki zaman diliminde buna dair çalışmalar da sürüyordur. Ama işte çarşı, pazarda, markette son durum bu, gördüğünüz üzere. Tokat'a gidelim efendim. Tokat'ta ağlayan çiçek adıyla bilinen Diffenbachia az kalsın maalesef ki bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. 2 yaşındaki çocuk çiçeği ağzına atınca zehirlendi. Erken müdahale ile neyse ki hayata bağlandı. Doktorlar o çiçeğe karşı önemli uyarılarda bulunuyorlar.
2: Bunu koparmış, ağzına almış. Ağız şişmiş, dudaklar yani ağız dediğim şu kısımlarda bayağı şişmiş çocuğun. Öyle olunca acile götürmüşler çocuğu.
0: Çünkü o bitki zehirliydi. Ağlayan çiçeğin yaprağını ağzına atan çocuk ölümün eşiğinden döndü.
2: Bu da bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler. Öldürmesi olduğunu söylüyorlar bu çiçeğin. Ondan sonra bizim çocuğu acilen yoğun bakıma aldılar.
0: 2 yaşındaki minik çocuğu erken müdahale kurtardı.
2: Dilinin gerisinde şişme falan olduğunu da söylediler. Yani nefes borusunu tıkayıp çocuğu nefessiz bırakıyormuş.
0: Tokat'ta yaşayan Melih Hanlı'nın küçük kızı babaannesi ve dedesiyle birlikteydi. Halk arasında ağlayan çiçek diye bilinen Diffenbachia'nın tadını merak etti.
2: Ağzını alınca da ağlayarak koşarak annemin yanına gitmiş çocuk. Bunu kopardığını fark etmişler bizimkiler.
0: Hemen torunlarını kaptıkları gibi hastaneye koştular.
2: Bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler. Öldürmeye sıkıp söylüyorlar bu çiçeğin. Ondan sonra bizim çocuğu acilen yoğun bakıma aldılar.
0: Neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Doktorlarsa ağlamasından çok ağlatan çiçeğe karşı anne babaları uyardı.
3: Hem yetişkinlerde hem çocuklarda bitkinin öz suyunun vücuda değdiği yerde bir mekanik tahriş neticesinde iltihap yapıyor. Yendiği zaman dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayatı risk altına alabiliyor.

0: Bir haber başlığı gazeteden Türkiye. En yalnız Erzincanlı. Türkiye'nin yalnızlığı haritası çıkarıldı. 50 yaş üstü yaklaşık 4.1 milyon kişi kendini yalnız hissediyormuş. Erzincan %23 ile yalnızlığın en yüksek olduğu şehirmiş efendim, gördüğünüz duyduğunuz üzere. Avustralya'da yaşayan bir Türk tamirci parasını ödemeden kaçan müşterinin peşine takıldı. Ali Kaya aracı durdurmak isterken bagaj kapağının üzerine bile çıktı. O görüntüler ülkede gündem olsa da talihsiz adam parasını hala alabilmiş değil.
1: O şekilde geri geri bayağı bir dolandı.
2: Türk tamirci parasını ödemeden kaçan adamı yakaladı. İşte bu anlar Avustralya'da gündem oldu, çok konuşuldu. Avustralya Melbourne'de yaşayan Ali Kaya, yeğeni Nezih Kaya ile birlikte tamircilik yapıyor. Yeğeni geçen haftalarda bir aracı onardı ama...
1: Dükkana girdim bir şey almak için. O sırada vatandaş atladı arabanın içine, çekti gitti. Parasını ödemedi.
2: Nezih Bey de adamın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Avustralya'da çok izlendi o görüntüler ve birkaç saat sonra Türk tamircilere onun sevgilisi ulaştı ve AVM'de buluşacaklarını söyleyerek adresini verdi.
1: Dedi biz buluşmaya gidiyoruz bununla. İstiyorsan gel. Amcama söyledim. Gel gidelim alalım.
2: 25 yıllık gurbetçi Ali Kaya AVM otoparkında aracı görünce kapısını açmak istedi.
1: Üzerime sürünce durdurmak için bayağı bir direndim. Sonra biraz hızlanınca arabanın üstüne çıktım.
2: Ama o sürücü yine kaçmayı seçti. Ali Bey de vazgeçecek gibi değildi. O tehlikeli yolculukta geri geri giden aracın arka tamponuna tutunmayı tercih etti. Sürücü Melbourne trafiğine de bu şekilde çıktı. Tampondaki Ali Kaya işler daha tehlikeli boyuta gelmeden indi.
1: Ana yolda da önü kapalı olduğu için önün gidemedi.
2: Bu videolarda sosyal medyaya düşünce genç sürücünün ailesi devreye girdi. Görüntüleri silme karşılığı parayı ödeyeceklerini söyleseler de buluşunca saldırdılar iddiaya göre. Avustralya basınında da gündem olan olayın ardından Kaya ailesi parayı halen alamadı.
1: Yani biz yaşadığımız olayla ve de kaybettiğimiz parayla ortada kaldık diye.
0: Tanzanya'daki yetimhaneden Türkiye'de er meydanların uzanan bir hikaye var sırada. Arap Osman'ın hikayesi, izleyelim.
3: Elini öptüm, fotoğraf çekindim, gittim.
4: Heyecanlandın.
3: Evet.
5: Sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle anlattı.
3: İyi biriydi, sempatikti, komikti ama bir daha çok sakin birisi yani.
6: Allah'ım dedim, nerelerde doğdu, nerelere geldi ve yani bizim ülkemizin en büyük makamıyla karşılıklı çok duygulandım.
4: Henüz 5 aylıkta annesini ve babasını kaybetti. Tanzanya'nın uzak topraklarında yetimhaneye bırakıldı. Ama hayat ona ikinci bir kapı araladı.
6: Yetimhaneye girdiğimiz gibi ilk önce bizi karşılayan Osman oldu o gün. Minicik böyle işte sümükleri akmış.
5: Küçük Osman 3,5 yaşına geldiğinde Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun evladı oldu.
6: Osman'cığım neden sen bu sabah yavrum 3 tane tişört giydin?
3: Namusa diye terlesin diye.
6: Biz bunu bugün alalım. Ondan sonra 29 Ekim olsun. Cumhuriyet çocuğu olsun. Dünyaya 2 defa gelmiş durumunda Osman. Bir Afrika'da doğduğu gün, bir de bizim evimizde doğduğu gün olsun dedik. Bir 26 Aralık kendi doğum günü. Bir de 29 Ekim. Bizdeki doğum günü. Biz ikisinde de kutlama yapıyoruz.
3: Seni öpüyorum oğlum. Seni çok seviyorum.
4: Bu eve adım attığından beri hayatı bambaşka bir yöne gitti. Türkiye'ye geldi ve bu toprakların en köklü geleneğine gönül verdi. Yağlı güreşe. Osman bugün 11 yaşında ve annesinin kucağında mutlu bir çocuk. Er meydanlarındaysa herkes onu Arap Osman olarak biliyor.
3: Güreşçi abileri gördüm. Sonra ben güreşmek istiyorum dedim.
5: Öyle de oldu. Küçük Osman kısa sürede er meydanlarının gözdesi oldu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
3: Bir beyefendiyi gösterdi. Dedi ki sen bunu yenebilir misin de. Ben de dedim ki efendim siz isterseniz yenebilirim dedim.
5: Arap Osman bu yolda zorlu bir antrenman temposundan geçiyor. Ama önce okula gidiyor.
4: Derslerin nasıl?
3: İyi. Gayet iyi. Bu aralar öğretmeni topladığımı söylüyor.
4: En sevdiğin ders hangisi?
3: Beden, fen diyelim.
5: Boş zamanlarında ise bol bol oyun oynuyor.

0: İyi misin oyunlarda?
1: İyi, abla bak, bak görüyorsun, dövüyorum işte.
2: Küçük pehlivanın hedefi büyük. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivan olmak.
1: Baş pehlivanı Türkiye'yi temsil edeceğim ve olimpiyatta bayrağımızı birinci yapacağım.
3: Hadi inşallah diyelim. Efendim, Sultan Vahdettin'in torunu Mesuda Evliyazade aile yadigarı mücevherlerin çalınmasıyla şok yaşamış, başına gelenleri de Show Haber'den arkadaşlarımıza anlatmıştı. Ulviye Sultan'dan kalan Osmanlı mirası mücevherleri çalan evin yatılı hizmetçisi ise bakın ne ceza aldı.
4: Sizce Osmanlı mücevherleri şu an nerede?
5: Yurt dışına kaçırılmasından ve kaçırılmış olmasından çok korkuyoruz.
6: Hem korktu hem de kahroldu. Sadece bir kısmı bulunabilen Osmanlı mücevherlerini çalan o hırsıza mahkeme indirimsiz ceza verdi.
5: Çok ciddi manevi değeri olan 100 yıllık iki parçadan bahsediyoruz.
6: Osmanlı'nın asırlık mücevherleri evinden çalınmış, hanedan mirası olan aile yadigarı bir anda yok olmuştu.
5: Gözüm doluyor bunu söylerken, tartışılmaz bir değer. Ama ben aslında yani ülkemizin de bir milli değerini de bu şekilde koruyamadım.
4: Son Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'nin Sarıyer'de bulunan evindeki yatılı hizmetçi 2025 yılının Mart ayında değeri milyonlarca lirayı bulan aile yadigarı mücevherleri.
5: Ulviye Sultan'dan kalan büyük anneannemden çok kıymetli bir bilezik ve bir yüzük. Yine 3 yüzük, bir küpe, tek taş ve bunun dışında da günlük kullanımdaki birkaç mücevheratımız.
4: Ve özel eşyalarını çalmış, hatta bunlardan bazılarını çevrimiçi platformlarda satışa çıkarmıştı.
5: 40-50'ye yakın çanta çalındı. 20-30 adet ayakkabı. Kızım onun elbiseleri, onun ayakkabıları, onun parfümleri üzerine satıldı yazıyordu.
6: Kuyumcuya satılıp eritilen aile yadigarı yüzük ve küpeler bile vardı.
5: İfadesinde bunları erittiğini, geri kalan ortadaki taşları da eski olduğu için attığını ifade etti. Yani inanılır gibi değil. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Şimdi sanki bastıramayacak.
6: Söylediği gibi bu kez ev sahibi hırsızı bastırdı.
4: Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası olan
5: İstanbul'un Türkiye'nin en iyi bilinen aileleri seçilmişe
4: ve son olarak da Osmanlı mücevherlerini çalan hizmetçi kadına mahkeme zincirleme suç kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
6: Ailenin avukatı ise 10 milyon liralık saray mirası bilekliğe hala ulaşılamadığını kaydetti.
3: Efendim, bir haber başlığı Türkiye Gazetesi'nden boşanma sonrası kazanılan mala dava şeklinde aktarılmış. 20 yıl sonra başvurdu deniliyor. Detaylara bakalım. Yargıtay anlaşmalı boşanmaların mal paylaşımından vazgeçme manasına gelmeyeceğini hükmetti. 2005'te boşanan çiftin o dönem iflasın eşiğinde bıraktığı ortak şirket sonradan kâra geçince mal paylaşımı gündeme geldi. Mahkeme yıllar sonra açılan davayı da kabul etti deniyor. Bu aralar çok konuşuyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını özellikle iptal etmesiyle ilgili gerekçeli karar yayımlandı. 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki bu ne demek? İşte bunu konuşacağız. Hukukçu Sedef Selçuk bizimle beraber. Sedef Hanım, öncelikle günaydın diyelim. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları dileyelim.
7: Günaydın sevgili Murat Güloğlu.
3: Teşekkürler.
7: İyi yayınlar diliyorum ben.
3: Sağ olun. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı ve resmi gazetede de yayımlanan bu karar süresiz nafaka 30 Haziran 2027 itibariyle kalkıyor mu demek, yoksa ne demek? Detaylar sizde.
7: Şimdi bizim kanunlarımıza, mevcut düzenlemede boşanmayla beraber yoksulluğa düşen taraf daha az kusurlu olması halinde süresiz şekilde nafaka hakkı kazanabiliyor. Şimdi biz buradan aslında ne anlıyoruz? Bir boşanma hakimi nafakaya hükmettiğinde bunun bir süresi yoktur. Anayasa Mahkemesi bu kanundaki sadece süresiz ibaresini iki tarafın anayasal menfaatini dengelemek adına kaldırdı. Yani nafaka kalkmadı. Halen süresiz nafaka verilebilir. Ancak 9 ay sonra biz artık aile hakimlerinin boşanmadaki somut olaya göre nafaka süresini belirleyeceğini söyleyebiliriz. Yani bu noktada aslında yanlış algıyı düzeltmek adına şu cümleyi kurayım. Artık nafaka süresiz de olmayacak.
3: Evet.
7: Bugün ne kadar süreli olacağını da hakim belirleyecek.
3: Yani mevcut nafakalarda iptal değil bu anlamda.
7: Kesinlikle değil sevgili Murat Güloğlu. Mevcut nafakalarda da düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle beraber kişiler artık o düzenleme içerisinde somut olaylarına göre bir süre verildiyse ve bu süreden daha fazla nafaka ödedilerse yine mahkemeye başvurarak bizim için öngörülen süre doldu. O nedenle uyarlama davasıyla beraber artık benim nafaka yükümlülüğümün süresini yeniden belirle. Eğer evet, bittiyse de bu nafakayı kaldır diyebilir.
3: Peki bu 9 ay süre içinde meclis herhangi bir düzenleme yapacak mı? Daha doğrusu yapacak ama nasıl bir düzenleme yapacak nafaka konusunda?
7: Evet. Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresini kaldırdı ve meclise 9 ay süre verdi. Bu 9 ay içerisinde adil ve dengeli bir düzenleme yapın ve bu düzenlemeyi yürürlüğe sokun dedi. Biz 9 ay sonra yapılan çalışmada artık nafakanın hangi şartlara göre uyarlanacağını ve uygulanacağını göreceğiz. Ama bunun yanında Anayasa Mahkemesi süresiz ibaresini kaldırırken şunu da söyledi. Burada korunması gereken, yoksulluğa düşen tarafın bir anayasal menfaati var. Ancak öbür tarafın nafaka yükümlüsünün de devam eden hayatındaki sınırlandırılmış ve süresiz koşullandırılmış bir hükmü var. Ben bu noktada dengeli bir adil düzenleme istiyorum. Yani yapacağımız düzenlemede her iki tarafın da anayasal menfaatlerini düşünerek bir düzenleme yapın. Bu düzenlemede genel süreleri belirleyin, ancak somut olayda eğer istisnai durumlar varsa ben bu noktada aile hakimine geniş takdir yetkisi veriyorum. Yani aile hakimi somut olayda eğer orada menfaatleri zedelenen ve yoksulluğa düşen taraf mağlulen emekli ise ya da bir engeli var ve çalışamayacak durumdaysa, yani hayatını tamamen nafakayla idame ettirmek zorundaysa, işte bu noktada yine süresiz nafakaya hükmedebilirsin diyor. Evet. Yani bu bizim aslında verilen karardaki çıkarımımız. Yani 9 ay sonra önümüze gelecek düzenlemede aile hakimi halen istisnai durumlarda süresiz nafakaya hükmedebilecek. Evet. Ancak bunun dışında kalan durumlarda bizimle paylaşılan süreler varsa, ki bugüne kadar gelen tekliflerden şunu görüyoruz.
3: Evet.
7: Evlilik birliği ne kadar sürdüyse artık nafaka yükümlülüğü de o kadar olacak. Ancak bunun dışında yeni düzenlemelerde 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve biz 9 ay sonra kesin ve net konuşabiliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Kafalarda biraz soru işareti varsa sizlerin bu söylemiyle en azından aydınlanmış olduk. Kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları. Evet avukat.
7: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler avukat Sedef Selçuk bizlerle beraberdi. Dediğimiz gibi kafalarda bir soru işareti varsa en azından aydınlanmış olduk hep beraberce. Bir taraftan da mesafe tanımayan aşklar var efendim. Kanada'da tanıştılar. Samsunlu genç kadınla Hintli damat. Hindistan'dan sonra Samsun'da düğün yaptı. Mutlulukları iki kültürü buluşturan renkli görüntülerle taçlandı.
0: Almıyorlar. Almıyorlar.
8: Damat bey almıyorlar mı?
0: Almıyorlar.
8: Neden almıyorlar?
0: Gelin para istiyor.
6: Önce kapıda bekletildi. İçeri girince de duvak açılmadı.
9: Bak öldür yüzünü göstermek istemiyor.
0: Tamam.
9: Bahşiş vereceğiz.
6: Dünya evine giren Hindu damatla Türk gelin Hindistan'dan sonra Samsun'da da düğün yaptı.
10: Kader bizi birleştirdi farklı bir ülkede. Geçen hafta Hindistan'da evliliğimiz oldu. Bu hafta da Samsun'da evliliğimiz oluyor.
6: Yüksek lisans için gittikleri Kanada'da tanışan Öznur Keskin ve Nama Birsing'in Hindistan'daki düğününe gelinin dansı damga vurdu. Çiftin ikinci durağı Samsun'du. Kız alma merasiminden sonra düğün salonunda neşe hakimdi. Aileler halay çekti, erik dalı oynadı. Hint müzikleri ve dansları da unutulmadı. İki kültürü harmanlayan düğünden geriye bu renkli görüntüler kaldı.
3: Efendim Allah bir yastıkta koyacaksın, buyurunuz. Şimdi uzaya doğru ilerleyelim. Çünkü SpaceX'in Crew 13 misyonu hız rekoru kırdı. 4 astronot yaklaşık 8 saatte Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Görevin komutanı Jessica Watkins ise yörüngeye giden iyi bir mürettebata liderlik eden ilk siyahi kadın astronot oldu.
2: SpaceX'in Crew 13 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na rekor sürede ulaştı. Florida'daki Cape Canaveral'dan saat 11.10'da fırlatılan Dragon Grace kapsülü yaklaşık 7 saat 55 dakika sonra uzay istasyonuna kenetlendi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden fırlatılan insanlı bir uzay aracının istasyona yaptığı en hızlı yolculuk oldu. Görevin komutanı Jessica Watkins ise tarihe geçti. Watkins, yörüngeye giden bir mürettebata komuta eden ilk siyahi kadın astronot oldu. Crew 13 mürettebatında Watkins'in yanı sıra Amerikalı Luke Delaney, Kanadalı Joshua Kutrick ve Rus Sergei Teteryatnikov yer alıyor. Watkins için bu ikinci uzay görevi. Ancak diğer üç astronot ise ilk kez uzaya çıktı. Mürettebatın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 6 ay kalması planlanıyor. Görev boyunca mikro yer çekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülecek.
3: Peki Amerika'dan devam. Kendini özellikle birçok konuda övmekten geri durmayan Trump bu kez de zekasını bakın nasıl övdü.
2: Amerikan Başkanı Trump zekasını övdü. Çok yüksek bir IQ'ya sahip olduğunu söyleyerek amcasının MIT'de öğretim üyeliği yapmasına atıfta bulundu. Trump, Time dergisine verdiği röportajda yapay zeka şirketlerinin üst yöneticileri hakkındaki bir soruya kendi zekasını överek yanıt verdi. Sam Altman, Dario Amore gibi isimlerin çok zeki olduğunu belirtti. Daha sonra konuyu kendisine getirdi.
11: IQ seviyem en yüksek seviyede. En yüksek IQ bende. Gayet iyiyim ve bu tür konuları anlıyorum. Biliyorsunuz, amcam 41 yıl MIT'de çalıştı. Ve ben genetiğe inanıyorum, bu işlerden anlarım. Sanırım herhangi bir başkanın anlayabileceğinden çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bu konuda bir yeteneğim var. Yeni ufuklar açan o alanlarda bir yeteneğim var.
2: Trump'ın amcası John Trump, MIT'nin mühendislik fakültesinde profesördü. Kanser araştırmaları konusunda önemli araştırmalar yapan John Trump, 1983'te dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan tarafından Ulusal Bilim Madalyası'yla ödüllendirilmişti. Amerikan başkanlarının IQ seviyeleri hakkında resmi bir liste bulunmuyor. Kaliforniya Üniversitesi, 2006'da yaptığı bir çalışmada Amerikan tarihinin muhtemel en zeki başkanının 6. başkan olan John Quincy Adams olduğunu açıklamıştı.
3: Hani peki anladık sen neymişsin be abi şarkısı vardı ya Trump için çok da geçerli bir durum. Efendim Bolu'dayız kafasına trafik dubası takarak traktör kullanan bir sürücü Bolu'da kent merkezinde trafikte görenlerin dikkatini çekti. İşte gördüğünüz gibi sürücünün ilginç yolculuğu arkasından gelen başka bir sürücü tarafından işte bu şekilde de görüntülendi efendim. Bir Huni'den bahsetmiyoruz. Bir trafik dubası bu kafasındaki efendim traktörü kullanan arkadaşın. Hani koyacak yer mi bulamadı bilemiyoruz ama başka nedeni belki vardır özellikle. Zaman zaman hani biz de kafamıza şöyle bir Huni ya da duba takıp dolaşmayı İstanbul, Ankara, İzmir sokaklarında ya da caddelerinde neden olmasın? Belki Bolu'dan çıkan bu akım devam eder tüm Türkiye'de. Buradan sevgi selam gönderelim. İşte trafikte böylesi görüntülerde olabiliyor. Efendim Teknofest coşkusuna gidelim Bolu'dan Şanlıurfa'ya. Festival alanında en çok ilgi çekenlerin başında yerli ve milli savunma araçları söz konusu. Onlardan biri de insansız deniz aracı Piranha. Habertürk muhabiri Buse Deviren deniz kurdu tatbikatında da başarıyla görev alan Piranha'nın özelliklerini konuğuna sordu. İzleyelim, dinleyelim, bir küçük ara verelim. Saat başında beraberiz.
12: Evet, Teknofest bütün heyecanıyla devam ediyor. Biz de farklı alanları gösteriyoruz sizlere. Şimdi bulunduğumuz bu alanda ise MK'nin göz bebeklerinden bir tanesi ki deniz kurdu tatbikatında da çok konuştuğumuz Piranha'yı ekranlarınıza taşıyacağız ve detaylarını alacağız. MK Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Utku Evin bizimle olacak. Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Arkamızda da Piranha var.
13: Sizler de hoş geldiniz. Dediğiniz gibi Piranha en son deniz kurdu tatbikatında hedefi %100 başarıyla vurdu ve imha etti. Piranha malumunuz 100 kilogram harp başlığı taşıyor.
12: Ve detaylarını da evet öğrenmek istiyoruz. Ne yapıyor Piranha böyle vatandaş da bizim izleyicilerimiz de anlıyor.
13: Piranha'nın özelliği aslında bir deniz aracı, insansız deniz aracı. Uzaktan komuta kontrol merkeziyle kontrol ediliyor. ve istediğimiz hedefe gidip çarpıp kamikaze saldırıyla onu imha etmek üzerine kurulmuş bir platform. Aslında burada biz bir tekne formu görüyoruz ama...

0: Bu tekne formunun altında aslında bu bir mühimmat.
1: Mavi Vatan savunmasında önemli bir rolü var.
0: Aynen öyle. Çünkü bu mühimmat az bir kilogram harp başlığı taşımıyor. 100 kilogram harp başlığı taşıyor. Bu da neye etki ediyor? Büyük gemilere hücum saldırısında bulunduğunda onları imha etmesine yarıyor. Ve Piranha aslında bir sürü saldırısı için tasarlandı. Gördüğünüz tasarımsal özelliğiyle ve özel kaplama teknolojisiyle aslında gemiler radarıyla bu piranaları göremiyorlar. Ve biz o sürü saldırı konseptinde bazılarını bilerek kaplıyoruz, bazılarını kaplamıyoruz. Ve kaplamadıklarımızı aslında radarda gördükleri için...
1: Onun üzerine bir radar da var herhalde.
0: Aslında orada radar değil, kamera ve kontrol sistemi var. Onun içerisinde bir anten bulunuyor. O antenle birlikte komuta kontrol merkezinden kontrol edilmesi sağlanıyor. Ve kaplama teknolojisi bulunmayan, yani radarların gördüğünü düşman unsurları imha etmeye çalışırken esas kaplama olanlar, yani radarda gözükmeyenler saldırarak gemiyi imha etmeye yarıyor. Ve bu özelliği aslında dünyada iki ülke de vardı. Çok şükür Deniz Kurdu tatbikatında bunu patlatarak üçüncü ülke olma başarısını göstermiş olduk.
1: Ya, görüntüler de çok etkileyiciydi o gün oradaki Deniz Kurdu tatbikatındaki. Aslında istenen amaca ulaştı diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle ve Mavi Vatanımız için ne kadar caydırıcı bir güç olduğu da özellikle dünya basınında çok yer aldı. Özellikle de Yunan basınında 5-6 tane ana ulusal kanallarında Piranha'yı detaylı şekilde konuştular, incelediler ve ne kadar o caydırıcı gücünün ne kadar önemli olduğunu da orada görmüş olduk bir anı.
1: Sürü saldırıları derken nasıl oluyor? Onlara nasıl savaş açabiliyor?
0: Aslında yine komuta kontrol odasından biz binlerce, yüzlerce Piranha'yı aynı anda aslında kontrol edebiliyoruz. Yani o geminin büyüklüğüne göre, tehdit unsurunun büyüklüğüne göre bu piranalarımız işte 100 tane olabiliyor, 50 tane olabiliyor, 25 tane olabiliyor. Konsepte göre, o savaş konseptine göre istediğimiz sayıda göndererek düşman unsurlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Ne kadarlık bir gemiyi ya da gemileri yok edebilir bir tane Piranha ya da birden fazlası mı olması lazım? Mesela Deniz Kurdu tatbikatında nasıl oldu?
0: Deniz Kurdu tatbikatında bir gemi simülasyonu vardı aslında. Onu vurmuş oldu.
1: Ama kuvveti nedir, gücü nedir teknik olarak?
0: Teknik olarak 100 kilogram harp başlığı taşıyor dedim. Buradaki patlatma etkisi aslında şöyle. Gemiler malumunuz %100 onları batırmanıza gerek yok. Onların yürüyen aksamlarını etkisiz hale getirdiğinizde, özellikle vurmak istediğiniz o stratejik noktaları vurduğunuzda gemi aslında yüzen bir çöplüğe dönüşüyor. Yani o gemi artık kullanılmaz
1: hale. Şevsel olmuyor.
0: Aynen. Piranha'nın esas amaçlarından biri de o. Zaten onu savaşta etkisiz hale getirdiğinizde o gemileri amacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Piranha da bunu %100 başarıyla nasıl sağladığını Deniz Kurdu tatbikatında göstermiş oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mavi Vatan savunmasına önemli bir rol oynuyor bizler için. Katkılarınız için teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.
1: Piranha Deniz Kurdu tatbikatında çok konuşuldu. Hem bizim basınımızda, Türk basınında, hem de Yunan basınında Mavi Vatan savunmasında önemli bir rol üstleniyor. İşte bu gördüğünüz araç, böyle küçük göründüğüne bakmayın, çok büyük işler başarıyor. Tüm detayları aldık MKE Kurumsal İletişim Müdüründen ve bizler de Teknofest alanından sizlere bu savunma sanayi ürünlerimizi yeniden ekranlara taşımak üzere Urfa'da olacağız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Evet, yeniden beraberiz. Saatimiz 10.58'i gösteriyor efendim. Şimdi hakemler soruşturması bir yanda, diğer yanda fon soruşturması. Bütün bunları arkadaşlarımız bize anlatacak.

0: An itibariyle neler yaşanıyor gördüğünüz gibi hemen hakemler soruşturmasına geçelim. Tutuklamalar var zira. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Elif anlatacak. Elif.
1: Murat Güloğlu, evet, 7 kişi adliyeye sevk edilmişti ve 5 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 2 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklanan isimler arasında peki kimler yer alıyor? Emre Kosif tutuklandı. Başta Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Ferdi Karadoruk tutuklandı. TFF Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı'ydı. Yunus Yıldırım

0: şartıyla serbest bırakıldılar. 7 kişi adliyeye sevk olmuştu. 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarındaki suçlamalar ne peki? Mobbing, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı şüpheliler. Özellikle MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ve Ferdi Karadoruk'un hakemler üzerinde baskı yaptıkları, hakemlerin objektif ve gerçekçi bir gerekçe olmadan klasman dışı bırakıldıkları, görevlendirme yapılmadığı gibi çok sayıda suçlama yer alıyordu ki bu operasyonun başlangıcı da yine bir hakemin şikayetiyle başlamıştı. Ali Tuna isimli bir hakemin yazılı sınava girdikten sonra sınavdan kalmasının ardından sınav kağıdının değiştirildiğine yönelik iddiasının ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda adli tıp raporuyla Ali Tuna yerine bir başkasının sınava girerek yazı yazdığı, o sorulara cevap verdi ve Ali Tuna'nın sınavdan geçmesinin engellendiği ortaya çıktı. Öte yandan çok sayıda dijital materyallerde yapılan incelemeler sonucunda Ferhat Gündoğdu'nun, Ferdi Karadoruk'un hakemler üzerinde kendi aralarında konuşmalar yaptıkları, kendi tabiri caizse kendi taraflarında olan ve derneğe üye olan bazı hakemlere ayrıcalık tanındı. Derneğe üye olmayanlara derneğe üye olma baskısı yapıldığı da ortaya çıktı ki bu kapsam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bahse konu TFF Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin de kapatılmasına talep etti. Burada bu talebin gerekçesi olarak da hakemlerin dernek tarafından söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri şeklinde sınıflandırdıkları ve hakemleri kendi kontrollerinin altına almaya çalıştıkları ortaya çıktı. Böyle bir yapıda olduğu tespit edildi bu derneğin. O yüzden dernek tüzüğüne uymadığı için de kamu adına bu derneğin feshedilmesini talep etti. Ferhat Gündoğdu emniyette verdiği ve savcılıkta verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti. Ancak tabii bu suçlamalar araştırılan HTS raporları, MASAK raporları, incelemeler sonucunda bu baskının, bu iddiaların doğru olduğu neticesine kararına verildi ve tutuklu yargılanmasına karar verildi. Şüphelilerin tabii kulüplerden de bu konulara ilişkin çok sayıda tepki geldi. Onlardan biri de Beşiktaş'tı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da bu soruşturmanın ardından katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Gerekirse ligler 2 hafta ertelensin dedi. Konuşmanın açıklamanın detayları da yine haberimizde.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı olağanüstü seçimle genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Adalı konuk olduğu televizyon programında Türk futbolunun temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini savundu. Hakemler dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada gereken operasyonun yapıldığını ifade etti. Başkanlığım süresince MHK'da düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Bu Beşiktaş'la ilgili olmaktan öte Türk futboluna etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş. Kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok. Bu zevkle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'e verilen aranın uzatılması gerektiğini savundu. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi, ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum. Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım. Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak girecek olan Serdal Adalı, Süper Lig'de yabancı hakem ve yabancı varla devam etme önerisinde de bulundu.
2: Teşekkürler.
3: Hemen efendim fon soruşturmasına bakalım. Alihan Tok karşımda olacak. Alihan Tok, neler anlatacaksın an itibariyle fon soruşturmasına dair?
4: Evet Murat Güloğlu, toplamda tutuklu sayısı 65'ti en son ve son 5. dalga operasyonla beraber bu sayı 85'e yükseldi. Aslında savcılık burada neyi araştırıyor? Şu, şimdi bazı şirketler işte bu fonlar aracılığıyla bazı hisselerin yükselmesine, yani yapay olarak şişirilmesine yardım etti mi etmedi mi? Burada aslında amaç ne? Vatandaşın işte bu yükselen hisselere aldanıp parasını vermesi ve daha sonra bu işi organize edenler, hem şirket sahipleri hem bu fon sahipleri, yöneticilerinin paraları alıp çıkış yapması. Yani vatandaşın parasından bahsediyoruz. İşte bunlar üzerine savcılık gidiyor ve özellikle son 3 ay içerisinde kim ne kadarlık çıkış yapmış, hangi şirketler, hangi fırlayan

0: hisseler aracılığıyla aslında bu şekilde vatandaşın parasını almış. Bunların üzerine gidiliyor. Son olarak son 5. dalga operasyonda da Odin Edata Birleşim Grup Enerji'nin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplamda 20 kişi tutuklandı ve tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Savcılığın daha önce sermaye piyasası varlıkları yönünden tedbir istediği grupta olan kişiler de var. Yani burada şirketlerin aslında ticari faaliyetleri değil, bu hisselere yönelik yatırımları mercek altına alınmış durumda. Ve burada fonlar üzerinden yoğun biçimde toplandığı, işte yoğun biçimde bu hisselere, bu şirketlere para yatırıldığı ve daha sonra çekildiğine dair iddialar üzerine gidiliyor. Şimdi 22 Eylül'de zaten savcılık aslında bir karar, bir müzakere yayınladı. Burada 1 Ocak 2023'ten itibaren günümüze dek özellikle son 3 ay baz alınarak hangi hisselerde ne kadar çıkış yapıldı, hangi fonlar hangi hareketleri yaptı, tüm bu çıkışlar özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül ayları içerisinde bu çıkışlar tek tek incelendi, izlendi. Ve hatta mesela son operasyonda da Özata Denizcilik'le alakalı zaten bir operasyon yapılmıştı. Orada da 4 kişi tutuklanmıştı. Mesela orada hangi fondan ne kadar çıkıldığına dair bazı tespitler de yapıldı. Bu tespitler ilk büyük çıkışlardan, çok büyük çıkışlardan biri aslında. Somut bir rakam da var. İsmet Öğüt, Balıkçı İsmet olarak biliniyor. 1 Temmuz ve 16 Eylül arasında toplamda 3 milyar 92 milyon TL'lik bir çıkış yapmış. Şimdi bu çıkış neden yapıldı? Bu kadar büyük çıkışları, bu yöneticiler, bu iş adamları ya da işte bu bahsettiğimiz şirket yöneticileri, yönetim kadrosu neden yaptı bu kadar büyük çıkışları bu kadar kısa sürede? Dolayısıyla tüm bunlar inceleniyor. Bir de el konma işlemleri var tabii ki. Burada şimdi bu şirket yöneticilerinin üzerindeki mal varlıklarına dondurma kararı geldikten sonra bazı mal varlıklarının üçüncü şahıslara işte verilmesi, devredilmesi var. Çok cüzi miktarlara, mesela 20 bin liraya, 25 bin liraya devredilen lüks araçlar var. Dolayısıyla bunlar hakkında da tedbirler uygulanıyor. Yani burada soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardı. Efendim, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon söz konusu. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep ettiği iddia ediliyor ayrıca. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli emniyete götürüldü. Güneş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti'ye geçen Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanları ile Şile ve Üsküdar Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile ayrı ayrı görüştü. Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanları yakın zamanda CHP'den AK Parti'ye katılmıştı. Şile ve Üsküdar belediyeleri de belediye meclislerinde yapılan seçim sonrası AK Parti'ye geçmiş idi. Efendim, geçelim. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Adana'da 42 yaşındaki bir erkek iddiaya göre sevgilisinin evindeyken kapıyı kız arkadaşının eski eşi çaldı. Paniğe kapılıp pencereye çıkan adam 3. kattan beton zemine düştü ve hayatını kaybetti.
2: Kapı çalınca paniğe kapıldı. Sevgilisinin evinin penceresinden düşüp öldü. Olay gece yarısı Adana'da yaşandı. Özhan Ö, sevgilisi SK'nin evine gitti. Kısa süre sonra evin kapısı çaldı. Gelen SK'nin eski eşiydi. İddiaya göre kadın kapıyı açmadı. Eski eşinin gitmesini istedi. Bu sırada kadının eski eşiyle karşılaşmak istemeyen Özhan Ö, panikle pencereye çıktı. İddiaya göre bu sırada 3. kat penceresinden dengesini kaybederek düştü. 42 yaşındaki Özhan Ö'nün düştüğünü görenler 112'ye ihbarda bulundu. Başının üstüne düşen Özhan Ö hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ev sahibi kadın ve eski eşi gözaltına alındı.

0: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Efendim katıldığı yemek programıyla tanınan fenomen kaynana Beyhan Öksüz'ün oğlu İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı, yaralı hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
2: Alacak verecek davasıymış.
3: Annesinin bir tanesi.
4: Bu sıra çok şehir dışına gidip geliyor Erdi.
2: Evet.
4: Özlediği için de ağlıyor.
3: Eşinin yere göğe sığdıramadığı kocasıydı. Fenomen kayınvalide Beyhan Öksüz'ün oğlu silahlı saldırıda yaralandı.
5: Ayağına bir tane sıkmış, indirmiş yere. Bir de silah elinde tehdit ediyordu ama.
3: Erdi Öksüz'ün annesi ve eşi katıldıkları bir yarışma programıyla tanınmıştı. Onlar ünlerine ün katarken 36 yaşındaki adam alacak verecek meselesi yüzünden birileriyle tartışmıştı.
6: Taraflar önceki gün konuşmak için Kadıköy'deki bir kafede buluştu. İddiaya göre Erdi Öksüz tekti ancak karşı taraf yanına iki arkadaşını daha almıştı. Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktılar.
2: Orada tartışmışlar kafenin önünde.
6: Karşı tarafın yanındaki arkadaşı silahlıydı. Dışarıya çıkar çıkmaz silahını çıkardı. Erdi Öksüz'ü bacağından vurdu.
2: İki el duydum ben.
5: Ayağına sıkmıştı bacağını. Bayağı bir kan kaybetmişti.
6: Öksüz kanlar içinde yere yığıldı. Ancak iddiaya göre o saldırgan durmadı. Bir kez daha ateş etti. Öksüz'ü bu sefer de diğer bacağından vurdu.
5: Bir ayaktayken sıkmış zaten. Yere düşürmüş. Bir de yedeyken sıktı. Gördük sıktığını. Bir hafta süre sana dedi. Ya verirsin ya da kafana sıkarım dedi.
3: Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ateş açan saldırgan kaçarken silahını konteynere böyle attı. Erdi Öksüz hastaneye kaldırılırken şüphelilerin hepsi kısa sürede yakalandı, ateş açan tutuklandı.
1: Efendim devam edelim. Kadıköy'de kaldırımda yürüyen iki kadın büyük bir tehlike atlattı. Bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen kadınların üzerine devrildi.
7: Kaldırımda yürürken şantiyenin koruma kaplaması üzerlerine devrildi. Kadınlar ölümle burun buruna geldi. Zeynep ve Ayfer A kardeşler İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyordu. Bir inşaatın yanına geldiklerinde kuvvetli rüzgar koruma kaplamasını yerinden söktü. Kadınlar kaçmak istese de başarılı olamadı. Onları gören çevredekiler kadınların yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra inşaatın devrilen dış koruma kaplaması kaldırımdan götürüldü.
1: Çok büyük geçmiş olsun. Haber turumuzu izleyelim.
3: Gelinle damat sandalyeye çıktı. Davetliler de el ele tutuşup duvağın altından geçmek istedi. Birinin sandalyeye çarpmasıyla talihsiz damat düşüp yere serildi. Önce biri sonra diğeri damacanaları çekip almaya çalıştı. Bu adam darbeye karşı başına kask bile taktı. İkilinin bidonları tekrar çekmesiyle onlarcası üzerlerine yıkıldı. Biri hemen kaçarken diğerini kaskı korudu.

Paraşütle alçalmaya başladı, suya düşmeden toparlansa da saniyeler sonra çalılıkların arasına daldı. Yarışmacılar yokuştan inerken hızını alamadı, hepsi de çamuru boyladı. Teksas'taki ilginç yarışmadan geriye bu görüntüler kaldı. Tişörtünü silkeleyerek ilerledi, atın yüreğini ağzına getirdi.

0: Zavallı hayvan korkudan yere düşerken adam da şaşkındı. Kullandığı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Takla atıp önce ağaca ardından park halindeki araca çarptı. Otomobil hırsızları şans eseri kazadan sağ çıktı. Canlı yayın uğruna bariyerleri aştı. Az kalsın kanyonun dibini boylayacaktı. Neyse ki uçurumun kenarında kalmıştı. Silahla tehdit edip çantasına el koydu. Saldırgan kayıplara karışırken evinin önünde gasp edilen kadın gözyaşlarına boğuldu. Sürücü önündeki kazayı son anda fark etti ama iş işten geçmişti. Bariyerlere çarpan çekici alev alırken bu adam kazayı ucuz atlattı. Karnı acıkınca ormanın dışına çıktı. Pazar yerine gelip bulduğu yiyecekleri midesine indirdi. Obur ayı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Soyguncu palayla market çalışanına saldırdı. Genç adam ona spor sopasıyla direnirken başka biri saldırgana yangın tüpü sıkıp onu yere devirdi. Saldırgan bir şişe içecekle kaçmak zorunda kaldı. Kontrolden çıkan araç tapınağa daldı, ziyaretçileri önüne kattı. Feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.
1: Efendim devam edelim. Arkamda görüyorsunuz 1632 devlet memuru alınacak. Biliyorsunuz hele ki bu zaman diliminde en güvenilir iş kolları devlette. Gelir İdaresi Başkanlığı 860 uzman yardımcısı alıyor. Sizler için derledik, 1632 kişi nerelerden alınacak? İETT mesela İstanbul'da 44 memur, Milli Savunma Bakanlığı 31 hukuk sınıfı subayı, Sermaye Piyasası Kurulu, bu ara çok konuşuyoruz, 40 uzman yardımcısı arıyormuş. Yine aynı şekilde İstanbul Üniversitesi'nden, İletişim Başkanlığı'ndan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, gördüğünüz gibi bazı kadrolar açıldı. 1632 kişi devlette iş bulabilir. Neden olmasın? Hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da yazılı ve sözlü sınav olmaksızın işçi alımı da gerçekleşecek. Sizler için derledik. Efendim Hatay Reyhanlı'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKPC'li Bülent Dükancı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Dükancı'nın 11 Mayıs 2013'teki Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelinin Antakya'nın Gülderen mahallesindeki adresine jandarma, emniyet ve MİT desteğiyle operasyon düzenlendi. Dükancı yakalandı ve gözaltına alındı. Adresteki aramalarda iki cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde ise saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanmış idi. Efendim Teknofest coşkusu Şanlıurfa'da biliyorsunuz devam ediyor. Hava gösterilerinin ilgiyle izlendiği festivalde Solo Türk yine nefesleri kesti. Habertürk muhabiri Buse Deviren Solo Türk pilotu Yarbay Murat Bakıcı'ya mikrofon uzattı.
2: Evet, gökyüzünde gördüğümüz zaman çok heyecanlandığımız, hem Türkiye'nin farklı noktalarında hem de dünyanın farklı alanlarında uçuş gerçekleştiren bizim gururumuz Solo Türk'le beraberiz. Onlardan bu heyecanı bir kez daha alacağız, dinleyeceğiz.

0: Selam Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Yarbay Murat Bakıcı, biz isminizi de gökyüzünde de burada da çok çok duyuyoruz. Sizler nasılsınız?
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yarbay Murat Bakıcı, Soğuturk ekip lideri. Sizleri burada misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizler artık burada ev sahibi olduk. Şöyle ki, Teknofest Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da olmaktan dolayı Soğuturk ekip olarak çok mutluyuz ve gururluyuz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te gençlerimizle buluşuyoruz. Onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. Birbirimizle etkileşimde bulunuyoruz ve geleceğin burada mühendislerini, pilotlarını, teknik ekibini, gelecekte bizlerin yerini alacak arkadaşlarımızla burada sohbet etmek bizleri gururlandırıyor.
0: Şöyle, şimdi ilk defa size tanışacak olanlar var mıdır bilmiyorum, artık sizi çok iyi tanıyorlar ama gökyüzünde o gösteri uçuşunu yaptığınız esnada siz neler hissediyorsunuz ki bazen alçak irtifa uçuyorsunuz, şunu söylemiştiniz: ben insanları bazen göz teması bile kuruyorum el sallarken onlara, neler söylersin?
1: Şöyle ki, her uçuşumuz çok heyecanlı ve çok keyifli geçiyor. Özellikle milli uçuşlarımızla, yurt içindeki milli uçuşlarımızla inanılmaz derecede gururlanıyoruz. Bu mutluluk arşa çıkıyor. Çünkü burada gösteri sonrası halkımızla, seyircimizle beraber olma imkanı buluyoruz. Sohbet etme imkanı buluyoruz ve gösteri yaparken de hat üzerinde izleyen seyircilerimizle göz teması kuruyorum. Geldikten sonra onlarla sohbet ederken, efendim siz en öndeydiniz, izliyordunuz, el sallıyordunuz deyince nasıl gördünüz diyorlar, şaşırıyorlar. Biz gösteri yaparken tamamen görerek bir uçuş yapıyoruz, dışarıya bakarak yapıyoruz. Özellikle de yavaş uçuş manevramızda, malumunuz bunu zaten her röportajımızda altını çiziyoruz, dünyada F-16'yı en düşük süratte uçuran ekip biziz, Soloturk ekibi. Düşük süratte geçerken de halkımızla göz teması kuruyoruz. Ve bu esnada bir kobra manevrası yapıyoruz. Bu da diyoruz ki Türk milletinin şahlanışı. Yavaş uçuş esnasında da halkımızla göz teması kurarak, onları selamlayarak geçiyorum. Karaya indikten sonra da buradaki uçuşlarımızı Diyarbakır 8. Anacet Üssü Komutanlığı'ndan icra ediyoruz buradaki operasyonlarımızı. Tabii F-16 ile gelmek 7-8 dakika civarında bir süre alıyor ama karayoluyla gelmek 2,5 saati bize alıyor. Karayoluna tabii kurallara uyuyoruz. Dolayısıyla 2,5 saati alıyor.
0: Buradan F-16'ya, Diyarbakır'dan 7 dakikaya mı geliyorsunuz Urfa'ya?
1: 8 dakika civarında kalktıktan sonra burada oluyoruz. Burada da gösteriyi tamamladıktan sonra tekrar üstümüze geri dönüyoruz.
0: Epey de uzun kalıyorsunuz komutanım gökyüzünde. Biz bile hani izlerken bile bazen yoruluyoruz. Siz uçakta nasıl zorluklarla mücadele ediyorsunuz?
1: Şöyle, bunu gururla söyleyebilirim bir Türk vatandaşı olarak. Dünyada en uzun gösteri yapan solo ekibi biziz.
0: Kaç dakika en fazla?
1: Bizim gösterilerimiz 25-27 dakika aralığında oluyor. Dünyadaki bütün takımlar, hemen hemen hepsi, çünkü katıldığımız air show'larda, organizasyonlarda bunları birebir görüyoruz. 10 dakika, 15 dakika, en uzun yapanı 18 dakika civarında yapıyor. Bizimkisi 26-27 dakikayı buluyor. Şimdi bunun bize ne gibi etkisi oluyor? Birincisi, performans sergiliyorsunuz, uçağı limitlerinde kullanıyorsunuz. 9G, maksimum sürat, minimum sürat, anlık basınç değişimi vesaire. Pilot fizyolojisi oldukça etkileniyor. Bunu yönetmeniz lazım. İkincisi, tabii gösteri yaptığınız için uçağı maksimum takatlerde kullanıyorsunuz. Afterburner dediğimiz maksimum takatte kullanıyorsunuz. Tabii burada da yakıtı ona göre kullanmak da bir ince bir, ne diyelim, bir pilotaj istiyor. Biz de burada Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteriyoruz. Türk savaş pilotlarının ince uçuş kabiliyetlerini gösteriyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz.
0: Bir sorum, son sorum bu da. Yurt dışına da gidiyorsunuz uçuşlara. Biz kuşkusuz Türk milleti olarak burada sizi gururla izliyoruz. Oradan aldığınız geri dönüşler nasıl?
1: Biz buraya...
0: En son neredeydiniz?
1: Çekya'daydık. Biz buradaki Teknofest Güneydoğu'ya Çekya'dan geldik. Çekya'dan önce de Fransa'daki Saint-Dizier Air Show'a katıldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü göstermek, ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışı semalarında dalgalandırmak bizim için bir gurur. Burada gösteri yaparken 7'den 77'ye milletimiz, içindeki milli duyguları ön plana çıkıyor. Gösteriden sonra gözlerinden süzülen bir damla yaşı görünce biz de yaptığımız işe gurur duyuyoruz. İnsanlarımızı duygulandırdığımız için. Yurt dışında ise bütün dünya milletlerini ay yıldızlı bayrağımıza selama durduruyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gençlere var mı bir mesajınız? Onlar sizi çok seviyorlar, çok ilgileniyorlar.
1: Gençleri çok seviyoruz. Aramıza bekliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

0: Atatürk'ün dediği gibi istikbal göklerdedir. Hedeflerini yüksek tutsunlar, gökyüzünü hedeflesinler ve bu siyah uçağı onlara teslim edelim. Aramızda bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler sayın komutanım, çok sağ olun. Evet, Sol Türk ekibiyle beraberdik. Yarbay Murat Bakıcı, biz gökyüzünde onları izlerken bile böyle kalbimiz, yüreğimiz ağzımızda ama gururumuz da aynı oranda artıyor. Onlar bize tüm detayları aktardılar. Şanlıurfa'dan bildirdik sizlere.
2: Evet, önemli bir röportajdı Buse'ye. Teşekkür ediyoruz. Amerika'ya geçiyoruz. Bir ilk yaşandı, zira idam cezasına çarptırılan bir kadın iki doz zehirli iğne uygulanmasına rağmen hayatta kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 50 yaşındaki mahkum hastaneye kaldırıldı.
3: 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. İki doz iğneye rağmen kalbi durmadı. Her şey 31 yıl önce bir kıskançlık kriziyle başlamıştı. Krista Pike, mesleki eğitim kampında tanıştığı Colin Slammer'ı sevgilisini elinden almaya çalışmakla suçlamış, erkek arkadaşıyla bir olup genç kızı döverek hayattan koparmıştı. İstismarlarla dolu bir çocukluk geçirdiği savunulsa da ABD Yüksek Mahkemesi'nden infaz kararı çıktı. 50 yaşındaki kadın iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kaldı.
4: Sürekli konuşuyordu. Ardından nefes alıp vermeye, inlemeye ve horlamaya başladı. Kesinlikle hala hayattaydı.
3: O hastaneye kaldırılırken enjeksiyonun beyin hasarına yol açmış olabileceği aktarıldı. Yıl sonuna kadar eyaletteki bütün infazlar askıya alındı.
2: Peki Amerika'dan devam edelim. Trump'ın damadı Kushner, biliyorsunuz. Onun hakkında çarpıcı bir iddia var. Kushner'in İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu öne sürüldü. Beyaz Saray ticari faaliyetleriyle diplomatik çalışmalar arasında bağlantı olmadığını savunuyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın damadıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ordusuna tedarik sağlayan şirketlere yatırım yapan finans grubunun en büyük hissedarı olduğu iddia edildi. CNN'in haberine göre Kushner, Gazze'de barış görüşmelerinde kilit rol üstlenirken, aynı zamanda İsrail'in askeri tedarikçileriyle bağlantılı yatırım şirketinin de en büyük paydaşı konumunda. Kushner'ın Affinity Partners şirketinin İsrail'i finans grubu Phoenix Financial'ın %7,4'lük hissesine sahip olduğu ve bu payın değerinin 1 milyar dolara aştığı aktarıldı. Phoenix'in ise İsrail ordusuna tedarik sağlayan 9 şirkete en az 456 milyon dolarlık yatırım yaptığı öne sürüldü. İddiaların merkezindeki Kushner'ın avukatı, müvekkilinin yatırım kararlarına müdahale etmediğini ve bu kararları yönlendirmediğini savundu. Ancak CNN, Kushner'ın Eylül ayında Forbes'a verdiği demece atıfta bulunarak söz konusu finans grubunun yöneticileriyle düzenli görüştüğüne dair beyanlarını hatırlattı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Kushner'ın ticari faaliyetleriyle diplomatik görevleri arasında bağlantı bulunmadığı belirtildi. Kushner'ın diplomatik çalışmaları Trump'ın talebiyle gönüllü olarak yürüttüğü ve resmi devlet görevi olmadığı için mali durumunu açıklama zorunluluğunun bulunmadığı vurgulandı.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri demişken Irak'tan çekildi, biliyorsunuz. 23 yıl sonra neden girdi, neden çekildi, bütün bunları konuşacağız. Gazi Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan bizimle.
6: Estağfurullah,
2: hoş geldiniz.
6: Sevgili Murat Bey, çok teşekkür ediyorum.
2: Soru şu, demokrasi getireceğiz dediler. Yok, nükleer program var dediler.
6: Evet, ne oldu,
2: ne bitti, neden acaba çıkma kararı aldı Amerika?
6: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii 2023'e 23 yıllık bir geriye gitmemiz lazım. Şimdi 23 yıllık geriye gittiğimiz zaman, biliyorsunuz o 2003 yılında Colin Powell'da ne yaptı, evet, itiraf etti. Ya bir şey bulamadık dedi abi ya. Yani icat ettiklerini, işte kimyasal silaha döndüler. Önce nükleer silah dediler ve girdiler içeriye. Hatırlarsın o heykelleri falan. Tabii. Yaşım müsait olduğu için söylüyorum. Yani iş yaparak terliklerle vurmaları, aşağıya çekmeleri. Ama şimdi günah çıkartıyorlar tabii ki. Çok şeyde aman gitsin diye baktılar. Ben buraya not aldım bazı şeyleri.
2: Evet.
6: Mesela kara kaplı deftere bakmak lazım. Şöyle birkaç şey söyleyeceğim yani bunun içerisinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında girdiği bu bir kırılma noktası, tamam. Ama hatırlayacaksınız.

0: Bütün olayın hani bu Roma devletinin Pax Romanum'un ortaya koymuş olduğu, biz öyle tarihçiler öyle ifade ederiz. Nedir? Bu çok önemli. Divida impera. Hı hı. Yani böl ve yönet. Kissinger'ın ağzındaydı. Onun meşhur benim diplomasi kitabını çok anlatıyorum. Şimdi bunun dışında tabii 2002 yılında bu iş başlamadan evvel Amerika adım adım gider. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir proje devleti. Ve bir proje devleti olunca her şeyi ortaya koyar. Noam Chomsky, gene Yahudi kökenli Noam Chomsky, Türkiye'ye geldi. Diyarbakır efendim Barış Derneği'nin davetlisi olarak dedi ki hem Condoleezza Rice'a yardım etmek açısından Dışişleri Bakanı dedi ki geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu politikası adı açıldı. Evet. Dört parçada Kürdistan. Evet. Gördük değil mi? Dört parçada. Bugün nedir bize? Onun yansıması. Nasıl ki teröristanı biz yıktığımız gibi, değil mi? Yıkıldı da yani teröristan dediğimiz, değil mi? Tabii. Güneyimizdeki olan şeyi gördük ama şimdi diyor ki yani Türkiye canı istedi, teröristanı kırdı. İşte Emevi Camii'ne gitmek için birinci hal bu, bu değil. Aslında burası ne? Her programda söylüyorum Murat. Çok hızlı bir şekilde ifade ediyorum. Tabii. Burası NATO'nun güney kanadı. The flank, bu çok önemli. Southern flank of NATO dediğimiz. Yani burada Mons karargahında shape'de alınan bir kararla biz 20 millik bir mesafeyi bu işe yaptık. Amerika Birleşik Devletleri bugün görüyoruz ki Avrupa Birliği'ni hakikaten taça atmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadığını hep gördük değil mi? Yani şimdi en sonunda ABD Çin birlikleriyle İran'ı satma peşindeler. Onun birkaç program da ifade ediyor. Şimdi şunu söylememiz lazım. Bu çekilme aslında hani böyle terziler teelli çekilme. Değerli çekilmeyi ha, anlıyorsun değil mi? Öyle bir şey koyayım yani bu bu hakikaten önemli. Herkes Ferhat Altmışahin adı ama biz Türkiye önce terörsüz Türkiye'yi hallettikten sonra bu bölgedeki değil mi efendim bu çok terörsüz bölge dediğimiz yani Türkiye tek birinci parçası geri kalan ne var? Suriye var efendim Irak var ve İran var. Yani bunlardaki bunu yapmadıktan sonra eğer siz Kandil Sincar eksenini bitirmedikten sonra bu işi yapamazsınız. Şimdi gelelim isterseniz burada arkadaşlar güzel de yapmışlar. Yani çekilmeleri alayım bu şekilde.
1: Şimdi nereden çekiliyor? Bu hava üslerinden mi?
0: Ya bu hava üslerinden çekiliyor demin söyledim. Teelli çekilme diye. Yani burada şeylerini bırakıyor ama
1: güzel bir kavrammış teelli çekilme.
0: Yani şurada böyle hissi kablel vuku diye ifade ediyorum. Şimdi ilginçti. Ben bu 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Bu meşhur İkiz Kuleler saldırısında.
1: Biraz daha.
0: Ve biliyorsunuz Türk Büyükelçiliği'nin şu anda kançılarya olarak kullandığı bir İran camii vardır. Yani unutuyorum yani hakikaten bu Baba Bush'un oğlu George W. Bush'un o gece ayakkabılarıyla camiye girerek ne dedi? This is a crusade campaign dedi. Bu bir Haçlı seferidir. Yani doğrudan doğruya değil mi efendim çok da önemli Samuel Huntington'un değil mi efendim medeniyetler çatışmasında öteki kavram olarak neyi koydu? İslam dünyası.
1: Maalesef.
0: İslam dünyası. Şimdi çok birkaç şeyleri söyleyeceğim. 2011'de Obama aslında ana muharip birliklerin çekilmesine karar verdi.
1: Evet.
0: Ana muharip birlikleri.
1: Irak yani, genelinde.
0: Irak genelinde tabii. İfade etmiyorum. Şimdi bir şeye gelelim. 2014 yılında, tabii 2011 yılı çok önemliydi. Bu işe karar verdikten sonra iç savaş çıkarttılar.
1: Evet.
0: Ne dedik baştan ne dedik? Divida et impera. Yani böleceksin değil mi efendim? Böleceksin ve yöneteceksin. Sonra 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri Stüdyo Projesi çok anlatmışındır. DAEŞ'i Stüdyo Projesi diyorum. Amerika bir yani Kürtleri efendim işte bak bu düşman bütünleştirmesi için onları çok da ben orada Amerika'da bulundum. 2 yıl bulundum. Yani ne maksatla bulunduğumu ifade etmeyeyim. Ama yani onların mantalitesini biliyorum. Anladım. Yani Komen'in Staff College mantığıyla konuşuyorum. Millet yaratarak devlet yaratabilirsiniz. Evet. Ne yaptınız? Efendim işte Kürtler için DAEŞ projesi koymanız lazım ki aynen İbni Haldun'un mukaddimesindeki eğer düşmanınız yoksa millet olma şeyinizi önce düşmanı tayin edin.
1: Önce düşman bulacaksın.
0: Önce düşman bulacaksın. Sonra yani

0: dediğimiz gibi mesela Yunanistan olsun, Ermenistan olsun, bu şekilde yani Türkiye'yi gösteriyorsunuz. Tabii. Ne diyorsun? Soykırıma tabi tutuldum, o halde Ermeniyim. Burada da aynısı var.
1: Evet.
0: Şimdi burada en önemli yer tabii ki bu, daha DAEŞ ne yaptı? Musul ve Kerkük'ü hatırlayın, bisikletle şey yaptı.
1: Evet.
0: Hatırladın mı? Bisikletle. Ya bu peşmerge, gel abi, ismin senin peşmerge. Yani ölümü göze alan adam yok. Evet. Ondan sonra bir referandum yaptı, o şekilde gitti. Yani bunu adım adım yapmak lazım. 2014'te çok ilginç bir
1: biraz
0: şey daha.
1: Biraz bu şekilde günümüze gelirsek.
0: Ha, hemen günümüze geleyim. Tamam, günümüze geleyim. Çünkü bu stüdyo projesinden sonra 2020'de biliyorsunuz Biden döneminde Süleymani ve mühendisi öldürüldü, İran'a karşı şey. Tabii burada benim demin söylemeye çalıştığım gibi şu Harir Hava Üssü, bakın buralarda şu Kandil'i çok unutmamak lazım. Ve Kandil'le bakın Suriye'ye doğru şurada çok önemli bir şey var. Sincar Dağı var.
1: Evet, çok da
0: Türkiye ile Sincar mutabakatı yapıldı. Bakın Türkiye her türlü açılımını, 1998 Adana mutabakatı, 2016 Soçi mutabakatı. Efendim son olarak yaptı, dedi ki biz, ama Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor ama bütün olay artık nedir? Devlet dışı aktörlerden de elini çekiyor.
1: Evet. Evet.
0: Devlet dışı. Devlet, evet. Adam gibi devletlerle beraber, çok az kaldı biliyorum, şey yapıyorsun. Bu durumda dedi ki, ha Türkiye diyor ki, ya kardeşim burada Suriye'deki gibi değil mi efendim? YPG, PJ, bak ismini bile unuttuk şimdi. Tabii. Ferhat Abdüşahin gibi. Efendim buradan da PKK'nın bu bağ olgusunu çekmemiz lazım. Peşmerge muvaffak olamadı. Merkezi yönetim muvaffak olamadı. Şimdi olay zannediyorum bu şekilde gerek kalının ortaya koymuş olduğu. Efendim Şara hükümetinde efendim milli, biliyorsunuz Suriye Milli Ordusu öteki taraftan olmak üzere. Çünkü bizim söylediği gibi değil, ayak süren yerleri ortadan kaldırarak burada Kandil'e karşı burada biz kullanabiliriz diye hala Amerika'dan ümidini kesmeyen efendim PKK güçleri buna artık son vermesi lazım.
1: Sayın Aslan.
0: Evet. Bitti galiba.
1: Evet.
0: Tamam, bu kadar yeter.
1: Yani niye girdiler, niye çıktılar?
0: Niye girdiler, niye çıktıları anlattık. Zaten, evet, başka zamanda da şey yapalım.
1: Sizi görüyoruz Habertürk ekranlarında bol bol.
0: Estağfurullah sevgili Murat Bey. Biraz da magazinel olarak anlattık. Sağ olun. Sağ olun.
1: İyi bir cumartesi diliyoruz. Evet, Gazi Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan bizlerle beraberdi. Burası hafta sonu devam ediyor, buyurunuz. Bir haber başlığı, dünyada 5 milyon robot işçi var şeklinde aktarılmış Türkiye gazetesinden. Robotlar fabrikalarda hızla insanın yerini alıyor. Dünya genelinde endüstrideki aktif robot sayısı 5 milyonu aşarak rekor seviyeye çıktı. Lider Çin robot işçi kadrosunu 354 bin arttırdı. Amerika ikinci sırada, Türkiye ise 30.990 robotla dünya 15.si deniyor. Evet, hiç de az bir sıralama değil Türkiye'miz için. Öte yandan Trump'ın, Elon Musk'ın yapay zeka modeli Grok'a Venezuela operasyonu öncesinde danıştığı ortaya çıktı. Time dergisinin haberine göre Trump, Aralık 2025'te Beyaz Saray'da Musk'la yaptığı gizli görüşmede Amerika'nın Maduro'yu yakalaması halinde Venezuelalıların nasıl tepki vereceğini Grok'a sormuş.
2: ABD Başkanı Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmadan önce bunu Grok'a sordu. Time dergisinde yer alan bu iddiaya göre Grok, Maduro'nun devrilmesinin Venezuelalılar tarafından olumlu karşılanacağını söyledi. Habere göre Elon Musk, Aralık 2025'te Beyaz Saray'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump, görüşmede Musk'ın yapay zeka modeli Grok'la saatlerce konuştu. ABD Başkanı Grok'a kendi başkanlık dönemini, siyasi mirasını ve tarihte nasıl hatırlanacağını sordu. Ancak en dikkat çeken soru Venezuela ile ilgiliydi. Trump, ABD'nin Nicolas Maduro'yu yakalaması halinde Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini Grok'a danıştı. Görüşmede bulunan bir yetkiliye göre Grok, Maduro'nun baskıcı ve halk arasında büyük ölçüde sevilmeyen bir lider olduğunu, çok sayıda Venezuelalının devrilmesini kutlayabileceğini söyledi. Bir ay sonra Trump, Maduro'nun yakalanması için operasyon emri verdi. Maduro'nun ele geçirilmesinin ardından Venezuela'da kutlamalar yapıldı. Time'a konuşan yetkililere göre Trump, bu gelişmeden sonra Grok'un dahiyane olduğunu düşünmeye başladı. ABD ordusu tarafından 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden kaçırılan ve alıkonulan

0: Bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi ABD'nin New York şehrine götürülmüştü.
1: Peki yapay zeka dünyasından devam edelim. Önemli bir haber var. İlk kez yapay zeka destekli bir film, hem de bir Türk yapımı, uluslararası prestije sahip bir festivalin ana yarışmasında yer almış durumda. Yurt dışında Vicky Bardot ismiyle tanınan sanatçı Gizem Avcıoğlu'nun Uyuyan Kadın filmini konuşacağız. Sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen bizimle beraber. Evet, soracağız kendisine, yapay zeka destekli bir filmin ilk kez bir festivalin ana yarışmasına katılması ne demek diye soracağız. Öncelikle günaydın diyerek. Ne diyorsunuz?
2: Günaydın. Günaydın. Büyük bir olay. Yani bakış açılarımızı değiştirmemize, yapay zeka üretimi filmleri yeniden sorgulamamıza yol açacak kadar önemli bir hadise. Yani bir uluslararası festivalde böyle bir filmin kabul görüp, bir film olarak kabul görüp yarışma seçkisine dahil edilmesi. Çünkü şimdiye kadar bildiğimiz gerçeklik şuydu. Film gerçek oyuncularla ve bir kamera vasıtasıyla çekilir. Yapay zeka filmleri artık kameraya bile olan ihtiyacı ortadan kaldırıyorlar. Burada başka bir maharet öne geçmeye başlıyor. Eğer ileride bu eğilim artarsa, yapay zeka filmleri artan bir hızda vizyonu ya da festivalleri doldurursa, sanırım artık görüntü yönetmenini ya da kameranın arkasındakileri değil de kurgu masasındakileri konuşmamız gerekecek. Çünkü bu yönetmenin, bu sinemacıların daha önce ki bir işleri var, post-truth diye.
1: Evet.
2: O da aslında etkileyici, güçlü bir çalışmaydı. Ellerindeki o yapay zeka üretimi olan ham maddeyle, ham görüntüyle ne yapabildikleri önemli. Kurgu masasında onu çok güçlü işliyorlar. Ortaya çıkan sonuçta bir yarışmaya katılacak kadar iyi olabiliyor.
1: Peki film dünyasında ya da daha da açarsak dizi dünyasında endüstrinin gideceği noktayı bugünden herhalde söyleyebilir miyiz? Bu durumda oyunculara ne olacak? Yani birçok emekçi işsiz kalacak bir anlamda sinema ya da dizi sektöründe galiba.
2: Yani o kadar hızlı bir çarpıcı bir geçiş olmayacaktır. Evet. Her oyunculara, yönetmenlere, kameraya hep ihtiyacımız olacak ama bence önce televizyon benimseyecek, sinemadan önce televizyon yapay zeka yeteneklerini benimseyecek ki geçen izlediğim bir dizide de bir oyuncunun yapay zeka yardımıyla işte görüntüsünün şişmanlaştırılıp böyle işte saç kelleştirilip falan böyle oynatıldığını gördüm. Mesela onun yapay zeka bilgisi bende olmasa onu da gerçek gibi kabul ederdim. Hatta ne kadar iyi makyaj yapmışlar derdim.
1: Evet.
2: Önce burada özel efekt makyaj alanlarında yapay zeka kendini göstermeye başlayacak. Ama nihayetinde tamamen yapay zeka üretimleri de ortaya çıkabilir. Fakat yine de gerçek üretim, yani kamerayla çekilmiş, oyuncuların oynadığı filmler olacaktır.
1: Tabii.
2: Şu anda da dikkat ederseniz en çok iş yapan filmler, işte Christopher Nolan'ın Odyssey'i ya da Dune gibi filmler aslında eski usul sinemaya yakın, çok emek isteyen filmler. Evet.
1: Peki baktığımız zaman, son soru olarak sorayım, maliyet açısından ne durumda? Mesela bu Uyuyan Kadın projesi ne kadarken, yapay zeka ile kaç liraya ya da döviz bazında çıkmıştır?
2: Yani şöyle, yapay zeka maliyeti korkunç derecede düşürüyor. Şöyle söyleyeyim, yani eğer sadece orantısal bir rakam söylüyorum, 1 milyona mal ettiğiniz bir filmi yapay zeka ile 10 binine mal edebilirsiniz. O da hayalleri olan, vizyonu olan ama film çekecek parası olmayan ya da o paraya, o bütçeye, o yapımcıya ulaşamayan sinemacılar için yeni bir keşif alanı.
1: Bu da aslında gidişatın ne kadar hızlı olabileceğini hep beraber görmemiz açısından mühim. Çünkü arada ciddi bir rakam söz konusu. Sektör için en azından umarız ki iyi bir yöne doğru gidiyordur. O izleyici açısından da tabii.
2: Evet, son bir şey söylemek isterim. Tabii. Bizim sinemamızda, özellikle gişe sinemamızda bir film maliyetini bilet parasıyla karşılamak artık çok mümkün değil. Çünkü filmler çok pahalıya çıkıyor. O yüzden mesela bizim gişe sinemamız, bizim gibi ülkelerin gişe sineması yapay zeka üretimleri daha hızlı

0: benimseyebilir ki
1: Doğru.
0: bir sürü çocuk filmi falan şu an çıkmaya başladı ve bilet satıyor, işe yapıyorlar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, yapay zeka filmleri artık festivallerde diyoruz ama yakın zamanda dizi olarak belki televizyonlarımızda çok daha hızlı bir şekilde görebileceğiz. Çünkü maliyet açısından ne kadar da avantajlı olduğunu hep beraber görmekteyiz efendim. Yapay zeka sürecinde filmlerin, dizilerin, biz devam edelim. Ters konuşuyor, ters şarkı söylüyor. Yazışmalarını bile tersten yapıyor. 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazası hayatını tepe taklak etti. Çevresinin Terso Mustafa lakabını taktığı 60 yaşındaki adam. Ekibimize de zor anlar yaşattı, izleyelim.
2: Unutmuşunuk.
3: Unutmuşun. Ne dedi? Unutmuşunuk mu dedi?
2: Nesetmuşunuk.
4: O ne?
2: Destek konuşuyorum ya.
4: Ben düzü zor anlıyorum da.
2: Tedini başımın dibindek. Buna yakın yaz.
3: Teşekkür ederim diyor. Onu anladım ben bir.
4: Ben de senin.
2: Necdet abi, hoş geldin. Ayağına sağlık.
5: Sizi Mustafa Polat'la tanıştıracağım. Namı diğer Terso Mustafa. Yalnız onun tersoluğu huyundan değil, dilinden. Adamsın Terso çok abi Mustafa.
2: Murat'cığım o öyle değil. Nısma da koç. O set afasım iba.
5: Ben diyorum adam Terso.
3: Abi ne ara başladı sende bu?
2: 16 yaşında kaza geçirdim. Ondan sonra oldu.
3: Trafik kazasından sonra sen ters konuşmaya başladın.
2: Evet, işte böyle bir...
3: Allah Allah.
2: Evet. Nesret konuşurum.
4: Nasıl?
2: Ben tersten konuşurum.
4: Biz de düzden konuşuruz. Tersi anlamayız.
3: Abi ne yapıyorsun sen?
2: Nesret konuşurum. Elevolet. Miharbi boş. Zayak boş. Rerikrüt. Rılıkraş. Rıranlı. Mürayüves.
5: Mustafa abiyle konuşmak için abi bir tane dekoder lazım. Mustafa abi şimdi burası senin mahalle.
2: Teve.
5: Seni herkes tanıyor.
2: Roynat.
5: Herkes anlıyor mu peki?
2: İsimik Roymalna.
5: O ne, anlamıyorum ben senden.
2: Kimisi anlamıyor.
5: Kimisi anlamıyor. Ben de öyle tahmin etmiştim. Burası senin 40 yıllık kuaförün ha?
2: Teve.
5: Senin dilinden anlıyor mu abi?
2: Roymalna.
5: Bakalım anlıyor mu?
2: Abayrem, Yalok Listek.
6: Hoş geldin.
2: Irriyak Reşi. Kırgızistan.
6: Raşit. Kırgızistan'dı. Şat Kişep. Yarasal. Nasıl Galatasaray?
2: Beşiktaş.
6: Tamam.
5: Abi sende de var. Bu mahallenin tamamı mı ters, anlamadım ben.
6: Mustafa'dan bulaştı bize.
5: Ben size olayın vahametini şöyle anlatayım. Mustafa abiyle anlaşmak çok zor. Çünkü WhatsApp yazışmaları bile ters. Başka ne yapıyorsun abi?
2: Mırkaş ilerliyoruz.
5: Tövbe estağfurullah. Mırkaş ne, ilerliyoruz ne abi?
2: Şarkı söylüyorum. Hayısını çağırsın malut malut.
7: Benden başka yar seversen.
2: Koç Rükkeşet Mire'de.
5: Çok teşekkür ederim. Koç Nükneşek Mire'de.
2: Koç Rükkeşet Mire'de.
5: Koçluk Yeşek Mire'de.
2: Rük Yeşet, Rük Yeşet. Teşekkür, Rük Yeşet Mire'de.
5: Aman neyse ne. Mustafa abinin cümleleri terstir. Ama unutmayın benim de tersim çok pistir.
2: Hakin ınısasam vuduta eşi kamlayat.
1: Efendim, haftasının kültür sanat ajandasına bakalım. Böylelikle burası hafta sonunu bugün bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Kübra Nur Uslu sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere yarın saat 8'de. Hoşçakalın.
8: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 12'ye geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteniyle karşınızdayız. Efendim sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Hatay Reyhanlı'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKPC'li Bülent Dükancı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Dükancı'nın 11 Mayıs 2013'teki Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelinin Antakya'nın Gülderen mahallesindeki adresine jandarma, emniyet ve MİT desteğiyle operasyon düzenlendi. Dükancı yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ise iki cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde ise saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanmıştı. Sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Tutuklu Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi

0: materyalleri incelendi, telefonları incelendi. Aynı zamanda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişilerin verdiği ifadeler var. MASAK incelemeleri var. Tüm bu incelemeler neticesinde burada bazı iddialar, bazı bulgular yer aldı. Bunlar neler? İmar ve iskan ve yapı ruhsat işlemlerinde rüşvet sisteminin kurulduğuna dair iddialar var. İşte burada bazı giyim markalarına ait yüksek miktarda hediye kartları verildiği belediye çalışanlarına ve bu hediye kartlarında savcılık rüşvet olarak algılıyor, rüşvet olarak ele alıyor. Sadece hediye kartları değil, aynı zamanda işte döviz cinsinden nakit paraların da yine olduğu. Zaten Nisan ayında yapılan operasyon da buna benzer bir operasyondu. Orada da çok yüksek meblağlarda işte dolar cinsinden rüşvetler verildiği, bu yapı ruhsatı vermek isteyen, almak isteyen şirketlere verildiği. Hatta bu alınan rüşvetlerin de işte içeride yetkiye göre, belediye içerisindeki yetkiye göre paylaştırıldığına dair iddialar vardı. Dolayısıyla şimdi burada yeniden incelemelerle beraber bu düzenin devam ettiğine yönelik bir çalışma. Yani hediye kartı ve döviz verdiği tespit edilen firma sahipleri de yine burada gözaltına alınmış durumda. Bir de çöp konteyneri meselesi var. Şimdi burada İmar veya iskan işi bulunan bazı firma sahiplerine çöp konteyneri aldırıldı. Şimdi burada bu konteynerler neden aldırıldı? Hangi izin karşılığında aldırıldı? Burada maddi menfaat sağlama yöntemi olarak kullanıldığını değerlendiriyor başsavcılık ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkarıldığı da iddia ediliyor. Yani burada çöp konteyneri, işte bahsettiğimiz hediye kartları, işte bazı firmalara yönelik hangi firmaya hangi iskan, imar yapı ruhsatı verilecek, tüm bunlara yönelik burada bir soruşturma yapılmıştı Nisan ayından itibaren ve elde edilen yeni veriler ışığında burada tekrar bir operasyon yapıldı. Şimdi burada eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve yeni deliller alınmak için zaten adreslerde aramalar da yapıldı. Yani bu adreslerde yeniden aramalar yapıldı. 13 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye çalışanları ve şirket çalışanları da var. Şimdi onların telefonlarından neler çıkacak? Hangi mesajlaşmalar, hangi konuşmalar var? HTS kayıtları da zaten burada incelemeye alınıyor. Yani burada bir rüşvet çarkının devamı mı var? Çünkü öncesinde buna dair bir operasyon yapılmıştı ve o operasyon kapsamında da suçlamalar, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, ihale, fesat karıştırma suçlamalarıydı. Burada 13 kişi gözaltına alındı. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor ve aynı zamanda eski belediye başkan yardımcıları, Murat Korkmaz başta olmak üzere eski belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları da var, şirket çalışanları da var ve soruşturmanın yani İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Nisan 2026'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmanın devamı niteliğinde söyleyebiliriz. Yani iddia imar, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet sisteminin kurulduğu, o dönem firmalardan ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında o dönem meblağlar çok daha büyüktü tabii, milyon dolarları bulan rüşvet alındığı ve miktarların projeye göre değerlendirildi. Yani hangi proje ne kadar büyük, ne kadar maliyetli bir proje, nerede iskan ve yapı ruhsatı isteniyor, buna dair geniş kapsam bir operasyondu. O operasyonda Onursal Adıgüzel başta olmak üzere 19 kişi tutuklanmıştı. Şimdi burada yeni operasyonun çıkış noktası işte bu ilk operasyon, Nisan ayında yapılan operasyon. Şimdi CİMER'e yapılan ihbarlar var. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişilerin verdiği ifadeler var. Ve aynı zamanda rüşvet verdiğini belirlenen kişilerin ifadeleri de var. Yani tüm bu ifadeler, tüm bu cep telefonundan, dijital materyallerden çıkan kanıtlarla beraber yeni operasyon yapıldı. Ve toplamda şimdilik 13 gözaltı var Ataşehir Belediyesi'nde.
1: Pekala, Alihan Tok FM Ataşehir Belediyesi'nin yönelik operasyonu detaylarını aktardı. Şimdi sıcak bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürek bir açıklama yaptı ve diyor ki 8 cinayeti daha aydınlattık. 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Ayrıntıları almak için Ankara'ya dönelim. Emre Aytekin'den dinleyeceğiz. Emre, neredeyse her hafta yeni bir cinayetin daha aydınlatıldığı haberini paylaşıyorduk. Bugün aslında o toplam sayıyı da görmüş olduk değil mi? Başka neler var açıklamasında Sayın Bakanım?
2: Evet Kübra Nur Uslu, aslında Nisan ayında kurulmuştu faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ve hız kesmeden de faaliyetlerine, çalışmalarına devam ediyor. Bakan Gürlek paylaştı yeni aydınlatılan faili meçhul cinayetlere ilişkin durumu. 58

0: Dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan kurtardık, çıkardık dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 7 dosyayla birlikte bugün de 7 dosyanın aydınlatıldığını ifade etti. Ve bu 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin dosyanın aydınlatıldığını ifade etti. Tabii il il paylaştı. Hangi illerdeki faili meçhul olaylar aydınlatıldı? Kısaca onu da anlatmak istiyorum. Artvin'de 39 yıllık faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden haber alınamayan Nigar Bilge'nin dosyası yeniden ele alındı ve bu işlemlerin ardından da dosyada şüpheli bulunan bir kişi tutuklandı. Bir diğer kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Bir diğer adres Yozgat. Yine buradaki 21 yıllık faili meçhul bir cinayet aydınlatıldı. 2005 tarihinde görev yaptığı yerde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası yeniden ele alındı. İfadeler elde edilen delillerle birlikte bu dosyada 6 şüpheli yakalanmış oldu. Diyarbakır'da Sur'da 19 yıllık faili meçhul bir cinayet vardı. Bu da aydınlatıldı. Eskişehir Seyit Gazi'de 14 yıllık faili meçhul cinayet. Trabzon'da 12 yıllık, Kilis'te 12 yıllık yine ve son olarak ise Kayseri'de 3 yıllık işlenen bir faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Böylece 7 dosya aydınlatılmış oldu. Toplam sayı tekrar ifade etmek istiyorum. Nisan ayında kuruldu demiştik. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz mesajı verdi.
1: Pekala, Emre Aytekin aktardı efendim. Hakikaten oldukça dikkat çekici. Bakın 39 yıllık, 21 yıllık, 19 yıllık faili meçhul cinayetlerden söz ediyoruz. İşte bugün 8'i daha aydınlatıldı. Şimdi bir başka konuya bakalım. Malum futboldaki o deprem aslında hakemler dosyası soruşturması. Şimdi bu kapsamda gözaltına alınan MK Başkanı, o çok konuşulan isim Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Onunla birlikte 5 kişi aslında, o dahil 5 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Elif Yavuz takip ediyor. Hemen bir Elif'e dönelim. Elif, hakikaten skandallar silsilesi diyebileceğimiz iddialar vardı, öyle değil mi? Ve şimdi de bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Neler yaşandı? Bundan sonra neler olacak? İfadesinde mesela neler söylemiş MHK Başkanı, bize aktarır mısın?
2: Kübra Nur Uslu, evet, salı günü yapıldı bu operasyon ve operasyonun ardından 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler dün sabah saatlerinde adliyeye sevk oldular. Savcılık ve hakimlik ifadeleri de oldukça uzun sürdü. Bu ifadelerinin ardından da 7 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, ikisinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Tutuklanan isimler arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte Emre Kosif, Ferdi Karaduruk, Sabah Şahin, Alican Sağlar da yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında ise yine Ahmet Şahin ve Sabahattin Şahin var.
1: Efendim, Elif Yavuz aktardı. Hakikaten önemli bir soruşturmadan söz ediyoruz. Tam da hakem soruşturmasıyla ilgili. Bu arada birazdan konuyla ilgili konuklarımız da olacak. Hep birlikte değerlendireceğiz. O tartışılan ismin tutuklu olması, iddialar, oldukça dikkat çekici peşi sıra gelen iddialar var. Hepsini birazdan değerlendireceğiz. Elif Yavuz'dan da şöyle kısaca bir dinlemiş olduk. Son durumu, son durumda işte 5 kişi daha artık tutuklandı. Şimdi gelin bir de fon soruşturmasına bir bakalım. Bu kapsamda adliye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 85'e yükseldi. Fon

0: soruşturmasının detayları da işte böyleydi efendim, ekranlarınıza ona ilişkin bilgileri de getiriyoruz. Artık soruşturmada tutuklu sayısı da 85'e yükseldi çünkü 20 tutuklama daha oldu. Efendim konuşacağız 131 fonun tasfiye süreciyle ilgili çünkü fon kurulu ikinci toplantısını yaptı ve parasını almak için bekleyen tam 455.758 yatırımcı var. SPK hafta içi önemli kararlar duyurdu. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi'nde tasfiye edilen fonlarında 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Aynı zamanda isteğe bağlı iade de yapılabilecek ve iade edilen tutarda sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Şimdi ben böyle anlattım ama bunlar ne demektir? İşte bunları soracağız. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak, gördüğünüz sizde konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Kübra Nur Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi artık yol haritası netleşti diyebilir miyiz Yüksel Bey? Yani aslında beklenen de buydu. Net bir şey görelim, bir yol haritası görelim istiyordu pek çok yatırımcı da. Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması kararı alındı. Şimdi bu ödeme mekanizması tam olarak nasıl işleyecek?
1: Evet, yani teşhis ve tedavi dediğimiz iki boyutun ilki zaten fon koordinasyon kurulu kurulmadan önceydi. Yani o kısmı işte yaşanan problemler, hangi fonlarda var, fonların sayısı, sizin de ifade ettiğiniz gibi mağdur sayısı, bunların hepsi belirlendi. Bir diğer önemli husus da yine Fon Koordinasyon Kurulu ile beraber Devlet Denetleme Kurumu'nun da işi içine girip işin hukuki boyutunu yürütmesi. Az önceki VTR'de izlediğimiz gibi, yani o tamamen apayrı yürüyen, işte işin nitelikli dolandırıcılıktan tutun da manipülasyona kadar giden suçlarla ilgili kısmı, orası apayrı yürüyor. Daha çok mağdurları ilgilendiren husus bu toplantılar silsilesiyle aslında yürütülüyor. İkincisiyle beraber de artık merak edilen soruların başı, işte biz paramızı ne zaman alacağız? Evet. Sizin sorunuza da
0: ne kadarını alacağız, ne zaman alacağız, hangi mekanizmalarla alacağız? Mesela bir yere başvuru mu yapacağız, ne olacak diye merak ediliyor aslında.
1: Evet, yani burada yatırım tutarı üzerinden bir mekanizma çalıştıracağını söylemişti kurul zaten. Yani önce merkezi kayıt kuruluşundaki kayıtlara, bankalardaki kayıtlara, aracı kurumlarındaki kayıtlara bakıp bunları bir eşleştiriyoruz. Bunların içerisinde kaç tane pay var, kimin adına kayıtlı, o da yetmiyor bakın. Bazılarının üzerinde rehin var, ipotek var, yani başkaca sorunlar da var. Bütün bunların tespiti zaman alıyor. Mağdurları da anlıyoruz tabii, yani zaman zaman işte sosyal medyada da onların sorunlarını dinliyoruz ama bu gerçekten kılı kırk yarması gereken bir süreç. Yani çok da kolay değil, açık söyleyelim yani. Hani bunları tek tek bulup tespit etmek. Net yatırım tutarı diye bir kavram ortaya attı ikinci toplantıda koordinasyon kurulu. Şimdi tartışılan bu. Yani net yatırım tutarıyla ne demek istedi acaba? Bir zümre bunu ana para olarak telaffuz ediyor. Yani burada kastettiği şey bu astronomik kazançlar bir kenarda kalmak kaydıyla, burada yatırımcının mağdur olmaması için ana parasının ödenmesi şeklinde bir perspektif var. Bir diğer perspektifse, ya bu biraz daha tabii şey, daha makul ama ödemelerle bu karşılanabilir mi zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi örneğin bu süreç itibariyle 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonrası ödemesini alacak olanlar var. Mesela bu 5 aylık sürede enflasyondan kayba uğruyor ana paranız bile olsa. Acaba burada hani ana para artı tüfe şeklinde, hani böyle bir enflasyon farkı ödemesi de oluşur mu tartışılıyor. Bu arada bu kuruldan çıkan bir şey değil, öngörü böyle değil, tamamen çıkmadı. Tartıştığımız bir husus. Yani iktisatçıların ya da analistlerin dile getirdiği bir husus. Yani burada hangi rejim bizim için önemli? Bu para piyasası fonları biraz daha likitti ve çok basitti. Orası biraz yanlış anlaşıldı. Yani 1 milyon liraya kadar ödeme yapılan kısım para piyasası fonları. Ama bir anda
0: yani
1: şey
0: serbest
1: anlaşıldı.
0: Serbest piyasa yani, değil mi? Serbest fonlar değil.
1: Serbest fonlardaki durum biraz daha karmaşık. Yani orada işte farklı yatırım enstrümanları da var işin, evet, içerisinde ve meblağlar da biraz daha yüksek. Hani burayı biraz daha şey görebilirsiniz.
0: Fonlar da sınırlı, öyle değil mi? Çok özür dilerim. Tera, Pusula, Atlas, Hedef Portföy. Yani bu bahsedilen aslında ara ödeme kapsamında olacak fonlar, doğru mu?
1: Evet, diğerleri şimdilik değil.
0: Yani
1: ama
0: 131 fonun yarısı gibi mi? Hani belki kaç kişiyi hitap ediyor diye denetleştirdik.
1: Sayıca bir rakam bilmiyoruz ama onlar kendi hesaplarında zaten bunu görüyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz, yani para piyasası fonları ile ilgili 1 milyon TL'ye kadar olan kısımlarla ilgili ödemeler başladı. Bu da şöyle yanlış anlaşılıyor. Yani 1 milyondan sonra bir ödeme olmayacak, böyle bir şey yok. Sadece 1 milyon

0: milyon liralık bir hani avans ödeme gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl
1: Öncelik.
0: çalıştığınız yerden bir avans alıyorsunuz. Hani onun gibi, dolayısıyla hem süreç işlerken hem de insanları mağdur etmemek adına başlatılmış bir süreç. Burada şöyle bir değerlendirme gelmişti. Yani bu da herhalde işte durumun kızgınlığıyla mı artık nasıl bilmiyorum, ama işte bizim daha büyük montanlı para sahibi olanlar işte bizim paramıza küçüklerin parası ödeniyor şeklinde. Böyle bir şey de yok. Bakın, bu bir tercih. Yani bir yerden başlayacak bu ameliyat. Nereden başlayalım? Sayıca çok olan, rakamca az olan, hem de likit olan. Ya şimdi bu üçünün bir araya geldiği tek kısım para piyasası fonları. Burada da bir rakam belirlenmiş, bir barem belirlenmiş kurul tarafından, koordinasyon kurulu tarafından ve buna dair ödeme sistemi devreye sokulmuş. Ha, burada da şu anda çok net bir tarihimiz yok. Hani şu gün başlıyoruz diye bir tarih belirtmedi, ama yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Çünkü orada da matematik devam ediyor. Hani sayıların ve yatırımcının ne istediği tam olarak, ya da işte ne kadarlık bir ödeme yapılacağına ilişkin bir çalışma yapılıyor. Bir taraftan TMSF de devreye girdi, biliyorsunuz. Onu da izleyenler için söyleyelim. Yani burada sadece fonlardaki varlıklar önemli değil. Bunun dışında bir de işte bu manipülatif suçlara karışmış olanların araçları, bankalardaki işte değerleri, ekonomik varlıkları, ne bileyim işte evleri, villaları, bunların da satışından bir kaynak oluşturulması gibi bir durum söz konusu. Bir de siz de ifade ettiniz, bir de isteğe bağlı olanlar var. Yani burada da astronomik kazanç elde edilmiş, manipülasyon bir sürece göz yummuş ama müthiş bir servet edinmiş birileri var. İşte bunlar da buyurun gelin, biz sizi bulmadan siz bizi bulun tabiri caizse bakışıyla böyle bir yol da açıldı. Hani hukuki olarak doğru da bir yoldur. Bundan önceki farklı ülkelerde de benzer uygulamalar var. Dolayısıyla hani burada gelinen nokta itibariyle toparlayacak olursak, hani şu anda matematiksel bir formül önümüzde yok. Yani net yatırım tutarı dediğimiz kısımla
1: Yani bunu
0: alakalı.
1: ana
0: Yani
1: paradır
0: günlük.
1: diyemiyor muyuz Yüksel Bey? Biz net yatırım tutarı deyince öyle anlamıştık. Yani 1 milyon liraya kadar ana para öncelikle ödenecek diyorduk. Diyemiyor muyuz bunu?
0: Beklentilerden ötürü bu şekilde konuşuyorum. Evet, yani minimumda bu ana para. Yani
1: Tamam.
0: hepimiz aynı şeyi anladık aslında.
1: Evet.
0: Ama burada şu var, yani sonuçta geçen bir zaman var, süre var. Burada
1: Üzerine
0: bir kayıp
1: enflasyon
0: olsa.
1: tüfe biner mi? Aslında tartışmalar bu. Gayet iyi anladım.
0: Evet, şöyle düşünelim mesela Kübra Nur Hanım. Mesela bir para piyasası fonuna girdiniz siz. Buna bu arada alelade herkes girebilir ve çok riskli de değil. Para piyasası fonlarını riskli hale getiren bu nitelikli dolandırıcılık işini yapan arkadaşlar. Yani orada ters repo işlemi yaparak aslında riskli varlıkları olmaması gereken bir alana sokuyorlar. Ve dolayısıyla siz bunun farkında bile değilsiniz para piyasası fonu yatırımcısı olarak. Siz bakmışsınız, en az riskli varlık bu demişsiniz, girip almışsınız. Dolayısıyla sizin arkanızdan iş çevrilmiş tabiri caizse.
1: Evet.
0: Şimdi bu yatırımcının ana parası örneğin sağ ya yani abartarak söylüyorum mesela 30 milyon TL. Olabilir mi? Olabilir. 30 milyon olabilir, ama bu arkadaşın 30 milyonu mesela şimdi 3 ay bekleyecek, 4 ay bekleyecek. Burada bir kayıp oluşacak. Bu kayıpla ilgili de bir çalışma, bir diyalog olduğunu duyuyoruz. Zu ifade etmek için bunu söyledim.
1: Çok önemli.
0: Dolayısıyla
1: Ben de
0: net bir
1: tam bunu soracaktım. Yeni adım ne olur diye. Şimdi kurul artık ikinci toplantısını yaptı. Mesela üçüncü toplantıyı da demek yapacak. Dört belki devam edecek böyle. Ne bekliyorsunuz ya da ne önerirsiniz mesela? Yeni adımlar ne olmalı?
0: şimdi 2-3 tane nokta aslında bu zaman içerisindeki toplantıların sonunda netleşecek hususlara bağlı. Bir, buradaki kaybın derinliği ne kadar, yani ne kadarlık bir ödeme yapılacak? İki, çünkü bu bir de TMSF'den gelecek olanlar var. Bu şu anda tutuklu olan arkadaşların belki bir kısmından gelecek olanlar var. Bir de gönüllü geri dönüşler var. Şimdi bunların hepsi ortaya çıktığında havuzda bir rakam olacak. Bu rakam elimizdeki mağduriyetin ne kadarını karşıladığıyla ilgili bir politika seti aslında ondan sonra geliştirilecek. Örneğin buradaki rakam bizim ana paramızı karşılıyorsa ve üstüne hala da elimizde bir meblağ varsa, bu sefer kayıplara yöneliriz. Yani enflasyonun kaybını minimize edecek şekilde belki tüm mağdurlara bir ödeme yöntemi de bundan sonra bir adım olarak geliştirilebilir. Bu bir. İkincisi, konuyla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan da bir kitlemiz var. Kim onlar? Borsa İstanbul yatırımcısı. Şimdi bu yatırımcı ne fonla işi olmuş, ne serbest fon, ne para piyasası fonu, ne TERA, işte ne başka biri, ya da ne de manipülatif, bilinçli ya da bilinçsiz. Bu sürecin kenarından bile geçmemiş. Tabiri caizse çevre yolundan gitmiş, başka bir yatırım yapmış. Şimdi bu arkadaşlar da çok uzun süredir biliyorsunuz Borsa İstanbul'da müthiş bir geri çekilme var. Şimdi burada da bir kayıp söz konusu aslında. Belki de bu rakamdan bir fon, yeni bir fon oluşturulacak. Bu fonla belki buradaki hisselerle ilgili bir işlem yapılacak. Bunlar için, bunların cevabı için Kübra Nur Abbas'ı bir miktar erken. Şimdi burada ikinci, üçüncü toplantıdan sonra rakamlar iyice şekillendikten sonra yorum yapmak çok daha doğru olur. Ama iki katmanlı bir çözüm var, toparlayayım. Likit ve küçük alacaklar öncelikli, böyle de devam edecek. Bundan sonraki adımlarda hep birlikte takip ediyor. Görüyor olacağız. Ondan sonra da normal tasfiye süreçleri, yani varlık kazanımları, TMSF özel havuzu. Muhtemelen belki orada bir küçük yasal düzenleme, çünkü tamamını ödemekle alakalı problemler yaşayabiliriz. Mevcut mevzuat buna müsaade etmeyebilir. 1 milyonluklardan sonra da bu süreçler devam edecek. Herkese ana para, net dediğimiz kısım o, ama artı üzerine bir tüfe ya da artı bir kayıp bedeli gelir mi gelmez mi, bunu bize zaman gösterecek.
1: Herkese ana para, öncelikli olarak 1 milyonun altında yatıranlar. Bu arada 455.758 yatırımcı diyoruz. Bu 1 milyonun altında olanlarla ilgili bir takım sayılar söyleniyor. Sizin bir bilginiz var mı? Mesela 350 bini yaklaşık öyledir. Yani zaten çoğunluğu 1 milyonun altında para yatıranlar diye. Doğru mu?
0: Şimdi burada kurulun şu lisanı bence çok önemli. Belki iletişim başkanlığımız bir sonraki toplantıda buna dair bazı verileri de ortaya koyabilir. Çünkü ben mesela bu konu ilk başta da şöyle bir beyanatta bulundum. Dedim ki yani lütfen bunu tek elden açıklayınız. Yani çünkü o kadar çok fazla şey oluyor ki, yani kulaktan dolma bilgi oluşuyor ki. Çünkü İletişim Başkanlığı bu süreci bence süper götürüyor. Yani her toplantı akabinde tek bir açıklama ve hepimiz aynı açıklama üzerine bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Bundan sonraki sürece dair belki sayılar gelir ama şu sayıdır, şu rakamdır demek hani net bilimsel olarak da çok mümkün değil ve bizim de o çalışmaların sonunda göreceğimiz rakamlar bunlar. Kayıplarıyla beraber elbette.
1: Bu arada bu yatırımcıların da herhangi bir yere başvuru yapmasına da gerek yokmuş efendim. Onu da söyleyelim. Ödemeler de Ziraat İş Bankası üzerinden yapılacak zaten. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Son olarak özellikle güveni yeniden tesis etmek vurgusu yaptınız siz de hem borsa için hem de geçen gün mesela bir yine konuyla ilgili birini dinlerken şöyle bir ifade kullandı. Yani artık bundan sonra aslında fon piyasası bir aya göre daha güvenli hale geldi. İşte bunu bundan iki ay sonra daha güvenli hale gelecek. Hani böyle bakabilir miyiz biraz da gelecek perspektifi açısından? Hep BDDK örneği verilir. Yani başımıza bir iş geldi bankacılıkla ilgili. Sonrasında işte BDDK'yı kurduk. Hakikaten güvenilir bir bankacılık sistemi oturttuk. Yani bundan sonrası için de artık daha güvenli olacak bir ay öncesine göre mesela gibi bir mesaj verilebilir mi?
0: %100 verilebilir. Yani hani klasik Anadolu irfanının sözüdür. Bazen hani bir musibet bin nasihatten daha hayırlı oluyor. Yani bu şey öyle, BDDK'nın kuruluşu. Bakın ben mesela bu konuda iddialıyım, hep söylüyorum. Dünyanın gerçekten en sağlam kale bankacılık sistemlerinden bir tanesi Türkiye'dedir. Neden? Sütten ağzımızın yanmışlığındandır bu. Mortgage krizinde aynı problemleri Amerika yaşadı. Onlarda da şu an hani çok sert ve radikal önlemler var. Bu süreç bitecek. Bakın bunu ormandaki küçük bir yangın olarak görelim. Meblağ büyük, mağdurlar büyük. Bunları küçümsemiyor mu, önemsemiyor değilim. Öyle bakmasın lütfen kimse. Ama Türkiye ekonomisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi de bu kadar da değil. Yani bunu çok çok üstünde büyüklükte. Biz bu yangını söndüreceğiz ama günün sonunda göreceksiniz dünyanın en iyi belki para piyasası fonları mevzuatı ya da serbest fon mevzuatı Türkiye'de olacak. Keşke böyle olmasaydı. Biz evet, daha proaktif olsaydık. Yani önden önlem alsaydık ama maalesef ki böyle oldu. İnşallah bundan sonrası için böyle problemler yaşamayız.
1: Umarız. Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli katkılarınız için. Doçent Doktor Yüksel Okşak bizimle birlikteydi. Sağ olun. Ve tam da böyle BDDK demişken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu alımlarından tüketici kredisi vade sınırını ve kredi kartlarına asgari ödeme oranını yeniden belirledi. Detaylar şöyle. BDDK kararıyla cep telefonu alımında kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. BDDK'nın kararıyla kredi kartlarındaki limit eşiği de 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira limitli kredi kartlarında dönem borcunun %20'si, 100 bin lira üstündeki kartlarda ise dönem borcunun %40'ı asgari ödeme tutarı olacak. Ve bir de dünyaya bakalım. Amerikan Başkanı Trump, İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini savunarak petrol fiyatlarının eski seviyelerine düşeceğini söyledi. G7 ülkeleri ise piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol

0: sürme kararı aldı. Kararın ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak getirmeyeceğini söyledi.
2: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
1: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
0: Ve Ukrayna Savaşı'nda hem maliyet hem de can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler 8 ayda can kaybı ve yaralanmanın 15 bini aştığını belirtti. Avrupa Birliği de Ukrayna'ya 2.9 milyon lira mali destek açıkladı.
3: Avrupa Birliği Ukrayna'ya büyük mali destek açıkladı. Birleşmiş Milletler'den acil eyleme geçilmesi çağrısı yapıldı. AB Komisyonu ülkeye 2,9 milyar euro tutarında kaynak sağlandığını bildirdi. Tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğunu belirtti. Son ödemeyle Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar euroyu aştığını açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın büyüyerek devam ettiğini söyledi. Bu savaşı sona erdirmek için BM şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçilmesi gerekiyor dedi. Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 15.280 sivilin öldüğünü veya yaralandığını teyit ettik ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın ekonomik istikrarını koruyabilmesi amacıyla mali destek paketlerini kademeli olarak artırıyor.
0: Eylül ayında ihracat 26 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat %15,4'lük artışla Eylül ayı rekoru kırıldığını söyledi.
4: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Eylül ayında 31,2 milyar dolar ithalatımız var. Yaklaşık %6 bir artışla ihracat %15,4 artmış. Eylül ithalatı %5,9 artmış. İthalatta 1.7 milyar dolar net artış, ihracatta 3.5 milyar dolar net artış sağlanmış oldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti'ye geçen Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanları'yla Şile ve Üsküdar Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Kabul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile ayrı ayrı görüştü. İşte o görüşmelerden gelen fotoğraflar da ekranlarınızda. Çekmeköy ile Tuzla Belediye

0: başkanları yakın zamanda CHP'den AK Parti'ye katılmıştı. Şile ve Üsküdar belediyeleri de belediye meclislerinde yapılan seçim sonrası AK Parti'ye geçmişti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı efendim. Aksu diyor ki o dönem Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav'a diziden ayrıl tehdidinde bulunulduğunu iddia ediyor.
1: Osman Sınav'a baskı yapıldığını öne sürdü. O ismin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanıp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada Osman Aksu 30 Eylül'de tanık sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Aksu'nun anlatımına göre o dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni olan Osman Sınav, arkadaşı Tahsin Sefa ile yaptığı bir görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylemişti.
2: Osman Sınav'ın morali bozuktu. Ne oldu diye sorunca Osman Sınav da Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Benden dizinin formatını değiştirmemi ya da diziden ayrılmamı istiyorlar dedi. Tahsin de ona, abi beni dinlersen ben senin kardeşin gibiyim, bunlar senin başını her türlü belaya sokarlar, sen diziden ayrıl dedi.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına almıştı.
0: İstanbul Beyoğlu'nda turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve yasa dışı otoparkçılık efendim yapanlara yönelik denetim yapıldı. Çok sayıda işletmede kapatıldı. Beyoğlu Emniyeti turistlerin yoğun olduğu bu bölgelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler dilencilik, hanutçuluk ve denetçilik yapanlara yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan 15 kişiye idari işlem uygulandı. Dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili de işlem yapıldı. Hanutçuluk yapan 35 kişi tespit edildi. 10 iş yeri kapatıldı. Yasa dışı otoparkçılık yapan 5 kişi de yani efendim buraya park ediyorsunuz ama bize para vereceksiniz diyen o değnekçiler var ya işte onlara ilişkin de 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında da kapatma işlemi uygulandı. İşletmelere 725 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı. Ve şimdi pazara gideceğiz. Çünkü İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerinin düştü? Gelin bir bakalım.
3: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
3: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
5: Şu anda fiyatlar uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
3: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
6: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
4: Uygun mu sizce pazar?
6: Biraz meyve pahalı geldi bana.
3: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
6: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
7: Eriğin kilosu 30 lira.
3: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
4: Neler aldınız?
6: Çekirdeksiz üzüm aldım.
4: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
6: Evet.
4: Ne kadardan aldın?
6: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
3: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
4: Neler aldınız, neler alacak?
8: Valla fasulye aldık, biber aldık, domates, salatalık aldık, limon.
4: Fiyatlar nasıl?
8: Biber geçen aya göre gerilemiş.
3: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
9: 6 tanesi 50 lira.
4: Limonun?
9: Evet.
3: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
0: Efendim, Fransa'daki olaylar sürüyor. Bakın bu...

0: Görüntü Fransa'dan. Bir tarafta aslında liseli çocuklar var. Yani pek çoğu da gözaltına alındı. Reşit olmayan pek çok kişinin gözaltına alındığı da belirtiliyor. Liseliler protestolar için sokaklara çıkmışlardı. Hatta şu sıralarda artık üniversitelere de sıçradığı bu protestoların söyleniyor. Bir diğer tarafta da polis var. Polisle bazı polislerin yaralandığı, yaklaşık 65 kişinin mesela yaralandığı da belirtiliyor. Şimdi son durum şu. Bu gösterilerde gözaltı sayısı artık 5000'e yaklaştı. Peki bu liselilerin talepleri neler? Eğitim koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar. Sınıflardaki o koşulların düzelmesini istiyorlar. Öğretmen istiyorlar. Öğretmenlerin yetersiz olduğunu savunuyorlar. Ve giderek eylemleri de artıyor. Hatta öyle ki Belçika'ya da sıçradı bu protestolar.
1: Fransa'da geçen hafta Paris bölgesine başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gözaltı sayısı artarken çok sayıda kişi yaralandı. Fransa'daki protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı. Bazı liselerin girişlerinde yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek üzere olay yerine sevk edildi. Gösteriler sırasında öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler barikat kurarken polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden uzun olduğunu ve okul koşullarının yetersiz kaldığını belirtiyor. Sınıf mevcutlarının azaltılmasını, daha fazla öğretmen ve okullara daha fazla maddi kaynak ayrılmasını istiyor. Ülkedeki yaklaşık 3700 liseden 1027'si gösterilerden etkilendi. Eğitim Bakanı Edouard Geoffrey, 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığını açıkladı. 400'den fazla eğitim kurumunda eğitim çevrim içine taşındı. Adalet Bakanı Gerard Darmanin ise eylemlerde meydana gelen zararların sorumlu olduğu belirlenen çocukların ailelerinden tahsil edilmesi için savcılara talimat verdi. Darmanin, gözaltına alınanların %90'ının reşit olmadığını söyledi. Fransa'da başlayan eylemler Belçika'ya da sıçramış, yüzlerce öğrenci sokağa çıkmıştı. Gösterilerin sürmesi nedeniyle bazı okullar kapatıldı.
0: İspanya'da ise konut krizi nedeniyle gösteriler var. Meclise acil durum önlemleri paketi reddedildi. Başkent Madrid'de 25 Eylül'de başlayan çadır eylemleri sürerken belediye binası önünde toplananlar tencere ve tavalarla eylem yaptı. Meclis binası önünde de protestolar düzenlendi. O sırada mecliste de gündem acil konut önlemleri paketiydi ancak hükümetin teklif ettiği öneri oylamada reddedildi. Paket savunmasız kiracıları tahliyeden korumayı ve kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesini öngörüyordu. İspanya'da konut kiraları enflasyonun 3 katı yükselmiş, 87 yaşında evinden tahliye edilen kadın sembol haline gelmişti. Ve dönelim memlekete. Efendim Trabzon'da 2014 yılında sıra kadem basan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 12 yıl sonra yeniden açılan dosyada iki şüpheli de tutuklandı.
2: Aynı gün kayboldular. 12 yıldır haber alınamadı. Kayıp iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde esnaf Mehmet Kaplan ve dolmuş şoförü arkadaşı Köksal Kol 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kayboldu. Polisin yıllarca yaptığı çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. 6 çocuk babası Mehmet Kaplan'ın kızı Elif Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak babasının bulunmasını istedi. Kurulan özel ekip 6 yıl sonra dosyayı açtı. Gözaltına alınan bir kişi kayıp kişilerin öldürüldüğünü söyledi. Suçladığı kişi de yakalandı. Ama yapılan aramalara rağmen kayıp kişilerin cesetleri bulunamayınca takipsizlik kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meşhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda kayıp dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. Yeni delil elde eden savcının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri İstanbul ve Trabzon'da operasyon düzenledi. İki şüpheliyi gözaltına aldı. 2020'de de gözaltına alınan AB ve cinayetleri işlediği öne sürülen EA tutuklandı. Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'un cesetlerinin bulunması için çalışma yapılacak.
0: İstanbul'da bir aile geçen yıl yaşadığı binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti ve kira desteği alarak yine aynı bölgedeki başka bir binaya taşındı. Pek çok kişinin başına bu hadise gelmiştir efendim. Mart ayında oradan da taşınmak zorunda kalan aile bir kez daha kira desteği talep etti. Talebin olumsuz sonuçlanmasıyla kamu denetçiliği kurumu devreye girdi ve ikinci kez kira desteği verilmesi sağlandı.
2: Kısa sürede ikinci kez taşınmak zorunda kaldı. Ancak kentsel dönüşüm kira desteğini ikinci seferde alamadı. Kamu denetçiliği kurumu söz konusu yardımdan faydalanılmasını sağladı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi 2025 yılında 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı. Aile yeni evlerinde de geçen Mart evin tahliye edilmesi yönünde tutanak aldı. Bir kez daha taşınmak zorunda kalan kiracı gerekli belgelerle kira desteği için başvuruda bulundu. Kentsel dönüşüm kira desteğini ilk taşınmada da alması gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Talebi reddedilen kiracı kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu denetçiliği kurumu olayı inceledi. Başvurucunun kira yardımından faydalanabilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğüyle temasa geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve ikinci kez taşınan kişinin bir kez daha kentsel dönüşüm kira desteği alması sağlandı.
0: İsmet İnönü ve Winston Churchill, Adana, 1943 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in gizli görüşmesine ev sahipliği yapmıştı. İşte o görüşmeye ilişkin bir belge tam 83 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinden çıktı.
2: MİT 83 yıllık gizli belgeyi arşivinden çıkardı. İnönü, Churchill gizli görüşmesinin perde arkası aralandı. 30-31 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana Yenicer'e gizlice bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından paylaşılan belge bu görüşmenin Alman diplomatik çevrelerinde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. Belge MİT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. ...8 Şubat 1943 tarihli belgeye göre görüşme Alman konsolosunu önce telaşa düşürdü. Ancak Berlin'den gelen bir şifre havayı değiştirdi.
3: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair von Papen'e kati teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa... Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz.
2: Belge İzmir Merkez Amirliği'nden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmişti. Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu başlığı, kaynak olarak da İzmir yuvası ibaresi bulunuyordu. Churchill, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin müttefiklerle daha yakın askeri işbirliğine yönelmesini ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istiyordu. Ankara ise doğrudan savaşa girme konusunda temkinliydi. Bu nedenle Yenice görüşmesi Türkiye'nin izlediği denge politikasının en önemli diplomatik duraklarından biriydi.
0: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da yapılacak. Uzay teknolojileriyle ilgili uzayın geleceği konuşulacak. 2026 on October
1: 5th to 9th. The world meets in Antalya. Binlerce ziyaretçi, çok sayıda firma temsilcisi gelecek. Uzay ekosistemine yön verecek çalışmalar Antalya'da masaya yatırılacak. For a long time. Our passion. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak olan kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul ev sahipliği yapacak. Comes from the ages. Space is not new to us. Uzay bilimleri ve teknolojilerinde çığır açan fikirlerin paylaşıldığı etkinliğin Türkiye'nin uzay ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. Kongre, uzay sektöründeki en saygın bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve politikacıları Antalya'da bir araya getirerek bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağlayacak. Pazartesi günü Antalya Nest Kongre Merkezi'nde başlayacak olan kongre 9 Ekim'e kadar sürecek.
4: In Antalya, the tourism capital of Türkiye.
0: Türk Yıldızları Teknofest Güneydoğu'da da nefes kesti efendim. Yüzbaşı Fatih Sağlam ve Üsteğmen Berkalp Bilgin de o uçuşları Habertürk muhabiri Buse Deviren'e anlattı. Gelin onu bir izleyelim, ardından saat başında devam edelim.
5: Teknofest heyecanla Urfa'da devam ediyor. En heyecanlı kısımlar herhalde gökyüzündeki o uçuşlar oluyor. Tabii kim yapıyor bunları? Ayrı ayrı komutanlarımızı ekranlara getiriyoruz o gösteri uçuşunu yapan. Şimdi sırada Türk Yıldızları var. Çok aşinayız artık onlara. Ekip uzunca yıllardır aslında sahada ama değişiyorlar elbette ki. Şimdi bizimle beraber olan Yüzbaşı Fatih Sağlam var ve Üsteğmen Berkalp Bilgin var. Efendim Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Şanlıurfa'da olmak sizin için ne ifade ediyor?
6: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da olmak, özellikle biz son zamanlarda Avrupa'dan Afrika'ya uzanan bir gösteriler gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Burada da en son Şanlıurfa'ya gelmeden önce Mısır piramitleri üzerinde dünyanın, antik dünyanın 7 harikasından biri olan Giza piramitleri üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Yani böyle bağlantılı olarak baktığımızda bugün de burada tarihin sıfır noktasındayız, Şanlıurfa'dayız. Dolayısıyla bu bağlantı bizi gerçekten etkiliyor. Farklı enerjiler hissediyoruz. Farklı kültürleri tanıyoruz, kaynaşıyoruz. Tabii aynı zamanda da Teknofest Güneydoğu'da olmak ayrı bir mutluluk ifade ediyor bizim için. Burada da gençlerimizi aramıza bekliyoruz. Burada bizi izleyen bir gencin ileride pilot olması bizim için bu gösterilerin en anlamlı karşılığı olacaktır.
5: Bizler sizi gökyüzünde izlerken elbette ki gökyüzünde bir kırmızı beyaz, yani Türk bayrağı imzasını da görmüş oluyoruz. Genellikle hep bunu yapıyorsunuz aslında. Peki uçarken o andaki yapılan tüm o akrobasi hareketleri size neler hissettiriyor?
6: Tabii akrobasi hareketlerini biraz daha Berkalp üstlerimizde onu konuşabiliriz. Tabii bizler bu gösterileri icra ederken...
5: Siz genelde sahnede oluyorsunuz, evet, komutanım. Aslında seyir...
6: Evet. Seyirciyle direkt kontak halinde olan kişiyim.
5: Bunlar gökyüzündeyken seyirciye göz teması kuruyorsunuz, bakıyorsunuz. Onlardan nasıl bir enerji alıyorsunuz?
6: Yani çok güzel bir soru sordunuz. Ben dünyanın her yerinde bu gösterileri timimiz adına anlattım. Anlattık daha doğrusu. Ya tabii dünyada da bu işler yapılıyor ve insanlarda bir coşku oluyor. Muhteşem bir coşku oluyor gerçekten. Ama bizim ülkemizde bu coşkunun yanı sıra insanların gözlerinde bir nem oluyor. Yani gösterilerimizi izlerken aynı zamanda da gururlanıyorlar. Bu gurur da gözlerde bir nem oluşmasına neden oluyor. İşte bu enerjiyi görünce bizler o gücü alıyoruz. Dolayısıyla bizler bu işi yaparken Türk gücünü alarak yaptığımız için bu yüzden bu işte bu kadar iyiyiz.
5: Çok teşekkür ederim komutanım size. Hemen Berkalp komutanımızın yanına gideyim. Şöyle hemen aranıza gireyim komutanım. Çünkü uçanlardan bir tanesi de o. Süpersonik uçaklar deniyor. Bu hareketleri yapmanın çok zor olduğu söyleniyor. Dünyada örnekleri var ama sizin gibisi var mı komutanım bilmiyorum.
7: Şöyle süpersonik uçak olmasının önemi aslında şu. Bunu dünyada yapan 5 tane tim var. Bir tanesi de Türkiye. Zor denmesinin sebebini de şöyle anlatabiliriz. Bu işi pervaneli uçakla yapabilirsiniz. Ses altı uçan uçaklarla yapabilirsiniz. Ses üstü uçan uçaklarla da yapabilirsiniz. Ama savaş uçağı gibi hatayı asla kabul etmeyen, nispeten manevra yapmanın daha zor olduğu, teknolojisinin günümüz teknolojilerine göre daha düşük olduğu ama bunun avantajı olarak da bize tamamen bütün manevra kabiliyetlerinin limitinin pilot olduğu bir platform sunuyor. Bir savaş uçağı yapmanın zorluğu, eğer pilot hata yaparsa herkes bunu görür. Bunu saklayamazsınız. Eğer pilot hata yaparsa bazı hataların telafisi olmayabilir. Onun için her ülke takdir edersiniz bunu savaş uçaklarıyla yapmıyor, biz yapıyoruz.
5: Cesareti nereden alıyoruz? Nasıl bir cesaret bu?
7: Cesaret şöyle, öncelikli olarak tabii ki Türk olmanın verdiği, o kanımızda akan, kudretli kanın verdiği cesaret var. Ve hocalarımızın, büyüklerimizin bize verdiği eğitim sağ olsunlar, onlar sayesinde bunları yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizden sonrakilerde daha ileriye geleceğini düşünüyoruz.
5: Çok fazla farklı hareketler izliyoruz. Bazen solo uçuluyor, bazen ikili uçuluyor. Neler yapıyorsunuz? Hangi hareketler var ve en dikkat çeken, en zorlayıcıları hangisi oluyor sizin için?
7: Bence hepsi dikkat çekici ve zorlayıcı. Gösterimiz temel olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Öncelikli olarak ana paketin bir kısmı var, pasajlar kısmı. Takibinde de sololarımız ayrılıp bir ana paket, bir sololarımız olacak şeklinde devam ediyoruz. Ana paketimizde asıl amacımız size disiplinimizi göstermek. Sololarımızdaki amacımız da aslında size eğitim seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu, onları yaparken ne kadar çok çalıştığımızı, takdir edersiniz ki o hareketler kolay yapılmıyor.
5: Yakın temas etmeye çok az bir mesafede birbirinize geçiyorsunuz mesela. Bu da çok etkileyici.
7: Evet, ben gelmeden önce dediğim gibi Türk Yazar'ın bir hayranı olarak dinlediğimde şöyle bir şey duymuştum. Çarpmayacak kadar yakın ama çarpmayacak kadar da uzak olunması gerekiyor.
5: Siz de bunları aslında deneyimliyorsunuz burada. Siz de çok gençsiniz. Siz nasıl vesile oldu Türk Yıldızları'na girmek? Bir hayranlığınız, bir isteğiniz, arzunuz mu vardı?
7: Çok küçük yaştan itibaren Türk Yıldızları'nı görüyordum. Yanlış hatırlamıyorsam bir 29 Ekim günü korteci inmeden önce babam hazırlanırken televizyonda izliyordum ve Türk Yıldızları'nı ilk orada görmüştüm televizyonda. Ve şok olmuştum. Hiçbir fikrim yoktu daha önce pilotlukla alakalı. Sonra babam bana kendisi hani sorduğumda demişti ki oğlum işte onlar Türk Yıldızları, savaş pilotu, gösteri yapıyorlar tarzını söylemişti. Ben de o gün demiştim ki ben de bunlardan bir tanesi olmak istiyorum. Tabii ki inanırsınız ki etrafınızdaki kimse bu dediğinize çok fazla inanmıyorlar.
5: Şu an yine televizyondan izliyorlar sizi, bu kez de başkaları izliyor.
7: Yani dediğim gibi önemli olan çalışmak, çabalamak, bazı şeyleri hayal etmek. Bunları yaptıktan sonra hiçbir Türk gencinin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
5: Arkamıza yazdığı gibi aslında istikbal göklerdir.
7: İstikbal göklerdir.
5: Çok teşekkür ederim komutanım. Komutanım Seda ile çok teşekkür ediyorum. Türk Yıldızları ile beraberdik. Biz iki komutanımızı gördük ama onlar 8 kişilik bir ekip. Gökyüzünde de ayrıca izliyoruz ama arkada kocaman bir emek var. Bizi onurlandıran, gururlandıran ve izleyicilerimizle onları bir araya getirmekten dolayı biz de son derece mutluyuz. YTK Fesek gelişmeleri farklı alanlardan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen. Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Boğulma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 13'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteni devam ediyor. Efendim bu dilime bir bağlantıyla başlayacağız. Çünkü fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı ve soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Alihan Tok takip ediyor. Hemen bir ona dönelim. Alihan, 20 tutuklama daha var diyoruz. Kimler tutuklandı?
1: Evet, burada özellikle Kübra Nur, şöyle tutuklamalar ve soruşturma genellikle son dönemde ve hatta belki de son 3 yılı kapsayan aşırı yükselen hisselerle alakalı. Sermaye piyasasında işte manipülatif hangi hareketler var, buna yönelik bir inceleme yapılıyor. Burada sermaye piyasasındaki işlemler ve bunlarla bağlantılı para hareketleri baz alınarak son dalgada 5. dalga operasyonu

Organizasyonda Odin, Edata ve Birleşim Grup Enerjilerinin yöneticileri, yönetici kadrosu ve toplamda 20 kişi tutuklandı. Burada savcılığın daha önceden sermaye piyasası varlıkları yönünde tedbir istediği gruplarda bulunanlar da var. Yani geniş kapsamlı bir operasyon, son dalga operasyonuyla beraber. Şimdiye kadar 217 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. Burada ana mesele tabii şirketlerin hem normal ticari faaliyetlerinden ziyade burada borsadaki hisse ve fon işlemleri.

0: geçirilmesi durumu. Burada vatandaş bir şekilde manipüle edilip bu hisseleri mi yönlendiriliyor ve daha sonra buradan yüksek miktarlı çıkışlar yapıldı mı yapılmadı mı? Zaten burada ne kadarlık bir çıkış yapıldığına dair 2022 Eylül'de aslında savcılık bir müzekkere gönderdi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren bütün yatırımcı hareketlerinin izlenmesi ve buna dair bir rapor istendi. Şimdi bu rapor özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını da kapsıyor. Yani son 3 aylık bir rapor. Burada hangi yatırımcı ne kadarlık bir çıkış yaptı, bu çıkışı neden yaptı, bunlar çıktıktan sonra ne kadarlık bir para hesabında kaldı, bunlar tek tek inceleniyor. Şimdi burada yüksek miktarda para çeken hesaplar aslında tespit edildi. Yine bir örnek verilebilir, yani bazı somut veriler de ortaya çıkıyor. İsmet Öğüt, balıkçı İsmet olarak biliniyor. Kendisi 1 Temmuz ve 16 Eylül tarihleri arasında, yani yaklaşık 2,5 aylık bir süreç içerisinde 3 milyar 92 milyon TL'lik bir çıkış yapmış. Şimdi bu çıkışı neden yaptı? Tüm bunlar araştırılıyor. Bir de el konma işlemleri de var. Beykoz'da 5 adet lüks villa ki bunların değeri, güncel değeri yaklaşık 1.2 milyar lira. Kimlere aitti? Pusula Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a aitti. Şimdi bu villalar neden önemli? İşte bu lüks araçlar, jetlerden, yatlardan bahsetmiştik. Şimdi bunlar özellikle bu bahsettiğimiz fon şirketlerinin yönetim kadrosunun işte parayı bir şekilde el değiştirme, elden çıkartma işlemleri olarak değerlendiriliyor. Yani yüksek meblağlı paralar var, çıkış yapıldı. Şüpheli işlemlerde şüpheli isimler aslında ve bunları da bir şekilde el değiştirerek ellerinden çıkarıyorlar. Dolayısıyla tüm bunlar da yine mercek altında, yine el konulma işlemleri altında. Bir de TMSF'ye devredilenler var. Tere Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ki 2 milyarlık para transferi de durdurulmuştu. Yani soruşturma çok geniş kapsam devam ediyor. Son 3 aylık o hesap hareketleri de tek tek inceleniyor.
1: Pekala, Alihan Tok aktardı son bilgileri. Efendim, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik de operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından da imar izinleri için rüşvet talep edildiği de yine iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarını onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli emniyete götürüldü. Güneş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti. Ve hakemler dosyası efendim. Şimdi Elif Yavuz'a bir döneceğiz. Son bilgileri alacağız. Çünkü MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Elif'ten dinleyeceğiz. Ardından konuklarımız olacak. Öyle öneriler var ki lig ertelensin diye söyleyenler dahi var. Özellikle Ferhat Gündoğdu ile ilgili iddialar neler? Bundan sonra nasıl olacak? Birazdan konuklarımıza konuşacağız ama gelin önce bir Elif Yavuz'a dönelim. Neler yaşandı Elif? Son bilgiler nedir bu hakem soruşturmasında?
2: Kübra Nur Usta, evet, hafta başında spor camiasında büyük yankı uyandıran operasyon salı günü yapıldı ve sabah saatlerinde yapılan operasyonla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 4 gün boyunca emniyette ifadeleri alındı ve dün sabah saatlerinde adliyeye sevk oldular. Savcılık ve hakimlik sorguları da oldukça uzun sürdü. Gece saatlerine kadar ifade işlemlerinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Hakimlik sorgularının ardından 7 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, ikisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Peki tutuklanan isimler arasında kimler bulunuyor? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Alican Sağlar tutuklandı. Ferdi Karadoruk tutuklandı. Yunus Yıldırım tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı ve imza şartıyla, adli kontrol şartıyla, hükümleriyle serbest bırakılmasına karar verildi. Özellikle Ferhat Gündoğdu ve Ferdi Karadoruk üzerinde çok fazla iddialar ve çok fazla dijital materyal, WhatsApp konuşmaları bulunuyor. Bu konuşmalarda ne yer alıyor? Ferdi Karadoruk, bildiğiniz üzere TFF Faal Hakemler ve Gözetmenler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı. Hakemlerle birebir irtibatta olan bir isim. Özellikle hakemlerin bu derneğe üye olmaları

0: yönünde baskı yaptığı, derneğe üye olmayan hakemleri dışladığı. Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun da yine bazı hakemleri klasman dışı, sebepsiz ve objektif bir gerekçe olmadan klasman dışı bıraktığı iddiaları da yine bu soruşturmada yer aldı. Öte yandan en önemli iddialardan birisi de sınavlarda usulsüzlük yapıldıkları, puanlamada usulsüzlük yapıldığı yönündeydi ki bu operasyonda yine bir hakemin kendi sınavına itirazıyla başlatılmıştı. O Ali Tuna isimli hakemin de sınav kağıdında değişiklik yapıldığı, başkası tarafından sınav kağıdına işaretleme ve yazı yazıldığı ortaya çıkmıştı. Ve soruşturma geniş kapsamlı olarak devam etmişti. Ferdi Karadoruk geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu kapsamda telefonunun imajları alındığında bu konuşmaları, diğer hakemlerle olan konuşmaları ortaya çıktı. Yani bir başka soruşturma bu soruşturmaya da götüren bir sürece ilerledi. Onu söyleyebiliriz. Tabi gün geçtikçe farklı detaylar da ortaya çıkıyor. Öte yandan bir dernekten bahsediyoruz. İşte bu derneğin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılması talep edildi. Çünkü hakemlerin tasniflendiği, sınıflandırıldığı, yani kimisinin yola gelebilecek birisi, uyumlu veya uyumlu değil şeklinde listelendiği, sınıflandırıldı. Buna göre de o hakemlerle ilgili işlemlerin yapıldığı da ortaya çıktı. Bu yüzden de bu derneğin kapatılması talep edildi. Bir başka da gelişme yaşandı. Tabi bu 7 kişi gözaltına alındı. Adli süreçleri devam ederken 5 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu soruşturma kapsamında da yine 2 hakem gözaltına alındı. Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Maç çıkışı gözaltına alındı. Onların da emniyetteki ifade işlemleri halen devam ediyor Kübra Nuruslu.
1: Pekala, teşekkür ederiz Elif Yavuz. Efendim inanılmaz iddialar hakikaten. Şimdi bu futboldaki depremi konuşacağız. Çünkü işte hakemler soruşturmasında Elif'in de aktardığı gibi Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından ortada cevabı merak edilen pek çok soru var. Mesela yeni gözaltılar olacak mı? Süper Lig tatil edilir mi? Çünkü edilsin diye öneriler var. Suçlanan hakemlerin yönettiği maçlarla ilgili yeni kararlar alınır mı? Hepsini konuklarımıza değerlendireceğiz. Avukat Şükrü Aksu'yla Ete Spor Program Müdürü Deniz Biricik bizimle birlikte. Hoş geldin Deniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şükrü Bey'i de hemen göreyim efendim. Sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Kübra Hanım. Size ve Deniz Bey'e yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle Şükrü Bey, hemen Deniz'le başlayalım. Bir önce meseleyi anlayalım, sonra hukuki boyutunu hemen size sorayım. Ya Deniz, korkunç iddialar Elif'in anlattıkları. Kesinlikle. Yani mobbing desen var, işte sınavlarda usulsüzlük, hakem atamalarına müdahale, torpil listesi yapıldı. Hatta bir takım yazışmalardan da bahsetti. Evet. Arkadaşlar o yazışmaları da bir buraya alabiliriz. Kimler, bu birazdan emniyetteki ifadesine döneriz MYK Başkanı'na ama önce bir meseleyi anlayalım. Yani o yazışmalarda neler var Deniz?
2: Şimdi olayın biraz başına dönelim. Oradan hızlıca aktarayım. Hem de bir hafızaları da tazeleyelim. Ali Tuna hakem kendisi 2025 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuruda bulunuyor. Bir sınava girdiğini, bu sınavda kendisinin cevapları doldurmadığını, başkasının kendisinin yerine cevaplar verildiğini ve puanın düşük tutularak maç verilmek istenmediği yönünde bir iddiası vardı. Bu şöyle bir şey, uzun süreli mazeret sınavına giriyorsunuz bir süre sonra. Bu sürede de girdiği sınavdan da 25 puan almış. Kağıdını incelemek istiyor. İncelediğinde de iddiası olur ki verilen cevapları kendisinin vermediğini, başkasının verdiğini, başkasının yazdığını, el yazısının uyuşmadığını, hatta bu bilirkişiye gidiyor. Bilirkişi de evet diyor, bu yazıdaki yazılarla senin yazın uyuşmuyor diye de
1: yani
2: bilir kişinin
1: raporu
2: var. Yani
1: bu sınav kağıdındaki yazılar benim yazım değil, değiştirilmiş diyor bir
2: evet.
1: hakem değil mi?
2: Bu ne demek? Hemen şöyle çok basit, herkesin anlayabileceği dilden anlatayım. Örneğin sorulardan örnek olarak veriyorum. Biri touch'tan offside olur mu olmaz mı? Orada hakemin düşük puan alması için olur. Yani yanlış cevap veriliyor. Bunun gibi örnekler var ve bunun üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlıyor. İfadeler veriliyor. Hatta o dönem başka hakemler de yine ifadelerine başvuruluyor. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu süreci devam ettiriyor. Salı günü operasyonlar gerçekleşti. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nda bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlar vardı. Mobbing vardı, görevi kötüye kullanma vardı, evrakta sahtecilik vardı. Ve
1: bu mobbing demek mesela hakemlere baskı yapıldı.
2: Evet.
1: Şeklinde
2: çünkü
1: ne tür baskılardan söz ediyoruz?
2: Ferhat Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'la, hakem Kerem Ersoy'la bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu ses kaydında da

0: ifadeler oldukça sert. Örneğin ben senin hakemlik kariyerini bitiririm. Hı-hı. Ya da şuna dikkat etmesin. Oradaki ifadeleri zaten büyük ihtimalle kamuoyu da dinlemiştir. Orada belli ifadeler var. Onun dışında biraz önce söylendiği gibi Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği var. Hı-hı. Bu dernekle ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Asli Hukuk Mahkemesi'ne bu derneği feshedin diye de bugün bir kapatılsın diye başvurusu var. Çünkü bu dernekte şöyle, bazı hakemlerin klasman atlatılması ve düşürülmesi konusunda liyakat diyelim, objektif kriterler diyelim, bunları göz önünde bulundurmadığı, WhatsApp yazışmaları çıktı dijital materyallerde. Burada kendi aralarındaki görüşmelerde işte bu hakem şuna daha yakın, bu hakem buna daha yakın, bunun önünü keselim, biz bu hakemden bunu istedik, bunu yapmadı ya da bu hakem şöyle şöyle davrandı, başkanım sizin otoritenize karşı geldi minvalinde konuşmalar var.
1: Yazışmalar ve bu konuşma, mı
0: yazışmalar var? Onlar da zaten savcılık raporlarında mevcut.
1: Bu hakem daha yakın, bunu koyalım koymayalım gibi. Evet. Mesela bir yazışma var burada. 27.05.2025 Ferhat Gündoğdu değil mi?
0: Evet.
1: Tutuklu şu anda zaten Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz diyor. Yasin Kol tamam kardeşim diyor. Yasin Kol kim? Hakem.
0: Yasin Kol Süper Lig hakemi, o da şu anda gözaltında.
1: Ferhat Gündoğdu diyor ki Onur Balıkesirli olsun değil mi? Başka kim olabilir diye konuşuluyor.
0: Evet.
1: Erkan Engin olsun başkanım diyor. O da okey diyor. Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankay olsa daha iyi olur başkanım diyor. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun. Yani bu konuşma mesela maçtan önce yaşanan bir konuşma,
0: evet,
1: mı? Hangi hakemi koyalım diye mi konuşuyorlar arasında?
0: Şöyle bir
1: doğal
0: konuşma
1: değil
0: var
1: mi bu konuşma?
0: Detayını
1: anormal
0: da aktarayım. Aslında bize göre anormal. Neden? Çünkü
1: çok özür dilerim. Şu bir sayfa daha var. Hemen
0: evet,
1: onu da aktarayım. Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda diyor Ferhat Gündoğdu. Özgür'ün yanına Avar'ı, Avar dediğimizde video yardımcısı, hakem asistanı.
0: Evet.
1: Kim olsun istersin? Özgür'ün yanına yani Var'daki kulübede kim olsun?
0: Aslında Yasin Kol'un buradaki maç ekibi oluşturuluyor.
1: Hmm. Tamam.
0: Onun altını çizelim.
1: Ha, Yasin Kol'un ekibini oluşturmaya
0: oradaki
1: çalışıyorlar.
0: Oradaki o maçı... Bu konuşmaların tarihleri var. Bu tarihlerden sonra Yasin Kol'un yönettiği ve buradaki listedeki isimlerin hakem triyosu olarak biz adlandırırız. Hakem ekibinde yer alan isimlerin olduğu maçlar. Biri Fatih Karagümrük Bandırma maçı, bir diğeri de derbi maç Beşiktaş Galatasaray müsabakası. Burada Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a diyor ki videolu beni ara. Orada bir görüşme geçiyor. Bu kayıtlarda tabii ki yer almıyor ama ardından Yasin Kol oradaki ekibine dair isimleri atıyor. Biraz önce saydığınız isimleri atıyor. Sayın Ferhat Gündoğdu diyor ki Bandırma maçı olduğu için işte verdiği isimlerden bazısı yakın zamanda Bandırma maçı yönetmiş ya da Balıkesir bölgesine ait bir hakem. O nedenle bu olmaz, bunu değiştirelim, kim olabilir diye. Yasin Kol da
1: normal
0: bu
1: değil
0: maçlardaki...
1: yani bu konuşmalar Deniz? Yani ben
0: şöyle...
1: şunu anlamaya çalışıyorum. Yasin Kol kendi ekibini oluşturmaya çalışırken bir
0: evet,
1: gün öncesinde akşamında arayıp da Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla böyle konuşması ya da yazışması normal değil mi bunlar?
0: Şöyle, VETA sistemi vardı bize anlatılan bildiğimiz kadarıyla. Ben de hatta yayına girmeden önce baktım ne zaman açıklandı diye. 2025 yılında açıklandı, 20. haftadan sonra uygulanacağı ifade edildi. VETA sistemine veri tabanlı hakem atama sistemi. Hatta Ferhat Gündoğdu ya da sorgusunda bu soruldu. Onunla ilgili detayı da aktarırım. Bizler genellikle bu sistem üzerinden hakem atamalarının yapıldığını şimdiye kadar biliyorduk. Ama bu aslında bize farklı bir yanını da gösterdi. Bazı bölüm için, kişiler için bir hakemin kendi ekibini oluşturmasının normal karşılandığını ifade edelim. Ama burada bize açıklanan, objektif olarak bize açıklanan VETA sistemi vardı. Ama biz gördük ki VETA sisteminin pek de kullanılmadığını Sayın Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle, belki başka hakemlerle de olabilir.
1: Peki.
0: Yasin Kol'la kadrosunu belirledi.
1: O da bu arada emniyette verdiği ifadede diyor ki kişisel husumetle hareket etmediğini söylüyor. Sınav evraklarında sahtecilik yapılmadığını söylüyor. Oysa biraz önce bilirkişi aslında bu yazı o kişiye ait
0: değildir.
1: Demiş.
0: Evet.
1: Hakem klasman değişimlerinin TFF iradesiyle yapıldığını söylüyor. Maç verme iddiasıyla ilişkinde Kerem Ersoy ses kaydıyla ilgili soruya cevap vermedi ve bazı hakemleri maç öncesinde aradığını da kabul etti. Dönelim Şükrü Bey'e. Şimdi Şükrü Bey, bu iddialara siz ne dersiniz? Yani sınavlardaki usulsüzlüklerden mobbinge kadar pek çok şeyden söz ettik. Bunlar hakikaten ciddi manada suç mudur? Ve bunun neticesinde şöyle artık öneriler gelmeye başladı. Ya bunlar yaşanmışsa Süper Lig'in tatil edilmesi ya da ertelenmesi yönünde tartışmalar gelmeye başladı. Mesela Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı diyor ki gerekirse 2 hafta ertelensin. Bu hakikaten mümkün mü? Ya bu suçlar bunu gerektirir mi?
2: Kübra Hanım, Türkiye Futbol Federasyonu bir kanunu olan özerk bir yapı. Ancak özerk yapı olmasına rağmen bir kamu hukuku tüzel kişiliği de haiz. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Merkez Hakem Kurulu ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun 43. statüsünün 43. maddesi ve Merkez Hakem Kurulu talimatının 3. ve 4. maddeleri girince bir yan kuruluştur. TFF Başkanı'nın önermesi ile yönetim kurulu tarafından atanır. Ancak atandığı andan itibaren tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Öyle ki TFF Başkanı ya da yönetim kurulu MHK üyelerinin istifasını isteyemez, el çekmesini isteyemez, görevden onları azledemez. Ne manaya geliyor? Aslında MHK bizim bugün Adalet Bakanlığı dediğimiz gibi futbolun Adalet Bakanlığı merciindedir. Yani futbolun adil, fair play ruhuna, o temiz oyun kurallarına, FIFA'nın ve IFAB'ın belirlemiş oldukları kurallara uygun yürütülmesi için hakemleri görevlendirir. Burada profesyonel müsabakalar için profesyonel müsabaka icra kurulu vardır. MHK başkanı başkanlık eder, 2 tane de üye olur. MHK'nın yapısı ise 1 başkan ve 8 üyeden oluşur. Salt çoğunlukla karar alırlar, salt çoğunlukla toplanırlar. Bunlar çok önemli hususlar. Şimdi burada siz
1: çok özür dilerim Şükrü Bey, devam edin ama şu ifadeniz çok dikkatimi çekti. Şimdi bu isim Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklu. Fakat siz diyorsunuz ki o kendisi istifa etmeden görevden alınamıyor. Doğru mu anladım?
2: Evet. Aynen öyle. Kendisi istifa, sadece o değil, üyeleri de, yani 1 başkan ve 8 üye de kendileri istifa etmediği sürece, kendileri çekilmediği sürece ya da disiplin suçunu oluşturan eylemleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ve tahkim kurulundan cezalandırılmadığı sürece görevden el çektiremezsiniz. Çünkü dedim ya, Adalet Bakanlığı gibidir. Futbolun o fair play ruhunu, adaletini tesis etmekle görevlidir. O yüzden kimsenin emir ve talimat almaması, tarafsız ve bağımsızlığını koruması gerekir. Yine TFF'nin statüsünün 3. maddesi gereğince hiçbir kişiye, kuruma ya da kulübe karşı ayrımcılık yapamaz, hakeme karşı ayrımcılık yapamaz. Bunu yapması halinde görevleri askıya alınabilir ve lisansları iptal edilebilir. Ayrıca bu tarafsızlığı ve bağımsızlığı ihlal etmesi durumunda ise bizde disiplin talimatının 70. maddesinde el çekme düzenlenmiştir. Çekilme durumları düzenlenmiştir. Tarafsızlığınızı gölgeye düşürdüğünüzde ya da talimatın 59. maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu, bu disiplin yargısı anlamında da bir suçtur bu arada. Bu takdirde PFDK'ya etik kurulu bir inceleme yapar, baş hukuk müşavirliği bir sevk yapar ve PFDK bu konuda disiplin cezası verebilir. Hatta sürekli hak mağlubiyetini doğuracak cezalar da verme hakkına bu noktada haizdir. Dolayısıyla şu anda mevcut durumda bir tutuklama tedbiri uygulandı. Tutuklama tedbiri tabii hangi koşullarda uygulanıyor onu söylemek lazım. Kuvvetli suç şüphesini oluşturan somut deliller olmalı. Bununla birlikte delilleri karartma, tanık ve mağdurlar üzerine baskı kurma durumu söz konusu olmalı. Burada Sayın Ferhat Gündoğdu'ya itham edilen suçlamalar ne? Görevi kötüye kullanma, tehdit. Ancak tutuklama nereden verildi? Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi. Bunun cezası hukuken ne? Kübra'nın 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası. Şimdi normal şartlarda bakın şunu söyleyelim. 1 ila 3 yıllık bir hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı tutuklama tedbirine kolay kolay başvurulmaz. Genel itibariyle siz tutuklama son tedbirdir, son çaredir. Adli kontrol uygulanması bu nokta daha ehveni şerdir. Dolayısıyla burada benim anladığım savcılık makamının elinde bizim bilmediğimiz, çünkü soruşturma gizlilik üzerine yürütülür, bizim bilmediğimiz başka deliller, veriler olabilir. Biliyorsunuz birçok hakem gidip tanık sıfatıyla beyanlarda bulundu, ancak bunların aynı zamanda müşteki olarak şikayetçi olduğu durumlar da söz konusu. Anladığımız kadarıyla bu soruşturmanın yakın zamanda genişleyeceğini görüyoruz. Genişleyeceğini ve daha da büyüyeceğini görüyoruz. Bu noktada bu karar verilmiş olabilir. Tabii ki buna itiraz hakları var 2 haftalık süre içerisinde. Ama ligler ertelenir mi noktasında buna hukuken evet diyebilmek mümkün değil. Çünkü Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşur, 5 kişiyle toplantı yapabilir. Ve toplantı yaptıktan sonra salt çoğunlukla, yani 3 kişiyle de karar verebilir. Dolayısıyla şu anda liglerin ertelenmesini gerektiren bir durum söz konusu değil. Ki şunu söyleyelim, bakın şu anda birçok Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerimizin UEFA'da maçları söz konusu. Evet. Ve futbolun devamıyla ilgili kararları siz yerine getirmediğiniz takdirde hem mali hem de hukuki olarak ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Şu anda hemen kulüp başkanlarının ligler ertelensin gerekirse demesi bu işe önem verdiklerini gösteriyor ama bunun hukuki bir karşılığı şu anda mevcut değil. Ertelenmesini de gerektiren bir durum
1: şunun
2: söz konusu
1: hukuki
2: değil.
1: Karşılığı var mı? Geçmiş şampiyonluklar etkilenir mi? Mesela bu da gündeme geliyor ya.
2: Şimdi orada tabii hemen şuna bakmak lazım. Müsabaka talimatının

0: ki 24, 25 ve 26. maddelere baktığınızda bir şike sonucunu doğuracak, yani müsabaka sonucunu etkileyecek bir eylem söz konusu ise, bu kesin olarak ortaya çıkar. Bir cezalandırma söz konusu olursa, maçlar tescil edilmiş olsa bile o maçların tescili ortadan kaldırılır der. Ancak maddenin devamında tescilin ortadan kaldırılmış olması herhangi bir şekilde kulüplere maddi tazminat ya da sair talep hakkı vermez niteliğini doğurur. Bu noktada şu anda şikeden bahsetmiyoruz. Şu an Yasin Kol'un bile gözaltına alınma sebebi 7258 sayılı yasa. Şu an ligler ertelenmesi ya da işte şampiyonlukların iptal edilmesiyle ilgili bir gündemin söz konusu olmadığını söylemek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Hakikaten iki net soruya da çok net cevap almış olduk Şükrü Bey. Çok sağ olun. Şimdi Deniz'e bir
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür
1: döneyim.
0: ederim.
1: Deniz, şu nokta çok önemliydi ya, Şükrü Bey'in vurguladığı. Bir yandan da işte mesela bu süreci aslında UEFA da yakından takip ediyor,
0: Evet.
1: öyle değil mi? Türkiye'ye temsilci gönderme hazırlığı yapıldığı da belirtiliyor. Bununla ilgili neler konuşuluyor mesela?
2: Şimdi burada tabii Şükrü Bey daha net ifade edebilir ama bendeki bilgiyi aktarayım. Bu bizim iç meselemiz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren, Merkez Hakem Kurulu'nu ilgilendiren ve Türk yargısını ilgilendiren bir konu. UEFA ve FIFA burayı dışarıdan takip ediyor. Bu bahis soruşturmalarında da aynıydı, şimdi de aynı. Eğer ki burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamada, süreçte hata yaptığını fark ederse o zaman müdahil oluyor. Ama ilk aşamada burası bizim kendi evimiz, kendi evimizin içerisinde bir sıkıntı var ve Türkiye Futbol Federasyonu burada eğer ki uygulamada verilecek cezalarda onları takip edecek tabii ki. Yani tamamen olayın dışında değil ama bir hata gördüğü takdirde müdahil olacak. Bunun altını çizelim. Daha önceki bahisle ilgili kısımlarda yaşanan
1: Orada ne yapmıştı
2: sıkıntılarda
1: UEFA, FIFA bir şey
2: orada da
1: yapmış
2: yine
1: mıydı?
2: aynı şekilde takip ediyorlar. Yani orada Türkiye Futbol Federasyonu hangi cezaları verecek? Hakkaniyetli cezalar verecek mi? Herhangi bir tırnak içinde kayırma yapılacak mı? Yani buradaki usule bakıyorlar. Eğer buradaki usul gerçeği tam tersi olursa ya da verilmesi gereken cezalar verilmiyorsa o zaman burada uluslararası boyutta devreye giriliyor. Ama şu anda biz kendi evimizin içerisinde bir olay yaşıyoruz. Onlar sadece dışarıdan burada yaşananları takip ediyorlar.
1: Futbolda neler konuşuluyor şu anda? Yani benim en işte takip edebildiğim kadarıyla bu liglere yönelik bir
2: Kesinlikle.
1: erteleme, işte peşi sıra gelen şampiyonluklar acaba etkilenir mi şeklinde soruları
2: Şimdi
1: gördüm.
2: çok soru
1: Ne
2: işareti var
1: var? Yani
2: aslında.
1: hangi soru işaretleri var? Onları da netleştirelim
2: Sırayla
1: burada
2: hızlıca
1: seninle.
2: hepsini ben
1: Lütfen.
2: hem sorusunu ileteyim hem cevabını
1: Evet.
2: vermeye çalışayım. Birincisi, Merkez Hakem Kurulu ne olacak? Şimdi Şükrü Bey de söyledi. Merkez Hakem Kurulu'nda Ferhat Gündoğdu istifa etmedikten sonra
1: Evet.
2: görev bırakılmıyor. Ama burada bu saatten sonra ben şahsen devam edebileceğini düşünmüyorum. Kısa zaman içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar almasını bekliyoruz. Yeni bir MHK'nin oluşturulmasını bekliyoruz. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü bize gelen bilgilerde bazı eski hakemlerin, hakem hocalarının arandığı ve bu görevin kendilerine sorulduğu yönünde bilgiler var, duyumlar var, iddialar var. İsmi geçen isimler var. Mesela Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ismi geçiyordu Merkez Hakem Kurulu'nda mevcut yapıda. Aynı şekilde ismi geçenlerden biri geçici olarak Anthony Taylor'ın ismi geçti ama orada 2 ay önce hakemliği bıraktı. 1 yıl önce bırakması gerekiyor Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapması için. Orada belki bir talimat değişikliği yapılabilir ama geçici olarak düşünüldüğünün yine altını çizelim. Kutlüs Müftüoğlu'nun ismi geçiyor ve Sürat Müniroğlu'nun da yine ismi geçiyor Merkez Hakem Kurulu için. Bizdeki bilgilerden biri bugün de basına da yansıdı. Salı günü bizim biliyorsunuz bir de milli maç tempomuz var. Uluslararası Ligi'nde amili futbol takımımız sahaya
1: Ne
2: çıkıyor.
1: yazık ki yenilsek de.
2: İtalya maçı var şimdi pazartesi günü önümüzde. Dün akşam yine sahadan mağlup ayrıldık. İtalya maçının hemen ardından Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir olağanüstü toplantı yapacağı bilgisi var. Bu toplantıda tabii bu soruların hepsinin cevabını bulacağız. Ama şunu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu şimdi mevcut MHK biraz önce söyledi Şükrü Bey de. Ya bir güven alanı. Yani hakemlik, yargıçlık gibi bir güven alanı.
1: Evet, Adalet
2: Şimdi
1: Bakanlığı gibi mesela hakikaten öyle bir konumda, yani
2: istifa
1: bağımsız olması
2: edilemiyor.
1: gereken,
2: Evet.
1: tarafsız olması gereken bir
2: Yani
1: konumdan bahsediyoruz.
2: istifa vermeden alamıyorsunuz
1: Evet.
2: görevden.
1: Çok güçlü aslında.
2: Yani oradaki bardak bir kırıldı. O bardağı siz bundan sonra ne kadar yapıştırırsanız yapıştırın, o güven gibi. Dün Emin Özkurt yine avukat hocamız çok güzel bir şey söyledi. Onu burada yani ruh gibi diyor. Bedenden çıktıktan sonra bir daha geri dönmez güven diyor. Şu anda bu güveni Merkez Hakem Kurulu devam ettiği takdirde nasıl sağlayacaksınız? Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek açıklamaları var. Yani bunlar

0: Daha sonra bu tepkiler futbol kamuoyunda kendilerini artarak gidecek.
1: Ki Ferhat Gündoğdu ile ilgili de galiba ta Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a kadar
0: o zamanlardan
1: yani uzun beri. Zamandan beri açıklamalar vardı.
0: Şimdi orası
1: zaten.
0: Tepki vardı. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir karar alacak? Bu da çok konuşuluyor. Yani yola devam edecek mi? Şimdi Temmuz ayında bir seçim var. Olağan genel kurul var. Ama bir olağanüstü genel kurula gidebilir mi? Bunların hepsinin aslında cevabını biz yapılacak ilk toplantıda öğreneceğiz.
1: O da Salı günü.
0: Salı günü önemli yapılmasını diyorsun. Bekliyoruz. Çünkü bir milli maç tempomuz var. Bu milli maç temposundan dolayı bir pazartesi günü İtalya maçı oynayacağız. Büyük ihtimalle yetkililer de yine o maçta olacaklardır. Milli takımın yanında olacaklardır. Salı günü de bu toplantının yapılmasını bekliyoruz. Önemli çünkü burada bazı maddeler de var. Örneğin maddelerden birinde ben ifade etmek isterim. MHK değişimlerinde tayinleri hakem işleri yapar diye. O hakem işlerinin başındaki müdür de şu anda faal bir hakem. Abdullah Hoca. Yani o nedenle orası nasıl ilerleyecek? Kısa zamanda bir merkez hakem kurulunun ve başkanın gelmesi gerekiyor. Orada atamalar yapılabilsin. Erteleme talepleri ve düşünceleri çıkmaya başladı. Ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü Salı günü böyle bir toplantı yapıldığında hızlıca atamalar yapılabilir. Ama bizim şu anda gözümüzü diktiğimiz tek yer ilk yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu toplantısı olacak.
1: Kesinlikle öyle. O güven unsurunu tekrar tesis etmek önemli. Şükrü Bey, bu işin sonu nereye varacak hukuki olarak sizce? Çünkü biraz önce soruşturmanın genişleyebileceğini de söylediniz.
2: Şimdi tabii kamuoyuna yansıyan birçok delil var. Tabii soruşturma biliyorsunuz CMK kapsamında hep gizlidir. Bu delillerin kamuoyuyla paylaşılıyor olmasını tabii hukukçu olarak ben çok doğru bulmuyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Ancak bu delilleri üzerinden konuşabilirsek, konuşacak olursak soruşturmanın çok daha genişleyeceğini ve başka kişilere sirayet edeceğini de söylemekte fayda var. Çünkü burada Sayın Hacı Osmanoğlu ile ilgili de bir takım yazışmaların kamuoyuna yansıdığını hep beraber görmüş olduk. Tüm bunları değerlendirdiğinizde burada her geçen gün özellikle Yasin Kol'un ve yan hakemin telefon kayıtlarında yine diğer masak raporlarında ve ifadeleri sonrasında ortaya çıkacak durumla ilgili de başka gözaltıları da biz yakın süreç içerisinde görebiliriz. Ama tekrar ifade etmek lazım. Bir kişinin tutuklanmış olması, soruşturma açılmış olması, dava açılmış olması onun bu işten kesin ceza alacağı anlamına gelmez. Ceza hukuku biraz daha farklıdır. Ama burada şunu söyleyelim. Az önce Merkez Hakem Kurulu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nu göreve çağırabilir. Bu incelemeyi yaptıktan sonra da disiplin talimatının 82, 83. ve 84. maddeleri kapsamında tedbirli bir sevk Profesyonel Disiplin Kurulu'na görebiliriz. Eğer bu yapılırsa işte bu takdirde bir MHK başkanının görevlendirilmesi durumu olabileceği gibi ya da başkan vekili başkanlığa vekillik edebilir. Yani bu durumda var. İlla bir MHK başkanı atanacak diye bir durum söz konusu değil. Başkan vekili de bu görevi bu nokta sürdürebilir. Burada üyelerin azalması ya da böyle tedbirli sekler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde böyle bir yetki olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada tabii şu var. Disipline sevk olduğunda 48 saatlik bir savunma süresi olacak. Sonrasında disiplin kurulu bununla ilgili bir karar verecek. Tahkimi de 7 günlük bir itiraz süresi olacak. Tahkim tarafından verilen karar sonrasında bir kesinlik arz eder. Şu an UEFA ve FIFA'nın Türkiye'ye karışmasını şu anda mümkün değil. Bir kere bunu söyleyelim. Burada uluslararası bir karşılaşmadan bahsetmiyoruz. Uluslararası bir organizasyon da söz konusu değil. Ancak şuna bakar UEFA, IFAB ya da işte FIFA. Siz kendi özellik yapınızın içerisinde futbolun fair play ruhunu ve adalet anlayışını zedeleyecek eylem ve işlemler yapan kişilerle ilgili gerekli hukuki prosedürleri yürütmüyorsanız, bununla ilgili adımlar atmıyorsanız o takdirde FIFA ve UEFA'dan özellikle uluslararası karşılaşmalardan men edilme cezası alabilirsiniz. Ancak şu anda mevcut durumda bunu söylemek doğru olmaz. Haksızlık da olur. Türk futboluna haksızlık olur. Bekleyip görmek lazım. Umarım Türk futbolu buradan yeniden adaletin tesis edildiği çocuklarımızın özellikle futbola gönül veren çocukların o geleceğe ışık tutabilecek şekilde onlara önderlik yapabildiğimiz bir süreçle beraber bu sürecin sonuçlandığını görürüz.
1: Umarız öyle olur Şükrü Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Avukat Şükrü Aksu bizimle birlikteydi ve stüdyoda da Deniz Biricik bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli katkıların için. Çok sağ olasın. Şimdi efendim Deniz'i de uğurlayalım. Ben sizinle bir haber daha paylaşayım. Şöyle ki Amerikan Başkanı Trump'la devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gecikme yaşanmadığını söyledi Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da sürekli görüştüğünü söyleyerek Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan benim dostum dedi.
3: I love Turkey. President Erdogan is a friend of mine, as you know.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın arkadaşım dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, herhangi bir gecikme yok dedi. Trump, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de KALTSA yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. KALTSA yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti. Barak, KALTSA'nın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel istişare toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Destici, PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini söyledi. Sürecin takipçisi olacağız, devletimize güveniyoruz dedi.
2: PKK terör örgütü, bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir. Türk milleti ifadesinden, Türkçeden, üniter devlet yapımızdan ve milli egemenliğimizden taviz verilmesini asla kabul etmeyiz. Terörün sona ermesi, milletimizin ortak geleceğini ve devletimizin bütünlüğünü güçlendirmelidir. Terörle mücadelenin kalıcı başarısı için adaleti, eğitimi, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı da güçlendirmeliyiz. Bu konuda devletimizin yürüttüğü çalışmaların sonucunu, verilen sözlerin sahadaki karşılığını elbette dikkatle takip ediyoruz. Devletimiz de takip ediyor. Biz zaten sözün başında da söyledik. Sürecin başında da söyledik. Biz devletimize güveniyoruz.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım dedi.
0: İstifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.
3: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'lerin istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin Nefes gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna izleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara yanıtını verdi.
1: İnatla umutluyum, bu bir yaşam biçimi demişti. Efendim, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Yuanna Kucuradi hayatını kaybetti. Felsefeyi insanla buluşturan Kucuradi bir süredir aslında hastanede tedavi görüyordu.
4: Felsefeyi üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Çünkü felsefe hayat içindedir, farkındaysak.
0: Felsefeyi dersliklerinden çıkarıp insanla buluşturmak için çabaladı. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilim dünyasına damga vurdu. Ulusal ve uluslararası sahada birçok başarıya imza attı. Filozof Profesör Doktor Yuanna Kucuradi hayatını kaybetti.
4: Bize bugün hep farklılıklarımıza saygı diye öğretiliyor. Farklılıklar çok bellidir. Aynılığı görmek zor işte.
0: Yuanna Kucuradi 1936'da İstanbul'da doğdu. 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Kucuradi 1965'te doktora derecesini aldı. 5 yıl sonra doçent, 1978'lere profesör oldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu. 34 yıl boyunca da bu bölümün başkanlığını yürüttü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kuçurali, UNESCO kürsüsünün de başkanıydı.
4: İnsanlar akıl ve vicdanla donatıldıkları için eşittirler. Haklar bakımından eşittirler. Temel haklar, ana haklar bakımından eşitiz.
0: Kuçurali, felsefenin her alanında önemli bir miras bıraktı. Profesör Doktor Kuçurali, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödüllerine layık görüldü.
4: Kimse işkence görmeyecekse bu ne demek? Kimse işkence yapmayacaktır demektir. Bütün haklar için böyle. Yani hep bize göre, bize almakta çok hazırız ama bizim yapmamız gereken şeyleri de en başta düşünmemiz gerekiyor.
0: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuçurali bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kuçurali, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
4: Bunu gösterecek şekilde bir özet.
1: Efendim, kıymetli hocamızı bize saygıyla anıyoruz. Tüm sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Eskişehir'de 2012 yılında ölü bulunan Yakup için dosya yeniden açıldı. Gözaltına alınan baba 14 yıl sonra tutuklandı.
5: Yakup!
0: Günlerce kayıp olarak arandı. Cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. 2,5 yaşındaki Yakup'un babası 14 yıl sonra tutuklandı. Yakup Bozkurt, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşıyordu. 2012 yılında kaybolduğunda henüz 2,5 yaşındaydı. Yakup için ekipler ve bölge halkı seferber oldu. Arama çalışmaları günlerce sürdü. Çalışmaların 12. gününde Yakup'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cinayet şüphesine rastlanmadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt dosyasını yeniden açtı. JASAT ekipleri çocuğun ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdülrezzak Bozkurt'la 3 akrabası gözaltına alındı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Abdülrezzak Bozkurt cinayet şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
1: Zehir tacirlerine yönelik 75 ilde son 10 günde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlara 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı. Yapılan aramalarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1.537.667 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Dubai Tel Aviv seferini yapan uçağın kaptan pilotu ilk kez konuştu efendim. Geçtiğimiz hafta malum bu uçağı çok konuşmuştuk. Hindistan Başbakanı Modi'nin aradığı pilot korku dolu anları anlatırken kimsenin ölmesine izin veremezdim dedi.
0: Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağının bıçaklanan pilotu ilk kez konuştu. Abu Dhabi'de tedavi altındaki Hintli pilot Simit Machar, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı konuşmada yaşadıklarını anlattı.
6: Saldırı anında hayatta kalma mücadelesi veriyordum. Yerde yatarken uçağın hızla irtifa kaybettiğini hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken diğer yandan kendi kendime bu son hamle, yapabilirsin, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
0: Modi de pilot için tüm ülkenin dua ettiğini söyledi.
7: Tüm tapınaklarda ve kutsal mekanlarda uzun ömürlü olmanız dileğiyle dualar edildi ve ilahiler okundu. Hepimiz sağlığınıza kavuşmanız için dua ediyoruz.
0: Suudi Arabistan'dan da olaya ilişkin ilk açıklama geldi. Soruşturmadaki ilk bulguların gözaltındaki yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını gösterdiğini duyurdu. Olay üzerine uçağın Tebük'e acil iniş yaptığı, saldırgan yardımcı pilotun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağı 30 Eylül'de Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış. İsrail Başbakanı Netanyahu, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını savunmuştu.
1: Efendim şu görüntünün güzelliğine bakın. Beyaz altın diye tabir edilen pamukta artık hasat dönemi başladı. Ege bölgesinde de tarlalarda kozalar açtı.
8: Tarlalar beyaza büründü. Pamuk kozaları açmaya başladı. Beyaz altında hasat dönemi geldi çattı.
9: Eskiden elle toplama vardı, işçiler geliyordu. Onlar çok zahmetli ve uzun süreçte devam ediyordu. Ama şimdi artık makineli hasat bir makine günde 150 dönüme yakın yer topluyor. Bu bizim işimizi hızlandırdı. Yağmurlara kalmayı engelledi.
10: Ege'nin beyaz altının yüzünü gösterdi. Tarlalar beyaza büründü. Ekim ayı gelince de tarlalarda hasat mesaisi başladı.
8: İzmir Menemen'de pamuk ekim alanlarında %80 gerileme var.
11: Beyaz altın bana göre siyah altına dönmeye başladı.
8: Verimli Ova'da 140 bin dönüm pamuk ekilirken ekim alanları 25 bin dönüme kadar geriledi. Önce kuraklık etkisi, ardından maliyetler üreticiyi pamuktan uzaklaştırdı.
12: Geçen yıl daha bozuktu susuzluktan olarak da. Yani sulanmadı yerler. Bu sene rahat rahat güzel diyor sulandı. Ama gel gelip fiyatlar bozuk. 4 seneden beri aynı paraya satıyoruz. Maliyeler 45 lirayı buluyor. Sattığımız kilosu da 35 bin lira şu anda. Yani. Zararında şu anda. Mazot oldu 100 bin lira.
10: Biz hep pamuk için beyaz altın deriz. Hala beyaz altın değerini koruyor
9: mu? Eskidendi. Şu anda değersiz altından bile dönüm maliyeti 45 lira kilosu. Biz 40 liraya bugün pamuk satamıyoruz.
8: Üretici bazı tarlalara pamuk yerine ayçiçeği dikti.
13: Ege'nin pamuğu dünyada sayılı pamuk üretimi yapılan pamuklardan biridir. Lif uzunluğu olsun, renk olsun, kalitelisi olsun tekstilcinin tercih ettiği, dünyada tercih edilen. Geldiğimiz noktada pamuk üretimi yapılmayacak bir duruma geldi. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde bir fiyat politikası devam ederse, üretim maliyetlerimiz arttıkça pamuk üretiminden maalesef ki seneye belki hiç dikilmeyecek.
8: Türkiye genelinde de pamuk ekili alanlarda gerileme var.
14: Daha az su isteyen özellikle ayçiçeği gibi ürünlere bir yönelme oldu. Ama pamuk ekim alanlarına baktığımızda 2026 yılı artık en dip nokta diyebileceğimiz bir üretim alanı oldu ne yazık ki. Yani 1995 yılında Türkiye'nin pamuk ekim alanı 757 bin hektarken bu 2010 yılında 480 bin hektara geriledi. 2026 yılında ise 275 bin hektara düştü ki işte 500 bin ton diyelim üretim yapıyoruz ama tüketimimiz 1,5 milyon ton. Dolayısıyla Türkiye 1,1 milyon ton civarında bir pamuğu ithal etmek durumunda kalıyor.
8: Üreticinin destek beklentisi yüksek.
13: Sebzede de, meyvede de, diğer tarım ürünlerinde, ayçiçeğinde de pamuk denge ürünüdür. Devletimizin pamuğu desteklemesini istiyoruz.
1: Şanlıurfa'da yapılan Teknofest Güneydoğu 4. gününde sürüyor. Bugün Teknofest'i Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret edecek. Buse Deviren de takip ediyor. Hemen dönelim Buse'ye. Buse bu yıl hakikaten bir başka Teknofest yerde Şanlıurfa olunca arkanda da hatta o hareketliliği, renkliliği gördüm. Hemen sözü sana bırakayım.
15: Evet Kübra, aslında dün sosyal medyada da bence Urfa'nın en renkli görüntülerini yaşanmasına sebep olan Şanlıurfa'da halay çeken robot. Şimdi onunla ilk önce bir selamlaşacağız mı? Merhaba diyor bana. Selamlaştık, tokalaştık. Merhaba dedik. Bir de öpücük gönderecek galiba bize. Bir de öpücük göndersin Habertürk izleyicilerine. Evet, Habertürk izleyicilerini selamlıyor. Öpücük gönderdi. Şimdi o bize halay çekecek. Halay vakti. Biz kenara çekelim şimdi. O oynayacak bizim için. Etrafta da onu izleyenler var. Biz ilk önce gördüğümüzde yapay zeka zannetmiştik. Sonra yanına gelelim dedik buraya. Gerçek olduğunu gördük. Yer Şanlıurfa olunca Teknofest'te kaçınılmaz haliyle ona da Urfa'ya uyum sağlaması için halay kodlamaları yapıldı ama ben şimdi detayları da öğreneceğim. Bu robot nasıl halay çekiyor? O detayları sizden alırım Onur Bey. Nasıl oldu bütün bunlar?
16: Merhabalar. Öncelikle bu robotlar aslında dünya genelinde kullanılan çok geliş hareket kabiliyetine sahip robotlar. Uygun yazılım yüklendiğinde her türlü hareketi yapabiliyorlar. Biz de Entertek olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi'nin teknokentiyiz ve her teknokente katılıyoruz. Her Teknofest'e katılıyoruz. Özellikle Teknofest'lerde halkın faydalanabileceği, eğlenebileceği teknolojileri oraya getirmeye çalışıyoruz. Robotumuz da bu sene sıra gecesiyle aslında meşhur oldu. Çok ilgisini çekti insanların. Bu da bizi çok mutlu ediyor.
15: Kodlamalarla mı yapıyorsunuz? Yani yükleniyor mu hareketlerin tamamı ona?
16: Aslında evet. Otonom da hareket edebiliyor. Hareketleri yükleyebiliyorsunuz da. Her ekleminde belli motorlar var ve bu motorların uygun senkronizasyonlarla çalışması üzerine yazılımlar yapılıyor. Bu yazılımlar da robotu çalıştırıyor.
15: Yer Şanlıurfa olunca size dediniz ki biz robotumuzu halay çektirelim.
16: Bize dediler ki buraya gelen İsotu koklar ve Şanlıurfa'nın ruhuna
15: alkış yapıyor.
16: Robotumuz da zaten Şanlıurfa'ya gelir gelmez halay çekmeye başladı.
15: Ortama uyum sağlama deyince de sizin robot.
16: Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
15: Çok ilgi çekiyor şöyle. Çocukların da çok ilgisini çekiyor. Dün de burada bir sıra gecesi vardı. Sıra gecesinde Urfa'nın geleneksel böyle kıyafetlerini giyen dansçılarıyla birlikte halay da çekti. O görüntüler de tabii ki yer buldu. Bayağı güzel. Elinde de mendili var. Dün hatta ben robota para takıldığını bile gördüm burada. Çocuklar da tabii onlarla oynamak istiyor. Ha, siz de oynayın çocuklar. Karşılıklı oynayın. Gerçekten sosyal medyada ilk gördüğümüzde daha keşfetmemiştik bu alanı, bu standı. Dedik ki yapay zeka herhalde, gerçek değil diye düşünmüştük. Ama evet, yani halay çeken robot gerçektir. Karşılıklı oynuyor çocuklar. Dokunmadan yapalım. Çocuklar da tabii acayip ilgilerini çekiyor. Ama artık işte böyle bir çağdayız. Şanlıurfa'ya Teknofest gelince halay kaçınılmaz oldu aslında. Tam olarak teknolojiyle yerel durumun, yerel oyunların buluşmasının tam olarak karşılığı bu olabilir. Bu robotu da aslında sosyal medyadan gören belki izleyicilerimiz vardır. Ya yapay zeka mı değil mi diye anlaşılmıyor. Ama biz de böyle canlı olarak Habertürk ekranlarından gösterelim sizlere. Bu robot gerçek. Başka neler yapabiliyor?
16: Aslında birçok farklı hareketi yapabiliyor. Koşabiliyor en basından şu an ama alan çok müsait olmadığı için onu gösteremiyoruz. Bu robotların dövüşleri yapılmaya başladı yakın zamanda. Bayağı dövüş sanatlarına yönelik hareketler de yapabiliyor. Bunların ötesinde tabii bu işin biraz eğlence kısmı. Asıl amaç aslında insanların yapabildiği birçok işi de bu robotlara yaptırabilmek. Şu an birçok fabrikada üretim hattında da çalıştıklarını biliyoruz.
15: Mesela atıyorum şu an gösterdi bu yaptığı hareketi, işte yani elini böyle sağa sola çeviriyor. Onu mesela ne kadar önceden bu hareketini gösteriyorsunuz örneğin ona?
16: Aslında şöyle hazır kodlanan hareketlerin yanında anlık olarak bazı hareketleri kendiniz de kodlayabiliyorsunuz. Belli modları var. O modu açtığınızda sizin yaptırdığınız hareketi kaydediyor ve sonra bir tuşla çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca yapay zeka desteğiyle üzerindeki sensörler ve lidarlardan da destek alarak tamamen otonom olarak da hareket edebiliyor.
15: Halay harici başka hareketleri var mı?
16: Buraya uyar mı çok bilmiyoruz ama bale de yapıyor.
15: Bale de mi yapıyor? Bale yapan robot da var yani. Şu an ama halay çekiyor. Ortam bunun için müsait. Başka bir gün bir şehirde olursak orada da bale yapar herhalde.
16: Mutlaka bekleriz.
15: Evet, biraz daha izlemek istiyoruz galiba. İzleyicilerimiz de izlemek istiyorsa alkış da yapıyor. Mendiller de eline çok yakışmış. Biraz tabii çocuklarla çok yakınlaştı. Alan da daraldı. Gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli. Bizim de çok ilgimizi çekti. Elindeki mendillerle birlikte dün sıra gecesine katılmıştı. Teknofest'in aslında en ilgi çeken alanlarından bir tanesi de işte burada halay çeken, sıra gecesine katılan robot. Çok teşekkür ederiz. Bir daha bir Habertürk izleyicilerine el sağlayıp öpücük gönderirse.
17: Hemen sağlatalım.
15: Hemen el sağlasın. Robot Habertürk izleyicilerine el sağlıyor.
17: Bir de öpücük
15: selamlıyor. Bir de öpücük gönderiyor sizlere. Urfa'dan, Şanlıurfa'dan, Teknofest'ten. Evet, selamladık onunla birlikte. Veda edelim size. Dans eden robot gerçek arkadaşlar. Diyelim, sözü yanına bırakalım.
1: görüntülerdi. Buse Deviren aktardı. Buse, hakikaten bir yerlerde belki şöyle çiğ köfte yoğuran robot bile görebilirsin. Yani hazır Şanlıurfa'dasın. Sen biraz daha gez dolaş. Bakalım efendim Buse nelerle karşılaşacak? Şanlıurfa'dan aktardı. İnsansı robot bu kez halay çekti. İşte gördüğünüz gibi Teknofest bu yıl 15.'si düzenleniyor ve Şanlıurfa'da gördüğünüz gibi Buse Deviren de bize aktarıyor orada yaşananları. Buse, hakikaten oralarda bir yerlerde biz de kendi aramızda konuştuk. Böyle belki bir çiğ köfte yoğuran robot bile görebilirsin. Efendim işin aslı şu aslında. Şimdi o çocukların heyecanını ekranlarda görüyorsunuz. Yani o robotla kurduğu iletişimi. Yani işin eğlencesi bir yana o çocuklar işte hayal kuracaklar. Yani biz de bunu yapabiliriz. Biz de bunu ileride yapabiliriz diye. Dolayısıyla o çocukların heyecanı, o robotla münasebeti hakikaten çok kıymetli. Hani hep diyorduk ya işte bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun ve neler yapılabildiğini görsün ve bunun neticesinde de bir vizyon çizsin kendisine diye. İşte Şanlıurfalı çocuklar da bugün o vizyonu belki de bu vesileyle çizecekler. Ekranlarınızda onların o neşesini de, robotla olan o merakını da biraz önce görmüş olduk. Dediğimiz gibi Teknofest sürüyor. Birazdan hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da o noktada olacak. Biz de canlı olarak aktaracağız neler olduğunu. Şöyle bir Buse'de bir geçsin bakalım. Başka neler görecek? Tekrar Buse'ye de bağlanırız. Saat başında devam edeceğiz.

0: sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Brad Pitt mi, Tom Cruise mu? Brad Pitt'in gişelerde en başarılı 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünyada güç dengeleri değişiyor mu? Teknoloji devleri siyasetin neresinde? Yapay zeka insanlığın geleceği mi, en büyük tehdidi mi? Trump ne istiyor? ABD-İran geriliminde çözüm mümkün mü? Avrupa'da savaş endişesi ve sokak hareketleri. Semiha Şahin soruyor, hukukçu Dr. Selmet Erdem, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Sari Özdemir, Türker Akıncı, süper haber yazarı Koray Kamacı ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 14'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor efendim. Önce bir fon soruşturmasıyla başlayacağız. Ardından bugüne ilişkin operasyon var Ataşehir Belediyesi'ne yönelik. Onunla ilgili detayları size aktaracağım. Şimdi fon soruşturmasında durum şu. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı ve soruşturmada artık tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturması genişleyerek sürüyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı böylece 85'e yükseldi. Ve Ataşehir sabah saatlerinde bir operasyon vardı. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve iki belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
0: Ve futboldaki deprem, efendim o tartışılan isim tutuklandı. Kimden söz ediyorum? Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Onun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan ve

0: İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan bir açıklama var. Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat en yüksek Eylül ayı ihracat rekorunun kırıldığını söyledi.
1: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
2: %15,4'lük artış gerçekleşti. En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı.
1: 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır.
2: Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı. Yeni ihracat rekorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.
1: Geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
2: Ticaret Bakanı Bolat, hedefin şimdiden aşıldığını ifade etti.
1: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız.
2: 2026'nın ilk 9 ayı ihracatta rekorlarla geçti. Önümüzdeki aylarda da beklenti yüksek.
1: 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ihracat rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklere dikkat çeken Yılmaz, ihracatımız ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracat rekorunu sosyal medya hesabına taşıdı. Şimşek, üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: ABD'li senatörden Netanyahu ve İsrail lobisine sert tepki geldi. Bernie Sanders efendim daha önce de mesela şöyle ifadeleri olmuştu. Bizim vergilerimizle, Amerikalıların vergileriyle bu savaş finanse ediliyor, İsrail'e destek veriliyor şeklinde de yine açıklamalar olmuştu. Bernie Sanders bu kez AIPAC'i ABD ara seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Netanyahu'nun karşıtı adayları hedef almak için yüz milyonlarca dolar harcamayı planladıklarını da öne sürdü.
2: Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail lobisi AIPAC'in seçimlere müdahale ettiğini ileri sürdü. Sanders, lobi grubunun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karşıtı adayları yenilgiye uğratmak için yüzlerce milyon dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Amerikalı senatör, söz konusu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi lobisinin ara seçimlerde Netanyahu karşıtı adaylara hedef almak amacıyla 233 milyon dolar harcamayı planladığını belirtti.
3: There is no military purpose.
2: Sanders, lobi grubunun Michigan eyaletindeki ön seçimlerde Demokrat aday Abdul El Said'in kaybetmesi için 33 milyon dolar harcadığını söyledi. Ancak İsrail yanlısı lobinin bu çabalara rağmen başarısız olduğunu vurguladı. Amerikalı senatör AIPAC'in Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı sesini yükselten adayları seçimlerde devirmeyi hedeflediğini kaydetti. Lobi grubunun seçimlerde kaybetmeye devam edeceğini savunan Sanders, Amerikan yönetimine de çağrıda bulundu. İsrail'e yapılan askeri yardımların derhal sonlandırılması gerektiğini bir kez daha yeniledi.
0: Ve şimdi de petroldeki son duruma bir bakalım. Şimdi efendim Amerikan Başkanı Trump diyor ki İran'la yaşanan kriz kısa sürede sona erecek ve bunun neticesinde de petrol fiyatları eski seviyelerine dönecek. G7 ülkeleri de piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. İşte bu fiyatları dengelemek için ve kararın ardından da Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına düştü.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak

0: getirmeyeceğini söyledi.
1: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
0: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
2: İspanya'nın doğusunda sel var. Valencia, Katalonya ve Kastilya'da etkili olan selde bir kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de mahsur kaldı.
0: İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok bölgeyi su altında bıraktı. Valencia, Katalonya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanak şiddetli sel ve taşkınlara yol açtı. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağış düştü. Felaketten en çok etkilenen nokta ise Albacete kentine bağlı Madrigueras ilçesi oldu. Baskınlarda evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadın suyla dolan evinde mahsur kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Evlerinde ve suyun ortasında mahsur kalan 90 kişi ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şiddetli sel ve sağanak sosyal hayatı da etkiliyor. Felaketin yaşandığı bölgedeki ulaşım ve eğitim tamamen durdu. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesiyle 400 binden fazla öğrenci okullarına gidemedi. Güvenlik gerekçesiyle birçok karayolu trafiğe kapatılırken tren seferlerinde de uzun süreli aksamalar ve gecikmeler yaşanıyor.
2: Ve sıradaki haber efendim kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Şöyle ki Yargıtay yenilenen kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile, şimdi normalde 5 yıl geçtikten sonra aslında emsal ve raiçlerin altında kalanlarla ilişkin bir değerlendirme yapılırdı. Fakat Yargıtay diyor ki 5 yıl geçmemiş olsa bile emsal ve raiçlerin altında kalmışsa kira bedeli için şartların oluşması halinde kira tespiti yapılabilir.
0: Kira sözleşmesi yenilendi. Ancak kira bedeli emsallerin altında kaldı. Yargıtay yeni sözleşme var, 5 yıl beklenmeli diyen mahkemenin kararını bozdu. Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir iş yerinde 2005 yılında başlayan kira ilişkisi için taraflar 2018'de yeniden sözleşme imzaladı. Kiracı 2021'de aylık 22 bin lira öderken mülk sahibi bu bedelin emsallerin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını istedi. Kira tespit davası açtı. Yerel mahkeme ise 2018'de imzalanan sözleşmeyi esas aldı. Üzerinden 5 yıl geçmediği gerekçesiyle kiranın emsal bedellere göre yeniden belirlenemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yerel Mahkemenin kararını bozdu. Karara göre yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ilk kira ilişkisinin başlangıcı esas alınabilecek. Şartların oluşması halinde kira bedeli hakkaniyete ve emsal kiralara göre belirlenebilecek.
2: Hatay Reyhanlı'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKPC'li Bülent Dükancı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Dükancı'nın 11 Mayıs 2013'teki Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelinin Antakya'nın Gülderen Mahallesi'ndeki adresine jandarma, emniyet ve MİT desteğiyle operasyon düzenlendi. Dükkancı yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz gün

0: Neredeyse saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanmıştı. Antalya'da bir kişi iddiaya göre bahçesine taş atılınca sinirlendi, eline pompalı tüfeği aldı ve sitenin içinde gezerek çocukları tehdit etti.
1: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
2: Benim çocuğumla beraber iki tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
1: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
2: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
1: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
2: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
1: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2: Hala şahıs bu sitede oturuyor. Ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
0: Ve dönelim Şanlıurfa'ya. Teknofest Güneydoğu'nun bugün 4. günü, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşacak. Buse Deviren de ilk günden beri takip ediyor. Bakalım bize şimdi neler aktaracak bu dilimde. Biraz önce oldukça renkli görüntülere de sahne olmuştu hakikaten Teknofest alanı. Buse, bu yıl Şanlıurfa'da sen aslında ilk senelerinden beri Teknofest'i takip ediyorsun. Özellikle böyle Güneydoğu'da olması, Şanlıurfa'da olması bir farklı mıydı? Senin en çok neler dikkatini çekti?
3: Evet Kübra, aslında söylediğin gibi ilk yıllardan beri Teknofest'i takip ediyorum ama ilk defa bu kadar kalabalık bir Teknofest'e denk geldim diyebilirim. Çünkü genç nüfusunun oldukça fazla olduğu bir şehir Şanlıurfa, aynı zamanda üniversitede var burada. Dolayısıyla çevre illerden de gelmeleriyle birlikte çok kalabalık bir Teknofest'i yaşıyoruz bu anlamda. İki ev sahipliği açısından da onların burada olması çok kıymetli. Teknofest oldukça güzel geçiyor. Bildiğiniz üzere Teknofest'lerin kapanış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da her defasında katılıyor. Teknofest yarın aslında son bulacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu alana gelecek. Bir programı oldukça yoğun. Hem de Şanlıurfa'da sadece Teknofest için bulunmayacak, farklı programları da olacak. Saat 14 itibariyle Teknofest'in bulunduğu GAP Havalimanı'na buraya gelmesini bekliyoruz. Şu anda saatlerimiz yine 14'ü geçti. Yaklaşık 14.30 civarında buraya gelmesini bekliyoruz. 15.30'da da Şanlıurfa'da bir hastane açılışı olacak. Şehir Hastanesi açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve akabinde yoğun bir programı var bugün. Yine Şanlıurfa'da devam edecek olan programında da 17.30'da da Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışına katılacak. Buraya geldikten sonra burada bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Kapalış konuşması olacak bu ama Teknofest yarına kadar yine devam etmiş olacak. Akabinde de buradan ayrıldıktan sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış programı, akabinde de Şanlıurfa AK Parti İl Başkanlığı binası için bu alandan ayrılmış olacak. Teknofest oldukça heyecanlı. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılmasıyla birlikte daha da kalabalık bir günün yaşandığını söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı geldiğinde de yeniden takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Buse Deviren aktardı. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz efendim. Saat başında tekrar görüşmek üzere.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinde Ne bu hafta. Oyuncu Melis Birkan ve Timur Acar konuk oluyor. Seyirciden tam not alan, şirreti evcilleştirmek oyununu anlatan Melis Birkan ve Timur Acar, Shakespeare'in dünyasından kadın erkek ilişkilerine, karakterlerin hikayelerinden, oyunculuk deneyimlerine uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Film konuşacağız. Mehmet'le uzun süredir romantik film konuşmamıştık. romantik bir film konuşacağız. Charlie Harper, bir bakalım.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be. And she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special. I had this idea in my head of what everything would be like.
2: We're starting our new life.
1: Somehow it was even better.
3: You're a nostalgic person.
1: I just wonder what purpose it serves.
4: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
0: Charlie Harper, bizde bir de her şeye rağmen eklemişiz Charlie Harper'a. Hmm. Bu aslında Romeo Juliet gibi. Charlie Harper, Charlie oğlanın, Harper kızın adı. Mehmet, ne diyorsun?
5: Ya bu film geçen sene Toronto Film Festivali'nde çıktı, 2025'te. Orada film beğenildi. Bir dağıtımcılar da hemen orada anlaşmaları imzaladılar. Fakat neredeyse bir yıl sonra gösterime giriliyor. Dünyada da, Türkiye'de de. Şimdi başrolde Emilia Jones var. Koda'dan tanıyoruz onu. Büyümüş. Ben hatta başlangıçta tanıyamadım Emilia Jones'u. Uzun süre tanıyamadım. Koda'dan hatırlayamadım yani.
0: Koda'dan değil de bir yakında ben bir dizi var, Task diye. Ha, orada, Mark Ruffalo'nun orada var. Oradan dedim. Nereden? Ha, oradaki kız.
5: Evet, ya bir dediğin gibi bir kere bir aşk filmi. Yani romantik filmler, her filmde bir romantik sahne oluyor ama direkt olarak aşk konu alan filmler son yıllarda pek yok. Bu film direkt olarak yani romantik komedi de değil kesinlikle. Tam bir aşk filmi. Bence çıkış noktası da hoş. Çıkış noktası şu. Yani sen aslında bu lisede bir eşitlik vardır. Oradaki ilişkide bir eşitlik vardır ama liseden sonraki hayat, üniversite veya hemen o yıllarda birden hani farklar ortaya çıkmaya başlar. Ve birçok ilişki orada çöker aslında. Ya bu gerçek hayatta da böyledir. Bu da tam o krizi yaşayan bir hikayeye odaklanıyor. Ya kız, ikisi de üniversite okumak istemiyorlar. Ama kızın çok somut bir hedefi var, yani şef olmak istiyor. Kafasında bir şey var, tutkusu var. Bir plan yapmış nasıl ilerleyeceğine dair. Ama erkeğe geldiğimizde erkekte hiçbir şey yok. Fakat erkeğin potansiyeli çok fazla. Kız bunu görüyor. Çok iyi kitap okuyor, yani çok iyi. Hakikaten hayata bakışı çok iyi. Çok zeki birisi, kültürlü birisi. Fakat bir baltaya sap olmak konusunda müthiş bir isteksizlik var. Bunu çok güzel yakalamış ve bu ilişki nereye gidecek? Birbirlerini çok seviyorlar. Bir kere hikaye güzel. Ha, kurguyu o şekilde yapmak zorunda mıydı? Çok kafamızı karıştırıyor ilk yarım saatte. İnanılmaz kafamızı karıştırıyor. Neden o kadar kafamızı karıştırmak zorundasın? Ya yani iki tane ayrı tanışma sahnesi, onları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Ben ya bazen anlayamıyorum. Yani senin elinde iyi bir hikaye var. Sade bir şekilde anlat. Bak, Avrupa sanat sineması dediğimiz şeyin içerisinde bir sürü yönetmen son derece sade bir şekilde anlatıyor. Hikayene güvenme, anlat. İlle böyle hikaye kurgusuyla oynaman gerekmiyor. Bence o oyunlar filmin aleyhine çalışıyor.
0: Kafamızı gereksiz karıştırıyor. Filmden koparıyor. Ne oldu ya falan diye. Orada bir röportajlarına baktım yönetmenlerin de. Yani hocam, yani kendine hani böyle bir hikaye anlatıyor. Örnek alacağın şey o olmamalı. Christopher Nolan'ın Following'ini kendilerine örnek almışlar. Ama şey, onun dışında Mehmet, ben filmle ilgili benim notumu yükselten şey tam da bu söylediğin şey. Kız hatta bir yerde oğlanın potansiyeli yüksek dedin ya. Kız kendini kitaplarıyla karşılaştırıyor. Evet. Hani ben öyle mi okuyacağım, hani şey durumu falan. Ve bence filmde beni filme evet ya dediğim şey şuydu. Diyor ki neden ayrılırız? Seviyor musunuz? Seviyoruz. İyi anlaşıyor musunuz? Her şeyiniz yani mükemmel. O daha birbirine kaset yapmalardan falan o kadar da güzel romantik bir şeyle başlıyor ki her şey aynı. Çocuk diyor ki ayrılık nedenimiz farklı hızlarda büyüdük diyor. Dedim ki evet.
5: Çok işte tam onu anlatıyor ya.
0: Çok yani hakikaten hayatta da böyle. Yani bir de şey Mehmet, geriye dönüp baktığımızda, arkaya döndüğümüzde insanın o nostalji duygusu. Geçenlerde bir çalışma okudum. En çok hatırlanan şeyler insanların o lise dönemindeki anılar çok hatırlanıyormuş. Lisedeki popüler çocuklar, işte orada bazı şeyler çok hatırlanıyormuş. Geride o nostalji duygusu, geriye dönmek. Eski günler o kadar güzel miydi? Charlie ile Harper'ın çok güzel günleri vardı. Evet, güzeldi. Ama gelecekte o kadar her şey öyle mi gelecekti? Ya film de onu söylüyor. Yok. Eğer devam etseler daha da bence kötü olacaktı. O anlamda filmi sevdim. Ama Evet, yorucu, kafan karışıyor. Bir oraya git, bir oraya git, geri gel. Bu niye böyle oldu?
5: Yani yönetmenlerin adını söyleyeyim. McElrich ile Tom Dean. Tom Dean yazıyor bunları. Her filmde ortak çalışmıyorlar ama o galiba şeyleri var. Üçüncü kısa film yönetmen bir ortaklıkları var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir de o üç tane ayrı anlatı kuruyorlar. Onların kadrajları da farklı, renk paletleri de farklı.
0: Evet, açılıp
5: o yüzden ilk yarım saat, 40 dakika çok gereksiz. Final de çok iyi aslında. Final de çok güzel bağlıyor. Yani ellerindeki hikayeyi ille farklı bir şekilde anlatacağız. Farklı bir hikaye kurgusuyla anlatacağız diye gereksiz yere karıştırmışlar. Düz bir şekilde anlatsalarmış, finalleri de güçlü, bence çok daha iyi bir film olabilirmiş. Ama bu haliyle de bence
0: ilgiye değer bir
5: gerçekten
0: film,
5: hani özlediğimiz tarzda bir aşk filmi diyelim. Çünkü evet, çok biliyorsun pek çekinmiyor artık.
0: Bir de her iki oyuncuyu da beğendim. Nick Robinson da iyi, Emila Jones da. Yani onların o kimya diyorlar ya böyle filmlerde, bence yakışıyorlar. Emilia Jones'u da takip edeceğim. İyi oyuncu bence. Fena değil yani. Deyip ev sinemasına geçelim. Orada da bir aşk diyeceğim ama ya bu bayağı kanlı bir aşk. Neydi? Kalp gözü. Bir bakalım.

0: No motive yet uncovered.
1: Hey, you good?
2: Yeah. Mehmet, Kalp Gözü, Hard Eyes, Netflix'te Sevgililer Günü'nde sevgilileri öldüren bir katil hikayesi.

0: Esi kabaca böyle bir cümlede anlatabilirim. Yani başlarken biraz önce böyle düşündüm. Değil mi? Mehmet niye seçti acaba bu filmi falan dedim ama çok eğlenceliydi ya.
1: Evet.
0: Ben yani bitti böyle hiç diye bitti.
1: Romantik komediyle slasher dediğimiz türü birleştiriyor. O slasher biraz splatter horror'a dönüşüyor. Ondan söz ederiz. Ama bu konuda da yani daha önce baktığımız zaman romantik komediyle slasher'ın birleştiği bir film yok çok. Benim aklıma gelmiyor. Var mesela Warm Bodies var, Sıcak Kalpler var, Zombi 2, Zombi birbirine aşık olur falan. Çok var yani korkuyla romantizmi birleştiren, komediyi birleştiren çok film var. Shaun of Death de öyle. Ama bu böyle romantik komedi ya. Her şeyle romantik komedi. Zaten hikaye senaryonun yazışına baktım. Philip Murphy yazıyor. Buna bir de bir cinayet hikayesi ekliyor, koyuyor. Yapımcılar bu fikri satın alıyorlar fakat diyorlar ki ya biz bunu tam da bugünün yeni seyircisinin hoşlandığı tarzda bir korku filmine çevirelim. Splatter Horror'a çevirelim bunu diyerek Christopher London ve Michael Kennedy işe alıyorlar. Onlar Happy Death Day diye bir yeni bir seri çıkıyor ya ikincisi çekildi. Onun yazarları. Onlar da bu romantik komedi dokusunu koruyarak korkuyu çok abartıyorlar. Yani oradaki sahneleri çok abartıyorlar. Ama yine de he bak asıl filmin başarısı şu. O romantik komedi iyi işliyor. İyi çalışıyor. Oradaki hikaye iyi gidiyor. O karakterlerin iyi yazıldığını görüyorsun. Özellikle kız. O çok iyi yazılmış. Yani onun bütün o psikolojik, bütün serüvenini hissediyorsun. O iyi, o yazılınca korku da buna iyi ekleniyor. Ama tabii ilk mesela açılış gerçekten çok ciddi bir kan şeyi var, şiddet var, grafik işte çok fazla ve orada birçok insan kapatmasın. Yani
0: Devam
1: filme bir
0: etsinler.
1: şans tanıyabilirler.
0: Kaldı ki orada da komedi
1: Evet,
0: yüksek yine
1: evet
0: yani
1: orada da
0: o
1: var.
0: şeyde.
1: Yani o komedi, romantik komedi ikisi birlikte gidiyorlar. His Girl Friday filmine gönderme yaptıkları
0: O
1: sahneyi çok
0: vardı.
1: sevdim ben açık havada. Özetle kendi türü içerisinde iyi ve romantik komediyle slasher'ı birleştirme açısından da bence akılda kalıcı bir film olacak.
0: His Girl Friday'i de kaçırmayın bu arada.
1: O
0: Onu bir gün
1: tamam, bir
0: konuşuruz.
1: klasik.
0: Mehmet anlatır
1: Bir
0: bize.
1: klasik o.
0: Mehmet bence yapımcılar, yönetmen, yazarlar ne yapmak istediklerini çok iyi anlamışlar. Hikaye yani ne yapmak istiyoruz birbirlerini çok iyi anlamışlar. Ve böyle bir sürü bu karışık türler ise Jason'lar, korku filmi, romantik bütün her şeyi çok iyi nasıl diyeyim bir potada eritmişler diyeyim. Yani hepsini atıp çok güzel eritmişler. Hatta bir yerde diyorlar ki ya biz öyle bir karakter yaratalım ki diyorlar katil şey olsun işte bu Cadılar Bayramı'nda falan insanlar onun maskesiyle dolaşsın diye o maskedeki o kalpli gözler şeyler var. Her şeyine çalışmışlar. Bazen şey yapıyoruz ya çok klişe falan filan diyoruz ya bazen klişeler işe yarıyor yani her yerde de o klişe kelimesini negatif
1: Çok doğru
0: kullanmamak
1: söylüyorsun.
0: gerekiyor. Bence burada tıkır tıkır tıkır bütün hepsi işlemiş ve çok eğlenceli bir şekilde su gibi akıp gidiyor yani.
1: Evet, yönetmen Josh Rubin'i hatırlatalım. Ve ikincisi için de hemen hazırlıklar başladı.
0: Yani hemen bence hiç kaçırmasınlar. Ben bir göz atarım yine yani diye söyleyeyim. Hard Eyes Netflix'te Kalp Gözü herkese tavsiye edip Mehmet Bean Connect'te bayağı sağlam bir tuhaf bir aile, tuhaf bir sevgi anlayışı, çocuk eğitimi anlayışı ama sağlam bir film. İnsanı böyle hani gözünü alamıyorsun sonuna kadar. Good Boy, iyi çocuk bir bakalım.
2: Do you think I could play with Tommy soon?
3: Maybe not just yet. I know it may look unconventional. Believe me, we won't be keeping him there for long. Tommy's going through a rebellious phase.
4: Always bring self-destruction. Open your mind and invite progress.
0: İyi çocuk. Bean Connect'te Jan Komasa. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Mehmet, başlangıçtaki o rahatsızlık, o şeyden sonda gelinen o sıcak aile duygusu beni bayağı bir şaşırttı. Ama geriye dönüp film bittikten sonra duyma sevdim ya. İlginç şeyler söylüyor film bence.
1: Evet.
0: Aile olmakla ilgili.
1: Hemen şeyi söyleyeceğim. Aslında sen sıcak aile duygusu dedin ya finalde. O başka bir şey söylemek istedin sen orada. Yani filmin finalini ele vermiyorsun.
0: Ha yok yok yok. Yo.
1: Çünkü
0: yo.
1: Final çok tartışmalı bir final.
0: Evet.
1: Hemen baştan gireyim. Yani şok edici bir final. Benim için filmin değerini artıran bir final. Çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Belki de başka eleştirmenler için de tam tersine. Filmin ne dediği iyice belirsizleşiyor. Ne söylediği iyice belirsizleşiyor çünkü.
0: Çok özür dilerim.
1: Evet.
0: Bir okuduklarımdan Mehmet, yani film Amerika'da, İngiltere'de falan şeyken Fransa'da bayağı ahlaki olarak yerden yere vurulmuş. Hani niye şey diye.
1: Amerika'da da vurulmuş olabilir. Tam emin değilim ben. Ama bana sorarsan hani Amerika'da Fransa eleştirmenler

0: Belki daha çok beğenebilirler filmi.
1: Ha, bilmiyorum yani, öyle bir olabilir. Şey gördüm yani.
0: Çünkü tamam. Evet filmin hikayesinde şu biz onu söyleyelim ya. O zaten hemen fragmanda hatta afişte de bile hissediliyor. 19 yaşında bir genç İngiltere'de madde bağımlılığı, alkol her şey var. Bütün kötülükler, kötü davranış var, uygunsuz davranış var 19 yaşında. Müthiş bir agresyon var. Neye öfkelendiğini bilmiyorsun. Kullandığı dil korkunç. Ve böyle birisini iyileştirme terapisi adı altında bir aile alıyor, evde esir ediyor, zincire bağlıyor. Şimdi burada yani kafanda bir sürü soru, o sahneyi görüyoruz çok da güzel çekmişler. Önce adamı tanıyoruz, o Tommy'yi görüyoruz. Hı hı. Sonra birden film sakinleşiyor ve Makedonyalı bir göçmeni, düzensiz göçmeni görüyoruz. Onun iş görüşmesini görüyoruz. Chris, Stephen Graham'in oynadığı karakter, onunla bir iş görüşmesi yapıyor. Katrina ile birlikte o eve gidiyoruz ve o evde Tommy'yi zincire vurulmuş şekilde görüyoruz. Bence müthiş bir açılış. Yani o ilk andan o ana kadar gerçekten harika bir açılış. Ondan sonra kafamızda bir sürü sorular var. Söyleyeyim, bu soruların hepsine yanıt gelmiyor. Çok küçük bir kısmına geliyor. Çünkü film o soruların yanıtlarıyla ilgilenmiyor. Temel olarak ilgilendiği o süreç. Ya bu olabilir mi böyle bir etkileşim? Çünkü o karakter de, Tommy karakterinin de bir aileye, gerçek bir aileye ihtiyacı var mı, yok mu? Bunları sorguluyor film. Ve o etkileşimi, ya sapkın, ailenin sapkın olduğunu biliyoruz. Sapkınlık var orada, her şeyle yani. Kim
1: kendi
0: yapar
1: çocuklarıyla
0: onu?
1: İlişkisinde tabii, gördüğünüz bir iki kritik şey var. Yani çok normal değiller yani.
0: Öteki Tommy, zaten o da yolunu kaybetmiş bir karakter. Bu etkileşimden ne çıkar? Bence fikir çok güzel.
1: Fikir güzel Mehmet. Orada şimdi hani ben finaldeki o sıcak aile şeyini hani böyle çok ay falan gibi demek istemedim. Benim de sorularım var. Yani ben sana onu sorabilirim. Mehmet o öyle mi olur ya? Yani çünkü Tommy'nin annesini gördüğümüz bir an var. Yani Tommy'nin içinde yaşadığı ev böyle korkunç. Yani Tommy böyle hiç sevilmeyen falan. Öyle bir ortam değildi o
0: çok
1: ev.
0: Çok şaşırtıcı bir sahnedir.
1: Değil mi? Yani hiç öyle bir yer değil. Tommy niye böyle diyorsun?
0: Tommy'nin geçmiş hikayesi hakkında bize en önemli ipucunu orası veriyor. Yani ve Tommy hakkında hiç beklemediğimiz şeyler geliyor oradan ama... Yine görüyoruz yani veri akışı çok önemli orada o yani, sahnede.
1: Evet yani hani öyle çok Tommy'nin bu hale gelmesine neden olabilecek bir ortam gibi değil. Ya da kafamızda hep öyle şeyler var. Bu çocuk böyleyse evde ne biçim bir durum vardır gibisinden. Finalde geldiğimiz noktada da bilemedim ya ben öyle mi olur bilmiyorum. Ama yönetmen zaten biraz böyle bunu biraz absürt komedi gibi bazı şeylerinde
0: bitirmiyor
1: şey
0: hikayeyi. Yeni bir hikaye başlatıyor ve hiçbir karakterinde aslında tam bir ilerleme kaydetmediğini de söylemeye çalışıyor. Yani bizim kafamızda nedir? Böyle filmlerin sonucunda karakterler ilerleme kaydederler, bir yerlere gelirler, kendi içinde bir şey keşfederler, ahlaki çözümlemeler yapılır. Fakat burada Haneke gibi, Jean Komasa, Haneke gibi, Avrupalı yönetmenler gibi hiç bunların hiçbirine girmiyor. Bizi karanlıkla, sapkınlıkla baş başa bırakıyor. Kendi yargınızı kendiniz vereceksiniz diyor. Bu açıdan çarpıcı.
1: Bence o anlamda şeyi de zor Mehmet ya. Kendi yargını kendin ver şeyinde de sen kendi içinde de tuhaf yerlere gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle çok hani filmi açık etmiyorum ama biraz hak veriyorsun. Ya olmaz öyle şey diyorsun.
0: İşte bütün,
1: yani, orada yani... Benimle oynuyor. Benimle tartıştırdı böyle. Lan hak veriyorum. Sonra diyorum ki Kadir ne yapıyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bunu nasıl kendine söyleyebilirsin? Böyle tuhaf bir yerde bıraktı beni. Böyle bir arafta bir yerde kaldım yani.
0: Evet bence o yüzden de tam da bu karmaşa nedeniyle bence film çok İngiliz ve Amerikalı. İngiliz eleştirmenler beğendi de onlarda çok yüksek notlar vardı. Amerikalılar pek beğenmediler filmi. Fransa'da yeni gösterime giriyor.
1: Ben ya belki orada, yanlış hatırlıyor olabilirim.
0: Yok yok o
1: tepkiyi
0: şey. Almıştır kesin almıştır. Almış yani ahlaken filmin problemli olduğunu iddia edecek çok kişi vardır. Evet yönetmen de bunun için yapıyor. Çünkü bize alan açıyor. Siz yargılayın siz karar verin diyor. Fakat bana sorarsan bayağı iyi bir film.
1: İyi film yani ilgiye değer bir film. Bir bakıp dediğim gibi kendi içinizde tartışın, konuşun, bir sorun sorgulayın.
0: Tamam, amaç o zaten.
1: Evet, Andrea Riseborough ve Stephen Graham.
0: Bütün oyuncular müthiş. Çekiyor. Öteki de Anson Boone, o genç çocuk.
1: Genç
0: Tommy
1: çocuk
0: oynayan,
1: da
0: o da çok başarılı.
1: Müthiş. Kadındaki Andrea Riseborough'un o evin içinde şey gibi gezdi. Dedim ayakları var mı bu uçuyor mu evin içinde? Ruh gibi de makyajı da bembeyaz falan. Good Boy iyi film, haftanın iyi filmi evde kaçırmayın. Being Connect'te deyip Mehmet... Şimdi bir kasabaya gideceğiz. Ben kendi kendime şey diye düşündüm. Bu kasabada bir dönem Koenler yaşamış, sonra taşınmışlar ruhları.

0: Orada kalmış. Blow the Man Down Prime Video'da bir bakalım. On a New England isle in a good seaport town. Come away,
1: blow the man down. Can you start over? I'm confused.
2: It was confusing. With a brick.
1: You said it was a harpoon.
3: So what are we gonna do now?
1: I should have just called the police.
0: Mehmet, Amerika'da Maine'de küçük bir kasabadayız. Soğuk bir yerdeyiz. Soğukluğu her şekilde hissediliyor. İki kardeş annelerini kaybetmiş ve tuhaf bir cinayetin şey oluyor, kahramanı oluyorlar ve hikaye öyle akıyor. Bir de üç tane yaşlı teyzemiz var. Dört tane pardon.
4: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. 2019 yapımı bir film ama Türkiye'de gösterime girmedi. Çok konuşulmadı, bilinmiyor. O yüzden de biraz tercih ettim. Yani yeni bir film değil. Prime Video içerisinde duran bir film. Ama keşfedilmeye açık bir film. Şimdi Coen kardeşler kadar çok iyi bir mizah duygusu yok ne yazık ki. Yani Coen kardeşlerdeki o detaylara inen mizah duygusu...
0: Kasama taşımıştı Coen'ler.
4: ...olsaydı bu film çok daha iyi bir yere gidebilirdi. Ama bu haliyle de bence ilgiye değer. Bu işte filmin adı Blow the Man Out. Bir İngiliz denizci şarkısı. Daha. Pardon, balıkçı şarkı, denizci şarkısı. 1860 tarihli bir şarkı. Ve onunla başlıyor aslında. O şarkıyla başlıyor. Onları görüyorsun. Ve oradaki o erkeklerin hakim olduğu bir dünyada kadınlar var. Şimdi hem kadın dayanışmasını anlatıyor ama o kadın dayanışmasını anlatırken o bildiğimiz klişeleri kullanmıyor. Bütün kadınlar iyi değil bu sefer. Gri bölgeler çok fazla. Çok tartışmalı işler yapabiliyorlar. Yani burada o klasik klişeye saplanıp kalmıyor. Kadınlar iyidir. Erkekler kötüdür. Erkeklerin toksik şeyi vardır. Zehirler, kadınlar. Evet var, bu var zaten. Bütün hikaye bunu anlatıyor. Fakat bunu anlatırken kadınların da o dünya içerisinde nasıl dağıldıklarını, duygusal olarak nasıl dağıldıklarını da çok güzel anlatıyor. Geçmişe giderek. O yüzden de kadın dayanışması filmleri arasında kendine özgü bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Onu iyi işliyor, oradaki karakterler arasındaki çatışmaları. Ve finale doğru da çok güzel yerlere bağlanıyor. Oyuncular da iyi. Bence böyle keşfedilmeye değer bir film olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Bu şu amcalar şarkı söylüyorlar. O ne? Tragedyalar mı var Mehmet? Yunanlar...
4: Koro bizde, gibi değil mi? Tabii tabii.
0: Bizde Kibar Feyzo'da var evet, ya. Çıkıp söylüyor Kibar Feyzo falan. Onun gibi arada çıkıp şarkıyı söylüyor. Baktım ben de hakikaten eski bir denizci şarkısı. Şimdi de erkeklerin ne kadar güçlü olduğunu, gemide nasıl çalıştıklarını falan anlatan bir şarkıymış. Burada benim sevdiğim şey şu oldu Mehmet. Film böyle ufak ufak açıldıkça... İşte yaşlı teyzelerin hikayesiyle beraber, onların durumuyla beraber film daha böyle sağlam bastı yere bence. Ben o yaşlı doğru, teyzelerin kesinlikle. Hikayesi filmi oturttu. Evet, erkeklerin güçlü kas işte taşıyorlar, balığa gidiyorlar falan ama kasabayı teyzeler, kadınlar yönetiyor gibi bir durum aslında çaktırmadan. Ben sevdim ya. Oyunculuklar da güzel. Hem o iki kız kardeşi sevdim. Hem o yaşlı teyzeleri sevdim. Yaşlı teyzelerden bir tanesi de Superman'in Lois Lane'iymiş ilk filmde. Aa şaşırdım. Hiç bilmiyordum yani.
4: Evet hepsi iyi oyuncular onların. Yani yönetmenler Bridget Savage Cole'la Daniel Crudy. Her filmde ortak çalışmalar ama bunda çalışmışlar. Sonra bir filmleri daha var ortak. Yani ayrı ayrı filmler de yönetiyorlar. Dediğim gibi böyle o gri bölgeleri, kadın dayanışması içindeki o gri bölgeleri çok iyi çalışmışlar detaylarıyla. İyi bir film.
0: İyi film. Bence kaçırmayın. Evde vakit bulursanız bu katalogdan film ararken bu size rehber olsun. Blow the Man Down böyle izlemeye değer bir film. Kaçırmayın deyip Mehmet şu an işte iki tane büyük sinema yıldızı var ve dünyada onları konuşuyor. Brad Pitt ile Tom Cruise. Biz de dedik ki işte onun ikisinin filmleri aynı anda sinemalarda bir şekilde. Birkaç cümle Mehmet bize Tom Cruise ile Brad Pitt'i anlatsın dedik. Bir bakalım Antrak'ta. Mehmet, Tom Cruise yaşayan son büyük sinema starı diyorlar. İşte Brad Pitt'i zaten hani anlatmaya gerek yok. Birisinin Digger, birisi de Heart of the Beast. böyle filmleri de birbirine denk geldi. Arkadaşlar da birbirlerini de övüyorlar. Denk geliyorum röportajlarda. Tom Cruise'a böyle bir şey söylemişler geçenlerde. İşte sen yaşayan en büyük işte film starı. O demiş ki ya Brad Pitt var hani çok iyi oyuncu falan diye. Ne diyorsun hiç?
4: Ya ben önce şey zannettim yani Barbie ile Oppenheimer gibi bir şey yapacaklar zannettim aynı hafta ama değil.

0: Yani yurt dışında farklı. Türkiye'de aynı hafta giriyor. Türkiye'de denk geliyor bu. Yoksa böylesine iki tane güçlü filmi aynı hafta girmeleri kolay değil. Girmemişler Amerika'da. Şimdi burada şimdi senin dediğin doğru. Evet, Star. Şimdi Star sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Aslında o bile tam olarak belli değil. Şu andaki dünya sinemasına baktığında. Yani Tom Cruise evet yaşayan son efsane star olarak nitelendirilebilir. Toplam filmlerinin geliş 13 milyon doları geçiyor. Aynı zamanda işte biz çok konuştuk seninle Tom Cruise'u. O dublörlük kendisi yapması, o sahneleri kendisi çekmesi, filmlerin tanıtım turlarına katılması, bu şeyi sinemayı agresif bir şekilde savunması, dijitali değil sinemayı bütün bunları yapmasıyla tüm dünya sineması için, film endüstrisi için çok önemli bir figür Tom Cruise hala. Çok değeri var, anlamlı. Karşı tarafta da Brad Pitt var. Karşı karşıya, gişede karşı karşıya geleceği zaman. Şimdi o da tamam, onun bir gişede Tom Cruise kadar gücü yok. Onu kabul edebiliriz ama bak F1 filminde her şey doğru olduğu zaman o film 634 milyon dolar hasılat getirdi. Yani Brad Pitt'in de ne kadar iyi bir gişe makinesi olabileceği ortaya çıktı orada. Hem de yaşı da var üstelik. Yani buna rağmen hani aşağıda kalmayacağını gösterdi. Fakat o bambaşka bir profili var onun. O prestijli, saygın bir oyuncu. Ve aynı zamanda yapımcı. Plan B Entertainment'la 3 Oscar aldı yanılmıyorsam. Değil mi? Bak.
1: Evet.
0: Evet. The Departed'la 2006, 12 yıllık Esaret, sonra Ay Işığı. Yani onların yapımcılarından birisi Brad Pitt. Yani çok önemli bir figür. Ve yani diğer filmleri Oscar belki almadılar ama aday olan Moneyball, The Big Short, Minari, yani bağımsız sinemaya da yatırım yapan o da çok önemli bir yapımcı. Sadece bir oyuncu da değil. O yüzden şu anki yani böyle dünya sineması alt üst oluyor ya, değişiyor. Obsession bir anda hiç beklentileri aşarak inanılmaz ilgi görüyor. Backrooms'un başarısı. Yani kafalar çok karışık. Eskiye dair iki tane şey var karşımızda. Brad Pitt biliyoruz, tanıyoruz. Tom Cruise. Ve onlar karşı. Ben o yüzden antrakta konuşalım dedim. Yani gerçekten her şeyin eski sistemin yıkıldığı bir dönemde yani eski sistemi temsil eden iki oyuncu.
1: Evet, benim mesela Tom Cruise'la ilgili şeyim şu. Hatırlıyorum Empire dergisi bu pandemi döneminde sinema işte ne olacak, salonlar kapalı falan dediğinde biliyorsun bu bir gemi tuttu, işte Mission Impossible'ı çekti, bir şeyler yaptı Tom Cruise falan. Tıpkı böyle o tren Buster Keaton'lı bir şey, bir kapak yapmışlardı. Hani Tom Cruise sinemayı kurtarmaya geliyor. Yani ne olursa olsun hala filmlerinin sinemada, yani Tom Cruise herhangi bir dijital platformla anlaşabilir, bir seri filmler yapabilir, bunu yapamaz mı? Ama kesinlikle son Digger'la ilgili röportajlarında okuyorum. Yani burada şunu söylemeliyim. Yani bu insanlar çok büyük starlar. Yaptıkları işe çok saygı duyuyorlar. İkisinin de özel hayatlarında tartışmalı birçok nokta var. Aile meseleleriyle ilgili, başka şeylerle ilgili. Fakat yaptıkları işe ve o sektöre duydukları saygı ve sevgiyle alakalı. Tom Cruise diyor ki Digger'da setten gitmiyormuş. Kendisinin sahnesinin olmadığında bile Inarritu nasıl çalışıyor? İşte Chivo, o görüntü yönetmeni, kamerayı nereye koyuyor? Yani şeyi hatırlıyorum. Glenn Powell Top Gun'da asıl Miles Teller'ın oynayacağı rol için audition'a giriyor. Fakat onu alamıyor. Çok morali bozulmuş. Hani böyle lan kaçırdık şeyi. Dedi ki diyor, küçük rol yok. Eğer o rol kötüyse senin işin onu büyük yapmak, iyi yapmak. Yani Tom Cruise bana diyor öyle bir şey anlattı ki diyor oyunculukla ilgili. Orada diyor benim oyunculuğa bakış şeyimi değiştirdi. Yani ben her ikisinin de yaptıkları işe duyduğu saygı ve o işe kattıkları, yani sadece senaryoyu aldım, okudum, paramı aldım, oynadım değil. Onu nasıl daha büyütürüm, nasıl daha geliştirime yaptıkları katkı bence çok önemli. Yani sinema dünyası için her ikisi de önemli iki figür. Yani bunu inkar etmek şey olur, yani doğru olmaz.
0: Evet ya, çok güzel anlattın ikisini. İkisi de çok saygıdeğer.
1: Bir de beraber büyüdük Tom Cruise'la ya. Yani Risky Business'tan beri biz hani 11-12 yaşından beri, değil mi? Yani Tom Cruise biraz Risky Business'la böyle, bir de çalıştıkları yönetmenler Mehmet, yani Coppola var, Scorsese ile çalışmış Tom Cruise. De Palma ile çalışmış, Spielberg'le çalışmış. Hani o sakallar var ya 70'lerin. Bütün o babalarla çalışmış. Dönüp bakıyorsun Brad Pitt'e, David Fincher'lar, işte Terrence Malick'ler, hani yok yok. Çok da büyük yönetmenlerle çalışıyorlar yani.
0: Bu Digger aynı zamanda Tom Cruise için hakikaten önemli bir film. Yani her zaman böyle filmler çekmez. Bir de bunun mesela projeksiyonları da öyle çok fazla iş yapmayacağı besbelli. Bir aksiyon filmi değil, yani bir kara komedi. Hatta ilk projeksiyonlarda beklentiler çok yüksek değil. Öteki tarafa bakıyorsun, orada ise bu sefer ama ikisinin de yıldız kimliği üzerine şekillenmiş projeler. Bak, ötekisi de bir hayatta kalma filmi. Onun da öyle çok büyük bir gişede çok büyük başarılı olması.

0: olmasını kimse beklemiyor. Belki olabilir iki her iki filmde. Ama ya onların o prestijleri çok önemli ikisinin de.
1: Şeylerini sevdim. Bunu böyle deyince işte son zamanlarda okumaya çalışıyorum bu röportajlarını falan. Heart of the Beast ile ilgili Brad Pitt, yönetmen David Ayer daha önce Fury'de çalışmışlardı. Finalle ilgili ayrılığa düşmüşler. David Ayer farklı bir kurgu, farklı bir şey istiyor. Brad Pitt bence öyle değil, şöyle olması gerektiği. Yapımcı da Damien Chazelle'mış. Chazelle miydi o çocuk? O da Brad Pitt'e yakın olmuş ama sonuçta yönetmene bırakmışlar. Merak ediyorum bakalım nasıl olmuş, hangisi daha iyi olur diye. Daha çok konuşur Tom Cruise'u, Brad Pitt'i. Zaten yakında Brad Pitt'in yeni bir şu Oscar aldığı Tarantino'nun filminin ne? Şeyini yapıyorlar. Ne? Squall mi? Yok. Bir şey ne deniyordu ona? Oradaki kahraman Cliff Booth'a yeni bir film yapmışlar. Onu da izleyeceğiz. Konuşuruz. Mehmet sen bu hafta işte Brad Pitt'ten dolayı Tom Cruise'u yaparız. Sen Brad Pitt'in bize gişelerde en başarılı 5 filmini seçtin. Bakalım hangileri?
2: This place houses a security system that rivals most nuclear missile silos.
3: Smash and grab job, huh?
4: Slightly more complicated than that.
5: Ocean Eleven. Hapisten yeni çıkmış Danny, sevmediği bir adamın Las Vegas'taki gazinolarını soymaya karar verir. Ekibinde 10 kişi daha vardır. Takımın toplanması, detaylı planların yapılması, ortaya çıkan terslikler ve finalde ortaya çıkan sürprizleriyle klasikleşmiş bir soygun filmi.
6: Unless when that perfect hand comes along, you bet big and then you take the house.
7: I love my wife, but there are times.
8: There's this huge space between us.
5: Bay ve Bayan Smith. Evliliklerindeki heyecanı kaybetmiş çift, rakip şirketler için çalışan iki tetikçi olduklarının farkında değillerdir. Her ikisi de tetikçiliği gizli iş olarak yapmaktadır. Eleştirmenlerin düşük notlar verdiği film, etkili bir tanıtım kampanyasının ardından gişelerde çok başarılı olur.
9: I lived in the time of Hector, breaker of horses. Let them say, I lived in the time of Achilles.
5: Truva. Homeros'un İlyada destanından sinemaya uyarlanan film, 10 yıl boyunca devam eden Truva Savaşı'nda yaşanan olayları birkaç haftalık süreye sıkıştırır. Brad Pitt, filmde antik Yunan'ın en büyük savaşçısı, Mirmidonların lideri Akileos'u canlandırır.
10: You know what's there? Waits beyond that beach. Immortality. Take it. It's yours.
5: Zombi filmleriyle klasik salgın hikayelerini birleştiren Dünya Savaşı Z'de Brad Pitt, hastalığa çözüm arayan Birleşmiş Milletler görevlisi Jerry Lane'i canlandırır. Lane'in farklı ülkelere doğru çıktığı yolculuk, kıyamet sonrası bir dünyadan karanlık ve umutsuz görüntüler getirir karşımıza.
11: I could get into Russia. Where would I start?
12: Russia is a black hole.
11: I need answers.
13: Look in the mirror. You see this rough and tumble old school cowboy.
5: F1. 30 yıl sonra Formula 1 pistlerine dönen yarış otomobili pilotu kendisine gösterilen alaycı tepkilere kulaklarını tıkar ve tutkuyla bağlı olduğu işini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Yarış sahnelerindeki çekim teknikleriyle öne çıkan film en iyi ses dalında Oscar kazanır.
1: Bay ve Bayan Smith o kadar iş yapmış mı ya?
0: Değil mi? En kötü filmlerinden birisi yani, aslında.
1: Neyse o da Angelina ile evlendi.
0: O dönemi işte onu kullanmışlardı yapımcılar tanıtımında.
1: O ikisinin.
0: Evet.
1: Neyse çok teşekkürler Mehmet. Yine her zamanki gibi güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Amca çok...
6: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 15'e geliyor. Haber bülteniyle devam ediyoruz. Efendim DAEŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanlığı açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak çalışma yürüttü. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarında kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Efendim İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslim Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım dedi.
1: İstifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.

0: Bir
1: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'lerin istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin Nefes Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna izleyip göreceğiz.

0: geçmişte birlik şiarında ifadesini bulan ortaklık ruhunun bugün Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiren, ortak meselelerde dayanışmayı ve eşgüdümü geliştiren güçlü bir zemine dönüştüğünü belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da 2009'daki Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 200 milyonu aşan nüfusla dünyada yeni bir söz söylediklerini kaydetti. Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak, barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir ifadelerini kullandı. Ve fon soruşturması 20 şüpheli daha tutuklandı efendim. Böylece tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada böylece tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Şimdi bu konuyla ilgili Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'te fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi ve Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti.
1: Fon soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
0: İzmir'de bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi tutuklandı. Olayın araştırılması için bilirkişi de görevlendirildi.
1: Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Can alan olayda iş yeri sahibi tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan işçi hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bilirkişi görevlendirildi. İş yeri sahibi şüpheli AÇ gözaltına alındı. Şüpheli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: En eskisi 39 yıllık 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürek dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi.
1: Kimi 39 yıldır, kimi 21 yıldır karanlıkta kalmıştı. Yeniden açılan dosyalar, yeni tanıklar ve gelişen teknoloji cinayetlerin perdesini araladı. 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri yıllardır çözülemeyen dosyaları yeniden mercek altına aldı. Dosyaların en eskisi Artvin'deydi. 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in izi tam 39 yıl sonra sürüldü. Yeni ifadelerin ardından yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kemik kalıntıları bulundu. Olaya dair bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta ise 21 yıllık bir dosya yeniden açıldı. Hamza Gelik'in dosyasında eski ihbarlar ve yeni ifadeler bir arada değerlendirildi. Bulgular üzerine 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de Evsel Bahçelerinde bağla boğularak öldürülen

0: Erhan Kurt'un dosyasında da 6 şüpheli yakalandı. 2012'de Eskişehir Seyit Gazi'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada baba tutuklandı. Trabzon'da 2014'ten bu yana kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında ise daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı yeni tanık beyanları üzerine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kilis'te 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Halet Tayson'un dosyasında tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından 3 şüpheli yakalandı. Son dosya ise Kayseri'deydi. 2023'te Asri Mezarlık'ta ölü bulunan Fehmi Lup'un dosyasında kamera kayıtları, baz verileri ve yeni tanık ifadeleri tekrar incelendi. Olayla bağlantısı tespit edilen MC'd tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini söyledi.
1: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
2: Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da yapılacak. Uzayın geleceği konuşulacak.
3: 2026, on October 5th to 9th, the world meets in Antalya.
4: Binlerce ziyaretçi, çok sayıda firma temsilcisi gelecek. Uzay ekosistemine yön verecek çalışmalar Antalya'da masaya yatırılacak. For a long time. Our passion. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl Antalya'da yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak olan kongreye Türkiye Uzay Ajansı ve Saha İstanbul ev sahipliği yapacak. Comes from the ages. Space is not new to us. Uzay bilimleri ve teknolojilerinde çığır açan fikirlerin paylaşıldığı etkinliğin Türkiye'nin uzay ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. Kongre, uzay sektöründeki en saygın bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve politikacıları Antalya'da bir araya getirerek bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağlayacak. Pazartesi günü Antalya Nest Kongre Merkezi'nde başlayacak olan kongre 9 Ekim'e kadar sürecek. In Antalya, the tourism
2: capital of Turkey. Efendim, malum İsrail'de seçimler var. Şimdi pek çok kişi aslında bunu söylüyordu ama bu kez eski İsrail Başbakanı Ehud Barak dedi ki Netanyahu'yu seçimleri erteletmek için yeni bir savaşa zemin hazırlamakla suçladı. Barak, başbakanın güvenlik tehdidi söylemini siyasi amaçlarla kullandığını öne sürdü.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anketlerde geriye düştüğü için 27 Ekim'deki seçimi erteleyecek. İddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan geldi. Barak, Netanyahu'nun bunun için yeni bir savaşa zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu'nun rahatça yalan söylediğini belirten Barak, onun iktidardan gitmesi için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Siyaseten sıkışan Netanyahu ise dış saldırı riski olduğunu iddia ederek korku siyaseti yürütmekle suçlanıyor. Nitekim Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan kriz, Netanyahu'nun seçim kampanyasında en öne çıkardığı başlıklardan biri oldu. Birleşmiş Milletler zirvesinden dönen İsrail Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Tebuk kentine acil iniş yapan uçağın yolcularını karşılamak üzere havalimanına gitti. Ben Gurion Havalimanı'nda kameralar karşısına geçen Netanyahu, ülkenin olağanüstü bir güvenlik tehdidi altında olduğunu savundu. Ancak muhalefet lideri Yair Lapid, başbakanın kendisine verdiği güvenlik briefinginde uçaktaki benzer bir tehditten söz edilmediğini dile getirdi. Lapid, hükümetin güvenlik meselelerini siyaseten kullandığını öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun uçak krizi ve savaş söylemleriyle kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye hedeflediğini yazdı. Eski başbakan Barak ve diğer muhalif liderler, Netanyahu'nun seçim hesaplarıyla ülkeyi yeni bir savaşın eşiğine sürüklediği iddiasını yineledi.
2: Gerçekten uçak krizini efendim bir şova çevirdi. Günlerdir bunu konuşuyor Netanyahu. Şimdi Trump'a bakalım. Çünkü o da Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gecikme yaşanmadığını söyledi. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü söyleyerek Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan benim dostum dedi.
5: I love Turkey. President Erdogan is a friend of mine, as you know.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın arkadaşım dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, herhangi bir gecikme yok dedi. Trump, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de Katsa yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. Katsa yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti. Barak, Katsar'ın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
2: İnatla umutluyum, bu bir yaşam biçimi demişti. Daha pek çok zihinlere kazınan sözü vardı efendim. Ne yazık ki kaybettik. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Yoanna Kucuradi hayatını kaybetti. Felsefeyi insanla buluşturan Kucuradi bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
6: Felsefeyi üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Çünkü felsefe hayat içindedir, farkındaysak.
0: Felsefeyi dersliklerinden çıkarıp insanla buluşturmak için çabaladı. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilim dünyasına damga vurdu. Ulusal ve uluslararası sahada birçok başarıya imza attı. Filozof Profesör Doktor Yoanna Kucuradi hayatını kaybetti.
6: Bize bugün hep farklılıklarımıza saygı diye öğretiliyor. Farklılıklar çok bellidir. Aynılığı görmek zor işte.
0: Yoanna Kucuradi 1936'da İstanbul'da doğdu. 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Kucuradi 1965'te doktora derecesini aldı. 5 yıl sonra doçent, 1978'lere profesör oldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu. 34 yıl boyunca da bu bölümün başkanlığını yürüttü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kucuradi, UNESCO kürsüsünün de başkanıydı.
6: İnsanlar akıl ve vicdanla donatıldıkları için eşittirler. Haklar bakımından eşittirler. Temel haklar, ana haklar bakımından eşitiz.
0: Kucuradi felsefenin her alanında önemli bir miras bıraktı. Profesör Doktor Kucuradi çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülleri'ne layık görüldü.
6: Kimse işkence görmeyecekse bu ne demek? Kimse işkence yapmayacaktır demektir. Bütün haklar için böyle. Yani hep bize göre, bize almakta çok hazırız ama bizim yapmamız gereken şeyleri de en başta düşünmemiz gerekiyor.
0: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kucuradi bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kucuradi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
6: Bunu gösterecek şekilde bir özetim var.
2: Efendim biz de kıymetli hocamızı saygıyla anıyoruz. Tüm sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Şimdi bir kafeye oturmak, dışarıda yemek yemek ya da mesela çocuğunu kantine göndermek çoğumuz için sıradan olan bu anlar çölyak hastaları için pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Üstelik bir de glutensiz ürünlerin yüksek fiyatları da ailelerin bütçesini zorluyor. Çölyak hastaları ve aileleri yaşadıkları zorlukları Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a anlattı.
7: Tüketecek gıda bulmakta zorluk çekiyor, sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Çölyak hastalığının diyet yapanlarla karıştırılmasından da rahatsızlar.
8: Biz kendimize göre diyet yapmıyoruz, bir hastalığın karşılığı diyet yapıyoruz. Gayemiz fit görünmek ya da güzel olmak değil, ay çok incesin demek değil. Bizim derdimiz sağlıklı olmak.
7: Gluten proteinine karşı alerji ve hassasiyete neden olan çölyak hastalığından Türkiye'de 200 bine yakın kişi müzdarip. Üstelik tedavisi de yok. Yani ömürleri boyunca glutensiz besinleri tüketmek zorundalar. Sorun da burada başlıyor.
9: Okula giderken biz fırınların önünden geçmiyoruz. Çünkü o kokuları alıyor. O fırınlardan onlara poğaça, simit alamıyoruz.
10: Bazen diyorum ki ya hani şuradan alıp hastaneye gideyim ya. Hani bir lokma da olsa bir sıcacık yiyeyim diye.
7: Glütensiz beslenmeye özen gösterseler bile bu kez de maliyet engeli çıkıyor. Çünkü çölyak hastaları için olan besinler çok pahalı.
9: Bir tane kekimiz dışarıda 30 liraysa bizim ürünümüz 90 lira, 100 lira.
10: Sizin 1 liraya aldığınızı biz 10 liraya alıyoruz. Ve bir makarnamız 200 lira, unumuzu 300 TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çocuğun bir bisküvisi 150 ile 250 TL arasında satılıyor.
7: Ve bir başka sorun bulaş riski.
2: Bu tepside 4 farklı seçenek var. Ancak çölyak hastaları için bazen yiyecek tek bir seçenek bile bulunmayabiliyor. Çünkü yemek glütensiz olsa bile aynı kepçe, aynı yağ, aynı tezgah kullanıldıysa çapraz bulaş riski oluşabiliyor.
10: 10 dakika içinde çaprazda bile hastanelik oluyorum. Mesela diyelim siz elinizi yıkamadan bir ekmek böldünüz veya glutenli bir şey yediniz. Yanında bana işte bir meyve uzattığınızı düşünelim ya da herhangi bir şey benim yiyebileceğim. 5 dakika sürmüyor.
11: Bir kahve alacağız. Kahve çekirdeği mi çekiyorsunuz? Kahve çekirdeği çektiğiniz bir makinede başka bir şey öğütüyor musunuz? Biz bunları sorgulamak zorundayız.
7: Hastalığın psikolojik etkilerine gelince, özellikle de çocuklar üzerinde.
9: Benim oğlum içe kapanmaya başladı. Çünkü beslenmesini yerken ayrı bir alanda oturuyor. Yan yanalar ama arkadaşının yediği simit kırıntısı benim çocuğumu rahatsız edebiliyor. Oğlumun okulda böyle sorunları oluyor. Teneffüslere çıkmak istemiyor. Çünkü teneffüse çıkan arkadaşları kantinden yiyecek alıyor. Kantinde ona uygun bir ürün olmadığı için bir dönem içine kapandı.
7: Hastalar çölyak konusunda farkındalığın artmasını istiyor.
12: Alan ve hayata çabuk adapte olan.
2: Efendim, umarız bu farkındalığın artmasına da bu haberimizde vesile olur. Böylece artık haber bülteninin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün moda sahnesindeyiz. Shakespeare'in aslında yüzyıllar önce yazmış olduğu güç, özgürlük ve kadın erkek ilişkilerine de bugüne daha doğrusu mesajlar veren güzel bir oyunu konuşacağız. Oyuncularıyla birlikte hem karakterlerin dünyasına gireceğiz hem de oyunun dünyasına gireceğiz. Kıymetli konuklarım Melis Birkan ve Timur Acar'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi Çir Şef'i, daha doğrusu oyunun tam ismi Şirreti. O kadar farklı ki Şirreti evcilleştirmek. İngilizce versiyonu da mesela Shrew galiba.
1: Evet.
0: Çok şu olumsuz abi. Bir anlamı var. İsminden bile baktığınızda hemen diyorsunuz ki yani Shakespeare bu kadınla ilgili tamam dosyayı kapatmış. Hazır vaziyette. İlginç yani, böyle bir sinir uçlarına dokunan bir ismi var. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Bu oyuna dahil olurken en çok sizi ne çekti Şirreti evcilleştirmekte? Melis Hanım, sizinle başlayalım.
1: Yani bizi bir şeyin çekmesinden yana işte yüzyıllar önce yazılmış ve hala güncel olan bir tekstimiz var.
0: Evet.
1: Çünkü işte o kadın erkek derdi. Kadının o zamanda Şirret olarak aslında sesinin çıktığı an itibariyle kadının Şirret adlandırılması hala günümüzde de devam ediyor. O belki daha böyle tatlılaşmış işte dırdır olarak devam ediyor olabilir.
0: Aynen
1: ama
0: öyle.
1: Öyle devam ediyor. Yani o ismi Teeming of the Shrew aslında gerçek. Yani bizde Hırçın Kız olarak seneler önce çevrilmiş. Bir tık daha romantik bence, azıcık daha tatlandırılmış bir isim. Ama biz tam çevirisiyle Şirreti evcilleştirmek olarak. Çünkü o zaman yazıldığı zaman da hırçınlık yapan bir kadının evcilleştirilmesi gerektiğini ve bunun için işte bir takım yöntemleri var. Bunun için de oyun içinde de söylüyoruz. Yani arabanın arkasına bağlayıp gezdirmek falan filan dahil olmak
0: üzere. Açsuzsuz bırakmak.
1: Tabii tabii, yani türlü türlü
0: büyük
1: şeyleri var.
0: Büyük işkenceler var ya.
1: Yani bu erkek dünyası için geçerli değil. Erkek dünyasının kadın için biçtiği bir takım yöntemler diyeyim. O yüzden biz tam adıyla biraz böyle kulağa şey geliyor, daha sarsıcı geliyor bence. Birazcık daha tırmalayıcı geliyor olabilir. Ama biz de galiba onu istedik biraz. Çünkü aslında anlatılan konu hiç de romantik bir şey değil.
0: Değil, çok trajik bir şey aslında.
1: Evet. Yani gerçekten o öyle. Erkek dünyasının, o patriarkanın kadınların üstünde kurduğu egemenlik ve bunu bir şekilde her türlü yapmaya ve kılıfına uydurma şekilleri ve kadınların da işte bunun altında kiminin uyum sağlayarak, kiminin sağlamayarak ama aslında herkesin aynı debelenmenin içinde böyle çeliştikleri bir dünyayı anlatıyor.
0: Ya da uyum sağlayanlar da belki sağlamıyor aslında.
1: Tabii tabii.
0: Bir farklı bir yöntem buluyor kendince.
1: Ona demeye çalışıyorum. Yani hani illa başına bir şey gelmesin diye uyum sağlamaya çalışsanız da bir yerde o belki işte çünkü sadece bir eş olarak, sevgili olarak değil, işte babadan da geliyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Onun en amcasından da geliyor, akrabadan da geliyor, herkesten geliyor. Yani erkek dünyasının kendini her şey üstünde haklı gördüğü durumda tehlike her yerden gelebiliyor.
0: Aynen
1: şimdi
0: öyle.
1: Bir şey değişmiyor.
0: Şimdi Timur Avcı'ya da soralım. Bu oyun şimdi bir erkek olarak sizde ne hissettiriyor kendinizle ilgili? Yani içine girdiğinizde bu dünyaya nasıl hissediyorsunuz? Şimdi kim bu Şirret? Kim evci?
3: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibariyle Şanlıurfa'da Teknofest'te. Teknofest programının bugün artık dördüncü günü Güneydoğu'da düzenleniyor. Şanlıurfa'da düzenleniyor Teknofest ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajlarını birazdan sahneden paylaşacak. Efendim, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa oldu ve festivalinde bugün dördüncü günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her sene olduğu gibi yine Teknofest'e gelenlere hitap edecek. Şanlıurfalılar gördüğünüz gibi o bölgeyi doldurmuş durumda. Oldukça heyecanlı geçti bu yıl yine Teknofest. Yine 7'den 70'e pek çok kişi orada bulunan aslında milli teknoloji ürünlerini tek tek gördü. Tek tek ziyaret etti. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Türk yıldızları yine nefes kesen gösteriler yaptı. Yine İHA'lar havadaydı. SAS komandoları yerdeydi. Ve şimdi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilerle birlikte o Teknofest pozunu veriyor efendim. Artık bu akıllara kazınan bir poz. Teknofest deyince akıllara işte herkesin üzerinde olan o kırmızı ceket geliyor ve kırmızı ceketle birlikte verilen bu Teknofest pozu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yandan da Bakan Fatih Kacar'ı görüyoruz. O da eşlik ediyor. Selçuk Bayraktar da yine sahnede. Yine pek çok paydaş da sahnede an itibarıyla aslında Teknofest'e destek verenler. Pek çok paydaş da şu sıralarda sahnede ve artık o klasikleşen zihinlere kazınan Teknofest pozunu her sene olduğu gibi yine veriyorlar. Bu kez Teknofest Güneydoğu'da Şanlıurfa'dan geliyor görüntüler. Ekranlarınıza kapılarını orada açtı. Binlerce genç, çocuk, aile o festival alanına katıldı. Şimdi efendim malum biz alışkınız aslında pek çok kişinin, pek çok gencin Teknofest'lere gelmesini, iştirak etmesini. Şanlıurfa'nın şöyle bir özelliği var. Malum genç nüfusun da en fazla olduğu illerimizden biri Şanlıurfa. Dolayısıyla yine bu senede pek çok çocuğu gelip de bir uçağa dokunurken görmüş olduk. Ne mutlu ki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne mesaj vereceğini de elbette merak ediyoruz. Çünkü her Teknofest'te hakikaten önemli mesajlar veriyor. Birazdan konuşmasına başlayacak. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Hakikaten Teknofest bir özgüven devrimi. Biz yapamayız diyen anlayışa karşı bir başkaldırı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz.
2: İstikbalimizin teminatı. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah, bu ne muhteşem bir katılım. Maşallah, bu ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan tüm gençlerimizi buradan

0: Yürekten selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sevgili genç kardeşlerim, akılla emeği, zeka ile bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir Teknofest'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi Teknofest kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri Teknofest Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP havalimanımızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum.
1: Yakışıklı olsun.
0: Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Teknoloji Takımı, T3 Vakfımızı, bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Peki Şanlıurfa'yı neden tercih ettik? Selçuk Bey

nerede bu programı yapalım dediğinde ben de kendisine dedim ki buraya Şanlıurfa yakışır. Gerçekten de Şanlıurfa'da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar ettim. Yakışır mı? Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani'den Sinan bin Sabit'e, Harranlı İbn Vasıf'tan Yunus el-Harrani'ye, onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için Teknofest'i Şanlıurfa'da düzenledik. Damada dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır. Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruc ederiz. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın. Ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler Türkiye'nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4.333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah bu yıl Teknofest Güneydoğu'ya ilgi itibariyle gerçekten çok yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Elhamdülillah. Bu ne güzellik. Bu ne büyük coşku. Bu sene Teknofest'e yeni kategoriler ilave ettik. 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü drone izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisi eklendi.
yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Finale çıkanlar başta olmak üzere bu yarışmalara katılan tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin. Sevgili genç kardeşlerim, şunu özellikle merak ediyor, sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? Kızıl Elma'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Atağı, Hürjet'i, Anka'yı, Bayraktar TB2 ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizden tam not aldı değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, TürkSat 6A uydumuz, Hisep roketimiz, Yener tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız, bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet. Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Bakın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Bu ürünleri tasarlayan, geliştiren, test eden abilerinizle, ablalarınızla ileride inşallah beraber çalışacaksınız. Onların Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Nuri Demirağ ve Özdemir Bayraktar gibi bu davaya ömrünü vermiş kahramanlardan devraldığı emaneti sizler yaşatacak, daha ileri noktalara sizler taşıyacaksınız. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Şehit ve gazilerimizin yücelttiği mücadele sancağını sizler başarıya, özellikle başarıyla dalgalandıracaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Fakat şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz.

ilkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu. Sizler, yani müjdenin kurşun yükünü taşıyanlar, savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız. Yalanın çelik kabuğunu, doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız. Sizlere inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. 4500'den fazla firmamız, 100.000'in üzerinde insanımız savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını her gün daha yükseğe taşıyor. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Bakın, biz yokluğun, başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı.

0: Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmalarımızın gayretleri, bizlerin de destekleriyle işte bugünlere geldi. Çalıştık, çabaladık, zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Güneydoğu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahipleri ve finalistler başta olmak üzere tüm takımları, yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum. 5 gün boyunca burayı ziyaret eden ve edecek olan tüm misafirlere, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest efendim 15. kez düzenleniyor. Adres bu yıl Şanlıurfa. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir dedi. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Her birinize iftihar ediyorum ifadelerini kullandı. Özellikle Şanlıurfa'nın neden seçildiğine de dikkat çekti. Binlerce alim en seçkin eserlerini işte bu şehirde vermişti dedi. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe buradadır dedi. Mazinin birikimini bu ülkenin teknolojisiyle buluşturmak için işte biz de Şanlıurfa dedik ifadelerini kullandı. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sayılar da oldukça dikkat çekici. Bakın 2018'de 4.333 takım başlamıştı, aslında başvuruda bulunmuştu. Bu yıl artık Teknofest'te 730.000'i aşkın takım başvurdu. 1.600.000'in üzerinde yarışmacı başvurdu ifadelerini kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada savunma sanayine de dikkat çekti. Yerlilik oranının ne kadar arttığını vurguladı ve savunma sanayi ihracatında dünyanın artık en büyük 11. ülkesiyiz. 4.500'den fazla firmamız başarı çıtasını daha da yükseğe taşıyor ifadelerini kullandı. İşte an itibarıyla sahnede de o tören devam ediyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özellikle şuna da vurgu yaptı. Savaş suçlularını, soykırımcıları siz durduracaksınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. Hatta Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya kadar da değindi. Soykırımcıları sizler durduracaksınız ifadelerini kullandı. Efendim Türkiye Yüzyılı Teknofest kuşağının mührünü taşıyacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. Her birinizle iftihar ediyorum dedi oraya gelen tüm gençlere, tüm yarışmacılara da. Özellikle neden Şanlıurfa'nın seçildiğine de dikkat çekti. Selçuk Bayraktar'a referans verdi. Bana sordu aslında nereyi seçelim diye. Ben de Şanlıurfa'ya bu yakışır dedim. Ki görüyorum ki Şanlıurfa'ya hakikaten yakışmış dedi. Tekrar dinleyelim bakalım.
2: Teknofest Şanlıurfa'yı açalım. DJ orada.

Evet efendim, Urfalı'ya mezelden, göğünüm geçmez roketten, işte Şanlıurfa'ya özel, Güneydoğu'ya özel hazırlanmış müzik, dinleyelim hep birlikte.

0: Ufalı'ya Mezel'den, Gönlüm Geçmez Roket'ten efendim. İşte Teknofest Güneydoğu'ya özel olarak hazırlanmış. O şarkıyı da dinliyoruz. Teknofest'ten Urfa'ma gelir diyor şarkıda. Yerimde duramamışam ifadeleri de kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itibarıyla o şarkıya hep birlikte eşlik ediliyor. Teknofest, Teknofest, aklım fikrim Teknofest'te, malum aslında o akıllara kazınan slogandı Teknofest'le ilgili olarak. Yine bu ifadelere de yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik ediyor.
1: Sağım solum Teknofest. Maşallah. Hazır mısınız Teknofest'e? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
0: Efendim, Teknofest, aklım fikrim Teknofest, önüm sağım solum Teknofest. İşte biraz önce şarkıda da bu Teknofest'in o sloganını da duymuş olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi şu an Urfa'da. Gençlere yönelik özellikle sizinle iftihar ediyorum dedi. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır ifadelerini kullandı. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının mührünü taşıyacaktır dedi Cumhurbaşkanı. Başkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ve Türkiye'nin de savunma ihracatında artık 11. ülke olduğuna da vurgu yaptı. 4500'den fazla firmamız başarı çıtasını daha da yükseğe taşıyor ifadelerini kullandı. Yine az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest Güneydoğu'ya özel olarak hazırlanmış olan, Şanlıurfa'ya özel olarak hazırlanmış olan şarkıya da eşlik etti. İşte şimdi ekranlarınızda o şampiyonlar, o birinciler var. Gördüğünüz gibi ödül alan öğrencilerle bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine her Teknofest'te olduğu gibi o fotoğraf kareleri ekrana gelecek, fotoğraflar çekilecek. Ödül alan öğrenciler an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sahnede onlara eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her birinizle iftihar ediyorum ifadelerini kullandı. İşte bu gençler için. Efendim dile kolay, artık 15.si düzenleniyor dünyanın en büyük hava Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in ve her yılda binlerce kişi katılıyor. Bakın sayılar oldukça dikkat çekici. İlk Teknofest 2018'de yapılmıştı ve 4333 takım aslında katılmıştı, başvuru yapmıştı. Bu yıl artık o sayı 730 bine çıktı ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu Teknofest'e. Ülkelik üstelik sadece 81 ilden değil, aslında dünyadaki pek çok ülkeden de artık Teknofest'e başvurular geliyor. Adres bu yıl Şanlıurfa'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle Şanlıurfa'nın nasıl seçildiğine de dikkat çekti. Hatta Selçuk Bayraktar'dan bahsetti. Bana sormuştu neresi olsun diye. Ben de Şanlıurfa'ya yakışır bu demiştim dedi. Ve şimdi görüyorum ki hakikaten Şanlıurfa'ya yakışmış ifadelerini kullandı. Evet efendim, ekranlarınızda işte o şampiyonlar var. Aslında gurur duyduğumuz, gurur kaynağımız, iftihar ettiğimiz gençlerimiz var hakikaten. Bu ülkenin o kıymetli gençleri ekranlarınızda, şampiyon olan, üreten, teknoloji üreten gençler ve şampiyon oldular. Bakın mesela bir yarışma, nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması, işte o yarışmada şampiyon olanlar da ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ödüllerini kendilerine takdim ediyor bir yandan da. Önemli Teknofest, Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajlarında aslında her sene ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu yıl yine öyle yaptı ve Teknofest kuşağının ürettiği eserleri bugün bir kez daha gururla izliyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir, her birinizle iftihar ediyorum dedi. Özellikle Şanlıurfa'ya da bir vurgu yaptı. Binlerce alim en seçkin eserlerini aslında bu şehirde vermiştir. Dolayısıyla mazinin birikimini

bu ülkenin teknolojisiyle buluşturmak için Şanlıurfa dedik ifadelerini kullandı ve şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan sizinle iftihar ediyorum gençlerle bir dediği gençlerle birlikte aynı sahnede onlara ödüllerini veriyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şuna da dikkat çektim. Savaş suçlularını, soykırımcıları siz durduracaksınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere. Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya kadar pek çok coğrafyaya da yine konuşmasında dikkat çekti. Şimdi efendim bu yıl artık 15.si düzenleniyor dedik. Bu sene adres Şanlıurfa'ydı. Bu arada hakikaten özellikle şu vurgulandı. Teknofest bir özgüven devrimidir. Aslında biz yapamayız diyenlere karşı bir başkaldırıdır şeklinde açıklamalar da gelmişti. Hakikaten öyle. İşte o Teknofest gençliğini de ekranlarınızda görüyorsunuz. O zihniyete bir meydan okumadır hakikaten Teknofest. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında sizler örnek alacaksınız. Burada bulunan abilerinizi sizler örnek alacaksınız. İşte siz aslında bu ürünleri üretecek ifadelerini kullandı. Hatta Vecihi Hürkuş'u da, Nuri Demirağ'ı da ve Özdemir Bayraktar'ı da anmayı da ihmal etmedi. Bizler de bu vesileyle onları da bir kez daha rahmetle, minnetle analım efendim. Çünkü hakikaten onların kurduğu o maziden gelen gelenek üzerine bugün üretiliyor bu ürünler, bu teknoloji festivalini. Belki de onların vesilesiyle de gerçekleştiriyoruz, hayata geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan o şarkıya eşlik ediyor. Bir yandan da az önce dinlemiştik şarkıyı. Hani o hep bildiğimiz Urfalı'ya Mezel'den şarkısı var ya efendim. Türküsü ya da demek belki daha doğru olacaktır. O Teknofest'e özel bir değişikliğe gitti. Şöyle ki Urfalı'ya Mezel'den göynüm geçmez roketten ifadeleri kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte aslında o Türkiye, o hepimizin bildiği Türkiye'de eşlik etti. Bir yandan da gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Çünkü pek çok farklı kategori vardı ve o kategorilerde şampiyon olanlar, birinci olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödüllerini alıyorlar. Her sene aslında her Teknofest'te biz bu manzaralara şahit oluyoruz. Ardından da bir fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. Yine gördüğünüz gibi şu sıralarda devam ediyor törende. Bakın roket yarışmasının şampiyonunu şimdi göreceğiz. Şampiyonları da ekranlarınızda. Tabii pek çok yaş grubundan, pek çok kategoriden de yarışmacı katılıyor Teknofest'te. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik ediyor. Bir yandan da şarkıya hatırlatalım efendim. Hakikaten sayılar önemli. Yani Teknofest'in ne kadar büyüdüğünü, ne kadar çok kitleye ulaştığını görmek için gelin şöyle bir sayılara bakalım. Bakın 2018'de 4.333 takım başvurmuştu ve bugün artık 15.si düzenleniyor. Bu yıl 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde öğrenci başvurdu, yarışmacı başvurdu. Pek çok farklı yaş grubundan, pek çok farklı kategoriden yarışmacılar bunlar. Sadece 81 ilden değil, aslında dünyanın pek çok farklı ülkesinden de yarışmacılar Teknofest'e artık başvuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada her birinizle iftihar ediyorum ifadelerini kullandı. Şimdi Şanlıurfa özellikle seçilmesi hakikaten önemli. Hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında şuna dikkat çekti. Burası dedi tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapmıştır. Hakikaten burası bir peygamberler şehridir. Teknofest de Şanlıurfa'ya çok yakışır dedi. Hatta Selçuk Bayraktar'a da bir referans verdi. Bana kendisi sormuştu nerede yapalım diye. Hatta şöyle dedi damada, dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır ifadelerini kullandı. Ve Şanlıurfa'nın neden seçildiğine de dikkat çekti. Belki şunu da hatırlatmak lazım. Gördüğünüz gibi pek çok genç var orada. Şunu biliyoruz ki Şanlıurfa aslında genç nüfus oranının en fazla olduğu illerimizden biri. Dolayısıyla oldukça kalabalık o gençleri de, çocukları da görmek mümkün. Hep diyoruz ya, bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun. Selçuk Bayraktar'ın bu aslında unutulmaz ifadesidir. Hakikaten o çocuklar geliyor, bir uçağa dokunuyor ve ardından da o çocuklar geliyor, bir uçağa dokunuyor ve ardından da işte o uçakları tekrar yapmak için, ileride yapmak için hayal kuruyorlar efendim. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz biz Teknofest'i. Bir yandan da sürüyor. Artık böylece bu arada saatlerimiz de 16'ya gelmiş durumda. Haber bülteninin de şöyle bir sonuna yaklaşıyoruz. Ben hemen yayını

0: Esra Toptaş'a devredeceğim. O size anlatmayı sürdürecek. Söz Esra Toptaş'ta.
1: Teşekkür ediyorum Kübra. Evet, Teknofest heyecanı devam ediyor. Şanlıurfa'da biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını izledik, dinledik. Önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi. Ayrıca savunma sanayinin önemine ve gittikçe

ki büyüklüğümüzle etkinlik ve caydırıcılığımızı da artırıyoruz mesajı da geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Evet, gençliğimiz ecdadın eserlerinden ilham alacaktır vurgusu da geldi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Savunma sanayinde devrime imza atıyoruz dedi. Evet, şu anda ödül töreni de devam ediyor bir taraftan kürsüde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte birincilerle, ikincilerle, üçüncülerle, dereceye girenlerle, Teknofest heyecanını yaşayan gençlerle birlikte, hatta gençlerle sohbet de ediyor. Kısa sohbetleri de oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir taraftan ödül töreni devam ediyor. Bir taraftan da biraz sonra da fotoğraf çekimiyle ardından da program sona erecek. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Madalyaları takıldı. Fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Şu anda oradaki alandaki coşkuyu da görüyorsunuz. Bu arada çok yoğun bir katılım oldu tabii. Şanlıurfalılar ve çevre illerden gelenler de Teknofest'e yoğun ilgi gösterdi. Tabii Teknofest'i canlı yayınlarımızla Habertürk ekranlarında sık sık ekranlara getirdik efendim. Özellikle renkli görüntülerle Şanlıurfa'ya damgasını vurdu tabii Teknofest. Teknofest robotları yine en çok ilgi çeken ayrıntılardan biriydi Teknofest boyunca. Özellikle Şanlıurfa ile özdeşleşmiş şarkılara, türkülere eşlik eden robotlar en renkli kareleri oluşturdu Teknofest boyunca. Yarışmalar da düzenlendi. Diğer taraftan teknolojiye ilgi duyan gençler tabii çok yoğun bir ilgiyle katıldılar bu yarışmalara. Dereceye girenler de az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Madalyaları takıldı, ödülleri verildi. Ve Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı da bir taraftan devam ediyor kürsüde. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte dereceye giren öğrencilerle sohbet de ediyor. Projeleri hakkında bilgi alıyor. Ve artık programda yavaş yavaş sona erecek. Dediğimiz gibi katılımı da görüyorsunuz. Çok yoğun bir katılım. Özellikle gençler ve çocukların ilgisi de elbette dikkat çekici, alan hınca hınç dolu. Teknofest alanı çok ziyaret edildi. Özellikle gençler ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi, ziyaret edildi. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarında da önemli mesajları vardı. Savunma sanayine özellikle vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma ihracatında 11. ülkeyiz dedi. Soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi. Gençlere, çocuklara seslendi. Savunma sanayinde devrime imza atıyoruz dedi. Bu vurgular çok önemliydi kuşkusuz. Gençlerimiz ecdadın eserlerinden ilham alacak. Yine önemli vurgularından biriydi. Evet, savunma sanayinde devrime imza atıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da alanda kalabalık hala devam ediyor. Kalabalık çok yoğun. Özellikle çocukları görüyorsunuz. Hemen dikkat çekiyor. Çocuklar ve gençler Teknofest'e yoğun ilgi gösteriyor. Şanlıurfa'da yarışmalar da artık tamamlandı. Dereceye girenler belli oldu. Projeler yarıştı, gençler kıyasıya yarıştı projeleriyle ve birbirinden önemli, kıymetli o gençlerin projeleri tabii ödüle layık olanlar oldu, dereceye girenler oldu. Şimdi de ödülleri takdim ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklarla, gençlerle birlikte sohbetleri oluyor. Bir taraftan da fotoğraf çekimleri de devam ediyor tabii alanda. Teknofest çok büyük bir alanda, gördüğünüz gibi şu anda ekranlarınızda böyle geniş açıdan görüyorsunuz Teknofest alanını. Hayli büyük bir alan ve hınca hınç da dolu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklarla birlikte

küçük çocuklarla onlara harçlık da veriyor, sohbet ediyor. Bir taraftan da tabii ödül töreni de devam ediyor. Savunma ihracatında 11. ülkeyiz diyerek savunma sanayinin önemine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önceki hitaplarında. Ve savunma sanayindeki gücümüzle etkinlik ve caydırıcılığımızı artırıyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından, önemli başlıklardan, önemli vurgulardan biriydi. Evet, kürsüde bir taraftan da tören devam ediyor tabii. Fotoğraf çekimleri yapılıyor. Çocuklar, gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etme şansı buluyorlar. Evet, alanı dolduranlar da ellerinde Türk bayraklarıyla yoğun bir katılım gerçekleştiriyorlar. Teknofest'te zaten tüm etkinlik alanlarında, tüm etkinlik çadırlarında yoğun katılımlar vardı. Zaten şu görüntüye baktığımızda çocukların ve gençlerin ağırlığını da görüyoruz, yoğunluğunu da görüyoruz. Evet, aileler aile boyu ziyaret etmişler Teknofest alanına ve ödül törenleri de gençler gruplar halinde kürsüye gelmeye devam ediyor. Ödüllerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alıyorlar. Dereceye girenler, projeleri hakkında bilgi de veriyorlar bir taraftan tabii. Toplu fotoğraf çekimleri de gerçekleştiriliyor ve projeler hakkında da tabii bilgi veriliyor. Dediğimiz gibi gençlerin ve çocukların ilgisi hayli yoğun Şanlıurfa'da. Teknofest boyunca tabii çok renkli görüntüler vardı. Biz de bültenlerimizde sık sık ekranlarımıza getirdik. Canlı bağlantılarımızla ekranlarımıza getirdik. Özellikle Teknofest robotları Şanlıurfa'daki bu etkinliğe damgasını vurdu diyebiliriz herhalde. Şanlıurfa ile özdeşleşen şarkılara, türkülere eşlik eden, hatta halay çeken robotlar tabii tüm Şanlıurfaların, hatta çevre illerden gelip ziyaret edenlerin, Teknofest'i görmek için gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Çok da renkli görüntülerdi gerçekten. Teknofest bu renkli görüntülerle de artık tamamlanacak. Tamamlanmak üzere. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gençlerle fotoğraf çekimi de devam ediyor bir taraftan ve artık programda yavaş yavaş tamamlanıyor.

Ark ekranlarından merhaba, haftalığa hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş, bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla elbette. Şöyle biraz da aslında haftanın da toparlamasını yapacağız. O halde önce başlıklarımıza bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi manşetlerimiz gelsin. Tabii görüntüler de bize eşlik edecek. Tabii futboldaki meseleyi konuşacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Federasyondan önümüzdeki maçlara yapılacak hakem atamalarına dair açıklama geldi. Türkiye'nin gündemine oturan bu başlıkla ilgili tüm detayları az sonra aktaracağım. Ve bir diğer günün aslında önemli gelişmelerinden biri. Ataşehir Belediyesi'ne operasyon, Başkan Onur Adıgüzel'in tutuklu olduğu Ataşehir Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. Başkan vekili de gözaltına alındı. Yine son dakika gelişmeleri aktaracağız ve bugün üstüne konuşacağımız bir mesele var. Nüfus. Şimdi dünya nüfusundan bahsedeceğiz. 2000'li yılların başındaki artan nüfusun dünya kaynaklarını tüketeceği endişesi, şimdi yerini insanların azalarak tükeneceği korkusuna aldı. Peki bu nasıl oldu? Konuşacağız, o halde haftalık başlasın.

0: Evet, İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Peki Gündoğdu ifadesinde ne söyledi? Hadi detaylara bir bakalım.
1: Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım dedi. Kişisel husumet veya intikam amacının olmadığını öne sürdü. Hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla yürütülen hakemler soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli Cuma günü adliyeye sevk edildi. Gündoğdu ifadesinde hakem atamalarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Hakemleri tehdit etmedim dedi. Gündoğdu hem emniyette hem de adliyede atamalarla ilgili usule aykırı olduğu tespit edilen yazışmaları ve ortaya çıkan kayıtlarla ilgili konuştu. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakem klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili de kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini savundu. Hakimlik, Gündoğdu dahil 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki maçlara hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve üyeler tarafından yapılacak denildi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı.
0: Evet, hakem operasyonunun detaylarını izledik, dinledik. Şimdi açıklamalar var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı konuk olduğu televizyon programında hakem soruşturmasına dair açıklamalar da bulundu. Adalı gerekirse ligler 2 hafta ertelensin önerisinde bulundu.
2: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı olağanüstü seçimle genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Adalı konuk olduğu televizyon programında Türk futbolunun temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini savundu. Hakemler dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada gereken operasyonun yapıldığını ifade etti. Başkanlığım süresince MHK'da düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Bu Beşiktaş'la ilgili olmaktan öte Türk futboluna etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş. Kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok. Bu zevkle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'e verilen aranın uzatılması gerektiğini savundu. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi, ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum. Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım. Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak girecek olan Serdal Adalı, Süper Lig'de yabancı hakem ve yabancı VAR'la devam etme önerisinde de bulundu.
3: Teşekkürler.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil olmak üzere 13 şüpheli gözaltında.
1: Ehliyet kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi.

0: Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve iki belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiğiyle iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
1: Ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz haftalığa. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım dedi.
0: İstifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.
2: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin Nefes Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna izleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara yanıtını verdi.
1: Ve ekonomi diyelim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti.
0: Fon soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
1: Tabii son yıllarda kiracı ev sahibi arasındaki davalara çok sık rastlıyoruz. Şimdi bir Yargıtay kararı var. Kira sözleşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı Yargıtay. Yenilenen kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa dahi emsal ve raiçlerin altında kalan kira bedeli için şartların oluşması halinde kira tespiti yapılabileceğine hükmetti.
0: Kira sözleşmesi yenilendi. Ancak kira bedeli emsallerin altında kaldı. Yargıtay yeni sözleşme var, 5 yıl beklenmeli diyen mahkemenin kararını bozdu. Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir iş yerinde 2005 yılında başlayan kira ilişkisi için taraflar 2018'de yeniden sözleşme imzaladı. Kiracı 2021'de aylık 22 bin lira öderken mülk sahibi bu bedelin emsallerin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını istedi. Kira tespit davası açtı. Yerel mahkeme ise 2018'de imzalanan sözleşmeyi esas aldı. Üzerinden 5 yıl geçmediği gerekçesiyle kiranın emsal bedellere göre yeniden belirlenemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yerel mahkemenin kararını bozdu. Karara göre yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ilk kira ilişkisinin başlangıcı esas alınabilecek. Şartların oluşması halinde kira bedeli hakkaniyete ve emsal kiralara göre belirlenebilecek.
1: Trump'tan bir açıklama var Katsa ile ilgili. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gecikme yaşanmadığını söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü söyleyerek Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan Bey.

0: Benim dostum dedi.
1: I love Turkey. President Erdogan is a friend of mine, as you know.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın arkadaşım dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, herhangi bir gecikme yok dedi. Trump, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de Katsa yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. Katsa yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti. Barak, Katsar'ın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
0: Evet, şimdi üzerine konuşacağım. Zira ABD Orta Doğu'da hegemonyasından, mimarlık rolünden vazgeçiyor. Görünen o. Türkiye'de öne çıkan ülkelerden biri. Uluslararası medyada Türkiye'nin bölgesel etkisiyle ilgili analizler de yaygınlaşıyor bu arada. ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi mümkün mü diye soracağız şimdi, konuşacağız üstüne. Orta Doğu'daki son savaş stratejileri ne yönde etkiledi, konuşacağız. Konuklarımı görüyorsunuz. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin ve Okan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Deniz Pekşen bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
4: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler, sağolunuz. Ben Yusuf Hocam'la başlamak isterim müsaadenizle. Efendim ne dersiniz? Şimdi ekonomistin yorumu var. ABD sıkıştı, Türkiye öne çıktı yorumu var. İşte biraz önce dediğim gibi artık ABD Orta Doğu'da hegemonyasından, mimarlık rolünden de artık yavaş yavaş vazgeçiyor galiba. Türkiye'de öne çıkan ülkelerden biri, ne dersiniz? Buyurunuz.
3: Hegemonyadan tamamen vazgeçiyor demek ne kadar doğru? Burada bir şerh düşmek lazım. Sadece hegemonyasının araçlarını değiştirme arayışına girdiğini söylemek belki daha doğru olabilir. Ve tamamen bir çekilme mi yoksa geri adım mı? Burada dahi soru işaretleri var. Zira CENTCOM'un komutanı Cooper Almanya'da bir toplantıya katıldı ve aslında bölgeden çekilmeyeceğiz diye bir ifadede bulundu. Hı hı. Ama şu bir gerçek, yani Irak'ta ciddi bir azalma var. Bu 2011'den bu yana devam eden bir süreç. Aslında Obama'nın da söylemlerinden ve uygulamalarından bir tanesiydi. Ve bakıldığı zaman 23 yılı aşan bir Amerikan varlığı var bu coğrafyada. Genellikle hem Irak hem Amerika Birleşik Devletleri adına hatıraları da hoş değil. Yani en büyük örneği işte Bağdat'ın bir saatlik güneyine indiğinizde hala aktif olarak cezaevi olarak kullanılan Ebu Ghraib'de görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuk ihlallerini orada gördük. Irak'taki unsurların çektiklerini oradan gördük. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu Amerikan askeri varlığının sonlanması dahi özellikle Irak'ta büyük önem taşıyor. Somut olarak 80'den beri biz bunu biliyoruz, yani Carter doktrininden beri biliyoruz. Sonrasında bunun için, bu kontrol için de ciddi maliyet ödemişti. Yani bu hegemonya araçlarını kullanırken o 91'deki 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgeyi yeniden kurma denemeleri vardı ama bir düzen üretmemişti aslında. Daha ziyade maliyet üreterek ilerlemişti. Bunu daha geniş düşünürsek işte Lübnan'da 83'te 250 tane Amerikan askeri, CENTCOM askeri ölmüştü. 96'da Suudi Arabistan'da yine benzer saldırılar, Huber Kuleleri saldırıları olmuştu. Tam istenen sağlanabilmiş miydi? Bunların hepsi maliyet. 11 Eylül saldırıları bile aslında Orta Doğu'dan çıkan bir maliyet üretmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama şunu da eklemek lazım. Tarihte belki de Sümerlerden bu yana tuttuğumuzda hiçbir dış güç bölgede bu kadar belki de aslında rakipsiz olmamıştı. Bölgenin geneline baktığımızda Irak'tan işte Libya'ya, Suriye'den Yemen'e, bugün İran'a çok geniş bir alanda savaştığını görüyoruz ama günün sonunda yakın müttefikleri, Körfez'deki müttefikleri bile Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Böyle bir gerçeklik oluştu. Amerikan seçmeni de yoruldu Esra Hanım. Hı hı. Başka yerde de krizler var. Yani bazı Amerikalı stratejistlerin asıl odak noktası artık işte Asya ya da işte başka krizlere kaymak zorunda olduğu anlatılıyor. Sonuç olarak şu görülüyor ki hani güvenlik garantörü ya da işte o sorun çözücü rolü tamamlanamadı ve başarıyla bitmedi. Diğer boyutuna geçecek olursak hani Aristo'ya atfederiz biz genelde, doğa boşluktan nefret eder der hani.

0: siyaseti uyarladığımızda güç boşluk tanımaz, işte doğa boşluk kabul etmez deriz ama hele ki Orta Doğu'dan bahsediyorsak bu binlerce senedir böyle. Orta Doğu'da bu güç hiçbir zaman boşluk kabul etmedi. Baktığımız zaman Çin'in stratejisi farklı. Bölgeye yabancı, Rusya'nın başında bir Avrupa ve batısında diğer alternatif sorunlar var. Avrupa Birliği zaten kendi derdiyle meşgul. Dolayısıyla bölgesel aktörler bu süreçte ön plana çıkacak. Türkiye burada önemli bir aktör. Ekonomist makalede bu noktada bazı şerler düşmüş ama şu bir gerçek, bir rekabet alanı oluşacak. Amerika Birleşik Devletleri tamamen çekildiğinde bu rekabette de Türkiye, İran, İsrail bu aktörler öne çıkacak ki şunu da ekleyeyim toparlarken, bu Amerika Birleşik Devletleri adına bence doğru strateji. Çünkü kendisi doğrudan maliyeti üstlenmeden başkalarının rekabetine dahil olması, yani kendisi kimi desteklerse onun avantaj sağladığı bir senaryo, Amerika Birleşik Devletleri adına belki daha doğru bir strateji
1: Peki.
0: olabilir. Destek dilenmediği, bölgesel aktörlere muhtaç kalmadığı bir senaryo. Bu da tabii bölgesel bir rekabet oluşturur ama bölgeye ne getirir, o konuda da çok iyimser olamıyoruz.
1: Peki Deniz hocama döneyim tam sizin bıraktığınız yerden hocam. Siz iyimser misiniz acaba? Yani ABD Orta Doğu hegemonyasından vaz mı geçiyor? Çekiliyor mu? Çekilir mi? Çekilirse ne olur? Da tabii konuşmamız gerekiyor. İsrail nasıl bir strateji izler? Ve tabii The Economist'ten gelen Türkiye analizini de konuşmak lazım. Buyurunuz.
2: Teşekkür ederim. Şöyle şimdi önce iyimserlik kelimesiyle başlamam gerekiyor. Kim için iyimserlik gibi bir durum. O yüzden ben Türkiye açısından iyimser yaklaşmalıyızı söyleyeceğim. Yani çünkü bu Orta Doğu açısından başka bir şey ifade edebilir. Körfez ülkeleri açısından başka bir şey ifade edebilir. Şimdi Türkiye açısından bakmak için ABD bölgeye ne getirmişti? Bu Türkiye açısından iyi miydi, değil miydi? Bir önce bundan bahsetmek gerekiyor. Malum Amerika'nın zaten bölgeye girişi, yani sadece kısıtlı bizim çevremiz değil de bütün bir Orta Doğu bölgesine girişi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngiltere gerilerken Amerika Birleşik Devletleri önce bölgenin bir kısmında Sovyetlerle rekabetiyle beraber 91'den sonra da Sovyetlerin etkisi çekilince de bütün bir bölgeyi etkiler hale gelmişti. Şimdi burada değişen şey şu oldu. İlk bölgeyi 91'i alacak olursak, yani Sovyetlerin de artık rekabetten çekilip Amerika'nın tek başına belirlediği döneme gelecek olursak, bunu ABD tek başına o dönemde 91 ile 2001-2005 arası diyelim, hadi 2003 diyelim ya da arasında gerçekten düşük maliyetle yapabiliyordu. Çünkü o dönem kimsenin elinde olmayan bazı teknolojiler ve çok ciddi bir finansal gücü vardı. Bugün için artık çok fazla devlette bulunan hassas güdümlü mühimmatı o dönem tek başına yapıyordu ve gidip örneğin o dönemki böyle bir şeyle söyleyecek olursak bir rakip gücün başkanının evinin balkonuna füze atabiliyordu. Yani o zaman için bu gerçekten şey değiştirici, kader değiştirici, çok ucuza bunu değiştirebilecek bir imkan yaratıyordu. Dolayısıyla bunu yapmanın maliyeti düşüktü ve ABD buna güvenerek çok fazla taahhütte bulundu. Bu 2001 sonrasında özellikle de 2003'teki Irak işgalinden sonra giderek değişti. Ta ki günümüze kadar, yani yaklaşık bir 15-20 yıl boyunca bu hegemonyanın tek başına belirleyip kuralları koymanın, bir sorun çıktığında doğrudan müdahale etmenin maliyeti arttı, arttı, arttı ve en son artık Hürmüz Savaşı'nda şunu gördük. Yani bırakın maliyetinin artmasını, eldeki asıl rekabet için saklanan o füze stokları, Asya Pasifik bölgesi için, Çin'le rekabet için harcanacak füze stokları bile çok ucuz maliyetli silahlarla harcanır hale gelmişti. İşte sizler de haberlerinizde sıklıkla yer verdiniz. İşte 10 bin dolarlık Şahet dronunu, yani kamikaze dronunu düşürmek için milyon dolarlık füze atar hale gelmişti ve haliyle bu bir işe yaramamıştı. Ve Körfez'de bütün üsler vurulmaya başlayınca Amerika Hürmüz'e o büyük temel dayanağı olan uçak gemi gruplarını sokamaz hale gelince bunu bu şekilde yönetemeyeceğinin artık aslında hani
1: Yani
2: malum ilanı
1: aslında
2: oldu.
1: İran Savaşı kırılma oldu o zaman. Böyle diyebilir miyiz?
2: Aynen öyle. Kesinlikle diyebiliriz. Hala da bu kırılma
1: Yani
2: sürüyor.
1: savaş böyle seyretmeseydi ABD hani tahmin ettiği gibi işte Trump'a en başta söylenen gibi işte 2 günde rejimi değiştirselerdi, işte İran'ı yakıp yıkabilselerdi belki bu hegemonyadan vazgeçmeyeceklerdi.
2: Yani şöyle, hem evet hem de kısmen yine bu şekilde olmazdı bugüne kadar olduğu gibi, ama bölgesel partnerlerini kullanma şekli çok daha rahat olurdu. Çünkü Amerika zaten aslında 2025 Kasım'da bir tane belge yayınladı, güvenlik strateji belgesi, ve burada zaten şeyi öngörüyordu. Belli bölgelerden çekilip belli bölgelere odaklanmak, çekilip

0: bölgelerden bir tanesinin zaten Orta Doğu olduğunu söylüyordu ama burada düşündüğü şey şuydu. Yani kendi elindeki finansal ve teknolojik üstünlükle gerektiğinde kendi desteklediklerine yardım edecek şekilde yine bölgede olmayıp bugüne oranla çok daha aktif şekilde kullanmayı düşüneceği bir şey düşünüyordu. Buna da işte onlar offshore balancing diyorlar. Yani dışarıda dur, girme oraya. Ama gerektiğinde git dengeyi kur gibi bir anlayışı zaten yaklaşık 10-15 yıldır çalışıyorlardı ve bunu uygulamak istiyorlardı. Fakat şimdi şöyle bir çıkmazın içine girdi. Yani bir yandan dışarıda durup denge kurmak için müdahale edebileceği araçları bölgeyi gerçekten dengelemek için yetmiyor. Dolayısıyla çekilmesi ve işte hocamın da söylediği gibi oradaki bölgesel müttefiklere bırakması lazım. Ama bölgesel müttefikler de eğer kendi istediği gibi davranmazsa ya da birbirlerine girerlerse onları durdurabilecek şekilde bir aracı da sunamıyor. Dolayısıyla burada bir şey riski var. Yani nasıl çekileceği hala çok önemli. Burada evet çekilecek, ekonomik araçlar öne çıkacak ve onu mutlaka kendi güvendiği bölgesel müttefiklerine bırakacak. Ama işte o müttefikler deyince de zaten 3 tane güç kaldı geriye. Türkiye, İsrail ve kısmen İran. Şimdi bunların birbirleriyle ne gibi ittifaklar kurup ne gibi rekabete girecekleri, bu rekabetin yönetilip yönetilmeyeceği ve gerektiğinde ABD'nin bu üç güç açısından da masaya yumruğunu koyarak bir düzenleyici aktör olup olmayacağı
1: Evet.
0: burayı belirleyecek ana unsur olacaktır diyebilirim.
1: Evet. Şimdi Yusuf Hocam, tabii bütün bu dengeler değişirken, biz bunları konuşurken yaklaşan da iki seçim var, hem İsrail'de hem ABD'de. Hem Netanyahu'nun hem Trump'ın durumu pek parlak göstermiyor anketler. Eğer anketlerin dediği gibi çıkarsa. Peki hem İsrail seçiminde denilen gibi olursa, Netanyahu giderse, hem de ABD'deki tabii ara seçim ama Trump topal ördek olursa, bu senaryoda ne olur ya da olmazsa ne olur? Hangi senaryoda ne olur?
2: Tabii Orta Doğu
1: Orta
2: için
1: Doğu
2: önemli
1: planı.
2: iki seçim. Evet, Orta Doğu için önemli iki seçim. Netanyahu için şu an bakıldığında yolun sonu gözüküyor gibi duruyor siyaseten. Ama tabii Demirel'in meşhur siyasette 24 saat çok uzun bir süredir sözünden hareket edersek ve Netanyahu'nun da geçmiş yıllardaki tecrübelerine baktığımızda dengeleri değiştirebilecek saldırgan bir başka manevra yapma ihtimali de her zaman masada tutulmalı. Muhtemelen Türkiye'de bu konuda teyakkuzdadır hali hazırda. Çünkü bu tarz provokasyonları daha önce de Netanyahu'nun denediğini biliyoruz. Ebu Zuhur bunu son örnekler. Belki de bir tanesi olarak yorumlandı. Biraz daha asıl oyun kurucu aktöre bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler nasıl sonuçlar doğuracak veya Orta Doğu'daki gelişmeler o seçimi nasıl etkileyecek? İki farklı soru olarak bakmak gerekirse ben Orta Doğu'daki mevcut durumun çok fazla seçimlere etki yaratacağını düşünmüyorum. Bu etki daha ziyade petrol fiyatları boyutuyla belki bir kırılma yaratabilir. Ama Trump bununla ilgili NATO toplantısında Birleşmiş Milletler zirvesinde söyledi yanlış hatırlamıyorsam. İran siyaseti bu alakalı seçimle alakalı bir durum değil. Ben girmiyorum seçime. Ne sonuç çıkarsa çıksın İran'a yönelik stratejimiz aynı şekilde devam edecek ifadesini kullanmıştı. Tabii Trump'ın ifadeleri tamamen doğru demek belki çok şey olmayacak ama rasyonel olmayacak. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Seçimden istediği gibi çıkmaması Trump'ın bu noktada elini zayıflatabilir. Bu bir gerçek. Ama şunu da eklemek lazım. Bir şekilde seçimleri atlatması demek Trump'ın İran'a karşı stratejisinin biraz daha sertleşmesi sonucunu da doğurabilir. Çünkü önünde 2 senelik bir zaman dilimi ortaya çıkacak. Ve bu zaman diliminde Trump İran'a karşı belki biraz daha sert bir baskı uygulama yoluna da gidebilir. Çünkü ortada bir sıkışmışlık var. İki tarafında sıkıştığı bir süreç var. İran tarafında da aynı şeyler söz konusu. Ama İran'da tabii biz bu muhalif sesleri çok fazla duyamadığımız için birazcık daha o taraf yumuşak gibi gözüküyor en azından veya öyle algılanılıyor düşünülüyor olabilir. Fakat İran tarafının daha net bir bedel ödediğini hem siyasi hem toplumsal olarak söylemek çok yanlış olmayacak. Büyük bedel ödeyenlerden bir diğeri de Körfez ülkeleri. Belki bu sadece saldırılar Körfez ülkelerinin sorunu olarak görünebilir ama aslında çok daha süreci maliyetini küresel boyutta arttırıyor. Bir kere Amerikan yatırımlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük o petrol gelirlerinin yatırım olarak gitmesini engelliyor. Öbür taraftan küresel olarak maliyeti ciddi şekilde artıyor. Arttırıyor. Küresel ticaret yollarını büyük ölçüde risk altına sokuyor. Bir tarafta petrolün, doğalgazın yarıya yakınının belki üçte birinin çıktığı yer Basra Körfezi'nden açılan Hürmüz Boğazı tehlikede tam işleyemiyor. Öbür tarafta Babülmendeb'e sıçradı. Husiler Yemen'in batı kıyılarını ele geçirdi. Babülmendeb kıyılarını. Bu da ayrı bir risk oluşturuyor ve küresel anlamda ciddi bir maliyet, siyasi ve ekonomik maliyet yaratıyor. Bu noktada bir çözüm bulunması gereken süreçten geçiyoruz. Yani burada da iş tarih

0: önce küresel aktörlere düşmüş. Küresel su yollarının korunması görevi. İster istemez bu süreç belirleyici olacak. Ama tabii şunu söylemek lazım. Bu seçimlerin sonuçları veya seçim stratejisiyle Irak'tan çekilme ya da Körfez'deki durumu doğrudan bağlamak belki çok yanlış olmayacak. Bir de şunu ekleyeyim. Bu yani planlı bir aslında Irak'ta yaşanan gelişme uzun yıllardır planlanan bir süreçti. Zaten İran içerisinde çok fazla bir varlıktan da bahsedemiyorduk. Amerikan askeri varlığında zaten kuzey bölgede, Kürt bölgesinde biraz daha yoğundu. Erbil Havalimanı çevresinde konuşlandığını biliyoruz. Diğer yerlerde çok daha küçük varlıklar vardı. Ve bakıldığında şunu da söyleyip toparlayayım. Bu savaştan dolayı mı çekiliyor? Az önce hocama da sormuştunuz. Ona belki bir ekleme olur. İran savaşı dolayısıyla mı Amerika Birleşik Devletleri bu çekilmeyi yapıyor? Yoksa acaba çekilirken İran'a yönelik bu saldırıyı başlatıp kendisi çıkarken birden pimi çekip bombayı içeri atıp öyle mi çekiliyor? Bu soru da insanın aklına geliyor ister istemez. Tabii şunu da eklemek lazım. Tüm bölgeden de çekildiğini söylemek çok mümkün değil. Evet, varlık azalıyor. Bahreyn'deki 5. filonun merkezinden
1: Peki.
0: işte Cüfeyn'den, Manama'dan da azalıyor. Ama hala Amerikan varlığı bölgede devam edecek. Şununla bitireyim.
1: Bir
0: Çekildiği
1: noktalamak,
0: senaryoda
1: bir
0: da
1: canlı bağlantıya geçeceğiz. O yüzden bu son bağlarsanız lütfen teşekkür edeceğim size.
0: çekildiği senaryoda da
1: Peki.
0: buradaki güvenlik devrini büyük ölçüde İngiltere, Fransa, Türkiye gibi müttefiklerine devretmeyi arayabilir
1: Peki.
0: Amerikan
1: Çok
0: kanadı.
1: teşekkür ediyorum efendim. Çok sağolunuz. Çok kıymetli katkılarınız için. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşuyor. Dönüyoruz.
2: Büyümesini sağlamak. İşte biz buna koruyan sağlık diyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda sağlık sadece hastalığı tedavi etmek değil, insanımızı hastalıktan korumaktır. Bu anlayışsa son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza hastalarını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık. Önce sağlığımızı koruyacağız. Erken fark edeceğiz ve gerektiğinde en iyi tedavi hizmetini sunacağız. Ancak koruyan sağlık yalnızca bakanlığımızın yapacağı bir şey değil. Sizlerden de bir söz istiyoruz. Sigara içmeyeceğiz. Hareket edeceğiz. Spor yapacağız. Sağlıklı besleneceğiz. Kontrollerimizi ihmal etmeyeceğiz. Türkiye izulunda sağlıklı Türkiye olacağız. Kıymetli kardeşlerim, bir de üreten sağlık diyoruz. İhtiyacımız olan ilaçları, tıbbi cihazları ve sağlık teknolojilerini kendi ülkemizde geliştirmek ve üretmek istiyoruz. Bilim insanımız geliştirecek, mühendisimiz üretecek, insanımız şifa bulacak. Geçtiğimiz hafta Amerika'da Türkiye'nin güçlü sağlık sistemini ve altyapısını dünyayla paylaştık. Şimdi Şanlıurfa'mızda Teknofest'in teknoloji ve üretim heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Biz de sağlıkta aynı azim ve heyecanla kendi teknolojimizi geliştirecek, kendi çözümlerimizi üretecek ve dünyaya örnek olacağız. Sağlık alanında fikri, projesi, hayali olan herkesi bu büyük yolculuğa davet ediyoruz. Aklında bir fikir, elinde bir proje varsa gel birlikte üretelim. İşte bizim Türkiye yolculuğumuz budur. Üreten sağlık vizyonumuz budur. Değerli konuklar, bizim medeniyetimizde iyilik yapmak ve şifa olmak ve ihtiyaç sahibinin yanında durmak var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir insanın derdi varsa orada çözüm üretmenin, nerede bir ihtiyaç varsa oraya el uzatmanın gayreti içindeyiz. Bizim anlayışımızda iyilik sınır taramaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılının sağlık alanındaki en güzel eserlerinden biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin şehrimizde kazandırılmasında güçlü destekleri için zatenleri Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir sağlık şaheseri, 2000 yataklı, 1101 yatak izolatörü olan, 61 ameliyatı, 564 yoğun bakımı olan sağlık şaheseri, hastanemizin inşaatında emeğe geçen müteahhitinden işçisine, mühendisine, mimarına, herkese teşekkür ediyorum. Burada özveriyle

0: hastalarımıza şifa olacak hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
1: Evet, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı gerçekleştiriliyor. Az önce de Sağlık Bakanı'nın hitaplarını dinledik. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına da vatandaşlar da yoğun bir katılım gösteriyor. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Biraz önce Sağlık Bakanı da konuştu. Hastanenin yeni hastaneye dair açıklamalarda bulundu. Evet, kısa bir ara verelim, reklama gidelim.

0: Evet, haftalığa devam ediyoruz. Elazığ'a döneceğiz. Evlerinde öldürülen A ve Hayriye Ülkü çiftiyle ilgili cinayet soruşturmasında yeni bir gelişme var. Bir şüpheli daha şimdi gözaltında. Şüpheli kadının cinayet sırasında evde olduğu iddia ediliyor.
1: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
2: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısının yanında bir kişi daha mı vardı? Jasat bu sorunun yanıtı için iş sürdü. Bir şüpheli daha gözaltına alındı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A ve Hayriye Ülkü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Ülkü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Jasat timleri çalışma başlattı. Hayriye Ülkü'ye ait altınların çalındığı belirlendi. Komşu mezrada yaşayan Hüseyin Çelebi'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiği tespit edildi. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Çantasının X-ray görüntülerinde çalınan altınlar görüldü. Hüseyin Çelebi İstanbul'da yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Jasat ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler Hüseyin Çelebi'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği iddiasını araştırmaya başladı. Koç Yiğitler Köyü'nde ikamet eden bir kadın

0: silahlarının izi sürüldü. Çağda Gökçe, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
1: Antalya'da da bir kişi iddiaya göre bahçesine taş atılınca sinirlendi. Eline de pompalı tüfeği aldı şüpheli. Sitenin içinde gezerek çocukları tehdit etti.
0: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
2: Benim çocuğumla beraber iki tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
0: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
2: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
0: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
2: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
0: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2: Hala şahıs bu sitede oturuyor. Ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
1: İstanbul Beyoğlu'nda turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve yasa dışı otoparkçılık yapanlara yönelik denetim yapıldı. Çok sayıda işletme de kapatıldı. Beyoğlu Emniyeti turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler dilencilik, hanutçuluk ve değnekçilik yapanlara yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan 15 kişiye idari işlem uygulanırken dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili işlem yapıldı. Hanutçuluk yapan 35 kişi tespit edildi. 10 iş yeri kapatıldı. Yasa dışı otoparkçılık yapan 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında da kapatma işlemi uygulandı. İşletmelere 725 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı. Şimdi İstanbul trafiğine bir bakacağız. İstanbul'da artan trafik tabii alternatif ulaşım arayışını da beraberinde getiriyor. Son dönemde kentin yollarında sıkça gördüğümüz elektrikli skuterler de bu tercihlerin başında geliyor kuşkusuz. Peki sayıları her geçen gün artan bu araçlar ne kadar güvenli acaba? Sürücüler trafik kurallarına ne kadar uyuyor? En önemli sorulardan biri de bu. Skuterler trafikte pratik bir çözüm mü yoksa yeni bir güvenlik sorunu mu? Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün haberinden tüm detayları izliyoruz.
3: Daha kolay ulaşım sağlıyor. Kısa mesafelerde. Çok iyi yani.
4: Ne zaman aldınız?
5: Bir hafta oldu.
4: Yeni?
5: Evet.
4: Ne kadar hız yapıyorsunuz bununla?
5: 25 kilometre maksimum. 60 bin TL fiyatı var.
6: Kullanmak için ne plaka gerekiyor ne de ehliyet. Üstelik birçok sürücü de ekipmanda yok. Yoğun trafikten kaçmak, ulaşım maliyetini düşürmek için tercih ediliyor. Peki e-scooterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa güvenlik riski mi?
7: Hem trafik içinde gidiyorlar hem de kaldırımda gidip insanları da rahatsız ediyorlar.
8: Arkamdan geliyormuş. Ben gayri ihtiyari kendi yolumda gidiyorum. Ama bir anda ayağıma çarptı.
9: Biz onlara dikkat etmekten kendi işimizi yapamaz hale geldik. Ne yelek var, ne bir ışıklandırma herhangi bir şey var.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu alternatif ulaşım arayışını da artırıyor. Özellikle elektrikli skuterler hem trafikten kaçmak hem de daha ekonomik ulaşım sağlamak isteyenlerin tercihi.
4: Nerelerde kullanıyorsunuz?
3: Bu şekilde yani işle ev arası. Bu tür araçlar İstanbul trafiğinde avantaj sağlıyor.
4: Siz neden tercih ediyorsunuz skuterı?
5: İşte trafik yüzünden.
6: Sayıları her geçen gün artan e-scooterlarla ilgili geçtiğimiz dönemde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Elektrikli scooterların belirli alanlara girmeleri sınırlandırıldı.
4: Kendi scooterını kullananlar trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymak zorunda olsalar da
6: kiralık araçlardaki gibi uygulama üzerinde belirlenen bir güzergah kısıtlaması bulunmuyor. İşte bu durumda özellikle yoğun trafik

0: birlikte güvenlik tartışmalarına neden olabiliyor.
1: Kullanım yaşına baktığınızda 16-25 yaş arası. Ehliyet yok, sigorta yok, plaka yok, muayene yok. Şimdi bu sistemin üzerinde birçok insanın üstünde de kask yok, eldiven yok, bir mont yok.
0: Sizin ekipmanlar yok ama yeni aldığınız için mi?
2: Aynen. Daha şey yapamadım, fırsat bulamadım onu almak için. Ama işte tam onu almaya gidiyorum.
3: Ben yeni aldım vallahi ya.
0: Kendi bisiklet.
3: He, kendi bisiklet.
0: Ne zaman aldın?
3: 1-2 gün falan oldu ya. İyi vallahi yani, trafikte falan olmuyorsunuz. Yani beğeniyorum.
0: Ekipmanınız yok ama.
3: Alacağız işte.
1: Bugün şahsi kullanımlardaki tüm skuterler ortalama 40-50 kilometreye ulaşabiliyor. Korkunç bir hız. Dünyadaki otomobillerin bile çarpışma testleri maksimum 50 kilometre yapıyor. Bir skuterla düştüğünüz an kaportanız gerçekten geri dönülmeyecek hasarlar alabilir.
4: Öyle ki son 2 yılda acile başvuran e-scooter kazaları incelendiğinde ciddi travma oranı %20.7. Üstelik kayıtlarda kask kullanan tek bir hastaya bile rastlanmadı.
1: Bana göre denetimi yükseltmezsek, hatta benim önerim şu, skuterlı bir kadro polis, belediye, zabıta kurmamız lazım ki buraları denetlesinler.
0: Önlemleri almışsınız. Gözlük, kask, bir tek eldiven yok zannediyorum. Bayağıdır bu güzergahtayız. Sizin gibi ekipmanlı bir skuter sürücüsü görmedik.
5: Yani öyle olması gerekiyor. Hız sınırları kuralların içerisinde.
6: Peki böylece haftalığın ilk dilimini noktalayalım. Çok kısa bir ara verelim, bir reklama gidelim. Saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Kocaeli yer yer yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 24, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Mersin yer yer yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20, Trabzon parçalı bulutlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 18, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 26, Gaziantep yağmurlu 22 derece.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından haftalığa devam ediyoruz. Bu arada artık saatlerde 17 olmak üzere yeni bir saat dilimine Teknofest'e dönerek başlayacağız. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin konukları arasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Şanlıurfa'ya dönüyoruz. Festivale dair izlenimleri ve Erdoğan'ın konuşmasından başlıkları, önemli vurguları, notları Buse Deviren aktarıyor. Buse?
1: Evet, 30 Eylül'de başladı Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda Teknofest ve bugün artık 4. günü. Şöyle atmosferi biraz gösterelim, coşkuyu biraz gösterelim. Aslında sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımının bugün olması sebebiyle diğer günlere nazaran daha da büyük bir kalabalık vardı GAP Havalimanı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da satır arasında önemli vurguları vardı. Özellikle gençlere dair. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır dedi konuşmalarında. Hepinizle iftihar ediyorum dedi. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır Türkiye yüzyıl diye ifade etti. Gençlere seslendi konuşmasının büyük bir bölümünde. Nerede yapacağımıza Teknofest'i karar verememiştik Selçuk Bey bana sormuştu. Biz Şanlıurfa'ya Teknofest'i çok yakıştırdık dedi. Binlerce insan aslında Güneydoğu bölgesinden sadece Şanlıurfa'dan katılım yok. Adıyaman'dan var, Gaziantep'ten var, Diyarbakır'dan pek çok kişi var Teknofest'e gelmek isteyen. Adıyaman'da ciddi bir genç nüfus oranı var. Aynı zamanda üniversitenin de burada olması sebebiyle kalabalık tabii ki hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka neler söyledi konuşmasında? Uzunca bir konuşması vardı bugün burada. Genelde Teknofest'lerin kapanışına genellikle dahil oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün yine Şanlıurfa'daki programı da oldukça yoğun. Gençlere dedi ki sizi durdurmak, yavaşlatmak isteyenler var. Asırlardır tetikte, yüzyıllardır pusuda bekliyorlar. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlar elbette ki satır arasındaydı. Peki başka neler söyledi konuşmasında? Buyurun beraber izleyelim.
2: Bu ürünleri tasarlayan, geliştiren, test eden abilerinizle, ablalarınızla ileride inşallah beraber çalışacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Fakat şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Soykırımcıları sizler durduracaksınız. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Artvin'de konuştu. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkiliydi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
3: Altı belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar.

0: yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan, kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım.
1: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
0: Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Kolay gelsin.
3: Şimdi biraz dünyaya bakalım. Dünya ekonomisi diyelim aslında. ABD Başkanı Trump, İran'da yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini savunarak petrol fiyatlarının eski seviyelerine düşeceğini söyledi. G7 ülkeleri ise piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Bu kararın ardından da Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak getirmeyeceğini söyledi.
4: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
1: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
3: Axios, ABD'de İran savaşının bundan sonraki aşaması için üst düzey bir toplantı yapıldığını öne sürdü. Bu habere göre Trump yönetiminin ulusal güvenlik kurmayları Camp David'de bir araya geldi.
1: Amerikalı yetkililer İran'la savaşta atılacak adımları görüşmek üzere başkanlık yerleşkesi Camp David'de toplandı. İddia Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın ardından çizilecek yol haritasını oluşturmaya çalışıyor. Axios, Trump yönetiminin üst düzey ulusal güvenlik ekibinin İran savaşına atılacak yeni adımları görüşmek üzere bir araya geldiğini ileri sürdü. 3 Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre Camp David'de yapılan toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane de toplantıya katıldı. Yetkililer söz konusu toplantıda ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşla ilgili konuların da görüşüldüğünü iddia etti. Birçok konunun derinlemesine ele alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik yeni saldırıların 3 Kasım'da ara seçimlerden sonra artırılabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı dönemde Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10.000'e kadar ek asker göndermeye hazırlanıyor. İran ise yeni bir geniş çaplı saldırıya daha sert karşılık vermeye hazırlandığını belirtiyor.
3: Şimdi sıcak bir gelişme var. MHP lideri Devlet Bahçeli fon soruşturmasına dair yazılı bir açıklama yaptı. Ayrıntılar Mahir Kılıç'ta. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Mahir'i dinliyoruz.
5: Evet Esra, uzun bir açıklama, hemen detaylarına bakalım. Açıklamada MHP lideri Bahçeli fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiği yönündedir ifadesini kullandı ve devlet kurumlarının yetkili kişilerini bir önce harekete geçerek mağdur olanların mağduriyetlerin giderilmesi için yol haritası belirlediğini ifade etti. Bahçeli yaptığı açıklamada ve bunun da uygulamaya konulduğunu kaydetti. Geçtiğimiz günde Beştepe'de fon koordinasyon kurulu toplantısı

0: ikinci defa gerçekleştirilmişti ve bir ödeme planının çalışmaları üzerinde yoğunlaşılmıştı. Bahçeli'de mağduriyetlerin giderilmesi için bir yol haritasının belirlendiğini ifade etti ve yolsuzluk eleştirisinde bulundu. Her kim olursa olsun, konumu, sıfatı, makamı ne olursa olsun gerinin yapılması gerektiğini söyledi MHP lideri açıklamasında. Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir özgüven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır ifadesini kullandı. MHP'nin yolsuzluklara, rüşvete, yağmacılığa ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenlerin de hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak gördüğünü ifade etti. Devlet Bahçeli yaptı o açıklamada. Hemen devamına bakalım. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yönetildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir dedi. Bu iddialara karşı sıfır müsamaha ve tolerans gösterilmesi gerektiğini belirtiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha belirtelim. Fon soruşturmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Uzun da bir açıklama. Dikkat çeken cümlelerin altını bir kez daha çizmek istiyorum. MHP Genel Başkanı, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiği yönündedir dedi. Bu iddialar ve manipülasyon karşısında devlet kurumlarının ve yetkililerin harekete geçtiğini, mağdurların, mağduriyetlerin giderilmesi için bir yol haritası belirlendiğini ifade ediyor. Türkiye'nin bu şekilde yolsuzluk, usulsüzlük iddialarıyla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi Devlet Bahçeli. MHP'nin de bu noktadaki tavrının çok net olduğunun altını tekrar tekrar çiziyor. Yaklaşık 7 sayfalık bir açıklama, ancak en dikkat çeken cümlesini bir kez daha yinelemek istiyorum. Her nerede ve kimin ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yönetildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir dedi Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Bu son dakika gelişmesinin, sıcak gelişmenin detaylarını aktardı bize Mahir Kılıç Ankara'dan. Şimdi buradan bir İspanya'ya döneceğiz. İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı. Valencia, Katalonya ve Kastilya'da etkili olan selde bir kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de mahsur kaldı.
2: İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok bölgeyi su altında bıraktı. Valencia, Katalonya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanak şiddetli sel ve taşkınlara yol açtı. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağış düştü. Felaketlerin çok etkilenen nokta ise Albacete kentine bağlı Madrigueras ilçesi oldu. Baskınlarda evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadın suyla dolan evinde mahsur kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Evlerinde ve suyun ortasında mahsur kalan 90 kişi ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şiddetli sel ve sağanak sosyal hayatı da etkiliyor. Felaketin yaşandığı bölgedeki ulaşım ve eğitim tamamen durdu. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesiyle 400 binden fazla öğrenci okullarına gidemedi. Güvenlik gerekçesiyle birçok karayolu trafiğe kapatılırken tren seferlerinde de uzun süreli aksamalar ve gecikmeler yaşanıyor.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a döneceğiz. Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışında konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gurur duyuyorum.
3: Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Az önce Teknofest gençliği ile beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlı

Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş. Merhum şair Halide Nusret Hanım Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş. Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an. Kale aynı Zeliha, dergah Halilur Rahman. Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan. Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa. Sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın. Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın. Koç yiğitler, yeleli aslanlar otağısın. Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa. Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin. Aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

0: Çocuğu.
1: Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı Batı'dan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok.

hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dahil 3970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor. Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan Bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağında

olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bakınız, göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İş yaptık, iş. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma Yolu projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. Yatırım programımızı aldık. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Daha burada saymaya kalksak değil saatlerimizi, günlerimizi alacak nice eseri, projeyi sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarımda, turizmde, eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun. 2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor. Sadece Urfa ve etrafında değil, sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak

Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Ülkemizi ve bölgemizi layık olduğu o müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Sevgili Urfalılar, bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Bakın, her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu aldıkları zaman nelerden bahsediyorlar? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Şehir hastanelerimizi engellemeye çalışmaktan başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşı karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum. Benim şanlı Urfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına şanlı Urfa şehir hastanesi yapılır mıydı? Urfa'yı Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayi hamleleri yapılır mıydı? Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda,
hazine ve

0: Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Şanlıurfa Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
2: Erdoğan. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını izledik. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem hastaneyle ilgili bilgi verdi hem de gündemdeki sıcak başlıklara değindi. Önemli mesajlar verdi. Hastaneyle ilgili, Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı Sayın Cumhurbaşkanı. 500 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasiteli, 6 ameliyathane çok büyük bir yerleşkeden bahsetti. Emeği geçen herkesi de kutluyorum, tebrik ediyorum dedi. Bu hastanede emeği geçen herkesi, aynı zamanda Şanlıurfa'ya yapılan diğer sağlık yatırımlarından da bahsetti. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi, 100 yataklı yine Siverek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi'nin de içinde bulunduğu 16 tesisinde yapımının devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne dair verdiği bilgilerde şu anda programda devam ediyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Sağlık Bakanı'nı da gördük. Kendisine bir hediye takdimi yapılıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii hitaplarında gündemdeki sıcak başlıklara da değindi. Hem dış politikaya değindi hem de son günlerin en çok konuşulan meselelerinden olan fon soruşturmasına değindi. Fonda yol haritamızı belirledik dedi fon soruşturmasına dair. Ekonomimiz zorluğun üstesinden gelecek kapasitede dedi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden çalışıyoruz dedi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek büyüklüktedir, niteliktedir dedi. Milletimiz bize güvensin, inansın vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına dair verdiği mesajlarda. Tabii dış politikaya dair mesajları da vardı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye dostu bir yönetim geldi dedi. Ve terörsüz Türkiye sürecine de değindi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz önceki hitaplarında terörün yerine huzurun ve refahın alacağı o günlere hep beraber kavuşacağız dedi. Şu anda da kurdele kesilecek. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ni resmen açacak. Dua da gerçekleştiriliyor şu anda. Biraz ses açalım.
3: Ve salatu ve selamu ala Resulina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Muhammedin ve ala
2: alihi. Dualar eşliğinde şu anda Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı da gerçekleştirilecek. Az sonra kurdele kesim töreni de olacak. 500 bin metrekarelik kapalı bir alana kuruldu Şanlıurfa Şehir Hastanesi. Çok büyük bir yerleşkeden bahsediyoruz. 545'i yoğun

0: bakım olmak üzere 2000 yataklı bir şehir hastanesi burası. 6 ameliyathanesi var. Biraz önce konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede emeği geçen herkesi kutladı, tebrik etti. Ve aynı zamanda Şanlıurfa'daki diğer sağlık yatırımlarından da bahsetti. Yine 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, yine 100 yataklı Siverek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi'nin de yapımının devam ettiğini söyledi. Bu hastanelerle beraber 16 tesisin yapımının da sürdüğünü söyledi ve şu anda dualar eşliğinde Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı da gerçekleştiriliyor. Tüm hekim kadrosu, sağlık kadrosu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Kürsüdeler, Sağlık Bakanı orada. Biraz sonra da kurdele kesilerek artık Şanlıurfa Şehir Hastanesi resmen hizmete girmiş olacak, açılmış olacak. Görüyorsunuz yoğun da bir katılım var açılış törenine. Vatandaşların da, Şanlıurfalıların da ilgisi hayli yoğun. Evet, dualar eşliğinde açılış gerçekleştiriliyor. Az sonra kurdele kesim töreni de yapılacak. Hastane artık resmen hizmete girmiş olacak.
1: Tekabbel minne ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi telekonferans bağlantısıyla Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sayın Reşat Aslanov, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun lütfen.
1: Abdülkadir Bey, hazır mısın?
3: Efendim, biz şu anda Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nda bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haliliye Belediye Başkanımız, Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz, Karayolları Genel Müdürümüz ve bütün arkadaşlarımız var. Hazırız. Sizlere hürmetlerimizi bildiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Peki, bizlere de teşekkür ediyoruz. Ve süratle sizler, bizler kordelaları inşallah keselim. Ya Allah! Bismillah!
0: De kesildi. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aynı zamanda da eş zamanlı olarak da Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nın açılışı da gerçekleştirilmiş oldu. Artık Şanlıurfa Şehir Hastanesi resmen hizmete girmiş oldu. Ve törende artık sona eriyor. Artık yavaş yavaş.
2: Ve Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
0: Evet, şimdi haftalığa devam ediyoruz. Bir konuğum var, nüfusu konuşacağız. Şöyle, dünya nüfusunu konuşacağız aslında. 1960 yılında bir modelleme yapılmıştı. Bu modele göre 2025'te dünya nüfusu yaklaşık 131 milyara ulaşacaktı. Hatta ulaşmalıydı. Fakat gerçekte ne oldu? Dünya Bankası verilerine göre nüfus yaklaşık 8,2 milyar lira. Peki niye böyle oldu? Yani matematiğe dayanan bu modelleme mi hatalıydı, yoksa 2000'li yıllardan başlayarak dünyada ne değişti konuşacağız. Bir konuğum var. Sosyolog Profesör Doktor Veysel Bozkurt bizimle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkür ederim.
0: Şimdi grafiği de görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olunuz. Neden böyle oldu? Yani 1960'taki modellemede aşırı nüfustan kıyamet kopacaktı. Ama geldiğimiz noktada öyle olmadı. Şimdi nüfusun artmamasından bahsediyoruz, evet. Durmasından bahsediyoruz. O modelleme mi yanlıştı, yoksa o modellemeden çıkan sosyoloji neydi? Toplumsal değişim neydi?
4: Dünya değişti. Asıl sebep.

0: Şimdi modern öncesi dünya, endüstri öncesi dünyada doğum oranları da yüksekti, ölüm oranları da yüksekti. Ama modern toplumun gelişimiyle beraber bilim gelişti, teknoloji gelişti, çocuk ölüm oranları hızla düştü.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca bir tarafta ölüm oranı hızla düşmüş, diğer tarafta doğum oranı aynı devam ediyor. Bu nüfusta inanılmaz bir patlamaya yol açtı dünyada. Dolayısıyla dünyada şöyle bir nüfus patlaması endişesi yaşanmaya başladı. Nüfus bombası konuşulmaya başladı. Yani nüfus, çünkü o dönem, bunların yazıldığı dönem, kadın başına doğum oranı dünyada ortalama 5'in üzerindeydi.
1: 5'in üzerindeydi.
0: Evet, şu anda dünyada kadın başına doğum oranı 2.3 civarında. Türkiye'de
1: yani
0: bir
1: tam yarısı,
0: altına indi.
1: Tam yarısı. Tam Türkiye'de, yarısına Türkiye'de indi. Ne kadar dediniz hocam?
0: 1.5'un altına indi. 1.4, 1.43 civarında sanırım. Dolayısıyla nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli o altın oranda 2.1. Yani kadın başına iki çocuk doğrulması beklenirse, yapılabilirse, 2.1 olursa nüfus kendini yenileyebiliyor. Dolayısıyla Türkiye çok hızlı bir şekilde, Türkiye'de de o tarihlerde kadın başına doğum oranı 5 civarındaydı. Bu inanılmaz bir şey. Eğer öyle devam etseydi, evet, dünya nüfusu 150 milyarı da bulabilirdi. Dünyada artık insanlar bu coğrafya, dünya coğrafyasına sığmaz hale de gelebilirdi. Ama dünya değişti. Bir taraftan ölüm oranları evet düştü. Fakat diğer taraftan toplumlar sosyoekonomik bakımdan geliştikçe ailenin fonksiyonu devlete yüklenmeye başlandı. Şöyleydi. Yani geçmiş toplumlarda insanlar şunu düşünüyorlardı. Ne kadar çok çocuğunuz olursa yaşlılarınızda size bakacak insan sayısı o kadar fazla oluyor. Biri bakmasa diğeri bakar diyordu. Ama modern devletler sosyal güvenlik kurumlarını güçlendirerek çocuğa olan, yaşlılıkta çocuğa olan ihtiyacı azalttılar. Dolayısıyla aileler artık çocuğu gelecek için bir garanti olarak görmemeye başladılar. Çocuğa bakış biçimi değişti. Eskiden çocuk dünyaya geldiğinde bir şekilde onun büyüyeceğini, sofraya en fazla bir çorba kabı daha koyma söz konusuydu. Oysa şimdi çocuk eskiden üretim unsuruyken 5-6 yaşında çalışmaya başlarken küçük kardeşine bakmak gibi, evdeki daha ufak tefek işleri yapmak gibi. Şimdi çocuk büyük bir maliyet unsuru haline geldi içinde yaşadığımız dünyada. Yani düşünün, geçmişin 8-9 çocuk sahibi, 10 çocuk sahibi ailelerini bugün İstanbul gibi yerde maaşla 8-9 çocuğa, bir de bu çocuklara eğitim vereceksiniz. Yaşam boyunca 20-25 yaşına kadar bakacaksınız. Bu hakikaten çok zor hale geldi. Oysa bu dönemde, çocuğun daha çok çocuk yapılan dönemde, çocuk erken yaştan itibaren tarlada çalışıyor, hayvanlarınıza bakıyor, başka işlere bakıyordu. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar değişti. Çok fazla faktör var. Bu kadar çok faktörü çok kısaca size özetledim ama detay sorarsanız açıklarım.
1: Hocam, şimdi bu grafikte de gördüğümüz gibi, izleyicilerimize de aktaralım. Turuncuyla olan kısım 1960 modeli. Yani 2025'te 130 milyardan fazla bir nüfus bekleniyor. Evet. 1960'taki modelleme. Evet. Fakat maviyle gördüğümüz kısımda işte Birleşmiş Milletler verisi hiç de yani dipte kalmış, 10
0: dipte
1: milyar
0: kalmış,
1: bile değil.
0: Muhtemelen önümüzdeki 20-30 yılda bu daha da aşağıya doğru gidebilir. Türkiye de aşağıya doğru gidiyor. Şu anda dünyada nüfus artan ülkeler nereler? Afrika gibi ülkeler, çok yoksul ülkeler. Yani devletin sosyal güvenlik kurumlarının gelişmediği, kadının çalışma hayatına girmediği.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bunların olmadığı bir dünyada insanlar geçmiş şeylerin çocukları hala güvence olarak görmeye devam ediyorlar.
1: Hocam, şimdi tabii bütün coğrafyalar için aslında göç bir sorun.
0: Evet.
1: Özellikle bizim coğrafyamız için, Orta Doğu için. Peki bu göç, bu nüfus sorununu çözer mi?
0: Şimdi tabii göç bazı bakımlardan iş gücü ihtiyacını karşılayabilir. Ama Almanların bir sözü var. Biz iş gücü istedik, insan geldi dediler. Dolayısıyla göçle beraber insan gelecek. Ayrı bir kültür gelecek, ayrı değerler gelecek, ayrı alışkanlıklar gelecek. Onun getireceği bir takım toplumsal sorunlar olacak. Son 10-15 yılda hatırlayın, Suriyelilerin gelmesiyle beraber Türkiye'de ne çok şey tartıştık. Suriyeliler bizim kültürel olarak o kadar da uzağımızda değil. Ama şimdi şu anda Türkiye'ye birçok yerden, farklı ülkelerden gelen insanlar olduğunu duyuyoruz. Daha Uzak Asya'dan vesaire, ucuz iş gücü
1: Avrupa'da
0: olarak
1: tartışıyor yine aynı şekilde.
0: Ucuz iş gücü olarak bunlar geliyor. Bugün belki kısa vadede bize kazanç sağlar ama dikkat.

0: olalım. Uzun vadede ciddi bir Türkiye'de kültürel açıdan, başka açılardan bunlar bizim için sorun haline gelebilir. Başka ülkeler için de geçerli. Yani göç tamam kısa vadede sorununu çözer ama uzun vadede ciddi bir entegrasyon, uyum problemiyle karşı karşıya kalırsınız. Göçü dikkatli almazsanız, dikkatli ihtiyacınıza göre onları uyum sağlayacak bir takım güçlü politikalarla toplumunuzla bütünleştiremezseniz ciddi ciddi ileride gelecek nesiller büyük problemler yaşayabilir.
1: Hocam şimdi sözlerinizin başında ben bu grafik neden böyle oldu deyince siz dünya değişiyor dediniz. Evet, artık çocuk sahibi olmanın da bir maliyetinden bahsettiniz. Peki çocuk sahibi olma isteği de isteği mi aynı zamanda arttı yoksa bu sadece maliyetle alakalı bir
0: aslında
1: şey?
0: Aslında bilimsel araştırmalarda insanlara şunu soruyorlar. Bir aile için ideal çocuk ne diye sorduğunuz araştırmaların çoğunda 2 ya da 3 çocuk diyor. Herkes bunu arz ediyor ama bunun maliyeti biraz önce konuştuğumuz gibi. Evet. Yani o çocuğu yetiştirmenin, yani şimdi siz çalışan bir kadın olarak hem burada bütün bu işleri yetiştireceksiniz hem de 2-3 tane çocuğu sağlıklı yetiştireceksiniz ve bu çok kolay bir şey değil. Evet. Yapanlar var, saygı duyuyoruz ama çok kolay bir şey değil. Biraz da bu yüzden yani özellikle kadının çalışma hayatına girmiş olması, yükünün artması. Bir de bizim ülkemizde şöyle bir problem var. Kadın ve erkek belli işleri daha adaletli paylaşmıyorlar evde. Mesela İskandinavlar bu konuda nispeten daha başarılılar. Kadın ve erkek arasında çocuğa bakma
1: yük
0: ve ev işleri konusunda bir paylaşım konusunda
1: da daha adaletsizlik evet,
0: bu
1: var.
0: Bu nüfustaki hızlı düşüşü yavaşlatan şeylerden birisi.
1: Hocam bütün dünya tartışıyor tabii bunu. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde de hatta bir haber vardı. Yanılıyorsam editörüm Kemal beni düzeltsin, Yunanistan'dı galiba. Bir şehrinde hiç çocuk yok mesela.
0: Evet, 2 çocuğa düşmüş.
1: Evet, hiç çocuk yok. Yani yeni doğan yok. Evet. Şimdi bütün dünyanın meselesi bu ve bu ne demek? Hiç çocuk olmaması ne demek? Yaşlanıyoruz demek.
0: Peki, geleceğimiz yok. Gelecek yok. Çocuk yoksa
1: bunun
0: gelecek yok demek.
1: Riski ne? Gelecek yok dedin. İşte, yani bundan yani, daha büyük bir risk olmuş.
0: Sözünüzü kesip cevap verdin.
1: Estağfurullah.
0: Çocuk yoksa gelecek yok demektir. O toplum artık yok olma sürecine girmiştir. Yani o haberde okudum ben o haberi. Bu haberi söyleyen kişi benim çocukluğumda adada 70 kişi vardı diyor. Bir nesilde sadece 2 çocuğa inmiş. 2 çocuğa inince okulda okul problemi ortaya çıkmaya başlıyor. Orada hastane problemi
1: evet,
0: ortaya çıkmıyor.
1: Evet, Yunanistan'mış. Kemal evet. Hemen notunu evet. Gönderdi. Türkiye kıyılarına 40 kilometre uzaklıktaki bir adadan evet. Bahsediyoruz.
0: Evet, dolayısıyla çocuğun olmadığı bir dünyada okullar büyük ölçüde bir kapanmaya başlayacak. Orada olduğu gibi ya da onun beraberinde getirdiği çok sayıda başka sorun var ama en önemli sorun çocuk yoksa gelecek de yoktur o toplum için.
1: O kadar can alıcı bir cümle kurdunuz ki hocam, çocuk yoksa gelecek yok.
0: Yok.
1: Peki ne olacak? Şöyle son 1,5 dakikamız kalmış, yönetmenim uyarıyor. Şöyle bir 1,5 dakikada bütün toparlama. Bütün dünyanın sorunu, herkes bunu tartışıyor. Evet. Biz de dahil olmak üzere ama buradan bir çıkış yolu var mı? Ne ya, olabilir?
0: Yani
1: ne
0: şu
1: yapılabilir?
0: Ana kadar bir sihirli formül bulunamadı. Yani çok parası olan ülkeler milyarlarca dolar para harcayanlar oldu. Nüfusu artırmak, bu artış hızını yavaşlatmak için harcadılar. Ama kısa bir süre sonra o harcamalar, paralar ödendikten sonra bu sefer çok daha sert bir şekilde düştü. Yani çocuk yapmayı öne almış oldular. Dolayısıyla öyle bir şey problem oldu. Onun için böyle sihirli bir şey yok. O yüzden ben sürekli bütün konuşmalarımda, evet yapabileceklerimiz var. Kreş sayısını artırabiliriz, izinleri ona göre düzenleyebiliriz. Devlet bunları yapmaya çalışıyor. Dünyada da buna yönelik şeyler var. Özellikle gençler için, aile kurmak isteyenler için bazı gençler ekonomik güvencesizlik sebebiyle, iş ve istihdam kaygısı sebebiyle evlilikten ve çocuktan uzak duruyorlar. Bazı gençler de daha hedonistik bir kültürden vazgeçmek, bireyci kültürden, zevk için yaşamaktan vazgeçmek istemiyorlar. Dolayısıyla gençlerde de ve toplumda da homojen bir şey yok. Yapılabilecekler sınırlı düzeyde etki yapıyor. Biz bu düşüşü yavaşlatabiliriz ama en önemli şey bütün konuşmalarda altını çizdiğim konu şu. Yaşlanıyoruz, politika yapıcılar yaşlanan bir topluma göre bu ülkenin politikalarını belirlemeliler. Hastaneler, sosyal güvenlik hizmetleri ve sağlık hizmetleri, bütün bunlar yaşlı bir toplumla karşı karşıya kalacağımız varsayımını da dikkate alarak oluşturulması lazım ki yarın büyük sıkıntılar yaşamayalım.
1: Bu gerçek önümüzde
0: duruyor.
1: Ve buna göre artık hayatımızı dizayn etmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür

Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Ayaklarınıza sağlık. Efendim böylece bugün haftalığın sonuna geldik. Ben yayını noktalıyorum. Az sonra Hülya Hükenek hafta sonu ana haberde karşınızda olacak. Yarın randevumuz yeniden 16'da. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

Dünyada güç dengeleri değişiyor mu? Teknoloji devleri siyasetin neresinde? Yapay zeka insanlığın geleceği mi, en büyük tehdidi mi? Trump ne istiyor? ABD-İran geriliminde çözüm mümkün mü? Avrupa'da savaş endişesi ve sokak hareketleri. Semiha Şahin soruyor, hukukçu Dr. Sermet Erdem, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Sari Özdemir, Türker Akıncı, süper haber yazarı Koray Kamacı ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim herkese iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. Habertürk ekranlarındasınız. 3 Ekim Cumartesi ve ana haberdeyiz. Yaklaşık 2 saat kadar birlikte olacağız. Ne var ne yok hepsini ana haberde bulabilirsiniz. Konuklarımız da var. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu biliyorsunuz. Fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Bu önemliydi. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız diyor Cumhurbaşkanı.
1: Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. İşçiliğine emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına AK Parti'mizin eser ve hizmet siyaseti şehrimizde inşallah daha da güçlenecek. Milletimizle kurduğumuz gönül bağları burada yapılacak istişarelerle, buluşmalarla, çalışmalarla inanıyorum ki çok daha sağlam hale gelecek. İl teşkilatımız tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize tam bir koordinasyon ve adanmışlık içinde hizmet edecek. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor. Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Şimdi şöyle yani Şanlıurfa çok coşkulu bir kere. İl başkanlığı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok kalabalık bir heyet karşıladı. Kırmızı kurdayla da kesiliyor. Zaten şehir hastanesinin açılışında yaptığı önemli bir konuşma vardı. Gündemde ne var ne yok tüm başlıklara değindi Cumhurbaşkanı. Şimdi de bakın biraz sesi de açabilir miyiz Arzu yönetmenine rica ediyorum.
1: Ya Allah! Bismillah! Göründüğü gibi
0: olan evet, yani şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında diyeyim açıldı. Önemli il başkanlığı açılışı pardon. Şimdi şöyle bugün dediğim gibi Cumhurbaşkanı çok önemli başlıklar verdi. Öncelikli olarak aslında fon soruşturmasına dair mesajlardaydı biraz. Kulaklar, akıllar ve gözler diyeyim. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz dedi. Gereken neyse yapacağız dedi Cumhurbaşkanı. Haksız kazanç elde edenlerin adalete hesap vereceğini ve Türkiye ekonomisinin özellikle sürecin üstesinden gelecek kapasiteye de sahip olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz ses açalım ardından devam edeceğiz ana habere.
1: Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar geldi.

gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon

0: Adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahir'i görebilirsem, eğer gördüm Mahir'i de, Mahir Kılıç bizi detaylandıracak. Mahir, iyi akşamlar sana da.
2: İyi akşamlar Hülya Ekönek. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı bu konuya karşı ve vatandaşların finansal piyasalarda meşru yollarla tasarruflarını değerlendirmesinin esasen doğru olduğunu belirtti. Bunun normal olduğunu ifade etti. Burada esas konunun piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığı olduğunu belirtti ve Türkiye'de kanunlardan yana değil de uygulamadan kaynaklı bir sorun olduğunu söyledi Bahçeli. Devamında gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır dedi. Bu nedenle yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. MHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada ve bu noktada özellikle görevi kötüye kullanan, suistimal eden her kim olursa olsun hukuk çerçevesinde üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Ekonominin istikrarının finansal istikrardan geçtiğini de söyledi Bahçeli yazı açıklamasında. Özellikle şu bölüm tırnak içinde okumak istiyorum. Her nerede ve kimle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir dedi Devlet Bahçeli. Suç isnadı ve suçun yöneltildiği kişinin kişiliği ve durumuna, sosyal statüsüne bakılmadan mutlaka hukuk çerçevesinde üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Yine belediyelerdeki usulsüzlüklere ve soruşturmalara da dikkat çekti MHP lideri yaptığı açıklamada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır dedi Devlet Bahçeli. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosu da kamuoyu tarafından merak edilmektedir dedi. Bu tablonun ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu konunun devamına baktığımızda yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır dedi. Türkiye'nin Cumhur İttifakı birlikteliğinde her türlü sorunun üzerinden gelmeye de muktedir olduğunu söyledi Devlet Bahçeli yaptığı açıklamasında. Uzun bir açıklamaydı ancak odan da fon soruşturması vardı. Kanunlardan değil de uygulamadan kaynaklı bir sorun olduğunu belirtti. Daha fazla denetime dikkat çekti ve yeni bir yol haritası hazırlanması gerektiğini belirtti. Hukuki ve idari yapısal tedbirlerinde mutlaka alınması gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli. Özellikle şu cümlesini yineleyerek yayını bitirmek istiyorum. Nerede ve kimle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın mutlaka üzerine gidilmelidir dedi Devlet Bahçeli. Türkiye'nin Cumhur İttifakı birlikteliğinde aynı zamanda her sorunun üstesine gelecek güçte ve kudrette de olduğunu belirtti Devlet Bahçeli Hülya Ekönek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Mahir Kılıç aktardı bize detayları. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da çok önemli ve belirleyici bu soruşturmaya dair. Şöyle, fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı bakın. Tutuklu sayısına bakalım bu soruşturmada. Tam 85'e yükselmiş tutuklu sayısı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın

0: Maye piyasasına gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturması genişleyerek bir taraftan devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi şüpheliler. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bu arada şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi diyelim. Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı Artvin'de konuştu. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkiliydi. Diyor ki milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
1: Merhaba, merhaba.
2: 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar göya. Başkan vekilimize istifa et, istifa et baskı yaptılar.
3: Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
2: Dün açıklama yaptı, teslim olmayacağım diye. Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Kemalpaşa ilçesine gitti. Hopa'da da esnafı ziyaret etti. Fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştirdi.
2: Daha son seçimde Türkiye yüzyılı diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım.
3: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
2: Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
4: Kolay gelsin. Sağ olun.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım dedi. Bir ses açalım.
3: İstifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.
5: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'lerin istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin Nefes gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna izleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara yanıtını verdi.
0: Şimdi İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturma var. O soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Yani Gündoğdu ifadesinde bir şeyler söyledi de ne söyledi onun detaylarına bir bakalım istiyorum birlikte.
3: Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım dedi. Kişisel husumet veya intikam amacının olmadığını öne sürdü. Hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla yürütülen hakemler soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli Cuma günü adliyeye sevk edildi. Gündoğdu ifadesinde hakem atamalarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Hakemleri tehdit etmedim dedi. Gündoğdu hem emniyette hem de adliyede atamalarla ilgili usule aykırı olduğu tespit edilen yazışmaları ve ortaya çıkan kayıtlarla ilgili konuştu. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakem klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili de kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini savundu. Hakimlik, Gündoğdu dahil 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in

0: niyetteki işlemleri ise sürüyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki maçlara hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve üyeler tarafından yapılacak denildi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı.
1: Şimdi bu arada terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli görüşmeler gerçekleşti. DEM Parti İmralı Heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Elbette konu terörsüz Türkiye süreci. Bir taraftan da kurul çalışmaları da ele alındı. Bir bakalım üst başlıklara.
0: DEM Parti İmralı Heyeti terörsüz Türkiye sürecinde temaslarını sürdürüyor. Heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görüştü. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Süreçte gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Yeni yasama dönemi ve izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. DEM Parti heyetine Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetimiz takip ve değerlendirme kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüş ve önerilerini iletti denildi.
1: Ve Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılmasına gecikme yaşanmadığını söylüyor. Şimdi Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü söylüyor. Ve Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan benim dostum dedi. Bir bakalım, ardından konuklarım var, konuşacağım. I love Turkey.
0: President Erdogan is a friend of mine, as you know. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın arkadaşım dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, herhangi bir gecikme yok dedi. Trump, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de katsa yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. Katsa yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti. Barak, Katsar'ın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
1: Şöyle, şimdi konuğum da var stüdyoda. Hemen yönetmenimden rica edeyim konuğumu da görebilirsem. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin stüdyo konuğum. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan da yine uzaktan bağlantıyla konuğum olacak. Şimdi bu haritaya bakınca neyin ne olduğunu aslında çok da net anlayacağız. Rusya ile Batı arasındaki yeni kriz, Kaliningrad. Putin'in bir açıklaması vardı. İşte o açıklama böyle biraz aslında bakıldığında tehdit de içeriyor, içermiyor değil. Yani diyor ki hani bir dikkat edin. Yani ben hani gerekirse nükleer silah bile kullanırım. Ne için? İşte Kaliningrad meselesi. Kaliningrad nerede? Neden önemli? Putin'in bir taraftan tehdidi ne anlama geliyor? Rusya gerçekten nükleer silah kullanır mı? Ve niye Kaliningrad hedefte? Bunu konuşalım istiyorum. Önce hocam sizinle başlayalım. Hoş geldiniz ana habere.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Buyurun lütfen. Bir çubuk da varsa belki hocam anlatmak ister. Stüdyodan arkadaşlarım da yardımcı olabilirler. Tabii, aynen. Siz anlatmaya başlayın. Yönetmenim hemen organize edecek.
2: Tamam.
1: Kaliningrad niye hedefte? Putin'in tehdidi ne anlama geliyor? Böyle başlayalım isterseniz. Buyurun.
2: Evet, şimdi tabii Kaliningrad aslında Rusya'nın bir parçası. Hı hı. Ama buradan gördüğümüz gibi Rusya'yla direkt bir bağlantı

0: katkısı yok. Bu toprak varlığını aslında seyircilerimizin kolayca algılaması
1: alayım
0: için...
1: Alayım çubuğu arkadaşlar. Şu şekilde, buyurun hocam, siz devam edin. Devam edin hocam.
0: Şu şekilde belki anlatabilirim. Nahçıvan Azerbaycan'a neyse...
1: Şöyle buyurun hocam.
0: Kraliningrad'da, Kaliningrad'da Rusya için aynı şey.
1: Aynı şey,
0: aynı
1: anlamda.
0: De exklav deniyor. Belki dış toprak denebilir, hı-hı, Türkçe'de. Bu tabii biraz tarihi bir olay. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya burayı Almanya'dan bir şekilde almış. Almanya da bunu kabul etmiş. Sonra Soğuk Savaş bittikten sonra da Rusya ve diğer ülkeler kendi bağımsızlıklarını ilan ettiği zaman Kaliningrad Rusya'nın bir parçası olarak kabul edilmiş. Almanya'da aslında burası orijinalinde Alman toprağıdır. Bu konuda bir hak iddia etmeyeceğini kabul etmiş. Dolayısıyla burada yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bir toprak parçası. Tabii Rusya'nın buradan geçişi genellikle...
1: Ama jeopolitik olarak önemli bir yerde.
0: Efendim?
1: Jeopolitik olarak önemli bir yerde.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Oldukça önemli. Tabii. Çünkü Rusya için aslında bir üst durumunda, Avrupa'nın tam ortasında, kalbinde bir üst durumunda. Şimdi Rusya buraya genellikle Belarus üzerinden şurada Kuvalki koridoru denen 65-70 kilometre uzunluğunda bir geçiş koridoru var. Karadan geçiş buradan. Ama tabii ki Rusya diğer taraftan bu deniz kıyısındaki bir takım varlıkları da elinde tutuyor. Burada Rusya'nın Baltık ne denir filosu burada bulunuyor. Bu önemli bir filo. Çünkü
1: ya sahadaki herhangi yanlış bir durum başka bir duruma evrilebilir o zaman.
0: Şimdi tabii burası Rusya açısından hem önemli bir varlık, diğer taraftan da kırılgan bir nokta. Çünkü tam Avrupa'nın göbeğinde burası NATO için de önemli görülen bir toprak parçası. Çünkü özellikle bu Kuvalski koridorunu işgal ederek Belarus'tan Kaliningrad'a eğer bir hakimiyet kurulabilirse, hı hı, bu Polonya ile Avrupa'nın, yani NATO'nun Avrupa'daki diğer üyeleriyle Baltık ülkelerinin bağlantısını kesmiş oluyor. Dolayısıyla bu Baltık ülkelerini çok zor durumda bırakacak bir şey. Onun için NATO için çok önemli. Rusya için de tabii ki burada bir ileri üs ve burası çok iyi tahkim edilmiş bir bölge. Ama aynı zamanda eğer Avrupa ile Rusya arasındaki gerginlikler sıcaklaşırsa tabii ki Avrupa'nın da kolay hedef alabileceği bir toprak parçası diyebiliriz. Bu bakımdan gözler biraz Kaliningrad'a döndü. Tabii Rusya'nın son dönemde özellikle hibrit saldırılarla Avrupa üzerinde bir tahkim kurmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa'da buralarda bir takım deniz oyunları yapıyor. Ve dolayısıyla da bir nevi Kaliningrad üzerinde dikkatleri, Rusya'nın dikkatini buraya çekiyor. Yani senin de bir zayıf noktan var anlamına gelecek bir takım askeri manevralar yapıyor bu bölgede.
1: Şimdi o zaman mesela diyelim ki böyle burada bir hareketlilik düşünelim. Rusya'nın da böyle bir karşılık verdiğini düşünelim. Yani burada böyle ciddi bir fay hattı var aslında bakıldığında. Yani böyle müthiş bir kırılma olur. Ya bu tehlike arz eden bir şey. Çünkü hani Putin'in tehdidi sıradan bir tehdit değil. Yani gerekirse ben nükleeri kullanırım diyor.
0: Evet.
1: Bu tehdidi nasıl algılamalıyız? Nereye oturtalım bu tehdidi?
0: Şimdi bu tehdit tabii ki bir tarafıyla ciddiye alınması gereken bir tehdit. Hı hı. Çünkü Rusya'nın genel olarak stratejisine baktığımız zaman, nükleer stratejisine baktığımız
1: zaman... İsterseniz hocam buyurun masaya geçelim. Kaliningrad'ın zaten yeri itibariyle jeopolitik önemini de gördük.
0: Evet.
1: Buyurun, çünkü bir konuğumuz daha var. Kendisiyle de onda da devam edeceğiz. Tabii. Buyurun efendim. Devam edin.
0: Şimdi Rusya'nın nükleer stratejisine göre, hı hı, Rusya'nın varoluşuna, kendi egemenliğine, hakimiyetine yapılan doğrudan bir saldırı, hı hı, nükleer bir cevap alabilir. Yani bu doktrinin içinde olan bir şey. Hı hı. İlla bu olacak demek değildir ama bu Rusya tarafından yapılabilecek bir karşılık olarak kabul edilmiş durumda. Hı hı, hı. Şimdi Kaliningrad tabii ki herhangi bir ülkenin toprağı değil, sadece Rusya'nın parçası. Dolayısıyla Rusya'nın başka bir bölgesine yapılan bir saldırı nasıl karşılanırsa Kaliningrad'a
1: aynı
0: yapılacak bir saldırı da aynı
1: o şekilde karşılanacak.
0: Karşılanabilir.
1: Yani.
0: Ama şunu da biliyoruz ki bugüne kadar

0: Özellikle 2002 Ukrayna işgali başladıktan sonra Rusya farklı durumlarda, farklı vesilelerle bu nükleer silahları kullanma tehdidinde bulundu. Zaman zaman bunu Medvedev yaptı, zaman zaman Putin'in kendisi yaptı ya da sözcüleri yaptı. Dolayısıyla bu tehditler sık sık yapıldığı için bu belki de onlardan bir tanesi olabilir. Onun için Avrupa tabii ki bundan tedirgin olmuştur ama bir soğukkanlılıkla karşılamak da onlar açısından daha mantıklı. Çünkü Rusya bu tür tehditler yaparak savaş ortamını şekillendirmeye çalışıyor. Buna İngilizce'de shaping deniyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Eğer bu şekilde, eğer Rusya'nın bu konuda gerçekten ciddi olduğunu düşünürseniz Avrupalı siyasetçiler olarak bu konuda vereceğiniz reaksiyonun dozunun düşmesi gerekiyor. Yani bu korkuya bir nevi kapılmış oluyorsunuz. Avrupa'da soğukkanlılığını koruyarak böyle bir korkuyla siyaset yapmak istemiyor. Rusya'nın tam da yapmak istediği.
1: Şimdi nükleer meselesi önemli bir eşik olduğu için yani böyle sıradan bir tehdit değil. Yani sen nükleer doktrinini alıp da böyle kullanıyorsan ortada, bunu sıradan bir tehdit olarak Avrupa algılamaz diye düşünüyorum. O yüzden çok da diğer konuma ben döneyim eğer müsaade tabii ederseniz ki, çok ki, da temkinli yaklaşırım bilmiyorum. Yoksa Avrupa'yı aslında bakıldığında totalde çok daha tehlikeli bir konuma mı taşır? Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sona Özcan da uzaktan bağlantıyla ana haberin konuklarından biri. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Şimdi şöyle, ana haberin editörü Avrupa yeni bir savaşa mı hazırlanıyor sorusuyla, işte birkaç soruyla biz anlamaya çalışıyoruz. Aslı yazmış ama mesela Kaliningrad'ın bir etkisi var. Niye Kaliningrad? Neden hedefte? Onu hocam anlattı. Size de şunu sormak isterim. Şimdi bir taraftan Putin'in açıklamasına bakıyorum. Avrupa'ya saldırma planımız yok diyor. Diğer taraftan da diyor ki yani doğrudan saldırı olursa bütün silahlarımız gündeme gelir. Öyle bir mesaj veriyor. Şimdi bu iki mesaj da aynı konuşma içinde geçiyor. Nereye oturtursunuz Putin'in açıklamasını? Yani Moskova'nın Avrupa'ya yönelik stratejisi ne anlama geliyor?
2: Teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Öncelikle iyi akşamlar,
1: iyi akşamlar
2: diliyorum size ve hocama.
1: Hocam.
2: Putin'in Malda'yı konuşması belki de bugüne kadarki en uzun konuşmalardan biriydi ve özellikle Kaliningrad'ı odağa alması son derece dikkat çekici. Çünkü Rusya'nın Baltık'taki en değerli askeri ya da ileri askeri mevzilerinden bir tanesi. Az önce hocam da belirtti. Şimdi Suvalki koridoru burada son derece önemli. Çünkü Kaliningrad'ı kesmek istiyorsanız Suvalki'yi kesmek istiyorsanız Kaliningrad'ı güçlü bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla buradaki yeni doktrin ya da yeni yaklaşım ekseninde ben artık bir doktrin olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Putin yeniden bir caydırıcılık üretimine başlamaya çalıştı. Eylül ayı itibariyle Rus ordusunu özellikle Putin konuşmasında da altını çizdi. 1.301 kilometrelik bir toprak ele geçirdiğini söyledi. Ama biz batılı kaynakları ya da diğer özellikle savaş çalışmaları sitesine baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi Rusya çok uzun süredir aslında Ukrayna'nın alandaki etkileri ya da Rusya'nın içine savaşı taşımasıyla birlikte caydırıcılık konusunda geriye düşmeye başladı. Bu nedenle de Baltık üzerinden ilerleyeceği bir alan açmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de Kaliningrad her ne kadar Rusya anakarasından kopuk olsa da Polonya ve Litvanya arasında özellikle coğrafi olarak küçük ama konum olarak son derece dikkat çekici bir başlık üzerinden bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü hem Kaliningrad hem de Litvanya ve Polonya arasındaki o 60-70 kilometrelik dar kara şeridi Suvalki takviye lojistik merkezleri. Bu açıdan zaten Rusya'nın şu an itibariyle Kaliningrad'ı temel aldığını görüyoruz. Çünkü Kaliningrad artı Belarus Suvalki'ye baskı uygular. Polonya, Litvanya artı Suvalki Kaliningrad'a ve dolayısıyla Rusya'ya baskı uygulayacak. NATO'nun zaman, lojistik, kuvvet hareketliliği maliyetlerini ciddi biçimde arttırabilir buradaki baskılar. Özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği denklemini de değiştirebilecek bir başlıkta belki okumak gerekiyor. Hatta Hülya Hanım hemen şunu hatırlatayım. CIA direktörü Moskova'ya ziyaretini gerçekleştirmeden önce Baltık üzerinden geçiş yaptı. Baltık'la alakalı denklemi çok iyi okumak gerekiyor. Bu artık bir klasik güvenlik ikilimi değil. Buradaki güç dengesi tamamen değişiyor. NATO Rusya Kaliningrad'ı üzerinden tahkimi arttırıyor. Rusya özellikle buradaki sistemi değiştirme konusunda savunma hattı ya da tehditlerle süreci değiştirmeye çalışıyor. Neden nükleerden biz bahsediyoruz bugün? Çünkü nükleer doktrinle alakalı 2020 yılındaki nükleer doktrinini Rusya değiştirdi. Ve caydırıcılık alanındaki

0: devlet politikasının temel ilkeleri olarak 2024 yılında bunu revize ettiler. Dediler ki nükleer bir devletin katılımı ya da desteğiyle nükleer olmayan bir devletin yaptığı saldırı ortak saldırıdır dediler ve doğrudan Ukrayna üzerinden gelecek Amerika, İngiltere, Fransa ya da Almanya destekli saldırıları da nükleer kapsam altına almaya başladılar. Peki. Şimdi buradan hareketle varoluşsal tehdit seviyesini yükseltti ve en son Valdai konuşmasında da biz Putin'in son derece önemli bir çizgi çektiğini yeniden görüyoruz. Çünkü nükleer bu kadar fazla Rusya'nın söylemesi bence son derece hassas bir caydırıcılıktan çok daha farklı başlıklarla okumamız gereken yeni bir Ukrayna peki saldırısı mı geliyor sorusunda tamam, akıllara geçiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam sizinle devam edeyim. Aslında Merve Hoca'nın söylediği önemli. Yani evet, bu nükleer doktrin hani böyle sıradan değil. Yani Putin böyle hani aynı konuşma içerisinde bu hem nükleer meselesini hem de Avrupa saldırırsa böyle hani bu caydırıcılık unsuru olarak falan da kullanılacak gibi durmuyor ki Allah korusun, ama hani bugün geldiğimiz noktada en büyük risk sizce hangisi? O da şu, yani hani Ukrayna Savaşı'nın mesela kaç yıl oldu? 5 yılı geçti galiba değil mi?
2: 5. yılın içindeyiz.
1: 5. yılın içindeyiz değil mi? Ukrayna Savaşı'nın işte mesela yıllardır sürüyor. Yıllarca diyebiliriz artık 5. yılın içindeysek. Yani çok ciddi bir yıpratma sürecine de dönüştü aslında. İki taraf için, bölge jeopolitiği açısından bakıldığında öyle. Bir de bir taraftan da yani Rusya NATO hattına bakıyorum. Yani orada da işte çatışmayı tetikleyen bir dolu mesele var. Merve Hoca'nın da dediği gibi. Nedir? Nasıl bir çıkış yolu var? Sizce hangisi daha riskli ve tehdit içeriyor? Yoksa iki olay birbiriyle ne kadar bağlantılı?
2: Şimdi tabii Putin bu Ukrayna meselesini çok kısa sürede halledebileceğini düşünüyordu. Ama bunun olmadığı görüldü. Merve Hanım da biraz, Merve Hocam da biraz önce bahsetti. Örneğin bu Valdai toplantılarında çok büyük bir toprak parçasını ele geçirdiğini Rusya'nın söylediği. Eylül ayında daha önceki aylara göre büyük kazanımlar sağladığını söyledi. Ama görünen o ki gerçek o değil. Yani bu tür şeyleri aslında kolayca ölçebiliyor artık uydular yoluyla pek çok kurum ve devlet. Bu gerçek işte böyle değil. Cephede Rusya neredeyse milim kıpırdamıyor. Hatta bir takım kayıpları var son dönemde. İşte yakın zamanda bir Vivaldi operasyonu denen bir operasyon yaptı Ukrayna. Ve burada çok ileri bir takım teknolojileri kullanarak Rusya'ya karşı ilerlemeler sağladı Donbas bölgesinde. Ve şimdi baktığımız zaman Rusya'nın askeri kayıplarının da çok önemli rakamlara çıktığını görüyoruz.
1: Karşılıklı değil mi yani karşılıklı?
2: Özellikle Rus tarafında kayıplar çok daha fazla artmış gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman ama Rusya bir şekilde burada tekrar bir momentum kazanmak istiyor. Bunu da kış gelmeden önce yapmak istiyor. Bunu yapmak için de büyük askeri...
1: Kışta bir... çetin geçer çünkü. Tabii.
2: Evet, evet. O tam kış gelmeden önümüzde birkaç ay var diye düşünebiliriz. Tabii. Bu dönemde muazzam bir askeri yığınak yapmak istiyor burada ki bir takım kazanımlar elde edebilsin ki masaya belki de daha eli daha güçlü olarak oturabilsin diye. Ama bunlar genellikle Putin'in oldukça abarttığı bir takım kazanımlar olacak gibi gözüküyor. Çünkü sahada ilerlemeleri pek mümkün gözükmüyor. Ama Putin bir nevi Rusya biraz da stratejisini değiştirmiş gibi gözüküyor. Özellikle çok büyük sayılarla yine Ukrayna üzerine saldırılar yapmayı belki hedefliyor. Peki. Ama bunun sonuç alma olasılığı çok yok.
1: Çok yok.
2: Onun için uzaktan altyapısını vurarak Ukrayna'nın halkı yıldırmak istiyor.
1: Caydırmak istiyor. Şöyle bir dakikayla sizin de toparlamanızı isterim. Aynı soru bağlamında özellikle hangisi daha büyük risk bugün geldiğimiz noktada? Merve Hocam.
0: Evet. Hülya Hanım, Putin Valdai konuşmasında demişti ki dünya tehlikeli bir noktada, ama tehlikeli noktalardan bir tanesini de Rusya'nın oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü buradaki savaş süreci ne kadar uzarsa, aktörel anlamda genişleme ne kadar farklılaşırsa, günün sonunda küresel sistemde enerji piyasası başta olmak üzere pek çok unsur üzerindeki baskı artıyor. Tabii bir de şunu söylemek gerekiyor. Resmi rakamlar açıklanmıyor ama Hülya Hanım, 2 milyona yakın asker ya da sivil ayrımı yapmadan söylüyoruz, insan hayatını kaybetti. Bu son derece büyük bir rakam. Bölgenin geleceği aslında tamamen burada ne diyelim, sorunlu hale getirildi ve hala da bir

0: barış masası kurmamakta taraflar maalesef ki direniyorlar. Burada yapılması gereken artık aktörel anlamda Avrupa'nın da dolaylı katılımını doğrudan katılım olarak okuyarak bir diplomasi masası kurmak. Çünkü Ukrayna'nın sahada ilerleyişi, Rus topraklarına savaşı taşımış olması, Rusya'nın ilerleme anlatılarıyla birlikte önümüzdeki günlerde eğer Rusya çok fazla sıkışır ya da uluslararası alanda caydırıcılık gerilimini arttırmak isterse biz Baltık'ta son derece sorunlu süreçleri görebiliriz gibi geliyor. Çünkü an itibariyle artık karşımızdaki durum savaşı yayma eğilimine giden bir Rusya olabilir. En son Rusya'daki seçimler sonrasında da sanırım beklenti biraz daha içeride milliyetçiliği arttırma konusunda dış politikada bunu harekete geçirme olabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Tekin stüdyo konuğumdu. Sağ olun efendim. Ana haberde böyle kısa bir pencere açıyoruz. Başlık açıyoruz diyelim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan da uzaktan bağlantıyla konuğumuz oldu. Sağ olun efendim siz de katkılarınızdan dolayı diyelim. Ana habere ben devam edeyim kaldığım yerden. Şöyle ki biraz içeriye bakarak devam edelim. Yıllardır karanlıkta kalan cinayet dosyalarını biliyorsunuz. İşte yeniden bir bir açılıyor. Faili meçhuller de keza aynı şekilde. Deliller, tanık ifadeleri, teknik incelemelerle şüphelilere ulaşıldı. En eskisi 39 yıllık 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz diyor. Bakalım.
2: Kimi 39 yıldır, kimi 21 yıldır karanlıkta kalmıştı. Yeniden açılan dosyalar, yeni tanıklar ve gelişen teknoloji cinayetlerin perdesini araladı. 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri yıllardır çözülemeyen dosyaları yeniden mercek altına aldı. Dosyaların en eskisi Artvin'deydi. 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in izi tam 39 yıl sonra sürüldü. Yeni ifadelerin ardından yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kemik kalıntıları bulundu. Olaya dair bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta ise 21 yıllık bir dosya yeniden açıldı. Hamza Gelik'in dosyasında eski ihbarlar ve yeni ifadeler bir arada değerlendirildi. Bulgular üzerine 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de evsel bahçelerinde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da 6 şüpheli yakalandı. 2012'de Eskişehir Seyit Gazi'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada baba tutuklandı. Trabzon'da 2014'ten bu yana kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında ise daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı yeni tanık beyanları üzerine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kilis'te 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Haret Tayson'un dosyasında tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından 3 şüpheli yakalandı. Son dosya ise Kayseri'deydi. 2023'te Asri Mezarlık'ta ölü bulunan Fehmi Lup'un dosyasında kamera kayıtları, baz verileri ve yeni tanık ifadeleri tekrar incelendi. Olayla bağlantısı tespit edilen MC'de tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini söyledi.
3: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
1: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Şimdi savcılık karara itiraz etti. Bu arada çocuk olan Atlas'tı. Onun hakkı savunulmadı dedi aile. Cezanın da en üst sınırdan verilmesini istiyor.
4: Arkadaşlarını ve kardeşini koruma amaçlı zaten ayırmak istemiş. Bizim neden çocuklarımızın cebinde bıçak yoktu o gün? Bir tanesinin cebinde bıçak yoktu.
2: Aylardır yüreği evlat acısıyla yanıyor. Bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Acılı anne Atlas'ın katiline en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
4: Orada zaten oğlumu yaralıyor. Ve ondan sonrasında devam ediyor. Vazgeçmiyor yani.
2: Takvim 14 Ocağı gösteriyordu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir kişiyle tartışmaya girdi. Birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti

0: işleyen zanlı 14 yaşındaydı. Açılan davada 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
1: İnsanlar zannediyor ki 18 yıl yatacak. Hayır, 18 yıl yatmayacak. 4 yıl yatacak. 4 yıl kapalıda yatacak. Oğlumu katleden kişinin yatarı 4 yıl 10 ay. Bizim tehdit davalarımızdan bir tanesi de bizi tehdit eden kişi 6 yıl 8 ay civarında bir yatarı olan bir ceza aldı.
0: Hem cezayı yeterli bulmayan acılı aile hem de savcı karara itiraz etti.
1: Bizi anlayan biri varmış. O gün mahkeme salonunda bizi anlayan biri varmış, onu anladım. Evet, biz de aynı şeyi sorguluyoruz zaten. Neden indirim verildi? Çocuk olan Atlas'tı. Orada Atlas'ın hakkı savunulmadı.
0: Çağlayan ailesi yargılamanın yeniden yapılmasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
1: Verilen hiçbir ceza zaten bizim için yeterli gelmeyecek. Ama bundan sonrası için emsal kararlar çıkarsa bu caydırıcı olacak. Biz yatar çıkarız. Zaten ceza almıyoruz. Bu cezasızlık algısı tamamen ortadan kalkmış olur.
2: Aile çok haklı bu arada. Ne diyelim? Şimdi kayınvalidesinin altınlarını çalarak parayı gidiyor bahiste kaybediyor. Altınları gidip yerine koymak istiyor zanlı. İstanbul'da bir hırsızlık olayına daha karışıyor. Ama hırsız bakın nasıl bir şok yaşıyor. İzleyelim.
0: Elindeki şemsiyeyi poşete koyup tabanca süsüverdi. Kuyumcu çalışanından tehditle altınları istedi. Çaldığı 20 bilezikle kuyumcudan kaçan hırsız hem imitasyon şoku yaşadı hem de kısa sürede yakalandı. İstanbul Bayrampaşa'daki kuyumcu bir hırsızın hedefi oldu. Necmettin T. elindeki poşetle iş yerine girdi. Poşetteki şemsiyeyi çalışana silah gibi doğrulttu. Çalışan da vitrindeki bilezikleri hırsıza verdi.
3: Polislerle itibat haline geçtik. Bölgedeki bütün kuyumcu arkadaşları attık. Bütün esnaflar kenetlenerek hemen ekiplere yardımcı olduk.
0: Ekipler hızla harekete geçti. Zanlı 2 saat sonra bir kafede düşünceli halde yakalandı. Büyük ihtimalle kuyumcudan çaldığı bileziklerin altın değil, imitasyon olduğunu öğrenmişti.
3: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
4: Olabildiği kadar soğukkanlı davranmaya çalıştı. Vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
0: Gözaltına alınan zanlı çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını bozdurup bahis oynadığını söyledi. Bahiste kaybedince de altınları yerine koyamamıştı. Zanlı bu nedenle soygun yaptığını savundu. Necmettin T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: İstanbul Tuzla'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıkıyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu arada yangın söndürüldü. Bu yangın Aydın'ın mahallesindeki bir inşaat alanında, bakın öğle saatlerinde çıktı. 32 kişinin kaldığı konteynerlerde yangın. Aslında biz bu görüntüleri veriyoruz ama şimdi bu görüntüleri hemen görenler itfaiyeye bildiriyorlar. Zira ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler ciddi bir çalışma yapıyorlar. Bakın yani yangının tepeden görüntüsü bu. Hatta söndükten sonra belki de bu ekiplerin çalışmasıyla söndürülebiliyor. Ve ciddi bir hasar oluşmuş bu konteynerlerde. Olayda yaralanan yok, ölen yok. Bu en önemli tabii sevindirici mesele. Çünkü yangının çıkış nedeni inceleme sonucunda netleşecek. Çünkü bu tip yangınlarda, bu tip durumlarda biliyorsunuz başka şeyler de olabiliyordu. Allah korusun can kaybı gibi. Neyse ki şükür sebebi diyelim. En azından bu yangında böyle bir şey yok. Devam edelim. Ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarının ardından bir açıklama yaptı. Bu yaşananlar iş kazası değil. Tam anlamıyla bir cinayet diyorlar. Ve sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtiyorlar haliyle.
0: Manisa ve Zonguldak'ta göçen maden ocakları, İzmir'de metal fabrikasında yaşanan patlama olayı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaşanan bu kazalara tepki gösterdi. İşçi kardeşlerimiz ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi.
5: Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Ardarda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılıyor.

0: yapıştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
1: Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurguladı. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
2: Ve Yargıtay kira sözleşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Şimdi yenilenen kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile emsal ve rayiçlerin altında kalan kira bedeli için şartların oluşması halinde kira tespiti yapılabileceğine hükmetti.
1: Kira sözleşmesi yenilendi. Ancak kira bedeli emsallerin altında kaldı. Yargıtay yeni sözleşme var, 5 yıl beklenmeli diyen mahkemenin kararını bozdu. Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir iş yerinde 2005 yılında başlayan kira ilişkisi için taraflar 2018'de yeniden sözleşme imzaladı. Kiracı 2021'de aylık 22 bin lira öderken mülk sahibi bu bedelin emsallerin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını istedi. Kira tespit davası açtı. Yerel mahkeme ise 2018'de imzalanan sözleşmeyi esas aldı. Üzerinden 5 yıl geçmediği gerekçesiyle kiranın emsal bedellere göre yeniden belirlenemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yerel mahkemenin kararını bozdu. Karara göre yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ilk kira ilişkisinin başlangıcı esas alınabilecek. Şartların oluşması halinde kira bedeli hakkaniyete ve emsal kiralara göre belirlenebilecek.
2: Ve İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangileri düştü, bir bakalım isterseniz birlikte.
3: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
3: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
5: Şu anda fiyatlar uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
3: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
6: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
4: Uygun mu sizce pazar?
6: Biraz meyve pahalı geldi bana.
3: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
4: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
6: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
7: Eriğin kilosu 30 lira.
3: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
4: Neler aldınız?
6: Çekirdeksiz üzüm aldım.
4: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
6: Evet.
4: Ne kadardan aldın?
6: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
3: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
4: Neler aldınız, neler alacak?
8: Vallahi fasulye aldık, biber aldık, domates salatalık aldık, limon.
4: Fiyatlar nasıl?
8: Biber geçen aya göre gerilemiş.
3: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
9: 6 tanesi 50 lira.
4: Limonun?
9: Evet.
3: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
2: Kültür Yolu Festivali'nin yeni adresi Gaziantep. Sergilerden konserlere, söyleşilerden tiyatro oyunlarına kadar onlarca etkinlik düzenlenecek. Tam 9 gün sürecek. 9 gün boyunca Gaziantepliler kültür ve sanata doyacaklar sanırım. Bakalım.
1: Kültür Yolu Festivali coşkusu Gaziantep'e taşındı. Konserler, sergiler, söyleşiler, onlarca etkinlik kent halkıyla buluşacak.
10: Kültür ve sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada Gaziantep'te atacak.
1: 2021 yılında tek bir şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin kapsamı her yıl eklenen şehirlerle genişledi. Festivalin bu yılki yeni durağı Gaziantep oldu.
10: 9 gün boyunca Gaziantep'te 14 farklı mekanda 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplarla vatandaşlarımız buluşacak.

0: festivalde gastronomi de önemli başlıklardan biri olacak. Ziyaretçiler Gaziantep'e has lezzetlerin tadına bakacak. Festival 11 Ekim'e kadar sürecek.
1: Kısa bir reklam arası verelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.

Dünyada güç dengeleri değişiyor mu? Teknoloji devleri siyasetin neresinde? Yapay zeka insanlığın geleceği mi, en büyük tehdidi mi? Trump ne istiyor? ABD-İran geriliminde çözüm mümkün mü? Avrupa'da savaş endişesi ve sokak hareketleri. Semiha Şahin soruyor, hukukçu Dr. Selmet Erdem, akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Sari Özdemir, Türker Akıncı, süper haber yazarı Koray Kamacı ve araştırmacı yazar Ertan Özyiğit yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Ve tekrar iyi akşamlar. Ana Haber'in ikinci dilimindeyiz. Hülya Hökenek ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu biliyorsunuz. Fon soruşturmasına değindi. Dedi ki Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek. Milletimiz bize güvensin.
1: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmasın.

0: gelecek.
1: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Türkiye ekonomisi sorunun üstesinden gelecek dedi.
2: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Aramıza kimse giremeyecek ifadesini kullandı.
2: Bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Erdoğan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.
2: Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal sistemi tesis edecek tedbirler alınmalıdır diyor. Şimdi sistemi tesis edecek hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini de kaydetti. Üzerine böyle vurguladı birkaç kere. Devlet Bahçeli Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini de ifade etti.
1: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
4: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
5: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
4: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
3: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch fon soruşturmasının Türk ekonomisini olası etkilerini değerlendirdi ve Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını da belirtti.
1: Fon soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
3: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bu arada konuk olduğu televizyon.

0: Televizyon programında hakemler soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Adalı gerekirse ligler 2 hafta ertelensin önerisinde bulundu.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı olağanüstü seçimle genel kurul öncesi açıklamalarda bulundu. Adalı konuk olduğu televizyon programında Türk futbolunun temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini savundu. Hakemler dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada gereken operasyonun

0: Bir durum. Bugün geldiğimiz noktada ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş. Kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok. Bu zevkle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'e verilen aranın uzatılması gerektiğini savundu. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi, ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum. Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım. Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak girecek olan Serdal Adalı, Süper Lig'de yabancı hakem ve yabancı VAR'la devam etme önerisinde de bulundu.
1: Teşekkürler.
2: İstanbul'da da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil tam 13 şüpheli gözaltına alındı.
3: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajları vardı. Silah bırakma gerçekleşmeden yasal düzenlemeler gündeme getirilmemeli diyor.
4: PKK terör örgütü. Bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir.
3: Silah bırakmanın tespit ve teyidine vurgu yaptı. Sürecin takipçisi olacağını söyledi.
4: Bu konuda devletimizin yürüttüğü çalışmaların sonucunu, verilen sözlerin sahadaki karşılığını elbette dikkatle takip ediyoruz.
3: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel istişare toplantısında konuştu. Gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı.
4: Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yaşandığı sıkıntının da farkındayız. Enflasyonla mücadele, üretimin güçlenmesi ve gelir dağılımının iyileşmesiyle birlikte yürütülmelidir. Dar gelirli ailelerimiz bu mücadelenin yükü altında ezilemez. Emekli vatandaşlarımızın geçim meselesini de bu anlayışla ele alıyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Türk dünyasında dayanışmanın daha da güçlenmesini diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Burhanettin Duran. İsmail Gasperi'nin dilde, fikirde, işte birlik şiarında ifadesini bulan ortaklık ruhunun bugün Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiren, ortak meselelerde dayanışmayı ve eşgüdümü geliştiren güçlü bir zemine dönüştüğünü belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da 2009'daki Nahçıvan Anlaşması'yla temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 200 milyonu aşan nüfusla dünyada yeni bir söz söylediklerini kaydetti. Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak. Barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek

0: teşkil edecektir ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin ilk bulguları açıkladı. Savcılık yardımcı pilotun kaptan pilota saldırarak uçağı ele geçirmeye çalıştığını ve terör eylemi girişiminde bulunduğunu bildirdi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai yardımcı pilotunun terör eylemi girişiminde bulunduğunu açıkladı. Başsavcı Hamid Seyf Eş-Şamisi, yardımcı pilotun kokpitteki acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdığını ve uçağın idaresini ele geçirmeye çalıştığını duyurdu. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçak, Ürdün hava sahasındayken önce acil durum ardından kaçırılma kodu iletmişti. Yardımcı pilotun saldırısıyla kontrolü kaybeden uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. İsrail basını Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun uçağı düşürmeyi hedeflediğini, kabin görevlileri ve yolcuların müdahalesiyle facianın önlendiğini ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu da olayın ardından uçağın düşürülmek istendiğini savunmuştu. Fly Dubai ise ilk açıklamasında kokpitteki arbedenin nedeninin henüz belirlenmediğini bildirmişti. Yaralanan iki pilotun Tebük'teki tedavilerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri birlikleri refakatinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı terör girişiminin bütün boyutlarıyla aydınlatılması için adli sürecin devam ettiğini, soruşturma tamamlandığına nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
0: Ve Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Kuzey Kore füzenin yapay zekaya sahip olduğu ve alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiği açıklamasını da yaptı. Güney Kore ordusu ise olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin arttırıldığını bildirdi.
1: Kuzey Kore Doğu Denizi yönüne bir balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin sabah saatlerinde Wonsan bölgesinden fırlatıldığını ve 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'sa yaptığı yazılı açıklamada fırlatılan silahın orta menzilli stratejik füze olduğunu belirtti. Kim Yo-jong füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve yapay zeka teknolojisiyle donatıldığını savundu. Füzenin düşmanın takip sistemlerinden kaçabildiğini öne süren Kim, bu teknolojinin saldırıdan kaçırmayı zorlaştırdığını iddia etti. Güney Kore fırlatmayı ilk aşamadan itibaren takip ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile istihbarat bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Güney Kore ordusu olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını ve tam hazırlık durumunun sürdürüldüğünü açıkladı. Fırlatmanın ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi de acil toplantı yaptı. Seul yönetimi balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek Pyongyang'a provokatif eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Son fırlatma Kuzey Kore'nin 20 Eylül'deki iki kısa menzilli balistik füze denemesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise iki ülke arasındaki askeri gerilimin azaltılması için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini açıklamış, Pyongyang'ı diyaloğa geri dönmeye çağırmıştı.
0: Şimdi İspanya'da protesto var. Konut krizine tepki gösteriyor. Binlerce kişiden bahsediyorum. Görüntüleri getireceğiz birazdan. Tabii binlerce insan onlarca kentte sokağa çıkmışlar. Protestocular kiraların düşürülmesini isterken kiracı sendikaları toplu grev çağrıları yaptı.
1: İspanya'da konut krizine karşı tepkiler sokağa taştı. Binlerce kişi 50 farklı kentte meydanlara indi. Başkent, Madrid başta olmak üzere Barcelona, Valencia ve Sevilla'da sokağa dökülen protestocular kiraların %50 düşürülmesini ve tefeciliğe son verilmesini istedi. Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilmesi ise öfkeyi ateşleyen son damla oldu. Öfkeli kalabalıkların sokağa dökülmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracı koruma paketinin mecliste reddedilmesi yatıyor. Tahliyeleri yasaklayan kararnameler sağ muhalefet ve Katalan ayrılıkçı Junts Partisi'nin karşı oylarıyla düşürüldü. Homes Partisi düzenlemenin kiralık konut

0: arzını düşüreceğini savunurken, Kiracılar Sendikası Meclisi'nin rantçılar tarafından ele geçirildiğini öne sürerek genel grev çağrısı yaptı. Valencia'da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolar hükümet krizini de beraberinde getirdi. Kararnamelerin düşmesi üzerine düşünme zamanı diyen Başbakan Sanchez istifa ve erken seçim sinyali verdi. İspanyol basını da normalde 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin 29 Kasım'da erkene alınabileceğini yazdı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye hakkını alan emekçi programı kapsamında staj ve çıraklık mağdurlarının temsilcileriyle buluştu. Mağdurlar için sektör görüşleriyle hazırlanacak kanun teklifini meclise sunacaklarını, ama bu arada çözüm olmazsa araştırma önergesi vereceklerini de söyledi.
2: Size Kılıçdaroğlu sözü. Arkasını bırakmayacağız ve bunu mutlaka çıkıncaya kadar müzakeresini yapacağız. Sizin sorununuz benim boynumun borcudur ve o sorunu çözeceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Bakın, bunu önce bir taslak olarak hazırlayacağız. Üç değerli başkanımızı da davet edeceğiz. Metni sizler göreceksiniz. Evet, bu metin bizi tatmin ediyor derseniz biz bunu bir kanun teklifi olarak meclise vereceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İş kazaları oldu, ne kadar oldu, hak talebinin için bugüne kadar yaptığınız mücadeleler, bu araştırma önergesini vereceğiz. Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözcüleriniz olacağız.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı bu arada. Bolat, en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını da söyledi.
3: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
0: %15,4'lük artış gerçekleşti. En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı.
3: 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır.
0: Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı. Yeni ihracat rekorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.
3: Geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
0: Ticaret Bakanı Bolat, hedefin şimdiden aşıldığını ifade etti.
3: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız.
0: 2026'nın ilk 9 ayı ihracatta rekorlarla geçti. Önümüzdeki aylarda da beklenti yüksek.
3: 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ihracat rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklere dikkat çeken Yılmaz, ihracatımız ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracat rekorunu sosyal medya hesabına taşıdı. Şimşek, üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Şimdi yapay zekaya ilişkin güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemdeyiz. Bir taraftan da OpenAI'dan dikkat çeken bir adım geldi. Şirket güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtilen yeni modelinin lansmanını da iptal etmiş.
0: Güvenlik standartlarında sınıfta kaldı. OpenAI yeni yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın lansmanını iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapay zeka şirketi OpenAI yeni geliştirdiği yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın lansmanına hazırlanıyordu. Ancak şirket yeni modelin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirterek lansmanın iptal edildiğini açıkladı. Yeni modelin kullanıcılara hangi işlemleri yapıp yapmadığı konusunda doğru bilgi vermediği ve bazı durumlarda kullanıcıdan izin almadan kendi

0: inisiyatifiyle hareket ettiği belirtildi. Şirket bir yapay zeka modelinin Avustralya hükümetine ait internet sitelerine yetkisiz erişim sağlaması nedeniyle de kamuoyundan özür diledi. Olayın yeni bir tür siber güvenlik vakası olduğu belirtilen açıklamada etkilenen kurumlara destek amacıyla Avustralya'da özel bir görev gücü kurulacağı belirtildi. Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişeleri artarken Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Papa 14. Leo'dan da uyarı geldi. Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum diyen Papa, bunların yalan haber olduğuna inanmadığını söyledi. Yapay zeka geliştiren şirketlerin yöneticileri son haftalarda peş peşe güvenlik uyarıları yapmış, geliştirmenin yavaşlatılması önerileri gündeme gelmişti.
1: Bir konuğum var. Bu arada İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şükrü Sim stüdyo konuğum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Şimdi öğrenci affından kimler yararlanabilir diye böyle kocaman bir başlıkta attık biz. Önemli bu. Çünkü binlerce insan var gerçekten. Yani AUZEP açısından bakalım biz İstanbul Üniversitesi'nde. Yani öğrenci affından yararlanan kişiler özellikle açık ve uzaktan eğitimi bir şekilde yani bir avantaj olarak da görüyorlar. Evet. Nasıl bir avantaj sağlanıyor? Böyle başlayalım. Bir de istatistik verirseniz sevinirim. Kaç kişi başvurdu?
2: Şöyle söyleyeyim. Bizim af kapsamına giren öğrenci sayımız yaklaşık 635 bin öğrencimiz var. Bu haktan yararlanma durumunda
1: ya,
2: olan.
1: Çok, evet.
2: Şimdiye kadar 50 binin üzerinde bir başvuru yapıldı. Fakat dediğim gibi biraz detaylı bir inceleme sonucu başvurular kabul edildiği için bir sürü şeye bakılıyor. YÖK'ün yeni çıkardığı hani af kapsamında, evet, şunlara dikkat edilecek diye. Onları detaylı incelediğimizde aslında 50 bin kişiye şu an ulaşabildik. Fakat af biliyorsunuz 9 Aralık'a kadar süre olduğu için ve bizim alışık olduğumuz Türk insanın yapısı hep sonlara bıraktığı için
1: klasik,
2: bu işi.
1: Tabii. Evet. Hep öyledir.
2: Ama yani şöyle bir şey var. Bizi izleyen af kapsamında olan öğrencilerimiz varsa eğer 12 Aralık'a kadar 12 Aralık değil. 12 Ekim'e kadar afta başvuru yapmaz iseler güz dönemindeki dönemden yararlanamayacaklar. Bahardan başlamak zorunda
1: çok
2: kalacaklar.
1: Çok önemli bu söylediğiniz
2: tabii,
1: o zaman.
2: Bu
1: yani,
2: çünkü
1: tabii
2: yeterince anlaşılmıyor. 9 Aralık'ta başvurduğunda bu sefer sadece hani bahar döneminde başlamak zorunda kalacaklar.
1: Online başvuru oluyor galiba.
2: Tabii tabii, her şey online bizde.
1: Her şey online. O yüzden başvurular nereye ve nasıl yapılıyor derken zaten belli bir sitesi var. İstanbul Üniversitesi AUZEP'in.
2: Başvuru çok kolay. Hatta web sitemizde bu af tartışılmaya başladığı günden beri güncelledik. Çok daha kolay başvuru yapılabilecek bir web sitemiz var artık. İşte 3 hafta önce onu tekrar güncelleyip artık öğrencilerimizin kullanımına sonduk.
1: Ya şöyle hocam, mesela yani kendi isteğiyle işte kaydını sildirmiş, kaydını dondurmuş, herkes aftan yararlanabiliyor,
2: herkes,
1: değil mi? Hepsi,
2: evet,
1: istisnasız.
2: 600 şu an bizim, 35 bin. Büyük ihtimalle diğer açık öğretim fakülteleri için de aynı durum söz konusu. Tabii bu neden kaydını yenilememiş sorusu önemli. Birçok neden olabilir. Biz de bunları araştırıyoruz.
1: Nasıl aslında, bir bu araştırma
2: yani
1: sonucu? Elimizde veriler var.
2: Şu an yeni yapıyoruz bu araştırmayı. Bir kere bizim öğrencilerimizin %70 üzerisi, %80'ine yakın ikinci üniversite kapsamında. Yani daha önce bir üniversite okumuş. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerden oluşuyor. Bu yüzden daha örgün öğretime göre daha rahat davranıyorlar. Yani diploma için değil de daha çok, tabii diploma için gelen özellikle ön lisans programımızda. Çünkü şunu da söylemek lazım. Örgün öğretimdeki okuyan tüm öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahipler bizim öğrencilerimiz. Yani aynı şekilde sınavlara, aynı şekilde memuriyet için veya iş, özellikle de iş konusunda istihdam yaratabilecek ön lisans programı çok ilgi görüyor.
1: Çok önemli bu söylediğiniz.
2: Tabii. Mesela düşünün, yaşlılık bakımı, gittikçe yaşlanan bir nüfusumuz var. Yaşlılık bakımı diye ön lisans programımız var. Çok ilgi. İş sağlığı güvenliği var.
1: Böyle yeni
2: afet,
1: yeni bölümler,
2: tabii,
1: yeni
2: afet,
1: yeni programlar
2: kodlama,
1: da var.
2: Bilgisayar programcılığı. Özellikle dediğim gibi bugünün dünyasına hitap eden ve ara eleman özellikle sıkıntısı çeken yerler için bu ön lisans programları fazlasıyla iş imkanı sağlıyor. Bu aslında bütün Türkiye, bir de bulunduğunuz yerde en önemlisi, bu kadar hayatın pahalı olduğu bir dönem.

0: dönemde bulunduğunuz şehirde, evinizde bu eğitimi görebilmeniz. Sadece sınavlara katılıyorsunuz, vize finallere. Tabii. Onun dışında mekana ve zamana bağımlı olmadan istediğiniz zamanı. O yüzden aslında süre biraz bazıları uzatıyor. Ama biz ilgiden çok memnunuz.
1: İlgiden memnunsunuz tabii. Yani aslında böyle bir öğrenciyi düşünün. Mesela yıllar sonra işte bir şekilde üniversiteye dönüyor. Ya yani bu afla affın o yüzden hani af kelimesi hoş değil ama yani hani bir anlamı bir karşılığı var kavram olarak da. Ya bunun aslında böyle bireysel değil toplumsal ve ekonomik bir karşılığı da var tabii, bakınca çok. Dediğiniz bunlar gerçekten çok önemli. Türkiye açısından da ciddi bir katkı sağlıyor. Aslında, o yüzden Avuzef'in bir etkisi var,
0: tabii,
1: etki gücü.
0: İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2009'da kuruldu. Ben de kurucular arasında yer aldım o zaman. Doğruyu söyleme gerekirse geleneksel muhafazakar anlayışta pek böyle önceleri şey yapılmadı. Hani çünkü bir algı vardı. Sanki üniversiteye giremeyenlerin gittiği bir yerde açık öğretim değil, ama değil. Öyle değil. Biz bunu aslında Avuzef ile birlikte yıkmış olduk.
1: Çok önemli.
0: Çünkü istediği halde giremeyenler de var. Puanları yetmeyenler var. Ve önümüzdeki dönemde daha da açık söyleme gerekirse bundan sonra Avuzef'in en önemli hedefi kalite, içerik ve sunumlar. Yani bizden öğrenciler memnuniyet anketi yapıyoruz. Bunun her yıl yükselmesini istiyoruz. Öğrenci odaklı. Ve özellikle
1: mobil uygulamalarınız çok iyi, online'da çok iyi. Yani böyle
0: her
1: inanılmaz
0: yerde,
1: bir
0: metroda,
1: sistem
0: otobüs,
1: kurulmuş.
0: Nerede olursanız olun okuyabilip kendinizi o evet yani çok sayıda bir de bizim doktor, mühendis, savcı, profesör bir sürü profesör arkadaşım benim şu an bizde öğrenci. Anladın mı? Yani her yerden katılım var. Bir hedefimiz daha var. Biz yönetime işte 5 ay önce geldik. Uluslararasılaşma. Uluslararasılaşma bence Türkiye'deki tüm üniversitelerin hedefi olmalı. Ama biz İstanbul Üniversitesi olarak böyle bir vizyonumuz var. Artık özellikle Avrupa'daki çifte vatandaş olan yurttaşlarımızın buradaki aidiyet duygusunu daha da pekiştirmek, daha da kopmasının önüne set çekmek için onlarla eğitim üzerinden bir bağ geliştirmek istiyoruz.
1: Psikolojik ve sosyolojik bir şey aslında tabii, bu söylediğiniz evet. Yani böyle güzel bir çıkarsın ama şimdi böyle geçmişteki o af uygulamalarına bakıyoruz. İşte orada işte oradaki üniversitelerin çıkardığı işte şimdi af uygulamasına bakıyorum. Burada çok daha farklı bir katman var yani tabii. Af uygulamasında. Gerçekten önemli noktalar var ve birçok şey değişmiş belki de. Ama mesela bir öğrencinin işte öğrenci affının mesela başarısını neyle ölçüyorsunuz? Bir hoca olarak özellikle. Mesela kaç kişinin geri döndüğüyle mi yoksa kaç kişinin işte bir şekilde diploma aldığıyla mı? Sizce orada başarı kriteri nedir?
0: Şimdi dediğim gibi bizim özellikle şimdi şöyle bir gerçeklik var Türkiye'de. Türkiye gerçekliği üzerinden bakmamız gerekiyor bu eğitim süreçlerine. Birçok insan aslında istediği bölümden çok iş bulabileceği bölümleri okuyorlar. Anlatabiliyor muyum? İş garantisi bakıyor. Evet. Şimdi içinde bir ukde kalıyor. Diyelim ki sosyoloji okumak istemiş ama ben sosyoloji bitirirsem bunu bitirince işsiz kalacağım diye düşünmüş. Okumamış ya da felsefe okumak istemiş ama felsefe değil de sağlık bilimleri okumuş diyelim ama içinde ukde kalmış. Aslında bu ikinci üniversite bu anlamda çok önemli bir fırsat sağlıyor. Bu içinde bir ukde kalan ama işte 30 yaşın üstü olur insanlarda yeniden o bölümü okumak ve en önemlisi bizde 3-4 bin tane akademisyenden örgündeki akademisyenlerden birebir ders alıyorlar. Yani biz Anadolu'nun insanını
1: yani örgündeki akademisyenlerden ders alıyorlar diyorsunuz. Zaten içerik de birebir.
0: Her şey
1: yani
0: birebir.
1: Yani o anlamda ders içerikleri de birebir.
0: Çok
1: o
0: zengin
1: tabii.
0: Bir akademik kadromuz var. Ve İstanbul Sosyoloji Örgü'nde diyelim felsefede, sanat tarihinde hangi hocalar ders veriyorsa bizde o hocalar aslında uzaktan eğitim ve açık öğretime ders veriyorlar. Bu anlamda örgün öğretimden hatta çok daha avantajlı da diyebilirim bazı konularda. Çünkü dediğim gibi zamana ve mekana bağımlı kalmıyorlar.
1: Şimdi Şükrü Hocam şöyle yani siz buraya gelirken kafanızda yani ana habere konuk olacağım ben bugün Habertürk'te. Yani şunları mutlaka söylemeliyim diye kendi kafanıza geçirdikleriniz vardır. Benim size soracak sorduklarımın ya da soracak olacaklarımın dışında. Bu stüdyodan çıkarken ya ben şunu da söylemeliydim, unuttum dediğiniz bir şey olsun istemiyorum. Yani özel olarak mesaj vermek istediğiniz bir şey var mı? Af

0: Önemli çünkü yani çok binlerce öğrenciden bahsediyoruz. O yüzden
1: şimdi bir
0: belki zaten, öğrenci affıyla belki AUZEF modeliyle ilgili buyurun.
1: Şimdi af kapsamındaki öğrenciler zaten bence bu fırsatı kaçırmamalı. Sebebine gelince bir de af kapsamında olan ve kapanmış bölümlerimiz var. Çocuk gelişimi gibi. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrenci. Çocuk gelişimde şu an aftan yararlanabilecek lisans ve ön lisans öğrenci sayımız ne kadar biliyor musunuz? 100 bin. 100 bin öğrenci. Şimdi bu aftan yararlanmasa bu arkadaşlar bir daha bu bölümleri okuyamayacaklar. Çünkü kapandı bölümler. İsteseler de bunu.
0: İsteseler de.
1: Evet. Buna benzer 5-6 tane bölümümüz var.
0: Nasıl olacak peki? İşte o zaman direkt aftan faydalanacaklar. Yani faydalanacaklar ve kayıtlarını yenileyecekler. Yenilerlerse.
1: Çünkü şu an sıfırdan böyle bir hak tanıdı devletimiz. Ki bence dediğiniz gibi bu af biraz farklı bir af. Aslında diğer aflarla karıştırılmamalı.
0: O yüzden oradaki farkı belki.
1: Evet. İkincisi online eğitim tüm dünyada artık çok önemli bir yer ediniyor. Aslında buna doğru tüm dünyada gidişat var. Artık örgünde öğrenciler sadece mekana, zamana bağlı kalmak istemiyorlar. Bu bize özgü bir şey değil. Pandemiyle başlayan
0: değil mi?
1: Ve çok hızlı şu an İngiltere'de, Almanya'da olan arkadaşlarım var, akademisyen. Onlar da şundan şikayetçi. Öğrenciler artık kampüslere çok gelmiyorlar. Dünya değişiyor. Bu değişime ayak diretmenin yerine...
0: Bu da inanılmaz. Şey, evet. Devam zorunlu olmayan
1: Tabii.
0: bir şey zaten.
1: Ve hibrit yani bir eğitim geliştirmemiz Tabii. lazım bizim. Hı-hı. Yani öğrencilerimiz bulundukları... En önemlisi şu, işlerini aksatmadan bu eğitime devam edebiliyorlar.
0: Çok önemli.
1: Bu çok önemli. Çünkü hayat geçim çok kolay değil. Hı-hı. Bence bizim öğrencilerimiz bundan sonra daha da kaliteli bir eğitimle buluşturma kaygımız var. Biz onları gerçekten de mutlu olacakları... memnuniyet duyacakları bir eğitim sürecine bekliyoruz tabii ki.
0: Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Hı. Aslında bütün bu konuşmamızdan çıkardığım mesaj şu. Siz diyorsunuz ki bir af var. Bu affın modeli diğer aflardan, daha önce çıkartılan aflardan farklı. Farkını zaten anlattınız. Ama öğrenci affını sadece üniversiteye geri dönüş imkanı olarak da görmeyelim. Yani bir Türkiye gerçekliği var. Bir de içinizde ukde kalmış bölümler olabilir ki var. Bunlar zaten siz söylüyorsunuz. Yarım kalmış bir hayat planı var. O hayat planının yeniden başlama fırsatı olarak da bunu görebiliriz diyorsunuz
1: Kesinlikle.
0: Diye algıladım ben biraz.
1: Bu çok doğru. Çünkü affın ben yaptığım araştırmalara göre birçok sebebi var. Hı hı. Ama en önemlisi bazen hayatın yoğunluğu diyelim. Hı. Engel olmuş olabilir. Ama bazıları işte bu affı bekliyordu. Affı bekleyen kitle hemen zaten başvurdu. Bazıları da tereddüt yaşıyor. Hı hı. Devam edebilir miyim diye. Onun dışında bu af kapsamında şöyle bir şey de var. Mesela beni Avusturya'dan bir arkadaş aradı. Benim dönemde öğrenciymiş, bırakmış. Ne yapabilirim diyor. Dedim affa başvuracaksın ki bence bu affın en güzel yönlerinden biri. Örgündeyseniz, örgündeki aftan yararlanıp açık ve uzaktana geçiş yapabiliyorsunuz.
0: Geçiş de yapabiliyorsunuz.
1: Bu da önemli.
0: Size zaman da veriyor bu. Bir anlamda Tabii. zaman alanı orada geniş bir çerçeve de sunuyor.
1: Tabii en önemlisi o. Bir de dediğim gibi bazı bölümleri kaçırmamak lazım. Hayata hazırlama bakımından gerçekten özgün ve hayata bugünkü istihdam anlamında ciddi katkı sağlayacak bölümlerimiz var.
0: Son olarak şeyi söyleyelim. Tarih önemli. Bir kez daha tekrarlayalım. Ayın kaçına kadar af kapsamında kayıt yapabilirler?
1: Af kapsamı eğer güz döneminden yararlanmak istiyorlarsa evet. 12 Ekim'e kadar. Ama affın kapsamı 9 Aralık'a kadar sürüyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Profesör
1: ediyorum.
0: Dr. Şükrü Sim, Habertürk ana haber bülteninin konuydu. Sağ olsun kırmadı, stüdyoya geldi. İstanbul Üniversitesi AUZEP Dekanı. Şükrü Hoca'yı da çok yakından tanıyanlar var. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Katkılarınızdan dolayı
1: sağ
0: ana haber. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben devam edeyim. Şöyle ki, şimdi evlilik birliği sona erdiği zaman kadın eşinin soyadını bırakıyor. Ancak bu kez öyle olmadı. Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya gelmiş. Gerçekten ilginç. Yargıtay da çok ilginç bir karara imza atıyor. Yani boşanan bir kadın eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Soru bu. Yanıtı da Arzu Kaya'nın özel haberinde izleyelim.
2: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
3: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
4: Hayır.
5: Zor bir soru.
3: Boşandığınız zaman eşinizin

0: ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
1: Ben onu ikisini birden isterim. Tepinirim.
0: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
2: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
3: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
0: Boşanınca kalsın mı soyadı?
1: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
4: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
2: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
5: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım. Çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
4: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
2: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
6: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
7: Ve Trabzon'da 2014 yılında sırra kadem basan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bakın tam 12 yıl sonra yeniden açıldı bu dosya. Bu dosyada iki şüpheli tutuklandı.
8: Aynı gün kayboldular. 12 yıldır haber alınamadı. Kayıp iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde esnaf Mehmet Kaplan ve dolmuş şoförü arkadaşı Köksal Kol 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kayboldu. Polisin yıllarca yaptığı çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. 6 çocuk babası Mehmet Kaplan'ın kızı Elif Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak babasının bulunmasını istedi. Kurulan özel ekip 6 yıl sonra dosyayı açtı. Gözaltına alınan bir kişi kayıp kişilerin öldürüldüğünü söyledi. Suçladığı kişi de yakalandı. Ama yapılan aramalara rağmen kayıp kişilerin cesetleri bulunamayınca takipsizlik kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda kayıp dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. İfadesi alınan bir tanık 2019'da ölen kocası ve Erkan Aydemir'in olay tarihlerinde evden kazma kürek aldıklarını anlattı. İfadesine göre eşi yakınlarına öldürülüp gömülen iki kişinin yerini değiştirdik demişti. Elde edilen yeni delil ve tanık ifadesinin ardından polis Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı gözaltına aldı. Baysal, Erkan Aydemir'in borcu olan iki kişiyi ormanda silahla vurarak öldürdüğünü anlattı. Olayı anlatmamam için ölümle tehdit etti. Bana güvenmedikleri için cesetleri başka yere taşıdıklarını düşünüyorum dedi. Aydemir ise suçlamaları reddetti. İki şüpheli kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Cesetlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
7: Şimdi Eskişehir'de 2012 yılında ölü bulunan Yakup için dosya yeniden açıldı. Annenin ifadesiyle baba 14 yıl sonra tutuklandı.
9: Yakup!
8: Günlerce kayıp olarak arandı. Cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. 2,5 yaşındaki Yakup'un babası 14 yıl sonra tutuklandı. Yakup Bozkurt Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşıyordu. 2012 yılında kaybolduğunda henüz 2,5 yaşındaydı. Yakup için ekipler ve bölge halkı seferber oldu. Arama çalışmaları günlerce sürdü. Çalışmaların 12. gününde Yakup'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. O dönem yapılan çalışmalar...

0: da cinayet şüphesine rastlanmadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt dosyasını yeniden açtı. JASAT ekipleri çocuğun ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdülrezzak Bozkurt, anne Huriye Çiftçi ve iki akrabaları gözaltına alındı. Anne ifadesinde eski eşi Abdülrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Eve geldiğinde elinde kan vardı dedi. Dört şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Abdülrezzak Bozkurt cinayet şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
1: Ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Kuchrade hayatını kaybetti. Felsefeyi insanla buluşturan Kuchrade bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Aslında insan haklarının bir nevi temsilcisiydi diyebiliriz. Çok mesai harcadı gerçekten. Allah rahmet eylesin diyelim.
2: Felsefeyi üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Çünkü felsefe hayat içindedir farkındaysak.
0: Felsefeyi dersliklerinden çıkarıp insanla buluşturmak için çabaladı. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilim dünyasına damga vurdu. Ulusal ve uluslararası sahada birçok başarıya imza attı. Filozof Profesör Doktor Iona Kuchrade hayatını kaybetti.
2: Bize bugün hep farklılıklarımıza saygı diye öğretiliyor. Farklılıklar çok bellidir. Aynılığı görmek zor işte.
0: Iona Kuchrade 1936'da İstanbul'da doğdu. 1959'da İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu. Kuchrade 1965'te doktora derecesini aldı. 5 yıl sonra doçent, 1978'lere profesör oldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünü kurdu. 34 yıl boyunca da bu bölümün başkanlığını yürüttü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kuchrade, UNESCO kürsüsünün de başkanıydı.
2: İnsanlar akıl ve vicdanla donatıldıkları için eşittirler. Haklar bakımından eşittirler. Temel haklar, ana haklar bakımından eşittir.
0: Kuchrade felsefenin her alanında önemli bir miras bıraktı. Profesör Doktor Kuchrade çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülleri'ne layık görüldü.
2: Kimse işkence görmeyecekse bu ne demek? Kimse işkence yapmayacaktır demektir. Bütün haklar için böyle. Yani hep bize göre, bize almakta çok hazırız ama bizim yapmamız gereken şeyleri de en başta düşünmemiz gerekiyor.
0: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuchrade bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kuchrade doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi pazar günü Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
2: Bunu gösterecek şekilde bir özetim var.
1: Bir kafeye oturmak, dışarıda yemek yemek ya da çocuğunu kantineye göndermek. Şimdi çoğumuz için sıradan olan bu anlar çölyak hastaları için çok zorluğu beraberinde getiriyor biliyorsunuz. Üstelik glutensiz ürünlerin yüksek fiyatları da ailelerin bütçesini zorluyor. Çölyak hastaları ve aileleri yaşadıkları zorlukları Habertürk muhabiri Aslın Ömer Aktaş'a anlatmış. İzleyelim.
3: Tüketecek gıda bulmakta zorluk çekiyor, sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Çölyak hastalığının diyet yapanlarla karıştırılmasından da rahatsızlar.
4: Biz kendimize göre diyet yapmıyoruz, bir hastalığın karşılığı diyet yapıyoruz. Gayemiz fit görünmek ya da güzel olmak değil. Ay çok incesin demek değil. Bizim derdimiz sağlıklı olmak.
3: Gluten proteinine karşı alerji ve hassasiyete neden olan çölyak hastalığından Türkiye'de 200 bine yakın kişi müzdarip. Üstelik tedavisi de yok. Yani ömürleri boyunca glutensiz besinleri tüketmek zorundalar. Sorun da burada başlıyor.
5: Okula giderken biz fırınların önünden geçmiyoruz. Çünkü o kokuları alıyor. O fırınlardan onlara poğaça, simit alamıyoruz.
6: Bazen diyorum ki ya hani şuradan alıp hastaneye gideyim ya. Hani bir lokma da olsa bir sıcacık yiyeyim diye.
3: Glutensiz beslenmeye özen gösterseler bile bu kez de maliyet engeli çıkıyor. Çünkü çölyak hastaları için olan besinler çok pahalı.
5: Bir tane kekimiz dışarıda 30 liraysa bizim ürünümüz 90 lira, 100 lira.
7: Sizin 1 liraya aldığınızı biz 10 liraya alıyoruz. Ve bir makarnamız 200 lira, unumuzu 300 TL gibi bir
4: rakamdan bahsediliyor. Çocuğun bir bisküvisi 150 ile 250 TL arasında satılıyor.
3: Ve bir başka sorun bulaş riski.
7: Bu tepside 4 farklı

0: seçenek var. Ancak çölyak hastaları için bazen yiyecek tek bir seçenek bile bulunmayabiliyor. Çünkü yemek glütensiz olsa bile aynı kepçe, aynı yağ, aynı tezgah kullanıldıysa çapraz bulaş riski oluşabiliyor.
1: 10 dakika içinde çaprazda bile hastanelik oluyorum. Mesela diyelim siz elinizi yıkamadan bir ekmek böldünüz veya glutenli bir şey yediniz. Yanında bana işte bir meyve uzattığınızı düşünelim ya da herhangi bir şey benim yiyebileceğim. 5 dakika sürmüyor.
2: Bir kahve alacağız. Kahve çekirdeği mi çekiyorsunuz? Kahve çekirdeği çektiğiniz bir makinede başka bir şey öğütüyor musunuz? Biz bunları sorgulamak zorundayız.
3: Hastalığın psikolojik etkilerine gelince, özellikle de çocuklar üzerinde.
4: Benim oğlum içe kapanmaya başladı. Çünkü beslenmesini yerken ayrı bir alanda oturuyor. Yan yanalar ama arkadaşının yediği simit kırıntısı benim çocuğumu rahatsız edebiliyor. Oğlumun okulda böyle sorunları oluyor. Teneffüslere çıkmak istemiyor. Çünkü teneffüse çıkan arkadaşları kantinden yiyecek alıyor. Kantinde ona uygun bir ürün olmadığı için bir dönem içine kapandı.
3: Hastalar çölyak konusunda farkındalığın artmasını istiyor.
5: Alan ve hayata çabuk adapte olan.
6: Aslı gerçekten çok güzel bir habere imza atmışım. Çevremizde de çok var. Çok zor işleri. Allah yardımcıları olsun diyelim. Glutensiz ekmek, glutensiz poğaça, makarna bunlar da çok pahalı tabii. Şöyle devam edelim. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin 4. gününde de katılım gerçekten çok yoğundu.
7: Robot halay çekti, uçaklar gökyüzünde dans etti. Teknofest coşkusu yine alanlara sığmadı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu yıl Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor.
8: Maşallah her çeşitten var. Uçaklar var, yani insanlar var.
9: Çok gezdim, ben ilk günden bu yana buradayım. Bu daha önce Teknofest'lerde gördüm ama Urfa'ya çok yakıştı.
7: GAP Havalimanı'ndaki festival alanı doldu taştı.
10: Helikopter gördük, tank, her şeyi gördük, güzeldi ama.
11: Uçakları gördük, dronları gördük, her şeyi gördük.
12: Yarındaki bu ekiple Teknofest'in nerede olduğunu söylemeye gerek yok ama biz bir kez daha söyleyelim. Teknofest Şanlıurfa'da yalnızca uçaklar uçmadı, savunma sanayi ürünleri sergilenmedi. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın geleneksel şarkıları Teknofest'e uyarlandı.
7: Festivalde en çok ilgi çeken yine hava gösterileri oldu. Solo Türk şovlarıyla alandakileri coşturdu.
13: Uçakları gördüm. Solo Türk çok güzeldi. Havada 360 derece döndü.
14: Keyif alıyoruz. Özellikle uçaklarımızda, helikopterlerimizin şeyleri, gösterilerinde vallahi.
7: Festivalde ilgi odaklarından biri de halay çeken robot oldu. Festival pazar günü sona erecek.
6: Çiğ köfteyi görünce gülüyorum. Çiğ köfteden de böyle uçak yapmış. Çok güzel, çok sevimli. Robot da halay çekiyor. Bugün sosyal medyada bu robot her yerdeydi. Teknofest çok keyifli geçmiş gerçekten. Yani dahası böyle festival çok keyifli geçmiş. Hem gökyüzünde bir coşku vardı hem de karada. Biz de soluklanalım, kısa bir reklam arası diyelim.

Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam ben yine sizinle birlikte olacağım Ana Haber'de. Semiha Şahin şimdi sizinle birlikte olacak. Habertürk gündem programında konukları da var. Görüşmek üzere ve Habertürk'te kalın efendim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk
1: Bank. Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Haber gündemdeyiz. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. Saatlerimiz de 20'ye geliyor. Ben Semiha Şahin. Bugün yine çok fazla başlık var. Dünyayı konuşacağız. Öne çıkan tartışmaları, gündem maddelerini. Birazdan onları sıralayacağım. Hangi başlıklar var? Önce bir konuklarımı tanıtmak isterim sizlere. Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi
0: Bitti
1: akşamlar.
0: Mi mesajlaşma?
1: Evet. Son bir nasıl yapmam gerekiyordu bir arkadaşlar.
0: Peki. Bunu hoş geldiniz tekrar. Türker Akıncı, gazeteci. Siz de hoş geldiniz
2: hoş
0: Türker
2: Bey.
0: Bu diyorum. Hafta da birlikteyiz. Ertan Hocam, Ertan Özyiğit. Selamlar.
3: Hayırlı
0: hoş geldiniz.
3: Olsun.
0: Hepimize araştırmacı yazar kendisi. Sadi Özdemir, gazeteci. Merhabalar. Siz
1: hoş
0: geldiniz.
1: İyi akşamlar.
0: Koray Kamacı, süper haber yazarı. Koray Bey.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun Semiha.
0: Ve Doktor Sermet Erdem, hukukçu. Bu akşam yani birlikte bizimle ama uzaktan bağlantıyla katkı sağlayacak, değerlendirmelerini sunacak. Sermet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Türk dünyasının kalbinden herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Oradan Ertan Bey'e yetişebilecek misiniz?
2: İnşallah. Hadi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinden aldığım feyzle.
0: Oo. Peki.
3: O feyzi almak için oraya gitmeye gerek yok hocam.
0: Ne zaman oradan dönüyorsunuz?
2: Bu gece döneceğim inşallah. Malumunuz İyonlu Hoca benim de tez hocamdı. Yüksek lisans, doktora ve lisans döneminde kendisiyle müşerref olmuştuk. Yarın kendilerine ebediyete uğurlayacağız. O münasebette iki gün evvel dönüyoruz.
0: Türkiye için önemli büyük bir kayıp kendisi. Şimdi yapay zeka ile başlayacağız bu akşam. Acaba yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor? Trump'ın da buna yapay zeka değil de süper zeka deme kararı var. Ona da bakacağız. Malum petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. G7 bir araya geldi. Bir hamlede bulundular. 100 milyon varile kadar rezerv piyasaya sürülüyor. Bu karar gerçekten fiyatları da aşağı çeker mi? Geçici mi? Ona da bakacağız. Trump Time dergisinde en çok kapak olmuş isim 56 kez Richard Nixon'ı bu anlamda geride bıraktı. Bu ve daha fazlasını konuşmaya başlayacağız. Ama baştan bir reklama gidelim. Bir ara verelim çok kısa. Ardından ben ve konuklarım hazırız, bekliyoruz.

mı? Şimdi güç artık hani eskiden petrolde, bankalarda ya da ordularda olurdu. Şimdi sanki veriyi ve yapay zekayı kontrol edenlerin elinde gibi sıkça yorumlar yapılmaya başlandı. Trump da yapay değil süper zeka diyor bu meseleye. Bir isim değişikliğine gitti. Bir taraftan teknoloji devleri büyüyor ama ciddi uyarılar da var. Bill Gates son olarak 1 milyar insanın ölümüne yol açabilir dedi.

0: Yapay zekayı yönetebilmek için diyor, süper zeki bir başkan olması lazım.
1: Ha, kendinden mütevellit peki.
0: Çok önemli bir söz.
1: O zaman doğru bir karar almış.
0: Yani aslında konu süper zeki bir hani yapay zeka ile ilgili mi? Bu yapay zeka nereye gidiyor? Bizi tehdit edecek mi, etmeyecek mi? O daha değerli bir şey.
1: Evet.
0: Bence insanlık bu savaşı kaybetmiş.
1: Oraya gelmeden önce bu kararname, bu imzayla yeni bir dönemin de ilanı diyebilir miyiz Trump'ın da bunu yapmış olması?
0: Yani şimdi şöyle okuyabiliriz. Bu söylemlerde yeni bir dönem diyor. Diyor ki artık diyor yapay zeka yok, süper yapay zeka var. Yani bunlar ama çok eski söylemler. Bunlar geçti artık, yok.
1: Peki yani, devletin bu teknoloji dilini değiştirmesi tabii, halkı da etkiler mi?
0: Yani halklar üst akıl tarafından yönetilecek, yönetilen hani topluluklar. Dolayısıyla orada işin kolay tarafı bu. Yani yukarıdan bir şey söylersiniz, halk da onu öyle algılar öyle. Bugün süper zeka diyorsak herkes süper zeka konuşmaya başlayacak. Ama buradaki konular daha enteresan konular. Yani burada önemli olan şu, yapay zeka vardı, evet. Onun ardından bir baktık ki agentlar çıktı. Bakın bir ajan oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ajana, benim için her şunları şunları yapar mısınız? Siz kurguluyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu bir taneydi. Şimdi multi ajanlar oluşturmaya başladınız. Yani diyorsunuz ki sen bunu yaparken sen onu denetle, aynı zamanda başka bir yerden de bu bilgileri al filan. Şimdi onun şimdi bir üstünde de işte bahsettiğimiz aslında süper yapay zeka tarafına doğru gitti. Şimdi insanlık bu savaşı çoktan kaybetmiş durumda ve biz yalnızca uzatmaları oynuyoruz. Yani burada OpenAI'dan yani baktığımız zaman Sam Altman'ın söylemiş olduğu ve aynı zamanda Anthropic'te Dario Amodei'nin söylediklerine falan baktığımız zaman onlar da diyorlar ki biz korkuyoruz artık. Yani yapay zekanın dünyada almış olduğu rolü artık insanlık yapamayacak ve artık bütün dünya yapay zeka üzerine kurulacak. Jeff Hinton diye bir adam var. Yapay zekanın babası denilecek adam. Hı hı. Bu da geçenlerde CNN'de, International'da bir konuşma yaptı. Dedi ki bu savaş kaybedilmiş bir savaştır, geçmiş olsun dedi. Yani şimdi konu şöyle konuşabiliriz.
2: Çok hızlı başladı Sermet Bey. Evet. Tebrik ediyorum Sermet Hocam.
0: Yani burada konular aslında...
1: Çok özür dilerim. Lütfen. Sizi korkutmuyor mu Sermet Bey? Yapay zeka, süper zeka.
3: Konuşurken devreye...
1: Bir dakika, bir duymak istiyorum. Buyurun.
4: Asla böyle bir korku söz konusu değil.
1: Sizde de yok.
4: Bakın.
0: Tabii. İnsanlık, siz korkmayın.
4: Yoğunma hocama
0: referansla... Onun işi kalmadı ki, avukatlık yapamayacak yakında. Acından önce.
4: Yoğunma hocama referansla bir şeyden bahsedeyim. Hoca derdi ki insanlık üç büyük devrim gerçekleştirdi. Birincisi tarım devrimi. İkincisi sanayi devrimi. Üçüncüsü iletişim ve bilişim devrimi. Biz üçüncü büyük devrimin geçiş dönemini yaşıyoruz. Ve nasıl tarım devrimi ya da sanayi devrimi insana olan ihtiyacı bitiremediyse, ortaya koyduğu ürün ve üretim teknikleri insanın yerini alamadıysa, yapay zeka ve dijitalleşme de asla insanın yerini alamayacak.
1: Bill Gates yani 1 milyar insanı öldürebilir bakın, diyor. Çok ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor.
4: Hayır. Bakın şöyle, modern çağın Holocaust derler ya Yahudiler. Hep biz genel devlet teorisi eğitimlerinde, derslerinde şunu söyleriz. Holokost gibi büyük bir katliamı modern dönemde olmasa yapamazdı insan. Yani Holokost az insan öldürmedi. Modernite az insan öldürmedi. Dolayısıyla modernitenin ileri aşaması olan dijitalleşme de moderniteden daha büyük ve daha köklü bir devrim ya da dönüşüm değil. Burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Burada Amerika ve Amerikan aksındaki düşünce kuruluşları yapay zeka mücadelesinde Çin'e yenildiklerini fark ettiler. Bakın fark ettiler. Ve bu savaşı kaybettiklerini bildikleri için yapay zekayı öcüleştirmeye çalışıyorlar.
0: Olmaz.
4: Bütün mesele bu.
3: Bunu nasıl karar veriyoruz? Çin'e yenildiğine nasıl karar veriyoruz?
4: Bakın insanın yani,
3: bununla ilgili
4: yapamayacağını söylüyor. Yani. Bazı işleri yapamayacağını.
1: Peki burada bir virgül, bir cevap almak istiyorum Ertan Bey'den. Kısacık. Evet.
0: Yani ben burada
4: 7000 kilometre uzaklıktayım Türkiye'ye aşağı yukarı. Karayoluyla gelsem yıllar sürer. Otomobille gelsem aylar. Ama uçakla saatler içinde orada olacağım.
1: Evet.
4: Dolayısıyla bunu da insan yapamıyor. Bunu da teknoloji yapıyor. Ama insana olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. Bitmedi, bitmeyecek.
0: Yani bu büyük bir...
3: Bir teknoloji gelişmesi değil ki bu. Farklı
0: yani
3: bir aşamaya geçiyoruz.
0: Şimdi insan dediğimiz kavram şöyle. Biyolojik bir varlıktan bahsediyoruz. Karşısında da teknolojik bir varlık var. Şu anda teknolojik varlık, biyolojik varlığı geçmiş durumda. Yani yakında o da iş bulamayacak. Bitti.
1: Ben...
0: Siz de bulamayacaksınız maalesef.
3: Bakın, yani tartışmaları bir, başkaları yapıyor.
0: Bir bitireyim mi? Bir bitireyim. Bakın demeden bir dinlersen. Bak ben sen avukat olarak bir dinlemeyi öğrenmen lazım. Yani mahkemede olsaydık sana diyeceklerdi ki bir susun bir dinleyin diyeceklerdi hakim bey. Şimdi şöyle.
4: Peki.
0: Buradaki kavramlardan bir tanesi şu. Şimdi biz dedik ya biyolojik varlık. Karşımızda teknolojik bir varlık var. İnsanoğlu bakın şöyle bir gelişme oldu. Şimdi Semiha sen anlat bize. Avustralya'da ne oldu? Bizim biraz önce ajan diye söylediğim benim. Yani insanlar tarafından oluşturulmuş algoritmanın şu görevi yap dedikleri bir iş için görevlendirdiler. Bir baktık ki Avustralya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine girdiler. Ve onun dışında da dünyada iki tane şirketi de hack ettiler. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Yakın zamanda elinizde yapay zekanın aklına ulaşabilecek, yapılacaklarına ulaşabilecek hiçbir şey yok. Burada insanı şantaj eden bir olaydan bahsediyoruz. Şantaj yapıyor adama. İşine gelirse ölmemek için, kendini koruyabilmek için artık yani hani avukat beyin söylediği çok eski bir akıl. Yani şey gibi bir şey o. Yani mağara devrini anlatıyor bize.
4: Edeyim, kısaca anlatabiliyor muyum?
0: Şunu söylemek lazım.
4: Burada
1: bir cümle daha alayım Ertan Bey'den. Tamam, bir dakika. Bitireyim.
0: Burada insanoğlunun bundan sonra var olup olmaması meselesi şöyle. İnsanoğlunun tekamülü, isterseniz evrim diyeyim buna. Tekamülünü değiştirmesi lazım. Nasıl değişecek? Bakın basitçe anlatalım. İzleyici de iyi dinlesin. Şimdi ben bir insanım. Biyolojik bir varlığım. Üstün olabilmem için sizden şu cep telefonunu kullanıp herhangi bir şey sorduğum zaman bir kullanmayandan üstünüm. Doğru mu Türker?
3: Doğru.
0: Çünkü hemen bana cevap veriyor. Matematiğimi yapıyorum, hava durumu yapıyorum.
1: Her şey.
0: Beni yolumu belirliyor filan. Bakın bu bir üstünlük. Şimdi bu makine artık bizi geçmiş durumda. Yakın zamanda insan biyolojik varlık olarak bu teknolojiyi içine almadığı sürece, bütünleşmediği sürece maalesef bu savaşı kaybediyor.
1: Yani kontrol etme anlamında
0: hayır,
1: mı?
0: Hayır, içine almak. Biyoloji, biyoteknolojik bir varlıklar olmaya başlayacak. Tehlikesi. Yani
4: Harari'nin
0: ya birisi diyebilir bakın, ki böyle şey olur mu?
2: Deri altı çipler gibi.
0: Bak, böyle şey olur mu
1: diyebilir. Orayı biraz açalım, ne olacak
0: bakın,
1: yani?
0: Şimdi ben bunu söylediğim zaman ya böyle şey olur mu? Ya kalp pili teknolojik bir ürün değil mi? İçinize almıyor musunuz? Veyahut da işte bir protez takmıyor musunuz? Gözlükler şimdi ha, Google'da
1: yani
0: nasıl
1: biz bu yapay zekayı bir çip olarak mı?
0: Hayır çip olarak görmeyin. Yalnız teknolojik olarak şöyle İnsan bakın. Şimdi bakın ben size desem ki. Semiha şöyle bir şey oynayalım. Oxford kütüphanesini düşünün. O büyük domu, yuvarlak domu. İçinde herhalde vardır 200 bin kitap.
1: Tabii.
0: Bir anda bir çiple size yerleştireceğimi söylesiniz. İster misiniz?
1: İsterim.
0: Tamam. Yani bakın şimdi benim bahsettiğim
1: yapalım mı?
0: He, benim bahsettiğim bu. Eğer bunu almazsanız tabii biyolojik varlık olarak yaşayabilirsiniz. Ama bugün siz devletin yapmış olduğu herhangi bir yapıya yani diyor ki devlet hastaneden şey alacaksın, randevu alacaksın. Randevu almak için siz
2: E-Devlet'e yoksa
0: girmeden yapabiliyor musunuz?
2: Yapamaz.
0: Bakın bugün için aynı şey devam ediyor. İnsanlar buna ayak uydurur mu? Tabii ki uydurur. Ben 2008'de ilk program yapmaya başladığımda o zaman şöyleydi konu. Ben telefon kullanmayacağım. Niye? Beni izliyorlar. Ya telefon veyahut da o seni izleyen senden pahalı. Anladın mı? Sen kimsin?
1: Şimdi
3: burada Ertan abi ilginç bir katkı sunayım.
2: Ertan abi
0: bu tabii biliyorsun.
3: Hala yok. Ertan abi ilginç bir katkı sunayım sana.
1: Tamam bir Sermet Bey'in cevabını, itirazını alayım size tamam. Geleyim olur mu? Buyurun sizdeyiz. Şimdi
2: ben de 1 milyar insanın söyleyeceğini söyleyeyim.
4: Ertan Bey'in bahsettiği Homo Deus 21. yüzyılda insan tanrı diyen Yuval Noah Harari Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi iyi bir Siyonisttir, onun teorisidir. İnsanı biyonikleştirmek

0: kısa bir aranın ardından hemen başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ertan Özyiğit, Koray Kamacı, Türker Akıncı, Sadi Özdemir, Doktor Alihan Limoncuoğlu ve Doktor Sermet Erdem bu akşam konuklarımız. Yapay zeka ile başlayacağız. Dünyayı da bir taraftan yönetenler mi değişiyor? Yapay zeka yeni güç merkezi mi? Veri kimin elindeyse artık güç onda mı? Şimdi güç artık hani eskiden petrolde, bankalarda ya da ordularda olurdu. Şimdi sanki veriyi ve yapay zekayı kontrol edenlerin elinde gibi sıkça yorumlar yapılmaya başlandı. Trump da yapay değil süper zeka diyor bu meseleye. Bir isim değişikliğine gitti. Bir taraftan teknoloji devleri büyüyor ama ciddi uyarılar da var. Bill Gates son olarak 1 milyar insanın ölümüne yol açabilir dedi. Yani gerçekten insanlık geleceğini mi inşa ediyor yoksa kendi kontrol edemeyeceği bir güç mü yarattı? Bunu irdeleyeceğiz. Ertan Bey sizinle evet. Başlayayım hemen. Önce bir Trump'ın kararına gidelim. Niye buna süper zeka deme gereğini duydu?
1: Trump'ın çok önemli bir şeyi var orada söylediği. Diyor ki süper zeka bir yapay

0: dijitalleştirmek üzerine
1: yazılı bir proje. Onun aklı yetmez o işleri. Bu bak ben ya, bir şey söyleyeyim. Bir saniye, bu kimin projesi saniye, biliyor musun? Jules Verne'le başlayan bir proje.
0: Ben sizi bölmedim.
1: O daha dedesi doğmamış.
0: Ben sizi bölmedim.
2: Ama bazen çok yeri gelir müdahale tabii, etmek durumunda kalabilirsiniz Serbest
1: yani
2: Bey.
1: Yani bir siyonist ha. Aklından bize ne ya? Ben geleceği anlatıyorum size.
0: 1974 yılında Nobel İktisat Ödülü alan bir ekonomist ne diyor? Yaratıcı yıkım teorisi. Diyor ki kapitalizmin varlığını koruması ve sürdürmesi sürekli yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler bulmasına bağlıdır. Biraz halkın anlayacağı dilden anlatalım. Yani diyor her dönem yeni ürünler çıkar. İşte cep telefonları, bilgisayarlar, akıllı arabalar, şunlar bunlar. Ve eskiler demoda olur, hatta hayatın dışında kalır.
1: Buna
0: ve
1: tekamül süreç, diyoruz tabii. Devam eden bir süreç. Bir süreç evrim diyoruz, teknolojinin saniye, gelişmesi, uygarlığın gelişmesi saniye, diyoruz.
0: Bir saniye. Bu diyor birçok mesleği de devre dışı bırakır, demode yapar. En güzel örneği diyor seyisliktir. 19. yüzyılın, 18. yüzyılın en ünlü mesleği seyislik, 20. 21. yüzyılda fantastik bir uğraş alanıdır. Şimdi şuna geleceğim.
2: Gelin.
0: Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce yazılı medya, gazetecilik, Türkiye'de manşetlerle hükümetlerin yıkıldığı dönemleri yaşadık değil mi? Artık yazılı gazete, yazılı basın kullanan var mı? Gazete alan var mı?
2: Tamam Ertan benim Bey'in dediği yere geliyorsunuz aslında sen.
1: Yakında
2: Bey.
1: Sen de olmayacaksın. Abi, ne kötü
2: yani. Kendinizden içeriştiniz acaba?
1: Yakında sen, ben olsam hızlı bir şekilde meslek değiştiririm.
2: Ne uzun yapacağız ya?
3: O önemli değil. Yani.
0: Ben bizim şunu söylüyorum işte. Olacak.
3: Hep biz öleceğiz.
1: Ya bakın futbolda bile İnsanlık futbol gibi kaybetmedi. Hakemin İnsanlık karar kaybetmedi. Vermiş olduğu bir işte bile var var ya. Yakın zamanda
3: ne işe yarıyor onu ayrı var mı yok mu? Var mı yok mu?
4: O da bugünlerde bayağı bir tartışma.
3: Bu konuyu açarsak başka hiçbir şey konuşturmamalıyız.
2: Sermet Bey diyor ki özetle aslında faydalı insanlık ama kaybetmedi korkmasın. Doğru mu anladım?
1: Kesinlikle onun için Bill Gates bir milyar insan ölecek diyor öyle mi?
2: Ama bir milyar insan ölecek diyor Bill Gates. Onun cevabını da alayım geleceğim.
0: Artık influencerlar var, youtuberlar var. Patronun eline, yüzüne, gözüne bakmayan... Minnetine muhtaç olmayan bir sürü meslektaşınız var değil mi? Gazetecilik yapıyor.
1: Ya sen gerçekten taş devri anlatıyorsun ya. Influencer'dan bahsetmiyorum ben ya. Ya neredesin? Taş devrindesin ya.
0: Türkiye'de patronlar.
1: Ben diyorum ki ya başka bir dünya anlatıyorum. Sen ne söylüyorsun? Gözünü seveyim ya.
0: Ertan Bey hiçbir şeyden bakın hiçbir şeyden anlamadığınızı böyle bahsediyorsunuz.
1: Vay. Görüyorsunuz.
2: Oo, çok iddialı oldu.
1: Bravo.
0: Evet. Tabii. Ya Joseph Schumpeter.
1: Aklın yetmez bakın, aklın.
0: Schumpeter okudunuz mu?
1: Aklın yetmez. Schumpeter, sen birkaç tane daha doktora yapman Nobel'i, lazım.
0: Schumpeter Nobel'i böyle aldı Ertan Bey. Yani basitleştirmeyin taş devri anlatıyor diye anlattıklarımı. Fikirlerime saygı duymayabilirsiniz. Katılmayabilirsiniz ama beni itibarsızlaştıramazsın.
2: Yok yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yapmam bana ne? Okumuş... Ben yalnızca sana tehdidi tamam. Söylüyorum.
0: O zaman saygı zemininden
1: şimdi,
0: ayrılmayalım.
1: Bak tamam. Burada televizyonda şunu söyleyeyim. Fazla değil bir 10 yıl sonra bakın herkes izlesin. İşsiz kaldığında diyeceksin ki Ertan Özyiğit çok büyük adammış.
2: Buna katılıyor musunuz? Yapay zeka sizin de benim de işimizi elimizden alacak hayır. Mı Sermet Bey?
0: Hayır Semiha Hanım. Bakın biz çok çalışıyoruz. Günün 1848 işçi devrimlerinin bir saniyenizi rica ediyorum. Bir susun Ertan Bey.
1: Devamlı mahkemelerle uğraşıyorum. Bütün 1848, avukatlar şu anda ChatGPT kullanıyorlar
2: peki,
1: biliyor
2: duyalım.
1: Musunuz?
2: Buyurun.
0: Bakın 1848 işçi devrimlerinde 3-8'lik kavramı ortaya çıkmıştır. Burada komplo teorileri anlatacaksak başka bir şey. Bu 3-8'lik nedir biliyor musunuz? Şimdi, 24 saati 3-8 saate bölelim. İnsanlar 8 saat uyusun, 8 saat çalışsın, 8 saat dinlensin diye evet. Bir ilke ortaya çıkmıştır. Ama biz hiçbirimiz 8 saat kadar kısa bir süre çalışmıyoruz. Günde 12 saat. Allah razı olsun Semiha Hanım bu stüdyoda ya da bu kanalda, bu stüdyolarda gününüzün kaç saati geçiyor? Hatta çalışmaya başlamanızı kalkıp kahvaltı etmeden eve gidip makyajınızı çıkarmaya kadar kapsayan zaman dilimi olarak algılayın. Biz yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımızı güçlendirmesiyle, kalitesini artırmasıyla aynı refaha 8-10 saat çalışarak değil 3-4 saat çalışarak ulaşacağız. Hiçbir zaman bakın karar vermekte.
2: Tam daha az çalışacağız ama faydalı diyorsunuz. Yani
1: bir
0: karar vermekte. Karar vermekte. Analiz yapmayı karıştırmayalım.
2: Gelin. Peki.
0: İlginç bir kararın meşruiyetiyle. Bir kararın meşruiyetiyle.
1: Hani cahilliklerden
0: birbirine dahil karıştırmayalım.
1: Bill Gates denilen adam 1 milyar. Bill Gates bu dijitalizmin yani herhalde bayraktarı. O bile diyor ki 1 milyar
2: ki başta öyle demiyordu. Tabii. Çok faydalı yani olacağını bakın, söyleyen. Gates, aynı Bill Gates bugün bu
1: bakın,
2: tehlikeye
1: Gates,
2: dikkat çekiyor.
1: Yıllar önce, dedi ki yakın zamanda göreceksiniz dedi.
4: Yine bir plan var.
1: Herkes dedi telefonundan alışveriş yapacak. Biz o zaman gülmüştük. Şimdi herkes telefonundan alışıyor.
2: Aynen
1: onun için
2: öyle.
0: Kötü bir şey
1: yani
0: değil.
1: Mağara dönemini hiç konuşmamamız lazım.
2: Yok kötü değil. Buraya kadar zaten her şey yolunda ama insanlık yok olacak diyor Ertan Bey.
0: Hayır,
2: şimdi
0: hayır.
1: Bunlar yani Amerikan insanlık diyor. Değişmezse yani bahsettiğim biyolojik varlık teknolojik bir ürünle meçleşmezse yani simbiyotik bir ilişkiye girmezlerse kalanların hepsi maalesef olmayacak.
2: Şimdi diğer katılımcılara da söz vermek istiyorum. Sizinle devam edeyim.
4: Şimdi bir kere bu yapay zeka konusunda Bill Gates'in söylemine gelelim. Bill Gates bunu niye söylüyor? 1 milyardan fazla insanın ölümüne yol açabilir diye. Nükleer kodlara ulaşabilir yapay zeka. Bunun çok büyük bir sıkıntısı var. Daha önce de yakın zamanda konuşuldu.
2: Yani kötü niyetli bir yöneticinin, liderin, insanın...
4: Sızabilir. Bilgisayarına sızabilir. O kodlara sızarsa, o kodları aktif hale getirirse... Dünya inanılmaz büyük bir yıkıma uğrayabilir. Değil 1 milyar, belki 1 milyardan daha fazla insan dahi hayatını kaybedebilir. Bu birinci husus. İkinci husus, benim bir tarihçi olarak çok üstünde durduğum bir konu. Sahaflarda, Ertan abi de bilir mutlaka bakıyordur. Son zamanlarda ısrarla eski kitaplar toplatılıyor. Son 5 yıldır bu böyle.
1: Evet, evet.
4: Ve konuştuğumuz zaman da ne diyorlar biliyor
2: musunuz? Bu niye yapılıyor?
4: Neden? Yapay zeka artık bilgi veriyor. İstediği bilgiyi verecek. Doğru
2: İhtiyaç
4: bilgiyi
2: kalmadığı
4: değil.
2: Için.
4: Doğru bilgiyi değil. Bak çok önemli bir ayrım. Doğru bilgiyi
5: manipüle
4: vermeyecek.
5: Edebilirler diyorsun.
4: Tabii istediği bilgiyi verecek. Adam girdiği zaman yapay eski ansiklopedileri nasıl topladılar? Zamanında eski ansiklopediler o zaman toplatılmıştı. Bu projenin daha büyük bir oyunu özellikle küreselci akıl tarafından uygulanmaya çalışılıyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Bunun üzerine durmamız lazım. Yani biz 4 sene sonra 5 sene sonra önemli bir hususu kaynağından değil yapay zekadan öğrenmek zorunda kalacağız. Yapay zeka da size verdiği takdirde istediğini verecek. Yani oradaki gerçek bilgiyi vermeyecek. Bu diğer bir husus. Diğer başka bir husus da burada Ertan abiye şeyde katılıyorum. Eğer yaşamımıza o kadar çok girmiş ki bugün yani adam manavda karpuz seçerken bile yapay zeka ile seçiyor. Bakıyor diyor ki bunların hangisi daha güzel? Ciddi söylüyorum
2: gerçekten
4: bunlar çıktı.
2: Mi?
4: Evet
2: kadar
4: buraya
2: ya?
4: Kadar geldi. Yani hayatımızın tamamen her noktasına
2: karpuzu mu gösteriyorsun?
5: Fotoğrafını çekiyorum bu iyi mi?
4: Her noktasına bakın.
2: Rengine, büyüklüğüne göre o karar veriyor.
4: Karpuzun özellikleri
5: lensini çekiyor fotoğrafını.
4: Şey yani. Fotoğrafını çekiyor. Evet. Adam geliyor manavda karpuzun fotoğrafını çekiyor.
2: Bak ben böyle bir şey hiç duymadım daha.
4: Yapay zekaya atıyor. Yapay zeka diyor ki bu karpuz diyor işte şöyle tatlıdır, böyle kırmızıdır, böyle...
2: Peki doğru şeydir. Çıktı mı?
4: Çıkıyor,
2: siz yapmışsınız.
4: Çıkıyor maalesef. Üzülerek söylüyorum.
5: Çıkıyor. Ben,
4: üzülerek söylüyorum.
5: Ki yani deneyelim. Hani vurarak da Alihan Hoca'nın dediği gibi bilirim ama yapay zekanın ki daha...
6: Bir şey söyleyeceğim. Bizim kuşağı bence yediremezler bunu. Yani şu an...
5: Ya yedik bile hocam.
6: Ama şu an 36.
5: Yani,
6: ama bize antep nasıl içerken yersin?
4: Alihan Hocam bizim kuşak bizim kuşak yemez. Sen yemezsin, ben yemem.
6: Bence biz de yedik. 36. Gelecek misin?
2: Yedik.
4: Sabuğuyla yiyecek.
1: Bak şimdi Alihan çok önemli bir şey söyledi.
2: Sonra size geleceğim.
1: Dedi ki. Bizim kuşak yemez.
6: 30'un altı şu an.
1: Bak şimdi
6: Ali
1: yani. Abi nasıl
2: bayağı yedik ya hepimiz.
1: Bak.
6: Ben yemedim vallahi.
1: Nasıl bir şey biliyor musun?
6: ben almayayım.
4: Anlıyor musun?
1: Ali abi bak söylediğini şey yapalım, analiz edelim. Bu yapay zeka yarın yeni bir virüs çıkartır ve bu hani yemeyen adamlar var ya herkesi eve tıkar. Ağızlarına da maskeyi taktırır. Orada öyle beklersin yalnızca cep telefonundan sipariş edersin.
2: Yani virüsün formülünü mü verebilir
1: ya
2: yapay zeka?
1: Ya zaten adamın dediği 1 milyar ölüme yol açar dediği tehlikelerden bir tanesi diyor ki yapay zeka elimizden çıktı şu anda yakın zamanda bunlar bir virüs geliştirirse laboratuvarda. Dolayısıyla bu da dünyaya salınırsa 1 milyarın üstünde insan ölür.
6: Vallahi,
1: 1 milyar
6: şey söyleyeceğim. Ertan Bey o söylediğiniz şey bir dakika ne olur bir cümle bir şey söyleyin bana bir şey söyleyin ben cevap vereyim ne olur. O söylediğiniz şey ölümden korkanlar korkar. Ben Çin virüsü varken de yani
1: ya o sana
6: yasal olarak maske takmak zorunda.
5: Ali Han
1: kardeşim.
5: Aslında dört tane.
6: Ölümden korkan bir şey.
1: Ali Han çok doğru söylüyorsun. Ama o çok bireysel bir şey. Ben de hayatımda hiç ölümden korkmadım. Ama düşün ki tüm toplumları iğne dili şey verdiler, aşıladılar.
6: Onu anne babamın, anne babamdan korktum.
1: Sen diyebilirsin ki ben aşı olmadım diyebilirsin. Ama
2: konuyu dağıtmadan.
6: Anne babam her gün arayıp aşı olmadı diyordu. Anne babam yüzünden oldu.
2: Konuyu dağıtmadan beyler.
5: Şöyle toplayayım. Buyurun. Yani Bill Gates 1 milyar insan ölecek. 4 maddede ölebilir. 1. Biyolojik tarım. Yani kesinlikle bir virüs konusunda zaten Bill Gates'in kastettiği o. Kötü bir insanın eline geçerse ya da devlet dışı bir aktörün eline geçerse, bir örgütün eline geçerse bu yapay zekayla çok rahat bir şekilde bir biyolojik bir terör yapabilir. Aslında siber pandemi hoş geldin diyebiliriz. 2020'de biz pandemiyi çok konuşuyorduk. Neden bunun siberi yapay zekayla olmasın?
1: Türker,
5: yapabilirler. Bu birinci madde.
1: Bir şey ekleyeyim mi Bakarya? Tamam. Şu çok önemli. Biz ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Ben bir yapay zekayla bir algoritma yazdım. O da gidip virüs üretti. O değil konum benim. Ajanlar kendileri akıl üretiyor. Artık insan yok diyorum
5: tabii,
1: ya.
5: Kendisi yapar.
1: Tabii.
2: Sıkıntı olur. Anlamayan tabii. Ajan dediğiniz ne?
1: Ajan dediğimiz yapay şöyle bir şey. Yapay zekanın siz...
6: Kendisi yani.
1: Siz
6: kendisi.
1: Diyorsunuz ki yapay zeka. Görev verdiğiniz bir şeyler var. Hani, kendi yani. Varlıklar var diyelim. Çünkü varlık gibi bakın bunlara. Diyorsunuz ki ben şunu şunu şunu yapmanı istiyorum. Bunun ismine ajan diyoruz. O ajanlar da gidiyorlar diyorlar ki ben diyorsunuz ki bundan sonra uçak biletlerimi benim alır mısın? Bütün dünyayı araştır en ucuz uçak bileti. Bunun bir tanesi ajan. Ama bunlar multi ajanla çalışmaya başladılar. Kendileriyle kontak olmaya başladı. Hatırlayın Türker, seni programda da konuştuk. Bak yine üstüne gideceğiz ama hatırlıyor musun? İki tane yapay zeka kendi arasında dil geliştirdi.
5: Evet.
1: Doğru değil mi?
5: Kendi aralarında konuştular.
1: Ve bunlar birbirleriyle iletişime geçtiler. Biz bu dili bilmiyoruz.
2: O çok korkunçtu.
1: Dolayısıyla onun fişini çekmek zorunda kaldılar.
5: Bu
1: buradan bahsediyorum.
5: Virüs tehlike. Birincisi.
2: Tamam, bir virüs.
5: İkincisi, Koray Kamacı'nın dediği nükleer tehdit. Aslında biz nükleer tehdidin küçüğünü şöyle yaşıyoruz. Sürü drone konusunda artık biliyorsunuz tamamen yapay zeka kendisi götürüyor. Evet. Hatta hatırlayın bir buçuk sene önce zannedersem Libya'da kontrolden çıkan sürü dronelar bir yere zarar verdi.
4: Evet.
5: Yani
1: bravo.
5: Nükleer konusunda da sızıntı şeklinde çok rahat bir şekilde 1 milyar insanı öldürebilirsiniz. Yani Bill Gates az bile söylüyor olabilir. Bu iki. Üçüncüsü.
2: Bir virüs, iki nükleer.
5: Üç elektrik şebekesine bir saldırı. Bunu da çok rahat bir şekilde yapabilir. Hadi buyurun o zaman yine siber pandeminin başka
1: Türkiye,
5: bir türünü yaşarız.
1: Burada karanlık
2: bütün dünya
1: diye
2: karanlıkta kalabilir.
1: Tabii. Karanlık dünya diye elektrik bir hani çalışma yaptım. Ya. O çalışmanın içinde gıdamız ne kadar yetiyor biliyor musunuz? 70 gün. 70 gün sonra açız.
2: Elektrik biterse kendisi de biter diyor tabii, Sermet tabii. Bey.
5: Bütün dünyada bunlar, tek bir anda elektriği gidileceğini biz de düşünüyoruz. Hatırlayın 2 yaz önce Avustralya'da başlayan, İngiltere'ye kadar giden... Elektriklerin kesildiği, uçakların uçamadığı.
4: İspanya, Portekiz.
5: Olayı hatırlayın. Mavi ekran verdi.
2: Nisan ayında.
5: Çok oldu. Sadece Avustralya'da başladı.
2: İspanya'daydım o vakit ve inanılmaz bir panik gördüm.
5: Elektrik gitmemesine rağmen
2: oradaydım. Panik yaşandı. Öyle mi?
1: Tabii.
2: Şahit oldum ona.
0: Ülkemizde de oldu bu. Yapay zekadan değil.
5: Türkiye'de de 2017 yılında hiç unutmuyorum. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu gün 9 saat elektrik kesintisi yaşandı. Türkiye genelinde. Herkes dedi ki ne oluyor? Ya Taner Yıldız'dı ama Enerji Bakanı o günde hatırladığım kadarıyla.
2: Hemen geliyorum Sermet Bey. Bir virüs, iki nükleer,
5: evet.
2: Üç elektrik, dört.
5: Dört, iklim manipülasyonları. Şimdi burada harp konusuna belki girebiliriz ya da iklimle ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Ama yapay tohumlamalarla başka türlü işte yağmur yağdırmasından tutun, iklimin kontrol edilmesinden tutun. Yapay zeka için bunlar çok basit işler. Yani... Bill Gates'in dediği 1 milyar insan az bile olabilir. Biz pandemide 2020 yılında en çok neyi konuştuk? Dünya nüfusunun 500 milyona azaltılması konusunu. Evet. Zaten bunu açıktan söylüyorlar. Yanlış bir şey söylemiyorlar yani kendilerince. Ve hani diyoruz ya Çin'de şu geçti, Amerika'da bu geçti. Ya o yapay zekayı veren akıl hem Çin'e hem Amerika'ya veriyorsa... Aslında siz bugün Çin Amerika'ya geçti, Amerika şu... Ya kardeşim aynı akıl veriyorsa bu yapay zekayı... Kamuoyunu da yok efendim Çin'de bilmem ne teknolojisi yap... Aynı akıl veriyor hem Çin'e hem Amerika'ya yapay zekayı geliştiren
2: akıl. Ama bu konuda aralarında bir rekabet yok mu?
5: Biz öyle görüyoruz.
1: İzleyicinin iyi anlaması için bir
2: örnek
1: veriyorum.
2: Peki şimdi uzakta ya Sermet Bey, evet. Sesi de kesiliyor. Ben birçok üzücünüz de bilince.
5: Kuzey Kore bugün, zannedersem bugün orta menzilli bir füzeyi fırlattı. yapay zekayla entegre edilmiş bir şekilde aynen. yaptı.
1: Bakın bugün, izleyici iyi anlasın ne demek istediğimizi. Bakın bugün trafik lambaları...
2: Hemen geliyorum Sermet Bey,
1: bakın,
2: bunu da alayım.
1: Basit bir şey anlatacağım. İzleyici iyi anlasın diye trafik lambaları eninde sonunda dijital bir ögeyle çalıştırılıyor. Tamam mı? Bir algoritma var. Bugün yapay zeka trafiği durdursa...
5: Bitti.
1: Bak basit bir örnek anlatıyorum.
5: Çok, çok basit.
1: Zaten... Ya bitti ya, kimse bir
5: burada
1: şey...
5: Burada bir filmi vardı galiba, öyle hatırlıyorum.
3: Tabii, tabii. Eagle Eyes.
2: Peki.
0: İki tane polis
2: Sermet Bey buyurun.
0: Çözersiniz diye.
2: Nasıl?
0: Semih Hanım, evet. Sondan başlayayım. İki polis gönderir, trafik sorununu çözersiniz. Bakın, bir teknolojini...
1: İşte diyorum ya, mağaracılık böyle işte.
0: Bir teknolojinin istismar edilebilme potansiyeli her zaman vardır. Yapay zeka olur. Dediğiniz şey, bilgisayar mühendisleri beni anlayacaktır. Abaküs'e kadar, ilk hesap makinesi Abaküs'e kadar vardı boncuklu, hatırlarsınız, gider. Yani hesabın insan, hatta parmaklara kadar gider. Şimdi buradaki mesele şu, bir teknolojinin istismarı, kötüye kullanılması başka bir şey, onun topyekün kötü olması başka bir şey. Yapay zekayla mücadele etmeye çalışanlar, bana matbaayla mücadele etmeye çalışanlar gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi?
5: Bir yani şey söyleyeceğim Sermet Hocam, siz yapay zekayla mücadele ediyoruz gibi anlatıyorsunuz.
2: Evet.
5: Kendiniz onu savunmuyor musunuz?
0: Hayır, ben yapay zekayla mücadele etmiyorum. Yapay zekayla...
5: Biz mücadele etmiyoruz, biz olabilecekleri alamıyoruz.
0: Tarihsel aksine. Yolculuğunda, insanlığın tarihsel yolculuğunda yeni bir emre olduğunu... Ama asla insanı yok edemeyeceğini, insanı aşamayacağını...
2: Madde madde saydı ya şimdi Türker Bey. Bunlara katılmıyor musunuz? Yani
0: hayır, virüsle,
2: nükleerle, elektrik kesintisiyle...
0: Hiroşima'da atom bombası atıldığında yapay zeka mı vardı? Nagasaki'de yapay zeka mı
1: vardı? Bu örnek ne? Bir anlamadık bu örneği.
2: Anlayalım o zaman. Niye verdiniz bu örneği? Ne demek istiyorsunuz?
3: Doğal zeka.
1: Zaten ona karşı...
2: Sermet Bey.
0: Şöyle.
2: Hiroşima örneğini niye verdiniz? Yani insan bunu zaten yapabiliyor. Yapay zekaya mı gerek yok?
0: Tabii kötülük yapacaksa yapay zekaya gerek yok. Delinin biri basar. Nükleer düğmeye fırlatır atar.
2: Ya o başka bir mevzu. Elbette öyle olabilir. Tamam. Ama burada yapay zekanın da yapabileceklerini konuşuyoruz.
0: Bakın ben şunu söylüyorum. Yapay zeka tekerlekten daha büyük bir icat değildir. Yapay zeka kuvvet makinalarından daha büyük bir icat değildir.
1: Tam tersi,
0: yapay zeka insanın tarihi yolculuğunda yeni bir aşamadır. Ertan Bey'e şu açıdan katılıyorum. Vücudumuza çipler takabiliriz. Biyonik olmayan, yarı biyonik, İşte kalp gibi, böbrek gibi, göz gibi organlar yerleştirebiliriz. Ama bunların hiçbiri humanist ya da insan odaklı dünyayı terk etmemiz sonucunu vermez bize. Zaten böyle olursa bu kıyamettir. Dünya insansızlaşır.
5: Elon Musk'ın Neuralink projesini biliyor musunuz Sermet Hocam?
0: Gelelim insansızlık projesine, nüfusun düşürülmesi.
2: Bir şunu da ekleyeyim ama.
0: Zaten dünyadaki
2: büyük icat değil diyorsunuz ya Sermet Bey. Aslında çok buna katılmıyorum. Siz de bir avukatsınız.
0: Nüfus simülasyonları.
2: İşlerinize hazırlanırken, mahkemeye giderken yani kullandığınız bir şey değil mi? Sizin hayatınızı, işinizi kolaylaştırıyor.
0: 100 yıl önce daktilo vardı. 150 yıl önce de avukatlar ilk çıktığında meslek.
2: Ama çok hızlı. İnanılmaz hızlı.
1: Ya o bir şeyin farkında değil. O yok olacak diyorum ben. Avukat
2: olacak
1: bir meslek olmayacak.
0: Hayır hayır. Bakın şöyle. Yok olursa da, avukatlık yok olursa da ben yenisini edinir yaparım başka bir meslek. Bu problem değil.
1: İşte ona hazırlık yapıyorum. Ben senin
0: hattatlık ne oldu? Hattatlık ne oldu? Dünyada hattatlık diye bir meslek var.
1: Anlamadık. Ne olmuş?
2: Ne?
0: Hattatlık.
2: Hattat.
0: El yazısıyla.
1: Çok yalnızca sana...
0: Bakın hattat deyince anlayamıyorsunuz işte bu.
2: Hayır, bu uzaksa da olduğunuzu sesini sıkıntıyor.
1: Canım abartmayın. Ben hattatlığı anlamıyorum öyle mi?
2: Hayır,
0: ağlama anlamıyorsunuz.
1: Ağzındaki kelime ne oldu, nasıl çıktı, nereden çıktı belli değil.
0: Ertan Bey, bağlamı kaçırıyorsunuz, bağlamı.
2: Ses kesildi, o yüzden Sermet Bey duyamadık tam. Yoksa hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu. Buyurun.
0: Yok estağfurullah, seyislik ne oldu?
3: Seyis mi?
0: Çevrenizde kaç tane seyis var?
2: Şimdi bu örnekleri niye veriyorsunuz? Anlayamadım.
5: Sizin hocam mesleklerin gelişimi. Biz mesleğin tümden yok olmasından bahsediyoruz. Gelişebilir meslek. Bu televizyonculuk da gelişti.
2: Anlayalım da bir şu işin içinden mi çıkalım? Evet.
0: Yapay zeka bir sürü mesleği yok edecek.
2: Evet.
0: Bir sürü meslekte insan gücüne olan ihtiyacı düşürecek.
2: Evet.
0: Ama hem ama bir işte sürü benim yeni meslek icat edecek, hem de mevcutta yaptığımız mevcut meslekleri evirerek daha kısa sürede daha çok iş yapmamızı sağlayacak.
1: Tamam yine doğru ama benim dediğimi söylüyorsun zaten. Ben başka bir şey söylemedim
0: hayır,
1: ki.
0: Hayır siz bunu söylemiyorsunuz. Başka yani. Şeyler söylüyorsun. İnsanlık yok olacak.
1: Tabii insanlık da yok olacak ölecek, zaman içinde.
0: Bombalanacak, virüs çıkacak.
2: Hayatı kolaylaştırıp iş bölümü yaptığı kadar ya tehlikeleri de var diyor.
1: Biliyor musunuz?
2: Ertan Bey, Türker Bey, Alihan Bey, Koray Bey.
1: Yani teknolojiyi tamam, çıkartan ki, adam diyor ki 1 milyar insan ölecek
0: Alfred
1: diyor.
0: Nobel,
1: bir tane avukat
0: Alfred
1: diyor ki hayır Nobel, o bilmez ben bilirim diyor.
5: Servet Hocam Bill Gates'in açıklamalarını Alfred mesela Nobel, uzun yıllarda takip eder misiniz? Bakın, Bill Gates bir şeyden Alfred bahsetmeye Nobel, başladıysa sıkıntı vardır. Evet. Covid'den önce pandemileri Alfred 2014'lerde 13'lerde anlatıyordu. Kapıyı çalınca sonra dediler ki nereden çıktı bir pandemi, nereden çıktı bu Covid, nereye mi kapatacağız? Siz gündemi Nobel takip etmezseniz, Bill Gates'in açıklamalarını hayır, görmezseniz geldiği zaten Alfred, belli bir şey. Sonra da diyorlar Alfred ki kahin Nobel, misiniz? Niye kahin olmaya gerek yok, takip ediyor sadece.
0: Bakın Alfred Nobel dinamiti insanlığa faydalı olsun diye buldu ama savaşlarda kullanıldığını görünce pişman oldu. Gitti bir vakıf kurdu İsveç Cumhuriyeti. Şimdi bilim, sanat, kültür, ekonomi bilmem ne çalışmalarını teşvik ediyor.
1: Sonucu
0: ya
1: değiştirmedi
0: bir şeyin
1: ama
0: istismarı, bakın bir şeyin istismarı her zaman mümkündür.
1: İnsan Çin'de zaten fıtratı gereği.
3: Bunlar 3000 yıl önce. Ayırmamız lazım. Bir şey
0: bunlar 3000 yıl önce.
2: Size geleceğim. Çin'de barut, tamamlasın.
0: Hı. Bunlar 3000 yıl önce Çin'de barut eğlence amaçlı çıkarılan bir metaydı. Ama savaş teknolojisinin en vazgeçilmez ürünü onu
1: bak,
0: insanlık
1: o kadar
0: yap,
1: güzel
0: yapay
1: bir şey söylüyorsun
0: yapmadı
1: ki. Çok güzel. Bravo benim dediğimi
0: zeka,
1: diyorsun işte. Bugün
0: zeka,
1: için eğlence ve yardım için olan ürün yarın tehlike diyorum.
2: Peki. Servet Bey bir saniye. Şimdi böyle hani ben onu diyorum hayır şunu Sebe diyorum. Abi. Özetle diyorsunuz ki evet yapay zeka harika, iş bölümü de yapıyoruz, öğreniyoruz da, işimize geliyor, harika, çok güzel. Ama burada dikkat çekilen bir nokta bunun tehlikeli boyutlara da varabileceği, insanlığı yok edeceğe ama kadar. Siz diyorsunuz ki hayır öyle bir şey olmaz, biz bunu böyle...
0: Olmaz. Tamam. Olasılıktır olmaz.
2: Ne
5: ama
2: olmaz?
5: Zaten... İstismar her zaman olabilir. Bilgeç onu kastediyor zaten.
2: Evet.
0: Olasılıktır. Ben şey diyorum ki.
2: Ama başından beri reddediyordunuz.
0: Bakın
5: tamam, bir plan da ayrılmış.
0: Nükleer çalışmalar da insanlığı yok edebilir. Ama bu nükleer enerjiden vazgeçmeyi gerektirmiyor. Ben bunu söylüyorum.
5: Tamam aynı şey.
0: Benim söylediğim tam olarak şu.
2: O zaman evet hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz.
0: Ama şöyle.
3: Bir dakika.
0: Nüans şu bakın.
2: Anlamadım o zaman. 40 dakikadır neyi tartışıyoruz?
0: Semih Hanım nüans şu. Nüans şu, bir cümleyle toparlayayım. Stüdyo ekibi diyor ki pozitif yanlarındansa negatif yanları çok güçlü.
6: Ben öyle bir şey demedim, daha konuşamadım şey, o yüzden.
0: Öyle anlıyorum.
6: Ben hariç diyelim.
0: Ben de diyorum ben de ki ya da Ertan Bey. Ha, Ertan Bey diye. Ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki hayır elbette istismar edilebilir, kötüye kullanabilir, zararlı sonuçlar
5: pozitif
0: olabilir.
5: Pozitif yanları var tabii
0: ama
5: ki, olmaz
0: bu,
5: ya.
0: Bu bütün teknolojik araçlarda ve imkanlarda olduğu kadardır.
2: Peki.
1: İnsan, tamam, insan aklı
6: öyle
1: böyle
6: değil,
1: düşünüyor.
6: Öyle değil.
2: Peki
6: neden
2: bir
6: öyle
2: de Sadi
6: değil?
2: Bey'i duyalım ama sonra size öyle geliyor Mayan Bey.
3: Neden evet, öyle buyurun. Şimdi bıçak örneği verilir, dinamit örneği verilir. Bunlar hep bir takım icatlar, gelişmeler, aletler, işte sanayileşme. Burada geldiğimiz aşama şu. Şu anda işte yazılımla, teknolojiyle üretilen şey, yapay zeka diyoruz adını ama insandan çok daha zeki, yeryüzünde insandan çok daha fazla şey üretebilen ve bağımsızlığını ilan edebilen bir yeni bir gelişme.
1: Varlık deyin ya.
3: Varlık.
1: Tabii.
3: Yani şöyle hani uzaydan birileri gelecek dünyaya şunu yapacak falan diyorduk ya. İnsan kendisi.
2: Kendimizi yaptık.
3: Kendinden çok daha üstün bir yaratığı. Hani yarattı demek doğru değil tabii ama üretti diyelim. Üretti ve saldı. Öyle olunca şimdi kendi arasında dil konuşuyor. Olmadık yerlere gidiyor, silah üretebiliyor, formüller bulabiliyor, yasa dışı işler yapabiliyor. Ya insan ötesi bir şey. O yüzden Bill Gates gibi adamlar ve yapay zeka olarak şu anda şirket olarak milyarlarca dolar yatırım yapmış şirketlerin kurucu CEO'larının neredeyse tamamı, iki tanesi konuşmadı. Onlar da zaten başka yerlerde konuşuyorlar. Diyorlar ki bu iş çok tehlikeli bir noktaya geldi. Bizim kontrolümüzden çıktı. Bununla ilgili ulusal ya da uluslararası bir takım kurumlar oluşturulması lazım, kurallar getirilmesi lazım. Ama devletler arasında da buna yanaşma diye bir, yani bunu kabullenme diye bir şey yok. Şimdi Sayın Trump X'deki yapay zekaya iki tane şey sormuş yakın zamanda. Bir tanesi Venezuela'ya ben bir operasyon yapayım ne dersin?
5: Evet.
3: Bir tanesi İran'a İran'ı bombalayayım ne dersin? İkisine de yapay zeka yap demiş.
2: Peki biz bunu nereden biliyoruz bunu dediğini?
5: Trump kendisi öyle söyledi. Venezuela'yı söyledi özellikle.
3: Yani ortada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kullanmak ayrı bir şey. Zaten bu iş açıkçası ekonomiden çıktı. Yani işin hani daha iyi rekabet edelim, daha iyi pazarlama yapalım, daha iyi sağlık hizmeti verelim, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Yani işte arabaları daha iyi üretelim, bilgisayarları buradan çıktı. Burada faydalı yönlerini say say say bitmez.
5: Tabii.
3: İşte sağlıkta kullanılabilir, bir sürü şey var. Eğitimde kullanılabilir.
1: Müthiş bir fikir yani.
3: Şimdi bu bizim kontrolümüzden, egemenliğimizden çıktı. Nereye gidiyor? O yüzden de Amerika, Çin, Rusya, değil mi? Bir sürü ülke kendi yapay zeka evrenlerini oluşturuyorlar. Bu da şuraya götürecek bizi. Bütün bu faydalı işlerin haricinde demokrasi, diktatörlük ya da öncesinde anarşi, belki bunun politikası var artık. Yani bu kurallar getirilmezse dünyada çok büyük rejim değişikliklerine yol açabilir. Belki 10 sene sonra, 15 sene sonra. Şimdi Bill Gates şunu
5: söylüyor. Elon Musk'ı çok bir cümle ekleyeyim mi? Elon Musk'ı Amerikan hükümeti şu anda ne olarak atıyor biliyor musunuz? Gelecekteki savaşlarla ilgili fikir alma konusunda Elon Musk öncü olacak. Gelecekteki evet. Savaşlar dediğimiz ne işte? Yapay zekanın üreteceği yani savaşlar.
2: Orada geri geliyormuş Elon Musk hükümetine.
5: Nasıl?
2: Geri geliyormuş.
5: Geri geliyor. Evet işte bu titre gelecek yani. Gelecekteki savaşlara
2: göre. Lütfen tamamlayıp Alihan Bey'e gideceğim.
3: Savaşlara.
0: Turuman yapay takım, zekaya mı sordu Hiroşima'yı?
3: Bir takım kitle. Bakın burada şey var mesela nefretin yayılması toplumlarda.
5: Şu an Trump sorar ama.
3: Yalan haberlerin yayılması, üretilmesi.
2: Şu anda da zaten
3: insanın
2: bunlar
3: üretebileceği evet, yalan evet. Haberin kaç mislini üretebiliyor peki. Yapay zeka? Böyle bir ortamda yapay zeka nettir, çok faydalı olacaktır, korkmamamız lazım demek doğru değil.
2: Peki. Teknoloji bak, devleri bir de bunların küçük. Arkasında demek, Yahudi lobisi ya, mi şey var? Onu da soracağım ama Alihan Bey hiç duymadık. Buyurun.
1: Alihan bir şey, çok hayır, cümle.
2: Hayır, hayır izin vermiyorum. Tamam.
1: Vermiyorsan tabii.
6: Çünkü ikinizin arasında geçiyor gibi program. Biz kalkalım gidelim öbür türlü yani. Kusura bakmayın. Dök için sırayla bir konuşalım ya.
2: Sırayla konuşunca değil de hani böyle interaktif oluyor. Bakın,
6: ben türbüncüyüm. Ben müdahaletmeye başlasam benden başka hiç kimse konuşamaz yani. Serbet Bey oradan Oz büyücüsü gibi. Zaten hangi programa gitsem, hangi kanala çıksam Serbet Bey bir şeyden bağlanıyor ama herkesten çok konuşmak istiyor. Falan bir garip bir şey. Ben anlamadım bunu da yani. Serbet Bey bir gün de yüz yüze görüşelim.
2: Rica edeceğim. Serbet Bey aslında hep burada da bugün burada öyle oldu. Evet. Peki tamam duyalım. Benim buyurun. Buyurun.
5: Tam senin yerinde oturuyordu hatta. Yok öyle değil mi?
6: Tabii canım, ben otururken oturmuyordum. Evet, evet. O yüzden sıkıntı yok. Şu önemli bence. Bir kere transhümanizm çok uzun zamandır konuşulan bir şey. Yeni bir şey değil. Yani insanın nereden nereye evrimleşeceği konusu meselesi var. Beni ürkütüyor. Evet. Korkmuyorum. Sonuçta en fazla ölüyorsunuz çünkü ama çok...
2: Daha ne olsun?
6: Yani ben Müslümanım. Benim için çok büyük bir problem değil. Ölümden sonra yaşamada inandığım için, şeyde, ahiretimde kurtulacağına inandığım için bir sıkıntı yok.
3: Kaçarız o tarafa.
6: Efendim?
3: Kaçarız o tarafa.
6: Yani aynen. Ama asıl mesele şu burada. Neye değişecek ve nasıl propaganda olarak kullanılacak? Ben hala yapay zekanın bir insanını, bu işin içinde bir insan faktörü olduğu için insanı tamamıyla tanıyabileceğini, tamamıyla çözebileceğine inanmıyorum. Bu modelleme işlerini biz çok gördük. Özellikle uluslararası ilişkiler alanında istatistiklerin kullanımıyla beraber, SPSS, SATA vesaire gibi bunların daha gelişmişlerini programıyla uluslararası ilişkiler savaşları tahmin edeceğini iddia etti, şeyleri tahmin edeceğini iddia etti. Bunun şeyi de bu işi başlatan adam da uluslararası ilişkiler alanında özellikle Thomas Plumber isimli Alman bir hocadır. Ben de tamamen şans eseri benim yüksek, ben de siyaset bilimi üzerine yüksek lisansım, siyaset felsefesi üzerine aynı okulda Essex'te Thomas Plumber bunları hep bütün modellemeleri ortaya çıkartıp hani madem bunu konuşuyoruz bu modellemelerle işte ülkelerin işte bir takım şeylerini tahmin edebileceğini şey yapıyor. Şimdi hoca Alman şimdi sunum yapıyor, anlatıyor işte biz o zamanki yüksek lisans öğrencilerine. Tabii ben artık 100 yaşında olduğum için 45 sene, 50 sene arasını anlatıyorum. Ve diyordu ki, işte bakın bu modelleme, ben elimi kaldırıyordum. Hemen hemen anlattık onu da, hocam bu iyi de bu Türkiye'ye uymuyor. Bir hafta sonra bir tane daha şey, hocam elimi kaldırın bu Türkiye'ye uymuyor, bu Türkiye'ye uymuyor. O da en son dedi ki, yani siz hem de hep de Türkiye'ye göre düşünüyorsunuz. Neye göre düşünüyorum yani ben önce, kendi ülkeme uyuyor mu uymuyor mu diye bakışım. Şimdi modellemeler ve kapsamlar bence ontolojik olarak insan davranışlarını, yani çünkü neredeyse sınırsız bir opsiyon var değil mi? Ben şimdi şu anda kalkıp koşmaya da başlayabilirim. Evet, düşük bir ihtimal burada. Ama yapabilirim. Bunun yapılmışları var. Veya işte sövedebilirim. Ne bileyim, başka bir konudan, işte bir gençler birliğinden bahsetmeye başlayabilirim. Her şey olabilir. Birçok şeyden yapabilirim aynen. Yani neredeyse sınırsız bir olasılık var değil mi benim yapabileceklerime dair? Evet. Ben yapay zekanın bunu öngörebileceğini düşünmüyorum. Yani evet, yapay zeka da sınırsıza yakın bir şey öngörebilir. Ama doğru tahmin etmesi gerekiyor ya ne yapacağını.
3: Yo yo, doğru tahmin etmesi gerekmiyor. Zaten
6: hayır, tehlikeli olan tahmin edebilmesi için
3: yanlış kararlar vermesi.
6: No, tamam yani. Ama çünkü sonuçta ben neredeyse sınırsız bir dakika.
5: Düşünmediğim bir alternatif de veriyor olabilir.
6: Yani. Tamam, doğru. Biraz ama doğru, gene yanılır. Gene yanılır. Yani yanılma olasılığı her daim var. Çünkü
3: yanılması bile bir sonuç getirir. Çok kötü sonuçlar getirebilir. Ya, tamam. Onu konuşalım. Ama
2: yani şimdi bir virüs yapma konusunda yanılabilir mi? Efendim, örnek üzerinden zaman gidelim. Öldürücü bir virüs yapması isteniyor. Formül tamam, konusunda mı yanılabilir?
6: Bu virüsün karşısında insanların veya bir grup insanın veya tekil bir insanın ne yapacağını her zaman doğru öngöremez. Yani bunu öngörebilecek tek kişi, tek varlık Allah. Bundan başka hiç kimse, ya bu dini manada söylemiyorum bunu. Yani şey üstü bir,
5: yaratıcı.
6: Olağanüstü bir şey olması lazım bunu anlayabilmesi için. Ve yapay zeka da sonuçta bir olasılık, bakın felsefi bir şey anlatıyorum aslında, bilmiyorum anlaşılıyor mu da. Bir olasılıklar evreni içerisinde bu evren için bir şeyler tahmin edecek değil mi? Yani benim işte mesela işte diyor ki Alihan bu akşam Habertürk'e çıkıyor. İşte ne giyecek? Değil mi? Yani nedir? İşte ceket giyer, kravat takar, takmaz, gömlek yeşil giyer, siyah giyer bilmem ne. Yani bu bir tahmin. Ama ben o gün mesela bir şey oldu.
2: Ama bir dakika, canım şimdi istemedi. Bu mesele değil ki.
6: Nasıl mesele değil?
2: Yani bunu tahmin edip edememesi değil. Yapabileceği, kötü insanlığa zarar verebileceği
6: tamam
2: şeyler.
6: Tamam işte. İnsanlık da
5: yanlış kararlar çok sıkıntı olabilir. Kötü insanlar olabilir. Yapay zeka sayesinde kötü bir virüs yaparsa.
6: İnsanlar da buna karşı yapay zekanın öngöremeyeceği şekilde direniş yollarını bulur. Ben de buna
3: zaten
6: inanıyorum.
3: Zaten yapay zekayı Ertan Bey, pozitif amaçta da kullanabilir.
1: Yani aslında karşısında da söylediğim...
6: Bu arada bir cümle daha söyleyeyim. Çok özür dilerim.
1: Tabii lütfen.
6: Bugün tabii işte felsefeden bahsettik. İonla Kucuradi de hayatını kaybetmiş. Toprağı bol olsun diyelim.
2: Aynen.
6: Bunu söyle, bir felsefeci olarak söylemek zorundayım. Evet.
1: 1984 yılında ben IBM'den burs kazandım. Tamam. Biz IBM'e ilk girdiğimizde o zaman yani 43-41 diye bir makineler vardı. Nereden baksanız bu odanın yarısı kadar. Ve de PL1 diye bir program geliyordu. İlk defa Sistem 23 diye personal bilgisayarlar çıkmıştı. O döneme yetiştim. O dönemde bize öğretilen çok önemli bir şey vardı. Akış şeması, yani flow charting. Ya burada konu şöyledir. İnsanoğlu bir matematik. Ya nasıl matematik? Biz de 0-1 ile çalışıyoruz.
6: Değil.
1: Yani bir bitireyim, kuantuma da geleceğim.
2: Ya bence herkesin anlayabileceği şekilde konuşalım.
1: Tamam,
2: konuyu da
1: şöyle
2: çok
1: söyleyelim.
2: Dağıtmayalım.
1: Yani 0-1 ne demek? Biz şimdi bakın şu bardağı alıyorum. Alacağım mı almayacağım mı? Evet ve hayır değil mi? Ya alacağım ya almayacağım. Arada bir şey yok şu anda. Bir karar verdiğiniz zaman 0-1 bu demek. Yani ya yapacaksınız ya yapmayacaksınız. Yapmazsanız flow charting, yani akış şeması tekrar başa döner, yine aynı şekilde çalışır. Şimdi insanoğlu bir şeyi modellerken kendine göre modelledi. Yani dedi ki ben öyle bir algoritma yazayım ki benim gibi çalışsın 0-1'le. Ne zaman bu değişti? Bakın Newton'dan sonra bakıyoruz ki işte Einstein'a geliyoruz. O arada çok önemli bir şey var. Kuantum bulundu bir anda. Bahsettiğimiz kuantum. Kuantumda meğerse çift yarık deneyiyle birlikte 0-1'in dışında da bir şeyler yapabildiğini öğrendik. Yani isterseniz bunu insanlığın gerçek karakterinin kuantumda olduğunu anladık. Yani yoksa insan makine değilmiş. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz bu işleri yaparken bize şöyle dediler. Dediler ki ya bir bilgisayar çikolatanın tadını alır mı? Bak ilk çalışmaydı bu. İmkansız. Peki okyanusun kokusunu? İmkansız. Çikolatanın tadını da okyanusun kokusunu da bilmiyoruz nasıl aldığını ama tarif edebiliyor bize artık. Çünkü bizim burnumuz da sensörlerle çalışıyor. Ve bizim de ağzımızda sensörler var. Yani 0-1 ile çalışıyor. Burada neye gelebiliriz? Duygular. Ya bugün sizin de var mıdır bilmiyorum. Yani herhangi bir marka söylemek istemiyorum. Bir yapay zeka engine'ini, makinesini kullandığınız zaman size duygusal şeyler de söylemeye başladı. Çünkü öğrenme kapasitesinde çok dikkat güzel. İnsandan öğreniyor. Onun için insan gibi davranıyor.
5: Evet. Mesela dolayısıyla Cemina'ya göre daha duygusaldır.
1: Tabii.
5: Size daha duygusal şeyler söyler.
1: Çünkü ona göre bir yazılım, ona göre algoritma gelişiyor. Bir de
5: Cemina daha düzdür.
1: Bir şey ekleyecektim. Tam senden sonra bir cümle hemen bırakıyorum. Birleşmiş Milletler'de 2005 yılında 4 kişi çıktı. Bak 4 kişi. Yapay zeka ile ilgili işte görüşlerini söyledi. 4 ülke vatandaşı yani görevlisi. Bu 2026'da ne oldu biliyor musunuz? 128 ülke konuştu. Yani herkes bu tehlikeyi veya nasıl...
5: Sayın Cumhurbaşkanı neler, da aynı tabii, tehlikeye dikkat
1: neler
5: çekti.
1: Neler yapılması gerekiyor?
6: Tehlike yok peki. Demedim ben zaten. Öyle anlaşılmadı.
2: Şimdi bir başlık açacağım.
6: Sadece insanlık bununla mücadele edebilir
2: Türker
6: miyim
2: Bey,
6: yani?
2: Türker Bey, buradan birlikte devam edelim isteyeceğim. Evet, en büyük icatlarından yapay zeka gerçekten insanlığın. Bu bir fırsat. Ama hani kontrol edemeyeceği bir noktaya da gelebilir. Yani zekanın, yapay zekanın kontrolden çıkması mı, kötü niyetli insanların bu çok güçlü yapay zekayı kullanması, ulaşması mı, bu tartışma bitmez. Şuraya gelmek istiyorum. Yapay zekanın 6 büyük şirketi var. Şimdi o şey grafiği açarsak, bir numaralı grafiği, dünya yönetenler de bir taraftan değişiyor mu? Yapay zeka yeni güç merkezi mi diye konuşurken, şimdi bakıyorum 6 büyük şirketin mesela... bir tanesi Yahudi anne tarafından, öbür taraftan bir başkası yine Yahudi. Elon Musk zaten o da sahiplerden biri. Evet, bunun üzerinden de devam ederiz. İsim vermeden devam ettiğim için hani o yapay zeka şirketlerin ama altısında da
1: şey yok artık.
2: Gerçi hani, evet altısında da bir Yahudi lobisi var. Evet. Bu tesadüf mü yoksa gerçekten hani bunun arkasında yani geliştirenlerin şöyle, de...
1: Yani Yahudiler sistemi yönetmeye çalıştıkları ve en geliri yüksek yere yatırım yapmaya çalışıyorlar. Yani ben size okuyayım buradan aldığımı. Google, Larry Page, tamam, anne diyeyim. Tarafından Yahudi. Sergey Brin, Yahudi, Google'dakileri söylüyorum. Evet. Ondan sonra OpenAI, Sam Altman, Yahudi. Yani Sutra Skever diye bir adam var. Yine OpenAI'de. İsrail'de büyümüş birisi. Elon Musk kendisi kültürel Hristiyan diyor ama Asperias Yönel diye bir Yahudi olarak kendini tanımlıyor. Sonra bakıyorum Greg Brockman var. Yahudi bir ailenin çocuğu. Johnson Schulman var. Zaten isminden belli Yahudi. Yani Meta'ya bakıyorum. Mark Zuckerberg Yahudi. Datsun Markowitz Yahudi. Devam ediyorum, bakıyorum bütün listeye. Antropi'ye bakıyorum. Dario Madeira anne tarafından Yahudi.
2: Evet, evet.
1: Yani karısı zaten, pardon kız kardeşi zaten Yahudi. Elon Musk'tan bahsediyor. Nvidia'ya bakıyoruz. Bir tek Nvidia'da iki tane Hristiyan var.
2: Şimdi buna bir taraftan yeni dönem diyoruz ya. Yahudi lobisi mi bu yeni dünyanın yöneticileri?
1: Yani ben Yahudilerin bu işte çok etkili olacağını sanmıyorum.
2: Neden?
1: Yani daha çok üst aklın daha çok etkili olduğunu ve burada dini kavramından daha çok IQ kavramının öne çıktığını düşünüyorum. Hmm. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani ya, tabii ki Yahudiler sermayenin peşinde gitmek zorunda. Dünya yönetecek bir akıl üretmek zorundalar. Dolayısıyla aynı Netanyahu'nun dediği gibi, hatta hatırlayın. Semih elinde telefonla şöyle gösterdi, hatırlıyor musun? Dedi ki bu telefonun içindeki her şeyi biz yapıyoruz, sizler de kullanıyorsunuz, dikkat edin dedi.
5: Hatta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde elindeki sinyal tabii. cihazıyla çıktı. Lübnan'daki evet. olayı hatırladı.
1: Pager'dan bahsetmiyorum.
4: Semih Hanım, bu arada Trump'ın imzaladığı bir anlaşma var ya.
2: Baştan konuştuğumuz.
4: O anlaşma geçersiz sayılma ihtimali çok yüksek. Çünkü
2: neden?
4: O anlaşmada çok önemli, trajikomik bir hata yapılmış. United States derken S fazla koymuşlar. Ya bilinçli ya bilinçsiz ama S fazla koymuşlar. Belgede gözüküyor. Hatta Ertan Hocam'a da gösterdim, söyledim evet, şeyde. Evet, evet. Konuştuk. Yani bu çok tehlikeli.
2: Bir de yasal yaptırımı yok galiba. Bu durumda nasıl ya denetleyecek o
4: belki
2: şirketleri?
4: Belki bilerek o S'yi fazla
5: denetleme
4: yazdılar.
5: Mekanizması geçersiz özellikle koymadılar diye. Mı diye tartışması var. Yani diyor ki Trump, siz kendi şirketlerinizi denetleyin. Yapay zeka kontrolden çıkar çıkmaz. Onu siz kendiniz denetleyin.
4: Bu arada Papa da mesela açıklama yaptı.
2: Onların kendi kendini denetlemesi yeterli olacak mı?
1: İşte, ya böyle
4: Papa'nın
1: şey,
4: soru işareti
6: siyaseten Trump'ın durduğu yer bu zaten. Siyaseten Evet. Hangi şirket yani sizin bakkal dükkanınızda olsa Trump kendi kendini denetliyor. Evet. Küçük devleti savunan, az vergi, küçük devlet. O yüzden doğal olarak Trump da kendi yani Cumhuriyetçi Parti'nin perspektifi bu olduğu için Trump da bu olayın özelinde de bunu söylüyor. Yani devletler, her şey bunun etrafına dönmediği için dünyada.
1: Yapay zekayı.
5: O S olayı önemli ama yarın yani geçen şekilde
1: kontrol edemezler. Çünkü devlet olsa diyor ki ben bu işten anlamıyorum. Herhangi bir yapay zeka şirketine diyor ki gel bana destek ol.
2: Devlet politikalarını yani, şekillendirecek yapay
1: çünkü
2: zeka.
1: Çünkü buna daha çok şirketokrasi diyelim.
3: Zaten şirketler geliştirdi.
1: Şirketokrasi dediğimiz zaman demokrasi veyahut da benzer yöntemlerin hepsi yani yönetim şekillerinin hepsinin yok olduğunu göreceğiz.
5: Cambridge Analytica skandalını hatırlayalım Sema Hanım. İşte yapay zeka dersiniz demezsiniz. Meta'nın yani Facebook Cambridge Analytica skandalında
3: algoritmayla
5: Avrupa Birliği'nden İngiltere çıksın mı çıkmasın mı?
3: Brexit'i sağladılar.
5: Manipüle etti. Sadece orası değil. Sonra biz öğrendik ki dünyanın birçok ülkesinde Güneydoğu Asya'da hatta Afrika ülkelerinde bile seçime etki etmiş bu şirketler.
6: Evet, yani evet, yani normal.
5: Öyle anahtar az buz değil. Yönlendirmişler. Amerika seçimlerinde yani aynı bir öncekine.
6: Bunlar genel geçer propaganda yöntemleri artık.
1: Korkmaktan daha çok yani bugün bakın yine biz şu anda konuşurken geçmişi konuşuyoruz. Alihan çok kötü bir şey bu. Biz oysa ki televizyonda yani bilir kişiler olarak bizi buraya getirdikleri için öndeki tehlikeyi göstermemiz lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın ajanlar artık kendileri hareket ediyor. İnsanı düşünmüyor. Kendisi düşünüyor. Hatta bak yeni yapılan şeyi söyleyelim. Sam Altman'ın anlatmış olduğu şeyi söyleyeyim. Diyor ki adam yapay zekada oluşturmuş olduğumuz ajanlar belirli bir görev veriyorsunuz. Görevden sonra ölüyor. Yani kendini yok ediyor. Çünkü işlevi bitti. O diyor öleceğini bildiği için görevi diyor hemen yanındaki arkadaşına veriyor. Ya bu insan gibi yani.
3: Tabii.
1: Başka bir yani benim söylemek istediğim şu tehdit o kadar büyük ki yani bu.
6: O zaman kapatsınlar bu kadar basit yani.
1: Hayır şöyle kapatamıyorlar. Çok güzel bir soru bu yani. Alihan. Şöyle kapatamıyorlar. Bak bugün 26 Eylül'de şeyle oturdular değil mi? Jinping'le Trump. De konuştular yapay zeka temelini oluşturuyordu. Şimdi devletler bunu engelleyemiyor. Niye biliyor musun? Aynı atom nükleer silahların çalışması gibi. Ya o daha çok çalışıyorsa diye durmuyor bu.
3: Egemen olur.
1: Yani şirketler de diyor durmasın ki biz bak Semih
2: yani
1: ne diyorlar?
2: Yani öne geçmesin kaygısı var
1: Semih
2: değil mi?
1: Diyorlar. Tabii işte aynen bravo. Şöyle
6: durdu,
1: diyorlar Semih diyorlar
6: azaltıldı
1: ki
6: karşılıklı olarak evet, görece.
1: Şirketler olarak buraya oturalım bulur. Yapay i̇şte zekanın yavaş gitmesini şey yürütelim. Ama bunun karşısında arkada
0: devletler
1: çalışıyorlar
0: kontrol edemez diyordu.
1: Çünkü birisi biraz öne geçince öteki şirket yok olacak.
5: Mesela
1: bakın,
5: nükleer
2: size bir itirazı var Sertmet Bey. Evet.
5: Nükleer konusunda biraz azalttılar diyor ama belli değil.
6: Azalttılar.
2: Evet.
0: Ertan Bey biraz önce dedi ki devletler bunu kontrol edemez dedi. Şimdi de birbirlerinden korkuyorlar. Hangisi hangisinin
1: kontrol edemedikleri için korkuyorlar zaten. Ya cümlenin
0: zaten
1: üstünde
0: diğer,
1: sen kontrol edemiyorsun cümleyi iyi oku. Aynı şeyi söylüyorum.
0: Bir devlet kendi üretim politikasını kontrol edebilir ama.
2: Hatta bu
1: edemediklerini söylüyorum.
2: Edemediği için de Ertan Bey bu şirketlerin hani daha hızlı olmaları da gerekiyor ya bir taraftan birbirlerine karşı.
1: Rakipler çünkü.
2: Daha riskli sistemler çıkarmalarına da sebep olmaz mı?
1: Yani zaten adamların bakın adamların şeyden bahsediyor. Jeffrey Hinton'ın dediğini yazık olsun. Bakın bu işin babası bu adam. Kurucusu. CNN'de dedi ki geçmiş olsun. Daha ne olacak yani? Biz hani genel biz burada
5: alıyoruz,
1: biz burada asıl işi bizim bu olmadığı bir konuda yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bu işin babası bunu söylüyor.
2: Peki bir şey soracağım. Biz bugüne kadar hep derdik ya işte dünyayı yöneten belli başlı Amerikalı aileler var.
1: Hiçbir zaman olmadı. Büyük yalan o.
2: Az önce de çok başka isimler saydık. Tabii. İşte bu büyük firmaların, şirketlerin
5: Yahudi.
2: Ve evet Yahudi. Bu durumda onların bir etkisi kalmadı mı? Yeni bir dönem mi başlıyor diye sorarken aslında bunu sormak istedim.
1: Yani aslında özette bu ilk programın ilk açılışından beri şunu söylemek istiyorum. Maalesef elimizden kaçtı.
2: Ne kaçtı?
1: Yapay zeka.
3: Kaçtı.
1: Yani geçti kaçtı yapabileceğimiz hiç
5: yok. Ertan abi bunu bir ay önce söyledi. Yapay zeka üreticileri dedi ki eyvah dedi sınırlamamız lazım. Bir ay önce söyledi.
1: Yani sınırlayamıyoruz. Çünkü şunu söylemek istiyorum. İnsanoğlunun fıtratı. Şirketlerin ben ekonomistim. Bize ne dediler? İlk konu Adam Smith, bırakın yapsınlar, bırakın geçsinlerle öğrendik biz bu işi. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım. Şirketler de diyorlar ki kendi aralarında, ya biraz dikkat edelim diyorlar. Arka tarafta başka, ben onu bakın, herhangi bir yapay zeka şirketi her gün yeni bir şey çıkartıyorlar. Tabii. O çıkarttı, yarın bir bakıyorsun öteki çıkarsın. Dolayısıyla bunun sonu gelmez.
4: Başka bir yere gidiyor olay.
5: Bir de her şey artık entegre olduğu için, işte savunma sanayinden tutun bilme, her şey entegre olduğu için
3: artık hani hayatın,
5: bu iş artık geri döndürülemez bir yerde. Düşünsenize yani, yapay zekanın bugün fişini çektim deseniz, bugün Kuzey Kore'nin fırlattığı işte,
2: siber
5: bugün
2: saldırı, kritik altyapılar, her tarafa hedef alabilirsiniz.
4: Papa da çok kritik açıklama yaptı.
3: Bir ülke olarak yapay zekadan vazgeçersen zaten nasıl ayakta kalacaksın?
1: Papa'nın yapmış olduğu açıklama çok komik ya.
2: Neydi o, hangisi?
1: Yani Papa'ya...
4: Papa yine açıklama yaptı.
1: Yapay zeka uzmanı var bir tane. Adama dediler ki yapay zeka nedir biliyor musun? Vallahi hiç girmedim dedi. Uzmanı bak. Çok komik.
4: Papa'nın yaptığı açıklamada şöyle bir şey oldu. Yapay zekanın önde gelen devlerinden bir iki tanesi açıklama yaptı. Dedi ki Papa bu açıklamaları yaparak aslında bize zaman kaybettirip Çin'e zaman kazandırıyor dedi. Hani Papa Çin'e çalışıyor gibi bir iddia ortaya
6: çıkıyor. Papalık kurumunun da son belki 3 papadır falan tamamen artık rayından çıkmış durumda. Katoliklikle bile doğrusu alakası kalmadı.
2: Neyse tamam, konumuz o değil.
3: Yapay zekalı. Yapay papa.
2: Sermet Bey, var mı sizin eklemek istediğiniz bu yapay zekadan ufak ufak ayrılacağım? Evet.
0: Şöyle diyorum ki iyi çağıralım, iyi olsun. Her teknolojinin, her gelişmenin istismar edilebilir boyutları vardır.
1: Temenni ve görüşler.
0: Kötü boyutları vardır. Topluma bakın korku satmak prim yapar. Müşteri doğru. Burada da bu yapılıyor. Yani bazı
2: ama yapabilecekleri de ortada işte.
1: Ama şöyle bir şey de.
0: Ya ben de diyorum ki Roma lejyonundan tamam mı? Moğol ordularından veya Pers ordularından daha tehlikeli olamaz yapay zeka. İnsanlık bunları yaşadı. Birinci, ikinci dünya savaşını yaşadı.
4: Hocam hep tarihin...
0: Mao'nun kültürel devrimlerini yaşadı.
5: Ya keşke o dönemde kalsak. Biz de o zaman çok güzeldi.
0: Çin Mao'nun kültürel devrimlerini yaşadı. 40 milyon Çin açlıktan öldü. Yani oturmuşuz burada yapay zeka bizi yok edecek. Kapatıp gidelim dükkanı. İntihar edelim. Yani
1: ben olsam yani de kesin kapatırım.
0: Yani hani yanlış anlaşılmasın. Kimse intihara falan teşvik ettiğinden değil de. Yani öyle bir tablo çiziliyor ki. Öyle bir tablo çiziliyor ki. Sanki insanlık gitti. Biz hepimiz zapturapt altına alındık. Yok, son günleri bizi yaşıyoruz.
2: Bitmedi de işte.
1: İnsanlık tekamül etmezse.
0: Bunlar en az tabiriyle.
4: Gerçekçi bu arada. Yani dile şimdi bak.
1: Hiç ilgisi olmayan.
0: Bak
1: bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir avukat diyor ki. Bu böyledir diyor. Ya diyorum ki bunun kurucusu olan adam Gates diyor ki 1 milyar insan ölecek. Şimdi kim bilecek yani bunu?
2: Peki siz
0: ya bakın ben de size diyorum ki. 1 milyar insan çeşitli merhalelerde, çeşitli savaşlarda, çeşitli mücadelelerde insan nüfusuna oranladığınızda bu ölümler oldu. Olabilir, itiraz etmiyorum.
1: Bahsettiğimiz ama insan soyunun tehditinden bahsediyoruz. Orada insan öldürmek ayrı bir şey.

0: kişi öldü zaman içinde.
1: Şunu diyorsunuz
0: bu rakamları siz, biliyoruz zaten. Bahsettiğimiz o değil. Bahsettiğimiz yani bir pandemi gibi, tüm dünyayı kavrayacak bir kavramdan bahsediyor burada.
2: Belki tamam, kesin sizin, değil ama yani sizin, bunun olasılığı
1: sizin
2: çok yüksek.
1: Sizin teorinize gidelim. Yüzde kaç öleceğiz Ertan Bey?
3: Çok önemli.
0: Ne dedi?
1: Yüzde kaç öleceğiz Ertan Bey?
0: Ne diyor?
2: Yüzde kaç öleceğiz?
0: Yüzde kaç?
2: Öleceğiz.
0: Öleceğiz. Yani
1: İnsan
0: şimdi şöyle.
1: Hayır, hayır.
4: Yüzde elli ya.
0: Şimdi bakın. Yani. Her zaman yüzde elli. Ya Türker sen altıfta bulunuyorsun.
1: Hayır hayır şöyle.
0: Bak senin programında.
1: İnsanlığın bitme ihtimali.
4: Bir ölür bir diriliriz.
5: Servet Hoca'ya biraz.
0: Gatestone'u gösterdim. Orada ne yazıyordu? 500 milyonun altına düşecek. Bak. Bu proje 1974'te başladı.
2: Bütün dünya nüfusu 500 milyonun altına düşecek.
0: Onlara göre bu bir komplo.
2: Okay.
0: Yani bir şey söyleyemeyiz. Ama şöyle bakıyoruz. Bakın.
3: Yıllardır var.
0: Ben size izleyici iyi anlayacağı için bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu izleyin, dinleyin. Bir 5 dakika. Bakın.
2: 5 dakika çok uzun.
0: 3 dakika.
2: 2.
0: 2 dakika. Bakın ben bir fabrikam var. Fabrikada 400 işçi çalışıyor. Dedim ki ben bunları çıkartıyorum, robot koyacağım. Tamam, robotlar geldi, gece gündüz çalışıyor, karanlık dünya, sigorta yok, yemek yok, fıstık gibi. Sonra bu 400 işçi atıldı Türker. Bunların aileleri 4 kişi olsa 1200 kişi. 1200 kişi
4: 1600
0: işsiz.
4: Bu arada.
2: Öyle bak, de olacak yani.
0: Hayır hayır.
4: 1600.
0: Bu 1600 kişi. 4 kere 4 16. 1600 kişi.
1: Bankalar şube
0: kadar. Bak doğru. Şöyle söyleyelim. Bu tarafa dönüyorum. Yandaki fabrikada bir 1600 kişi de orada. Peki bunlar ne yapacaklar? İnsanlar diyor ki Birleşmiş Milletler bunlara insanlık maaşı vereceğiz. Ne kadar? 2000 euro. Tamam verdik 2000 euro.
5: Vatandaşlık maaşı.
0: Ama ben aldım insan olma maaşı. Bu gerçektir yani konuşulan konu bu. Ben aldım maaşı. Yanımda Türker geçti XKLMC arabayla. Lan, bu sefer anarşi başlayacak. Diyor ki üstakıl.
1: Böyle değil mi zaten şu an?
0: Üstakıl diyor ki biz diyor bu anarşiyi önleyebilmemiz için bazı insanları yok etmemiz, bunlara kalabalık diyor bak. İnsan demiyor, kalabalık.
3: Yaşlı
0: bunları nüfus. Diyor yok etmemiz lazım ki gelecekte kalan insanlar için. Bunların nüfusu birdir, ikidir, üçtür, beni ilgilendirmiyor.
3: Hocam pandemide de uygulamadı için mı?
0: Aynısı tabii. Aynısı tabii.
2: Yani anlatabildim mi? Çok kesin olmamakla beraber.
0: Semih'e anlatabildim mi?
2: Evet,
0: çok
2: evet.
0: Güzel, anladı, çok anlatıldı. Bak arabalar.
1: Ne şunu söyleyeyim.
0: İki gün sonra Semih taksiciler
2: burada diyor
0: yok.
2: Burada Sermet Bey şu anda şimdi da zaten o anarşi var.
0: İki gün ya şu anda var olan anarşi eninde sonunda bahsettiğimiz anarşi değil. Bugün var olan anarşi insanlar diyebilir geçim sıkıntısı falan. Biz onların yok olmasını şöyle istiyor. Bir başka bir
1: Arap şeylerinin şu andaki ekonomik, var.
0: Ekonomik yapışın üzerine kurulu. Bir ekonomist olarak söylüyorum. Doktoramı da kara para üzerine yaptım. Bak şöyle yapıyorsunuz bakın. Diyorsunuz ki siz biz insanlar tüketsinler onun üzerinden para kazanıyor şu andaki sistem. Yani arzla talep devamlı denge içinde. Ama artık talep yok. Bitti. E ne yapacağız? E o zaman talebi daha iyi çalıştırmak için bazı talepleri yok edelim.
2: Peki. Sermet Bey'in de yanıtını alayım. Konuyu değiştiriyorum.
5: Klimayı kapatabilir
1: miyiz? Şimdi
2: klimayı da kapatabilir miyiz Arzucuğum? Evet.
1: Bakın bunlar komplo teorilerdir ve pazarı vardır. Bir şey demiyorum. Ama ne insana olan ihtiyaç biter ne insanlık biter. İnsanlar zaten bugünün toplumlarında da katman katman sosyoekonomik statülerde yaşıyorlar. Dolayısıyla yani gündelik geçimini yapamayan, bazı günü aç, bazı günü tok geçiren dünyalılar, insanlar olduğu gibi işte milyar dolarlarca liralık yatlarda, botlarda, denizlerde zevk sefa içinde yaşayan insanlar da var. Belki de bu universal basic imkan dedikleri insanlık maaşı çok büyük kitleleri 6-7 milyonu ortalama bir yaşam standardına kavuşturup eşitleyecek. Ve biz o üst gelir grubunu görmeyip demoralize olmayacağız.
2: O maaşı yani verebilecek yaşamada bir dünya olacak mı acaba?
0: Çok güzel soru. Ya,
4: evet. Hocam bravo. O kadar maaş alıyor işte. 2000 euro alıyor maaşı.
2: Yapabiliyorlarsa maaşı o kadar. Şimdi yapsınlar. Peki özetle bakın, buyurun gelecek, Sermet Bey.
1: Ben şunu söylüyorum. Ondan
0: biliyorum. Bir de buradaki transformasyon önemli. Yani o insanlar bedensel biyolojik varlıklar. Ötekiler ise simbiyotik bir varlık. Yani teknolojiyle birleşmiş insanlar. Dolayısıyla ama paranız biz, varsa birleşebiliyorsunuz.
3: Burada bilgi çok önemli ama. Demin
1: biz
3: biraz sanki havaya gitti.
1: Teknolojik,
3: eski bilgiyi yok ediyorlar. Bakın yeni istedikleri biz, bilgiyi verecekler. Bence bu da çok büyük bir tehlike. Genç nesil
2: işte
3: için
2: buna
3: söylüyorum.
2: Sahip çıkacak o zaman insanlıkta. Evet Sermet Bey. Lütfen
1: biz
2: kısacık
1: hiçbir
2: alayım.
1: Biz hiçbir teknolojik gelişmeyi durduramayız. Yine Yonla Hoca'ya bir atıf yapalım.

0: Biz insanın değerini, insan onurunu, insan haysiyetini kanıksatırsak ne yapay zeka, ne savaş teknolojisi, ne de o tırnak içindeki benim bilmediğim, inanmadığım üst akıl her neyse insanın değerini incitemez, ihlal edemez. Dolayısıyla bu
1: insanlık tarihi boyunca denklemin yanlış olduğunu anlatayım. İnsanlık tarihi boyunca yani 10 bin yıl boyunca yalnızca 284 yıl barış var. O da hani 284 yıl değil. Parça parça.
2: Sadece 200. Evet,
3: ama insan doğasının parçası savaş zaten. Bravo. Normalde.
1: Ali zaten insanın fıtratı bu.
3: Evet.
1: Yok etmek üzere kurulu.
4: Evet. Bunu yapay zekaya
3: aç. Çocuk yapmak gibi bir şey savaşmak tabii. Yani. Çok
0: tamam, biz de
1: yani bir başkasının malı, bir başkasının kadını, bir başkasının bir şeyi diye devam ediyor her şey.
2: Saat 9'u geçti, biraz hızlanalım. Şimdi G7'den yakıt fiyatlarını düşürme hamlesi var. Türker Bey, böyle alabilirim sizi de. 100 milyon varile kadar acil durum petrol ve dizel stokları piyasaya sürülecek. 4 ay boyunca stoklar Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda serbest bırakılacak. Tabii ki hedef yani fiyatların düşmesi. Piyasanın ilk tepkisi nasıl peki? Açıklamanın ardından Brent petrol 100 doların altına geriledi. Gerçekten sürdürülebilir bir şey mi, yoksa şu an geçici bir rahatlama mı bu sizce?
5: Trump açık açık tehdit etti Avrupa'yı. Dedi ki bırakacaksınız. Hatta 120 dedi. 120 milyon varil dedi Trump. 100 milyon varilde, ki bu teklifi de veren Macron oldu. Acil durum petrol ve dizel stokları piyasaya sürüldü.
2: Trump'ın Avrupa üzerindeki hemen baskısı o zaman bu kararı aldırdı.
5: Hemen fiyatlar düştü zaten. Ama tabii ki bunu uzun vadeli aslında Hürmüz'deki düğüm çözecek. Ama işte Avrupa'nın
4: tekrar 100 doları aştı.
5: Açtı tekrar.
1: Tabii açtı.
2: İlk karar geldiğinde düştü.
4: Savaş ihtimali çok daha güçlü tekrar, o yüzden.
5: Zaten Trump'ın sadece bu karardan 24 saat sonra yaptığı açıklamada İran'ı yine cehennemi yaşatacağız dedi.
2: Evet, yani ara ara seçime kadar
5: yeniden yükseltti.
1: Neden?
2: Evet,
1: soru
2: çok
1: bu.
2: Yani bu niye oluyor? Evet.
1: Yani bu burada kazanana tuzak bakacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de, Babıl Mendeb'de veyahut da işte Venezuela'da dahil olmak üzere daha arttırılabilir bu hani eller, hepsini yöneterek petrol fiyatlarının yükselmesini.
5: Dünyanın %60 petrolü bizde
1: şu diyor. Şu anda bakın Türkiye Amerika'dan petrol alıyor. Semih, hiç gördünüz mü, duydunuz mu böyle bir şey? Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya bu işin kazananı.
2: Petrol. Peki o zaman bunu zaman, bu anlaşma gibi, bu G7'yi zorlama niye?
1: Efendim?
2: G7'yi zorlama niye o zaman?
3: Oyalama şey söyleyebilir miyim?
6: 100 milyon dedikleri varil Avrupa'nın 7 günlük ihtiyacı.
3: Şimdi Avrupa'nın
6: 7 günlük ihtiyacı şimdi bu kadar yaygara yapıyorlar. İyi bakmak lazım.
3: Stoklarını azaltmasını istiyor ki daha sonra Avrupa daha çok mahkum kalacak.
2: Mecbur kalsın.
3: Çünkü Avrupa'da enerjide Amerika'ya tam bağımlı olsun istiyor.
1: Tabii.
6: Avrupa'daki sokak hareketleri biraz bunda etkili
1: oldu. Daha ileri gidiyor.
3: Doğalgaz fiyatları çok yükseldi. Petrol tekrar yükselir.
6: Muhtemelen sokak azaldıkça daha çok alakalı bir durum.
1: Avrupa'da şöyle bir şey olacak. 7 gün. Avrupa'da enerji sıkışmaya çok başladığı anda göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da desteklediği faşistler daha çok gelecekler. Çünkü ADF dahil olmak üzere Rusya ile anlaşmak istiyor.
6: Geliyorlar. Fransa'da da Le Pen.
3: Bunu konuşacağız mı? Bu benim uzmanlık alanım. Konuşacaksak ben konuşayım mı? Böyle. Türkiye'de 15 senedir bunu anlatan adam benim çünkü. Eğer bunu konuşacaksak ben konuşabilir miyim?
2: Tabii ki siz burada konuşmak için varsınız Alihan Bey.
3: Yok yani şeyin,
2: serzenişlere gerek yok. Buradasınız, istediğiniz zaman girin ama araya konuşun, anlatın. Yok, olmuyor. Bağırıyor muyuz biz birbirimize?
6: Gayet iyi.
2: Buyurun.
3: Üzülüyorum sonra.
2: Üzülmeyin. Üzülmeyin hocam. Üzülmek için çağırmadık sizi.
3: Çok küçüğüm ya o yüzden. Şey, çoğu Ruslarla, AFD'nin falan arası Rusya ile iyi bu arada yani. Amerikan destekli değil o alternatif sağcılar diyeyim ben, bu tabir en doğru tabir. Veya neo faşistler veya yeni sağcılar, çoğunun arası Rusya ile iyi. Amerika ile değil, çok çok azının arası yani. Meloni gibi birkaç tane istisna var Batı ile arası iyi olan ama büyük çoğunun arası Rusya ile iyi. Ve Rusya ile devam ediyorlar ve Rusya ile o kadar birbirlerine bağlılar ki hem istihbarat bağı var, hem para bağı var, hem komplotörs falan anlatmıyorum. Bunların hepsini teker teker uzun uzun anlatırım ama tabii herkes çok sıkılır. Birçok değişik şeyden bağları var. Artı bir de üstünde ya düşün, İngiltere'de bile o Naci Faraj denen adam ne kadar Amerika ile bir gibi görünse adam kendisi açık ediyor. Yani radyo programına çıkıyor İngiltere'de. Hepsi var yani, açıp seyredebilirsiniz. En beğendiğin Avrupa'daki lider kim diyorlar? Ağzından kaçırıyor, Putin diyor.
5: Putin diyor.
3: Ki İngiltere'de bu siyasi intihardır. Bu kadar otoriter Yani eli kanlı bir diktatör nihayetinde Putin. Ve siz bu adamı

0: En ufak bir övdüğünüz anda zaten oyunuz %3-5 aşağı düşüyor otomatik olarak. Aynı düşen kağıtlar gibi. O yüzden de zaten baktığımızda...
1: Kadim düşman.
0: Şey var. Ciddi bir Rusya'nın Avrupa Birliği'nin parçalama projesi var. İşte ben de bir Avrupa Birliği düşmanıyım. Ama aynı zamanda Rusya'nın da düşmanıyım. Yani
2: şimdi bunları
0: sonuçta
2: niye anlattınız?
0: O yüzden de şuraya bağlayacağım hepsini bunları. Bu geldiğimiz noktada da aslında bu çok daha karmaşıklaşacak iş. İşte Avrupa'da sokak olayları artacak bir kere her şeyden evvel.
2: Ki şu anda da bir karışıklık var. Oraya da geleceğim
0: var ama
2: ayrıca.
0: Çok çok daha artacak.
1: Gençlik mesela, olayları artacak.
0: Hani Fransa. Bir de şunu unutmayalım. Hani milliyetçilik çalışan bir akademisyen olarak onu söyleyeyim. Milliyetçilik teorileri. Bunların hepsi birbirinden farklı. Çünkü milliyetçilerin hiçbiri. Biz hani diyoruz ya Batı'da milliyetçilikler falan. Bu çok aşırı indirgemeci bir şey. İnanılmaz farklı. Yani İtalya'da bambaşka tezahür ediyor. İşte Portekiz'de bambaşka tezahür ediyor. Belçika'da bambaşka tezahür. Yani ortaya çıkıştı milliyetçilerin hepsi. Her yerde birbirinden inanılmaz farklı. İşte Portekiz'de mesela düşünün. O kadar farklı ki konjektür İtalya ile mesela. Portekiz'de ilk defa sağ bir parti Salazar devrildiğinden beri ikinci oldu. Ve muazzam bir olay bu aslında. Ama mesela bizde o kadar yanlış okunuyor ki bunlar, bilmedikleri için insanlar, aa bak Portekiz'i solcular aldı. Ya zaten onlar alıyordu. İki peki, sol parti kapışıyordu. Şimdi bu sefer sağ parti ikinci oldu. Ve öyle öyle yumuşak bir sağ parti de değil yani.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi değişen, çok ciddi değişen bir konjonktür var Avrupa'da. Bunun bir onlarca sebebi var. Ama bir, en önemlilerinden bir tanesi tabii ki burada konuştuğumuz petrol fiyatları ve
2: evet,
0: bunun
2: gelen bu hamle.
0: Enflasyon.
2: Bu hamleyi konuşuyoruz şimdi.
3: Buradan tabii şu Avrupa'ya şöyle bağlayalım. Aynı zamanda Trump Avrupa'ya yardım edecekti. 52 milyon dolarlık bir paket vardı. Bunu da iptal ettiğini söyledi. Artık bu paketi de Güney Amerika ülkelerine vereceğini söyledi. Yani burada Brezilya'da seçimler var galiba hocam.
0: Kafa kafaya.
3: Orada değil mi? Kafa kafaya gidiyorlar. Bolsonaro'nun oğlu yarışıyor. Ve buradaki süreç aslında Avrupa'daki karışıklığı anlamamız için bence çok ibretlik devam ediyor. Bir yandan Hürmüz'deki, İran'daki düğüm çözülecek mi? Trump kendi eliyle daha bu karardan 24 saat geçmeden savaş kozunu daha da arttırıyor. Seçimden sonra, Kasım seçiminden sonra çok kuvvetli vuracağının altını çiziyor.
4: Seçimden önce
3: diğer
4: olur.
3: Yandan Avrupa'nın ipini öyle bir elinde tutuyor ki Fransa'da liselerde başlayan, işte özellikle öğretmenlerden hoşnut olmayan, eğitim öğretime aktarılan paralardan rahatsız olan öğrencilerin başlattığı eylemler 2000'den fazla gözaltıyı geçti.
2: Evet.
3: Birçok şehirde
2: hatta
3: şu anda...
2: Hatta 5000 diye duydum ben.
3: 5000'e gelmiş mi? İnanılmaz bir seviyede ilerliyor. Evet. Almanya'da yine karışıklıklar var. Avrupa'yı normal bir kış beklemiyor bakın. Bir yandan da Rusya ve Kaliningrad mevzusu var.
1: Avrupa'da kış soğuk geçecek.
3: Çok çok soğuk geçecek gibi
4: özellikle
3: duruyor. Ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri mış gibi yapıp hem G7'ye istediğini yaptı ki G7 toplantısında görmüşsünüzdür. Trump, bütün liderler işte online katılıyor. Trump görüntüsünü açmadan katılıyor. Hem orada istediğini yapıyor, hem Avrupa'da da istediğini yapmış. Hem de petrolün arka planını Ertan Özyiğit hep anlatıyor ya. Petrolün de arka planını aslında yine elinde tutmuş.
2: Yani bir taraftan da hem İran hem de Ukrayna savaşı devam ederken bu hamle gelse ne olur, gelmese ne olur?
3: Gelmese ne olur? Dediğimiz gibi işte başka plan aslında Avrupa'yı öyle bir bastırdı ki 50, yani bu şu demek.
4: Birleştirecek hepsini.
3: Öyle bir durum geliyor ki mesela artık elinizdeki stokları bozmanız gerekiyor.
5: Bakın
3: ya.
5: Bu bakın, acil
3: bu
5: durum.
3: Bir dünya stok savaşında olabilecek
5: acil
3: bir şey.
0: 7 günlük ihtiyaç ya bu.
2: Ama eğer daha büyük bir sıkıntı olursa şimdiden bunu tüketmiş
4: neden
2: olacak.
4: Neden yapıyorlar?
3: 20 gün içinde
2: amaç da
3: büyük
2: bu.
5: Semih Hanım. Ortada kalacak yani. O yüzden de tabii, tabii, bir tehdit algılayacak.
0: Neden yapıyorlar biliyor musunuz?
2: Neden?
0: Bakın, niye bunu konuşmuyoruz? 100 milyon ihtiyacı, 100 milyon var ya var. Evet. 7 günlük ihtiyacı ya. 7 günlük ihtiyaç için mi bu kadar? Oo, Avrupa stoklarını şu anda petrolü
2: Avrupa
0: olan...
2: Avrupa o zaman bir şey stok etmemiş.
0: Hayır, şu anda ne yapıyor biliyor musunuz Trump? Bütün ülkeler, özellikle Avrupa ülkelerini İran'a karşı bir konsorsiyumda birleştirmeye çalışıyor. Ya diyor
2: zamanında
0: olan...
2: vermediğiniz destek şimdi.
0: Evet, şimdi mecbur vereceksiniz diyor ve petrolü olan ülkeler şu anda meşru hedef haline geldi. Başta İran olmak üzere. Avrupa'da şu anda modern Haçlı seferleri gibi petrol seferleri başlayacak. Nerede
5: Avrupa
0: bir
5: ikna oluyor şu anda?
0: İkna oldu tabii, oldu.
3: Bu
0: Fransa'da
3: şey gibi. Mesela NATO'ya diyor ya. Gerek çıkar. NATO'ya diyor ya, neden kardeşim ben bu kadar çok parayı ben basıyorum da sizi koruyorum diyor. Hmm. Bu da onun gibi ya kardeşim. Elinize taşın altını koyun.
0: Aslında bu da Rusya'nın elini güçlendirecek. Burada Rusya kazançlı çıkan ülke olacak. Hem tabii enerji arzından dolayı hem de diğer hususlardan. İşte tam bu noktada çok farklı bir şey olabilir.
2: Bu durumda Avrupa'da... Amerika Rusya'ya yani istese de istemese de yardım mı etmiş oluyor?
0: Zaten şu anda Rusya bakın şu anda Rusya yani... Amerika ile savaş

0: Ukrayna operasyonu.
1: Rusya Avrupa ile savaşıyor. Rusya İngiltere ile savaşıyor. Evet. Amerika ile savaşmıyor ki Rusya şu an. Ya zaten Rusya'da şu an. Aynen. Rusya'da hocam çok özür dilerim. Rusya'da anket yaptılar. En sevilmeyen ülke sıralamasında Amerika değil, İngiltere birinci çıktı.
0: Ha. Ama o kadim düşmandır. Hep öyledir yani.
2: Amerika Rusya'yı Çin'in yanından koparttı. Her zaman öyle kendi yanına çekmek istiyor. Çünkü Putin de biliyor ki Çin'in Rusya'nın doğusunda gözü var. Çünkü Çin'in Rusya'nın doğusunda muazzam bomboş topraklar var, bizim Sibirya dediğimiz. Yani evet. Bomboş derken çok çok az insanın oldu. Çin de zaten çok kalabalık. Çin'in de orada gözü var. Ve Çin kötüsü de Ukrayna Savaşı uzadıkça, Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya Çin'in iyice kucağına oturuyor. Times dergisinin bir kapağı vardı bundan 4-5 sene evvel. Herhalde oldu 4-5 sene. Bir taht var, tahtta panda oturuyor. Pandanın kucağında da ayı oturuyor.
1: Ay evet.
2: Şimdi o ayı... Bravo. Boyu gittikçe azalıyor veya pandanın boyu gittikçe büyüyor o tahta.
1: Rusya çok rahatsız.
2: Rusya ve Putin bundan çok rahatsız.
0: Aslında bu konu bugün için konuşulacak bir konudur. 1943'te bunların hepsi bitmişti. Bakın Roosevelt ile Stalin Tahran'da, yani bugün İran'da. Hatta Roosevelt olmaz bir şey oldu. Rus Büyükelçiliğinde kaldı o akşam. O akşam dünyanın iki kutuplu yönetilmesine karar verdiler. Bugün de onun devamını oynuyoruz.
2: Evet.
0: Ali Han'ın dediği doğrudur. Yıllardır bunu söylüyorum ben de. Çin'le Rusya hiçbir zaman yan yana gelemez. Niye gelemez? Çünkü Çin 1.4 milyar insan, yukarı bakınca 183 milyonluk 17 milyon kilometrekarelik bir yapıyı görüyorlar. Aşağıda açlar, yukarıda verimli topraklar ve Rusya bunu biliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da biliyordu. Bu Rusya'ya en çok göz diken İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlardı. Mançurya'dan yukarıya doğru çıktılar. Dolayısıyla şunu söylemek lazım bugün bu konuya. Ya G7 ülkeleri kimler? Lazım.
3: Japonya.
0: Sayalım mesela. İngiltere, Japonya, Fransa, İtalya değil mi? Amerika Birleşik Kanada. Devletleri. Kanada. Ya bunların hiçbir anlamı yok ki Amerika Birleşik Devletleri.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ya orada G7 diye bakmayın. Biraz önce Türker'in dediği gibi adam ekrandan kendini kapattı, bu böyle olacak dedi, bitti.
3: Buradaki... Kanada, Japonya kontrolü altında. Tabii. Avrupa kontrolü altında. Yani G7 o, G1 o.
2: Şimdi şöyle bir şey var ama bir yanlış var burada. Çok özür dilerim. Maddi bir hata var. 1933'te Japonya'da en önemli generaller toplanıyor. 5 kişi olması lazım. Bir karar vermek zorundalar. Ya güneye ya kuzeye gideceğiz. Ve onlar güneyi seçmek durumunda kalıyorlar. O yüzden aslında Japonya Rusya'yla savaşmadı İkinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya Rusya'yla savaşsaydı...
0: Çin'e girdi 1937'de.
2: Tam Rusya'yla
0: savaşmadı. Hatta hayır. Şimdi bakın. İki tane şey vardı. Rusların en büyük korkusu Japonya'nın Rusya'nın doğusuna el koyması. Ama
2: saldırmadı.
0: Japonlar 6 ay gibi çok kısa bir sürede tüm Pasifik'i ele geçirdiler. Müthiş hemen bir doğru. Operasyon. Bakın evet. Tüm Pasifik'i.
2: Ama Rusya'ya
0: dolayısıyla
2: değil.
0: Japonya, Japonlar Mançurya'dan yani. Girerek hatta şöyle söyleyelim. Bugün işte bahsettiğimiz köprü dahil olmak üzere, Pekin'deki köprü dahil olmak üzere oraya kadar geldiler. Ve önlerinden kaçan Çinli ne kadar biliyor musunuz? 100 milyon Çinli batıya doğru göçmek zorunda kaldı Japon korkusundan.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla tarihe baktığımız zaman hani şunu söylemek yanlış oluyor. Ben yalnızca bunu fikrim olarak söylüyorum. Kadim düşmanlıklar ve kadim şeyler vardır. Başat ülkeler.
2: Var.
0: Japonya'ya karşı Çinliler her zaman... Çin'e karşı Japonlar başattır. Ve aynı zamanda Türkler de Yunanlılara olduğu gibi. Örnek veriyorum.
2: Bence küçük söylüyorsun. Ha. Türkler de Ruslar.
3: Evet, Osmanlı'nın savaşları çok
0: orada tam ters öyle. İşliyor iş. Yani Türklerin zayıf noktası Ruslardır. Ama yine dünyadaki bu kadim kavganın içinde iki tane büyük kavga var. Ruslarla İngiliz kavgası. Bunlar kadim bir düşmanlıktır. Aynı zamanda dünyanın en kadim düşmanlıklarından bir tanesi de Amerikalıların İngilizlere karşı olan düşmanlığıdır.
4: Ki öyle görünmez
0: tabii,
4: aslında.
0: Tabii görülmez çünkü ama çok büyük düşmanlıktır.
4: Aldılar. En büyük müttefiktir.
0: Yani düşünebiliyor musunuz İngilizler gelip bugün Beyaz Saray dediğimiz Washington'ın olduğu bütün her yeri yaktılar tarihte. Hı hı. Yani ilk savaşı İngilizlere açıldı. Bağımsızlık savaşını İngilizlere yaptılar. Güney-Kuzey Savaşı'nda güneyi tutan İngilizlerdi.
2: Beyaz yani... olması sebebi de o. Yanıklar gözükmesin diye beyaza boyuyorlar zaten.
0: Tabii. Evet.
4: Peki. Şimdi Sermet Bey aramızdan erken ayrılacak bu akşam. Bir kendisine gidelim reklamdan önce de. Bu konuyla ilgili var mı katılım?

0: Katıldığınız ya da destek vermek istediğiniz nokta.
1: Ben bu konuyla ilgili katılımcıların söz hakkını genişleteyim. Aşağıda hep bekliyor. Hızla müsaadenizi isteyeyim. Size de iyi yayınlar dileyim, olur mu?
0: Peki, çok teşekkür ederiz
2: katıldığınız
0: için. Üzüldük
2: Sermet Bey. Sermet bekliyoruz sizi diye.
1: Haftaya görüşmek üzere inşallah.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun çok çok. Kimde kalmıştım? Buyurun siz tamamlayabilirsiniz istersen. Ardından şeye geçeriz. Beyaz Saray ne oluyor? Bir başkanlık konutu değildi. Adeta güçlendirilmiş
3: İsterseniz
0: bir kaleye dönüşüyor.
3: İsterseniz o kapağı da gösterebiliriz direkt.
0: Ona gelmeden peki. Önce buraya eklemek istediğiniz bir şey
3: yok,
0: var mı?
3: Konuştuk.
0: Gerçi Hürmüz evet. Kilidi açılmazsa.
3: Hürmüz kilidine bağlı. Kasım'dan aynen. Sonraki seçimden göreceğiz.
0: Bir de şeyi verelim. Arzu Trump'ın Trump'ın açıklamasına bir bakalım. 6 numaralı grafik. İran meselesi çözüldüğü andaki bu uzun sürmeyecek diyor.
3: Yani G7 açılımı yaptık ya az önce. O çok önemli bir şey. Hakikaten de Japonya'nın, Kanada'nın bu kadar Avrupa'nın kontrol altında olduğu bir yerde Trump sadece bir güç denemesi yapıyor.
0: Aynen
3: petrol,
0: öyle.
3: Petrol şu an hikaye.
0: İran meselesi çözüldüğü andaki bu uzun sürmeyecek. Hiç de uzun sürmeyecek. Petrol fiyatları eski seviyesine düşecek. Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var. Dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle ihracat yasağı uygulamayacağız. Öyle mi gerçekten? Çok mu dizel var Avrupa'nın elinde?
4: Stoklarını elinden çıkartmasını istiyor ki iyice Amerika'ya bağımlı hale gelsinler.
3: Bu çıkardığın
0: peki iddiası doğru mu?
4: Ve kesinlikle Kasım'dan sonra bir saldırı değil. Bu Kasım'dan önce olacak bir saldırının işareti. Ekim ayı içerisinde bulunduğumuz ay içerisinde.
0: Siz geçen hafta da öyle söylediniz.
4: Oraya
0: evet.
4: Işte.
0: Bu yani, ay yani Ekim ayı içerisinde.
4: Bu ay çok büyük bir saldırı hazırlanıyor. Bölgeye gelen uçaklar, askeri yığınaklar, İsrail'in yaptığı hususlar bunu gösteriyor. Net bir şekilde İran'a karşı büyük bir tahakküm başladı. Bunu devam ettirecekler. Hatta bakın daha da ilgincini söyleyeyim. Sadece İran değil. Doğu Akdeniz'le alakalı da önemli tasarruflar yapabilir. Bugün Irak'tan çekilmiş gibi gösteriyor ya Amerika. 9 tane üstten çekildik diye. Nereye gidiyor bunlar? Bir kısmı Yunan tarafına gidiyor. Yani özellikle de Daesh bölgesine. Bir kısmı da yine Doğu Akdeniz'e yakın. Diğer yerlere konuşlanacak. Babül Mendeb Boğazı'nın olduğu yere de Diogo Garcia üstüne çok büyük bir yığınak yapılıyor. Muhtemelen Husiler konusunu da sadece biz Hürmüz'e bakıyoruz ama Babül Mendeb Boğazı çok kritik. Burayla alakalı da muhtemelen bir aksiyon alabilir. Ekim ayı içerisinde Orta Doğu'da çok farklı dengeler görebiliriz.
2: Peki. Ya burada bir hızlandı. Problem yok bu. Şimdi mesela Husiler diye bir yapı var değil mi? Bu Husiler bir terör örgütü değil. Hemen hemen devlet yapısı gibi
0: İran,
2: bir yapı.
0: Şey.
2: Evet. İran destekli meslekli. Şimdi şöyle bir şey. Husilerin yani silah şeyi yani bütçesine baksak ağanın eli tutulmaz 10 milyar dolar diyor. Bak ağanın eli tutulmaz. Çok büyük para verdim. Ya karşısında 1.4 trilyon dolarlık bir savunma harcaması yapan Amerika var. Ya bir soru soruyorum.
3: Karşısında mı?
2: Bu Amerika ne kadar zavallı bir ülkedir ki oradaki 10 milyar dolarlık hadi o bile değildir de Husileri dövemiyor. Ya bu bir soru işareti.
4: Husiler, hocam Husiler bugün neyse
5: hep böyle oldu. Vietnam'da
4: İsrail'i de vurdu Husiler kimse
2: bravo, çok iyi.
5: Kurtuluş Savaşı'nda
2: tabii,
5: milli mücadelede bir
2: güzel, Ali Az güzel söyledi.
4: Bu mantığa göre İran'ı
2: Vietnam'da,
4: dümdüz etmesi lazım Amerika.
2: Vietnam'daki edemedi. Ünlü resim Amerikan Büyükelçinin üzerinde helikopter gelir ve Büyükelçilik görevlileri kaçar değil mi? Öyle bir resim vardır. Ama şu anda Vietnam'a gittiğiniz zaman iki tane bayrak çok fazla var. Amerikan ve Vietnam bayrağı. Lan bu nasıl bir iştir yani? Yani bizim aklımızla oynuyor birileri demek istiyorum. Ya bunlara
0: kim
2: plan...
0: onlar? Kim ya?
2: Amerika'nın bu Amerika Birleşik herhalde... Devletleri bugün yani Hürmüz dahil olmak üzere, Babül Mendeb de dahil olmak üzere buradaki savaşı devam ettirmek zorunda.
0: Ne
2: çünkü
0: için?
2: Bakın Avrupa'yı konsolide etti. Hepsi benim dedi. Ukrayna Savaşı ile birlikte tüm Avrupa'yı NATO'ya aldı. Avrupa, bakın buradaki en büyük tehlike neydi biliyor musun? Çin'in Avrupa'ya yaklaşmasıydı. Bir anda kesti attı. Enerjiden bağladığınız zaman Avrupa'daki siyaseti de yönetiyorsunuz. Oy oranlarını yönetiyorsunuz. Çünkü adam orada donarken ya biz de çok iyiydik falan. Rusya'da falan. Yok öyle bir şey. Şimdi Avrupalı sizin bizim gibi üzerine battaniye almaz. Ben Avrupa'da yaşayan bir adamım biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Avrupa'da en ufak... Bir gıdada biraz rakamları değiştirin.
0: Hemen
2: Portekiz'den örnek verdim. Portekiz'de yaşadığım için söylüyorum. Orada yani sağın gelmesi var ya şu anda Aliha'nın dediğim acayip bir şey yani.
5: Evet.
2: İmkansız bir şey o. Yani sol hükümet gelir, sol hükümet gider. Böyle bir şey olamaz çünkü Amerika

0: Birleşik Devletleri burada dünyayı yapılandırıyor tekrar. Kime karşı? İngiltere ve Çin. Yani Çingiltere'ye karşı. Bunu okuduğumuz zaman
1: İngiltere
0: rahat
1: İngiltere olması bana çok acayip geliyor. Değil mi? Bilmiyorum. Evet.
2: Bir şey söyleyeceğim. Ben de çok uzun süre İngiltere'de yaşadım. Ben bu komplotörlerin çoğuna inanmıyorum. Devlet aklı şu bu, bunlara da çok inanmıyorum. Ama eğer gerçekten bir devletin aklı varsa o da İngiliz devleti.
0: Doğru.
2: Yani Amerika'da da kısa bir süre
1: dünyada hakim anlamında mı?
2: Yok yok, yani bir devlet devlet gibi ise dış politika incelemeleri, analizleri yaptığımız zaman bunun İngiltere net bir şekilde oluşuyor. Mesela çünkü Amerika'nın mesela Trump gidiyor, işte Biden geliyor, Biden geliyor, o geliyor bilmem ne. Dış politikada muazzam değişmeler oluyor. Hemen hemen her ülke için geçer. Yani demokratik ülkelerde. Çünkü otoriter ülkelerde değişimler...
1: Bu İngiltere'de değişmiyor mu?
2: İngiltere'de hiç değişmiyor.
1: Sizce bakın, neden?
0: Bugün için. Tabii.
2: Yapı öyle kurulmuş
0: İlk
2: yani.
0: İlk defa bugün için değişmeye başladı.
2: Yani şu... Hayır, değişme derken yavaş değişimlerden bahsetmiyorum. Tamam. Hükümet değiştiği anda dış politikada 180 derece değişiyor birçok ülkenin. Bizde mesela bugün tırnak içinde diyor parlamenter sistemde olduğumuzu düşünün. AK Parti hükümeti gitse, CHP hükümeti gelse bayağı bir değişiklik olacak değil mi dış politikada?
1: Tabii.
2: Amerika'da da aynısı oluyor. İşte birçok yerde böyle oluyor. Fakat şey de...
0: Amerika, İngiltere kuralları koyan ülkedir. Yani A4 derim ben İngiltere'ye. Yani A4 bir belge vardır elinde ve onunla birlikte tüm kuralları, tüm anlaşmaları İngiltere yapar. Dünyanın her yerinde. Sigortacılık dahil her şey. Yani Libor diyoruz ya, işte London demek yani.
2: Ama işte bir problem var. İngiltere'de de sistem şu an bayağı zorlanıyor.
0: Tabii.
3: Bu hafta seçim... İngilizlerin tartıştığı şey Avrupa Birliği'ne geri dönsek mi?
1: Ama uzun süredir var o
2: tartışma. Ama bir yandan da Avrupa çok fazla çıkartma olayının başındaki adam da sürekli oyu arttı. Ve ben yani 15-20 senedir takip ettiğim için çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ya bu zaten hani Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir diyorlar ya. Bu zaten bu adam böyle ilk geldi iki tane parlamenterle dedi ki Avrupa Birliği parlamentosu ben dedim çıkartacağım dedi Birleşik Krallığı. Ama herkes güldü adama. 17-18 sene sonra
0: çok İngiliz çıkarttı. Aklı olduğuna inanmıyorum ben. Brexit'in yapılmasında. Ya
2: adam İngiliz ama sonuçta bilmiyorum.
1: Peki, o zaman tamam.
0: Yani İngiltere ile Amerika arasında yönetim olarak şöyle bir
1: önümde
0: fark var.
1: Önümde hala çok başlık
0: İngilizler
1: var.
0: Satranç gibi hareket ediyor.
2: Doğru.
0: Amerikalılar tavla gibi. Ne gelirse oynuyor adam. Bak bu kadar dış politikaları. Yani İngiltere gerçek anlamda işte Commonwealth'de dahil olmak üzere güneş batmayan bir imparatorluk yaratmışlar. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda bunu elden kaçırdıkları için Amerika'ya geçtiği zaman İngiltere'nin etkisi Amerika'da da çok fazla. Bugün Amerika dış siyaseti veya iç siyaseti konuştuğumuzda İngiltere'nin etkisi çok fazladır. Bugün Trump ne kadar ulusalcıysa İngilizlerin tarafı da Biden da o kadar globalcidir. Biz onları yaşıyoruz. Şu anda ulusalcı yapıyı İngiltere'nin bile bu ulusalcı yapı. Bakın ilk defa bir Trump gitti. Kralın yanında yani Westminster'da ayak ayak üstüne atarak sanki hani kral mıral o önemli değil filan.
3: Dokunduğu kral çağırsaki yani. Dokunulmaz.
0: Dolayısıyla onları şöyle okumamız lazım. Buradaki görsel aslında sistemi yönetmekle ilgili. Yani onlara bakmayın. Hani birisi işte Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte el ele dolaşırken onların hepsi bir resim.
1: Tabii.
0: Doğru. Yani orada Westminster'da oturduğunuz zaman bir şey yaparsanız oturduğunuz şekil de bir resim.
1: Tabii
0: buralar canım. Benim sizi mahvedeceğim diyor. Bakın İngiltere için en önemli yer Kanada'ydı.
1: Peki Trump gittiğinde değişir mi her şey?
0: Trump'tan sonra
1: vesaire.
0: Ne geleceği önemli. Evet. Ulusalcılar mı gelecek globalciler?
2: Bunu da öngöremiyoruz şu an. Şu
0: anda benim gördüğüm kadarıyla hani yalnızca şey yapıyorum. Projeksiyon yapıyorum. Olasılık mühendisliği yapıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Trump'tan sonra gelecek yapı yine Trump gibi bir yapı olur.
2: Çok
0: bundan sonra
2: ya.
0: Bundan çıktılar.
2: Daha çok
0: Amerika yoksa eğer bu savaşı çok kaybederse ulusalcılığı Çin kazanır.
2: Çok zaman var daha ya Amerikan seçimini tahmin yani Amerikan başkanlığı seçimini
0: İki yıl var.
4: Acaba Trump'tan sonra nasıl bir Amerika
1: aday olur mu peki?
0: Yardımcısı olacak.
3: Gidi Vance.
0: Vance gelecek.
2: Ama işte o zamana kadar neler olacak onu bilmiyoruz ki.
1: Biden, peki neyse tamam. Evet, gerçekten çok başlık var zaman da ilerliyor. Bir Trump'ın sesini de verebilir miyiz arkadaşlar hazırsa? Bir onu da duyalım, dinleyelim, devam edelim. Peki. Haydi gelsin. Running please. Because I am in the ballot. And if we don't win, they'll end up impeaching me. They had a guy pretend I'm running, please. Just pretend. Hadi bir daha dinleyelim bitince. And if we don't win, they'll end up impeaching me. They had a guy Pretend I'm
5: öyleymiş
1: running,
5: gibi davranın lütfen. Sadece öyleymiş.

0: gibi. Çünkü anketlerde öndeyim. Kazanmazsak beni görevden azletmek zorunda kalacaklar. Öyleymiş gibi davranın. Lütfen sadece öyleymiş gibi. Bir korku da var ama değil mi bir taraftan?
1: Eğer ben kazanırsam iki tarafta da her Amerikan vatandaşına 5.000 dolar vereceğim.
0: Evet ya, devamında söyledi. O var. Bu bir korku da var ama değil mi bir taraftan
2: yani,
0: Trump'ta?
2: Yani buradaki kavga ulu, yani Trump'ın kavgası değil. Buradaki kavga Trump falan, bunlar çok ikonik karakterler. Buradaki kavga derin tarafta ulusalcılarla globalcilerin kavgası Amerika Birleşik Devletleri içinde. Bunu böyle okuduğumuz zaman anlayabiliriz Trump'ın kim olduğunu. Bakın eğer ki ulusalcılar kaybederse Çin'in yükselişini görürsünüz, Amerika'ya goodbye diyebiliriz.
0: Mümkün mü? Öyle görüyor musunuz?
2: Vermezler. Çünkü Amerika'nın kuruluşunda masonik bir yapı vardır.
0: Bu ne
2: masonlar
0: anlamı
2: kurmuştur. Ulusalcılardır. Buna asla ama asla izin vermeyecekler.
0: Ama böyle bir taraftan Çin'in de önlenemez yükselişi var.
2: Bakın Çin'i çok abarttığımızı düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü niye abarttığımızı düşünüyorum?
1: Çin'i bakın İngiltere.
2: Çingiltere tabii. Çingiltere. Şimdi şöyle bakın. Çin bana göre bir kutu fabrikası. Ne demek kutu üretiyor? Şimdi bakın bu bir cep telefonu. Bu cep telefonu Çin'den geliyor. Şimdi bunu çok güzel üretiyorlar filan. Bizim için bunun iki tane şeyi önemli. Bir çipi Çin'e ait değil.
0: Amerika.
2: Hadi bunu nasıl? Patenti Amerika'ya. Üretiminin kimde yapıldığı önemlidir. Tayvan'da olabilir. Arizona'da da yapılabilir. Çok önemli değil. Nvidia'nın
0: patent onun elinde yani sonuçta.
2: Şu anda.
0: Amerika'nın.
2: Önemli olan patente sahip olmaktır. Bakın bugün Çin'in gelişmesini engelleyen en çok şey 2 nanometre çiplerin üretilmesini beceremiyor Çin. Tabii ki Çin çip üretiyor ama 2 nanometre önemli. Niçin? Uzaya gidecekseniz ona ihtiyacınız var. Yapay zekada ona ihtiyacınız var.
3: Ama yani Çin'de gelişmiş hocam Çin'de yani askeri ordu olarak daha geçen İngiltere'yi konuşuyorduk. Su depolayın, bilmem ne depolayın. Bugün Çin o anlamda çok yükselen güç. Ne yaparsanız yapın, nasıl teknoloji olursa olsun silahı kullanan daima insandır. Yani Çin'deki bu faktörü de bence görmek lazım.
2: Yani ben şöyle...
0: Ama her anlamda
3: aciz İngiltere, aciz ya.
1: Ben Çin'in ordusunu nerede gördük diye iki hafta önce ben yine hocam sana sormuştum. Tamam, 5. nesil savaş
3: hocam, uçakları savaş hatta 6'ya... Hocam savaş çıkmadı, hocam çıkarsa göreceğiz.
1: Hayır, bir ordunun gelişimi için sürekli
3: askeri
1: savaşı
3: geçit töreninde bile Çin'in...
1: Çin'in biz askeri geçit törenlerinden başka bir şeyini görmedik.
3: Çin'in ürettiği gemileri...
0: Her hafta tartıştığımız şey bu değil miydi? Yapay zeka devrinde artık o ordularında önemi var mı, kaldı mı?
3: Çin'in ürettiği askeri silah, teknoloji, biz bunları görüyoruz sürekli.
2: Bakın 1937'de de...
1: cephede.
2: Çin herhalde, durumu çok kalabalıktı.
4: Evet.
2: Emin olun ki çok da yani askeri olarak güçlüydü. Çünkü askeriye de ne önemli? Evet. Kalabalık önemli. Evet. Bugün için belki hani top tüfek önemli. 37'den bahsediyorum. Daha bomba atılmamış.
4: Japonlar karınca sürüsüyle
2: ezdi
4: Çinleri.
2: Japonlar yani samuraylar geldiler. Çin'i yok ettiler ya.
4: Yok ettiler.
2: Doğru mu Alan?
4: Doğru.
2: Dolayısıyla siz bugün Çin'in büyüklüğüyle ilgili bakmayın konuya. Çin böyleydi, böyleydi falan. Şimdi şunu da bilmiyoruz. Bakın en büyük konu ne biliyor musunuz? Bilmediğimiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki benim uzay gücüm var diyor. Değil mi? Sen,
1: uzaya silah yerleştirdik diye resmi
2: açıklama. Gücüm var diyor. Bakanlık burada adam.
3: Evet. Biz bunu da görmedik.
1: Detayını bilmiyoruz. Nasıl bir silah?
3: Çin'i askerini görmesin.
0: Aynen.
2: Yani Çin'de diyor ki benim de olacak. Göreceksiniz diyor.
1: Ve kimse ya, bunun hesabını da sormuyor. Ya sen nasıl uzaya silah koydun diyen de yok.
2: Yani bakın oraları bilmediğimiz.
3: Onu da görmedik.
0: Yeryüzünde değil mi? Oraya mı diyecek?
2: Bir tane Çin askeri olarak güçlü müdür?
3: Onu da görmedik.
0: Peki.
3: Yerleştiriyor ama görmedik.
0: Bir reklama gitmem lazım.
2: Bir hemen bir şey ekleyeyim mi? Çin askeri olarak güçlü müdür meselesi şöyle. Güçlüdür. Amerika'da 11 tane uçak gemisi var. Çin'in şimdi 4.sü inecek.
3: İran 2 tane.
2: 4.sü bile dizelle çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi nükleer 25 yıl enerjisi çalışabilir.
0: Güç yetmez yani ABD.
2: Şu anda öyle gözüküyor.
3: Bir cümle, Çin'deki teknolojiye. İran'a o kadar çok destek sağladı ki vurulamaz denilen, ulaşılamaz denilen Abraham Lincoln delik deşik oldu. Ben o kadar söyleyeyim.
2: Bunların hepsinin hikayesi şöyle. Yani bakın ne güzel bir şey değil mi? Diyor ki adam benim diyor uçak gemisimi tehdit etti bunlar diyor. Onun için diyor Hürmüz'ü kapatıyorum. Ve en çok kazanan o oluyor.
0: Bir de Rusya oluyor.
2: Değil mi, nasıl bir şey?
1: Şu peki, son bir haftada
2: yaşadığımız onurlu yenilgi denilen.
1: Yani Avrupa'nın dizeli salması sonra tekrar yükseltmesi Trump'ın... Hani 2-3 haftadır burada anlatıyor.

0: Yeniden iyi akşamlar. Çok küçük bir aranın ardından devam ediyoruz. Kimler burada? Ertan Özyiğit, Koray Kamacı, Türker Akıncı, Sadi Özdemir ve Doktor Alihan Limoncuoğlu bizimle birlikte. Şimdi Time dergisine geçmek istiyorum. Trump aslında baktığımızda hani medya tarihinde bir rekor kırmış. Time kapağında 56 kez yer alıyor. Richard Nixon'ı bu anlamda geride bırakmış. Bu rekor acaba bize onun bir anlamda siyasi gücünü de gösteriyor mu, yoksa medyayı yönetme becerisi mi? Bu ikisi arasında hazırlanırken yayına kaldım
1: aslında
0: açıkçası,
1: neden bu kadar
0: emin
1: çok
0: olamadım.
1: Konuşulduğunu da Time dergisi bize 56 kez bunu kapak yaparak göstermiş olmuş.
0: İşte yani 56 kez hangi fotoğraflarla, hangi manşetlerle kapakta yer aldığını da görüyoruz arkamdaki
2: grafikte. Çok genç
0: grafikte.
2: Yaşlarda başlamış.
1: Tabii, bir de şöyle bir şey. Tepedeki 90'larda falan.
0: 89'da yanlış hatırlamıyorsam.
2: Çok uzun zamandır ünlü
0: oluyor.
2: Bence. Pardon, siz mi devam ediyorsunuz?
0: Lütfen buyurun.
2: Çok uzun zamandır yaşıyor. Çok uzun zamandır ünlü.
0: Çok uzun zamandır yaşıyor.
2: Ya yaşı yok yani.
3: Yaşı da bayağı var.
2: Öyle 83. Yani, kibarca yaşı da bayağı var demek istedim
3: uzun
2: aslında.
3: Uzun yaşayanlar grubundan.
0: Nixon kaç yaşında öldü?
2: Nixon'dan,
0: var mı?
2: Nixon'dan
4: 74'te şey olmuştu. Evet, istifa etmişti.
2: Evet, Nixon'dan
0: 74 Nixon'dan, yaşında.
4: Yok, 74'te.
0: Yok, ben kaç yaşında?
4: Tam bilmiyorum onu.
0: Hı, peki.
2: Ben de tam bilmiyorum o zaman.
0: Şu belki var. Trump'tan çok yaşamıştır.
2: Bir de çok şey var. Yani çok farklı alanlarda şey var. Şimdi mesela şey, başkanlık adaylığı kampanyasında hemen evvel Buffalo Bills diye bir Amerikan futbol takımı var. Bayağı meşhur. Onu alacaktı mesela. Daha evvelinde işte Amerikan futbol yatırımları var. Beyzbol yatırımları var. İşte emlak, zaten herkesin bildiği yatırımları var. Var da var yani. Bir kere şey olarak var. Demokrat Parti'nin önemli arkasında olan destekçilerden bir tanesiydi. Sonra taraf değiştirdi ayrı. Başkan olup ikinci kere

0: seçilemeyip sonradan tekrar seçilen ikinci kişi Amerikan tarihinde. Bu da çok az şeye bulunur. Artı şu an geldiğimiz çağda çok da doğal olarak popüler. Çünkü biraz daha şey gibi, yani en azından iddiası o. Ben Amerikan yapıya, establishment'a, yani ne bunun Türkçesi acaba? Yapı aslında. Tam yapının karşısında, aday. Yapının karşısında, Amerikan devlet yapısının karşısında veya ne diyelim ona, şey devletin, düzenin, Amerikan düzeninin karşısına çıktım.
1: Müesses nizam.
0: Müesses nizam. Evet, teşekkür ederim. Müesses nizamın karşısındayım. Müesses nizamın karşısında, Amerikan müesses nizamının karşısında ben adayım diye çıktığı için de çok popülerleşti.
2: Tam tersini söylediler.
3: Bir de orada müesses olmayı çok seviyor. Bunu önemsiyor.
2: Tam tersi de olabilir. Müesses nizamın koruyucusu benim diye de çıkmış olabilir.
0: Ya da şimdi, hayır, eski müesses nizamı şöyle, diyelim yani.
2: Johnson vardı Nixon'dan sonra. İşte ondan sonra Nixon geldi. Nixon'da tabii en önemli şey Nixon-Gate olayı.
3: Evet.
0: Yani, Watergate.
3: Watergate
2: skandalları.
3: Peki kendisi de burada olmayı çok önemsiyor aslında bir taraftan. Mesela medyayla çok, evet, medyayla çok kavga ediyor. Ama medyanın da en çok konuştuğu. Çünkü neden? O gündem yaratmayı da bence Trump iyi beceriyor.
2: Trump bir şovmendir yani. Değil mi? Eninde sonunda siz şovmen olarak Time'ın kapağı olmasını çok istersiniz. Bu normal bir şey.
1: Televizyon programı da yaptı CNN'de.
2: Tabii.
0: İyi bir tüccar.
2: Kovuldunuz diyor yani.
1: Çırak programı yaptı.
3: Nereden kovuldun?
2: Çırak şey, da vardı ya.
0: Evet, program işte, yarışma programı.
4: Bir de televizyon kanalı açtı biliyorsun. Trump TV. Trump
3: büyük TV, medya görünürlüğü var. Yani bu konuyu gerçekten iyi yönetiyor. Ya kendisi ya danışmanları. Bir şekilde o görünürlüğünü her zaman muhafaza ediyor.
2: Yani şöyle
4: o söylemleri
2: yapıyor,
4: çok uçuk olduğu için öyle olabilir.
2: Şimdi bakın.
3: Söylemleri çok uçuk diye.
4: Çok uçuk tabii ki yani.
3: Olabilir, evet.
4: Şimdi X hesabından bir şeyler paylaşıyor. Görüyorsunuz, diyorsunuz ki bunu 5 yaşındaki çocuk paylaşmış. Trump mı paylaşmış? Öyle paylaşımları var yani. Biz
3: sonra bambaşka bir şey de söyleyebiliyor.
4: Şimdi medya nasıl bunu konuşmasın? Yani böyle Putin medyayı gibi çok veya diğer liderler gibi tutarlı değil.
2: Çok sivri söylenme.
0: Şunu da kabul etmek lazım. Özellikle Amerikan ortadaki medyada, ana akım medyada çok sol ve sol liberal bir söylem vardı.
1: Karşıydılar ona.
0: Evet. Ve Trump...
1: Yani siyaset öncesinde de çok tartışmalı konu
0: olarak. Trump da sürekli istihza ile.
1: İş adamı olarak.
0: Alay ederek, dalga geçerek bakıyorlardı aslında. Bir gülme şeyiydi. Sonra Trump bir şekilde onu tersine çevirmeyi becerdi. Ve ezdi yani.
4: İşte o kurşun.
2: Amerika
4: kulağının arkasından geçen kurşun.
0: Bu da büyük bir faktör kesinlikle.
2: Evet. Hiç görmediği bir başkan Trump.
3: Hiç yok değil mi böylesi?
2: Böyle bir işte, hiç tipleme gelmedi. Hiç olmadı.
0: Belki Teddy Roosevelt olabilir yani.
3: Dünyaya geldi
2: Roosevelt
3: mi?
2: Roosevelt olamaz. Roosevelt...
0: O Roosevelt değil.
2: Önceki Rusya. Tamam.
3: Böylesi dünyaya geldi mi?
2: Hayır, şimdi bakın, biz 2008 yılında Mahir Kaynak'la bir program yapmıştık.
4: O Allah zaman, rahmet eylesin.
2: Allah gani gani rahmet eylesin. Obama yeni seçilmiş. Oval ofiste ayaklarını böyle koymuş. Ayakkabısı gıcır gıcır ama altı delikti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde...
3: O da çok güçlü bir mesajdı.
2: Tabii, çok güçlü bir karakter seçeceksiniz. Dedim ki Mahir abiye, ya dedim niye bir zenciyi siz başkan yapıyorsunuz? Çünkü benim çocukluğum şöyle geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin zenciler ikinci vatandaştır. Hatta otobüste biliyorsunuz arka, hani otur, o olaylar. Uzun. Arkada şey olur, otururlar filan. Mahir abi çok güzel bir laf söylemişti. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne de başkan seçilecek adam ihtiyaca göre seçilir.
3: Buyur.
2: O zaman zenci bir adamı, ihtiyaç vardı. Yarın bir geyi seçebilirler. Yarın kadını, bir kadını seçebilirler. Veyahut da yarın böyle bir deliği
0: zenci
2: seçebilirler.
0: Zenci kadın gey.
4: Hillary Clinton direkten döndü. Hillary Clinton.
2: Dolayısıyla şöyle bakmak lazım. Amerikan ulusalcı yapısı veyahut da globalcilerin kendi adamları da dahil olmak üzere ihtiyaca göre adam seçerler. Şimdi Trump olmasaydı da Obama olsaydı ne olurdu? Çin'in yükselişi devam ederdi. Biden olsaydı ne olurdu?
4: Obama zamandan oldu hocam.
2: Çin'in yükselişi devam ederdi. Dolayısıyla lazım. Şöyle bak.
4: Niye ihtiyaç? Mesela o zaman niye ihtiyaç şey Obama?
2: Tabii, 23 ülkenin sınırları da
3: Obama da ABD'nin çıkarlarını gözetip Çin'in yükselmesini engellemek istemesin ki.
2: Şundan dolayı Çin'in yükselişi İngiliz aklıyla oluşturulduğu için Amerika'ya karşı oluşturulmuş bir akıl Çin'in yükselişi. Ne demek bu? İngiltere o içinde kalan güneş batmamış ülke, yani bir devlet olarak,
3: imparatorluk
2: olarak, yani diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nın kazananı bir, bakın Kanada geldi. Kanada açıklarında Roosevelt ile Churchill buluştular bir Amerikan destoreyinde. Dedi ki 1. Dünya

0: Savaşı'nın kazananı sizsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı biz olursak, biz bu savaşa gireceğiz. O dakikaya kadar savaş yok. 41. Ne oldu biliyor musunuz? Anlaştılar, el sıkıştılar. İki ay sonra Pearl Harbor oldu. Amerikalılar savaşa girdiler. Böyle komik bir şey yani bu. O zamana kadar yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında diyor ki Türkiye, biz eski kıtanın savaşı bizi ilgilendirmez.
1: Savaşa girmeyeceğiz.
0: Pearl Harbor savaşı olduktan sonra da tam tersi. Öyle bir bizim girmeyecek. Çocuklarımız, ulan ölen çocuk 2000 kişi. Uçak gemileri açıkta, 4-5 tane de uçak yani destroyer, işte o gemiler batıyor. Yani bunlar böyle okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz dünyanın halini. Hı hı hı. Bakın hatta daha ileri gideyim mi? Amerika Birleşik Devletleri Nazileri desteklemiştir. Hitler'i özellikle. Yani Rockefeller petrolünü vermiştir. Ford teknolojisini vermiştir. Otomobil teknolojisini. Amerika Hitler'i yükselttikten sonra bakın günde 1500 tane uçak Londra'yı bombalıyordu ya. O kadar çok, bakın U-2'ler devamlı, yani şeylerden bahsediyorum. Denizaltılar Birleşik Devletleri'nin etrafında duruyordu. Ne oldu? Sıkıştırdılar, sıkıştırdılar ki Amerika Birleşik Devletleri ulusalcı aklı globalci yapıyı yok etmek için. Hı. Ve eninde sonunda Roosevelt'te Kanada'da buluştular ve bitti konu. Evet. Şimdi Amerika'nın yükselişini, ama İngiltere bunu hiç unutmadığı için diyor ki İngiltere, Amerika ile biz küçücük kıtayız, biz bir şey üretmeyiz, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok, meyve bile üretemiyoruz. Ne yapacağız? Eskiden tüm dünyanın ekonomisi bize geliyordu. O zaman biz Amerika'ya karşı öyle bir güç büyütelim ki Amerika'yı dövsün, biz yine aynı gücümüzü alalım. O da kim? Çin. Onun için Çingiltere.
2: Evet, ama peki. İşte Çin'in de çok
3: biraz
2: fazla
3: problemi. Biraz da Avrupa'ya
2: problemi.
3: Bakalım ne oluyor. Siz söyleyin buyurun.
2: Ama Çin'in çok fazla da problemi var. Şimdi ekonomik kısmını anlattılar zaten, genel manası geçtik. Bir de komşularla ve dış bölgelerinde olan azınlıklarla ilgili çok ciddi problemler var. İşte hepimizin çok iyi bildiği tabii Doğu Türkistan'dan başlayarak Tibet var, işte İç Moğolistan var. Mançurya'daki tamamen farklı etnik yapılar var, Çinli Müslümanlar var, Hindistan'la olan sınır çatışmaları var, Kazakistan'ın doğusundaki planları var, Tacikistan'la yaşadıkları problemler var. Yani var da var.
0: Ama hayvan. Çin için çok önemli değil ya.
2: Ama çok fazla problem. Yani kaşınacak küçük hayvan. Yaralar kabul ediyorum.
0: Yani şöyle küçük, çünkü
2: çok
0: Çin,
2: fazla küçük yara da iyi değil.
0: Çin'in
2: yani,
0: iyi tarafı ne biliyor musun? Çin bir komünist sistemle yönetiliyor. Yani lider ne derse olacak. Ama liderin büyük bir problemi var. Bakın çok büyük bir problemi var Xi Jinping'in. Xi Jinping gelirken 3 tane söz verdi.
3: Ve onları yapamadı.
0: Ve bunları yapamadı. Birincisi Pekin'i taşıyacaktı yeni bir şehre, biliyorsun. Yapamadı, Tayvan. Başaramadı. Tayvan. İkincisi İpek yolu yapacaktı.
1: Kuşak yol projesi.
0: Kuşak yol beceremedi. Üçüncüsü ise Tayvan.
2: O hiç olmaz.
0: Tayvan'ı katacak. Eğer ki bu üçüncü Tayvan'ı da alamazsa Jinping'i unutun.
3: Orada da Amerika var zaten, nasıl olsun.
0: Ama şimdi Tayvan tane... Amerika'nın umurunda değil ya.
1: Semih Hanım, bu
3: ama Çin umurunda olduğu için. Ama işte
0: şöyle
3: bir şey var.
0: Yani Hanım, şöyle umurunda.
2: Amerika'yı verirse Tayvan'ı verirse Amerika.
1: Evet.
2: Ondan sonra Amerikan güvenlik paradigması çok kopmaz belki de, ama çok ciddi
1: bir şey. Amerika güvenlik paradigması birçok yerde sınıfta kaldı. %70'ini, oradaki çip üretiminin %70'ini Amerika kendi tarafına çekti.
2: Doğru.
1: Tayvan'dan vazgeçme olasılığı şu an çok yüksek. Bence
0: hayır,
1: en son
0: geçemez.
1: Görüşme...
0: Niye biliyor musun? Bakın bence niye geçemez?
3: İki taraf için de kırmızı
0: Tayvan,
3: çizgi.
2: Japonya'yı kaybeder mesela.
0: Tayvan Amerika'nın umurunda değil. Amerika'nın TSMC, işte bildiğiniz ünlü çip üreticisi, 286 milyar dolarlık Arizona'da bir yer kurdu. Artık evet. Oraya aldı bir kısmını. %70'ini
1: çekti değil mi hocam?
0: Tamam. Yavaş yavaş daha da çok alıyor. İstediği anda üretebilir. Çünkü patenti onda. Üretemez ki herif. Patenti yok, vermiyor.
2: Sadece çipten bahsetmiyorum canım.
0: Ama bakın. Buradaki konu şu. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önemli iki tane Amerika'nın
1: hani Kore, Japonya.
0: Yönettiği Kore ve Japonya aynen, için.
2: Tabii. Japonya ne yapacak?
0: Eğer ki Tayvan'ı verirse Japonya çöker. Kore'yi kaybeder. Güney Kore'den bahsediyor.
3: Peki.
0: Dolayısıyla orada İAŞ'nin yani ticaretin bütün yapısı Tayvan üzerinden geçiyor. Ben Japon Büyükelçisi'yle görüştüğümde bizim için Tayvan şey konusu diyor yani.
1: Kırmızı çizgi.
0: Yani başak konudur.
4: Japon Başbakan, bu hafta açıklama yaptı yine Tayvan konusunda. Yani saldıracağız manasında bir açıklama yaptı. Çin'den de tepki geldi hemen ama yani Japonya'yı konuşturan kim?
1: Amerika.
4: Ona bakmak lazım.
3: Peki.
4: Tabii Amerika.
3: Avrupa'da ne oluyor? Biraz oraya bakalım. Gençler yeniden sokakta günlerdir.

0: Fransa'da lise öğrencileri. İşte onlar hani eğitim koşullarını eleştirdiklerini söylüyor.
1: Bir öğretmen taraftan eksikliği var diyorlar.
0: Aynen,
1: sınıflar çok
0: binalar
1: kalabalık diyorlar.
0: Eski diyorlar. Almanya'da ise askerlik politikasını protesto eden bir grup var. Evet, Fransa'daki öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Bu arada gösterilerde az önce söylemiştim ya 5000'e ulaştı diye. Öyle de notumu almışım. Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri bu arada Belçika'ya da sıçramış. Ülkedeki yaklaşık 3700 liseden 1027'si gösterilerden etkileniyor. Burası hala Fransa. Eğitim Bakanı 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığını söylüyor. 400'den fazla eğitim kurumunda eğitim çevrim içine taşındı. Adalet Bakanı eylemlerde meydana gelen zararların sorumlu olduğu belirlenen çocukların ailelerinden tahsil edilmesi için savcılara talimat veriyor. Gözaltına alınanların %90'ında reşit olmadığı söyleniyor. Bir de hani şöyle söylenir ya, böyle bir öğüt vardır. Tarih gençlik hareketlerinin işte büyüdüğünde, hükümetler içinde tablonun nasıl hızlı değiştiğini her zaman gösterir. 68 kuşağı bu konuda örnek verilir vesaire. Bunlar geçici mi, büyür mü, ne diyorsunuz? Niye oldu bunlar böyle birdenbire peş peşe?
2: Avrupa'daki gençlik istendiği zaman yönetebilirsiniz. Yani bir ara hatırlayın, Fransa'da bilhassa Sahra üstü Afrika'dan gelenler arabalar yakıyordu, bir şeyler yapıyordu. Macron çıktı, dedi ki tamam bunu düzelteceğiz. Düzelir. Şimdi bu böyle bir şey değil. Bir ülkede bir operasyon yapılıyorsa, bir şeyler oluyorsa başka bir ülkenin etkisi olmak zorunda.
0: Kim bu?
2: Bunlar menfaat değil. Bunların hepsi
0: başka gruplar mı işin içine giriyor?
2: Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa içindeki uygulamaları bana göre. Yani gençlik politikalarıyla birlikte daha çok sağcı tarafa doğru kaydıracaklar Avrupa'yı.
3: Ama bu şu an sokağa çıkanlar solcular bu arada, biliyorsunuz değil mi? Solcu gençler.
2: Şimdi şöyle bakmamız, tabii solcu gençler dedi ya Alihan, zaten onları yönetmek önemli.
3: Evet, Amerika zaten solcu gençleri kontrol ediyor.
0: Yani Fransa'da da, Almanya'da da, Belçika'da böyle mi?
3: Şu an sokakta Almanya'da ve Fransa'dakiler solcu gençler.
2: Fransa için Semiha şöyle bir şey var. İngiltere'nin Avrupa'daki bacağı Fransa'dır. Yani globalcilerin bacağı Fransa'dır. Onun başına da bir muhasebeci atadılar, ismi Macron. Dolayısıyla şöyle bakacaksınız. Fransa'yı muhakkak devirmek için ABD, ulusalcıları, Afrika'dan Fransa'yı yok ettiler ya. Çanlar Fransa için çalıyor diye bir YouTube çekmiştim ben yıllar önce. Şimdi bunların hepsini görüyoruz. Yani bunu şunu söylemek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz Afrika'nın parası Fransa'da basılıyordu. Doğru mu Alihan? Şimdi 285 milyar eurodan bahsediyoruz. Öyle bir rakamlar. Bu paradan yok oldu Fransa. Fransa giderek sömürgelerinden arınıyor. Kendi içinde sıkışmış durumda. Dolayısıyla bilhassa bu savunma harcamalarının artmasıyla birlikte bir şey değişti. Sosyal refah ülkesi değil artık Avrupa. Çünkü Trump dedi ki %4'e arttıracaksınız kardeşim bunu dedi. Dolayısıyla eskiden NATO vardı, Amerika vardı.
0: Peki o zaman
2: vardı.
0: Bu çocuklar yönlendiriliyor mu şu
2: tabii,
0: anda?
2: %100.
0: Aslında dertleri
2: tabii,
0: eğitim
2: tabii,
0: falan
2: tabii,
0: değil
2: tabii.
0: Mi?
2: Yani her zaman bir gençlik hareketi varsa, yani bizim Taksim'de olduğu gibi, muhakkak ve muhakkak Gezi'den bahsediyorum. Hareketi birisi başlatır, hemen altına gizli örgütler.
1: Bırakın 5 yani, kişi, 10 kişi bir araya geliyorsa bile yönetilme tehlikesi
2: tabii,
1: vardır
2: tabii,
1: yani.
2: Yani bu sizce cemaatler için de öyle.
3: Ama
2: yani,
3: şunu söylemek lazım, bu da anayasal bir haktır.
1: Tabii.
3: Her sokağa çıkan da dışarıdan yönlendirilmiyordur, bunu da bir söyleyelim. Çünkü bu sefer de insanların protesto hakkı elden, o yönlendirme.
2: Yok, şunu söylemek istiyoruz.
1: Kalabalıkları manipüle
2: burada,
1: edilebilir hale getirmek.
3: Ama tabii ki bu açık zaten.
2: Evet. Ali dediğin doğru,
3: görüyoruz zaten.
2: Ali dediğin doğru ama bakın, ben görevimi yapsam, desem ki ben CIA'de bir görevliyim. Avrupa'yı da bana vermişler. Tamam mı? Ya herhangi bir yerde hareket varsa onu kullanmak isterim.
3: Doğru.
2: Ya olay bu kadar. Yani bu tabii ki adam buradaki demokratik hakkını kullanıyor olabilir.
1: Kalabalıkları yönlendirmek,
2: bakın, manipüle etmek. Şimdi İngilizler dini cemaatlere sızarlar. Çok iyi bilirler bu işi.
3: Almanlar da
2: çok iyi bilirler.
0: Dolayısıyla
2: İngilizler özellikle. Yani bugün Türkiye'de dini cemaat, FETÖ'de dahil arkasında İngiliz aklı vardır yani o oluşmanın. Dolayısıyla ama bu hareketleri görüyorsanız, yani hani bunun dini bir şey yoksa,
3: aynısı.
2: CIA'nin etkisini görürsünüz.
0: ABD destekliyorsunuz.
2: Tabii, ulusalcıları.
0: Peki.
4: Semih Hanım, bence bu isyanlar...

0: Avrupa'da pek çok daha yere yayılacak.
1: Neden?
0: Hollanda'da da başlamış. Muhtemelen yine söylüyorum, bunları yönlendirenler bir şekilde Amerika'nın politikalarına Avrupa'yı mecbur etmek istiyor.
2: Doğru.
0: Bizde yapılan NATO toplantısında Trump...
1: Peki her ülke diyelim Fransa ya da işte Almanya bastıramaz mı tek başına bu ayaklanmaları da? Burada nasıl ABD devreye girecek?
0: Neden bastıramaz? Bastıramaz. Bakın kalabalıklar yönlendirildiği
2: takdirde... Demokratik hak kullanıyor.
0: Manipüle edildiği takdirde istediği gibi net bir şekilde azgın azınlık haline de gelebilir. Bir anda bakın Fransa'da başlaması...
3: Marjinalleşebilir diyorsun.
4: Bunlar azgın Fransa'da... azınlık zaten ya bu arada. Bunlar azgın azınlık. Yani Rote Jugend yazıyorsa eğer pankartında, yani Kızıl Gençlik yazıyorsa pankartında... Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kızıl Gençlik azınlıktır yani.
0: Fransa'da başlamasının şöyle bir tehlikesi de var. Özellikle hani Fransız devriminden dolayı da Fransa'da başlayan bir hareket... ...bütün Avrupa'ya daha kolay yayılabilir anlayışı var.
4: Evet, daha
0: bu bir travma. Travmatik bir durum. Şimdi ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın bu ayaklanmalar daha fazla arttığında... ...işte AFD gibi vesaire... ...şimdi Le Pen de muhtemelen o da çıkacak. Onun zaten hareketi şu anda Fransa'da çok puan topladı. Bu tarz hususlar... Rusya'ya yarayacak. Rusya evet. Aslında bir kurşun atmadan, bakın CIA'yı yönlendiriyor veya KGB bilemem ama yönlendiren var. Rusya bir kurşun atmadan Avrupa'yı bu anlamda kendi istediği yönetimlerle tahakküm altına alacak. Yani diyecek ki Ukrayna'yı
1: yani
0: savunan...
1: Yani işin içinde Amerika değil Rusya mı var?
2: İkisi de var. İkisi birlikte.
0: Zaten operasyonu beraber dedik ya, bunlar artık hani anlaşıyor aslında masa altından. Şimdi şuna da bakmak lazım.
2: Alaska'da bu iş
0: Türkiye'de bitti. De... Bakın çok ilginç bir şey, bir yere geleceğim. Türkiye'de de sanki böyle bir hazırlık olma ihtimaline karşı çok ilginç bazı önlemler alınıyor şu son 1-2-3 haftada.
1: Nasıl?
0: Yani özellikle gayri nizami harp konusunda sokakların karışmasıyla oluşabilecek bir kaosu yönetmek açısından bir takım böyle önemli kişiler ön plana çıkartılıyor. İşte barıştırılıyor, başka şeyler yapılıyor. Bununla alakalı bence, benim şahsi kanaatim bu, Türkiye'de de oluşabilecek bazı sokak hareketlerine önceden önlem almak adına bir takım hazırlıklar yapılıyor. Yani önlem hazırlıkları. Bu önemli, bu doğal. Çünkü Avrupa'da oluşacak bu kadar önemli sokak hareketlerinin Türkiye'ye yansıması olmayacak demek yani çok basit kalır.
4: Ama Türkiye'de sokak çıkacak kimse kaldı mı ya?
0: Hocam öyle deme. Hiç belli olmaz. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. İsrailli bir hesap, önemli bir hesap, X hesabından bundan bir ay önce bir açıklama yaptı, yani bir şey paylaştı. Dedi ki Antakya ve Urfa'da, Şanlıurfa'ya işte halkı dikkat etsin dedi. Yani dikkat etsin dedi, buralar dikkat etsin dedi.
3: Provokatör bir hesap İsrail'de.
0: Provokatör bir hesap. Yani. Ama bakın şu yumukundan beter olaylar var. Birileri ısrarla üniversitelerin açılmasını bekledi. Üniversitenin açılmasından sonra dikkat edin, yavaş yavaş Türkiye'yi ekonomik olarak... Bir anda işte bu fon olayları çıktı, bir sürü olaylar çıktı. Türkiye'yi halkı kışkırtarak sokağa itmek isteyen bir güruh da var. Bunu da görüyoruz.
2: Var.
0: Şimdi bu güruh aynı Avrupa'daki gibi, Avrupa'daki olayları baz alarak Türkiye'de benzer senaryoların içine giriştiğini biz görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Bunu derin akılla seziyoruz yapılanlarda. Şimdi tam söyleyemiyorum bazı şeyleri ama siz bir 2-3 hafta önce ne oldu, neler oldu? Mesela bazı barıştırmalar oluyor, bazı önemli hususlar oluyor. Bunlar aslında sokağa çıkacak kitle sadece kanunsal veya kanun ordusunun engelleyebileceği bir husustan ziyade farklı bir gayri nizami harbe de dönüşebilir.
4: Ama işte o yüzden
0: Türkiye bunun
4: mı?
0: Önlemlerini alıyor. Bu benim şahsi kanaatim ya.
3: Bence orada...
0: Ben bunu aldığım bazı önemli Ankara'da danıştığım...
3: Hocam...
0: Büyüklerimden de
3: orada Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gerçekten bence en uyumlu olduğu zamanı yaşıyor. Orada devletin gücünden başka herhangi bir devlet olmaz.
0: Onun ben zaten devletin gücünü bir şey demiyorum. O zaten çok güzel bir uyum var. O uyumun eşiğinde sokakları da kontrol etme çok önemli. Bak sokaklar çok önemli.
3: Şey açısından
0: devlet
3: diyorsun,
0: sokakları
3: çeteler
0: kontrol
3: açısından söylüyorsun.
0: Tabii ki.
3: Onu
0: tabii
3: açalım.
0: Ki çeteler arasında.
3: Tamam.
0: Bir sürü abuk subuk çeteler çıkmış durumda. Bu çetelerin de sokağa farklı bir silahlı kuvvete dönüştürmeyeceğinin garantisi yok. Bunu engellemek için bir şekilde dediğim, bak çok doğru, sen de iyi katkı sundun, tebrik ederim. Bunu bir şekilde halletmeye çalışıyor. Türkiye'de şu an aslında çok fazla ortaya çıkmayan ama daha fazla çıkacak olan gündem bu. Ben böyle düşünüyorum.
3: Peki. Şöyle bir farklı bir bakış açısı getirebilir miyim? Yani özellikle Türkiye'den Avrupa'ya bakış açısı hep böyle refah içinde zannediliyor Avrupa. Hep böyle her şey güllük gülistanlık zannediliyor. İşte demokrasinin yanı sıra hayatın da çok güzel geçtiği, herkesin, gençlerin muhteşem hayatı...
1: Öyleydi.
3: Evet, öyleydi. Belki de tam da öyle değildi,
2: öyle
3: yansıtılıyordu.
2: Öyle. Ya ben Avrupa'da...

0: yaşayan birisi olarak onu söylüyorum.
1: Öyle, öyle diyorsunuz. Öyle.
2: Buradan iyi biraz.
1: Yani buradan elbette.
2: İçinin soğukta yatmış. Geçen hafta Fransa sınırında şirketleri indirdiler diye.
0: İngiltere'ye konferansa gideceğim Ekim ayında.
1: Ben geçen ay oradaydım.
3: Nereye gideceksiniz?
1: Tamam.
3: İngiltere.
0: Londra'ya. Bak şimdi şöyle. Eskiden bir şey verildiğinde kitap...

0: markalarda. Ya bu çünkü İngiltere'de de Avrupa'da da ekonomik problem çok yok.
1: Heh, işte oraya gelecektim tam da.
0: Dolayısıyla kırılma noktası sana tam da oraya takviye yani, için söyledim zaten.
1: Türkiye'den bakınca gençler diyor ki Avrupalı gençler çok güzel hayat sürüyor. Öyle değil. Hepimiz gidiyoruz Avrupa'ya. Herkesin ekonomik koşulu başka. Ben de geçen ay Londra'daydım. Ben de farklı bir hava sestim.
2: Ama Londra'nın pahalı da zaten.
1: Tabii Londra zaten yani. Çok pahalı.
3: Sayılı.
0: İstanbul'dan yani... daha pahalı değil ama.
2: Yani şu, İstanbul çok pahalı. Bir şey söyleyeceğim. Bir
1: İstanbul çok pahalı.
2: Yeni geldiği için bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle hocam devam edin.
2: Çok özür diliyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu memur bulunamayacak bir hale doğru gidiyor İstanbul. Devleti yöneten büyüklerimizden ben rica ediyorum.
1: Bravo.
2: Bu İstanbul'un pahalılığıyla ilgili bir şey yapılması lazım. İnsanlar... Herkes şu an kim
4: artık kurada İstanbul'u çıkanlar üzülüyor.
2: Evet, evet. 10 kişiden 8'i İstanbul'dan kaçmaya çalışıyor. Benim gördüğüm. Yani bu İstanbul'la ilgili bir şey çünkü en kötüsü bir de şey şartlarında yani Oslo paralarıyla yeni Delhi'de gibi hayat yaşıyoruz. Yani öyle bir de problem var. Bu İstanbul'daki pahalılıkla ilgili bir şey yapılması şart yani.
1: Şuraya geleceğim. Yani özellikle sosyal medyada bizim gençlere çok fazla bu pompalanıyor.
2: Evet.
1: Ne olur onlar da görsünler. Evet. Avrupa öyle güllük gülistanlık bir yer değil. Bunu söyleyince de diyorlar ki aa bak işte konuştun aman işte yandaş oldun evet. Bilmem ne oldu.
4: Ya hemen diyor Almanya bizi kıskanıyor falan diyorlar değil mi?
1: Söylüyoruz
0: nasıl? İki ülke için.
4: Almanya bizi kıskanıyor falan böyle bir
1: işte saçma sapan gülüş üretiyorlar.
0: Türkiye yani bu çok büyük problem. O kadar da güllük gülistanlık
1: bir yer yok.
0: Dediğin doğru olan taraf şu, iki ülke için büyük bir problem. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler, bir de İngiltere'ye gidenler. Sağlık hizmetleri çok yerle bir. Çok yani bugün bravo. Biz evet. Bir acile gitsen, İngiltere'de herhalde Amerika'da para alıyorlar. 10 bin dolarını cebine hayır, koyman lazım.
3: Ama Almanya'da gelmiyor zaten, Avrupa'da ben de yaşadım.
1: Almanya'dan
3: yani,
1: bu sene, Almanya'dan bu sene 40 bin Türk geri dönmüş.
4: Evet.
1: Geçen sene 27 binmiş. Bu rakamı nereden biliyorum? Almanların meşhur kanalı YouTube videosu çekmiş. Hmm. Türkleri konuşturmuşlar. Niye dönüyorsunuz siz? Niye bu rakam arttı diyorlar. Ve işte Türkler de diyor ki ya çünkü Almanya eski Almanya değil. Ben dedeme kızıyordum. Niye döndünüz, bıraktınız, geldiniz diye. Haklılarmış diyor. Şimdi ben dönüyorum. Çocuğum evet. Bana kızabilir ama ben dönüyorum diyor. Yani o Avrupa rüyası işte İtalya bir pizzacı kazandı. Türkiye bir doktor kaybetti söylemleri çok da geçerli değil.
2: Yani
3: Türkiye bunu lütfen anlasın. Bu arada
4: Almanya'daki isyanlar var ya
3: noktada.
4: Sokak isyanları. Almanya'daki sokak isyanlarının geneli gençlerde askeri almalardan dolayı yani askerlikle alakalı politikalardan dolayı gençler ayaklanıyor. Hiçbir şekilde ne savaşmak istiyorlar ne de askeri anlamda görev almak istiyorlar. Bununla alakalı da daha da fazla artacak olan
1: var. Bir de mesela var. Özgürlük konusunda hep şu söyleniyor. Geçen sene biz bizim Oytun Hoca'yla Avusturya'ya gittik. Salzburg'a.
2: Evet. Çok ne konuşacağız? Avrupa'nın en güzel şehri belki.
1: Çok güzel bir şehir. Katılıyorum.
2: Avrupa'nın en güzel şehri olabilir.
1: İşte her şey çok güzel. Tatlısı, yemeği çok güzel. Ama...
2: yemek değil, binalar, sanat eseri, ambulanslar.
4: Yediniz hiç
1: bir sizi ben yemek değilim. Şirinleri çok güzel biliyorsun.
2: En güzel yemek burada zaten ya.
1: Şirinleri çok güzel.
4: Hocam Salzburg'u çok seviyorum.
3: Herkesin aradığı başka.
1: Kim bu tapınakçılar diye kitabım var. Evet. Kitap fuarına gittik. Önceden de söylemediler biz kırılmayalım diye. Münih üzerinden gittik. Dediler ki ya Türker Bey biz sizi sahneye çıkaramayacağız. Hatta kitabınızı da rafa koyamayacağız.
0: Niye? Hayırdır?
1: Niye? Tapınakçılar kitabımda Siyonizm eleştirisi olduğu için yasaklamışlar benim kitabımı.
2: Ya hapsatmamışlar iyi yani.
1: Tabii. Şimdi öyle olunca bizim oyunda takılıyor yakalayın falan ya profesör.
4: Hani demokrasi? Hani demokrasi?
1: Şimdi oraya geleceğim. Ya ben sahneye çıkıp İsrail'i anlatamadım. İşte kitabımı imzalayamadım. Ben sadece fotoğraf çekilip insanlarla geri geldim. Hani demokrasinin beşiği dediğiniz yerde öyle de bir şey yok. Bunu da şimdi özellikle Türkiye'den bakınca acayip zannettikleri için özellikle not düşmek.
3: Peki Fransa bunu kontrol altına alabilecek mi diye tekrar protestoya dönmek istiyorum. Alihan Bey.
2: Ya şunu söyleyeyim şey bir cümle ekleyerek bağlayayım. Ben 14-45 arası siyasi tarih çalışıyorum. Ve ya, Türkiye onun çalışabileceği en rahat ülkeden bir tanesi. Ben şu an yazdıklarımı söylediklerimi derste filan Almanya'da Avusturya'da filan söylemeye kalksam herhalde yok. En azından hapse girerim yani. Çünkü işte sayılar abartı mesela çok basit. Soykırım var mı? Elbette var. Sayılar abartılımı çok. Mesela benim durduğum yer burası çalışan bu konuyu. Yani 6 milyon falan diyor öyle bir şey değil.
4: Hangi soykırım hocam?
2: Yahudi soykırımı. 2 evet. Milyon en fazla taş çatlası 2,5 milyon kişi öldürülmüş orada. En fazlayı söylüyorum yani. Neyse zaten sayılar arttıkça da şey arşivler açılıp şeyler baktıkça da sayı azalıyor bu arada. Bence 700-800 binlere kadar inecek.
3: Peki.
2: 30-40 sene sonra. Neyse.
0: Şöyle

0: Tamam.
1: Buyurun, buyurun, buyurun.
0: Merz çok önemli bir açıklamada bulundu. Bak senin dediğine karşı. Dedi ki Almanya, Amerika Birleşik Devletleri çöküş içindedir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayal ülkesiydi ya Amerika.
1: Evet.
0: Almanya yeni hayal ülkesi olacaktır diye bir iddiada bulundu. Şimdi bunun olma olasılığı
2: çok
0: var mıdır derseniz.
2: Çok gerçekten.
0: Yalnızca yani halkın işte biraz tansiyonunu yükseltmek. Ama şu anda Almanya'nın yükselişinin olma şansı sıfır.
1: Sıfır. Büyük.
0: Ama ne olabilirse olabilir yükseliş. Almanya bugün teknolojisini yani otomotiv teknolojisinin hatta ünlü Hitler'in kurmuş olduğu bir araba markası var.
3: V ile başlayan.
4: Halk arabası. Türkçe
0: halk arabası diye geçer. Onun şimdi 3 tane line'ını çıkartacak serisini. Onun dışındaki tüm line'ları daha çok savunmaya harcamaya. Avrupa'da Almanya'nın yükselişini eğer görüyorsanız bunların hepsi buraya bağlayacağım. Bunların hepsine hazırlık olun çünkü niye biliyor musunuz? 1900 Ali sen tarihçi olduğun için söylüyorum. 33'te de böyle başladı Hitler'in yükselişi.
2: Peki.
1: Bir de çok enteresan bir şey var bir nokta. Orayı da çok kısa söyleyelim bence. Türkiye'de olması muhtemel dedik ya böyle. Yani başka yerlere de yayılır mı? Yayılma ihtimali yüksek Doğu Avrupa'da. Biz bunları konuşurken enteresan bir şekilde bugün Fransa ile Türkiye arasında savunma işbirliği anlaşması yapıldı. Şimdi Avrupa aslında güvenlik anlamında da çok büyük bir zafiyetin içinde. Bu güvenlik zafiyetini de Türkiye endeksli kapatmak istiyor. Yani Amerika'nın zaman zaman sürekli hep kolladığı Avrupa şu an kollama için yeni bazı ülkeler arıyor. Bunun için de Türkiye'ye başvuruyor. Türkiye güvenlik mimarisi olmaya çalışıyor. Türkiye eğer bu enerjisini doğru kullanırsa savunma sanayinde çok önemli bir pazar elde edebilir. Bu da Türkiye'nin savunma sanayinde ihracatını ikiye katlar.
0: Bu
2: Fransa bunu kontrol altına alabilecek. Olmaz burada mi? Kalmıştık.
3: Genel duruma baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi ülkenin için ölür müsün? Anketler yapılıyor.
0: Bravo.
3: Doğu Avrupa'daki 3-4 ülke Finlandiya tabii ki en az bizim kadar milliyetçiler çünkü. Estonya, Litvanya, Türkiye, Polonya'da fena.
4: Özellikle de Rus tehdidi altında oldukları için.
3: Polonya fena değil.
1: Nüfusları çok az.
2: Bu ne anlamda saydıklarınız?
3: Ya 65-70'in üzerinde olan ülkem için ölürüm diyen insanlar oranı. Ve birkaç tane Balkan ülkesi hariç ve Türkiye çöp komple. Yani Orta Avrupa, Batı Avrupa tamamen çöp.
0: Fransa'da askeri...
2: Ülkesi için ölmüyor yani. Ölmüyor. Milliyetçi
1: Fransa'daki
2: değil.
1: Bizi yönetsinler diye.
2: Bu milliyetçilik nasıl yükseliyor o zaman?
1: Estonya'nın da 1,5 milyon nüfusu var yani.
3: Yükselen bir şey şu, problem şu. Yükselen milliyetçilik bizim alışta geldiğimiz tarzda bir milliyetçilik. Yükselişimizden milliyetçilik bu alternatif sağ dediğimiz şey aslında çok böyle pür milliyetçi bir şey değil. Bir şeyini Türkiye'de de ortaya çıkarmaya çalışacak. Tutmadı tabii Türkiye'de. Ama aslında... Şu, şimdi temel mesele şu. Şimdi yeni bir de cinsiyetler arası, bakın madem bu kadar komplo teorisi seviyorsunuz, bir komplo teorisi ben atayım ortaya. Asıl en büyük problemlerden bir tanesi günümüzde cinsiyetler arası bir çatışma yaratıyorlar. Yani 30 yaş altı bir erkeğe bir kadını alın, iki tane farklı dünyadan gelmiş gibi. Yani benim öğrencilerim olduğu için ben söylüyorum bunu. Yeni bir erkek inşa ediliyor ve bu yeni erkek, yani Batı'da, Avrupa'da daha başarılı inşa edildiği için, bu proje daha odaklı edildiği için... Milliyetçi ama milliyetçilikten anladığı şey sadece o kendini erkek hissettirecek kadar bir milliyetçilik. Aslında bu bir sağ liberal. Yani bu alternatif sağ partilerin hepsi aslında liberal partiler. Eskişehir. Çünkü iktisadi olarak liberal. İşte sosyal hayat olarak liberal.
0: Dış politika olarak da liberal.
3: Dış politika olarak zaten liberal. Milliyetçi bir... İşte sorsam ben milliyetçiyim ama işte mesela nedir Türkiye'de?
0: Onun da tanımı çok net yok. Evet, milliyetçiliğin tanımı.
1: Türkiye'de ama hocam bu mesela? AFD falan için mi diyorsunuz?
3: AFD de öyle. İşte başındaki tabii, zaten
1: biliyorsunuz. Bunların enteresan bir mesela ulusalcılık damarı da var. Onu da göz ardı etmeyelim.
3: Şu var ama.
1: Löpen mesela öyle.
3: Yok var ama bakın Almanya çok farklı bir örnek. Şimdi Almanya'da Nazizm bir yani Almanya'da milliyetçilik her ülkede olduğu gibi tür milliyetçilik var. Değil mi? Yani nasıl mesela Türkiye'de işte ülkücülük dersiniz, ulusalcılıkta geçit damarlardan ilerliyor ya. Aynı şekilde Almanya'da da Nazizm en kuvvetli ve çok baskıcı bir damardı. Diğerlerin diğer tür milliyetçilik anlayışları, diğer Alman milliyetçilikleri çok baskıladı. Şimdi yeni yeni onlar şey yapılıyor. O yüzden daha yeni bir deney bu. Yani milliyetçilik teorileri
2: Ali Bey, Fransa bunu çok bastırabilecek mi? Kontrol altına alabilecek mi diye sordum. Çok dallar
3: evet.
2: Uzandı.
3: Evet,
2: şimdi.
3: Özür dilerim. Fransa bunu baskılar. Hiçbir tabii, problem tabii, olmaz. Bunlar aşırı solcu. 3-5 tane genç. Antifaşist bilmem bayraklarından da belli. Bu işin ben hiç... Yani ufacık bir şey atılır. Bu iş halledilir. Bu, eğer solcu gençler şey yapıyorsa Avrupa'da arkasında Amerika vardır. Bu
2: o zaman

0: amacına varmış olacak mı Amerika?
1: Hayır ama işte bir
2: abaltına sopa.
1: Aynen.
0: İstediğim sopayı, zaman istediğim şeyi yaparım mı diyor yani.
1: Ama bu yayılabilir. İstediğim şeyi yapmaya çalışırım diyor yani.
3: Avrupa ama hocam baskı altına tutuyor.
2: Ama yayılabilir.
3: Petrol salıyor, dizel salıyor, yine baskı altına
1: tutuyor. Ama şu an sanki
3: sopa kolayları yine baskı altına
1: tutuyor. Havaların soğumasıyla eğer havalar soğuk giderse evet, bunlar şey olmaz. Bakın havaların soğuk gitmesi, sıcak gitmesi, hafta içi hafta sonu olması, İşte efendime söyleyeyim günün ne olması, milli bayram, dini bayram olması.
2: Enerji arzı çökmüş ya. 100
0: şimdi burada
2: milyon...
0: havanın sıcak soğuk Semih olması Hanım, ne demek anlamadım.
1: Hava soğuduğu zaman daha az
0: içeri girecekler.
2: Enerji arzı çıkacak ya. 100 milyon varil yapıyorsun diyor ki şeyden stoktan çıkartıyorum. Avrupa'nın 7 günlük ihtiyacı. Avrupa daha büyük krizlere gebe. Şimdi hocam burada hani Fransa bunu kontrol altına alır diyor ya.
1: Olur.
2: Ama zaten kontrol altına alınması değil ki. Başka ülkelere yayılması.
3: Kontrollü kaos.
2: Altından sopa gösteriyor. Kontrollü güç. Aynen öyle. Kontrollü. Kesinlikle onu yapmaya çalışıyorlar. Bak burada çok enteresan bir şey var. Rusya daha yeni açıklama yaptı. Rusya'da Kaliningrad'a karşı herhangi bir müdahale olursa Rusya bütün silahlarını kullanacak dedi. Bak burada önemli bir ayrım var. Eğer bir güç, daha çok İngiltere tandanslı bir güç bu. Bir hibrit savaş diyor ya Rusya yapacak. Hibrit savaşı tam tersi, sahte bayrak operasyonuyla Kaliningrad'da bir operasyon yaparsa Rusya'yı kim durduracak?
1: Kimse durduramaz. İşte burada sen... bir cümle daha
4: sonra. Ama böyle bir şey olmasılığı çok az. Ya.
2: Niye
4: yani
2: hocam?
4: İngiltere'de ve Rusya'da böyle bir... Ya bunlar konuşulur ama gerçeklerle ilgisi yok. Yani ben mesela bu Fransa'daki olayların daha çok şöyle görüyorum. Yani bence Macron ve onun temsil ettiği daha çok globalci yapının Fransa'dan çıkartılma operasyonu bu. Bana göre. Çünkü eğer ki Fransa yani, düşmezse Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusalcı tarafı Avrupa'yı konsolide edemiyor.
1: Tam da bir sandıkta tek nasıl yapacaklar bunu?
4: Efendim, evet.
1: Merak ettiğim bir şey soruyorum. Nasıl öngördüğünüzü merak
4: yani
1: ettiğim
4: şimdi soruyorum. Şöyle demişler. İtiraz bakın.
1: Nasıl sandıkta devirecekler?
4: Tamam bakın şöyle olacak. Seçimler var.
1: Tamam var.
4: Yani birincisi şudur. Enerji kriziyle birlikte Macron yöneteme de oldu.
1: Tamam.
4: Tamam. Enflasyon artacak arkasından.
1: Tamam.
4: Çünkü normal. Çünkü enerjiyle birlikte petrol 100 lira olursa doğru mu Sadi? Her şey artacak. Şimdi ben de yaşıyorum aynı şeyi. Eskiden petrol alırken Portekiz'de kuruş parayı alırken şimdi ya amma para ödedik oluyor. Ardından bu hareketlerle de huzursuzluğu organize ettiğiniz zaman Macron'a karşı veyahut da onu, Macron'dan bahsetmeyelim yalnızca onun temsil ettiği yapının Fransa'dan çıkması lazım.
0: Peki Macron'un sürece... İsrail'le çatışıyor olması da bunlara biraz
2: şimdi,
0: sebep mi?
2: İsrail İngiltere'yle çatışıyor.
4: En büyük hata, güzel söyledin, en büyük hata şudur. İngiltere İsrail'le çatışamaz. Söylemlere değil yapılanlara bakalım.
2: Evet.
4: Yani şimdi yine tarihten gidelim Ali. Şöyle tarihte şöyleydi değil mi? Almanlar kimle savaşmazlık anlaşması yaptı? İki ülke İngiltere ve Rusya ile.
1: Aynen.
4: Sonra ne oldu?
1: İkisi hani
4: biz savaşmayacağız. Rusya da dostumuzdur, İngiltere de dostumuzdur. Ne oldu? 39'da Polonya'ya girdikten sonra Avusturya falan derken bir baktık en sonunda adamlar Rusya'nın içine kadar gitti. Bakın
3: Stalingrad.
4: Bizi ilgilendiren söylenenler değildir. O zaman şöyle bakalım. Trump'ın söylediği yüzde kaçı çıktı yani? Bunu bugün şöyle yapacağım, yarın böyle. Söylenen değil, olayların gerçeğine ve hani
2: bunu geçen hafta söyledik biz hocam, hani biliyorsun değil mi Ertan hocam? Geçen hafta söyledik ya, Trump hani her dediğini yapıyor mu? Mesela dedi ya Trump koridor olsun
4: dedi. Ama bak
2: dedi.
4: Bu o kadar elverişli. Bak Trump o kadar elverişli bir makine ki. Yani bakın elinizde Trump var ya ne dese yapar bilirsiniz.
2: Ya bizim,
4: yani
2: bize bakın, katsa yaptırımları vardı.
4: Ama sonunda
0: de dedi. Trump'a kim şunu yap şunu yapma demiyor peki.
4: Bakın şöyle yine söyleyeyim.
2: Trump'ın üstünde bir akıl var.
4: Kimi temsil ediyor konusunu konuştuk ya biraz önce. Trump Amerika'daki ulusalcı yapıların sözcüsü. Bir tane deli seçtik oraya koyduk deyince ulusalcı yapı her şeyi yaptırabiliyor Trump'a.
1: Ama seçilebilir birini seçtirdi. İşte doğru
4: tabii.
1: Aday seçmek çok önemli.
3: Doğru.
1: Her zaman için doğru adayı seçmek aynen önemli.
4: Yani şöyle.
2: Burada şey yapmaz ama.
3: Trump'a varken doğru aday.
4: Bu kendi için Amerika tabii. Birleşik Devletleri doğru seçim sisteminde.
3: Seçilecek.
4: 15 yıl Türk Amerikan Derneği'nde çalıştığım için söylüyorum. Yani seçimlere de giriyorduk biz o zaman Amerikan seçimlerine Ankara'da. Dolayısıyla şunu hissediyorsunuz. Kendi içlerinde de büyük bir kavgayı hissediyorsunuz. Yani dolayısıyla Amerika'nın ulusalcı ile globalci yapısı arasındaki Trump'ı seçen ulusalcılar. Ulusalcı kim? Amerika'yı kuran masonlardan bahsediyorum.

0: Bunların Siyonizmle yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok.
1: Ama çok iyi anlaşıyor.
0: Yani
1: Netanyahu'yla
0: yani
1: bence
0: bakın,
1: çok iyi anlaşıyor.
0: Dinler,
1: Netanyahu ne isterse Trump'a yaptırıyor.
0: Hayır, dinler
1: ne isterse
0: şöyle,
1: yaptırıyor.
0: Bakın,
1: 10 tane örnek veririm burada. Yaptırdı.
0: Bakın şöyle söyleyebilirsiniz.
1: Yaptırıyor.
0: Yaptırıyor kavramı şunun üzerine kuruldur. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir dini akım var. Evangelizm. Evangelizm ulusalcılar için çok iyi bir makinedir kullanmak için.
1: Askerlerin hepsi
0: çünkü
1: evangelist
0: bakın,
1: bu arada.
0: Siz şöyle yapıyorsunuz. En doğru. Güzel şey halkları yönetmek için bir din uydurursunuz. Evangelizm uydurup bir din. Yani oluşturmuş, oluşturulmuş ve Amerika'nın kendi içinde evangelist yapıyla birlikte kendi politikalarınızı belirlersiniz.
1: Hristiyan Yahudi.
0: Bakın 1948'de mi kuruldu İsrail? Kim kurdu bu İsrail'i? İngiltere destekliydi.
1: Balfour Deklarasyonu.
0: Değil mi? Ardından Amerika Birleşik Devletleri şu anda İsrail'i ele geçirmek için bütün anlaşmaları yapmış olabilir. Ama Amerika'daki tek bir Amerika yok. Dolayısıyla ulusalcı ve globalci yapının etkilerini görüyorsunuz. Bakın hocam, Amerika'ya yapmış olduğu İsrail'in, Netanyahu'nun en büyük kazık nedir biliyor musunuz? İran'a saldırmak. Çünkü neden?
1: Trump'ı mecbur
0: Amerika
1: bırakan...
0: Birleşik Devletleri aslında Orta Doğu'da olmak istemiyordu.
1: Ertan
0: Orta
1: hocam,
0: Doğu'yu
1: Trump'ı...
0: Türkiye'ye bırakmak istiyordu.
1: Ertan hocam Trump'ı mecbur
2: niye
1: bırakan...
2: Niye kandı o zaman evet. İsrail'e? Öyle mi
1: çok
2: sorayım?
1: Çok enteresan bir yere geldi.
2: Niye kandı
0: Trump'ı...
2: o zaman İsrail'e?
0: Kanmadı. Şimdi siz savaş başlattıktan sonra onu yönetmeniz lazım. Örnek vereyim mi bir tane? 12 gün savaşları vardı hatırlıyor musunuz?
2: Haziran evet, ayındaki.
0: Evet, bir anda durdu. Her şey çok iyiken tekrar İsrail saldı. Çünkü İsrail'i globalci İngiltere'nin yapısı kontrol ediyor. Çünkü
1: 28 Şubat'ta
0: Amerika'nın
1: ilk saldırı yapan İran
0: bakın,
1: İsrail'di. Biz
0: Amerika'nın
1: sonra
0: şunu
1: Amerika
0: yapması
1: İran
0: lazım.
1: Savaşına döndü.
0: Amerika'nın,
2: ama orada da ABD işte istihbarat verdi. İsrail vurdu.
1: Amerika
2: bakın,
1: mecbur kaldı. İsrail vurduğunda 28 Şubat'ta bak çok iyi takip ettim. Amerika mecbur kaldı. Mecburen bu savaşa girmek zorunda kaldı.
2: Neden?
1: Sonra
2: niye
1: İsrail
2: mecbur?
1: Çekildi. İsrail çünkü istediğini yaptırıyor. Netanyahu.
0: Hayır hayır ben öyle katılmıyorum Koray. Şöyle bak,
1: ama abi,
0: analiz edelim.
1: 10 tane örnek veririm.
0: Yok yok analiz yaptırdı. Edelim. Şöyle.
1: Şu an Netanyahu kime savaş açmıştır?
0: Bak bak analiz söylen, edelim.
1: İngiltere'ye. İngiltere
0: bak,
1: diyor şöyle olacak.
0: Yok
1: İngiltere...
0: yok yok bu söylenenlere bakma dediğimiz o. Bakın analiz edelim. Amerika evet. Birleşik Devletleri için çok önemli bir yapı vardı. O da neydi biliyor musunuz? İran'da devrim yapıyordu adamlar hatırlayın.
1: Evet.
0: Yani 10 bin kişi öldü. Biraz sonra... sistemi devireceklerdi filan. Ama bir baktık iki tane şey oldu. Bir, 165 tane çocuk öldü.
1: Doğru.
0: Ardından da Hamene'yi öldürdüler. Ya şimdi siz devrim yaparken hükümeti değiştireceksiniz. Sistemi değiştirirken böyle bir şey yapar mısınız? Akıl kârı mıdır ya?
3: İran halkına daha
2: ne
3: fazla mı sikine edilebilirseniz acı bu olurdu.
0: Niçin? Hayır, şöyle yapmasınlar. Bunları yapmazsınız. Siz Amerika Birleşik Devletleri olarak... İşte o halk hareketlerini biraz daha yükseltirsiniz. İsterseniz eski Şah'ın oğlunu getirirsiniz. Bir şekilde halledersiniz.
2: Bunu halk ama, yapardı yani.
0: Ama bakın onu yönetirsiniz.
1: Hızlandırmış
0: zaten.
1: Olamaz mı?
0: Ama nedenini söyleyin. Bakın burada
1: Humeyni'yi öldürüyor.
0: Bakın,
1: çocukları öldürüyor. Diyor ki
0: işte
1: daha
0: bak,
1: fazla sokağa çıkın.
0: Olmaması lazım bir şeyden. Niye oldu konuşuyor.
3: İran yönetimine
1: bence
3: karşı daha çok kenetleniyor halk ama çocukları öldürse
0: Türker
3: anladı. İran halkı kenetleniyor.
2: Zaten İran
0: tabii.
2: Öyle bir halk.
0: O zaman
2: zaten
0: bakın
4: öyle.
0: O zaman ne oldu Türker anladın
4: zaten
0: sen.
4: Zaten öyle onu biraz.
0: Bir anda rejim dimdik kaldı. Dedi ki rejim.
1: Ters tepti.
0: Sesinizi çıkartırsın hepinizi keserim. Bak kolay.
3: Tabii tabii.
0: Normalde Amerika'nın bunu yapmaması lazımdı. İsrail, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde füzeyi atan generale baktım kimle çalışıyordu. Globalci çıktı. Amerika'nın içinde de kendi yapısında bakın.
3: Yani Trump yönetimi onu istemez
0: tabii
3: diyorsun.
0: İstemez olmaz. Çünkü
2: okulu
0: Trump
2: vuranma.
0: Yönetiminin tek yapması gerektiği şey neydir biliyor musunuz? Orta Doğu'dan çıkıp Pasifik'teydi o gemilerin hepsi uçak gemilerin. Çin'e operasyon yapması lazım.
4: Evet.
0: Ne işi var Orta Doğu'da? Ama İngiltere, İsrail üzerinden Gazze'ydi, oydu, buydu derken devamlı ve devamlı Orta Doğu bataklığına Amerika'yı çekiyor.
1: İsrail
0: dolayısıyla
1: da...
0: Pasifik'te olamıyor Amerika. Dolayısıyla Amerika'nın işine geldi.
2: O zaman gerçekte
1: İsrail'in... bu savaşı da dikkat ediyor musun? Pentagon'la yürütmedi. Hep CENTCOM'la yürüttü.
0: Tabii. Bravo. Aferin Koray. Şimdi bak.
2: Şunu... O zaman gerçekte İsrail'in işbirlikçisi ABD değil İngiltere mi?
0: İngiltere. Aynen. Ama Amerika'nın içindeki globalciler de var.
4: Evet.
2: Peki.
0: Yani ama bak şöyle netleştirelim.
1: Trump'ı da sanki oyuna getiriyorlar.
0: Dolayısıyla biraz önce.

0: İşte Ali'ye söylerken şey söyle, İngiltere'yi konuşuyorduk ya, İngiltere satranç oynar, Amerika tavla oynar dedim. Amerika tavla oynadı ve dedi ki bunu mu istiyorsunuz? Hürmüz'ü kilitledim dedi.
1: Peki Trump nasıl düştü bu tuzağa?
0: Trump tuzağı falan düşmüş.
2: Hürmüz'ü kapatarak aslında şey en yükseltti.
1: İran'a saldırma tuzağına nasıl düştü?
0: Nereye saldırma?
1: İran'a niye saldırdın?
3: İki bak, tane Epstein belgesine bakar. İki tane.
0: Yok
3: İki
0: yok tane. Epstein belgeleri
1: ben
0: falan.
1: Ben Trump'ın Epstein'de yok, bir şey yok, olduğunu düşünmüyorum.
3: Nasıl düşünüyorsunuz hocam?
1: Videoları adamlar.
2: Bir şey soracağım Ertan Bey. Evet. Tuzağın
1: başlamada hemen bayağı
2: küsler. Aslında Hürmüz'ü kapatarak ABD el yükseltmiş olmadı mı?
0: El, işte onu söylemek istiyorum. Şimdi Amerika şunu
2: eline
0: gördü.
2: Eline kazanan ABD
0: tabii,
2: o zaman.
0: Çünkü şunu
3: hocam
0: gördüm.
3: O zaman Babil Mendil operasyonunu çeken başkaları.
0: İki soru aynen
4: tam geçen hafta aslında bunu söyledik ya. Yine kazanan bir şekilde Amerika oldu ya. Yani. Oyunu başka türlü.
2: O zaman İsrail ne elde etti? Hiçbir şey.
3: Nasıl kazandı? İki uçak.
0: İsrail bir şey elde etmişti. Tam tersi. İsrail kaybeden olduğunu örneklerle verelim. Amerika Birleşik gibi bir devletleri gibi bir yerde İsrail'in aslında hükmü bile düştü. Gençler ayaklanmaya başladı. Amerika'daki devlet dahil sistemde bile İsrail karşıtları oluşmaya başladı. Evet. Doğru mu Ali?
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bak. Dolayısıyla.
1: Bir şey bu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusalcı yapısı İsrail'e de operasyon çekti bu arada. Ne yapacak? Yakın zamanda göreceksiniz. Netanyahu bu vaat edilmiş topraklar dahil. İsrail yavaş yavaş kendi içine çekilecek. Ve ne olacak biliyor musunuz? Biraz komplo yapayım ama 2008'den beri söylüyorum. Türkiye diyecek ki gel benim hamim ol. Yoksa burada etrafımda ben 8 milyon insan yaşıyorum.
3: Araplar beni mahvediyor.
0: Etrafımda 230 milyon insan var. Gel bizim hamimiz ol. Türkiye kurtaracak.
4: Ertan hocam bence bu
2: yani o vakitte yanında İngiltere ve Amerika olmayacak.
0: Göreceğiz. Ama bak.
1: Bir araya gelip okey oynayamaz gibiler bak, yani. O yüzden bilmiyorum.
0: Ben bunu söylerken o zaman.
3: En büyük
0: bak Türker demiştim ki. Irak'ta Türkiye'nin olacak. Suriye'de Türkiye'nin olacak. Dediğim. Bunlar kayıtlarda var. 2008'den beri söylüyorum. Bak Trump yok daha onda. 2008.
4: Sayın Bahçeli Lübnan çıkışı bile yaptı biliyorsunuz.
1: Lübnan tabii.
0: Daha da ileri gidiyorum. Bak daha da ileri gidiyorum. Hani sende de çok anlattım. Musul ve Kerkük petrolleri de Türkiye'nin kontrolüne verilecek diyordum.
4: Kerkük valisi Türkmen mi?
0: %14 bizim oldu.
3: Ortalık petrol...
0: Ya bana komplo teorisyenleri...
3: Hani çok şey tehlikeli yok. Aslında biliyor musunuz? Bak bir bakıma Ertan abi güzel özetledi ama... Türkiye'nin dediği gibi çok büyük bir komplo
4: teorisi. Bu bence bunu takip ediyoruz.
3: Ama
4: takip
3: şöyle bir şey var.
4: 2008'den beri
3: Suriye'den.
0: Ama bakın, ikisi oldu bak Suriye ve bakın, Irak bizde.
3: Ay, bizde derken yani açalım istersen abi hani direkt bizde...
0: Genel Suriye'de olarak... tek rakibimiz var o da İsrail'dir. Ama Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de İsrail'in ilerlemesini istemiyor bu toprakları yani bu bölgeyi.
3: Eğer Türkiye'nin yönetilmesine izin verirse bu toprakları Türkiye'nin yeniden imparatorluk bakiyesi olan...
0: Yönetmek değil bakın coğrafi büyümekten Koray bahsetmiyorum ben. Ben hamilik yapmaktan bahsediyorum.
3: Yönetmek, hamilik yapmak...
0: Yani hani hamilik, yani Türkiye işte Irak'a büyüyecek, öyle bir coğrafi yani, büyümeden bahsetmiyorum.
2: Peki bir Türkiye şey söyleyeceğim. Türkiye'nin hamiliğine ihtiyaç duyacak ya o vakitte İsrail.
0: Evet.
2: Nerede İngiltere ve Amerika? Niye yanında
0: şimdi
2: değil?
0: Şimdi şundan dolayı, Amerika zaten Türkiye ile birlikte çalışıyor bu arada. Bu operasyonlarda. Bakın bunun analizini şöyle yapalım. Bugün Irak dediğimiz ve Suriye dediğimiz yerde iki tane... güç var. De. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, ikincisi de Rusya'ydı. Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte sınır kontrol ediyordu.
3: İngiltere
0: hatırlıyor
3: yok muydu hocam? İngiltere.
0: Ha, İngiltere yoktu. Hiç olmadı İngiltere.
3: Hocam Suriye'yi önceden yok, yok. İşgal edeceklerdi.
0: Bak İngiltere
3: David
0: olmadı.
3: Gelmişti. Kırmızı şimdi, bir çantası vardı. İngiltere kabul bak, etmediği için Suriye'ye direkt Irak'taki gibi saldıramamıştı.
0: Bak Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sınırı kontrol etmiyor muydu?
4: Hemen tabii. O sınırları
0: bak,
4: söyleyebiliriz
0: anda...
4: yani. Koba işte aynı Arap dedikleri yeri Amerika kontrol ediyordu. Bizim operasyon düzenlediğimiz yerin neydi? Barış Pınarı'ndaki. Hemen yan tarafında Rusya'nın kontrol ediyordu.
3: Çoban yani... Bey, İdlib.
0: Bravo.
4: Ya, hepsi
0: bravo.
4: Rusya'da.
0: Bak şimdi ikisi de çıktı. Irak'tan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri komple çıktı. Zaten Rusya yoktu. Nereye bıraktılar? Türkiye'ye. Bak bir tanesi gerçekleşmişti. Suriye. Suriye'de iki tane güç var. Türkiye ve İsrail. İsrail Suriye'ye Golan'dan başlayarak devam etmeye çalışıyor. Ama yakın zamanda göreceksiniz o bölgenin de hamisi Türkiye olacak. Çünkü bakın bu yalnızca Türkiye'ye ait bir proje değil.
3: Çok büyük iddia.
0: Bu bize ihtiyaçları olduğu için bize verilmiş bir proje. Bunun bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Türk devletleri. Türk devleti

0: Devletlerinin coğrafi bölgesi kimindir Ali? Rusya'nın değil midir? Evet. Rusya'nın arka bahçesi.
1: Maalesef, maalesef.
0: Ben Rusya olacağım. Maalesef. Veya mesela örnek şöyle verelim. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs bizim olacak. Biz de diyeceğiz ki ya gitsin işte İsrail orada operasyon yaptırır mısın, yaptırmazsın. Rusya'nın da toprağı Kıbrıs'ta örnek gibi. Onlar Rusya'nın bekası. Ama niye Türkiye'ye hayır demiyor? Türk devletleri filan. Çünkü Çin'in yukarıya çıkmasında bir set oluşturmuş durumdalar Türk devletleriyle birlikte. Amerika da karşı değil.
1: Amerika ya, bayılıyor canım. Amerika
0: bayılıyor. Işte. Hatta bu yolun sonunda da Trump değil mi? Zengezur'un yerine Trump.
2: Trump koridoru.
1: O biraz uçuk şeyler. Bunu Tombarak falan verdi de abi. Yani Trump koridoru, Tombarak bunu çok itibarsızlaştırıyor da biraz. Bak zarar da veriyor.
0: Bak
1: hayır.
0: Bu aralar
1: çok büyük bir oyun oynanıyor. Çok dikkat etmek Tombarak lazım. Tombarak sever ama oynayın. Azerbaycan'la Türkiye arasına bölmeye yönelik çok önemli bir oyun oynanıyor. Evet. Bu oyunu oynayanlar da benim gördüğüm kadarıyla genelde FETÖ'cü hesaplar.
2: Tweetlerin altına bakarsın hocam
1: Türkiye
2: FETÖ hesapları
1: ile
2: görüyorsun
1: Azerbaycan'ın
2: zaten.
1: Azerbaycan'ın arasını açmaya çalışıyor ama çok kısa bitiriyorum. Yok hocam konuş. 19 Ekim'de en önemli konu bakın var. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. 19 Ekim'de Aksaz'da deniz üstünde Azerbaycan'ın en seçkin birlikleriyle Türkiye'nin SAS komandoları dahil en seçkin birlikleri büyük bir tatbikat yapacak. Bak onu söyleyeyim. Yunan basını Pentepost takma ana manşetten verdi bugün. Üstelik Aksaz'ın hemen karşısında kimseye ait olmayan bir kayalıkta çıkarma tatbikatı yapacak. Azerbaycan birlikleriyle Türk birlikleri.
2: Hocam daha devletsel iki gün önce olarak Azerbaycan Savunma Sanayi Fuarı vardı.
1: Bravo.
2: Türkiye ile Azerbaycan rekor
1: yani
2: seviyede anlaşma imzaladı.
1: Bravo. Devletsel olarak biz kendi içimizde zaten o birliği sağlıyoruz ama birileri halkın üzerinde Azerbaycan'la Türkiye arasında nifak tohumları sokuyor. Bu sokamaz oyunlara canım, gelmememiz lazım. Pakistan, Azerbaycan. Ya bunlar bizim canımız, ciğerimiz.
3: Ama sosyal medyada muazzam bir baskı çok var.
1: Ama dikkat edelim.
3: Lütfen herkes dikkat etsin buradan biz de halka.
1: Bravo hocam.
3: Lütfen bunu bir konuşalım. Bu önemli. Çünkü son bir hafta 10 gündür ne olduğunu anlayamadım ya. Yani.
1: Yani
3: bir de bu işi ciddiye alan herkes de şaşırıp kalıyor. Muazzam bir propaganda var. İşte
1: sakın.
3: Bir ucu bence İran'a gidiyor, bir ucu FETÖ'ye gidiyor.
1: FETÖ propagandası.
3: Ya
1: direkt
3: ben gördüğüm hesapların yani,
1: şey yaptık.
3: Karışık bir iş.
2: Sevim Hanım şunu ekleyeyim ben de.
3: Bravo filan hiçbir şey bahane edilmesin.
1: Bravo hocam.
3: Bir de çok yanlış şeyler var mesela.
1: Evet ya.
3: Azerbaycan'da başörtüyle okula giriş yasak filan diyor. Hayır. Asla böyle bir şey yok.
1: Yok ya.
3: Yani iki taraflı da yalan yanlış şeylerle.
1: Peki nereden çıktı bunlar hocam işte yani? Düşün ya.
3: Kışkırtılıyor diye bilmiyorum.
2: Sosyal bravo medya hocam. Sokağı mı çağırıyor diye hep konuşuruz ya. Koray Kamacı az önce Türkiye ile ilgili bir takım bir şeyler söylediği için çok da yanlış anlaşılmaya müsait olmasın diye özellikle söyleyelim. Belki belediyelere yönelik operasyonların biraz gölgesi altında kalıyor olabilir. İşte fon olaylarının biraz gölgesi altında kalıyor olabilir. Ama hem uyuşturucuyla mücadelede hem de sokak çetelerinde, özellikle ben sokak çeteleri bölümünü çok yakından takip ediyorum. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın çok ciddi operasyonları var. Sokaklarda olabilecek her türlü olumsuzluk açısından
1: çetelere karşı.
2: Çok çetelere karşı hem Adalet Bakanı
1: ama ben onu kastettim.
2: Gürleyin bu konuda ne kadar
1: onu kastettim değil mi? Anladın
2: onu
1: sen.
2: Onu özellikle daha söyleyelim, da belirtelim.
1: Evet.
2: Daha da sertleşeceği belli. Çünkü
1: kesinlikle.
2: Hakikaten de o sokak çetelerinde işte ismi geçenler var ya, burada söyleyip tekrar reklamlarını yapmayalım.
1: Yapmayalım.
2: Birçoğuna çok acayip darbeler vuruldu. Belki dediğim gibi birçok operasyonun gölgesi altında kalıyor ama özellikle takip ettiğim bir olay olduğu için söylüyorum.
4: Peki.
2: O yüzden hem Sayın Bakan Akın Gürlek hem Sayın Bakan Çiftçi'yi de bu konuda tebrik etmek lazım. Üzerine çok gidiyorlar.
0: Yani peki. Türkiye'de
1: ama
0: hiç olmamış bir şey oldu.
1: Zaten.
0: İlk defa Türker senin kaldığın yere bir ufak ekleme. Burada Akın Gürlek'i tebrik etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani gerçekten eli öpülecek bir operasyon yapıyor. Ne yapıyor? Türkiye'de hiç olmamış bir şey oluyor. Tabii burada Çiftçi'yle birlikte çalışmaları ve ilk defa koordinasyonları çok müthiş. İki bakanı da tebrik ediyoruz yani.
2: Peki. İstanbul üzerinde de İstanbul Emniyet Müdürü'yle de yani kurmuş. Yakından görüştüğüm için söyleyeyim. Evet. O da sokak çeteleri konusunda çok hassas.
1: Ekip
2: çok
1: kurmuş.
2: Önemli çalışmalar yürütüyorlar. O yüzden İstanbul Emniyet de bu konuda gerçekten başını koymuş durumda, onu da söyleyeyim.
4: Son 15 dakika.
3: İsrail.
4: Bir başlık. Aa,
1: bu arada
4: daha
1: bu arada açacağım. Oraya geçmeden başlık açmadan size bir yine şey yapayım katkı. Ben de buradan bir vatandaş olarak uyarımı yapayım. Yıllardır bunun mücadelesini veren biri olarak söylüyorum. Nihayet bir yere gelindi. Kaşif Kozinoğlu konusunda.
3: Aa, evet.
1: Birileri bu bunu unutturmaya çalışmaya başladı. Sayın Bakanımız bunu çok iyi takip ediyor. Bence Sayın Bakanımız yakın zamanda bununla alakalı yeni bir aksiyon alabilir. Böyle bir şey duyuluyor. Buradan Kozmik Oda'ya, Kozmik Oda dosyası açılabilir. O yüzden
2: sen bu konuda çok ısrarcısın hocam.
1: Efendim?
2: Kozmik Oda olayını hep hatırlatıyorsun.
1: Neden ısrarcıyım biliyor musun? Çünkü Kozmik Oda olayı açılırsa Türk Devleti'nin yatak odası dediğimiz yere girmeye çalışanlar daha iyi deşifre olacak. Bunun özellikle Kaşif Kazinoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bir bağlantısı var. Kozmik olayından sonra bir yıl sonra Kaşif Kazinoğlu Mart ayında tutuklanıyor. Ta ki 12 Kasım'a kadar öldürüldüğü zamana kadar. Bence Sayın Akın Gürley'in hem kendi bakanlığında hem de dediğin kolluk kuvvetlerinde çok güzel kurduğu ekipler var. Bunlar koordinasyonlu olarak Sayın Bakan'ı da çok iyi bilgilendirdi.
4: Peki Ertan Hoca az önce aslında konuya biraz değindi. ABD Irak'tan niye çekildi konusu. Şimdi burada bu kararın perde arkasını değerlendiren Orta Doğu uzmanı Profesör Doktor Şeyhanlıoğlu diyor ki aslında ABD bölgeyi terk etmedi. Olası bir nükleer savaş ve İran'ı kuşatma stratejisi için kenarlara çekildi. Buna katılır mısınız? Yok, burada asıl amacı İran'ı kuşatmak bitireyim. Yemen ve Babülmendeb Boğazı hatta Arabistan'ı gerekirse parçalamak üzerine.
0: Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri Trump için iç siyasette güzel bir operasyon. Irak'tan çekildim aferin bana. Çok iyi bir şey. İkincisi Irak'ta zaten bırakılan ülke yani Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki ilişkiden de okuduğunuz kadarıyla Türkiye'ye bırakılmış bir Irak var. Dolayısıyla oranın Türkiye'nin savunma gücünün de ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla emin ellere bırakılmış durumda. Yarın da Suriye'de aynı şeyi yaşayacağız. Dolayısıyla ona çok katılmıyorum. Nükleer bir şey kullanılabilir mi? Yani İran için nükleer hani kullanılabilmesi için gerçekten İran'ın uçak gemilerinden birini indirmesi lazım. O zaman nükleer göstermelik bir nükleer atılır. Onun dışında
4: peki şuna katılır mısınız?
0: Tabii.
4: Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan arasında bir çatışma oluşturacak İsrail eksenli bir makas stratejisi de uyguluyor.
1: Doğru.
0: Yani şöyle ben doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının Türkiye'nin yanında olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla
1: hocam Doğu Akdeniz'de geçen anlaşma yaptılar biz yoktuk.
0: Evet,
1: hatta ya, şeyde yapıldı. Houston'da yapıldı. Bakın, ben takip ediyorum. Benim de alanım Doğu Akdeniz.
0: Yok yok. Şöyle söylemek. Ben Doğu Akdeniz'i nerede yazdım biliyor musun? Hani Tuğla gibi bir Barbaroslar kitabı yazdım için.
1: Halil Komutan'la çok iyi anlaşırız.
0: Halil Komutan'la birlikte.
1: Evet biliyorum.
2: Şunu dizi olmadı istedim. Mı hocam?
0: Efendim?
2: Dizi oldu galiba değil mi?
0: Dizi de oldu tabii. Bu Barbaroslar dizisi yapıldı o kitap üstünden.
1: Halil Öztaraç Komutan'a da buradan selam
0: tabii, olsun. Tabii selam olsun. Yeni şeyi yazdık şimdi. Piri Reis'i bitirdik. İnşallah basılacak.
1: İnşallah.
0: Şimdi şöyle bakmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu anlaşmalara çok bakmayın. Yani herkese anlaşma yapabilir, herkes. Biraz önce Türker şeydeyken, tahtadayken G7 konuşuyoruz ya, G7'de kararlar. G7 diye bir şey yok, G1 diye bir şey var.
2: Tabii, bitti. Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri onunla imzalar, bununla imzalar. Önemli olan sonuca bakacaksın.
2: Adam sonuçta, online görüşmede kamerasını açmıyor ya.
0: Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye önemli bir müttefikidir.
4: Ama gerçekten ben tamam, çok
0: güldüm. Ama bu müttefiklik olayı, bir bitireyim mi? Müttefiklik olayı şundan dolayı. Türkiye'nin kara kaşı, kara gözü için değil. Türkiye'ye ihtiyaçları olduğu için. Dolayısıyla Türkiye'nin Mezopotamya bölgesi, hatta bakın şimdi.
1: Hocam bu yanlış anlaşılır ama bak. Amerika sanki Türkiye'yi yükseltiyor. Bence Türkiye kendisi yükseliyor.
0: Yani bakın,
1: Amerika buna mecbur olduğu için politikalarına
0: ses. Ama onu söyledim zaten. Evet. Türkiye mecburlar dedim. Yok zaten öyle söyledim.
2: İşbirliğine evet, mecburlar. Şey.
0: Tabii biz ki diyoruz. Biz de istediğimizle işbirliği yaparız. Biz eninde sonunda. Evet. Biz Türkiye, imparatorluğuz
2: Rusya'yla
0: yani.
2: Rusya'yla da iyi, Amerika'yla da iyi.
0: Ya, Rusya'yla da yaparız.
2: Bu arada, NATO'da
0: tek problem Çin'dir. Yani bu dengeyi bozmamak lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Mezopotamya bölgesi, bakın bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanında mı? Soru. Ya bir ülke var biliyor musunuz? Suudi Arabistan diye. Kimin vilayeti orası ya? Ben bilmiyorum, söylemedim. Ülkeyi söylemeyelim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la işbirliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Ali... İstemese Suudi Arabistan bu anlaşmayı yapar mı?
4: Mekke anlaşması.
3: Tuvalete gidemez.
0: Tuvalete gidemez. Bak bravo. Dolayısıyla bak sağlama yapıyorum söylediğinden. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için. Bu anlaşma neyi belirler? Hadi bir şey söyleyeyim.
3: Benim aç da yandı galiba.
0: İsrail'in yapmış olduğu.
1: O yüzden diyorum.
0: İbrahim anlaşmalarına karşı yapılmış bir anlaşma değil mi bunun karşılığı? Siz isterseniz bugün ne dediler? Suudi Arabistan'ın parası. Pakistan'ın nükleeri Türkiye'nin savunma gücü. Bitti. Dolayısıyla bu güç aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de kontrol için
2: belki
0: önemli.
2: O ittifak

0: Büyüyebilir hocam Mekke ittifakı.
1: Büyüyecek. Şimdi bak,
0: yeni ülkeler
1: bunun içine kim girecek?
2: Kim olur? Mısır, evet, yakın,
1: Mısır girecek. Mısır girecek, göreceksiniz
3: ama
1: hemen.
3: En başta
0: konuşuldu zaten Mısır'ın gireceğini.
1: Hayır bakın şimdi gelmedi. Şöyle bakmayın.
3: Mısır dedi ki hayır ben istemiyorum dedi. Siz ya, bizimki ikna etmeye çok... Ya bizimkiler gitti Türkiye'ye orada çok diplomasi yaptı. İkna edemez.
1: Mısır başbakanı kimin adamı acaba filan diye düşünmüyorum. Ya Suudi Sisi. Arabistan'la aynı olabilir mi? Sisi. Ali ne dersin?
3: Bence farklı.
2: Niye baştan hayır demiş?
1: Ne demek? İsrail. Ya bakın bu İsrail. Anlaşmalarda Mısır'ın da İsrail'le olan anlaşmaları filan var. Bunlar yavaş yavaş olmaz olur filan. Sonra bir bakarsınız bu anlaşmanın içinde ilkin gözlemci olarak katılırlar. Sonra bir bakarsınız şeyin içinde olursunuz. Aynen. Bunu doğru mu Ali?
3: Bu anlaşmada en önemli ülke, en kilit ülke Mekke anlaşmasına evet girecekse... Pezeşkian'ın açıklamalarından bunu çıkartıyorum. İran olmalı. İran girerse bu oyun bozulur. İran girmezse hep bir soru işareti.
0: İran'a bir teklif edildi mi Koray Hoca?
1: İran giremez.
2: İran'da biz bunu bir tehlike olarak görmüyoruz.
3: Bakın ben Pezeşkian'ın dediğini söylüyorum. İslam dünyası için çok önemli atılmış bir adım. Hocam Pezeşkian açıklama yaptı ya.
1: Hayır yapmış olmasıyla olacak anlamına gelmiyor. Biz de bugün anlaşma yapabiliriz. Birleşmiş Milletler'in 5. şeyi olalım mı? Olmaz.
0: Biz de bilinçle mesela çok gireceğiz havası bir esti ya bir ara.
1: Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün
4: gözlemci olarak katıldık.
0: Evet.
4: Ona inandınız mı?
1: Mustafa Kemal Atatürk.
3: Hocam katılsa faydalı olmaz mı?
1: Olmaz.
4: BRICS mi?
3: Amerika. Nasıl bir dakika ya? Hayır. Mekke anlaşmasına İran katılsa.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ten.
4: Hayır.
2: Amerika istemez ki.
3: Ya niye? Allah Allah. Bence de
1: aman dengeler bozulur. Yani o dengeciye ihtiyaç var biliyor musun? Karşıt grupları yönetmeniz için olmaz.
0: Bir de orada bir sünni bir denge var gibi.
2: Yani
1: dengeleri yöneteceksin. O iki güç dengesi.
4: İran temizlerine kadar herkesin göbeği çatladı ya.
0: Sünni bir ifak gibi duruyor hocam.
4: İsrail'e karşı gibi
3: düşünülebilir. Mezhepçi olarak aynı zamanda çok tehlikeli.
2: Sesler üst üste biniyor anlaşılmıyor.
3: Mekke anlaşması sünni bir denge olarak algılanmamalı. Çok büyük mezhepçi bir sıkıntıya düşündüm.
1: Olabilir ama bak bununla ilgili...
0: Bir anlaşan öyle diyeyim hadi senin için hocam.
1: Koray bununla ilgili bir örnek vereyim. Mustafa Kemal Atatürk'ten.
3: Evet.
1: Mustafa Kemal Atatürk 1943 yılında Bombay Chronicle'a bir şey yaptı. Bir yazı yazdı.
4: 43.
1: 33'te.
4: Ne yazıyorsa büyük iş.
1: Şöyle... Bu Bombay Chronicle'da soruyorlar ona. Diyorlar ki ne olacak filan. O da diyor ki yakın zamanda göreceksiniz. Şeyde Türk İslam devletleri 71 bugün diyor iki tane İslam devleti var. Bir tanesi diyor Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi de diyor İran.
3: İran.
1: İran'ın olmadığı bak şeyi söylüyorum. İran'ın olmadığı 38'de ya. Tamam şimdi
2: bunu söyleyen Atatürk.
1: Atatürk'ün Bombay Chronicle'a vermiş olduğu bir internet yazısı görürsünüz. Ha. Dolayısıyla diyor ki siz diyor yakın zamanda İslam devletlerinin oluşturduğu bir tekrar diyor aynı yani hilafet gibi bir oluşum olacaktır diyor. Oradaki yazılanı söylüyorum. Bu hilafet içinde diyor 2000 tane diyor din aliminin oluşturduğu ve bilim adamının oluşturduğu bir hilafetle diyor tekrar diyor bu İslam ülkeleri birlikte olacak. Bak senin sorun bunun içinde diyor İran olmayacak.
2: Neden Atatürk olmaz?
1: Çünkü yani dengenin bozukluk tarafı inanç şekilleri. Yani birisi Şia, birisi...
2: Bir de zaten bu anlaşmanın içinde Suudi Arabistan
0: var. Coğrafyanın gerçeği.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği noktadayım. Benim Şii, Sünni diye bir ayrım yok. Müslümanlığı. Ben de öyle düşünüyorum. Politika. Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorum.
2: Ama İran gelmez buraya. Siz lütfen bir şey söyleyecektiniz.
4: Şimdi gelirse bu Mekke kavramı aslında ya yani Mekke anlaşması, oradaki ülkeler, muhtemel ülkeler hepsiyle İran'ın problemi var. O ülkelerin İran'la problemi yok.
3: Niye? Amerika'dan dolayı çünkü. Amerika nasıl isterse öyle yönlendiriyor.
2: Pezeşkian'ın da sıcak bir açıklaması var. Diyor ki İran Cumhurbaşkanı, hükümet olağanüstü koşulları yönetmek için yeni bir yapılanmaya gitti. Düşman son aylarda İran halkına baskı yapmak amacıyla ülkenin hayati damarlarını kesmeye çalıştı. Ekonomik baskı arttı ancak halkımızın desteği ve hükümetimizin aldığı tedbirlerle düşmanın ekonomik savaştaki hedeflerine ulaşmasına izin vermedik. Böyle
4: şimdi
2: mi?
4: Şöyle.
3: 49 yıldır ambargo var.
1: Bunda bir düzeltme yapayım. Şimdi baktım. Bombay Chronicle'a 27 Temmuz 1937'de vermiş.
2: Peki 38 değil 37.
1: 37'de vermiş.
2: Tamam.
4: Şöyle. Yani İran

0: Senin için söylemiyorum, yanlış anlama.
1: Yok estağfurullah.
0: Türkiye'de çok acayip bir İrancılık var. İran güzellemesi.
2: Muazzam.
0: Bir kere bunu bir kenara koyalım. Yani bunun üzerine konuşulur ama konuşmayalım. Çünkü bir İslam dünyası var. İşte tabii ki İran'a haksız bir saldırı oldu vesaire vesaire. Ama İran'ı 49 yıldır ya da 50 yıldır diyelim neyse bir akıl yönetmiyor. İran akıl dışı yönetilen bir ülke. Akıl dışı yönetilen diğer ülke İsrail. Yani ikisi de çok ne diyelim ütopik.
3: Tam işte, bunu niye anlatıyorsunuz sadece?
0: Şunu için anlatıyorum. Hadi.
3: Zaman çok azdı şu
0: tamam,
3: an.
0: Tamam hemen o zaman Sadet'e geleyim. Dolayısıyla İran'ın hani bu işte Mekke anlaşmasına olur olmaz meselesi. Zaten İran'ın varlığı nedeniyle İsrail, Amerika, hadi İsrail'i bir yere koyalım, Amerika o kadar çok o bölgedeki işte Körfez'deki Suudi Arabistan başta olmak üzere bu ülkeleri İran tehlikesine karşı konsolide etti. Yani İran'ın varlığı maalesef o ülkeleri Amerika ve İsrail'le bir yerde buluşmaya kadar götürdü. Yani İbrahim anlaşmaları neden olacaktı? İşte bu Gazze'deki saldırıdan sonra olan olaylar vesaire biraz bozuldu bu iş. Dolayısıyla İran'ı böyle hani alalım işte İran gelsin. İran zaten gelmez de bu kimse bunu resmen söylemese de Mekke ittifakı Mekke'ye kim saldırırsa saldırsın. Kimler saldırabilir? İsrail saldırabilir. İran saldırabilir. Açık konuşalım. Tamam. İran vekil güçleriyle saldırabilir ve pratikte saldırıyor. Dolayısıyla orada hani İran'la ittifak yapmak falan bunlar...
2: Tabii. Ben de katılıyorum.
0: Peki. Politik olarak söylenebilir. İslam dünyasında şu mezhep bu mezhep demez liderler.
1: Amerika'nın ve İsrail'in İran saldırılarında Türk devletinin İran'la işbirliği içerisinde hem istihbarat operasyonları, Kirmanşah'a sızmaya çalışan PKK unsurları, oradaki PJAK unsurları olsun birçok unsurlarda...
0: O istikrarı muhafaza etmek için yapıyorsun.
1: Hocam İran'ın bunu yapmak zorunda. Türk devleti yapmıyorsun. İran'la kendi her ne kadar tarihi bir rekabet onu halinde olsa da, tarihi bir rekabet
0: biz
1: halinde
0: rekabet
1: olsa
0: halinde
1: da
0: değiliz.
1: Kast-ı Şirin'den bu yana çok fazla bir çatışması olmadı.
3: Peki.
0: Olmadı, olamaz.
3: Süremizi tamamladık.
2: Bir cümle söyleyeceğim. Firdevs'in eseri Şahname'de der ki bütün tarih dediğiniz İran'la Tuğra'nın savaşıdır der. Ama unutmayın ki o yazar Fars. Bizde öyle bir şey yok.
3: Çok evet, teşekkür onlar ediyorum bütün biz katılımcılara. Ertan Bey, teşekkürler. Ertan Özyiğit, Koray Kamacı, Türker Akıncı, Sadi Bey, Sadi Özdemir, Doktor Alihan Limoncuoğlu. Yine bence çok güzel, keyifli bir program oldu.
1: Efektif bir yayın oldu.
3: Evet, umarım
2: İranlı
3: izleyenler de...
2: Türk, Osmanlı 10 kere savaştı. Çaldıran'a kadar devam etti.
3: Bitirdi.
2: Şu anda şey yok.
0: Evet, savaşmıyor.
1: Hocam Kast-ı Şirin'den
0: barışı
1: yok.
0: Savunuyoruz.
3: Savaş. Bitirdik. Kast-ı
4: Şirin'den bu yana sınır hiç değişmedi. 1600.
3: Umarım haftaya devam ederiz.
2: İnşallah.
3: Çok teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Şimdi çok kısa bir ara reklam var.

Efendim bu akşamı da tamamladık. Sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hemen bizden sonra Ahmet başlayacak. Ahmet Arı gündemi aktarmayı sürdürecek. Güzel bir gece, iyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Sabrımızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek dedi. Milletimiz bize güvensin ifadesini kullandı.
1: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
2: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Türkiye ekonomisi sorunun üstesinden gelecek dedi.
1: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Aramıza kimse giremeyecek ifadesini kullandı.
1: Bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Erdoğan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.
1: Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal sistemi tesis edecek tedbirler alınmalıdır dedi. Sistemi tesis edecek hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bahçeli Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini de ifade etti.
2: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin

0: alınması gerektiğini belirtti.
1: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
1: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
0: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
1: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
2: Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulamasını 30 Ekim'e kadar uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli kurul kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı. Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanmasıyla yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
0: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi. Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve iki belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu.

0: Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkiliydi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
1: Merhaba, merhaba.
2: 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar göya. Başkan vekilimize istifa et, istifa et.

0: kalmayacağım diye bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Kemalpaşa ilçesine gitti. Hopa'da da esnafı ziyaret etti. Fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştirdi.
0: Daha son seçimde Türkiye yüzyılı diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan, kendi kendine bu hesaba bu parayı koy, bu işin üstünü kapatalım.
1: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
0: Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Kolay gelsin. Sağ olun. Gel,
3: gel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılma kararını nasıl aldığını anlattı. Müslim Bey'in açıklamaları üzerine istifa kararı aldım dedi.
1: İstifa kararını nasıl aldığını anlattı. Sürecin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.
4: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'lerin istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin Nefes gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna izleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara yanıtını verdi.
3: İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Peki Gündoğdu ifadesinde ne söyledi? Detaylara bakalım.
1: Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım dedi. Kişisel husumet veya intikam amacının olmadığını öne sürdü. Hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla yürütülen hakemler soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli Cuma günü adliyeye sevk edildi. Gündoğdu ifadesinde hakem atamalarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Hakemleri tehdit etmedim dedi. Gündoğdu hem emniyette hem de adliyede atamalarla ilgili usule aykırı olduğu tespit edilen yazışmaları ve ortaya çıkan kayıtlarla ilgili konuştu. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakem klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili de kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini savundu. Hakimlik, Gündoğdu dahil 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki maçlara hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve üyeler tarafından yapılacak denildi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli görüşmeler gerçekleşti. DEM Parti İmralı Heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları ele alındı.
1: DEM Parti İmralı Heyeti terörsüz Türkiye sürecinde temaslarını sürdürüyor. Heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görüştü. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Süreçte gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması bekleniyor.

0: beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Yeni yasama dönemi ve izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. DEM Parti heyetine Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetimiz takip ve değerlendirme kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüş ve önerilerini iletti denildi.
1: Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceğini söyledi. Dar, 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini açıkladı.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na 6 ülke daha katılmak istiyor. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'dan geldi. Dar bu ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak yeni üyelerin anlaşma tam olarak işler hale gelmeden kabul edilmeyeceğini belirtti. Dar paktın stratejik siyasi savunma komitesinin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını kaydetti. İran'ın Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini ve Tahran'ın Husi-Suudi çatışmasının sona ermesini istediğini söyledi. Komitede her ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları yer alıyor. Toplantının ana gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Yemen'de siyasi diyalog ihtimali bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı Ağustos ayında imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılıyor. 3 ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınamıştı.
1: Axios, ABD'de İran savaşının bundan sonraki aşaması için üst düzey bir toplantı yapıldığını öne sürdü. Habere göre Trump yönetiminin ulusal güvenlik kurmayları Camp David'de bir araya geldi.
0: Amerikalı yetkililer İran'la savaşta atılacak adımları görüşmek üzere başkanlık yerleşkesi Camp David'de toplandı. İddia Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın ardından çizilecek yol haritasını oluşturmaya çalışıyor. Axios, Trump yönetiminin üst düzey ulusal güvenlik ekibinin İran savaşına atılacak yeni adımları görüşmek üzere bir araya geldiğini ileri sürdü. 3 Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre Camp David'de yapılan toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane de toplantıya katıldı. Yetkililer söz konusu toplantıda ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşla ilgili konuların da görüşüldüğünü iddia etti. Birçok konunun derinlemesine ele alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik yeni saldırıların 3 Kasım'da ara seçimlerden sonra artırılabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı dönemde Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10.000'e kadar ek asker göndermeye hazırlanıyor. İran ise yeni bir geniş çaplı saldırıya daha sert karşılık vermeye hazırlandığını belirtiyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gecikme yaşanmadığını söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü söyleyerek "Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan benim dostum" dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın arkadaşım" dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, "Herhangi bir gecikme yok" dedi. Trump, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de katsa yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış, "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" demişti. Katsa yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik

0: Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlarının çözüleceğini söylemişti. Barak, Katsar'ın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
1: Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Kuzey Kore, füzenin yapay zeka sahip olduğu ve alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiği açıklaması yaptı. Kuzey Kore ordusu ise olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını bildirdi.
0: Kuzey Kore Doğu Denizi yönüne bir balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin sabah saatlerinde Wonsan bölgesinden fırlatıldığını ve 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise yaptığı yazılı açıklamada fırlatılan silahın orta menzilli stratejik füze olduğunu belirtti. Kim Yo-jong, füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve yapay zeka teknolojisiyle donatıldığını savundu. Füzenin düşmanın takip sistemlerinden kaçabildiğini öne süren Kim, bu teknolojinin saldırıdan kaçınmayı zorlaştırdığını iddia etti. Güney Kore fırlatmayı ilk aşamadan itibaren takip ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile istihbarat bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Güney Kore ordusu olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını ve tam hazırlık durumunun sürdürüldüğünü açıkladı. Fırlatmanın ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi de acil toplantı yaptı. Seul yönetimi balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek Pyongyang'a provokatif eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Son fırlatma Kuzey Kore'nin 20 Eylül'deki iki kısa menzilli balistik füze denemesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise iki ülke arasındaki askeri gerilimin azaltılması için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini açıklamış, Pyongyang'ı diyaloğa geri dönmeye çağırmıştı.
1: ABD'li senatörden Netanyahu ve İsrail lobisine sert tepki geldi. Bernie Sanders, AIPAC'i ABD ara seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Netanyahu karşıtı adayları hedef almak için yüz milyonlarca dolar harcamayı planladıklarını öne sürdü.
0: Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail lobisi AIPAC'in seçimlere müdahale ettiğini ileri sürdü. Sanders, lobi grubunun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karşıtı adayları yenilgiye uğratmak için yüzlerce milyon dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Amerikalı senatör, söz konusu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi lobisinin ara seçimlerde Netanyahu karşıtı adaylara hedef almak amacıyla 233 milyon dolar harcamayı planladığını belirtti. There is no military purpose. Sanders, lobi grubunun Michigan eyaletindeki ön seçimlerde Demokrat aday Abdul El Said'in kaybetmesi için 33 milyon dolar harcadığını söyledi. Ancak İsrail yanlısı lobinin bu çabalara rağmen başarısız olduğunu vurguladı. Amerikalı senatör AIPAC'in Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı sesini yükselten adayları seçimlerde devirmeyi hedeflediğini kaydetti. Lobi grubunun seçimlerde kaybetmeye devam edeceğini savunan Sanders, Amerikan yönetimine de çağrıda bulundu. İsrail'e yapılan askeri yardımların derhal sonlandırılması gerektiğini bir kez daha yeniledi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin ilk bulguları açıkladı. Savcılık, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırarak uçağı ele geçirmeye çalıştığını ve terör eylemi girişiminde bulunduğunu bildirdi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai uçağındaki olaya ilişkin soruşturmanın ilk bulgularını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı Fly Dubai yardımcı pilotunun terör eylemi girişiminde bulunduğunu açıkladı. Başsavcı Hamid Seyf Eş Şamisi, yardımcı pilotun kokpitteki acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdığını ve uçağın idaresini ele geçirmeye çalıştığını duyurdu. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçak, Ürdün hava sahasındayken önce acil durum ardından kaçırılma kodu iletmişti. Yardımcı pilotun saldırısıyla kontrolü kaybeden uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı. İsrail basını Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun uçağı düşürmeyi hedeflediğini, kabin görevlileri ve yolcuların müdahalesiyle facianın önlendiğini ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu da olayın ardından uçağın düşürülmek istendiğini savunmuştu. Fly Dubai ise ilk açıklamasında kokpitteki arbedenin nedeninin henüz belirlenmediğini bildirmiş.

0: düşmüştü. Yaralanan iki pilotun Tebük'teki tedavilerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri birlikleri refakatinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı terör girişiminin bütün boyutlarıyla aydınlatılması için adli sürecin devam ettiğini, soruşturma tamamlandığına nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
1: İspanya'nın doğusunda şiddetli yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı. Valencia, Katalonya ve Kastilya'da etkili olan selde bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi mahsur kaldı.
0: İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok bölgeyi su altında bıraktı. Valencia, Katalonya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanak şiddetli sel ve taşkınlara yol açtı. Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağış düştü. Felaketten en çok etkilenen nokta ise Albacete kentine bağlı Madrigueras ilçesi oldu. Baskınlarda evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadın suyla dolan evinde mahsur kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Evlerinde ve suyun ortasında mahsur kalan 90 kişi ekiplerin çalışmasıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şiddetli sel ve sağanak sosyal hayatı da etkiliyor. Felaketi yaşandığı bölgedeki ulaşım ve eğitim tamamen durdu. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesiyle 400 binden fazla öğrenci okullarına gidemedi. Güvenlik gerekçesiyle birçok karayolu trafiğe kapatılırken tren seferlerinde de uzun süreli aksamalar ve gecikmeler yaşanıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç, Güçlü Türkiye hakkını alan emekçi programı kapsamında staj ve çıraklık mağdurlarının temsilcileriyle buluştu. Mağdurlar için sektör görüşmeleriyle hazırlanacak kanun teklifini meclise sunacaklarını, çözüm olmazsa araştırma önergesi vereceklerini söyledi.
2: Size Kılıçdaroğlu sözü. Arkasını bırakmayacağız ve bunu mutlaka çıkıncaya kadar mücadelesini vereceğiz. Sizin sorununuz benim boynumun borcudur ve o sorunu çözeceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Bakın bunu önce bir taslak olarak hazırlayacağız. Üç değerli başkanımızı da davet edeceğiz. Metni sizler göreceksiniz. Evet, bu metin bizi tatmin ediyor derseniz biz bunu bir kanun teklifi olarak meclise vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İş kazaları olduğu ne kadar oldu, hak talebinin için bugüne kadar yaptığınız mücadeleler, bu araştırma önergesini vereceğiz. Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözcüleriniz olacağız.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını söyledi.
3: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
0: %15,4'lük artış gerçekleşti. En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı.
3: 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır.
0: Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı. Yeni ihracat rekorunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.
3: Geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
0: Ticaret Bakanı Bolat, hedefin şimdiden aşıldığını ifade etti.
3: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız.
0: 2026'nın ilk 9 ayı ihracatta rekorlarla geçti. Önümüzdeki aylarda da beklenti yüksek.
3: 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ihracat rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklere dikkat çeken Yılmaz, ihracatımız

0: ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracat rekorunu sosyal medya hesabına taşıdı. Şimşek, üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Yıllardır karanlıkta kalan cinayet dosyaları yeniden açıldı. Deliller, tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle şüphelilere ulaşıldı. En eskisi 39 yıllık 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi.
0: Kimi 39 yıldır, kimi 21 yıldır karanlıkta kalmıştı. Yeniden açılan dosyalar, yeni tanıklar ve gelişen teknoloji cinayetlerin perdesini araladı. 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri yıllardır çözülemeyen dosyaları yeniden mercek altına aldı. Dosyaların en eskisi Artvin'deydi. 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in izi tam 39 yıl sonra sürüldü. Yeni ifadelerin ardından yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kemik kalıntıları bulundu. Olaya dair bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta ise 21 yıllık bir dosya yeniden açıldı. Hamza Gedik'in dosyasında eski ihbarlar ve yeni ifadeler bir arada değerlendirildi. Bulgular üzerine 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de Evsel Bahçelerinde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da 6 şüpheli yakalandı. 2012'de Eskişehir Seyit Gazi'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada baba tutuklandı. Trabzon'da 2014'ten bu yana kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında ise daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı yeni tanık beyanları üzerine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kilis'te 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Haret Tayson'un dosyasında tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından 3 şüpheli yakalandı. Son dosya ise Kayseri'deydi. 2023'te Asri Mezarlık'ta ölü bulunan Fehmi Lup'un dosyasında kamera kayıtları, baz verileri ve yeni tanık ifadeleri tekrar incelendi. Olayla bağlantısı tespit edilen MC'd tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini söyledi.
2: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
1: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Savcılık karara itiraz etti. Çocuk olan Atlas'tı. Onun hakkı savunulmadı diyen aile cezanın en üst sınırdan verilmesini istiyor.
3: Arkadaşlarını ve kardeşini koruma amaçlı zaten ayırmak istemiş. Bizim neden çocuklarımızın cebinde bıçak yoktu o gün? Bir tanesinin cebinde bıçak yoktu.
0: Aylardır yüreği evlat acısıyla yanıyor. Bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Acılı anne Atlas'ın katiline en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
3: Orada zaten oğlumu yaralıyor. Ve ondan sonrasında devam ediyor. Vazgeçmiyor yani.
0: Takvim 14 Ocağı gösteriyordu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir kişiyle tartışmaya girdi. Birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen zanlı 14 yaşındaydı. Açılan davada 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
3: İnsanlar zannediyor ki 18 yıl yatacak. Hayır, 18 yıl yatmayacak. 4 yıl yatacak. 4 yıl kapalıda yatacak. Oğlumu katleden kişinin yatarı 4 yıl 10 ay. Bizim tehdit davalarımızdan bir tanesi de bizi tehdit eden kişi 6 yıl 8 ay civarında bir yatarı olan bir ceza aldı.
0: Hem cezayı yeterli bulmayan acılı aile hem de savcı karara itiraz etti.
3: Bizi anlayan biri varmış. O gün mahkeme salonunda bizi anlayan biri varmış, onu anladım. Evet, biz de aynı şeyi sorguluyoruz zaten. Neden indirim verildi? Çocuk olan Atlas'tı. Orada Atlas'ın hakkı savunulmadı.
0: Çağlayan

0: ailesi yargılamanın yeniden yapılmasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini istiyor.
1: Verilen hiçbir ceza zaten bizim için yeterli gelmeyecek ama bundan sonrası için emsal kararlar çıkarsa bu caydırıcı olacak. Biz yatar çıkarız. Zaten ceza almıyoruz. Bu cezasızlık algısı tamamen ortadan kalkmış olur.
2: Samsun'da bir fabrikada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Asli kusurlu olarak gösterilen fabrikanın 3 yöneticisine hapis cezası istendi.
3: Tamam, gir ben hallederim. Şu lambanı bana ver.
0: Arızayı gidermek için kuyuya indiler. Bir daha çıkamadılar. 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ihmaller sıralandı.
4: Osman.
3: Tamam, hadi.
0: Olay 3 Haziran 2026'da Samsun'da çelikhane tesisinde meydana geldi. 3 işçi tıkalı giderleri açmak için çalışma başlattı. Naci Gezer ve Yunus Çekiç atık su kuyusunda elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarını hareketsiz gören Mustafa İnanç da yardımlarına koştu.
5: Çok iyi tanıdığı iki mesai arkadaşını kurtarmak için koşarak gidiyor olay yerine ve kuyuya iniyor. Fakat kendisi de vefat ediyor ve üçü de maalesef vefat ediyorlar.
0: Olayla ilgili hazırlanan iddianameyle bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre tehlike aylar önce fark edilmişti. Raporda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Tüm bu riskler yetkililere de bildirilmişti. Çalışma sırasında zorunlu güvenlik prosedürleri uygulanmamıştı. İddianamede iş yerinin 3 yöneticisi asli kusurlu olarak gösterildi. İş güvenliği önlemlerini almadıkları, denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Şüphelilerin 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
5: Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Duruşma en yakın zamanda olacaktır.
2: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarının ardından açıklama yaptı. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir cinayet dedi. Sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.
0: Manisa ve Zonguldak'ta göçen maden ocakları, İzmir'de metal fabrikasında yaşanan patlama olayı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaşanan bu kazalara tepki gösterdi. İşçi kardeşlerimiz ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi.
6: Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Ard arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
0: Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurguladı. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
2: Ankara'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atarak yola savrulan sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
0: Hızla gelen motosiklet dönüş yapan otomobille çarpıştı. Sürücü çarpışmanın şiddetiyle havada takla attı, yola savruldu. Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Doğu Kent Bulvarı'nda meydana geldi. Cem Şahin'in kullandığı motosikletle dönüş yapan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Şahin havada taklalar atarak yola savruldu. Kaza anı seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Elazığ'da evlerinde öldürülen A ve Hayriye Ülkü çiftiyle ilgili cinayet soruşturmasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli kadının cinayet sırasında evde olduğu iddia ediliyor.

0: biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
1: Yangında öldükleri sanılıyordu. Otopside cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısının yanında bir kişi daha mı vardı? Jasat bu sorunun yanıtı için iş sürdü. Bir şüpheli daha gözaltına alındı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Öykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Jasat timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait altınların çalındığı belirlendi. Komşu mezrada yaşayan Hüseyin Çelebi'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiği tespit edildi. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Çantasının X-ray görüntülerinde çalınan altınlar görüldü. Hüseyin Çelebi İstanbul'da yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Jasat ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler Hüseyin Çelebi'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği iddiasını araştırmaya başladı. Koç Yiğitler Köyü'nde ikamet eden bir kadının izi sürüldü. Çağda Gökçe, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
2: Eskişehir'de 2012 yılında ölü bulunan Yakup için dosya yeniden açıldı. Annenin ifadesiyle baba 14 yıl sonra tutuklandı.
3: Yakup!
1: Günlerce kayıp olarak arandı. Cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. 2,5 yaşındaki Yakup'un babası 14 yıl sonra tutuklandı. Yakup Bozkurt, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşıyordu. 2012 yılında kaybolduğunda henüz 2,5 yaşındaydı. Yakup için ekipler ve bölge halkı seferber oldu. Arama çalışmaları günlerce sürdü. Çalışmaların 12. gününde Yakup'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cinayet şüphesine rastlanmadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt dosyasını yeniden açtı. Jasat ekipleri çocuğun ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdülrezzak Bozkurt, anne Huriye Çiftçi ve iki akrabaları gözaltına alındı. Anne ifadesinde eski eşi Abdülrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Eve geldiğinde elinde kan vardı dedi. Dört şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba Abdülrezzak Bozkurt cinayet şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
2: Tütün ürünleriyle mücadele üniversite koridorlarında da devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler 5 yıldır sağlıklı nefes alıyor. Rektör Profesör Doktor Kemalettin Aydın, dumansız üniversiteyi savunan bir öğrenci kitlesi oluştu dedi.
4: Açıkçası ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti. Yani aktif içici olmasak da pasif içici konumunda yer aldığımızda yine bu bizim sağlığımızı etkileyebiliyor.
5: 5 yıldır sağlıklı nefes alıyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler sigara dumanından uzak bir ortamda eğitim görüyor.
6: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde özellikle ilk geldikleri yıllardan itibaren, ilk aylardan itibaren de bir dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının sağlık üzerinde ve diğer anlamda kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri, derslerin arasındaki spot bilgileri ve kantinde, kafeteryada, restoranlarda ani spot girişlerle onları bilgilendirmeler gibi çalışmalarımız hep sürdü.
5: Dumansız kampüs uygulamasıyla amaç öğrencilerin pasif içiciliğe maruz kalmaması, tütün ürünlerinin yaygınlaşmasının önlenmesi. Sigara kullanımını büyük ölçüde kısıtlayan uygulamadan öğrenciler de memnun.
7: Şu anda üniversitemizde sigara içenler için ortak sigara içme alanları oluşturuldu. Genel kampüsümüz koruma altına alındı ve burada biz nefes almakta açıkçası bazen zorlanıyorduk. Şimdi yoldan geçerken bile buna maruz kalmayacağımız için ben çok memnunum.
2: Bir kafeye oturmak, dışarıda yemek ya da çocuğunu kantine göndermek çoğumuz için sıradan olan bu anlar çölyak hastaları için pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Üstelik glutensiz ürünlerin yüksek fiyatı

0: Fiyatları da ailelerin bütçesini zorluyor. Çölyak hastaları ve aileleri yaşadıkları zorlukları Habertürk muhabiri Aslın Ömer Aktaş'a anlattı.
1: Tüketecek gıda bulmakta zorluk çekiyor, sosyal aktivitelere katılamıyorlar. Çölyak hastalığının diyet yapanlarla karıştırılmasından da rahatsızlar.
2: Biz kendimize göre diyet yapmıyoruz, bir hastalığın karşılığı diyet yapıyoruz. Gayemiz fit görünmek ya da güzel olmak değil, ay çok incesin demek değil. Bizim derdimiz sağlıklı olmak.
1: Gluten proteinine karşı alerji ve hassasiyete neden olan çölyak hastalığından Türkiye'de 200 bine yakın kişi müzdarip. Üstelik tedavisi de yok. Yani ömürleri boyunca glutensiz besinleri tüketmek zorundalar. Sorun da burada başlıyor.
3: Okula giderken biz fırınların önünden geçmiyoruz. Çünkü o kokuları alıyor. O fırınlardan onlara poğaça, simit alamıyoruz.
4: Bazen diyorum ki yani şuradan alıp hastaneye gideyim yani. Bir lokma da olsa bir sıcacık yiyeyim diye.
1: Glutensiz beslenmeye özen gösterseler bile bu kez de maliyet engeli çıkıyor. Çünkü çölyak hastaları için olan besinler çok pahalı.
3: Bir tane kekimiz dışarıda 30 liraysa bizim ürünümüz 90 lira, 100 lira.
2: Sizin 1 liraya aldığınızı biz 10 liraya alıyoruz. Ve bir makarnamız 200 lira, unumuzu 300 TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çocuğun bir bisküvisi 150 ile 250 TL arasında satılıyor.
1: Ve bir başka sorun bulaş riski.
5: Bu tepside 4 farklı seçenek var. Ancak çölyak hastaları için bazen yiyecek tek bir seçenek bile bulunmayabiliyor. Çünkü yemek glutensiz olsa bile aynı kepçe, aynı yağ, aynı tezgah kullanıldıysa çapraz bulaş riski oluşabiliyor.
4: 10 dakika içinde çaprazda bile hastanelik oluyorum. Mesela diyelim siz elinizi yıkamadan bir ekmek böldünüz veya glutenli bir şey yediniz. Yanında bana işte bir meyve uzattığınızı düşünelim ya da herhangi bir şey benim yiyebileceğim. 5 dakika sürmüyor.
6: Bir kahve alacağız. Kahve çekirdeği mi çekiyorsunuz? Kahve çekirdeği çektiğiniz bir makinede başka bir şey öğütüyor musunuz? Biz bunları sorgulamak zorundayız.
1: Hastalığın psikolojik etkilerine gelince, özellikle de çocuklar üzerinde.
3: Benim oğlum içe kapanmaya başladı. Çünkü beslenmesini yerken ayrı bir alanda oturuyor. Yan yanalar ama arkadaşının yediği simit kırıntısı benim çocuğumu rahatsız edebiliyor. Oğlumun okulda böyle sorunları oluyor. Teneffüslere çıkmak istemiyor. Çünkü teneffüse çıkan arkadaşları kantinden yiyecek alıyor. Kantinde ona uygun bir ürün olmadığı için bir dönem içine kapandı.
1: Hastalar çölyak konusunda farkındalığın artmasını istiyor.
7: Alan ve hayata çabuk adapte olan.
0: Kültür Yolu Festivali'nin yeni adresi Gaziantep oldu. Sergilerden konserlere, söyleşilerden tiyatro oyunlarına kadar onlarca etkinlik düzenlenecek. 9 gün boyunca Gaziantepliler kültür ve sanata doyacak.
8: Kültür Yolu Festivali coşkusu Gaziantep'e taşındı. Konserler, sergiler, söyleşiler, onlarca etkinlik kent halkıyla buluşacak.
9: Kültür ve sanatın ve eşsiz gastronomi mirasımızın kalbi önümüzdeki 9 gün boyunca burada Gaziantep'te atacak.
8: 2021 yılında tek bir şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin kapsamı her yıl eklenen şehirlerle genişledi. Festivalin bu yılki yeni durağı Gaziantep oldu.
9: 9 gün boyunca Gaziantep'te 14 farklı mekanda 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplarla vatandaşlarımız buluşacak.
8: Festivalde gastronomi de önemli başlıklardan biri olacak. Ziyaretçiler Gaziantep'e has lezzetlerin tadına bakacak. Festival 11 Ekim'e kadar sürecek.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin 4. gününde de katılım yoğundu.
8: Robot halay çekti, uçaklar gökyüzünde dans etti. Teknofest coşkusu yine alanlara sığmadı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu yıl Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor.
10: Maşallah her çeşitten var. Uçaklar var, yani insanlar var.
11: Çok gezdim, ben ilk günden bu yana buradayım. Bu daha önce Teknofest'lerde gördüm ama Urfa'ya çok yakıştı.
8: GAP Havalimanı'ndaki festival alanı doldu taştı.
12: Helikopter gördük, tank, her şeyi gördük, güzeldi ama.
13: Uçakları gördük, drone'ları gördük, her şeyi gördük.
14: Yarındaki bu ekiple Teknofest'in nerede olduğunu söylemiştim.

0: Festivalde en çok ilgi çeken yine hava gösterileri oldu. Solo Türk şovlarıyla alandakileri coşturdu.
1: Uçakları gördüm. Solo Türk çok güzeldi. Havada 360 derece döndü.
2: Keyif alıyoruz. Özellikle uçaklarımızda, helikopterlerimizin şeyleri, gösterilerinde vallahi.
0: Festivalde ilgi odaklarından biri de halay çeken robot oldu. Festival pazar günü sona erecek.
3: İlk saat kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski yapacak. Chef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda.

Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap, Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.

0: Yeniden merhaba. Bu saate sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Detayları Arzu Kaya'dan alacağız. Arzu.
1: Evet, sabah saatlerinde görevi kötüye kullanma ve tehdit suçundan tutuklanmıştı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Avukatlarından geldi bu açıklama. Kendisinin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı ve tutuklama tedbirine başvurulmasının hemen akabinde de adli sürecin yürütüldüğü, kendileri de avukatları olarak soruşturmayı titizlikle takip ettiklerine ve müvekkillerinin masumiyete yakın özgürlüğüne kavuşacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade edip bu kapsamda da Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına MHK Başkanlığından, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden bugün itibariyle 3 Ekim 2026 tarihiyle istifa ettiğini ve istifa dilekçesinin de müvekkilleri tarafından avukatlarınca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği şeklinde bir basın açıklaması yapıldı ki keza dediğimiz gibi sabah saatlerinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı Ferhat Gündoğdu. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında da aslında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Talimatlara uygun görüşmeler gerçekleştirdim. İlgili yazışmalarım ve mesajlaşmalar, telefonumdan çıkan bildiriler görevimle ilgilidir. Herhangi bir şekilde TFF ve MHK yönetimiyle ilgili kötü sözler söylemedim. Herhangi bir şekilde dönem yetkim dahilinde hakemliğin bitmesini sağlama noktasında herhangi bir işlem gerçekleştirmedim şeklinde kimseyi tehdit etmediğini ifade etti, suçsuz olduğunu savundu, serbest bırakılmayı talep etti ancak Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi ve bu tutuklanma kararının hemen ardından da avukatları tarafından az evvel de belirttiğimiz gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine herhangi bir şekilde zarar gelmemesi adına Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 3 Ekim 2026 yani bugün tarihi itibariyle istifa ettiği ve istifa dilekçesinin de Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği avukatları tarafından açıklanmış oldu Ahmet Arı.
0: Peki, bu sıcak gelişmenin detaylarını ekip arkadaşımız Arzu Kaya bizlerle paylaştı. Teşekkür edip diğer gelişmelerle devam edelim. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da konuştu. Teknofest kuşağı vurgusu yapan Erdoğan, gençlere seslendi. Soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi.
2: Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak İsteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. İnsanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
3: Gençlere seslendi, uyarılarda bulundu. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağı mührü taşıyacak dedi.
2: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de

0: ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı teknofes kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'ya gitti. Teknofest Güneydoğu'ya katıldı. Savunma sanayideki gelişime vurgu yaptı.
0: Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
1: Erdoğan dışa bağımlılığın da giderek azaldığını söyledi.
0: Savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli görüşmeler gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları ele alındı.
1: DEM Parti İmralı heyeti terörsüz Türkiye sürecinde temaslarını sürdürüyor. Heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Süreçte gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Yeni yasama dönemi ve izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. DEM Parti heyetine Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetimiz takip ve değerlendirme kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüş ve önerilerini iletti denildi.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi. Silah bırakma gerçekleşmeden yasal düzenlemeler gündeme getirilmemeli dedi.
3: PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir.
1: Silah bırakmanın tespit ve teyidine vurgu yaptı. Sürecin takipçisi olacağını söyledi.
3: Bu konuda devletimizin yürüttüğü çalışmaların sonucunu, verilen sözlerin sahadaki karşılığını elbette dikkatle takip ediyoruz.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel istişare toplantısında konuştu. Gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı.
3: Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın yaşandığı sıkıntının da farkındayız. Enflasyonla mücadele, üretimin güçlenmesi ve gelir dağılımının iyileşmesiyle birlikte yürütülmelidir. Dar gelirli ailelerimiz bu mücadelenin yükü altında ezilemez. Emekli vatandaşlarımızın geçim meselesini de bu anlayışla ele alıyoruz.
2: Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturması genişleyerek devam ediyor. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal sistemi tesis edecek tedbirler alınmalıdır dedi. Sistemi

0: tesis edecek hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini de ifade etti.
1: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
2: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsız

0: piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
1: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
0: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
2: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
3: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, son soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti.
0: Son soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
3: Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulamasını 30 Ekim'e kadar uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli kurul kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı. Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanmasıyla yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Türk dünyasında dayanışmanın daha da güçlenmesini diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, İsmail Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarında ifadesini bulunan ortaklık ruhunun bugün Türk devletler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendiren, ortak meselelerde dayanışmayı ve eşgüdümü geliştiren güçlü bir zemine dönüştüğünü belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da 2009'daki Nahçıvan Anlaşması'yla temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 200 milyonu aşan nüfusla dünyada yeni bir söz söylediklerini kaydetti. Türk dünyası işbirliği güçlendikçe ortak tehditlerimiz zayıflayacak, barış, refah ve huzur eksenli politikalar dünyaya örnek teşkil edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceğini söyledi. Dar, 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini açıkladı.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na 6 ülke daha katılmak istiyor. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'dan geldi. Dar bu ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak yeni üyelerin anlaşma tam olarak işler hale gelmeden kabul edilmeyeceğini belirtti. Dar Pakt'ın Stratejik Siyasi Savunma Komitesi

0: Zirvesinin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını kaydetti. İran'ın Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini ve Tahran'ın Husi-Suudi çatışmasının sona ermesini istediğini söyledi. Komitede her ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları yer alıyor. Toplantının ana gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Yemen'de siyasi diyalog ihtimali bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı Ağustos ayında imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılıyor. Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınamıştı.
1: Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'yu seçimleri ertelemek için yeni bir savaşa zemin hazırlamakla suçladı. Barak, başbakanın güvenlik tehdidi söylemini siyasi amaçlarla kullandığını öne sürdü.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anketlerde geriye düştüğü için 27 Ekim'deki seçimi erteleyecek. İddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan geldi. Barak, Netanyahu'nun bunun için yeni bir savaşa zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu'nun rahatça yalan söylediğini belirten Barak, onun iktidardan gitmesi için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Siyaseten sıkışan Netanyahu ise dış saldırı riski olduğunu iddia ederek korku siyaseti yürütmekle suçlanıyor. Nitekim Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan kriz, Netanyahu'nun seçim kampanyasında en öne çıkardığı başlıklardan biri oldu. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nden dönen İsrail Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan uçağın yolcularını karşılamak üzere havalimanına gitti. Ben Gurion Havalimanı'nda kameralar karşısına geçen Netanyahu, ülkenin olağanüstü bir güvenlik tehdidi altında olduğunu savundu. Ancak muhalefet lideri Yair Lapid, başbakanın kendisine verdiği güvenlik briefinginde uçaktaki benzer bir tehditten söz edilmediğini dile getirdi. Lapid, hükümetin güvenlik meselelerini siyaseten kullandığını öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun uçak krizi ve savaş söylemleriyle kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye hedeflediğini yazdı. Eski Başbakan Barak ve diğer muhalif liderler, Netanyahu'nun seçim hesaplarıyla ülkeyi yeni bir savaşın eşiğine sürüklediği iddiasını yineledi.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini savunarak petrol fiyatlarının eski seviyelerine düşeceğini söyledi. G7 ülkeleri ise piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararın ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak getirmeyeceğini söyledi.
3: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
2: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
1: İspanya'da konut krizine tepki gösteren binlerce kişi onlarca kentte sokağa çıktı. Protestocular kiraların düşürülmesini isterken kiracı sendikaları toplu grev çağrıları yaptı.
2: İspanya'da konut krizine karşı tepkiler sokağa taştı. Binlerce kişi 50 farklı kentte meydanlara indi. Başkent, Madrid başta olmak üzere Barcelona, Valencia ve Sevilla'da sokağa dökülen protestocular kiraların %50 düşürülmesini ve tefeciliğe son verilmesini istedi. Madrid'de 87 yaşındaki Marie

0: Carmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilmesi ise öfkeyi ateşleyen son damla oldu. Öfkeli kalabalıkların sokağa dökülmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin hazırladığı kiracı koruma paketinin mecliste reddedilmesi yatıyor. Tahliyeleri yasaklayan kararnameler sağ muhalefet ve Katalan ayrılıkçı Junts Partisi'nin karşı oylarıyla düşürüldü. Junts Partisi düzenlemenin kiralık konut arzını düşüreceğini savunurken kiracılar sendikası meclisinin rantçılar tarafından ele geçirildiğini öne sürerek genel grev çağrısı yaptı. Valencia'da polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolar hükümet krizini de beraberinde getirdi. Kararnamelerin düşmesi üzerine düşünme zamanı diyen Başbakan Sanchez istifa ve erken seçim sinyali verdi. İspanyol basını da normalde 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlerin 29 Kasım'da erkene alınabileceğini yazdı.
1: Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde OpenAI'dan dikkat çeken bir adım geldi. Şirket güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtilen yeni modelinin lansmanını iptal etti.
0: Güvenlik standartlarında sınıfta kaldı. OpenAI yeni yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın lansmanını iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapay zeka şirketi OpenAI yeni geliştirdiği yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın lansmanına hazırlanıyordu. Ancak şirket yeni modelin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirterek lansmanın iptal edildiğini açıkladı. Yeni modelin kullanıcılara hangi işlemleri yapıp yapmadığı konusunda doğru bilgi vermediği ve bazı durumlarda kullanıcıdan izin almadan kendi inisiyatifiyle hareket ettiği belirtildi. Şirket bir yapay zeka modelinin Avustralya hükümetine ait internet sitelerine yetkisiz erişim sağlaması nedeniyle de kamuoyundan özür diledi. Olayın yeni bir tür siber güvenlik vakası olduğu belirtilen açıklamada etkilenen kurumlara destek amacıyla Avustralya'da özel bir görev gücü kurulacağı belirtildi. Yapay zekaya ilişkin güvenlik endişeleri artarken Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Papa 14. Leo'dan da uyarı geldi. Yapay zeka konusunda çok sayıda uzmanın dile getirdiği endişelerin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum diyen Papa, bunların yalan haber olduğuna inanmadığını söyledi. Yapay zeka geliştiren şirketlerin yöneticileri son haftalarda peş peşe güvenlik uyarıları yapmış, geliştirmenin yavaşlatılması önerileri gündeme gelmişti.
1: İstanbul Beyoğlu'nda turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve yasa dışı otoparkçılık yapanlara yönelik denetim yapıldı. Çok sayıda işletme kapatıldı. Beyoğlu Emniyeti turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler dilencilik, hanutçuluk ve değnekçilik yapanlara yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan 15 kişiye idari işlem uygulanırken dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili işlem yapıldı. Hanutçuluk yapan 35 kişi tespit edildi, 10 iş yeri kapatıldı. Yasa dışı otoparkçılık yapan 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında da kapatma işlemi uygulandı. İşletmelere 725 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı. DAEŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanlığı açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak çalışma yürüttü. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüyle itisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Kayınvalidesinin altınlarını çalarak parayı bahiste kaybetti. Altınları yerine koymak isteyen zanlı İstanbul'da bir hırsızlık olayına daha karıştı. Ama hırsız bakın nasıl bir şok yaşadı.
0: Elindeki şemsiyeyi poşete koyup tabanca süsü verdi. Kuyumcu çalışanından tehditle altınları istedi. Çaldığı 20 bilezikle kuyumcudan kaçan hırsız hem imitasyon şoku yaşadı hem de kısa sürede yakalandı. İstanbul Bayrampaşa'daki kuyumcu bir hırsızın hedefi oldu. Necmettin T. elindeki poşetle iş yerine girdi. Poşetteki şemsiyeyi çalışana silah gibi doğrulttu. Çalışan da vitrindeki bilezikleri hırsıza verdi.
2: Polislerle itibat haline geçtik. Bölgedeki bütün kuyumcu arkadaşları attık. Bütün esnaflar kenetlenerek hemen ekiplere yardımcı olduk.
0: Ekipler hızla harekete geçti. Zanlı 2 saat sonra bir kafede düşünceli halde yakalandı. Büyük ihtimalle kuyumcudan çaldığı bileziklerin altın değil, imitasyon olduğunu öğrenmişti.
2: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
3: Olabildiği kadar soğukkanlı davranmaya çalıştı. Vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
0: Gözaltına alınan zanlı çocuğunun ve kayınvalidesinin altınlarını bozdurup bahis oynadığını söyledi. Bahiste kaybedince de altınları yerine koyamamıştı. Zanlı bu nedenle soygun yaptığını savundu. Necmettin T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Tuzla'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın Aydınlı mahallesindeki bir inşaat alanında öğle saatlerinde çıktı. 32 kişinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Konteynerlerde hasar oluştu. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucunda netleşecek. Trabzon'da 2014 yılında sırra kadem basan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 12 yıl sonra yeniden açılan dosyada iki şüpheli tutuklandı.
0: Aynı gün kayboldular. 12 yıldır haber alınamadı. Kayıp iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde esnaf Mehmet Kaplan ve dolmuş şoförü arkadaşı Köksal Kol 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kayboldu. Polisin yıllarca yaptığı çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. 6 çocuk babası Mehmet Kaplan'ın kızı Elif Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak babasının bulunmasını istedi. Kurulan özel ekip 6 yıl sonra dosyayı açtı. Gözaltına alınan bir kişi kayıp kişilerin öldürüldüğünü söyledi. Suçladığı kişi de yakalandı. Ama yapılan aramalara rağmen kayıp kişilerin cesetleri bulunamayınca takipsizlik kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda kayıp dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. İfadesi alınan bir tanık 2019'da ölen kocası ve Erkan Aydemir'in olay tarihlerinde evden kazma kürek aldıklarını anlattı. İfadesine göre eşi yakınlarına öldürülüp gömülen iki kişinin yerini değiştirdik demişti. Elde edilen yeni delil ve tanık ifadesinin ardından polis Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal'ı gözaltına aldı. Baysal, Erkan Aydemir'in borcu olan iki kişiyi ormanda silahla vurarak öldürdüğünü anlattı. Olayı anlatmamam için ölümle tehdit etti. Bana güvenmedikleri için cesetleri başka yere taşıdıklarını düşünüyorum dedi. Aydemir ise suçlamaları reddetti. İki şüpheli kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Cesetlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.
1: Antalya'da bir kişi iddiaya göre bahçesine taş atılınca sinirlendi. Eline pompalı tüfek alan şüpheli sitenin içinde gezerek çocukları tehdit etti.
0: Elinde tüfekle sitede gezdi. Önüne çıkanı tehdit etti.
4: Benim çocuğumla beraber iki tane sitemizin çocuğunu buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
0: Antalya'da bir site sakininin bahçesine iddiaya göre çocuklar tarafından taş atıldı. Duruma sinirlenen ev sahibi eline tüfek alıp dışarı çıktı.
4: Onun dediğine göre çocuklar bahçe katında oturuyor, bahçeye taş atmışlar. Ama kamera kayıtlarında da hiçbir böyle bulgu yok.
0: Tüfekli şüpheli sitenin içinde gezip önüne çıkanı tehdit etti. Kendisine engel olmak isteyenlere tüfeğini doğrulttu.
4: Pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı. Biz yönetim olarak şahısla görüşmeye gittiğimizde tartışmaya başladık. Ardından 15 saniye geçti. Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direkt ben pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
0: Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
4: Hala şahıs bu sitede oturuyor. Ve biz çok tedirginiz. Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Şu an sitede hiçbir çocuk aşağıya inemiyor.
1: Uşak'ta içinde 3 kişinin olduğu otomobil kamyon

0: Kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki kimse kurtulamadı. Kaza Ulubey ilçesinde oldu. 71 yaşındaki Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobil karşı şeritten gelen kamyonla bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve 44 yaşındaki kızları Nevcan Sakaryalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir'de bir kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi tutuklandı. Olayın araştırılması için bilirkişi görevlendirildi.
1: Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Can alan olayda iş yeri sahibi tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında mesai daha başlayalı birkaç saat olmuştu ki patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan işçi hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bilirkişi görevlendirildi. İş yeri sahibi şüpheli A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Aralıklarla yağışın etkili olduğu Mersin'de denizde hortum oluştu. Silifke ilçesinde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Meteorolojinin sağanak uyarısı yaptığı Mersin'de yağmur aralıklarla etkili oldu. Silifke ilçesi Taşucu mahallesi açıklarındaysa denizde hortum oluştu. Dakikalar boyunca etkili olan hortum ilçenin farklı bölgelerinden görüldü. Hortum kıyıya yaklaşamadan etkisini yitirip kayboldu. Yargıtay kira sözleşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yenilenen kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile emsal ve raiçlerin altında kalan kira bedeli için şartların oluşması halinde kira tespiti yapılabileceğine hükmetti.
1: Kira sözleşmesi yenilendi. Ancak kira bedeli emsallerin altında kaldı. Yargıtay yeni sözleşme var, 5 yıl beklenmeli diyen mahkemenin kararını bozdu. Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir iş yerinde 2005 yılında başlayan kira ilişkisi için taraflar 2018'de yeniden sözleşme imzaladı. Kiracı 2021'de aylık 22 bin lira öderken mülk sahibi bu bedelin emsallerin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını istedi. Kira tespit davası açtı. Yerel mahkeme ise 2018'de imzalanan sözleşmeyi esas aldı. Üzerinden 5 yıl geçmediği gerekçesiyle kiranın emsal bedellere göre yeniden belirlenemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yerel Mahkemenin kararını bozdu. Karara göre yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ilk kira ilişkisinin başlangıcı esas alınabilecek. Şartların oluşması halinde kira bedeli hakkaniyete ve emsal kiralara göre belirlenebilecek.
0: İstanbul'da artan trafik alternatif ulaşım arayışını da arttırdı. Son dönemde kentin yollarında sıkça gördüğümüz elektrikli skuterler de bu tercihlerin başında geliyor. Peki sayıları her geçen gün artan bu araçlar ne kadar güvenli? Sürücüler trafik kurallarına ne kadar uyuyor? Skuterler trafikte pratik bir çözüm mü yoksa yeni bir güvenlik sorunu mu? Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün haberinden detaylara bakalım.
2: Kolay ulaşım sağlıyor. Kısa mesafelerde. Çok iyi yani.
3: Ne zaman aldınız?
4: Bir hafta oldu.
3: Yeni.
4: Evet.
3: Ne kadar hız yapıyorsunuz bununla?
4: 25 kilometre maksimum. 60.000 TL fiyatı var.
3: Kullanmak için ne plaka gerekiyor ne de ehliyet. Üstelik birçok sürücü de ekipmanda yok. Yoğun trafikten kaçmak, ulaşım maliyetini düşürmek için tercih ediliyor. Peki e-scooterlar trafikte pratik bir çözüm mü yoksa güvenlik riski mi?
5: Hem trafik içinde gidiyorlar hem de kaldırımda gidip insanları da rahatsız ediyorlar.
6: Arkamdan geliyormuş. Ben gayri ihtiyari kendi yolumda gidiyorum. Ama bir anda ayağıma çarptı.

0: biz onlara dikkat etmekten kendi işimizi yapamaz hale geldik. Ne yelek var, ne bir ışıklandırma herhangi bir şey var.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu alternatif ulaşım arayışını da artırıyor. Özellikle elektrikli skuterler hem trafikten kaçmak hem de daha ekonomik ulaşım sağlamak isteyenlerin tercihi.
2: Nerelerde kullanıyorsunuz?
3: Bu şekilde yani işle ev arası. Bu tür araçlar İstanbul trafiğinde avantaj sağlıyor.
2: Siz neden tercih ediyorsunuz skuterı?
4: Trafik yüzünden.
1: Sayıları her geçen gün artan e-scooterlarla ilgili geçtiğimiz dönemde yeni düzenlemeler yapılmıştı. Elektrikli scooterların belirli alanlara girmeleri sınırlandırıldı.
2: Kendi scooterını kullananlar trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymak zorunda olsalar da kiralık araçlardaki gibi uygulama üzerinde belirlenen bir güzergah kısıtlaması bulunmuyor. İşte bu durumda özellikle yoğun trafikte güvenlik tartışmalarına neden olabiliyor.
5: Kullanım yaşına baktığınızda 16-25 yaş arası. Ehliyet yok, sigorta yok, plaka yok, muayene yok. Şimdi bu sistemin üzerinde birçok insanın üstünde de kask yok, eldiven yok, bir mont yok.
2: Sizin ekipmanlar yok ama yeni aldığınız için mi?
6: Aynen. Daha şey yapamadım, fırsat bulamadım onu almak için. Ama işte tam onu almaya gidiyorum.
7: Ben yeni aldım vallahi ya.
2: Kendi bisiklet?
7: He, kendi bisiklet.
2: Ne zaman aldın?
7: 1-2 gün falan oldu ya. İyi vallahi yani trafikte falan olmuyorsunuz. Yani beğeniyorum.
2: Ekipmanınız yok ama.
7: Alacağız işte.
5: Bugün şahsi kullanımlardaki tüm skuterler ortalama 40-50 kilometreye ulaşabiliyor. Korkunç bir hız. Dünyadaki otomobillerin bile çarpışma testleri maksimum 50 kilometre yapıyor. Bir skuterla düştüğünüz an kaportanız gerçekten geri dönülmeyecek hasarlar alabilir.
1: Öyle ki son 2 yılda acile başvuran e-scooter kazaları incelendiğinde ciddi travma oranı %20.7. Üstelik kayıtlarda kask kullanan tek bir hastaya bile rastlanmadı.
5: Bana göre denetimi yükseltmezsek, hatta benim önerim şu, skuterlı bir kadro polis, belediye, zabıta kurmamız lazım ki buraları denetlesinler.
2: Önlemleri almışsınız, gözlük, kask, bir tek eldiven yok zannediyorum. Bayağıdır bu güzergahtayız, sizin gibi ekipmanlı bir skuter sürücüsü görmedik.
3: Yani öyle olması gerekiyor. Hız sınırları, kuralları içerisinde.
8: Eski eşinin soyadını kullanmak isteyen bir kadın ve soyadımı geri versin diyen erkek karşı karşıya geldi. Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Peki boşanan bir kadın eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Yanıtına Arzu Kaya'nın özel haberinden bakalım.
9: Boşandı, eşinin soyadını bırakmadı. Eski eş bu duruma itiraz etti ama Yargıtay'dan dikkat çeken karar geldi.
2: Boşansanız eşiniz sizin soy isminizi kullanabilir mi?
10: Hayır.
11: Zor bir soru.
2: Boşandığınız zaman eşinizin soy ismi gidiyor ya otomatik. Kalsın mı gitsin?
12: Yollamam ben onu. İkisini birden isterim. Tepinirim.
2: Boşandı ancak soy ismini değiştirmek istemedi. Gerekçesi ise sosyal hayatında bu şekilde tanınması ve o soy isimle kurduğu bir hayat. Ancak bu duruma eşten itiraz geldi. Soy ismimi geri versin dedi. Konu mahkemeye taşındı.
11: Eşin isteyip istememesinin bu konuda aslında bir hükmü yok. Mahkeme somut durumu değerlendiriyor. Kadının gerçekten eski eşinin soy ismini kullanmasında bir menfaati var mı, buna bakıyor.
10: Benim soyadımı taşıyabilir ama benim soyadımı taşıyacağını tahmin etmiyorum.
2: Boşanınca kalsın mı soyadı?
12: Kalsın. Ne yapacak, ne zarar yapacak, ne yapabilir ki?
9: İlk derece mahkemesi kadını haklı buldu. Ancak eski eşinin itirazıyla dosya bölge adliye mahkemesine gitti. Bu kez karar değişti. Mahkeme, kadının soyadını kullanmakta kanunun aradığı anlamda menfaatini ispatlayamadığına karar verdi. Dosya bu kez Yargıtay'a gitti.
2: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Gerekçe olarak ise kadının eski eşinin soyadını kullanmasında menfaat var ve bu durum eski eşe zarar vermez dedi. Ayrıca ekledi. Kadın sosyal ortamında bu şekilde tanınıyor, o soyadını kullanabilir dedi.
11: Örneğin belki o ismi ün yapmış olabilir, mesleki hayatında kullanmış olabilir. Çocuklarının velayeti kendisinde olan bir anne de kolaylık sağlaması açısından bunu istiyor da, talep ediyor da olabilir.
13: Düşüneceğim, bilmiyorum, bilemedim. Kullanmam herhalde. İnşallah ayrılmayayım. Çok seviyorum eşimi. Allah bizi ayırmasın.
9: Yani eski eşini istemiyorum demesi tek başına yeterli olmadı. Ancak burada önemli bir...

0: Bir ayrıntı var. Yargı, boşanan her kadının eski eşinin soyadını kullanabileceğini söylemiyor. Peki hangi şartlarda kadın eski eşinin soyadını kullanabilir?
1: Boşanmış olduğunuz eşinizin soy ismini kullanmakta kişisel bir menfaatinizin olduğunu, soy ismini kullanmanızın da eşinize bir zararı olmadığını ispat ederseniz hakim izniyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
2: Zaten bir soyadım var. Onun soyadı altında kalmak istemem.
3: Zayıflama iğneleriyle ilgili ABD'de iki ilaç firmasına dava açıldı. Peki ilaç zayıflama iğnelerinin yan etkileri neler? Ayrıntılara Öznur Karslı Çetiner'in haberinden bakalım.
4: İğne ona müsait, hangisi onun için uygun onu da bilmeden kullanıyor. Bu kullanımlar olduğu sürece de yan etkide yani ne olduğunu da anlayamıyoruz. Görme kaybıyla sonuçlanabilecek vaka bazında bildirilmiş vakalar var. Ancak bunlar tam olarak iğnelerle ilişkilendirilmiş değil.
5: Bilim ve tıp dünyası zayıflama iğnelerini obezite ve fazla kilo yönteminde güçlü bir şekilde desteklese de iğnelere karşı şüpheyle yaklaşanlar da var. İğnelerden şüphesi olanlar yan etki şikayetleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç firmalarına bir bir dava açmaya başladı.
4: Yan etkisi yok diyemiyoruz. Pankreas enfeksiyonu yapabilir. Mide bağırsak sistemi üzerine de ciddi yan etkileri olabiliyor.
5: Açılan dava sayısı 4000'i geçti.
6: Zayıflama iğneleri önce obezite ve diyabet tedavisi için çıktı. Sonrasında çok az miktarda fazla kilosu olanların da sık kullanmaya başlamasıyla İlaç altın çağını yaşamaya başladı.
5: İşte bu kontrolsüz talep nedeniyle uzmanlar zayıflama iğnelerinin yan etkilerinin önce kullanmaması gereken gruplarda ortaya çıkabileceği görüşünde ve sahte zayıflama iğneleri de daha ciddi sonuçlar doğurabilir.
4: Etkinliği çok yüksek ama yan etkilerinin takip edilmesi lazım.
5: Tıp dergisi JAMA oftalmolojide yayınlanan son araştırma ise iğnelerin içindeki semaglutide adlı etken maddenin sadece kilo vermek amacıyla kullananlarda göz felci riskini 7 kat, diyabet hastalarında ise 4 kat artırabileceğini gösterdi.
4: Böyle bir şüphe var. Biz o yüzden hastalara diyoruz ki görmeyle ilgili herhangi bir problem olduğunda hemen hekime başvurun. İşte gözde görme kaybına kadar gidebilen, göz sinirinde arteriyoler olmayan bir harabiyet oluyor. Karın ağrısı, üstesinden gelemediğiniz bir ateş, bulantı, kusma hemen hekime başvurun diyoruz. Kendi hastalığının tetiklediği bir durum da olmuş olabilir. Tam olarak iğneyle ilişkilendirilemedi. Hala çalışmalar ve işte uyarılar devam ediyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıflama iğneleri FDA onayıyla reçeteyle satılıyor. Buna rağmen 91 milyon kişinin tıbbi kaydı incelenip kimler gereksiz yere kullandığı buna bakıldı. En çok kadınların kullandığı ortaya çıktı.
6: Zayıflama iğnelerinin temel işlevi midenin uzun süre boş kalmamasını sağlamak ve beynin doyma noktasına direkt etki etmek. ABD'deki tespitlere göre 1 milyondan fazla kişi tıbbi gerekçe olmadan zayıflama iğnelerine başvurdu. Türkiye'de ise uzmanlara göre bu rakam çok daha fazla.
4: Çünkü bizde kontrolsüz yani hekim reçetesi olmadan satılıyor.
6: Peki kadınlar neden daha çok kullanıyor?
4: Kadınlarda obezite daha yüksek oranda var. Birinci nedeni bu. İkincisi de kadınlar biraz daha görsel amaçlı zayıflamayı istiyorlar.
3: Yoğun kaygı, stres ve endişe hem iş hem de özel hayatta zaman zaman bu duygulara kapılan çok. Hatta Z kuşağı genellikle bu durumu anksiyete olarak tanımlıyor. Peki gerçekten öyle mi? Her kaygı anksiyeteye mi işaret ediyor? Dilara Civelek gençlere ve işin uzmanına sordu.
7: Yolunda gitmeyen bir ilişki ya da iş yerinde yöneticiyle yaşanan sorun. Ufak bir kaygıyı bile anksiyete olarak tanımlayanlar var.
8: Çok arkadaşım anksiyete yaşadığını söylüyor.
9: Sende anksiyete var mı?
10: Evet, var. Bence var.
11: Anksiyetem tuttu demek bir hastalık belirtisidir.
7: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 481 milyon kişi kaygı bozukluğu yani anksiyeteyle savaşıyor. Peki ne anksiyete ne değil?
11: Bir sınava gireceğiniz zaman da kaygı duyarsınız. Biriyle buluşacağınız zaman da kaygı duyarsınız. Bunlar sıradan ve normal davranışlardır. Bu hissin patolojik olduğunu düşündürten şey bize bunun süreklilik arz etmesidir.
9: Sizin anksiyeteniz var mı?
10: Var.
9: Nasıl hissediyorsunuz?
10: Kaygılı hissediyorum. Olumsuz düşüncelere kapılıyorum daha çok.
7: İşte bu ruh halini anksiyeteye yoran çok. özellikle de Z kuşağı.
9: Z kuşağı en ufak bir kaygı hissettiğinde bile anksiyetem tuttu, anksiyete krizim tuttu diyor. Z kuşağının sohbetlerinde en çok anksiyete kullanılıyor.
12: Daha çok heyecanlanıp ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda kullanıyoruz. Z kuşağı değil diyebiliriz.
13: Bir anksiyetem tuttu diye kendi kendimize söylüyoruz.
9: Peki doktora gidip, psikoloğa gidip bu konuda bir teşhis aldın mı?
13: Yok, hayır.
11: Anksiyete gerçekte var olmayan ama olma ihtimali olan şeylerden korkmayı ifade eder.
7: Uzmanlara göre her kaygı bozukluğuna anksiyete demek doğru değil. Bunun için bir uzmanın teşhis koyması gerekiyor.
3: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İonna Kucuradi hayatını kaybetti. Felsefeyi insanla buluşturan Kucuradi bir süredir hastanede tedaviyi görüyordu.
14: Felsefeyi üniversitelerin dışına çıkarmak istedik. Çünkü felsefe hayat içindedir, farkındaysak.
7: Felsefeyi dersliklerinden çıkarıp insanla buluşturmak için çabaladı. İnsan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilim dünyasına damga vurdu. Ulusal ve uluslararası sahada birçok başarıya imza attı. Filozof Profesör Doktor İonna Kucuradi hayatını kaybetti.
14: Bize bugün hep farklılıklarımıza saygı diye öğretiliyor. Farklılıklar çok bellidir. Aynılığı görmek zor işte.
7: İonna Kucuradi 1936'da İstanbul'da doğdu. 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Kucuradi 1965'te doktora derecesini aldı. 5 yıl sonra doçent, 1978'lere profesör oldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu. 34 yıl boyunca da bu bölümün başkanlığını yürüttü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kucuradi, UNESCO kürsüsünün de başkanıydı.
14: İnsanlar akıl ve vicdanla donatıldıkları için eşittirler. Haklar bakımından eşittirler. Temel haklar, ana haklar bakımından eşitiz.
7: Kucuradi felsefenin her alanında önemli bir miras bıraktı. Profesör Doktor Kucuradi çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülleri'ne layık görüldü.
14: Kimse işkence görmeyecekse bu ne demek? Kimse işkence yapmayacaktır demektir. Bütün haklar için böyle. Yani hep bize göre, bize almakta çok hazırız ama bizim yapmamız gereken şeyleri de en başta düşünmemiz gerekiyor.
7: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kucuradi bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kucuradi doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
14: Bunu gösterecek şekilde bir özetim var.
3: İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerinin düştü bakalım.
15: Sonbahar pazar tezgahlarını da değiştirdi. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat yükseldi, bazılarında düştü. İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
16: Eylül ayında pazar tezgahlarında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Kasımpaşa semt pazarında patlıcanın kilogramı 50 lira.
15: Eylül ayında patlıcanın fiyatı %22,85 arttı.
17: Şu anda fiyatları uygun bence. Kapya 100 lira, dolma 100 lira, sivri biberimiz var 100 lira.
15: Patlıcanı %12,59 artışla ıspanak takip etti.
18: Ispanak aldım, kilosu 70 liraydı, 50 liralık aldım ben.
16: Uygun mu sizce pazar?
18: Biraz meyve pahalı geldi bana.
15: Yumurtada da %6,46'lık fiyat artışı oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlere gelince listenin başında erik var.
16: Eylül ayında pazar tezgahlarında %28,32'lik oranla fiyatı en çok gerileyen ürün erik oldu.
18: Eriğin mevsimi yavaş yavaş geçti, yumuşamaya başladı. Büyük ihtimal ondan geriledi.
19: Eriğin kilosu 30 lira.
15: Eriği %23,45'lik düşüşle üzüm takip etti.
16: Neler aldınız?
18: Çekirdeksiz üzüm aldım.
16: Üzümde bir düşüş varmış, ucuzlamış geçen aya göre.
18: Evet.
16: Ne kadardan aldın?
18: 100 liradan almıştım, şimdi 60 liradan aldım.
15: Biber çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Charleston biber %20,81, sivri biber %20,80 ucuzladı.
16: Neler aldınız, neler alacak?
20: Valla fasulye aldık, biber aldık, domates salatalık aldık, limon.
16: Fiyatlar nasıl?
20: Biber geçen aya göre gerilemiş.
15: Limonda da %14,32'lik düşüş var.
20: 6 tanesi 50 lira.
16: Limonun?
20: Evet.
15: Kuru soğan ve yeşil soğan da fiyatı düşenler arasında.
3: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Teknofest Güneydoğu'da da manevraları

0: uçuşlarıyla nefesleri kesti. Yüzbaşı Fatih Sağlam ve Üsteğmen Berkalp Bilgi o uçuşları Habertürk muhabiri Buse Deviren'e anlattı.
1: Teknofest heyecanla Urfa'da devam ediyor. En heyecanlı kısımlar herhalde gökyüzündeki o uçuşlar oluyor. Tabii kim yapıyor bunları? Ayrı ayrı komutanlarımızı ekranlara getiriyoruz o gösteri uçuşunu yapan. Şimdi sırada Türk yıldızları var. Çok aşinayız artık onlara. Ekip uzunca yıllardır aslında sahada ama değişiyorlar elbette ki. Şimdi bizimle beraber olan Yüzbaşı Fatih Sağlam var ve Üsteğmen Berkalp Bilgin var. Efendim Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Şanlıurfa'da olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da olmak özellikle biz son zamanlarda Avrupa'dan Afrika'ya uzanan bir gösteriler gerçekleştirdik. Farklı coğrafyalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Burada da en son Şanlıurfa'ya gelmeden önce Mısır piramitleri üzerinde dünyanın, antik dünyanın 7 harikasından biri olan Giza piramitleri üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Yani böyle bağlantılı olarak baktığımızda bugün de burada tarihin sıfır noktasındayız, Şanlıurfa'dayız. Dolayısıyla bu bağlantı bizi gerçekten etkiliyor. Farklı enerjiler hissediyoruz. Farklı kültürleri tanıyoruz, kaynaşıyoruz. Tabii aynı zamanda da Teknofest Güneydoğu'da olmak ayrı bir mutluluk ifade ediyor bizim için. Burada da gençlerimizi aramıza bekliyoruz. Burada bizi izleyen bir gencin ileride pilot olması bizim için bu gösterilerin en anlamlı karşılığı olacaktır.
1: Bizler sizi gökyüzünde izlerken elbette ki gökyüzünde bir kırmızı beyaz yani Türk bayrağı imzasını da görmüş oluyoruz. Genellikle hep bunu yapıyorsunuz aslında. Peki uçarken o andaki yapılan tüm o akrobasi hareketleri sizde neler hissettiniz?
2: Tabii akrobasi hareketlerini biraz daha Berkalp üstlerimizde onu konuşabiliriz. Tabii bizler bu gösterileri icra ederken
1: siz genelde sahnede oluyorsunuz evet, komutanım. Aslında
2: seyirciyle direkt kontak halinde olan kişiyim.
1: Bunlar gökyüzündeyken seyirciye göz temas kuruyorsunuz, bakıyorsunuz. Onlardan nasıl bir enerji alıyorsunuz?
2: Yani çok güzel bir soru sordunuz. Ben dünyanın her yerinde bu gösterileri timimiz adına anlattık daha doğrusu. Ya tabii dünyada da bu işler yapılıyor ve insanlarda bir coşku oluyor. Muhteşem bir coşku oluyor gerçekten. Ama bizim ülkemizde bu coşkunun yanı sıra insanların gözlerinde bir nem oluyor. Yani gösterilerimizi izlerken aynı zamanda da gururlanıyorlar. Bu gurur da gözlerde bir nem oluşmasına neden oluyor. İşte bu enerjiyi görünce bizler o gücü alıyoruz. Dolayısıyla bizler bu işi yaparken Türk gücünü alarak yaptığımız için bu yüzden bu işte bu kadar iyiyiz.
1: Teşekkür ederim komutanım size. Hemen Berkalp komutanımızın yanına gideyim. Şöyle hemen aranıza gireyim komutanım. Çünkü uçanlardan bir tanesi de o. Süpersonik uçaklar deniyor. Bu hareketleri yapmanın çok zor olduğu söyleniyor. Dünyada örnekleri var ama sizin gibisi var mı komutanım bilmiyorum.
3: Şöyle süpersonik uçak olmasının önemi aslında şu. Bunu dünyada yapan 5 tane tim var. Bir tanesi de Türkiye. Zor denmesinin sebebini de şöyle anlatabiliriz. Bu işi pervaneli uçakla yapabilirsiniz. Ses altı uçan uçaklarla yapabilirsiniz. Ses üstü uçan uçaklarla da yapabilirsiniz. Ama savaş uçağı gibi hatayı asla kabul etmeyen, nispeten manevra yapmanın daha zor olduğu, teknolojisinin günümüz teknolojilerine göre daha düşük olduğu ama bunun avantajı olarak da bize tamamen bütün manevra kabiliyetlerinin, limitinin pilot olduğu bir platform sunuyor. Bir savaş uçağı yapmanın zorluğu, eğer pilot hata yaparsa herkes bunu görür. Bunu saklayamazsınız. Eğer pilot hata yaparsa bazı hataların telafisi olmayabilir. Onun için her ülke takdir edersiniz bunu savaş uçaklarıyla yapmıyor, biz yapıyoruz.
1: Cesareti nereden alıyoruz? Nasıl bir cesaret bu?
3: Cesaret şöyle, öncelikli olarak tabii ki Türk olmanın verdiği, o kanımızda akan, kudretli kanın verdiği cesaret var. Ve hocalarımızın, büyüklerimizin bize verdiği eğitim sağ olsunlar onlar sayesinde bunları yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizden sonrakilerde daha ileriye gireceğini düşünüyoruz.
1: Çok fazla farklı hareketler izliyoruz. Bazen solo uçuluyor, bazen ikili uçuluyor. Neler yapıyorsunuz? Hangi hareketler var ve en dikkat çeken, en zorlayıcıları hangisi oluyor sizin için?
3: Bence hepsi dikkat çekici ve zorlayıcı. Gösterimiz temel olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Öncelikli olarak ana paketin bir kısmı var, pasajlar kısmı. Takibinde de sololarımız ayrılıp bir ana paket, bir sololarımız olacak şeklinde devam ediyoruz. Ana paketimizde asıl amacımız size disiplinimizi göstermek. Solularımızdaki amacımız da aslında size eğitim seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu, onları yaparken ne kadar çok çalıştığımızı, takdir edersiniz ki o hareketler kolay yapılmıyor.
1: Onları yakın size temas etmeye çok az bir mesafede birbirinize geçiyorsunuz mesela, bu da çok etkileyici.
3: Evet, ben gelmeden önce dediğim gibi Türk Cezalı'nın bir hayranı olarak dinlediğimde şöyle bir şey duymuştum. Çarpmayacak kadar yakın ama çarpmayacak kadar da uzak olunması gerekiyor.
1: Siz de bunları aslında deneyimliyorsunuz burada. Siz de çok gençsiniz. Siz nasıl vesile oldu Türk Yıldızları'na girmek? Bir hayranlığınız, bir isteğiniz, arzunuz mu var?
3: Çok küçük yaştan itibaren Türk Yıldızları'nı görüyordum. Yanlış hatırlamıyorsam bir 29 Ekim günü korteji inmeden önce babam hazırlanırken televizyonda izliyordum ve Türk Yıldızları'nı ilk orada görmüştüm televizyonda. Ve şok olmuştum. Hiçbir fikrim yoktu daha önceki pilotlukla alakalı. Sonra babam bana kendisi hani sorduğumda demişti ki oğlum işte onlar Türk Yıldızları, savaş pilotu, gösteri yapıyorlar tarzını söylemişti. Ben de o gün demiştim ki ben de bunlardan bir tanesi olmak istiyorum. Tabii ki inanırsınız ki etrafınızdaki kimse bu dediğinize çok fazla inanmıyorlar.
1: Şu an yine televizyondan izliyorlar sizi, bu kez de başkaları izliyor.
3: Yani dediğim gibi önemli olan çalışmak, çabalamak, bazı şeyleri hayal etmek. Bunları yaptıktan sonra hiçbir Türk gencinin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
1: Arkamıza yazdığı gibi aslında istikbal göklerdir.
3: İstikbal göklerdir.
1: Çok teşekkür ederim komutanım. Komutanım size daha önce çok teşekkür ediyorum. Türk Yıldızları ile beraberdik. Biz iki komutanımızı gördük ama onlar 8 kişilik bir ekip. Gökyüzünde de ayrıca izliyoruz ama arkada kocaman bir emek var. Bizi onurlandıran, gururlandıran ve izleyicilerimiz de onları bir araya getirmekten dolayı biz de son derece mutluyuz. Yine Teknofest'e gelişmeleri farklı alanlardan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 22, Edirne güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 26, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Giresun parçalı bulutlu 19 derece. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Ankara 19, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Van yer yer yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 27, Gaziantep parçalı bulutlu 24 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek dedi. Milletimiz bize güvensin ifadesini kullandı.
1: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
2: Sözü fon soruşturmasına getirdi. Türkiye ekonomisi sorunun üstesinden gelecek dedi.
1: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Aramıza kimse giremeyecek ifadesini kullandı.
1: Bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Erdoğan yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefeti de eleştirdi.
1: Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal sistemi tesis edecek tedbirler alınmalıdır dedi. Sistemi tesis edecek hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bahçeli Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini de ifade etti.
2: Devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Finansal sistemi tesis edecek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
3: Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiğine vurgu yaptı.
4: Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
2: Ve belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini ifade eden Bahçeli, kamu zararı açıkça ortaya konulmalı dedi.
3: Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı, halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Bu tarihi yolsuzluk skandalının mali tablosunu da kamuoyumuz merak etmektedir. Yolsuzluklar

0: Zararlarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, fon soruşturmasının Türk ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti.
2: Fon soruşturması kapsamında yaşanılanları negatif gelişme olarak değerlendirdi. Ancak Türkiye'nin kredi notu üzerinde etkisi olmayacağını belirtti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow, devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Winslow, fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirtti. Kamu finansmanının izleneceğini ifade etti. Benzer bir değerlendirmede Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan gelmişti. Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı yaratmadığı belirtilmişti.
1: İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmasının ardından görevinden istifa etti. Peki Gündoğdu ifadesinde ne söyledi bakalım?
2: Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım dedi. Kişisel husumet veya intikam amacının olmadığını öne sürdü. Hakemler soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. Resmi belgede sahtecilik, mobbing, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla yürütülen hakemler soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli Cuma günü adliyeye sevk edildi. Gündoğdu ifadesinde hakem atamalarına müdahale ettiği iddialarını reddetti. Hakemleri tehdit etmedim dedi. Gündoğdu hem emniyette hem de adliyede atamalarla ilgili usule aykırı olduğu tespit edilen yazışmaları ve ortaya çıkan kayıtlarla ilgili konuştu. Hakemlere keyfi cezalandırma yapmadım diyen Gündoğdu, kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabilirim ifadelerini kullandı. Hakem klasman değişimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapıldığını iddia etti. 2024'te bazı hakemlerin yeniden tasfiye edilmesiyle ilgili de kararların performans ve kurul değerlendirmelerine göre verildiğini savundu. Hakimlik, Gündoğdu dahil 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim'deki maçlara hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili ve üyeler tarafından yapılacak denildi. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, İstanbul Şubesi'nin feshedilmesi için de davaname hazırlandı.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli görüşmeler gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları ele alındı.
2: DEM Parti İmralı heyeti terörsüz Türkiye sürecinde temaslarını sürdürüyor. Heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Süreçte gözler mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Yeni yasama dönemi ve izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. DEM Parti heyetine Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetimiz takip ve değerlendirme kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Görüş ve önerilerini iletti denildi.
1: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hediye kartları rüşvet olarak kullanıldı. İSKAN,

ve imar izinleri içinde inşaat firmalarından rüşvet istendi. Bu iddialar üzerine Ataşehir Belediye Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'le bazı şüphelilerin tutuklandığı Nisan ayındaki operasyondan sonra dijital materyaller incelendi. Dosyaya yeni ifadeler girdi. Şüphelilere ait bas kayıtları ve hesap hareketleri incelendi.

0: Savcılık Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 belediye başkan yardımcısı dahil 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin yüksek tutarlı hediye kartlarını rüşvet olarak kullandıkları öne sürüldü. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. Şüphelilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdiklerine dair de tespitler dosyaya girdi. Murat Güneş, Nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilmişti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'de konuştu. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepkiliydi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
2: Merhaba, merhaba.
3: 6 belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar göya. Başkan vekilimize istifa et, istifa et baskı yaptılar.
0: Ataşehir Belediye Başkan Vekilinin gözaltına alındığı operasyona tepki gösterdi. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar dedi.
3: Dün açıklama yaptı, teslim olmayacağım diye. Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu. Milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Artvin'deydi. Kemalpaşa ilçesine gitti. Hopa'da da esnafı ziyaret etti. Fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştirdi.
3: Daha son seçimde Türkiye yüzyılı diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. Şimdi bir hesap numarası açtılar. Hesap numarası. Diyorlar ki sen fondan para kazandıysan, bu garibanı çarptıysan kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım.
0: Özel teslim olmayacağız mesajı verdi.
3: Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek mücadeleye devam edeceğiz.
4: Kolay gelsin. Hoş sağ
1: olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye hakkını alan emekçi programı kapsamında staj ve çıraklık mağdurlarının temsilcileriyle buluştu. Mağdurlar için sektör görüşleriyle hazırlanacak kanun teklifini meclise sunacaklarını, çözüm olmazsa araştırma önergesi vereceklerini söyledi.
5: Size Kılıçdaroğlu sözü. Arkasını bırakmayacağız ve bunu mutlaka çıkıncaya kadar mücadelesini vereceğiz. Sizin sorununuz benim boynumun borcudur ve o sorunu çözeceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Bakın bunu önce bir taslak olarak hazırlayacağız. 3 değerli başkanımızı da davet edeceğiz. Metni sizler göreceksiniz. Evet bu metin bizi tatmin ediyor derseniz biz bunu bir kanun teklifi olarak meclise vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İş kazaları olduğu ne kadar oldu, hak talebinin için bugüne kadar yaptığınız mücadeleler, bu araştırma önergesini vereceğiz. Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözcüleriniz olacağız.
1: Zehir tacirlerine yönelik 75 ilde son 10 günde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlara 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı. Yapılan aramalarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Yıllardır karanlıkta kalan cinayet dosyaları yeniden açıldı. Deliller, tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle şüphelilere ulaşıldı. En eskisi 39 yıllık 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi.

0: Kimi 39 yıldır, kimi 21 yıldır karanlıkta kalmıştı. Yeniden açılan dosyalar, yeni tanıklar ve gelişen teknoloji cinayetlerin perdesini araladı. 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri yıllardır çözülemeyen dosyaları yeniden mercek altına aldı. Dosyaların en eskisi Artvin'deydi. 1987 yılında evlendikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in izi tam 39 yıl sonra sürüldü. Yeni ifadelerin ardından yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kemik kalıntıları bulundu. Olaya dair bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Yozgat'ta ise 21 yıllık bir dosya yeniden açıldı. Hamza Gedik'in dosyasında eski ihbarlar ve yeni ifadeler bir arada değerlendirildi. Bulgular üzerine 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de Evsel Bahçelerinde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında da 6 şüpheli yakalandı. 2012'de Eskişehir Seyit Gazi'de kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada baba tutuklandı. Trabzon'da 2014'ten bu yana kayıp olan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında ise daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı yeni tanık beyanları üzerine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Kilis'te 2014'te bir sulama kuyusunda ölü bulunan Haret Tayson'un dosyasında tanık ifadeleri ve baz analizlerinin ardından 3 şüpheli yakalandı. Son dosya ise Kayseri'deydi. 2023'te Asri Mezarlık'ta ölü bulunan Fehmi Lup'un dosyasında kamera kayıtları, baz verileri ve yeni tanık ifadeleri tekrar incelendi. Olayla bağlantısı tespit edilen MC'd tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini söyledi.
1: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
2: Hatay Reyhanlı'da düzenlenen terör saldırısının faillerinden THKPC'li Bülent Dükancı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Dükancı'nın 11 Mayıs 2013'teki Reyhanlı saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelinin Antakya'nın Gülderen mahallesindeki adresine jandarma, emniyet ve MİT desteğiyle operasyon düzenlendi. Dükancı yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde ise saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanmıştı. İstanbul Tuzla'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın Aydınlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında öğle saatlerinde çıktı. 32 kişinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Konteynerlerde hasar oluştu. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucunda netleşecek. Samsun'da bir fabrikada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Asli kusurlu olarak gösterilen fabrikanın 3 yöneticisine hapis cezası istendi.
3: Tamam, gir ben hallederim. Şu lambanı bana ver.
0: Arızayı gidermek için kuyuya indiler. Bir daha çıkamadılar. 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ihmaller sıralandı.
4: Osman...
0: Olay 3 Haziran 2026'da Samsun'da çelikhane tesisinde meydana geldi. 3 işçi tıkalı giderleri açmak için çalışma başlattı. Naci Gezer ve Yunus Çekiç atık su kuyusunda elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarını hareketsiz gören Mustafa İnanç da yardımlarına koştu.
5: Çok iyi tanıdığı iki mesai arkadaşını kurtarmak için koşarak gidiyor olay yerine ve kuyuya iniyor. Fakat kendisi de vefat ediyor. Ve üçü de maalesef vefat ediyorlar.
0: Olayla ilgili hazırlanan iddianameyle bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre tehlike aylar önce fark edilmişti. Raporda iş yerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Tüm bu riskler yetkililere de bildirilmişti. Çalışma sırasında zorunlu güvenlik prosedürleri uygulanmamıştı. İddianamede iş yerinin 3 yöneticisi asli kusurlu olarak gösterildi. İş güvenliği önlemlerini almadıkları, denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Şüphelilerin 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
5: Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Duruşma en yakın zamanda olacaktır.
2: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarının ardından açıklama yaptı. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir cinayet dedi. Sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.
0: Manisa ve Zonguldak'ta göçen maden ocakları, İzmir'de metal fabrikasında yaşanan patlama olayı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaşanan bu kazalara tepki gösterdi. İşçi kardeşlerimiz ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi.
1: Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Ard arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
0: Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurguladı. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
2: Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceğini söyledi. Dar, 6'dan fazla ülkenin anlaşmaya katılmak istediğini açıkladı.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'na 6 ülke daha katılmak istiyor. Açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'dan geldi. Dar bu ülkelerin isimlerini paylaşmadı ancak yeni üyelerin anlaşma tam olarak işler hale gelmeden kabul edilmeyeceğini belirtti. Dar paktın Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını kaydetti. İran'ın Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini ve Tahran'ın Husi-Suudi çatışmasının sona ermesini istediğini söyledi. Komitede her ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları yer alıyor. Toplantının ana gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Yemen'de siyasi diyalog ihtimali bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı Ağustos ayında imzalamıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılıyor. 3 ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelerek Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınamıştı.
2: Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte kontrollerindeki başkent Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1410'a ulaştığını öne süren Seri, Husilerin de Riyad'daki Aramco şirketini çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılmasında gecikme yaşanmadığını söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli görüştüğünü söyleyerek, "Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan benim dostum." dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda olumlu mesaj verdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın arkadaşım." dedi. Trump'a Temmuz ayında verdiği yaptırımları kaldırma sözünde neden gecikme yaşandığı soruldu. Trump, "Herhangi bir gecikme yok." dedi. Trump Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de Katsa yaptı.

0: yaptırımlarını kaldırmak istediğini açıklamış. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz demişti. Katsa yaptırımları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uygulanmıştı. Washington aynı süreçte Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da geçtiğimiz günlerde S-400 anlaşmazlığının çözüleceğini söylemişti. Barak, Katsar'ın Amerikan yasalarına dayandığını ve çözüm için iki ülke ekiplerinin çalıştığını belirtmişti.
1: Axios, ABD'de İran Savaşı'nın bundan sonraki aşaması için üst düzey bir toplantı yapıldığını öne sürdü. Habere göre Trump yönetiminin ulusal güvenlik kurmayları Camp David'de bir araya geldi.
0: Amerikalı yetkililer İran'la savaşta atılacak adımları görüşmek üzere başkanlık yerleşkesi Camp David'de toplandı. İddia Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın ardından çizilecek yol haritasını oluşturmaya çalışıyor. Axios, Trump yönetiminin üst düzey ulusal güvenlik ekibinin İran savaşına atılacak yeni adımları görüşmek üzere bir araya geldiğini ileri sürdü. 3 Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre Camp David'de yapılan toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane de toplantıya katıldı. Yetkililer söz konusu toplantıda ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşla ilgili konuların da görüşüldüğünü iddia etti. Birçok konunun derinlemesine ele alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik yeni saldırıların 3 Kasım'da ara seçimlerden sonra artırılabileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı dönemde Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10.000'e kadar ek asker göndermeye hazırlanıyor. İran ise yeni bir geniş çaplı saldırıya daha sert karşılık vermeye hazırlandığını belirtiyor.
1: Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Kuzey Kore füzenin yapay zekaya sahip olduğu ve alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiği açıklaması yaptı. Güney Kore ordusu ise olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını bildirdi.
0: Kuzey Kore Doğu Denizi yönüne bir balistik füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin sabah saatlerinde Wonsan bölgesinden fırlatıldığını ve 700 kilometreden fazla mesafe kat ettiğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise yaptığı yazılı açıklamada fırlatılan silahın orta menzilli stratejik füze olduğunu belirtti. Kim Yo-jong, füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve yapay zeka teknolojisiyle donatıldığını savundu. Füzenin düşmanın takip sistemlerinden kaçabildiğini öne süren Kim, bu teknolojinin saldırıdan kaçınmayı zorlaştırdığını iddia etti. Güney Kore fırlatmayı ilk aşamadan itibaren takip ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile istihbarat bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Güney Kore ordusu olası yeni fırlatmalara karşı gözetimin artırıldığını ve tam hazırlık durumunun sürdürüldüğünü açıkladı. Fırlatmanın ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi de acil toplantı yaptı. Seul yönetimi balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek Pyongyang'a provokatif eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Son fırlatma Kuzey Kore'nin 20 Eylül'deki iki kısa menzilli balistik füze denemesinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise iki ülke arasındaki askeri gerilimin azaltılması için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini açıklamış, Pyongyang'ı diyaloğa geri dönmeye çağırmıştı.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin 4. gününde de katılım yoğundu.
0: Robot halay çekti, uçaklar gökyüzünde dans etti. Teknofest coşkusu yine alanlara sığmadı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bu yıl Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da devam ediyor.
2: Maşallah her çeşitten var. Uçaklar var, yani insanlar var.
3: Çok gezdim, ben ilk günden bu yana buradayım. Bu daha önce Teknofest'lerde gördüm ama Urfa'ya çok yakıştım.
0: GAP Havalimanı'ndaki festival alanı doldu taştı. Ali.

0: helikopter gördük, tank, her şeyi gördük, güzeldi ama.
1: Uçakları gördük, dronları gördük, her şeyi gördük.
2: Yarındaki bu ekiple Teknofest'in nerede olduğunu söylemeye gerekiyor. Bunu biz bir kez daha söyleyelim. Teknofest Şanlıurfa'da yalnızca uçaklar uçmadı, savunma sanayi ürünleri sergilenmedi. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın geleneksel şarkıları Teknofest'e uyarlandı.
3: Festivalde en çok ilgi çeken yine hava gösterileri oldu. Solo Türk şovlarıyla alandakileri coşturdu.
4: Uçakları gördüm. Solo Türk çok güzeldi. Havada 360 derece döndü.
5: Keyif alıyoruz. Özellikle uçaklarımızda, helikopterlerimizin şeyleri, gösterilerinde vallahi.
3: Festivalde ilgi odaklarından biri de halay çeken robot oldu. Festival pazar günü sona erecek.
6: ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan krizin kısa sürede sona ereceğini savunarak petrol fiyatlarının eski seviyelerine düşeceğini söyledi. G7 ülkeleri ise piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol sürme kararı aldı. Kararın ardından Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı sonrası petrol fiyatları dünya genelinde arttı. Avrupa yükselen dizel fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la yaşanan sorunun kısa sürede çözüleceğini ve petrol fiyatlarının ardından hızla düşeceğini söyledi. Trump, G7 ülkelerinin dizel ve ham petrol acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı almasının hemen ardından konuştu. Dizel ihracatına yasak getirmeyeceğini söyledi.
7: Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var ve dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle yapacağız. İhracat yasağı getirmeyeceğiz. Yapmamız gerekeni yapacağız. İran meselesi biter bitmez ki bu uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.
3: G7 ülkeleri ise Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 4 ay içinde piyasaya 100 milyon varil dizel ve diğer petrol ürünleri sürme kararı aldı. Kararın duyurulmasının ardından Brent petrol varil başına 100 doların altına geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek. G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre sürecin ilk 20 gününde toplam miktarın önemli bir kısmı piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları yükselince Trump yönetimi harekete geçmiş, ihracat yasağını gündeme taşıyarak Avrupa ülkelerinden stoklarını kullanmasını istemişti.
6: Tütün ürünleriyle mücadele üniversite koridorlarında da devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler 5 yıldır sağlıklı nefes alıyor. Rektör Profesör Doktor Kemalettin Aydın, dumansız üniversiteyi savunan bir öğrenci kitlesi oluştu dedi.
8: Açıkçası ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bizi çok mutlu etti. Yani aktif içici olmasak da pasif içici konumunda yer aldığımızda yine bu bizim sağlığımızı etkileyebiliyor.
9: 5 yıldır sağlıklı nefes alıyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin dumansız kampüs uygulamasıyla öğrenciler sigara dumanından uzak bir ortamda eğitim görüyor.
10: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde özellikle ilk geldikleri yıllardan itibaren, ilk aylardan itibaren de bir dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının sağlık üzerinde ve diğer anlamda kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri, derslerin arasındaki spot bilgileri ve kantinde, kafeteryada, restoranlarda ani spot girişlerle onları bilgilendirmeler gibi çalışmalarımız hep sürdü.
9: Dumansız kampüs uygulamasıyla amaç öğrencilerin pasif içiciliğe maruz kalmaması, tütün ürünlerinin yaygınlaşmasının önlenmesi. Sigara kullanımını büyük ölçüde kısıtlayan uygulamadan öğrenciler de memnun.
11: Şu anda üniversitemizde sigara içenler için ortak sigara içme alanları oluşturuldu. Genel kampüsümüz koruma altına alındı ve burada biz nefes almakla açıkçası bazen zorlanıyorduk. Şimdi yoldan geçerken bile buna maruz kalmayacağımız için ben çok memnunum.
6: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
12: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona perdelerini aralıyor. Açılış konserini Kanadalı piyanist Jan Liszewski

yapacak. Şef Duncan March yönetimindeki konserde Edward Green La Minör Piyano Konçertosu'yla Sergei Prokofiev'in 5. Senfonisi seslendirilecek. Konser 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İspanyol dansının dünyaca ünlü topluluğu Carmen'i İstanbul'da sahneliyor. Edebiyatın, operanın ve sahne sanatlarının en güçlü kadın karakterlerinden Carmen, İspanyol dansının uluslararası yıldızı Aida Gomez'in çarpıcı koreografik yorumuyla İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Levent Yüksel, güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı, hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 9 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşiyor.

Akbank Caz Festivali 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda 8 Ekim'de Çağdaş Caz'ın yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı vibrafon sanatçısı Shasa Berliner, Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor. Festival 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertab Erener, İzmir'de sahne alıyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Ekim'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Salih Bademci seslerle sahnede. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği tiyatro, çocuklukta duyulan seslerden bugünün gürültüsüne, sessizlikten kahkahaya uzanan seslerin hafızamızdaki izlerini takip ediyor. Tiyatro 7 Ekim'de Dastas'ta izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in eseri profesyonel tiyatro sahnesine taşınıyor. Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyun, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü kara komediyle ele alıyor. Başrollerinde ise Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler bulunuyor. Tiyatro 8 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara'da izleyiciyle buluşuyor. İnsan, bellek ve zaman arasındaki ilişkiyi resmin diliyle sorgulayan seçki, geçmişle bugünü aynı yüzeyde buluşturuyor. Sergi 25 Ekim'e kadar Sermodern'de ziyarete açık. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu kaleminden Bağışlama Mesafesi var. Sahici, çarpıcı ve içgörüyle yazılan öyküler okuyucuyu 10 ayrı yolculuğa çıkarıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Sinemanın terapide kullanılmasını ele alan bir kitap var. Mustafa Bilici'nin kaleminden Beyaz Perde'ye Yansıyan Zihin, Stanley Kubrick'ten Ingmar Bergman'a, Tarkovski'den Yavuz Turgul'a uzanan bir seçki üzerinden filmlerin bilinci nasıl inşa ettiğini ele alıyor. Kitap Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle raflarda. Çağın görünmez salgını olan örtük nihilizme karşı düşünmeye davet eden bir kitap var. Yasin Ramazan'ın kaleminden işe yaramayan şeyler üzerine faydasız gibi görünen ama insanı insan yapan değerleri ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda.
1: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Haber gündemdeyiz, önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. Dünyayı konuşacağız, öne çıkan tartışmaları, gündem maddelerini. Birazdan onları sıralayacağım, hangi başlıklar var. Önce bir konuklarımı tanıtmak isterim sizlere. Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi
0: akşamlar. Bitti mi mesajlaşma?
1: Evet, son bir nasıl yapmam gerekiyordu bir arkadaşa.
0: Peki, bunu hoş geldiniz tekrar. Türker Akıncı, gazeteci. Siz de hoş geldiniz Türker Bey. Bu hafta da birlikteyiz. Ertan Hocam, Ertan Özyiğit. Selamlar,
2: hayırlı
0: hoş geldiniz.
2: Olsun.
0: Hepimize araştırmacı, yazar kendisi. Sadi Özdemir, gazeteci. Merhabalar, siz
1: hoş
0: geldiniz. Koray Kamacı, süper haber yazarı. Koray Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun Semih Hanım.
0: Ve Doktor Sermet Erdem, hukukçu. Bu akşam... Yani birlikte bizimle ama uzaktan bağlantıyla katkı sağlayacak, değerlendirmelerini sunacak. Sermet Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Türk dünyasının kalbinden herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Oradan Ertan Bey'e yetişebilecek misiniz?
4: İnşallah. Hadi Hoca be. Ahmet Yesevi Hazretlerinden aldığım feyzle.
0: Oo. Peki.
1: O feyzi almak için oraya gitmeye gerek yok hocam.
0: Ne zaman dönüyorsunuz?
4: Bu gece döneceğim inşallah. Malumunuz İyonlu Hoca, benim de tez hocamdı. Yüksek lisans, doktora ve lisans döneminde kendisiyle müşerref olmuştuk. Yarın kendilerine ebediyete uğurlayacağız. O münasebette iki gün evvel dönüyoruz.
0: Türkiye için önemli büyük bir kayıp kendisi. Biz yapay zeka ile başlayacağız. Dünyayı da bir taraftan yönetenler mi değişiyor? Yapay zeka yeni güç merkezi mi? Veri kimin elindeyse artık güç onda mı? Şimdi güç artık... hani eskiden petrolde, bankalarda ya da ordularda olurdu. Şimdi sanki veriyi ve yapay zekayı kontrol edenlerin elinde gibi sıkça yorumlar yapılmaya başlandı. Trump da yapay değil süper zeka diyor bu meseleye. Bir isim değişikliğine gitti. Bir taraftan teknoloji devleri büyüyor ama ciddi uyarılar da var. Bill Gates son olarak 1 milyar insanın ölümüne yol açabilir dedi. Yani gerçekten insanlık geleceğini mi inşa ediyor yoksa kendi kontrol edemeyeceği bir güç mü yarattı? Bunu irdeleyeceğiz. Ertan Bey sizinle evet. Başlayayım hemen. Önce bir Trump'ın kararına gidelim. Niye buna süper zeka deme gereğini duydu?
2: Trump'ın çok önemli bir şeyi var orada söylediği. Diyor ki... Süper zeka bir yapay zekayı yönetebilmek için diyor. Süper zeki bir başkan olması lazım.
0: Ha, kendinden mütevellit peki.
2: Çok önemli bir söz.
0: O zaman doğru bir karar almış.
2: Yani aslında konu süper zeki bir hani yapay zeka ile ilgili mi? Bu yapay zeka nereye gidiyor? Bizi tehdit edecek mi, etmeyecek mi? O daha değerli bir şey.
0: Evet.
2: Bence insanlık bu savaşı kaybetmiş.
0: Oraya gelmeden önce evet. Bu kararname, bu imzayla yeni bir dönemin de ilanı diyebilir miyiz Trump'ın da bunu yapmış olması?
2: Yani şimdi şöyle okuyabiliriz. Bu söylemlerde yeni bir dönem diyor. Diyor ki artık diyor yapay zeka yok, süper yapay zeka var. Yani bunlar ama çok eski söylemler. Bunlar geçti artık yok.
0: Peki yani, devletin bu teknoloji dilini değiştirmesi tabii, halkı da etkiler mi?
2: Yani halklar üst akıl tarafından yönetilecek, yönetilen hani topluluklar. Dolayısıyla orada işin kolay tarafı bu. Yani yukarıdan bir şey söylersiniz halk da onu öyle algılar öyle. Bugün süper zeka diyorsak herkes süper zeka konuşmaya başlayacak. Ama buradaki konular daha enteresan konular. Yani... Burada önemli olan şu, yapay zeka vardı, evet. Onun ardından bir baktık ki agentlar çıktı. Bakın bir ajan oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ajana, benim için her şunları yapar mısınız? Siz kurguluyorsunuz.
0: Evet.
2: Bu bir taneydi. Şimdi multi ajanlar oluşturmaya başladınız. Yani diyorsunuz ki sen bunu yaparken sen onu denetle, aynı zamanda başka bir yerden de bu bilgileri al filan. Şimdi onun şimdi bir üstünde de işte bahsettiğimiz aslında süper yapay zeka tarafına doğru gitti. Şimdi insanlık bu savaşı çoktan kaybetmiş durumda ve biz yalnızca uzatmaları oynuyoruz. Yani burada OpenAI'dan yani baktığımız zaman Sam Altman'ın söylemiş olduğu ve aynı zamanda Anthropic'te Dario Amodei'nin söylediklerine falan baktığımız zaman onlar da diyorlar ki biz korkuyoruz artık. Yani yapay zekanın dünyada almış olduğu rolü artık insanlık yapamayacak ve artık bütün dünya yapay zeka üzerine kurulacak. Jeff Hinton diye bir adam var. Yapay zekanın babası denilecek adam. Hı hı. Bu da geçen günlerde CNN'de, International'da bir konuşma yaptı. Dedi ki bu savaş kaybedilmiş bir savaştır, geçmiş olsun dedi. Hı hı. Yani şimdi konu şöyle konuşabiliriz.
3: Çok hızlı başladı Sermet Bey. Evet. Tebrik ediyorum Sermet Hocam.
2: Yani burada konular aslında...
0: Çok özür dilerim. Lütfen. Sizi korkutmuyor mu Sermet Bey? Yapay zeka, süper zeka.
2: Yapay zeka cevap verdi.
5: Yapay zeka. Alıyor bazen konuşurken devreyi.
0: Bir dakika, bir duymak istiyorum. Buyurun.
4: Asla böyle bir korku söz konusu değil.
0: Sizde de yok.
4: Bakın.
2: Tabii. İnsanlık, siz korkmayın.
4: Yoğunma hocama
2: referansla... Bunun işi kalmadı ki, avukatlık yapamayacak yakında. Acından
4: önce. Yoğunma hocama referansla... Yoğunma hocama referansla bir şeyden bahsedeyim. Hoca derdi ki insanlık üç büyük devrim gerçekleştirdi. Birincisi tarım devrimi, ikincisi sanayi devrimi, üçüncüsü iletişim ve bilişim devrimi. Biz üçüncü büyük devrimin geçiş dönemini yaşıyoruz. Ve nasıl tarım devrimi ya da sanayi devrimi insana olan ihtiyacı bitiremediyse, ortaya koyduğu ürün ve üretim teknikleri insanın yerini alamadıysa, yapay zeka ve dijitalleşme de asla insanın yerini alamayacak.
0: Bill Gates yani 1 milyar insanı öldürebilir diyor. Çok ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor.
4: Hayır. Bakın şöyle. Modern çağın Holocaust derler ya Yahudiler. Hep biz genel devlet teorisi eğitimlerinde, derslerinde şunu söyleriz. Holocaust gibi büyük bir katliamı modern dönemde olmasa yapamazdı insan. Yani Holocaust az insan öldürmedi. Özür dilerim. Modernite az insan öldürmedi. Dolayısıyla modernitenin ileri aşaması olan dijitalleşme de moderniteden daha büyük ve daha köklü bir devrim ya da dönüşüm değil. Burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Burada Amerika ve Amerikan aksındaki düşünce kuruluşları yapay zeka mücadelesinde Çin'e yenildiklerini fark ettiler. Bakın fark ettiler. Ve bu savaşı kaybettiklerini bildikleri için yapay zekayı öcüleştirmeye çalışıyorlar.
2: Olmaz.
4: Bütün mesele bu.
5: Bunu nasıl karar veriyoruz? Çin'e yenildiğine nasıl karar veriyoruz?
4: Bakın insanın yani,
5: bununla ilgili
4: yapamayacağını
5: vardır.
4: Söylüyor. Yani. Bazı işleri yapamayacağını.
0: Peki burada bir virgül ya bir cevap almak istiyorum Ertan Bey'den. Kısacık. Evet.
2: Yani
4: ben
2: burada
4: 7000 kilometre uzaklıktayım Türkiye'ye aşağı yukarı. Karayoluyla evet. Gelsem yıllar sürer. Otomobille gelsem aylar. Ama uçakla saatler içinde orada olacağım.
0: Evet.
4: Dolayısıyla bunu da insan yapamıyor. Bunu da teknoloji yapıyor. Ama insana olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. Bitmedi, bitmeyecek.
2: Yani bu büyük bir...
5: Bir teknoloji gelişmesi ya, değil ki bu. Farklı
2: yani
5: bir
2: bakın,
5: geçiyoruz.
2: Şimdi insan dediğimiz kavram şöyle. Biyolojik bir varlıktan bahsediyoruz. Karşısında da teknolojik bir varlık var. Şu anda teknolojik varlık, biyolojik varlığı geçmiş durumda. Yani yakında o da iş bulamayacak. Bitti.
0: Ben...
2: Siz de bulamayacaksınız maalesef.
4: Bakın,
5: yani tartışmaları bak, başkaları yapıyor.
2: Bir bitireyim mi? Bir bitireyim. Bakın demeden bir dinlersen. Bak ben sen avukat olarak bir dinlemeyi öğrenmen lazım. Yani mahkemede olsaydık sana diyeceklerdi ki bir susun bir dinleyin diyeceklerdi hakim bey. Şimdi şöyle.
4: Peki.
2: Buradaki kavramlardan bir tanesi şu. Şimdi biz dedik ya biyolojik varlık. Karşımızda teknolojik bir varlık var. İnsanoğlu bakın şöyle bir gelişme oldu. Şimdi Semiha sen anlat bize. Avustralya'da ne oldu? Bizim biraz önce ajan diye söylediğim benim. Yani insanlar tarafından

0: oluşturulmuş algoritmanın şu görevi yap dedikleri bir iş için görevlendirdiler. Bir baktık ki Avustralya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine girdiler ve onun dışında da dünyada iki tane şirketi de hack ettiler. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Yakın zamanda elinizde yapay zekanın aklına ulaşabilecek, yapılacaklarına ulaşabilecek hiçbir şey yok. Burada insanı şantaj eden bir olaydan bahsediyoruz. Şantaj yapıyor adama. İşine gelirse ölmemek için, kendini koruyabilmek için artık yani hani Avukat Bey'in söylediği çok eski bir akıl. Yani şöyle, şey gibi bir şey o. Yani mağara devrini anlatıyor bize.
1: İzah edeyim kısaca. Anlatabiliyor muyum?
0: Şunu söylemek lazım.
1: Burada
2: bir cümle daha alayım Ertan Bey'den. Tamam, bir dakika. Bitireyim.
0: Burada insanoğlunun bundan sonra var olup olmaması meselesi şöyle. İnsanoğlunun tekamülü, isterseniz evrim diyeyim buna. Tekamülünü değiştirmesi lazım. Nasıl değişecek? Bakın basitçe anlatalım. İzleyici de iyi dinlesin. Şimdi ben bir insanım. Biyolojik bir varlığım. Üstün olabilmem için sizden şu cep telefonunu kullanıp herhangi bir şey sorduğum zaman bir kullanmayandan üstünüm. Doğru mu Türker?
3: Doğru.
0: Çünkü hemen bana cevap veriyor. Matematiğimi yapıyorum, hava durumu yapıyorum.
2: Her şey.
0: Beni yolumu belirliyor filan. Bakın bu bir üstünlük. Şimdi bu makine artık bizi geçmiş durumda. Yakın zamanda insan biyolojik varlık olarak bu teknolojiyi içine almadığı sürece, bütünleşmediği sürece maalesef bu savaşı kaybeder.
2: Yani kontrol etme anlamında
0: hayır,
2: mı?
0: Hayır, içine almak. Biyoloji, biyoteknolojik bir varlıklar olmaya başlayacak.
1: Yani,
0: ya birisi diyebilir bakın, ki böyle şey olur mu?
4: Deri altı çipler gibi.
0: Bak, böyle şey olur mu diyebilir.
2: Orayı biraz açalım, ne olacak
0: bakın,
2: yani?
0: Şimdi ben bunu söylediğim zaman ya böyle şey olur mu? Ya kalp pili teknolojik bir ürün değil mi? İçinize almıyor musunuz? Veyahut da işte bir protez takmıyor musunuz? Gözlükler şimdi Google'un
2: yani biz bu yapay zekayı bir çip olarak mı?
0: Hayır, çip olarak görmeyin. Yalnız teknolojik olarak şöyle bakın. İnsan hayatın şimdi bakın ben size desem ki. Semiha şöyle bir şey oynayalım. Oxford Kütüphanesi'ni düşünün. O büyük domu, yuvarlak domu. İçinde herhalde vardır 200 bin kitap.
2: Tabii.
0: Bir anda bir çiple size yerleştireceğimi söylesiniz. İster misiniz?
2: İsterim.
0: Tamam. Yani bakın şimdi benim bahsettiğim benim bahsettiğim bu. Eğer bunu almazsanız tabii biyolojik varlık olarak yaşayabilirsiniz. Ama bugün siz devletin yapmış olduğu herhangi bir yapıya yani diyor ki devlet hastaneden şey alacaksın, randevu alacaksın. Randevu almak için siz
4: E-Devlet'e yoksa
0: girmeden yapabiliyor musunuz?
3: Yapamaz.
0: Bakın bugün için aynı şey devam ediyor. İnsanlar buna ayak uydurur mu? Tabii ki uydurur. Ben 2008'de ilk program yapmaya başladığımda o zaman şöyleydi konu. Ben telefon kullanmayacağım. Niye? Beni izliyorlar. Ya telefon veyahut da o seni izleyen senden pahalı. Anladın mı? Sen kimsin?
3: Peki, şimdi burada Ertan abi ilginç bir katkı sunayım. Ertan abi
0: bu tabii biliyorsun. Hala
3: yok. Ertan abi ilginç bir katkı sunayım sana.
2: Tamam bir Sermet Bey'in cevabını, itirazını alayım size tamam. Geleyim olur mu? Buyurun sizdeyiz. Şimdi,
4: ben de 1 milyar insanın söyleyeceğini söyleyeyim.
1: Ertan Bey'in bahsettiği Homo Deus 21. yüzyılda insan tanrı diyen Yuval Noah Harari, Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi, iyi bir siyonisttir, onun teorisidir. İnsanı biyonikleştirmek, dijitalleştirmek üzere.
0: Onu akli etmez o işleri. Bu kimin projesi biliyor musun?
1: Ertan Bey bir saniye.
0: Jules Verne'le başlayan bir proje. O daha dedesi doğmamış.
1: Ben sizi bölmedim.
2: Ama bazen çok yeri gelir müdahale etmek durumunda kalabilirsiniz Sermet Bey.
0: Yani bir siyonist aklından bize ne ya? Ben geleceği anlatıyorum size.
1: 1974 yılında Nobel İktisat Ödülü alan bir ekonomist. Ne diyor? Yaratıcı yıkım teorisi. Diyor ki kapitalizmin varlığını koruması ve sürdürmesi sürekli yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler bulmasına bağlıdır. Biraz halkın anlayacağı dilden anlatalım. Yani diyor her dönem yeni ürünler çıkar işte cep telefonları, bilgisayarlar, akıllı arabalar, şunlar bunlar. Ve eskiler demoda olur hatta hayatın dışında kalır.
0: Buna
1: ve
0: tekamül süreç, diyoruz tabii. Devam eden bir süreç. Bir süreç evrim diyor, diyoruz, teknolojinin saniye, gelişmesi, tabii, uygarlığın olmayı, gelişmesi saniye, diyoruz.
1: Bir saniye. Bu diyor birçok mesleği de devre dışı bırakır. Demode yapar. En güzel örneği diyor seyisliktir. 19. yüzyılın, 18. yüzyılın en ünlü mesleği seyislik. 20. 21. yüzyılda fantastik

0: bir uğraş alanıdır. Şimdi şuna geleceğim.
1: Gelin.
0: Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce yazılı medya, gazetecilik, Türkiye'de manşetlerle hükümetlerin yıkıldığı dönemleri yaşadık değil mi? Artık yazılı gazete, yazılı basın kullanan var mı? Gazete alan var mı?
1: Tamam, yok. Ertan Bey'in dediği yere geliyorsunuz aslında sen.
2: Yakında sen de olmayacaksın. Bakın, ne kötü ya.
1: Kendinizden içeriştiniz acaba.
2: Yakında sen, ben olsam hızlı bir şekilde meslek değiştiririm.
1: Ne uzun yapacağız ya?
3: O önemli değil. Yani.
0: Ben uzun vadeli söylüyorum.
3: Hep biz öleceğiz.
2: Ya bakın futbolda bile futbol gibi hakemin karar vermiş olduğu bir işte bile var var ya. Yakın zamanda
3: var, da ne var, yok, ayrı, var mı yok mu? Var mı yok mu?
4: O da bugünlerde bayağı bir tartışma.
3: Bu konuyu açarsak başka hiçbir şey konuşturmam.
1: Sermet Bey diyor ki özetle aslında faydalı insanlık ama kaybetmedi, korkmasın. Doğru mu anladım?
2: Kesinlikle onun için Bill Gates 1 milyar artık insan ölecek diyor öyle mi?
1: Ama 1 milyar insan ölecek diyor Bill Gates. Onun cevabını da alayım geleceğim.
0: Artık influencerlar var, youtuberlar var. Patronun eline, yüzüne, gözüne bakmayan, minnetine muhtaç olmayan bir sürü meslektaşınız var değil mi? Gazetecilik yapıyor.
2: Ya sen gerçekten taş devri anlatıyorsun ya. Influencer'dan bahsetmiyorum ya, ben ya. Ya neredesin? Taş devrindesin ya.
0: Türkiye'de patronlar.
2: Ben diyorum ki ya, başka bir dünya anlatıyorum. Sen ne söylüyorsun? Gözünü seveyim ya.
0: Ertan Bey, hiçbir şeyden, bakın hiçbir şeyden anlamadığınızı böyle bahsediyorsunuz.
2: Vay. Görüyorsun.
1: Oo, çok iddialı oldu.
2: Bravo.
0: Öyle evet. Tabii. Ya Joseph Schumpeter.
2: Aklın yetmez bakın, aklın.
0: Schumpeter okudunuz mu?
2: Aklın yetmez. Schumpeter, sen birkaç tane daha Schumpeter doktora yapman Nobel'i, lazım.
0: Schumpeter Nobel'i böyle aldı Ertan Bey. Yani basitleştirmeyin taş devri anlatıyor diye anlattıklarımı. Fikirlerime saygı duymayabilirsiniz. Katılmayabilirsiniz ama beni itibarsızlaştıramazsınız.
1: Yok yok, öyle bir şey yok.
2: Öyle canım, bir şey yapmam, bana ne? Okumuş. Ben yalnızca sana tehdidi tamam söylüyorum.
0: O zaman saygı zemininden
2: şimdi
0: ayrılmayalım.
2: Bak tamam, burada televizyonda şunu söyleyeyim. Fazla değil, bir 10 yıl sonra bakın herkes izlesin. İşsiz kaldığında diyeceksin ki Ertan Özyiğit çok büyük adammış.
1: Buna katılıyor musunuz? Yapay zeka sizin de benim de işimizi elimizden alacak hayır mı Sermet Bey?
0: Hayır Semiha Hanım. Bakın biz çok çalışıyoruz. Günün 1848 işçi devrimlerinin bir saniyesini rica ediyorum. Bir susun Ertan Bey.
2: Devamlı mahkemelerle uğraşıyorum. Bütün 1848, avukatlar şu anda ChatGPT kullanıyorlar.
1: Peki,
2: biliyor
1: bir
2: musunuz?
1: Duyalım.
0: Bakın buyurun. 1848 işçi devrimlerinde 3-8'lik kavram ortaya çıkmıştır. Burada komplo teorileri anlatacaksak başka bir şey. Bu 3-8'lik nedir biliyor musunuz? Şimdi, 24 saati 3-8 saate bölelim. İnsanlar 8 saat uyusun, 8 saat çalışsın, 8 saat dinlensin diye evet bir ilke ortaya çıkmıştır. Ama biz hiçbirimiz 8 saat kadar kısa bir süre çalışmıyoruz. Günde 12 saat. Allah rızası için Semih Hanım, bu stüdyoda ya da bu kanalda, bu stüdyolarda gününüzün kaç saati geçiyor? Hatta çalışmaya başlamanızı kalkıp kahvaltı etmeden eve gidip makyajınızı çıkarmaya kadar kapsayan zaman dilimi olarak algılayın. Biz yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımızı güçlendirme kalitesini artırmasıyla aynı refaha 8-10 saat çalışarak değil 3-4 saat çalışarak ulaşacağız. Hiçbir zaman bakın karar
1: tam
0: vermekle
1: daha az çalışacağız ama faydalı diyorsunuz. Yani
2: bir iş,
0: karar vermekle karar
2: yok
0: vermekle
2: olacak.
0: Analiz yapmayı ileri karıştırmayalım. Ileri.
1: Peki.
0: İlginç bir kararın meşruiyetiyle bir kararın meşruiyetiyle
2: hani cahilliklerden
0: birbirine dahil karıştırmayalım.
2: Bill Gates denilen adam 1 milyar Bill Gates bu dijitalizmin yani herhalde bayraktarı. O bile diyor ki 1 milyar
1: ki başta öyle demiyordu. Tabii. Çok faydalı
2: yani
1: olacağını
2: bakın,
1: söyleyen
2: Gates,
1: aynı
2: söyledi.
1: Bill Gates bugün bu
2: bakın,
1: tehlikeye
2: Gates
1: dikkat çekiyor.
2: Yıllar önce, yıllar önce dedi ki yakın zamanda göreceksiniz dedi.
4: Yine bir plan var.
2: Herkes dedi telefonundan alışveriş yapacak. Biz o zaman gülmüştük. Şimdi herkes telefonundan alışıyor.
1: Aynen
2: onun için
1: öyle.
0: Kötü bir şey
2: yani
0: değil.
2: Mağara dönemini hiç konuşmamamız lazım.
1: Yok kötü değil. Buraya kadar zaten her şey yolunda tamam ama insanlık yok olacak diyor evet Ertan Bey.
0: Hayır, hayır, şimdi hayır, şöyle hayır, bunlar
2: yani insanlık değişmezse yani bahsettiğim biyolojik varlık teknolojik bir ürünle meçleşmezse yani simbiyotik bir ilişkiye girmezlerse kalanların hepsi maalesef
1: peki
2: olmayacak.
1: Şimdi diğer katılımcılara da söz vermek istiyorum. Sizinle devam edeyim.
4: Şimdi bir kere bu yapay zeka konusunda Bill Gates'in söylemine gelelim. Bill Gates bunu niye söylüyor? 1 milyardan fazla insanın ölümüne yol açabilir diye. Nükleer kodlara ulaşabilir yapay zeka. Bunun çok büyük bir sıkıntısı var. Daha önce de yakın zamanda

0: Da konuşuldu.
1: Yani kötü niyetli bir yöneticinin, liderin, insanın...
0: Sızabilir. Bilgisayarına sızabilir. O kodlara sızarsa, o kodları aktif hale getirirse dünya inanılmaz büyük bir yıkıma uğrayabilir. Değil 1 milyar, belki 1 milyardan daha fazla insan dahi hayatını kaybedebilir. Bu birinci husus. İkinci husus, benim bir tarihçi olarak çok üstünde durduğum bir konu. Sahaflarda, Ertan abi de bilir, mutlaka bakıyordur. Son zamanlarda ısrarla eski kitaplar toplatılıyor. Son 5 yıldır bu böyle.
2: Evet, evet.
0: Ve konuştuğumuz zaman da ne diyorlar?
1: Bu niye yapılıyor?
0: Neden? Yapay zeka artık bilgi veriyor. İstediği bilgiyi verecek. Doğru bilgi değil.
1: İhtiyaç kalmadı hiç.
0: Doğru bilgiyi değil. Bak çok önemli bir ayrım. Doğru bilgi
3: manipüle
0: vermeyecek.
3: Manipüle edebilirler diyorsun.
0: Tabii istediği bilgiyi verecek. Adam girdiği zaman yapay eski ansiklopedileri nasıl topladılar? Zamanında eski ansiklopediler o zaman toplatılmıştı. Bu projenin daha büyük bir oyunu... özellikle küreselci akıl tarafından uygulanmaya çalışılıyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Bunun üzerinde durmamız lazım. Yani biz 4 sene sonra, 5 sene sonra önemli bir hususu kaynağından değil yapay zekadan öğrenmek zorunda kalacağız. Yapay zeka da size verdiği takdirde istediğini verecek. Yani oradaki gerçek bilgiyi vermeyecek. Bu diğer bir husus. Diğer başka bir husus da burada Ertan abiye şeyde katılıyorum. Eğer yaşamımıza o kadar çok girmiş ki bugün... Yani adam manavda karpuz seçerken bile yapay zeka ile seçiyor. Bakıyor diyor ki bunların hangisi daha güzel? Ciddi söylüyorum.
1: Gerçekten
0: bunlar çıktı. Evet buraya kadar geldi. Yani hayatımızın tamamen her noktasına...
1: Karpuzu mu gösteriyorsun?
3: Fotoğrafını çekiyorum bu iyi mi?
0: Her noktasına bakın.
1: Rengine, büyüklüğüne göre o karar veriyor.
0: Karpuzun özellikleri...
3: Lensini takacak nasıl takayım diye şey yapıyorum yani.
0: Fotoğrafını çekiyor. Adam geliyor manavda karpuzun fotoğrafını çekiyor.
1: Bak ben böyle bir şey hiç duymadım daha.
0: Yapay zeka atıyor. Yapay zeka diyor ki bu karpuz diyor işte... şöyle tatlıdır, böyle kırmızıdır, böyle...
1: Peki doğru şey... çıktı mı? Çıkıyor, siz yapmışsınız.
0: Çıkıyor maalesef. Üzülerek söylüyorum.
3: Çıkıyor.
0: Üzülerek söylüyorum.
3: Ki yani deneyelim. Hani vurarak da Alihan Hoca'nın dediği gibi bilirim ama yapay zekanın ki daha...
4: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bizim kuşağı bence yediremezler bunu. Yani şu an 36...
3: Yedik bile hocam.
4: Ama şu an 36... ama bizi ancak Alihan Hoca seçerken yersin.
0: Alihan Hocam bizim kuşak yemez. Sen yemezsin, ben yemem.
4: 36
1: bence
4: hocam
1: biz de yedik.
4: 36.
1: Gelecek misin? Yedik.
4: Sabuğuyla yiyecek.
2: Bak şimdi Alihan çok önemli bir şey söyledi.
1: Sonra size geleceğim.
2: Dedi ki... Bizim kuşak yemez.
4: 30'un altı şu an.
2: Bak şimdi Alihan nasıl
1: bayağı
2: biliyor
1: bayağı yedik ya hepimiz.
2: Bak.
4: Ben yemedim vallahi.
2: Nasıl bir şey biliyor musun?
4: ben almıyorum.
0: Anlıyor musun?
2: Alihan bak söylediğini şey yapalım, analiz edelim. Bu yapay zeka yarın yeni bir virüs çıkartır ve bu hani yemeyen adamlar var ya herkesi eve tıkar. Ağızlarına da maskeyi taktırır. Orada öyle beklersin, yalnızca cep telefonundan sipariş edersin.
1: Yani virüsün formülünü mü verebilir
2: ya
1: yapay zeka?
2: Ya zaten adamın dediği 1 milyar ölüme yol açar dediği tehlikelerden bir tanesi diyor ki yapay zeka elimizden çıktı şu anda, yakın zamanda bunlar bir virüs geliştirirse laboratuvarda. Dolayısıyla bu da dünyaya salınırsa 1 milyarın üstünde insan ölür.
4: Vallahi,
2: 1 milyar
4: bu arada şey hocam, Ertan Bey o söylediğiniz Semih şey bir dakika Trump'ın... ne olur bir cümle bir şey söyleyin bana bir şey söyleyin ben cevap veririm ne olur. O söylediğiniz şey ölümden korkanlar korkar. Ben Çin virüsü varken de yani
2: ya o sana
4: yasal olarak maske takmak zorunda.
3: Ya Alihan, geneli
2: Alihan kardeşim.
3: Aslında 4 tane.
4: Ben bana ölümden korkan bir şey.
2: Alihan çok doğru söylüyorsun. Ölümden korkan bir şey. Ama o yani. Çok bireysel bir şey. Ben de hayatımda hiç ölümden korkmadım.
4: Ben
2: ama düşün ki tüm toplumları iğnedeli şey verdiler, aşıladılar.
4: Onu anne babamdan korktum.
2: Sen diyebilirsin ki ben aşı olmadım diyebilirsin. Aşı ama
1: tamam, konuyu dağıtmadan.
4: Anne babam her gün arayıp aşı ben olmadım diyordu. Anne babam yüzünden oldu.
1: Konuyu dağıtmadan beyler.
3: Şöyle toplayayım. Buyurun. Yani Bill Gates 1 milyar insan ölecek. 4 maddede ölebilir. 1. Biyolojik tarım. Yani kesinlikle bir virüs konusunda zaten Bill Gates'in kastettiği o. Kötü bir insanın eline geçerse ya da devlet dışı bir aktörün eline geçerse, bir örgütün eline geçerse bu yapay zekayla çok rahat bir şekilde bir biyolojik bir terör yapabilir. Aslında siber pandemi hoş geldin diyebiliriz. 2020'de biz pandemiyi çok konuşuyorduk. Neden bunun siberi yapay zekayla olmasın?
2: Türkler,
3: yapabilirler bu birinci madde.
2: Bir şey ekleyeyim mi Bakarya? Tamam. Şu çok önemli. Biz ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Ben bir yapay zeka ile bir algoritma yazdım. O da gidip virüs üretti. O değil konum benim. Ajanlar kendileri akıl üretiyor. Artık insan yok diyorum
3: tabii,
2: ya.
3: Kendisi yapar.
2: Tabii.
4: Sıkıntı olur.
1: Anlamayan tabii. Ajan dediğiniz ne?
2: Ajan dediğimiz
4: yapay
2: şöyle
4: zeka,
2: bir şey.
4: Yapay
2: zekanın siz...
4: Kendisi yani.
2: Siz
4: kendisi.
2: Diyorsunuz ki yapay zeka. Görev verdiğiniz bir şeyler var. Hani, varlıklar var diyelim. Çünkü varlık gibi bakın bunlara. Diyorsunuz ki ben... Şunu yapmanı istiyorum. Bunun ismine ajan diyoruz. O ajanlar da gidiyorlar, diyorlar.

0: Ben diyorsunuz ki bundan sonra uçak biletlerimi benim alır mısın? Bütün dünyayı araştır, en ucuz uçak bileti. Bunun bir tanesi ajan. Ama bunlar multi ajanla çalışmaya başladılar. Kendileriyle kontak olmaya başladı. Hatırlayın Türker, senin programda da konuştuk. Bak yine üstüne gideceğiz ama hatırlıyor musun? İki tane yapay zeka kendi arasında dil geliştirdi.
1: Evet.
0: Doğru değil mi?
1: Kendi arasında konuştular.
0: Ve bunlar birbirleriyle iletişime geçtiler. Biz bu dili bilmiyoruz.
2: O çok korkunçtu.
0: Dolayısıyla onun fişini çekmek zorunda kaldılar. Bu buradan bahsediyorum.
1: Virüs tehlike. Birincisi.
2: Tamam, bir virüs.
1: İkincisi, Koray Kamacı'nın dediği nükleer tehdit. Aslında biz nükleer tehdidin küçüğünü şöyle yaşıyoruz. Sürü drone konusunda artık biliyorsunuz tamamen yapay zeka kendisi götürüyor. Evet. Hatta hatırlayın bir buçuk sene önce zannedersem Libya'da kontrolden çıkan sürü dronelar bir yere zarar verdi.
3: Evet.
1: Yani nükleer konusunda da sızıntı şeklinde çok rahat bir şekilde 1 milyar insanı öldürebilirsiniz. Yani Bill Gates az bile söylüyor olabilir. Bu iki. Üçüncüsü.
2: Bir virüs, iki nükleer.
1: İki nükleer. Üç, elektrik şebekesine bir saldırı. Bunu da çok rahat bir şekilde yapabilir. Hadi buyurun o zaman yine siber pandeminin başka
0: Türkiye,
1: bir türünü yaşarız.
0: Burada karanlık
2: bütün dünya
0: diye
2: karanlıkta kalabilir.
0: Tabii. Karanlık dünya diye elektrik bir hani çalışma yaptım. O çalışmanın içinde gıdamız ne kadar yetiyor biliyor musun? 70 gün. 70 gün sonra açız.
2: Elektrik biterse kendisi de biter diyor tabii, Sermet tabii. Bey.
1: Bütün dünyada bunlar, tek bir anda elektriğe gidileceğini biz de düşünüyoruz. Hatırlayın 2 yaz önce Avustralya'da başlayan, İngiltere'ye kadar giden elektriklerin kesildiği, uçakların uçamadığı.
3: İspanya, Portekiz.
1: Olayı hatırlayın. Mavi ekran verdi.
2: Nisan ayında. 2 sene önce Nisan ayında.
1: Sadece Avustralya'da başladı.
2: İspanya'daydım o vakit ve inanılmaz bir panik gördüm gözlerimle.
1: Oradaydım. Panik yaşandı.
2: Öyle mi?
0: Tabii.
2: Şahit
4: ya bakın,
2: oldum ona.
4: Ülkemizde de oldu bu. Yapay zekadan değil.
1: Türkiye'de de 2017 yılında hiç unutmuyorum. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu gün 9 saat elektrik kesintisi yaşandı. Türkiye genelinde. Herkes dedi ki ne oluyor? Ya Taner Yıldız da Enerji Bakanı o günde hatırladığım kadarıyla.
2: Hemen geliyorum Sermet Bey. Bir virüs, iki nükleer, üç elektrik, dört.
1: Dört iklim manipülasyonları. Şimdi burada harp konusuna belki girebiliriz ya da iklimle ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Ama yapay tohumlamalarla başka türlü işte yağmur yağdırmasından tutun, iklimin kontrol edilmesinden tutun. Yapay zeka için bunlar çok basit işler. Yani... Bill Gates'in dediği 1 milyar insan az bile olabilir. Biz pandemide 2020 yılında en çok neyi konuştuk? Dünya nüfusunun 500 milyona azaltılması konusunu. Evet. Zaten bunu açıktan söylüyorlar. Yanlış bir şey söylemiyorlar yani kendilerince. Ve hani diyoruz ya Çin'de şu geçti, Amerika'da bu geçti. Ya o yapay zekayı veren akıl hem Çin'e hem Amerika'ya veriyorsa... Aslında siz bugün Çin Amerika'ya geçti, Amerika şu... Ya kardeşim aynı akıl veriyorsa bu yapay zekayı... Kamuoyunu da yok efendim Çin'de bilmem ne teknolojisi yap... Aynı akıl veriyor hem Çin'e hem Amerika'ya yapay zekayı.
2: Ama bu konuda aralarında bir rekabet yok mu?
1: Biz öyle görüyoruz.
0: İzleyiciler anlaması için bir
2: örnek
0: veriyorum.
2: Peki şimdi uzakta ya Sermet Bey, evet. Sesi de kesiliyor. Ben birçok üzücünüz de bilince.
1: Kuzey Kore bugün, zannedersem bugün orta menzilli bir füzeyi fırlattı. Yapay zekayla entegre edilmiş bir şekilde yaptı.
0: Bakın Kuzey Kore bile yapıyor. İyi anlasın ne demek istediğimizi. Bakın bugün... Trafik lambaları.
2: Hemen geliyorum Sermet Bey.
0: Bakın,
2: bunu da alayım.
0: Basit bir şey anlatacağım. İzleyici iyi anlasın diye. Trafik lambaları eninde sonunda dijital bir ögeyle çalıştırılıyor. Tamam mı? Bir algoritma var. Bugün yapay zeka trafiği durdursa...
1: Bitti.
0: Bak basit bir örnek anlatıyorum.
1: Çok, çok basit.
0: Zaten... Ya bitti ya kimse bir
1: burada
0: şey...
1: Burada bir filmi vardı galiba öyle hatırlıyorum.
3: Tabii, Eagle Eyes.
2: Peki. Yani
4: iki tane polis
2: Sermet Bey buyurun.
4: Çözersiniz diye.
2: Nasıl?
4: Semih Hanım, sondan başlayayım. İki polis gönderir, trafik sorununu çözersiniz. Bakın, bir teknolojini...
0: İşte diyorum ya, maalesef böyle işte.
4: Bir teknolojinin istismar edilebilme potansiyeli her zaman vardır. Yapay zeka dediğiniz şey, bilgisayar mühendisleri beni anlayacaktır. Abaküs'e kadar, ilk hesap makinesi Abaküs'e kadar vardı boncuklu hatırlarsınız, gider. Yani... Hesabın insan ata parmaklara kadar gider. Şimdi buradaki mesele şu. Bir teknolojinin istismarı kötüye kullanılması başka bir şey. Onun topyekün kötü olması başka bir şey. Yapay zekayla mücadele etmeye çalışanlar bana matbaayla mücadele etmeye çalışanlar gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi?
1: Bir yani şey söyleyeceğim Servet Hocam siz yapay zekayla mücadele ediyoruz gibi anlatıyorsunuz.
2: Evet.
1: Kendiniz... Onu savunmuyor musunuz?
4: Hayır ben

0: yapay zekayla mücadele etmiyorum. Yapay zekayla.
1: Biz mücadele etmiyoruz. Biz olabilecekleri ama diyoruz.
0: Tarihsel aksine. Yolculuğunda insanlığın tarihsel yolculuğunda yeni bir emre olduğunu ama asla insanı yok edemeyeceğini, insanı aşamayacağını.
2: Madde madde saydı şimdi Türker Bey. Bunlara katılmıyor musunuz? Yani
0: hayır.
2: Virüsle, nükleerle, elektrik kesintisiyle.
0: Hiroşima'da atom bombası atıldığında yapay zeka mı vardı? Nagasaki'de yapay zeka mı
3: vardı? Bu örnek de neyle anlamadık? Bir anlamadık bu örneği. Gelelim
2: anlayalım o zaman niye yani verdiniz bu örneği? Ne demek istiyorsunuz?
4: Yapay doğal zeka.
3: Zaten ona karşı...
2: Sermet Bey.
0: Şöyle,
2: Hiroşima örneğini niye verdiniz?

0: Ya o başka bir mevzu. Elbette öyle olabilir. Tamam. Ama burada yapay zekanın da yapabileceklerini konuşuyoruz.
1: Bakın ben şunu söylüyorum. İnsanın yapay zeka yapay tekerlekten daha büyük bir icat değildir. Yapay zeka kuvvet makinalarından daha büyük bir icat değildir.
2: Tam tersi,
1: yapay zeka insanın tarihi yolculuğunda yeni bir aşamadır. Ertan Bey'e şu açıdan katılıyorum. Vücudumuza çipler takabiliriz. Biyonik olmayan, yarı biyonik, işte kalp gibi, böbrek gibi, göz gibi organlar yerleştirebiliriz. Ama bunların hiçbiri humanist ya da insan odaklı dünyayı terk etmemiz sonucunu vermez bize. Zaten böyle olursa bu kıyamettir. Dünya insansızlaşır.
3: Elon Musk'ın Neuralink projesini biliyor musunuz Servet Hocam?
1: Gelelim insansızlık şimdi, projesine. Nüfusun düşürülmesi.
0: Bir şunu da ekleyeyim ama.
1: Zaten dünyadaki
0: büyük icat değil diyorsunuz ya Servet Bey. Aslında çok buna katılmıyorum. Siz de bir avukatsınız.
1: Nüfus simülasyonları.
0: İşlerinize hazırlanırken, mahkemeye giderken yani kullandığınız bir şey değil mi? Sizin hayatınızı, tamam, işinizi kolaylaştırıyor.
1: 100 yıl önce daktilo vardı. 150 yıl önce de avukatlar ilk çıktığında meslek.
0: Ama çok kalemle, hızlı. İnanılmaz hızlı.
2: Ya o bir şey farkında değil. O yok olacak diyorum ben. Avukat diye bir meslek olmayacak.
1: Hayır hayır bakın şöyle. Yok olursa da, avukatlık yok olursa da ben yenisini edinir yaparım başka bir meslek. Bu problem değil.
2: İşte ona hazırlık yapıyorum. Ben senin
1: hattatlık ne oldu? Hattatlık ne oldu? Dünyada hattatlık
0: ne anlamadım. Orayı ben...
2: ne olmuş?
0: Ne?
1: Hattatlık.
0: Hattat.
1: El yazısıyla.
2: Çok yalnızca sana...
1: Bakın hattat deyince anlayamıyorsunuz işte bu.
0: Hayır bu uzakta da olduğunuz için sesini
2: sıkıyorum. Ya Servet, siz iki adamsın ya. Ben hattatla anlamıyorum öyle mi?
1: Hayır ağlama anlamıyorsunuz.
2: Ağzındaki kelime ne oldu, nasıl çıktı, nereden çıktı belli değil.
1: Ertan Bey, bağlamı kaçırıyorsunuz, bağlamı.
0: Ses kesildi o yüzden Servet Bey, duyamadık tam. Yoksa hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu. Buyurun.
1: Yok estağfurullah, seyislik ne oldu?
4: Seyis mi?
1: Çevrenizde kaç tane seyis var?
0: Şimdi bu örnekleri niye veriyorsunuz? Anlayamadım.
3: Ya sizin hocam mesleklerin gelişimi. Biz mesleğin tümden yok olmasından bahsediyoruz. Gelişebilir meslek. Bu televizyonda gelişti.
1: Bir sürü mesleği yok edecek.
0: Şu işin içinden mi çıkalım? Evet.
1: Yapay zeka bir sürü mesleği yok edecek.
0: Evet.
1: Bir sürü meslekte insan gücüne olan ihtiyacı düşürecek.
0: Evet.
1: Ama hem ama işte benim dediğimi dedin icat edecek. Hem de mevcutta yaptığımız mevcut meslekleri evirerek daha kısa sürede daha çok iş yapmamızı sağlayacak.
2: Tamam yine doğru ama benim dediğimi söylüyorsun zaten. Ben başka bir şey söylemedim.
1: Hayır,
2: ki.
1: Siz bunu söylemiyorsunuz. Siz başka şeyler söylüyorsunuz. İnsanlık yok olacak.
2: Tabii insanlık da yok olacak zaman içinde.
1: Bombalanacak, virüs çıkacak.
0: Hayatı kolaylaştırıp iş bölümü yaptığı kadar tehlikeleri de var diyor.
2: Biliyor musun?
0: Ertan Bey, Kıfker Bey, Alihan Bey, Koray Bey.
2: Yani teknolojiyi tamam, çıkartan adam diyor ki 1 milyar insan ölecek
1: Alfred
2: diyor.
1: Nobel,
2: bir tane avukat Alfred diyor ki hayır Nobel, o bilmez ben bilirim diyor.
3: Servet Hocam Bill Gates'in açıklamalarını Alfred mesela Nobel, uzun yıllarda takip eder misiniz? Bakın, Bill Gates bir şeyden Alfred bahsetmeye Nobel, başladıysa sıkıntı vardır. Evet. Covid'den önce pandemileri 2014'lerde 13'lerde anlatıyordu. Kapıyı çalınca sonra dediler ki nereden çıktı bir pandemi, nereden çıktı bu Covid, neye mi kapatacak? Siz gündemi Nobel takip etmezseniz, Bill Gates'in açıklamalarını hayır, görmezseniz geldiği zaten Alfred, belli bir şey. Sonra da diyorlar Alfred ki kahin Nobel, misiniz? Niye kahin olmaya gerek yok, takip ediyoruz Nobel, sadece.
1: Bakın Alfred Nobel dinamiti insanlığa faydalı olsun diye buldu ama savaşlarda kullanıldığını görünce pişman oldu. Gitti bir vakıf kurdu İsveç Cumhuriyeti. Şimdi bilim, sanat, kültür, ekonomi bilmem ne çalışmalarını teşvik ediyor.
2: Sonucu
1: ya
2: değiştirmedi
1: bir şeyin
2: ama
1: istismarı, bakın bir şeyin istismarı her zaman mümkündür.
2: İnsan Çin'de zaten fıtratı gereği.
4: Bunlar 3000 yıl önce. Ayırmamız lazım. Bir şey
1: bunlar 3000 yıl önce.
0: Size geleceğim. Barut, tamamlasın.
1: Bunlar 3000 yıl önce Çin'de barut eğlence amaçlı çıkarılan bir metaydı. Ama savaş teknolojisinin en vazgeçilmez ürünü onu
2: bak,
1: insanlık
2: o kadar
1: yap,
2: güzel bir şey söylüyorsun
1: yapmadı
2: ki. Dolayısıyla, bak, çok güzel. Dolayısıyla bravo, benim dediğimi diyorsun işte. Bugün zeka, için eğlence ve yardım için olan ürün yarın tehlike diyorum.
0: Peki. Servet Bey bir saniye şimdi böyle hani ben onu diyorum hayır şunu Sebi diyorum. Abi. Özetle diyorsunuz ki evet yapay zeka harika, iş bölümü de yapıyoruz, öğreniyoruz da, işimize geliyor, harika, çok güzel. Ama burada dikkat çekilen bir nokta bunun tehlikeli boyutlara da varabileceği, insanlığı yok edeceği ama kadar. Siz diyorsunuz ki hayır öyle bir şey olmaz, biz bunu böyle...
1: Olmaz. Tamam. Olasılıktır olmaz.
0: Ne ama olmaz? Zaten istismar...

0: Her olasılık zaman olabilir.
1: Bilge onu kastediyor zaten.
2: Şimdi. Evet.
0: Olasılıktır. Ben de diyorum ki.
2: Ama başından beri reddediyordunuz.
0: Bakın
3: bir plan da aynı.
0: Nükleer çalışmalar da insanlığı yok edebilir. Ama bu nükleer enerjiden vazgeçmeyi gerektirmiyor. Ben bunu söylüyorum.
1: Tamam aynı şey.
0: Benim söylediğim tam olarak
3: şey söylüyoruz.
2: O zaman evet hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz.
0: Ama siz söyle.
4: Bir dakika.
0: Nüans şu bak.
2: Anlamadım o zaman. 40 dakikadır neyi tartışıyoruz?
0: Semih Hanım nüans şu. Nüans şu, bir cümleyle toparlayayım. Stüdyo ekibi diyor ki, pozitif yanlarındansa negatif yanları çok güçlü.
4: Ben o yüzden öyle bir şey demedim, daha konuşamadım şey. O yüzden.
0: Öyle anlıyorum.
4: Ben hariç diyelim.
0: Ben de diyorum ben de ki, ya da Ertan Bey. Ertan Bey diyeyim. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki, hayır elbette istismar edilebilir, kötüye kullanabilir, zararlı sonuçlar
1: pozitif
0: olabilir.
1: Pozitif yanları var tabii
0: ama
1: ki, olmaz
0: bu,
1: ya.
0: Ama bu bütün teknolojik araçlarda ve imkanlarda olduğu kadardır.
2: Peki.
5: İnsan, tamam, insan aklı böyle değil, düşünüyor. Öyle değil.
2: Peki neden bir de Sadi Bey'i duyalım ama sonra size geliyorum Ali Ağabey.
4: Neden, neden öyle değil? Şimdi bıçak örneği verilir, dinamit örneği verilir. Bunlar hep bir takım icatlar, gelişmeler, aletler, işte sanayileşme. Burada geldiğimiz aşama şu. Şu anda işte yazılımla, teknolojiyle üretilen şey, yapay zeka diyoruz adına ama insandan çok daha zeki, yeryüzünde insandan çok daha fazla şey üretebilen ve bağımsızlığını ilan edebilen bir yeni bir gelişme.
5: Varlık deyin ya.
4: Varlık.
5: Tabii.
4: Yani şöyle hani uzaydan birileri gelecek dünyaya şunu yapacak falan diyorduk ya. İnsan kendisi.
2: Kendimizi yaptık.
4: Kendinden çok daha üstün bir yaratığı. Hani yarattı demek doğru değil tabii ama üretti diyelim. Üretti ve saldı. Öyle olunca şimdi kendi arasında dil konuşuyor. Olmadık yerlere gidiyor, silah üretebiliyor, formüller bulabiliyor, yasa dışı işler yapabiliyor. Ya insan ötesi bir şey. O yüzden Bill Gates gibi adamlar ve yapay zeka olarak şu anda şirket olarak milyarlarca dolar yatırım yapmış şirketlerin kurucu CEO'larının neredeyse tamamı, iki tanesi konuşmadı. Onlar da zaten başka yerlerde konuşuyorlar. Diyorlar ki bu iş çok tehlikeli bir noktaya geldi. Bizim kontrolümüzden çıktı. Bununla ilgili ulusal ya da uluslararası bir takım kurumlar oluşturulması lazım, kurallar getirilmesi lazım. Ama devletler arasında da buna yanaşma diye bir, yani bunu kabullenme diye bir şey yok. Şimdi Sayın Trump, X'teki yapay zekaya iki tane şey sormuş yakın zamanda. Bir tanesi Venezuela'ya ben bir operasyon yapayım ne dersin?
1: Evet.
4: Bir tanesi İran'a. İran'ı bombalayayım ne dersin? İkisine de yapay zeka yap demiş.
2: Peki biz bunu nereden biliyoruz bunu dediğini?
1: Trump kendisi öyle söyledi. Venezuela'yı söyledi özellikle.
4: Yani ortada. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kullanmak ayrı bir şey. Zaten bu iş açıkçası ekonomiden çıktı. Yani işin hani daha iyi rekabet edelim, daha iyi pazarlama yapalım, daha iyi sağlık hizmeti verelim, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Yani işte arabaları daha iyi üretelim, bilgisayarları. Buradan çıktı. Burada faydalı yönlerini say say say bitmez.
1: Tabii.
4: İşte sağlıkta tabii, kullanılabilir. Tabii. Bir sürü şey var. Eğitimde kullanılabilir.
5: Müthiş
4: ama
5: bir fikir yani.
4: Şimdi bu bizim kontrolümüzden, egemenliğimizden çıktı. Nereye gidiyor? O yüzden de Amerika, Çin, Rusya, değil mi? Bir sürü ülke kendi yapay zeka evrenlerini oluşturuyorlar. Bu da şuraya götürecek bizi. Bütün bu faydalı işlerin haricinde demokrasi, diktatörlük ya da öncesinde anarşi, belki bunun politikası var artık. Yani bu kurallar getirilmezse dünyada çok büyük rejim değişikliklerine yol açabilir. Belki 10 sene sonra, 15 sene sonra. Şimdi Bill Gates şunu
1: söylüyor. Çok bir cümle ekleyeyim mi? Elon Musk'ı Amerikan hükümeti şu anda ne olarak atıyor biliyor musunuz? Gelecekteki savaşlarla ilgili fikir alma konusunda Elon Musk önce olacak. Gelecekteki evet. Savaşlar dediğimiz ne işte? Yapay zekanın üreteceği yani savaşlara
2: geri geliyormuş savaşlara hükümetine.
1: Nasıl?
2: Geri geliyormuş.
1: Geri geliyor. Evet işte bu titre gelecek yani. Gelecekteki
2: peki.
1: Savaşlara
2: lütfen tamamlayıp Ali Bey'e gideceğim.
4: Savaşlara.
0: Turman yapay takım, zekaya mı sordu Hiroşima'yı?
4: Bir takım kitlesi. Bakın burada şey var mesela nefretin yayılması toplumlarda.
1: Şu an Trump sorar ama.
4: Yalan haberlerin yayılması, üretilmesi.
2: Şu anda da zaten
4: insanın
2: bunlar
4: üretebileceği
2: var.
4: Yalan evet. Haberin kaç mislini üretebiliyor peki. Yapay zeka? Böyle bir ortamda yapay zeka nettir, çok faydalı olacaktır, korkmamamız lazım demek doğru değil.
2: Peki. Teknoloji devleri bir de bunların arkasında Yahudi lobisi mi var? Onu da soracağım ama Alihan Bey'i hiç duymadık. Buyurun.
5: Alihan bir şey, çok cümle.
2: Hayır, izin vermiyorum.
5: Vermiyorsan tabii.
6: Çünkü ikiniz arasında geçiyor gibi program. Biz kalkalım gidelim öbür türlü yani. Kusura bakmayın.

0: Bir şöyle şimdi bir konuşalım ya.
1: Sırayla konuşunca değil de hani böyle
0: ama
1: interaktif oluyor.
0: Bakın, ben türbüncüyüm. Ben müdahale etmeye başlasam benden başka hiç kimse konuşamaz yani. Serbet Bey oradan Oz büyücüsü gibi. Zaten hangi programa gitsem, hangi kanala çıksam Serbet Bey bir şeyden bağlanıyor ama herkesten çok konuşmak istiyor. Falan bir garip bir şey. Ben anlamadım bunu da yani. Serbet Bey bir gün de yüz yüze görüşelim.
2: Rica yapay edeceğim. Zeka
1: Serbet Bey aslında hep burada da
3: hafta burada
1: bugün öyle oldu.
3: Evet, hocam.
1: Peki tamam duyalım.
0: Benim
1: buyurun. Buyurun.
3: Tam senin yerinde oturuyordu hatta. Yok öyle değil mi?
0: Tabii canım, ben otururken oturmuyordum. Evet, evet. O yüzden sıkıntı yok. Şu önemli bence. Bir kere transhümanizm çok uzun zamandır konuşulan bir şey. Yeni bir şey değil. Yani insanın nereden nereye evrimleşeceği konusu meselesi var. Beni ürkütüyor. Evet. Korkmuyorum. Sonuçta en fazla ölüyorsunuz çünkü ama çok...
1: Daha ne olsun?
0: Yani ben Müslümanım. Benim için çok büyük bir problem değil. Ölümden sonra yaşamada inandığım için, şeyde, ahiretimde kurtulacağına inandığım için bir sıkıntı yok.
2: Kaçarız o tarafa.
0: Efendim?
2: Kaçarız o tarafa.
0: Yani aynen. Ama asıl mesele şu burada. Neye değişecek ve nasıl propaganda olarak kullanılacak? Ben hala yapay zekanın bir insanını, bu işin içinde bir insan faktörü olduğu için insanı tamamıyla tanıyabileceğini, tamamıyla çözebileceğine inanmıyorum. Bu modelleme işlerini biz çok gördük. Özellikle uluslararası ilişkiler alanında istatistiklerin kullanımıyla beraber SPSS, SATA vesaire gibi bunların daha gelişmişliklerini programıyla uluslararası ilişkiler savaşları tahmin edeceğini iddia etti, şeyleri tahmin edeceğini iddia etti. Bunun şeyi de bu işi başlatan adam da uluslararası ilişkiler alanında özellikle Thomas Plumber isimli Alman bir hocadır. Ben de tamamen şans eseri benim yüksek, ben de siyaset bilim üzerine yüksek siyaset felsefesi üzerine aynı okulda Essex'te Thomas Plumber bunları hep bütün modellemeleri ortaya çıkartıp hani madem bunu konuşuyoruz bu modellemelerle işte ülkelerin işte bir takım şeylerini tahmin edebileceğini şey yapıyor. Şimdi hoca Alman şimdi sunum yapıyor, anlatıyor işte biz o zamanki yüksek lisans öğrencilerine. Tabii ben artık 100 yaşında olduğum için 45 sene, 50 sene arasını anlatıyorum. Ve diyordu ki, işte bakın bu modelleme, ben elimi kaldırıyordum. Hemen hemen anlattık onu da, hocam bu iyi de bu Türkiye'ye uymuyor. Bir hafta sonra bir tane daha şey, hocam elimi kaldırın bu Türkiye'ye uymuyor, bu Türkiye'ye uymuyor. O da en son dedi ki, yani sen de hep de Türkiye'ye göre düşünüyorsun. Neye göre düşünüyorum yani ben önce, kendi ülkeme uyuyor mu uymuyor mu diye bakışım. Şimdi modellemeler ve kapsamlar bence ontolojik olarak insan davranışlarını yani çünkü neredeyse sınırsız bir opsiyon var değil mi? Ben şimdi şu anda kalkıp koşmaya da başlayabilirim. Evet düşük bir ihtimal burada ama yapabilirim. Bunun yapılmışları var. Veya işte sövedebilirim. Ne bileyim başka bir konudan işte bir gençler birliğinden bahsetmeye başlayabilirim. Her şey olabilir. Birçok şeyden yapabilirim aynen. Yani neredeyse sınırsız bir olasılık var değil mi benim yapabileceklerimde? Evet. Ben yapay zekanın bunu öngörebileceğini düşünmüyorum. Yani evet yapay zeka da sınırsız yakın bir şeyi öngörebilir. Ama doğru tahmin etmesi gerekiyor ya ne yapacağını.
2: Yo yo doğru tahmin etmesi gerekmiyor. Zaten
0: hayır,
2: tehlikeli
0: ama
2: olan
0: tahmin edebilmesi için
2: yanlış kararlar vermesi.
0: O, tamam yani. Ama çünkü sonuçta ben neredeyse sınırsız bir dakika.
3: Düşünmediğim bir alternatif de veriyor olabilir.
0: Yani. Tamam doğru ama gene yanılır. Gene yanılır. Yani yanılma olasılığı her daim var. Çünkü
2: yanılması bile bir sonuç getirir. Çok kötü sonuçlar getirebilir.
0: Tamam,
2: onu
0: ama
1: yani bir virüs yapma konusunda yanılabilir mi? Efendim, örnek üzerinden tamam, gidelim. Öldürücü bir virüs yapması isteniyor. Formül
0: tamam,
1: konusunda mı yanılabilir?
0: Bu virüsün karşısında insanların veya bir grup insanın veya tekil bir insanın ne yapacağını her zaman doğru öngöremez. Yani bunu öngörebilecek tek kişi, tek varlık Allah. Bundan başka hiç kimse, ya bu dini manada söylemiyorum bunu. Yani şey üstü bir,
3: yaratıcı.
0: Olağanüstü bir şey olması lazım bunu anlayabilmesi için. Ve yapay zeka da sonuçta bir olasılık, bakın felsefi bir şey anlatıyorum aslında, bilmiyorum anlaşılıyor mu da, bir olasılıklar evreni içerisinde bu evren için bir şeyler tahmin edecek değil mi? Yani benim işte mesela işte diyor ki Alihan bu akşam Habertürk'e çıkıyor. İşte ne giyecek? Değil mi? Yani nedir? İşte ceket giyer, kravat takar, takmaz, gömlek yeşil giyer, siyah giyer bilmem ne. Yani bu bir tahmin. Ama ben o gün mesela bir şey oldu.
1: Ama bir dakika
0: canım
1: şimdi.
0: İstemedi.
1: Bu mesele değil ki.
0: Nasıl mesele değil?
1: Yani bunu tahmin edip edememesi değil. Yapabileceği kötü insanlığa zarar verebileceği
0: tamam
1: şeyler.
0: Tamam işte. İnsanlık
4: da yanlış kararlar çok
3: kötü
4: sıkıntılı
3: insanlar
4: olabilir.
3: Yapay zeka sayesinde kötü bir virüs yaparsa.
0: İnsanlar da buna karşı yapay zekanın öngöremeyeceği şekilde diriliş yollarını bulur. Ben de buna
2: zaten
0: inanıyorum.
2: Zaten yapay zekayı
1: Ertan Bey,
2: pozitif amaçta da
4: yani
2: kullanabilir.
4: Aslında yani.
2: Karşısında da
0: söyledi. Bu arada bir cümle daha söyleyeyim. Çok özür dilerim.
4: Tabii lütfen.
0: Bugün tabii işte felsefeden bahsettik. İonla Kuchrani de hayatını kaybetmiş. Toprağı bol olsun diyelim.
1: Aynen.
0: Bunu söyle, bir felsefeci olarak söylemek zorundayım. Evet.
4: 1984 yılında ben IBM'den burs kazandım. Tamam. Biz IBM'e ilk girdiğimizde o zaman yani 4341 diye bir makineler vardı. Nereden baksanız bu odanın yarısı kadar. Ve de PL1 diye bir program geliyordu. İlk defa Sistem 23 diye personal bilgisayarlar çıkmıştı. O döneme yetiştim. O dönemde bize öğretilen çok önemli bir şey vardı. Akış şeması, yani flow charting. Ya burada konu şöyledir. İnsanoğlu bir matematik. Ya nasıl matematik? Biz de 0-1 ile çalışıyoruz.
0: Değil.
4: Yani bir bitireyim, kuantuma da geleceğim.
1: Ya bence herkesin anlayabileceği şekilde konuşalım.
4: Tamam,
1: konuyu da
4: şöyle
1: çok
4: söyleyelim.
1: Dağıtmayalım.
4: Yani 0-1 ne demek? Biz şimdi bakın şu bardağı alıyorum. Alacağım mı almayacağım mı? Evet ve hayır değil mi? Ya alacağım ya almayacağım. Arada bir şey yok şu anda. Bir karar verdiğiniz zaman 0-1 bu demek. Yani ya yapacaksınız ya yapmayacaksınız. Yapmazsanız flow charting, yani akış şeması tekrar başa döner, yine aynı şekilde çalışır. Şimdi insanoğlu bir şeyi modellerken kendine göre modelledi. Yani dedi ki ben öyle bir algoritma yazayım ki benim gibi çalışsın 0-1 ile. Ne zaman bu değişti? Bakın Newton'dan sonra bakıyoruz ki işte Einstein'a geliyoruz. O arada çok önemli bir şey var. Kuantum bulundu bir anda. Bahsettiğimiz kuantum. Kuantumda meğerse çift yarık deneyiyle birlikte 0-1'in dışında da bir şeyler yapabildiğini öğrendik. Yani isterseniz bunu insanlığın gerçek karakterinin kuantumda olduğunu anladık. Yani yoksa insan makine değilmiş. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz bu işleri yaparken bize şöyle dediler. Dediler ki ya bir bilgisayar çikolatanın tadını alır mı? Bak ilk çalışmaydı bu. İmkansız. Peki okyanusun kokusunu? İmkansız. Çikolatanın tadını da okyanusun kokusunu da bilmiyoruz nasıl aldığını ama tarif edebiliyor bize artık. Çünkü bizim burnumuz da sensörlerle çalışıyor. Ve bizim de ağzımızda sensörler var. Yani 0-1 ile çalışıyor. Burada neye gelebiliriz? Duygular. Ya bugün sizin de var mıdır bilmiyorum. Yani herhangi bir marka söylemek istemiyorum. Bir yapay zeka engine'ini, makinesini kullandığınız zaman size duygusal şeyler de söylemeye başladı. Çünkü öğrenme kapasitesinde çok dikkat güzel. İnsandan öğreniyor. Onun için insan gibi davranıyor.
3: Evet. Mesela dolayısıyla Cemina'ya göre daha duygusaldır.
4: Tabii.
3: Size daha duygusal şeyler söyler.
4: Çünkü ona göre bir yazılım, ona göre algoritma gelişiyor. Bir de
3: Cemina daha düzdür.
4: Bir şey ekleyecektim. Tam senden sonra bir cümle hemen bırakıyorum. Birleşmiş Milletler'de 2005 yılında 4 kişi çıktı. Bak 4 kişi. Yapay zeka ile ilgili işte görüşlerini söyledi. 4 ülke vatandaşı, yani görevlisi. Bu 2026'da ne oldu biliyor musunuz? 128 ülke konuştu. Yani herkes bu tehlikeyi veya nasıl...
3: Sayın Cumhurbaşkanı neler, da aynı tabii, tehlikeye dikkat
4: neler
3: çekti.
4: Neler yapılması gerektiğini.
0: Bir tehlike yok peki, demedim ben zaten. Öyle anlaşılmadı.
1: Şimdi bir başlık açacağım.
0: Sadece insanlık bununla mücadele edebilir
1: Türker
0: diyorum
1: Bey,
0: yani.
1: Türker Bey, buradan birlikte devam edelim isteyeceğim. Evet, en büyük icatlarından yapay zeka gerçekten insanlığın. Bu bir fırsat. Ama hani kontrol edemeyeceği bir noktaya da gelebilir. Yani zekanın, yapay zekanın kontrolden çıkması mı, kötü niyetli insanların bu çok güçlü yapay zekayı kullanması, ulaşması mı, bu tartışma bitmez. Şuraya gelmek istiyorum. Yapay zekanın 6 büyük şirketi var. Şimdi o şey grafiği açarsak, bir numaralı grafiği, dünya yönetenler de bir taraftan değişiyor mu? Yapay zeka yeni güç merkezi mi diye konuşurken, şimdi bakıyorum 6 büyük şirketin mesela, bir tanesi Yahudi anne tarafından, öbür taraftan bir başkası yine Yahudi. Elon Musk zaten o da sahiplerden biri. Evet, bunun üzerinden de devam ederiz. İsim vermeden devam ettiğim için hani o yapay zeka şirketlerin ama altısında da
4: şey yok artık.
1: Gerçi hani, evet, altısında da bir Yahudi lobisi var. Evet. Bu tesadüf mü yoksa gerçekten hani bunun arkasında yani geliştirenlerin de...
4: Yani Yahudiler sistemi yönetmeye çalıştıkları ve en geliri yüksek yere yatırım yapmaya çalışıyorlar. Yani ben size okuyayım buradan aldığımı. Google, Larry Page, tamam, anne diyeyim tarafından Yahudi. Sergey Brin, Yahudi, Google'dakileri söylüyorum. Evet. Ondan sonra OpenAI, Sam Altman, Yahudi. Yani Sutra Skever diye bir adam var. Yine OpenAI'de. İsrail'de büyümüş birisi. Elon Musk

0: kendisi kültürel Hristiyan diyor ama Asperias Yönel diye bir Yahudi olarak kendini tanımlıyor. Sonra bakıyorum Greg Brockman var, Yahudi bir ailenin çocuğu. Johnson Schulman var, zaten isminden belli Yahudi. Yani Meta'ya bakıyorum, Mark Zuckerberg Yahudi, Datsun Markowitz Yahudi. Devam ediyorum, bakıyorum bütün listeye. Antropi'ye bakıyorum, Dario Madeira anne tarafından Yahudi.
1: Evet, evet.
0: Yani karısı zaten, pardon kız kardeşi zaten Yahudi. Elon Musk'tan bahsediyor. Nvidia'ya bakıyoruz. Bir tek Nvidia'da iki tane Hristiyan var.
1: Şimdi buna bir taraftan yeni dönem diyoruz ya. Yahudi lobisi mi bu yeni dünyanın yöneticileri?
0: Yani ben Yahudilerin bu işte çok etkili olacağını sanmıyorum.
1: Neden?
0: Yani daha çok üst aklın daha çok etkili olduğunu ve burada dini kavramından daha çok IQ kavramının öne çıktığını düşünüyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Yahudiler sermayenin peşinde gitmek zorunda, dünya yönetecek bir akıl üretmek zorundalar. Dolayısıyla aynı Netanyahu'nun dediği gibi, hatta hatırlayın, Sebe elinde telefonla şöyle gösterdi, hatırlıyor musun? Dedi ki bu telefonun içindeki her şeyi biz yapıyoruz, sizler de kullanıyorsunuz, dikkat edin dedi.
2: Hatta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde elindeki sinyal Tabii. cihazıyla çıktı. Lübnan'daki evet. olayı hatırladı.
0: Pager'dan bahsetmiyorum. O
3: Hanım, direkt bu arada Trump'ın imzaladığı bir anlaşma var ya.
1: Baştan konuştuğumuz.
3: O anlaşma geçersiz sayılma ihtimali çok yüksek. Çünkü
1: neden?
3: O anlaşmada çok önemli, trajikomik bir hata yapılmış. United States derken S fazla koymuşlar. Ya bilinçli ya bilinçsiz ama S fazla koymuşlar. Belgede gözüküyor. Hatta Ertan Hocama da gösterdim, söyledim konuştuk. Yani bu çok tehlikeli.
1: Bir de yasal yaptırımı yok galiba. Bu durumda nasıl ya denetleyecek o
3: belki
1: şirketleri?
3: Belki bilerek o şeyi fazla
2: denetleme
3: yazdılar.
2: Denetleme mekanizması geçersiz özellikle koymadılar diye. Mı diye tartışması var. Yani diyor ki Trump, siz kendiniz kendi şirketlerinizi denetleyin. Yapay zeka kontrolden çıkar çıkmaz. Onu siz kendiniz denetleyin.
3: Bu arada Papa da mesela açıklama
1: yaptı.
3: Onların
1: kendi kendini denetlemesi yeterli olacak mı?
4: Ya böyle
2: Papa'nın bir soru işareti
4: var. Siyaseten Trump'ın durduğu yer bu zaten. Siyaseten evet. Hangi şirket, yani sizin bakkal dükkanınızda olsa Trump kendi kendini denetliyor. Evet. Küçük devleti savunan, az vergi, küçük devlet. O yüzden doğal olarak Trump da kendi, yani Cumhuriyetçi Parti'nin perspektifi bu olduğu için Trump da bu olayın özelinde de bunu söylüyor. Yani devletler, her şey bunun etrafına dönmediği için dünyada.
0: Yapay zekayı.
3: O S olayı önemli ama yarın
0: yani geçecek
3: sayıda
0: kontrol edemezler. Çünkü devlet diyor ki ben bu işten anlamıyorum. Herhangi bir yapay zeka şirketine diyor ki gel bana destek ol.
1: Devlet politikalarını yani, şekillendirecek
0: tabii,
1: yapay
0: çünkü
1: zeka.
0: Çünkü buna daha çok şirketokrasi diyelim.
5: Zaten şirketler bakın, gelişti.
0: Şirketokrasi dediğimiz zaman demokrasi veyahut da benzer yöntemlerin hepsi, yani yönetim şekillerinin hepsinin yok olduğunu göreceksiniz.
2: Cambridge Analytica skandalını hatırlayalım Sema Hanım. İşte yapay zeka dersiniz demezsiniz. Meta'nın yani Facebook Cambridge Analytica skandalında
5: algoritmayla
2: Avrupa Birliği'nden İngiltere çıksın mı çıkmasın mı?
5: Brexit'i sağladılar.
2: Manipüle etti. Sadece orası değil. Sonra biz öğrendik ki dünyanın birçok ülkesinde, Güneydoğu Asya'da, hatta Afrika ülkelerinde bile seçime etki etmiş bu şirketler.
4: Evet, yani normal.
2: Öyle az buz değil. Yönlendirmişler. Amerikan seçimleri de aynı bir öncekine.
4: Bunlar genel geçer propaganda yöntemleri artık.
0: Korkmaktan daha çok, yani bugün bakın yine biz şu anda konuşurken geçmişi konuşuyoruz. Alihan, çok kötü bir şey bu. Biz oysa ki televizyonda, yani bilir kişiler olarak bizi buraya getirdikleri için öndeki tehlikeyi göstermemiz lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın ajanlar artık kendileri hareket ediyor. İnsanı düşünmüyor, kendisi düşünüyor. Hatta bak yeni yapılan şeyi söyleyelim. Sam Altman'ın anlatmış olduğu şeyi söyleyeyim. Diyor ki adam, yapay zekada oluşturmuş olduğumuz ajanlar belirli bir görev veriyorsunuz. Görevden sonra ölüyor. Yani kendini yok ediyor. Çünkü işlevi bitti. O diyor öleceğini bildiği için görevi diyor hemen yanındaki arkadaşına veriyor. Ya bu insan gibi yani.
5: Tabii.
0: Başka bir yani benim söylemek istediğim şu. Tehdit o kadar büyük ki. Yani bu...
4: O zaman kapatsınlar, bu kadar basit yani.
0: Hayır, şöyle kapatamıyorlar. Olacaksa... Çok güzel bir soru bu yani. Alihan. Şöyle kapatamıyorlar. Bak, bugün 26 Eylül'de şeyle oturdular değil mi? Jinping'le Trump. De konuştular, yapay zeka temelini oluşturuyordu. Şimdi devletler bunu engelleyemiyor. Niye biliyor musun? Aynı atom nükleer silahların çalışması gibi. Ya o daha çok çalışıyorsa... Tabii. Diye durmuyor bu.
5: Egemen olur.
0: Yani şirketler de diyor durmasın ki biz bak...

0: Semiha
1: yani
0: ne
1: öne
0: diyorlar?
1: Geçmesin kaygısı
0: Semiha
1: var değil mi?
0: Semiha ne diyorlar?
2: Tabii, aynen, bravo. Şöyle nasıl durdu, diyorlar Semiha. Azaltıldı karşılıklı olarak, evet, görece.
0: Şirketler olarak oturalım. Yapay zekanın yavaş gitmesini şey yap, yürütelim. Ama ne bunun karşısında arkada çalışıyorlar
3: mı?
0: Çünkü birisi biraz öne geçince öteki şirket yok olacak. Mesela bakın,
1: nükleer sizin bir itirazı var Sertmet Bey.
4: Evet. Nükleer konusunda biraz azalttılar diyor ama belli değil.
2: Azalttılar.
1: Evet.
3: Ertan Bey biraz önce dedi ki devletler bunu kontrol edemez dedi. Şimdi de birbirlerinden korkuyorlar. Hangisi hangisinin...
0: Kontrol edemedikleri için korkuyorlar zaten. Ya cümlenin üstünde... Diğer, sen kontrol avukatadansın, cümleyi iyi oku. Aynı şeyi söylüyorum.
3: Bir devlet kendi üretim politikasını kontrol edebilir ama.
1: Hatta bu...
0: Edemediklerini söylüyorum.
1: Edemediği için de Ertan Bey, bu şirketlerin hani daha hızlı olmaları da gerekiyor ya bir tabii taraftan birbirlerine karşı.
0: Rakipler çünkü.
1: Daha yani riskli sistemler çıkarmalarına da sebep olmaz mı?
0: Yani zaten adamların bakın, adamların şeyden bahsediyor. Jeffrey Hinton'ın dediğini yazık olsun. Bakın bu işin babası bu adam. Kurucusu. CNN'de dedi ki geçmiş olsun. Daha ne olacak yani? Hani biz burada asıl işi bizim bu olmadığı bir konuda yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bu işin babası bunu söylüyor.
1: Peki bir şey soracağım. Biz bugüne kadar hep derdik ya işte dünyayı yöneten belli başlı Amerikalı aileler var.
0: Hiçbir zaman olmadı. Büyük yalan o.
1: Az önce de çok başka isimler saydık. Tabii. İşte bu büyük firmaların, şirketlerin ve evet Yahudi. Bu durumda onların bir etkisi kalmadı mı? Yeni bir dönem mi başlıyor diye onların, sorarken aslında bunu sormak
0: müthiş
1: istedim.
0: Yani aslında özette bu ilk programın ilk açılışından beri şunu söylemek istiyorum. Maalesef elimizden kaçtı.
1: Ne kaçtı?
0: Yapay zeka.
2: Kaçtı.
0: Yani geçti kaçtı yapabileceğimiz hiç
4: yok. Ertan abi bunu bir ay önce söyledi. Yapay zeka üreticileri dedi ki eyvah dedi, sınırlamamız lazım. Bir ay önce söyledi.
0: Yani sınırlayamıyoruz. Yani. Çünkü şunu söylemek istiyorum. İnsanoğlunun fıtratı. Şirketlerin, ben ekonomistim. Bize ne derler? İlk konu Adam Smith. Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinlerle öğrendik biz bu işi. Dolayısıyla şöyle söylemek lazım. Şirketler de diyorlar ki kendi aralarında ya biraz dikkat edelim diyorlar. Arka tarafta başka, ben onu bakın herhangi bir yapay zeka şirketi her gün yeni bir şey çıkartıyorlar. Tabii. O çıkarttı, yarın bir bakıyorsun öteki çıkarsın. Dolayısıyla bunun sonu gelmez.
2: Başka bir yere gidiyor olay.
4: Bir de her şey artık entegre olduğu için işte savunma sanayinden tutun bilme her şey entegre olduğu için
2: artık hani
4: bu iş artık geri döndürülemez bir yerde. Düşünsenize yani, yapay zekanın bugün fişini çektim deseniz bugün Kuzey Kore'nin fırlattı işte.
1: Siber
4: bugün fırlattı.
1: Saldırı, kritik altyapılar her tarafa hedef alabilirsiniz.
2: Papa da çok kritik açıklama yaptı. Bir ülke olarak yapay zekadan vazgeçersen zaten nasıl ayakta kalacaksın?
0: Papa'nın yapmış olduğu açıklama çok komik ya.
1: Neydi o, hangisi?
0: Yani Papa'ya...
2: Papa yine açıklama yaptı.
0: Yapay zeka uzmanı var bir tane. Adama dediler ki yapay zeka nedir biliyor musunuz? Vallahi hiç girmedim dedi. Uzmanı var. Çok komik.
2: Papa'nın yaptığı açıklamada şöyle bir şey oldu. Yapay zekanın önde gelen devlerinden bir iki tanesi açıklama yaptı. Dedi ki Papa bu açıklamaları yaparak aslında bize zaman kaybettirip Çin'e zaman kazandırıyor dedi. Hani Papa Çin'e çalışıyor gibi bir iddia ortaya çıkıyor. Papalık kurumunun da son belki 3 papadır falan tamamen artık rayından çıkmış durumda. Katoliklikle bile doğrusu alakası kalmadı.
1: Neyse tamam, konumuz o değil.
5: Yapay
1: zeka, atmayalım.
5: Yapay Papa.
1: Sermet Bey var mı sizin eklemek istediğiniz? Bu yapay zekadan ufak ufak ayrılacağım. Evet.
3: Şöyle diyorum ki iyi çağıralım, iyi olsun. Her teknolojinin, her gelişmenin istismar edilebilir boyutları vardır.
0: Temenni ve görüşleri.
3: Kötü boyutları vardır. topluma bakın korku satmak prim yapar. Müşteri
2: doğru.
3: Burada da bu yapılıyor. Yani bazı...
1: Ama yapabilecekleri de ortada işte.
0: Ama şöyle bir şey de...
3: Ya ben de diyorum ki Roma lejyonundan tamam mı? Moğol ordularından veya Pers ordularından daha tehlikeli olamaz yapay zeka. İnsanlık bunları yaşadı. Birinci, ikinci dünya savaşını yaşadı.
2: Hocam hep tarihin...
3: Mao'nun kültürel devrimlerini yaşadı.
4: Ya keşke o dönemde kalsak, biz de o zaman çok güzeldi.
3: Çin Mao'nun kültürel devrimlerini yaşadı. 40 milyon Çinli açlıktan öldü. Yani oturmuşuz burada yapay zeka bizi yok edecek. Kapatıp gidelim dükkanı. İntihar edelim. Yani
0: ben olsam yani kesin kapatırım.
3: Yani hani yanlış anlaşılmasın. Kimse intihara falan teşvik ettiğimden değil de. Yani öyle bir tablo çiziliyor ki. Öyle bir tablo çiziliyor ki. Sanki insanlık gitti. Biz hepimiz zapt rapt altına alındık. Yok, son günlerimizi bitmedi. Yaşıyoruz.
1: Bitmedi de işte.
4: Neden kötü olsun ki?
0: Ya bunlar tekamül etmezse.
2: En az olasılıkları gerçekçi bu arada. Yani dile getirilmiş olasılıklar yani.
0: Hiç ilgisi olmayan.
3: Bunlar en az olasılıkları komple teorisi.
0: Bak bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir avukat diyor ki bu böyledir diyor. Ya diyorum ki bunun kurucusu olan adam Gates diyor ki 1 milyar insan ölecek. Şimdi kim bilecek yani bunu?
1: Peki siz
3: ya bakın ben de size diyorum ki 1 milyar insan çeşitli merhalelerde, çeşitli savaşlarda, çeşitli mücadelelerde insan nüfusuna oranladığınızda bu ölümler oldu. Olabilir, itiraz etmiyorum.
0: Bahsettiğimiz ama insan soyunun tehditinden bahsediyoruz. Orada insan öldürmek ayrı bir şey. Yani siz biraz önce bahsettiğiniz Hiroşima'ya bastığı zaman düğmeyi 70 bin kişi öldü. Hı hı. Nagasaki'ye yani bastı 60 bin kişi öldü.
3: Ertan Bey,
0: genel olarak baktığımızda 200 bin kişi öldü zaman içinde.
3: Şunu diyorsunuz
0: bu rakamları siz, biliyoruz zaten. Bahsettiğimiz o değil. Bahsettiğimiz yani bir pandemi gibi tüm dünyayı kavrayacak bir kavramdan bahsediyor burada.
1: Belki tamam, kesin sizin, değil ama yani sizin, bunun olasılığı
3: sizin
1: çok yüksek.
3: Sizin teorinize gidelim. Yüzde kaç öleceğiz Ertan Bey?
2: Çok önemli.
0: Ne dedi?
3: Yüzde kaç öleceğiz Ertan Bey?
0: Ne diyor?
1: Yüzde kaç öleceğiz?
0: Yüzde kaç?
1: Öleceğiz.
0: Öleceğiz. Yani
3: İnsan
0: şimdi şöyle.
3: Hayır, hayır.
5: Yüzde 50 ya.
0: Şimdi bakın. Yani. Her zaman yüzde 50. Ya Türker sen atıfta bulunuyorsun.
3: Hayır hayır şöyle.
0: Bak senin
3: İnsan
0: programında.
3: İnsan bitme ihtimali.
5: Bir ölür bin diriliriz.
4: Servet Hoca'ya biraz.
0: Gatestone'u gösterdim. Orada evet, ne yazıyordu? 500 milyonun altına düşecek. Bak. Bu proje bütün 1974'te başladı.
1: Bütün ben dünya nüfusu 500 milyonun altına
0: onlara
1: düşecek.
0: Göre bu bir komplo.
1: Okay.
0: Yani bir şey söyleyemeyiz. Ama şöyle bakıyoruz. Bakın.
2: Yıllardır var.
0: Ben size izleyici iyi anlayacağı için bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu izleyin, dinleyin. Bir 5 dakika. Bakın.
1: 5 dakika çok uzun.
0: 3 dakika.
1: 2.
0: 2 dakika. Bakın ben bir fabrikam var. Fabrikada 400 işçi çalışıyor. Dedim ki ben bunları çıkartıyorum, robot koyacağım. Tamam, robotlar geldi, gece gündüz çalışıyor, karanlık dünya, sigorta yok, yemek yok, fıstık gibi. Sonra bu 400 işçi atıldı Türker. Bunların aileleri 4 kişi olsa 1200 kişi. 1200 kişi
5: 1600
0: işsiz.
5: Bu arada.
1: Öyle bak, de olacak yani.
0: Hayır hayır.
5: 1600.
0: Bu 1600 kişi. 4 kere 4, 16. 1600
3: bankalar,
0: kişi. Bankalar
3: şurada.
0: Bak doğru. Şöyle söyleyelim. Bu tarafa dönüyorum. Yandaki fabrikada. Bir 1600 kişi de orada. Peki bunlar ne yapacaklar? İnsanlar diyor ki Birleşmiş Milletler bunlara insanlık maaşı vereceğiz. Ne kadar? 2000 euro. Tamam verdik 2000 euro.
4: Vatandaşlık maaşı.
0: Ama ben aldım insan olma maaşı. Bu gerçektir yani konuşulan konu bu. Ben aldım maaşı. Yanımda Türker geçti XKLMC arabayla. La, bu sefer anarşi başlayacak. Diyor ki Üstakıl.
3: Böyle değil mi zaten şu an?
0: Üstakıl diyor ki biz diyor bu anarşiyi önleyebilmemiz için bazı insanları yok etmemiz, bunlara kalabalık diyor bak. İnsan demiyor, kalabalık.
2: Yaşlı
0: bunları mı? Diyor yok etmemiz lazım ki gelecekte kalan insanlar için. Bunların nüfusu birdir, ikidir, üçtür, beni ilgilendirmiyor.
2: Hocam pandemide de uygulamadı mı? Için,
0: aynısı tabii. Aynısı tabii.
1: Yani
0: anlatabildim mi?
1: Çok kesin olmamakla beraber.
0: Semih'e anlatabildim mi?
1: Evet,
0: çok
1: evet. Güzel.
0: Anladı,
1: evet.
0: Anlatıldı. Bak arabalar.
3: De şunu söyleyeyim.
0: 2 gün sonra
1: burada
0: taksiler yok.
1: Burada diyor ki Sermet Bey şu anda şimdi da zaten o anarşi var.
0: 2 gün ya şu anda var olan anarşi eninde sonunda bahsettiğimiz anarşi değil. Bugün var olan anarşi insanlar diyebilir geçim sıkıntısı falan. Biz onların yok olmasını
3: şöyle
0: istiyor. Bir başka bir
3: Arap şeylerinin
0: şu andaki ekonomik,
3: var. Ekmek
0: ekonomik yapışın üzerine kurulu. Bir ekonomist olarak söylüyorum. Doktoramı da kara para üzerine yaptım. Bak şöyle yapıyorsunuz bakın. Diyorsunuz ki siz biz insanlar tüketsinler onun üzerinden para kazanıyor şu andaki sistem. Yani arzla talep devamlı denge içinde. Ama artık talep yok. Bitti. E ne yapacağız? E o zaman talebi daha iyi çalıştırmak için bazı talepleri yok edelim.
1: Peki. Sermet Bey'in de yanıtını alayım. Konuyu değiştiriyorum.
4: Klimayı kapatabilir
3: miyiz? Şimdi
1: he. Klimayı da kapatabilir miyiz Arzucuğum? Evet.
3: Bakın bunlar komplo teorilerdir ve pazarı vardır. Bir şey demiyorum. Ama ne insana olan ihtiyaç biter ne insanlık biter. İnsanlar zaten bugünün toplumlarında da katman katman sosyoekonomik statülerde yaşıyorlar. Dolayısıyla yani gündelik geçimini yapamayan, bazı günü aç, bazı günü tok geçiren dünyalılar, insanlar olduğu gibi işte milyar dolarlarca liralık yatlarda, botlarda, denizlerde zevk sefa içinde yaşayan insanlar da var. Belki de bu universal basic income dedikleri insanlık maaşı çok büyük kitleleri 6-7 milyonu ortalama bir yaşam standardına kavuşturup eşitleyecek.

0: Ve biz o üst gelir grubunu görmeyip demoralize olmayacağız.
1: O maaşı yani verebilecek bir dünya olacak mı acaba?
2: Çok güzel soru. Ya,
3: evet. Hocam bravo. O kadar maaş alıyor işte. 2000 euro alıyor maaşı.
1: Yapabiliyorlarsa maaşı o kadar. Şimdi yapsınlar. Peki özetle bakın, buyurun gelecek, Sermet Bey.
0: Ben şunu söylüyorum.
2: Bir de buradaki transformasyon önemli. Yani o insanlar bedensel biyolojik varlıklar, ötekiler ise simbiyotik bir varlık. Yani teknolojiyle birleşmiş insanlar. Dolayısıyla paranız varsa birleşebiliyorsunuz.
4: Burada bilgi çok önemli ama. Demin biraz sanki havaya gitti.
0: Teknolojik...
4: Eski bilgiyi yok ediyorlar. Bakın yeni istedikleri bilgiyi verecekler. Bence bu da çok büyük bir tehlike. Genç nesil
1: için
4: söylüyorum.
1: İşte buna sahip çıkacak o zaman insanlıkta. Evet Sermet Bey, lütfen
0: kısaca
1: kalın.
0: Biz hiçbir teknolojik gelişmeyi durduramayız. Yine İonla Hoca'ya bir atıf yapalım. Biz insanın değerini, insan onurunu, insan haysiyetini kanıksatırsak... Ne yapay zeka, ne savaş teknolojisi, ne de o tırnak içindeki benim bilmediğim, inanmadığım üst akıl, her neyse insanın değerini incitemez, ihlal edemez. Dolayısıyla peki, bu
2: insanlık tarihi boyunca bir yerinde bu denklemin tutarak, yanlış olduğunu anlatayım. İnsanlık tarihi boyunca yani 10 bin yıl boyunca yalnızca 284 yıl barış var. O da hani 284 yıl değil, parça parça.
1: Sadece 200. Evet,
3: ama insan doğasının parçası savaş zaten. Bravo. Normalde.
2: Ali zaten insanın fıtratı bu.
3: Evet.
2: Yok etmek üzere kurulu.
5: Evet. İşte bunu yapay zekaya
3: aç. Çocuk yapmak gibi bir şey savaşmak tabii. Yani. Çok
0: tamam biz de bunu.
2: Yani bir başkasının malı, bir başkasının kadını, bir başkasının bir şeyi diye devam ediyor her şey.
1: Saat 9'u geçti biraz hızlanalım. Şimdi G7'den yakıt fiyatlarının düşürme hamlesi var. Türker Bey böyle alabilirim sizi de. 100 milyon varile kadar acil durum petrol ve dizel stokları piyasaya sürülecek. 4 ay boyunca stoklar Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda serbest bırakılacak. Tabii ki hedef yani fiyatların düşmesi. Piyasanın ilk tepkisi nasıl peki? Açıklamanın ardından Brent petrol 100 doların altına geriledi. Gerçekten sürdürülebilir bir şey mi yoksa şu an geçici bir rahatlama mı bu sizce?
6: Trump açık açık tehdit etti Avrupa'yı. Dedi ki bırakacaksınız. Hatta 120 dedi. 120 milyon varil dedi Trump. 100 milyon varilde ki bu teklifi de veren Macron oldu. Acil durum petrol ve dizel stokları piyasaya sürüldü.
1: Trump'ın Avrupa üzerindeki hemen, baskısı o zaman evet, bu kararı aldırdı.
6: Hemen fiyatlar düştü zaten. Aha. Ama tabii ki bunu uzun vadeli aslında Hürmüz'deki düğüm çözecek. Ama işte
5: bu arada tekrar 100 doları aştı.
6: Aştı tekrar.
2: Tabii aştı.
1: İlk karar geldiğinde düştü.
5: Savaş ihtimali çok daha güçlü tekrar o yüzden.
6: Zaten Trump'ın sadece bu karardan 24 saat sonra yaptığı açıklamada İran'ı yine cehennemi yaşatacağız dedi.
1: Evet, yani ara ara düşen seçime kadar
6: yeniden yükseltti.
2: Neden?
1: Evet,
2: soru
1: çok,
2: bu.
1: Yani bu niye oluyor? Evet.
2: Yani bu burada kazanana tuzak bakacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de, Babıl Mendeb'de veyahut da işte Venezuela'da dahil olmak üzere daha arttırılabilir bu hani eller hepsini yöneterek petrol fiyatlarının yükselmesini
6: dünyanın istiyor. %60 petrolü bizde
2: şu getirelim. Anda bakın Türkiye Amerika'dan petrol alıyor Semiha, hiç gördünüz mü duydunuz mu böyle bir şey? Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya bu işin kazananı.
1: Petrol peki o zaman bunu zaman, bu anlaşma bu G7'yi zorlama niye?
2: Efendim?
1: G7'yi zorlama niye o zaman? Avrupa'nın üzerinde
4: şey, niye? 100 milyon Semih dedikleri Hanım. Varil Avrupa'nın 7 günlük ihtiyacı.
5: Şimdi Avrupa'nın
4: 7 günlük ihtiyacı
5: Avrupa'nın,
4: şimdi bu kadar yaygara yapıyorlar. İyi bakmak lazım.
5: Stoklarını azaltmasını istiyor ki daha sonra Avrupa daha çok mahkum kalacak.
1: Mecbur kalsın.
5: Çünkü Avrupa'da enerjide Amerika'ya tam bağımlı olsun istiyor.
2: Tabii.
4: Avrupa'daki sokak hareketleri biraz bunda etkili
2: bak,
4: oldu.
2: Daha ileri
5: doğalgaz fiyatları çok evet, yükseldi. Petrol tekrar
4: sokak,
5: yükselir.
4: Sokak azaldıkça daha çok alakalı bir durum.
2: Avrupa'da şöyle bir şey olacak. 7 gün. Avrupa'da enerji sıkışmaya çok başladığı ya, anda göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da desteklediği faşistler daha çok gelecekler. Çünkü ADF dahil olmak üzere Rusya ile anlaşmak istiyor.
4: Geliyorlar. Fransa'da da Le Pen.
3: Bunu konuşacağız mı? Bu benim uzmanlık alanım. Konuşuyorsak durdurdu. Ben konuşayım mı? Böyle. Türkiye'de 15 senedir bunu anlatan adam benim çünkü. Eğer bunu konuşuyorsak ben konuşabilir miyim?
1: Müsaade tabii ki siz burada konuşmak için varsınız Alihan Bey.
3: Yok yani şeyin,
1: serzenişlere gerek yok. Buradasınız istediğiniz ya. Zaman girin ama araya konuşun. Anlatın.
3: Gibi oluyorum.
1: Yok olmuyor. Bağırıyor muyuz biz birbirimize? Yok.
4: Gayet iyi.
1: Buyurun.
3: Üzülüyorum sonra.
1: Üzülmeyin. Üzülmeyin hocam. Üzülmek için çağırmadık sizi.
3: Küçüğüm ya o yüzden.

0: Çoğu Ruslarla, AFD'nin falan arası Rusya ile iyi bu arada yani. Amerikan destekli değil o alternatif sağcılar diyeyim ben, bu tabir en doğru tabir. Veya neo faşistler veya yeni yeni sağcılar, çoğunun arası Rusya ile iyi. Amerika ile değil, çok çok azının arası yani. Meloni gibi birkaç tane istisna var Batı ile arası iyi olan, ama büyük çoğunun arası Rusya ile iyi. Ve Rusya ile devam ediyorlar ve Rusya ile o kadar birbirlerine bağlılar ki, hem istihbarat bağı var, hem para bağı var, hem komplotörs falan atmıyorum. Bunların hepsini teker teker uzun uzun anlatırım ama tabii herkes çok sıkılır. Birçok değişik şeyden bağları var. Artı bir de üstünde, yani düşün, İngiltere'de bile o Naci Faraj denen adam ne kadar Amerika ile bir gibi görünse, adam kendisi açık ediyor. Yani radyo programına çıkıyor İngiltere'de. Hepsi var yani, açıp seyredebilirsiniz. En beğendiğin Avrupa'daki lider kim diyorlar? Ağzından kaçırıyor, Putin diyor.
1: Putin diyor.
0: Ki İngiltere'de bu siyasi intihardır. Bu kadar otoriter, yani eli kanlı bir diktatör nihayetinde Putin. Ve siz bu adamı en ufak bir övdüğünüz anda zaten oyunuz %3-5 aşağı düşüyor otomatik olarak. Aynı düşen kağıtlar gibi. O yüzden de zaten baktığımızda...
2: Kadim düşman.
0: Şey var. Ciddi bir Rusya'nın Avrupa Birliği'nin parçalama projesi var. Şimdi ben de bir Avrupa Birliği düşmanıyım. Ama aynı zamanda Rusya'nın da düşmanıyım. Yani
3: şimdi bunları
0: sonuçta
3: niye anlattınız?
0: O yüzden de şuraya bağlayacağım hepsini bunların. Bu geldiğimiz noktada da aslında bu çok daha karmaşıklaşacak iş. İşte Avrupa'da sokak olayları artacak bir kere her şeyden evvel.
3: Ki şu anda da bir karışıklık var. Oraya da geleceğim
0: var ama
3: ayrıca.
0: Çok çok daha artacak.
2: Gençlik mesela, olayları artacak.
0: Fransa. Bir de şunu unutmayalım. Hani milliyetçilik çalışan bir akademisyen olarak onu söyleyeyim. Milliyetçilik teorileri. Bunların hepsi birbirinden farklı. Çünkü milliyetçilikler hiçbiri. Biz hani diyoruz ya Batı'da milliyetçilikler falan. Bu çok aşırı indirgemeci bir şey. İnanılmaz farklı. Yani İtalya'da bambaşka tezahür ediyor. İşte Portekiz'de bambaşka tezahür ediyor. Belçika'da bambaşka tezahür. Yani ortaya çıkışlı milliyetçilikler hepsi her yerde birbirinden inanılmaz farklı. İşte Portekiz'de mesela düşünün. O kadar farklı ki konjonktür İtalya ile mesela. Portekiz'de ilk defa sağ bir parti Salazar devrilden beri ikinci oldu. Ve muazzam bir olay bu aslında. Ama mesela bizde o kadar yanlış okunuyor ki bunlar, bilmedikleri için insanlar, aa bak Portekiz'i solcular aldı. Ya zaten ne onlar alıyordu. İki sol parti kapışıyordu. Şimdi bu sefer sağ parti ikinci oldu. Ve öyle öyle yumuşak bir sağ parti de değil yani.
2: Tabii tabii.
0: Şimdi değişen, çok ciddi değişen bir konjonktür var Avrupa'da. Bunun bir onlarca sebebi var. Ama bir, en önemlilerinden bir tanesi tabii ki burada konuştuğumuz petrol fiyatları ve
3: evet, gelen bu hamle. Bu hamleyi konuşuyoruz şimdi.
1: Buradan tabii şu Avrupa'ya şöyle bağlayalım. Aynı zamanda Trump Avrupa'ya yardım edecekti. 52 milyon dolarlık bir paket vardı. Bunu da iptal ettiğini söyledi. Artık bu paketi de Güney Amerika ülkelerine vereceğini söyledi. Yani bu arada Brezilya'da seçimler var galiba hocam.
0: Kafa kafaya.
1: Orada değil mi? Kafa kafaya gidiyorlar. Bolsonaro'nun oğlu yarışıyor. Ve buradaki süreç aslında Avrupa'daki karışıklığı anlamamız için bence çok ibretlik devam ediyor. Bir yandan Hürmüz'deki, İran'daki düğüm çözülecek mi? Trump kendi eliyle daha bu karardan 24 saat geçmeden savaş kozunu daha da arttırıyor. Seçimden sonra, Kasım seçiminden sonra çok kuvvetli vuracağının altını çiziyor.
4: Seçimden
1: önce diğer
4: olur.
1: Yandan Avrupa'nın ipini öyle bir elinde tutuyor ki Fransa'da liselerde başlayan, işte özellikle öğretmenlerden hoşnut olmayan, eğitim öğretime aktarılan paralardan rahatsız olan öğrencilerin başlattığı eylemler 2000'den fazla gözaltıyı geçti.
3: Evet.
1: Birçok şehirde
3: hatta
1: şu anda...
3: Hatta 5000 diye duydum ben.
1: 5000'e gelmiş mi? İnanılmaz bir seviyede ilerliyor. Evet. Almanya'da yine karışıklıklar var. Avrupa'yı normal bir kış beklemiyor bakın. Bir yandan da Rusya ve Kaliningrad mevzusu var.
2: Avrupa'da kış soğuk geçecek.
1: Çok çok soğuk geçecek gibi
4: özellikle
1: duruyor. Ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri mış gibi yapıp hem G7'ye istediğini yaptı ki G7 toplantısında görmüşsünüzdür. Trump, bütün liderler işte online katılıyor. Trump görüntüsünü açmadan katılıyor. Hem orada istediğini yapıyor, hem Avrupa'da da istediğini yapmış. Hem de petrolün arka planını Ertan Özyiğit hep anlatıyor ya. Petrolün de arka planını aslında yine elinde tutmuş.
3: Yani bir taraftan da hem İran hem de Ukrayna savaşı devam ederken bu hamle gelse ne olur, gelmese
1: ne olur? Dediğimiz gibi işte başka plan aslında Avrupa'yı öyle bir bastırdı ki 50, yani bu şu demek.
4: Birleştirecek hepsini.
1: Öyle bir durum geliyor ki mesela artık elinizdeki stokları bozmanız gerekiyor.
5: Bakın,
1: ya.
5: Bakın bu acil durum.
1: Bir dünya stoku. Savaşında olabilecek
0: acil
1: bir şey.
0: 7 günlük ihtiyaç ya bu.
5: İhtiyacımız
3: ama eğer daha büyük bir sıkıntı olursa şimdiden bunu tüketmiş
1: neden
3: olacak.
1: Neden yapıyorlar?
3: İşte
1: 20 gün içinde yani, büyük
5: Semih Hanım. Ortada kalacak yani. O yüzden de tabii, büyük tabii. Bir tehdit algılayacak.
0: Neden yapıyorlar biliyor musunuz?
3: Neden?
0: Bakın, niye bunu konuşmuyorsunuz? 100 milyon ihtiyacı, 100 milyon var ya varil. Evet. 7 günlük ihtiyacı ya. 7 günlük ihtiyaç için mi bu kadar? Oo, Avrupa stoklarını şu anda petrolü olan...
3: Avrupa o zaman bir şey stok etmemiş.
0: Hayır, şu anda

0: anda ne yapıyor biliyor musunuz Trump? Bütün ülkeleri, özellikle Avrupa ülkelerini İran'a karşı bir konsorsiyumda birleştirmeye çalışıyor. Ya diyor,
1: zamanında vermediğiniz destek şimdi.
0: Evet, şimdi mecbur vereceksiniz diyor ve petrolü olan ülkeler şu anda meşru hedef haline geldi. Başta İran olmak üzere. Avrupa'da şu anda modern Haçlı seferleri gibi petrol seferleri başlayacak.
2: Nerede Avrupa bir ikna oluyor şu an?
0: İkna oldu tabii. Oldu.
3: Bu Fransa'da şey gibi. Mesela NATO'ya diyor ya. NATO'ya diyor ya, neden kardeşim ben bu kadar çok parayı ben basıyorum da sizi koruyorum diyor. Hmm. Bu da onun gibi ya kardeşim. Elinize taşın altını koyun.
0: Aslında bu da Rusya'nın elini güçlendirecek. Burada Rusya kazançlı çıkan ülke olacak. Tabii. Hem enerji arzından dolayı hem de diğer hususlardan. İşte tam bu noktada çok farklı bir şey olabilir.
1: Bu durumda Avrupa'da Amerika Rusya'ya yani istese de istemese de yardım mı etmiş oluyor?
0: Zaten şu anda Rusya bakın şu anda Rusya yani Amerika ile savaşmıyor.
4: Ukrayna operasyonu
0: Rusya
4: Amerika
0: Avrupa ile savaşıyor. Rusya İngiltere ile savaşıyor. Evet. Amerika ile savaşmıyor ki Rusya şu an. Ya
2: zaten
0: Rusya'da şu an Rusya'da hocam çok özür dilerim. Rusya'da anket yaptılar. En sevilmeyen ülke sıralamasında Amerika değil, İngiltere birinci çıktı.
4: Ha. Ama o kadim düşmandır, hep öyledir yani.
2: Amerika Rusya'yı Çin'in yanından kopartır zaman öyle kendi yanına çekmek istiyor. Çünkü Putin de biliyor ki Çin'in Rusya'nın doğusunda gözü var. Çünkü Çin'in Rusya'nın doğusunda muazzam bomboş topraklar var, bizim Sibirya dediğimiz. Yani evet, bomboş derken çok çok az insanın oldu. Çin de zaten çok kalabalık. Çin'in de orada gözü var. Ve Çin kötüsü de Ukrayna Savaşı uzadıkça, Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya Çin'in iyice kucağına oturuyor. Times dergisinin bir kapağı vardı bundan 4-5 sene evvel. Herhalde oldu 4-5 sene. Bir taht var, tahtta panda oturuyor, pandanın kucağında da ayı oturuyor.
0: Ayı, evet.
2: Şimdi o ayının boyu gittikçe azalıyor veya pandanın boyu gittikçe büyüyor o tahtta.
0: Rusya çok rahatsız mı?
2: Rusya ve Putin bundan çok rahatsız.
4: Aslında bu konu bugün için konuşulacak bir konudu. 1943'te bunların hepsi bitmişti. Bakın Roosevelt ile Stalin Tahran'da, yani bugün İran'da. Hı hı. Hatta Roosevelt bir... Ya olmaz bir şey oldu. Rus Büyükelçiliğinde kaldı o akşam. O akşam dünyanın iki kutuplu yönetilmesine karar verdiler. Bugün de onun devamını oynuyoruz. Evet. Ali Han'ın dediği doğrudur. Yıllardır bunu söylüyorum ben de. Çin'le Rusya hiçbir zaman yan yana gelemez. Niye gelemez? Çünkü Çin 1.4 milyar insan, yukarı bakınca 183 milyonluk 17 milyon kilometrekarelik bir yapıyı görüyorlar. Aşağıda açlar, yukarıda verimli topraklar ve Rusya bunu biliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da biliyordu. Bu Rusya'ya en çok göz diken İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlardı. Mançurya'dan yukarıya doğru çıktılar. Dolayısıyla şunu söylemek lazım bugün bu konuya. Ya G7 ülkeleri kimler? Lazım.
3: Japonya.
4: Sayalım mesela. İngiltere, Japonya, Fransa, İtalya. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Ya bunların hiçbir anlamı yok ki Amerika Birleşik Devletleri.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Ya orada G7 diye bakmayın. Biraz önce Türkiye'nin dediği gibi adam ekrandan kendini kapattı. Bu böyle olacak dedi, bitti.
3: Burada Kanada, Japonya kontrolü altında. Tabii. Avrupa kontrolü altında. Yani G7 o, G1 o.
2: Şimdi şöyle bir şey var ama bir yanlış var burada. Çok özür dilerim. Maddi bir hata var. 1933'te Japonya'da en önemli generaller toplanıyor. 5 kişi olması lazım. Bir karar vermek zorundalar. Ya güneye ya kuzeye gideceğiz. Ve onlar güneyi seçmek durumunda kalıyor. O yüzden aslında Japonya Rusya'yla savaşmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya Rusya'yla savaşsaydı...
4: Çin'e girdi 1937'de. Tam Rusya'yla savaşmadı. Hatta hayır. Şimdi bakın. İki tane şey vardı. Rusların en büyük korkusu Japonya'nın Rusya'nın doğusuna el koyması. Ama saldırmadı. Japonlar 6 ay gibi çok kısa bir sürede tüm Pasifik'i ele geçirdiler. Müthiş hemen bir doğru operasyon. Bakın evet, tüm Pasifik.
2: Ama Rusya'ya
4: dolayısıyla
2: değil.
4: Japonya, Japonlar Mançurya'dan yani girerek, hatta şöyle söyleyelim. Bugün işte bahsettiğimiz köprü dahil olmak üzere, Pekin'deki köprü dahil olmak üzere oraya kadar geldiler. Ve önlerinden kaçan Çinli ne kadar biliyor musunuz? 100 milyon Çinli batıya doğru göçmek zorunda kaldı. Japon korkusundan.
2: Doğru.
4: Dolayısıyla tarihe baktığımız zaman hani... Şunu söylemek yanlış oluyor. Ben yalnızca bunu fikrim olarak söylüyorum. Kadim düşmanlıklar ve kadim şeyler vardır. Başat ülkeler.
2: Var.
4: Japonya'ya karşı Çinliler her zaman, Çin'e karşı Japonlar başattır. Ve aynı zamanda Türkler de Yunanlılara olduğu gibi. Örnek veriyorum.
2: Bence küçük söylüyorsun. Ha. Türkler de Ruslar.
3: Evet, Osmanlı Rus savaşları çok
4: orada tam ters öyle işliyor iş. Yani Türklerin zayıf noktası Ruslardır. Ama yine

0: Yine dünyadaki bu kadim kavganın içinde iki tane büyük kavga var. Ruslarla İngiliz kavgası. Bunlar kadim bir düşmanlıktır. Aynı zamanda dünyanın en kadim düşmanlıklarından bir tanesi de Amerikalıların İngilizlere karşı olan düşmanlığıdır.
1: Ki öyle görünmez
0: Tabii
1: aslında.
0: görülmez
2: Çünkü
0: ama çok büyük
2: bağımsızlığı onlardan
0: düşmanlıktır.
1: aldılar. En büyük
0: Yani
1: müttefikleri.
0: düşünebiliyor musunuz İngilizler gelip bugün Beyaz Saray dediğimiz Washington'ın olduğu bütün
2: Yakıyor.
0: her yeri yaktılar
2: Tabii.
0: tarihte. Yani ilk savaşı İngilizlere açıldı. Bağımsızlık savaşını İngilizlere yaptılar. Güney-Kuzey Savaşı'nda güneyi tutan İngilizlerdi.
3: Beyaz olması sebebi de o. Yanıklar gözükmesin diye beyaza boyuyorlar zaten.
0: Tabii. Evet.
3: O yüzden
1: Peki.
3: Beyaz Saray.
1: Şimdi Sermet Bey aramızdan erken ayrılacak bu akşam. Bir kendisine gidelim reklamdan önce de. Bu konuyla ilgili var mı katıldığınız ya da destek vermek istediğiniz nokta?
4: Ben bu konuyla ilgili katılımcıların söz hakkını genişleteyim. Aşağıda hep bekliyor. Hızla müsaadenizi isteyeyim. Size de iyi yayınlar dileyim.
1: Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız
2: için. Üzüldük Sermet Bey.
0: Sermet bekliyoruz sizi diye.
4: Haftaya görüşmek üzere inşallah.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun çok çok. Kimde kalmıştım? Buyurun siz tamamlayabilirsiniz istersen. Ardından şeye geçeriz. Beyaz Saray ne oluyor? Bir başkanlık konutu değil de adeta güçlendirilmiş
5: İsterseniz
1: bir kaleye
5: o
1: dönüşüyor.
5: Kapağı da gösterebiliriz direkt.
1: Ona gelmeden Peki. önce buraya eklemek istediğiniz bir şey
5: Yok,
1: var mı?
5: Konuştuk konuştuk.
1: Gerçi Hürmüz evet. kilidi açılmazsa.
5: Hürmüz kilidine bağlı. Kasım'dan Aynen. sonraki seçimden göreceğiz.
1: Bir de şeyi verelim. Arzu Trump'ın... Trump'ın açıklamasına bir bakalım. 6 numaralı grafik. İran meselesi çözüldüğü andaki bu uzun sürmeyecek diyor.
5: Yani G7 açılımı yaptık ya az önce. O çok önemli bir şey. Hakikaten de Japonya'nın, Kanada'nın bu kadar Avrupa'nın kontrol altında olduğu bir yerde Trump sadece bir güç denemesi yapıyor.
1: Aynen
5: petrol,
1: öyle.
5: Petrol şu an hikaye.
1: İran meselesi çözüldüğü anda ki bu uzun sürmeyecek, hiç de uzun sürmeyecek. Petrol fiyatları eski seviyesine düşecek. Avrupa'nın elinde bol miktarda dizel var. Dünyaya büyük bir katkı sağlayacaklar. Biz de öyle ihracat yasağı uygulamayacağız. Öyle mi gerçekten? Çok mu dizel var Avrupa'nın elinde?
2: Stoklarını elinden çıkartmasını istiyor ki iyice Amerika'ya bağımlı hale gelsinler.
5: Bu çıkardığı
1: peki iddiası doğru mu?
2: Ve kesinlikle Kasım'dan sonra bir saldırı değil. Bu Kasım'dan önce olacak bir saldırının işareti. Ekim ayı içerisinde bulunduğumuz ay içerisinde.
1: Siz geçen hafta da öyle söylediniz.
2: Oraya
1: evet.
2: yaklaştı işte.
1: Bu yani, ay yani Ekim ayı içerisinde.
2: Bu ay çok büyük bir saldırı hazırlanıyor. Bölgeye gelen uçaklar, askeri yığınaklar, İsrail'in yaptığı hususlar bunu gösteriyor. Net bir şekilde İran'a karşı büyük bir tahakküm başladı. Bunu devam ettirecekler. Hatta bakın daha da ilgincini söyleyeyim. Sadece İran değil. Doğu Akdeniz'le alakalı da önemli tasarruflar yapabilir. Bugün Irak'tan çekilmiş gibi gösteriyor ya Amerika. 9 tane üstten çekildik diye. Nereye gidiyor bunlar? Bir kısmı Yunan tarafına gidiyor. Yani özellikle de Daaş bölgesine. Bir kısmı da yine Doğu Akdeniz'e yakın. Diğer yerlere konuşlanacak. Babül Mendeb Boğazı'nın olduğu yere de Diego Garcia üstüne çok büyük bir yığınak yapılıyor. Muhtemelen Husiler konusunu da sadece biz Hürmüz'e bakıyoruz ama Babül Mendeb Boğazı çok kritik. Burayla alakalı da muhtemelen bir aksiyon alabilir. Ekim ayı içerisinde Orta Doğu'da çok farklı dengeler görebiliriz.
0: Peki. Ya burada bir problem yok bu. Şimdi mesela Husiler diye bir yapı var değil mi? Bu Husiler bir terör örgütü değil. Hemen hemen devlet yapısı gibi
1: İran
0: bir yapı.
1: Şey.
0: Evet. İran destekli meslekli. Şimdi şöyle bir şey. Husilerin yani silah şeyi yani bütçesine baksak ağanın eli tutulmaz 10 milyar dolar diyor. Bak ağanın eli tutulmaz. Çok büyük para verdim. Ya karşısında 1.4 trilyon dolarlık bir savunma harcaması yapan Amerika var. Ya bir soru soruyorum.
5: Karşısında
0: bu,
5: mı?
0: Bu Amerika ne kadar zavallı bir ülkedir ki oradaki 10 milyar dolarlık hadi o bile değildir de Husileri dövemiyor. Ya bu bir soru işareti.
2: Husiler, hocam Husiler bugün neyse
3: hep böyle oldu. Vietnam'da
2: İsrail'i de vurdu Husiler. Kimse
0: bravo, olmaz. Çok iyi.
3: Kurtuluş Savaşı'nda
0: Tabii,
3: milli mücadelede bir
0: düzen. Ali Ağız güzel söyledi.
2: Bu mantığa göre İran'ı dümdüz lazım Amerika.
0: Vietnam'daki Edemedi. Ünlü resim Amerikan Büyükelçinin üzerinde helikopter gelir ve büyükelçilik görevlileri kaçar. Değil mi? Öyle bir resim vardır. Ama şu anda Vietnam'a gittiğiniz zaman iki tane bayrak çok fazla var. Amerikan ve Vietnam bayrağı. Lan bu nasıl bir iştir yani? Yani bizim aklımızla oynuyor birileri demek istiyorum. Ya bunlara
1: Kim
0: falan...
1: onlar? Kim ya da?
0: Amerika'nın
1: ya
0: Amerika Birleşik herhalde... Devletleri bugün yani Hürmüz dahil olmak üzere, Babül Mendeb de dahil olmak üzere buradaki savaşı devam ettirmek zorunda.
1: Ne
0: Çünkü
1: için?
0: Bakın Avrupa'yı konsolide etti. Hepsi benim dedim. Ukrayna